0: Özgürözel, partil takip ediyor sorusunun yanıtını aramaya çalıştım bugün Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde. Onunla başlamak isterim müsaade ederseniz. CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haliyle tüm Türkiye gibi, tüm siyasetçiler gibi süreci çok yakından takip ediyor ve CHP'de özellikle yaşananları, iddiaları, itirafları yakından takip ediyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde yine Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu sürece dair görüşmeler yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu bu durumdan, yaşananlardan dolayı çok üzgün ve gidişattan hiç memnun değil. Bunun özellikle altını çizelim. Moralinin oldukça bozuk olduğu ifade ediliyor ve böyle gitmez dediği de yine kulislerde konuşuluyor. Eski genel başkan, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, tavrı önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de haliyle sürecin tam ortasında yakından takip etmek ve buna göre bir yol haritası ortaya koymak zorundalar. Tabii ki burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parlamentodaki sandalye dağılımına baktığımızda CHP'nin 138 milletvekili bulunuyor malum parlamentoda ve bu milletvekillerinin en az 10'u 15'i Kemal Kılıçdaroğlu'na amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındalar. Bunu açıktan zaten dile getirenler oluyor. Bizim yerimiz, tutumumuz belli şeklinde mesajlar, paylaşımlar oluyor. Zaman zaman da Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu milletvekilleri bir araya geliyorlar. Birebir görüşmeler yapanlar var. Gruplar halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip bu yaşananlara ilişkin görüş alışverişinde bulunan milletvekilleri var. Fikirlerini alıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ancak şurada şu bilgiyi de paylaşalım. Her ne kadar ses yükseltmeseler de gidişattan rahatsız, memnun olmayan, genel merkezin politikalarını eleştiren 40 civarında milletvekilinin olduğu da söyleniyor. Az önce dediğim gibi 10-15 civarında milletvekili amasız, fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, bununla birlikte 40 civarında milletvekili de her ne kadar genel merkezde aynı düşünüyor gibi görünse de bu gidişattan ve partinin politikalarından oldukça rahatsız oldukları ifade ediliyor. Ancak bu milletvekilleri ses yükseltmeyen tarafta duruyorlar. Bunu paylaşalım. Tabii parti içi muhalefetin gidişattan uzun süredir rahatsız olduğunu biliyoruz. Ankara'da zaman zaman toplantılar yapılıyor. Basına kapalı toplantılarda 2 ay önce yanılmıyorsam yine bir araya gelmişlerdi. Özellikle İBB dosyası ve devam eden soruşturmalarla ilgili bir değerlendirme yapmışlardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gidişata ilişkin eleştiriler o toplantıda sıralanmış. Ve temiz siyaset mektubu gönderen milletvekilleri olmuştu Özgür Özel'e. Böyle gitmez mesajı sık sık Cumhuriyet Halk Partisi'nde dillendiriliyor. Şimdi bunu anlatmışken gözler...
1: Sesini biraz daha yükseltin arkadaşlar. Daha net duyalım. Dışarıda az geliyor. Biter'cim sesin biraz daha çok gelince daha iyi olacağız. Daha iyi duyacağız.
0: Bu süreçle ilgili Melih Altınok şimdi mutlak butlan davasına da burada ayrı bir parantez açmakta fayda var. Çünkü milletvekilleri gidişattan rahatsız. Bundan sonra ne olacak? Nasıl bir yol haritasına göre hareket edecekler? Buna ilişkin kulislere yansıyan bazı bilgiler var. Eğer istinaftan mutlak butlan kararı çıkarsa zaten Kemal Kılıçdaroğlu dönecek. Bu bir gerçek, zaten yazılı çizildi. Bunu biliyoruz. Peki böyle olursa, yani mutlak butlan kararı çıkarsa istinaftan, 38. olağan kurultay yok hükmünde olursa önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu o dönemdeki yönetimiyle birlikte yeniden göreve gelecek. Peki böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi grubu, 138 milletvekilinden oluşan grup nasıl bir tutum benimseyecek? Buna ilişkin kulis bilgisini paylaşmak isterim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelirse Kemal Kılıçdaroğlu partiyi bölmez, bölmesine izin vermez, partiyi toparlar şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde yorumlar yapılıyor. Bunu özellikle belirtelim. Peki Özgür Özel'le çalışmaya devam eder mi Kemal Kılıçdaroğlu? Bu sorunun yanıtı da önemli. Bu sorunun yanıtını ararken şöyle bir cevap aldım. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i dışlamaz. Ancak aynı şey Ekrem İmamoğlu için

0: geçerli olmaz yanıtını aldım bu konuyla ilgili. Yani İmamoğlu eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde varlık gösteremez şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde yorumlar yapılıyor. Yani Özgür Özel'le eğer tabii ki kendisi de kabul ederse ve mutlak butlan çıkarsa, tabii ihtimaller üzerine konuşuyoruz, böyle bir tablo ortaya çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i dışlamayacağı ifade ediliyor. Bir yandan da bununla yine bağlantılı olarak yedek parti, yedek genel merkez iddiaları da özellikle son birkaç gündür siyasette Ankara'da konuşulan konu başlıklarının arasında CHP adına.
1: Ona geçmeden,
0: yedek parti olası risklere karşı
1: hazır tutuyor. Çok önemli şeyler söyledin, onu bir altını bir çizelim. 60 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde gidişattan rahatsız diyorsun. Kemal Bey'e yakın olan kaç milletvekili var?
0: Şu anda çok net şunu ifade edebilirim Melih Altınok, 10-15 civarında amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar. Yani her halükarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider olarak benimsemiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını benimseyen ve hatta tabii ki kurultay sürecinde de açıktan destek vermiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının arkasında durmuş, arınma mesajını sosyal medya hesabından paylaşmış milletvekilleri, amasız fakatsız derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bununla birlikte her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız mesajı vermeseler de, genel merkezin yanında oldukları ifade edilse de, 40 civarında milletvekilinin de bu gidişattan oldukça rahatsız oldukları, ancak bu rahatsızlıklarına rağmen ses yükseltmedikleri veya yükseltemedikleri parti kulislerinde konuşuluyor.
1: Yani tabii ciddi bir olasılık olarak bu gündemde.
0: Şunu da hatırlatmakta.
1: Partinin birinci gündemi bu. Ciddi bir gündem olarak CHP en çok bunu ele alıyor. Bu mutlan konusu.
0: Butlan konusu uzun süredir gündemde Melih Altınok. Tabii ki mahkemeden nasıl bir karar çıkar onu bilemeyiz. Ancak olası kararlar, ihtimallerde milletvekilleri haliyle değerlendiriyorlar. Ve dediğimiz gibi bu sürecin mevcut yönetim tarafından sağlıklı yönetilemediğini düşünüyor bu 60 milletvekili. Zaten Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin tutumu çok net ortada dediğim gibi. Ancak ses yükseltmeyen fakat bu gidişattan çok da memnun olmayan milletvekilleri de var. Peki genel merkez cephesi ne düşünüyor? Genel merkez ise tırnak içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir saldırı altında olduğunu düşünüyorlar. Özgür Özel'in etrafında kenetlenmeliyiz diyen milletvekilleri var. Ve hatta 39. olan kurultayla birlikte Özgür Özel artık genel başkanlıktan liderliğe yükseldi şeklinde değerlendirmeler de yapanlar var. Yani iki farklı görüş ve keskin görüşler dillendiriliyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel. Ancak dediğim gibi eğer mutlak butlan olur, Kemal Kılıçdaroğlu da yeniden göreve gelirse Özgür Özel'i, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dışlamayacağı ifade ediliyor ve partiyi bütünleştireceği ve bu tartışmalara da son verecek adımlar atabileceği ifade ediliyor Melih
1: Altınok. İlter, burada bir virgül atalım. Mahmut Övre bir sorayım. Bu olasılık. Ancak spekülasyon yapıyoruz tabii ki. Yani Kılıçdaroğlu gelirse mutlak butlan, Özgür Özel'le beraber çalışıyor. Böyle bir olasılık.
2: Ya onu çok isteyenler var. Yani şimdi AK Parti'nin içinden bile bir kısım insan işte Kemal Bey, Özgür Özel, Kemal Bey ile buluşsunlar, partiyi bu kaotik zeminden kurtarsınlar diyenler var. Ama mutlak butlan hukuken çıkarsa ben çalışmayacağını düşünenlerden. Ama yani onun öncesinde mutlak butlansız bir CHP yönetimi düşünülüyorsa düşünebilirler mi? Onun için düşünecek, Özgür Özel düşünecek.
1: Yani yan yana nasıl gelirlerse butlan olmadan ama şimdi parti değiştirebilirler.
2: Gölgesini partinin üzerinden atmayı düşünecek noktaya gelir mi Özgür Özel, ona bakmak lazım. O ne demektir? O da şu demektir. Yani İmamoğlu'ndan ve İmamoğlu'nun oluşturduğu ekipten koptu demektir. Yani artık şu kararı vermiş olacak Özgür Özel. Ya biz İmamoğlu bu süreçten çıkama ihtimali yoktur, mahkum olacaktır. Ben artık partiyi kurtarmak için döneyim. Partiyi kurtarmak için de, kavgayı bitirmek için de eski genel başkanımı, ağladığım genel başkanıma, gözyaşı döktüğüm genel başkanına döneyim. Tekrardan partiyi kurtaralım. Bu ihtimal, yani bu olabilir mi? Yani bu siyaseten çözüm arayan bir akıt için bir seçenektir. Ama ben Özgür Özel'de normalleşme aklından vazgeçen Özgür Özel'de böyle bir sonucu zor görüyorum. Yani o kadar iç içe geçen bir İmamoğlu Özgür

0: özel bir ilişkisi oluştu ki buradan kopma ihtimalini zor görüyorum.
1: Her geçen saatte o dönüş manevra yapma zorlaşıyor tabii ki. Çok
0: zor, zor diye düşünüyorum. Ama mutlak buttan çıktıktan sonra da Kemal Bey ve arkadaşlarının da yani yüzüne tükürülecek noktaya gelmiş bir Özgür Özel'e sahip çıkmayacaklarını düşünüyorum. Ama tabii o nasıl bir CHP'ye dönüşür?
1: Tabii ki koşullar bambaşka bir şey olabilir. Çünkü bu hep de konuşuluyor. Yani Kemal Bey de gelse öyle bir karar da çıksa yeniden herkes kaldığı yerden devam eder diyorlar. Siyasette bu çok alışılmadık bir şey değil. Yani genel merkezde kim oturuyorsa ya da yeni parti.
0: Siyaset bildiğin gibi siyaset bir aks oluşmadığı için, güçlü bir siyasi perspektif, vizyon ortaya konmadığı için kişisel rüzgara bağlı. Yani havayı, hava değişirse herkes değişir. Orada şimdi 15-17 kişilik bir Kemal Bey ekibi var. Aslında o milletvekillerinin neredeyse 60'ı aşkını Kemal Bey'e yakın görünen isimlerdi. Ama hiçbirisi renk vermedi.
1: Hemen yeni yönetimle uyumlu hale geldi.
0: Renk vermediler. Çünkü işte efendim partimiz yıpranmasın kimi bir sürü gerekçe söyleyerek pozisyonlarını bozmadılar. Kemal Bey'i de yalnız bıraktılar. Şimdi bu da bir gerçek yani. Evet. Sonuçta 138 milletvekili en az 70 tanesi Kemal Bey'in birebir yakın ilişkili olduğu isimlerdi. Ama onun işte 50 tanesi en azından hiç sesini çıkarmadı.
1: Sessizliği
0: renk vermedi. Böyle bir gerçeklik var partilerde.
2: Ama bu parti zafiyet için değildir. Bence kendi siyasi ikballeri içindir. Bir dahaki seçime beni koyuyor yani çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor diye derse Özgür Özel bir dahaki seçime onu koymaz dedir. Yani kendileri düşündükleri içindir. Parti düşündükleri için değildir.
1: Kuvvetle muhtemelen. İlter, diğer konuda da gelişmeler var sanırım. Bu Özkan Yalın'ın...
3: Ben burada bir ek yapmak isterim Melih Altınok. Yani şöyle milletvekilleri bir de yedek parti iddiaları malum konuşuluyor. İddiadan öte aslında Özgür Özel de CHP Genel Başkanı da her ihtimale karşı bir yedek partiyi tutuyoruz. Şu sorunun yanıtını da aradım yine Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le çalışırım partiyi birleştiririz şeklinde bir yaklaşımı olabileceği ifade edilirken eğer hukuken zaten Özgür Özel eğer mutlak mutlak gelirse görevden uzaklaştırılmış olacak. Daha doğrusu görevi eski yönetime devretmek zorunda olacak. Yedek parti ile devam edilir mi yola? Bu olası. Eğer yedek parti ile mevcut yönetim yoluna devam etme kararı alırsa Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şu anda 138 milletvekilini tutumu ne olur sorusu da burada önemli. Bu sorunun da yanıtını aradım yine bugün CHP kulislerinde. Eğer ayrılırsa Özgür Özel ve yönetimi yedek partiye geçecek milletvekili sayısının 30-35 olabileceği yine ifade edildi. 100 civarında milletvekili yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır yorumları yapıldı Melih Altınok.
1: Yani marka burada kazanan marka oluyor değil mi? Yeni parti macera olarak görülüyor. Yani ne kadar tepki yükseliyor olsa da CHP isminin kendisi zaten belli bir potansiyele sahip. Onu terk etme riskine de giremez diyorsun milletvekili büyük bölümü.
0: Ya tersini söyleyenler de var mı? Yani
3: çünkü evet Melih Altınok kesinlikle yani, öyle. Kemal. Zaten 90 civarında hatırlayacaksınızdır milletvekili kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişlerdi. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız demişlerdi. Daha sonra CHP'de yönetim değişince Sayın Özgür Özel Genel Başkan olunca sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında onu açıktan destekleyen amasız fakatsız destekleyen 10-15 civarında milletvekili kaldı. Ancak böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi yine 100 civarında milletvekili CHP'de kalır. Yani diğer yedek partiye geçmez. Yorumları yapılıyor.
1: Mamdur, yeni parti için ne dersin?
3: Sen de bu da dillendiriliyor.
1: Böyle mi düşünüyorsun yani CHP'de mi kalır büyük?
0: Ha şöyle söyleyeyim. Bakın bu yeni yedek parti tartışması çok eskiden beri var değil mi? Mesela Ekim Parti falan diye yazdık bunlar hepsini. Şimdiki geldiğimiz noktada bu kadar yolsuzluğun, başka rezilliklerin de ortaya çıkması bu yeni yapıyla, yeni ekiple ilgili negatif bir zemin, hava oluşturdu. Yani bir mesela bundan 6 ay önce bu parti, bu ekip Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi ayrılsalardı bambaşka bir fotoğraf çıkardı.
1: Şimdi yolsuzluğa bulaşanlar ayrıldı, parti kurdu olacak.
0: Şimdi yolsuzluğa bulaşmakta bir çok netleşme olduğu için CHP ismi de bir marka. Öyle veya böyle bu kutuplaşma, bu siyasal kutuplaşmada CHP sosyolojisinin kopma ihtimali zayıf görülüyor. Evet. Bu Kemal Bey ve ekibinin artı hale geçirdi. Yani niye? Çünkü ahlaki üstünlük üzerinden bir tartışma yürütüyorlar. Yani CHP'lilerin zaten siyaseten çok iddialı değillerdi. En iddialı oldukları alan ahlaki üstünlüğü.

0: üstünlüktü. Bu fotoğraf da o ahlak üstünlüğü kaybetti. Yeni parti çıkıp devam ettiğinde normalde baktığınız zaman İmamoğlu, Özgür Özel ekibi yeni genç, yeni nesil siyasetçiler falan değil mi? Değişim, evet. Değişim diyorlardı. Tutmaları tutması gerekiyor. Ama bu yolsuzluk yüküyle nereye kadar giderler? O yüzden CHP daha şanslı.
1: Daha yani. Şanslı. Yani hakikaten şöyle de bir gerçek de var. Kemal Bey döneminde çok büyük tartışmalar oldu ama böyle Akçeli ilişkilerle ilgili bir şey hatırlamıyoruz.
0: Kemal Bey bir de çok karşı çıktı bunlara. Çok açık, net bir şekilde. Yani şu anda tartışılan birçok konuda Kemal Bey çok açık. Hem kendi sosyolojisini uyardı, belediye başkanlarını uyardı, bunlara bulaşmayın dedi.
1: Evet.
0: Yani bu konuda hakikaten hassasiyet gösterdi. Ama bu CHP'nin tarihinde olmadı mı? Oldu.
1: Çok
0: yani 2009'da ben hatırlıyorum Ankara'da bir belediye başkanı yamyamları doyuramıyorum diye demeç evet. vermişti. Ama bunlar çok rahat tekildi. Hakikaten yani şöyle düşünelim. Deniz Bey döneminde olduğu zaman da soruşturma açılıyordu. Üzerine gidiliyordu. Kemal Bey de öyleydi. Beşiktaş olayında hemen 3 kişi görevlendirdi. Soruşturmanın üzerine gidildi. Bu doğru, böyle bir gerçeklik vardı.
1: Tabii ki.
0: Fakat 19 sonrası hatırlar mısınız? Çok da yazdık mesela. Kaftancıoğlu'nun biz kulisini yazmıştım ben.
1: Evet.
0: Müteahhit kafalı şizofren diye. O müteahhit kafa hakikaten partiye çok etkin oldu. Yani bütün seçilen adaylara bakın. Bugün tartışmalı olan adayların oluşmasında o kafanın çok etkisi oldu. Bence CHP'nin bir biçimde CHP'nin tabii 2011 sonrası için yani dışından gelip CHP içine giren bir biçimde CHP'liliği daha önde olan Özgür Özel de bu yapıya uyum sağladı.

0: Yani CHP'nin temsilcisi olan, CHP'nin mirasçısı olan SHP hayattayken DSP ortaya çıktı. Bülent Ecevit'e oy verdiler. Bülent Ecevit
1: büyük partiye verdiler yani.
0: Parlamentoya girdi. CHP meclis dışında kaldı. O kadar.
2: CHP yani. Daha büyüktü ama CHP DSP geldi, geçti,
0: evet,
2: onu.
0: Evet, geçti. Yani o olabilir. O kitle için marka değeri, evet, bir kısmen var. CHP tabelasının bir değeri var. Ama kitle lidere bakar. Yani o lider sürükleyip götürebilir mi? Bülent Ecevit varken diğerlerine kimse ehemmiyet vermedi, evet, ki CHP parlamento dışında kaldı. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlaki üstünlük denen şey, Kemal Bey mesela test edilememiş, test edilmemiş, hiçbir şekilde iktidar yüzü görmemiş bir figür olarak, iktidar derken yerel yönetimlerde iktidar olduğunu düşünün. Şimdi Özgür Özel yerel yönetimlerin çok ciddi anlamda büyük zaferler kazandığı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bu testi geçemedi. Sınavı geçemediği şey oydu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinde İstanbul belediye seçimlerini kazandı. Ankara'da kazanmışlardı. 4 yıl genel başkanlık yaptı. Özgür Özel'i siyasete katan Kemal Kılıçdaroğlu kendisi.
1: Bu başarı hikayesinin altında yerel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu,
0: Kemal Kılıçdaroğlu var.
1: Net yani bunu.
0: Ama biliyoruz. Şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer figürler, bu profiller Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ahlaki üstünlüğü zedeleyen figürler ise, tırnak içerisinde, bunları siyasete kazandıran da Kemal Kılıçdaroğlu. O açıdan bir Kemal Kılıçdaroğlu da...
2: Kazandırdık diye suç işlemedik yani. Yani öyle de bir gerçeklik var. Dediğin çok doğru. Yani ben de zaman zaman eleştirdim Kemal Bey'i. Yani İmamoğlu'nu Beylikdüzü'nde sessiz sedasız malı affede yani iş yaparken aldı getirdi, büyükşehir, evet, aday yaptı. Evet. Doğru. Fakat oradan sonrası, mesela ben 2020'yi hatırlıyorum. 2020'de İstanbul Planlama Ajansı ekseninde bir paralel yapı oluştuğunu yazdım. Ne demek bu? Fatih Kereşler, Ertan Yıldızlar, Tuncay Yılmazlar'ın
0: 2020.
2: 2020'de. Şimdi bunu ben ya görüyordum da CHP yönetimi görmedim.
0: Elbette gördüm.
2: Ha şimdi bu şöyle bir şey.
0: Ama ona müdahale edebilecek bir gücü olmadığını farkındaydı. Hani
2: orada da şöyle bir şey var şimdi. Yeni bir siyaset ekibi çıkartmış. Kemal Bey hakikaten hani partinin öne geçmesi için yaptığı bir şeydir. Ama gelen ekip bambaşka bir şey çıktı. Evet. Sözünü kestim.
0: Estağfurullah. Ya burada bence asıl temel problem, hani Mahmut abinin ahlaki üstünlük dediği şey var ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün siyasi geçmişinde hiçbir şekilde hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk yoktu. Tertemiz bir partiydi. Öyle CHP'liler bile iddia edemezler. Çünkü biz yerel yönetimlerde iktidar oldukları dönemde nasıl şeylerle karşılaştığımızı biliyoruz yani. Yani hafızamız hala yerinde. Fakat şöyle bir durum var. Hiçbir yerde hırsızlığın bu kadar meşrulaştırıldığı ve normalleştirildiği bir dönem olmamıştı.
1: Mesela, hiç bu kadar olmamıştı yani. Özetle cümle bu. Hiç bu kadar olmamıştı.
0: Hiç bu kadar olmamıştı. Şimdi Özgür Özel diyor ki, efendim diyor, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne kim para veriyor diyor. Devlet para veriyor diyor. Belediye kim para veriyor diyor. Ona da devlet para. O zaman diyor benim devletten aldığım, benim devlete verdiğimle bir fark yok. Bir cepten bir cebe diyor.
1: Tabii.
0: Şimdi bir şey izah edilebilir mi? Bakın bir makam aracı vermişler size. O makam aracını modifiye edebilmek için tam 4 tane tok parası, yani bir modifiye parası yani. Onunla 4 tane sıfır tok alırsınız. O parayla gidiyorsunuz. Uşak Belediyesi'nin bütçesinden fatura ediyorsunuz. Sonra ekranlara çıkıp diyorsunuz ki ya küçük bir paradır bu. Çok da küçük para. Küçük para dediği bu para. Arabayı almıyor yani. Arabayı modifiye ediyor. Onunla sonra diyor ki ya bu sorun değil ki diyor. Yani Uşak Belediyesi de devletin kamu kuruluşu, CHP de bir kamu. Ben de devletten paramı alıyorum, o da devletten parasını alıyor. Öyleyse diyor, ha CHP'nin kasasından çıkmış, ha belediyenin kasasından çıkmış. Şimdi bu gerçekten tahammül edilemeyecek derecede bir pişkinlik yani. Bu asla hiç Türkiye siyasi tarihinin hiçbir döneminde olmadı. İnsan bundan dolayı hicap duyar. Yanlışlık var, hata edilmiş. Belki benim farkında olmadan yaptığım bir şeydi bu. Diyebilir, özür diler. Yani bundan dolayı insan pişman olur. Bu çünkü savunulabilecek bir şey değildir. Ama CHP'nin mevcut yönetimi, şu andaki bu yönetim, Ekrem İmamoğlu'nun dizayn ettiği bu yönetim temel olarak şunu söylüyor. Neden pişkin değiller biliyor musunuz? Bak yıllardır Mahmut abi diyor ki 2020'de yazdım ben bu paralel yapıyı diyor. Her yerden bir şey patlak veriyor değil mi? İnanılmaz şeyler patlak veriyor. Artık biz utanıyoruz. Onları okumaktan utanıyoruz. Haberleştirmekten utanıyoruz. Peki bu pişkinlik neden onlarda var? Çünkü kendileri hırsız olarak görmüyorlar. Türkiye'nin her şeyi onların babasının tapulu malı. Diyor ki bu cebimden alıyorum, bu cebime koyuyorum.

0: Yani aynı 28 Şubat darbecilerindeki o paşalar vardı ya, 46 milyar dolarını Türkiye'nin
1: hortumladılar.
0: Sonra dediler ki yani bundan dolayı hiç utanmadılar, hiç icap etmediler, hiç hesap da vermediler. Çünkü bu onlara hak olarak gördükleri bir şeydi. Kendilerini bunu hak görüyorlar.
2: Amaç aracı haklı kılar diyor, evet. Öyle mi? Bir hedefe yürüyoruz. Bunlar evet. Mesele bile değil. Mesele diyor. İktidara geliyoruz
0: çünkü
2: diyor.
0: Çünkü yani o zaten ben 103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi demek, 103 yıldır Türkiye'nin tapusu ol bende yani, diyor. Her
1: Murat,
0: şeyi yaparım
1: şu diyor. Şöyle de bir şeyi düzeltelim belki de. Tamam, CHP'de böyle bir ne denir, vesayetçi akıl var mı? Var. Böyle kendisini ülkenin sahibi görüyor mu? Görüyor. Ama niye daha önce bu kadar yaygın olmadı da şimdi oldu?
2: Evet.
1: Orada İmamoğlu yeni nesil, yeni kuşak siyasetçilerin pervasızlığı var. Yani o, düşünün, İstanbul'u o seçimi kazandılar. Nasıl kazandıklar tartışmalı. O kazandıktan sonra ben İstanbul'u aldıysam her şeyi yaparım. Çünkü İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Üzerinden yola çıktılar. Dikkat edin, rüşvet belgelerinde ya da iddianamelerde ne diyor? Bir AVM ile görüşü. Diyor ki geleceğin Cumhurbaşkanı'na para veriyorsunuz. Tabii. Böyle boşa vermiyorsunuz. Şimdi diyor kepçeyle verin, kaşıkla verin, kepçeyle
0: alacaksın diyor. Yani o Antalya,
1: bu kadar açık yani.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı mesela 1 milyon dolar değil mi? 1 milyon euroyu diyorlar. Götürdüğünü ifade ediyor. Nereden topladınız diyor, oğluna soruyorlar. İş adamları diyor. İş adamları babanın hayrına sana niye bu parayı verdi? Niye durduk yere Antalyalı iş adamı, esnaf sana para verir?
2: Ya çok garip değil mi? Bir çantaya verir. Koyup 1 milyon euroyu...
0: Hayır, niçin sana verir yani? Hani sen, bak şimdi sen milletvekili olacaksın, belediye başkanı olacaksın diye genel merkezinde rüşvet vermişsin, tamam. O Türkiye siyasetinde duyduğumuz şeyler.
1: Şey.
0: Ama o esnaf niye veriyor? O da menfaat elde evet. etmeye çalışıyor. Yani işin kötü tarafı bu ve bunlar konuşulduğunda bunların bir suçmuş gibi hareket etmemeleri sıkıntı. Hmm. Ve Özgür Özel açık böyle müşahhas haliyle, en müşahhas haliyle önümüzde duruyor. Açık ve net bir şekilde dedi ki bu bir cepten bir cebe girdi diyor bunda. Ya bir de en sonunda şunu dedi. Ya neyse parası verelim dedi ya.
2: Evet, o en
0: neyse parası verelim
2: bu.
0: Dedi.
2: Şu Özkan Yalım'ın ifadesi üzerinden biraz gidelim. Bugün de İlter ek ifadesi var Özkan Yalım'ın. Senin de söyleyeceklerin vardı gerçi.
3: Ben
2: hızlı
3: bir şey
2: geçtik.
3: Ekleyebilir miyim şimdi?
2: Bir saniye hemen geleceğiz hocam. İlter'cim o zaman bize bir müsaade, Uğur Hoca da bir görüşlerini ifade etsin.
3: Murat Bey dedi ki yani şimdi esnafın ya da iş adamının da bir menfaat beklense onun için. Ama şu da olabilir. Hiçbir menfaat olmasa da tehdit ve baskı sonucu da veriyor da olabilir.
0: O çok daha korkunç
3: bir şey. O daha kötü bir şey.
2: Tabii. O daha kötü korkunç. Bir ihtimal.
1: Tamam, bir şey söyleyeyim. İddianamede var mesela. İBB iddianamesinde. Şimdi Boğaz'ı anlatırken en önemli parasal kaynaklardan birisi Boğaz'daki inşaatlar.
0: Boğaz imar.
1: Yani bir toprak dökümdü, iki Boğaz'daki inşaatlar. Tabii büyük AVM'ler de hariç. Şimdi orada bir ismi de yazıyor orada ama ben söylememe gerek yok. Bir iş adamından diyor ki para isteyeceğiz. Yani 20 milyar dolar istesek olur mu? Ya çok diyor yani.
2: 20 milyon dolar.
1: İki tane büyük şehrin tepedeki isimleri. Birisi Fatih Çeleş, birisi Yakup Öner. VIP Yakup. Diyor ki ya çoktur diyor, çok fazla isteme, 7-8 milyon dolar iste olur diyor. 21 milyon dolar istiyorlar. Ve alıyorlar. Yani orada yazanı söylüyorum.
2: Boğaz'da imar izni vermek için yapılan faaliyetler.
1: Ne yaptılar orada peki? O iş adamı 21 milyon doların verip de ne aldı? Bu çok önemli. Yani orada öyle bir şey alacaksın ki.
2: 21 milyon dolar adamı, rüşvetini vereceksin onun yani. Evet. Aldığın şey ne kadarlık?
1: Ha, onun
3: yani 70-80 milyon dolarlık bir menfaat elde etmesi lazım.
1: He, yani 20 milyon dolar veriyorsan en azından bir 50 milyon dolar da artı karın var demektir. Yani iş adamı verir mi öyle bedava para? O yüzden hani inanılmaz bir şey dönüyor ve pervasız bir şekilde bunu
2: alıyor. Vatandaş da balkonunu kapatacağı zaman belediye ekipleri gelir Boğaz'da, der ki sen ne yapıyorsun diye. Adam balkonunu kapatacak yani ama bir yandan da neler gidiyor. İlter'cim buyur.
4: Veli Altınok, şimdi Özkan Yalım'ın bazı itirafları da aslında Mutlak Butlan davasını, kurultay iptal davasını da çok yakından ilgilendiriyor. Doğrudan bağlantılı bir husus çünkü. İstinaf Mahkemesi de bu itirafları istedi zaten. Önceki itiraflarda zaten dosyaya girmişti. Bu itiraflar şu açıdan önemli. Şimdi İstinaf Mahkemesi
2: önce bir hatırlatalım
4: Özkan Yalım'ın iddialarını değerlendirecek. Çünkü Özkan Yalım itirafnamesinde şu ifadelere yer verdi. Bazı delegeleri ikna etmek adına iş vaadinde bulundurulduğu ve bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe yerleştirildiğini ifade etti, iddia etti. Tabii bu anlamda bu da delegenin iradesini sakatlar mı sorusunu haliyle akıllara getiriyor. Çünkü 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle

0: olan davada da bu iddialar üzerine dava açılmıştı. Delegenin iradesi sakatlandı. Delegeye para verildi. Para karşılığında oy kullandırıldı. Kullandıkları oyların mevcut yönetime verdikleri oyların fotoğrafları istendi bizden şeklinde bazı iddialar bu dosyada yer alıyordu. Şimdi ek olarak Özkan Yalım'ın bu itirafları da kurultay iptal davası ile ilgili açılan davada dosyada yer alan iddialarla örtüşüyor.
1: Şunu diyor, o ben bir hatırlatayım mı İlter?
0: Sınav mahkemesi...
1: İlter, ek ifade ne diyor, bir de onu bir söyleyelim de. Yani ek ifadesinde ne var? CHP Genel Merkezi yalan beyanda bulunuyor diyor Özkan Yalım. Yalanlıyorlar yani. Merkez, Genel Merkez yalan beyanda bulunuyor. Beni yalancı duruma düşürmeye çalışıyorlar diyor Özkan Yalım. Dünkü yapılan açıklamalar üzerine genel merkez örgütlü şekilde bunu yapıyor diyor. 700 delege benimle temas kurdu. Bu çok net bir ifade. Talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerde belediye iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi. Yani o kurultayda 700 delege oy veririz ama işte şurada şurada işe alın demişler. Özkan Yalım'ın ifadesini ya okuyorum.
2: Genel merkezin de açıklaması var. Tersini söylüyor. Aha. Ama 700 rakamı da çok yüksek bir yani.
1: Onun üzerine söylüyor değil mi Özkan Yalım da genel merkezin?
2: Ya genel merkez
0: tamamen yalan da yalanladı. İddialarla ilgili.
2: Yok diyor böyle bir şey. Söyledikleri delegelerin hepsi delege olmadığı ortaya çıktı gibi söylüyor. Fakat adamın verdiği rakam çok net yani. 700
1: diyor.
2: Müthiş bir şey ya.
1: Ve şey diyor İlter bir de. 13 Ekim 2023'te telefonumda Özgür Özel yeni numarası olarak kayıtlı hattan gelen mesajda. Yani Özgür Özel mesaj atmış yeni numarasıyla. Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy ifadesi. Şimdi bunu herhalde gösteriyor savcı, öyle mi? Özkan Yalım, benim telefonumda bu var, bu mesaj geldi diye.
0: Tabii bu... Tabi bu itiraflar tamamı istinaf mahkemesinde heyetin önünde olacak. Buna göre de istinaf mahkemesi bir karar verecek nihayetinde. Şimdi aslında dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle tabii ki 38. olağan kurultayda bazı delegeler para aldıklarını iddia etmişlerdi. Bununla birlikte Özkan Yalım'ın bu ifadelerinin de davanın seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Gökhan Böceğin yine ifadeleri de yine istinaf mahkemesinde dava dosyasına girmiş durumda. İşte bu nedenle mutlak butlan olasılığının daha olası hale geldiği ifade ediliyor. Mutlak butlan kararının çıkacağının daha olası hale geldiği ifade ediliyor Ankara'da. Ama tabii ne olur Temmuz onu mahkeme karar verecek.
1: Temmuz
0: ama
1: dedin değil mi İlter?
0: İfadelerin de güçlü olduğu dile getiriliyor.
1: Temmuz dedin değil mi İlter?
3: Temmuz'a ertelenmişti değil mi en son dava?
2: Ya Temmuz'a ertelendi ama bir de istinaftan gelen karar, beklenen karar var.
0: Ceza davası ayrı bir dava.
2: Ceza davası ayrı bir dava.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma iddianameye dönüştürüldü. Sonra davaya dönüştü. Dava devam ediyor. O ceza davası ayrı bir husus. 38. olağan kurultayın iptali istemiyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı o dönemki kurultay delegelerinin açmış olduğu kurultay iptal davası ayrı bir dava olarak devam ediyor. O davayla ilgili 40. Asya Hukuk Mahkemesi red kararı vermişti. Davayı reddetmişti daha doğrusu. Ve nihayetinde Lütfü Savaş'ta avukatı aracılığıyla, Onur Yusuf Üregen aracılığıyla konuyu, davayı istinafa taşıdı. Şimdi istinaftan bir karar bekleniyor.
1: Evet, yerel mahkeme demişti ki gerek yok. Butlan'ın koşulları oluşmadı demişti. Evet. Dolayısıyla çıkmıyor. İstinaf mahkemesi de bunu onaylayacak mı, onaylamayacak mı bekleniyor ama benim merak ettiğim şu. Bunlar yeni ifadeler olarak istinaf mahkemesinin kararını etkileyecek durumlar
2: mı? Ama işte şu noktadayız ki bu karar acaba istinafın hatta kararını yazdığını söyleyenler.
1: Onu da diyorlar, onu da anlamıyorum. Hazır da bekliyor şey diyenler.
2: Şimdi
1: şey
2: zaten bak şöyle bir şey var. 47 kişi ifade vermiş. Yani 47 delege biz bu işe işte para karıştı gibi ifadeler vermiş. Şimdi buradan eğer bir 700 kişiyi boş ver, 50 kişi bu belediye başkanının dediği doğru çıkarsa bambaşka bir şey çıkar. Yani bu tartışmalar falan çoğu biter. Niye? Bir önceki delegelerin hepsi, yani o 47 delege öyle veya böyle işte muhalif oldukları için, işte çok aday olmadıkları için,
4: ya da toplam
2: için, işte kızdıkları için,
4: etkilemeyecekleri için. Yani
2: 18 toplam, kişi fark var. Evet, 18 oy farkı var. Diyelim ki 50 kişi, ben rastgele söylüyorum yani. 50 kişilik buradan 700 kişiden 50'sinin işe sokulduğu gibi. Mesela bir rakam daha var Adem Soytekin'in dediği. 75 kişi ya da 50 kişiye daire verilmiş.
1: Evet.
2: Ya bu süre bunlar kanıtlandığında mutlak butlan yani haydi çıkar, tartışması çıkar.

0: Yani ama esnaf da şunları değerlendiriyor. Bunlar yeni ortaya çıkan şeyler.
1: Büyük ihtimalle değerlendirecek şimdi. Yani bu şimdiki bu bilgiler eğer savcılıkta verdikleri kanıtlı bir şekilde somut örneklerle veriliyorsa, havada bırakmıyorsa, çünkü buradaki bu tartış, bakın bu sızmalar, ben adli dekordoları yapan bir insanım. Ya bu sızmalarda hakikaten kanıtlanmadan yayınlıyoruz bir biçimde. Yani sonuçta elimize geliyor, haber veriyoruz. Fakat sonuçta bu savcılık bunu alıyorsa ve itirafa sokuyorsa, yani ne denir ona, yani itirafçılık diye bir şey var ya, evet, ona sokuyorsa demek ki bir kanıt var. Kanıt yoksa hakikaten başarısının üstesine geçmez. Kanıt olması gerekir ki yargıta şeyde, istinafta etkili olsun. Ama dediğim gibi 50 kişi gibi çıksa bile çok etkili olur diye düşünüyorum. Yani bütün seyri değiştirir. Ama tabi bu istinaf bu arada karar verir mi? Vermez mi bilmiyorum. Ama mutlaka bu süreci de yakından izliyordur yargıçlar, bu işe bakan savcılar ya da o işin istinafa gitmesini sağlayan savcı bu süreci de izliyordur.
2: Pişmanlıktan yararlanabilmesi için dediğiniz gibi delillerin kabul edilmesi, mahkemenin de bu pişmanlığı kabul etmesi lazım.
1: Evet,
2: yoksa sadece bir iddiadan ibaret kalırsa o zaman pişmanlık da kabul edilmiyor. Yargı devam ediyor zaten.
3: Bunlar da doğrulanması gereken iddialar.
2: Kendisi 700 delege kimse temas kurdu. Şunu ben şu işe soktum, bunu da buraya soktum, bunu da bu. Diyor ya, kendi pavyonundaki kadınları getirip belediyede işe sokmuş, açık açık SGK'lı. Onun gibi SGK'sını gösterir der ki.
1: He.
3: Ha, bunların gerçekleştiğine dair de bir bilgi yok. İstendi diyor, o da var. 700 evet, kişi benden bunu istedi diyor.
2: Evet.
3: Gerçekleşmemesi Uğur Hocam, suç unsurunun oluşmaması anlamına mı gelir bilmiyorum ki.
4: Eğer ispat edilemezse evet olmadığı anlamına gelir. İspatlanması lazım. Yani iddiayla kimse.
3: O istemiştir de Özkan Yalım işe sokmamıştır.
4: Hayır, istediği ispatlanırsa o da suç.
3: İstemek de suç.
4: İstemek de suç tabii.
2: Özkan Yalım'dan değil, diğerinden alırlar. Başka bir CHP'li belediyeden almıştır.
4: Ama o istediğini ispatlayacak.
2: CHP'nin yani en küçük belediyelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Yani 700 delegeye bir şey vaat eden belediye başkanı CHP'nin en küçük belediyelerinden birisi.
3: O da doğru, Uşak Belediye Başkanı. Ne imkanı yani var ki 700 kişi
2: Antalya
3: çalışıyor
2: belediye
3: Uşak
2: Belediye Başkanı değil,
1: ben buna şaşırıyorum. Koca koca büyük şehirler dururken yani.
3: Nedir Özkan Yalım'ın özelliği?
1: Özkan Yalım.
3: Ya daha önceki
1: belki de çok yakın kanka.
2: Ama şöyle bir şey var. Ne dedi Özgür Özel? Çok zengin bir adam. Evet. 300 tane Mercedes tırı var dedi.
1: Tırı var dedi.
2: 300 Mercedes tırı var dedi adamın. Şimdi biz ne kadar zengin bir şey olduğunu bilmiyoruz. Belki de partide önemli kasa gibi vazife gören adamlardan biri olduğu için Özgür Özel ya da başka birileri de ya delegelere bana değil şuna git.
3: Ha, ona yönlendiriyor Özgür Özel. Olabilir. Burası o işlere bakıyor diye.
2: Yani. Çünkü
3: de Özgür Özel'le yakın bir isim değil mi? Çok net. Herkes onu biliyor. Yani Özgür Özel'e yani giden yol Özkan Yalım'dan geçiyor. Bunu da
1: çok
3: biliyorum.
1: Yakınlarımız
3: çok yakınlarımız. Çok yakınlar.
1: İfadelerde de görüyorsun. Kendi hayatında da görüyorsun. Tabii. Çok yakınlar. Yani özel hayatının paylaşacak kadar. Yani şey anlamı demiyorum. Negatif anlamı demiyorum. Ya çok yakınlar.
2: Birlikte.
1: Bu yakınlık demek ki bir de parası da var. Parası olduğum bir şey olduğu zaman da Özgür Bey, evet, Özkan Bey rica ediyor. Oluyor.
3: Özkan Yalım'ın bugün ek ifadesi ama daha önce söyledikleri de, dün ve önceki gün söyledikleri de çok acayip iddialar. Yani bir tanesi diyor ki işte Özgür Özel'in evinin duvarına 200 bin
1: poşetle paralar
3: lira verdim falan.
2: Çok tuhaf değil mi?
3: Hayatın doğal akışına ne kadar uygun bunlar? Böyle mi çalışılıyor? Şey. Öyle bir çağ var mı? İnsan inanamıyor
2: niçin
3: bunları duyduğunda ama.
2: Niçin duvara sıkıştırır ki 200 bin doları?
3: Abi bir de böyle mi çalışılır? Değil, koskoca bir genel başkan diyecek ki evin duvarına, ben inanamıyorum bu şeylere.
2: Ama
3: yani
2: tabii bir CHP'li vekil ve meclisin içerisinde poşet içinde 250 bin dolar unuttuğunu hatırlayacak olursak bunlar normalde geliyor olabilir parti içerisinde.
1: Bilmiyorum. Ama şimdi biraz unuttuğunu söylüyoruz da ben biraz onu takip ettim.
2: Evet.
1: Mecliste de yetkililerle de görüştüm. Ama hiç kimse ilk oralık değil.
2: Üstlenmiş.
1: Yani nasıl oluyor?
3: O 250 bin dolar poşetteki.
1: Tabii yani şimdi orada 250 bin dolar bir milletvekili odasında yakalanıyor. Ama meclisteki kimse bunu bilmiyor. Öyle şey olur mu? Yani nasıl olur?
3: Evet, bunlar ne da çok garip. Sulandırma şeyleri de olabilir. Faaliyetleri de olabilir. Buna da özen göstermek de gerekiyor. Bazı şeylerde bazı iddialar süreci sulandırmak için de yapılabiliyor. Olabilir, o poşet için demiyorum ben ama.
1: O da olabilir. Hepsi olabilir ama daha şeffaf, açık söylenir bunlar. Hiçbir şey söylenmedi. Dava nasıl oldu? Kapatıldı mı? Kapatılmadı mı? Efendim meclisin üzerine leke düşmesin
4: araya
1: diye.
4: Araya gitmeden bir şey ekleyebilir miyim?
3: Buyurun hocam.
4: Şimdi hep şey söyleniyor. İşte o 2009'dan sonra, 2019'dan sonra, 2020'lerde falan diye. Hayır. CHP'nin tarihine bakın. 1989-2004 dönemi. Yani o SHP'ydi o zaman. Türkiye'deki belediyelerin %80'ini almıştı ya. O zaman iktidarda ANAP vardı. ANAP bir tek Hakkari, o da şeyle eşit çıktı da kurayla kazandı. Aldı. O zaman İSKİ geyikleri,

0: Ergün Göknerleri, Nurettin Sözen hocaları hatırlayalım. Yani bu CHP'nin tarihinde var. Yeni bir olay değil. Onu da bilelim yani. Kronik evet. bir olaydır bu.
1: Ve Uşak Belediyesi'nin Özgür Özel'in makam aracının dizaynını ödediği 170 bin euro hakkında CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin bir açıklaması var. Sesi var mı arkadaşlar? Bir ne diyor Zeynel Emre? Rakamlar aslında bugünkü Türkiye düzeni içerisinde küçük rakamlar diyor.
2: Evet yani.
3: Bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalın ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Tabii bunun üzerine biz hemen ilgili şirketle yazışmaya girdik. Eğer bunu Uşak Belediyesi ödediyse biz bu miktarı ödeyelim. Uşak Belediyesi size geri versin bunu. Ve bizim yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
1: Ya konu bu mu şimdi? Küçük rakamlar çok garip. Nasıl ya bir savunma Melih, bu yani?
2: Var ya o ahlakı çöküş diyorlar ya. Tam o çöküşün özeti. Bundan daha vahim bir şey olamaz.
1: Özrü
2: yani.
1: Kabahatinden de, büyük evet. demek bu değil mi?
2: Partinin, aynen böyle.
1: Partinin yani nasıl bunu böyle diyebilir ki?
2: Hani asgari ücret bir taraftan bağıracaksın. Ülkede yoksulluk var. Kent yoksulluğu var. İşte insanlar geçinemiyor. Emekler geçinemiyor diyeceksin. Sonra bu parayı...
4: Sonra kendi genel başkanın makam arabasının içerisini sadece modifiye etmek için 4 araba parası vereceksin. Ve bunun küçük bir rakam olduğunu söyleyeceksin.
1: Ya böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuluyor? Yani böyle bir şey yapılacaksa yaptırırsın değil mi Mahmut abi? Partinin parasından yaptır. Ne bileyim cebinden yaptırıyorsun. Genel başkanın aracı diye düşünüyorsanız ne bileyim hani daha konforlu falan.
2: Ya ben onu şuna bağlıyorum. Geçmiş o dönem mesela bir inanılmaz bir rüzgar yakaladılar. Yerel seçimlerde başarılı olmuşlar. İşte İstanbul almışlar, belediyeler almışlar. Şunu yani bizim önümüzde artık kimse duramaz. Araba mı yapıldı? Yapıldı, yapılsın.
1: Ha, o sarhoşlukta da bunlar gündeme bile gelmez dediler. Gelmez yani ya. Konu bile olmaz böyle, diye düşündüler.
2: Böyle pervasız.
1: Çünkü
2: ben pervasız diyorum ama bir taraftan da arsız bir boyutu var işin yani.
1: Yani fütursuz olunmasa bunlar olmaz.
4: Yani
1: evet.
4: Şimdi yani Özkan Yalın böyle günah keçisi falan ilan ediyorlar. Şimdi yalancılıkla her şeyi itham ediyorlar. 3 gün öncesine kadar Özkan Yalın en önemli kişilerinden birisiydi partinin. Yani Antalya Belediye Başkanı'nı düşün böceği. Şu anda yalancı her şeyi söylüyorlar. Ya daha 3 gün önce Muhittin Böcek'le Özgür Özel birlikte kürsünün üzerine çıktılar. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Cumhuriyet değerlerini savunmak için çalışıyoruz, gayret ediyoruz genel başkanımızın izinde. Buradan işte Toroslardan biz Silivri'deki genel cumhurbaşkanı adayımıza selam gönderiyoruz. Bunu daha 3 gün önce söyledi yani Muhittin Böcek. Bütün bunları söylerken o kürsülerin üzerindeyken bu yolsuzlukları yapmışlar. Ama tekrar ediyorum bakın bunlar yolsuzluk olduğunu düşünmüyorlar. Bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Asıl sorun bu. Bu yanlış bir şey değil. Yani Özkan Yalın mesela gerçekten de öyle demiş olabilir. Ya Sayın Genel Başkanım ne gereği var siz öyle şeylerle uğraşmayın. Onu biz belediyenin bütçesinden harcalarız. Sıkıntı yok. Bu feda olsun belediye. Ne olacak ki? Bak ben pavyonumda çalıştırdığım kadınları SGK'lı olarak belediyede burada kadro şişince götürüyorum. CHP'nin diğer Bornova 230 kilometre uzaklıktaki Bornova Belediyesi'ne kadın hayatında muhtemelen Bornova'nın içinden geçmemiştir yani. Orada SGK'lı olarak çalışıyor göstermiş.
1: O suç psikolojisi böyle bir şey galiba. Evet. Şimdi teşbihde hata almaz ama geçenlerde PKK'nın bu teröristlerinden birisi Kandil'de konuşuyor. Bir kadın kulaklarıma inanamadım. Biz ne yapmışız ki diyor hafif isteyeceğiz falan diyor. Yani kadın inanamıyorsun biz ne yapmışız diyor. Yani katil aşağılık. Kiralık bir katil. Ben ne yapmışım ki diyor. Biz ne, PKK ne yapmış diyor yani. Niye hafistesin diyor. Bu arada Ata Gündüz Kurşun da bizimle beraber. Şimdi Ata Afyon'u çok iyi biliyor. Burcu Köksal'la ilgili yeni bize aktaracakları da vardır. Ata merhaba.
5: Merhaba Melih Altınok. Yayınlar diyorum size ve konuklarımıza.
1: Teşekkürler. Hocam Afyon birkaç gündür, gerçi bir süredir epey hareketli günler geçiriyor. Yani ne olacak ne bitecek diye dikkatler hep Afyon'a çevrilmişti. Afyon'daki hava Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından, dünkü törenin ardından nasıl Ata? Gözlemlerin neler?
5: Şimdi şöyle Burcu Köksal, evet bugün dün rozet takıldı, bugün de makamına oturdu. Çok geniş çaplı bir karşılama töreni düzenlendi. Ben binlerle ifade edebilirim. Çünkü bundan önceki süreçte de yani Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği belli olmasının ardından bazı CHP'li isimler, hatta onlardan bir tanesi de Cemal Enginyurt malum. Ali Mahir Başarır da yine Afyonkarahisar'a geldi. Belediyenin önünde Burcu Köksal'ı işte bundan sonra gördüğünüz yerde yuvalayın, tepki gösterin şeklinde orada toplanan bir avuç insana yönelik bir konuşma yaptı. Ama Burcu Köksal'ın bugün belediyeye gelişi, AK Parti kimliğiyle birlikte gelişi adeta bir miting havasında gerçekleşti. Mehter Takım eşliğinde ve aynı zamanda tüm AK Parti teşkilatlarıyla birlikte binlerce kişi Afyonkarahisar Belediyesi'nin önündeydi. Hatta biz bile makam katına çıkarken ezilme tehlikesi geçirdik. Dolayısıyla Burcu Köksal'ın zaten AK Parti'ye geçeceği aylar öncesinden belliydi. Bazen dillendirilmişti ama artık iyiden iyiye anladığımız kadarıyla Burcu Köksal artık tahammül edemez seviyeye geldi. Çünkü Afyonkarahisar özeline bakacak olursak mesela bir tane bir örnek vereyim. İl özel idaresinden Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde bir otopark kazandırmıştı Burcu Köksal. Ancak CHP'li meclis üyeleri buna karşı çıktı. Bu sadece özelde, Afyon özelinde küçük bir örnek. Yine bunun yanı sıra yine kendi partisi tarafından çok sayıda tehdit aldığını, bunu Ankara'ya ulaştırdığını CHP Genel Merkezi'nde, ancak hiçbir şekilde disiplin soruşturması açılmadığını ve bu şikayetlerin sümen altı edildiğini duyurdu ve
6: temel mesele
5: CHP
6: bu otopark işi miydi?
5: Özgür Özel'in
6: temel mesele Burcu Köksal'ın yani CHP yönetimiyle genel merkez arasının açılması.
5: Evet, evet.
6: Yoksa Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olması mı biraz da Burcu Köksal'ın?
5: Tabii ki Kılıçdaroğlu'na da yakın bir isim. Az önce İlter de anlatmıştır zaten. Yani Kılıçdaroğlu'yla da görüştüğü iddia ediliyor Burcu Köksal'ın.
6: Yok anlatmadı, senden dinleyeceğiz.
5: Ama Afyon özelinde... Evet, evet. Afyon özelinde bu sadece bir örnekti. Ama onun haricinde de tabii ki sadece Burcu Köksal değil, eşi Yasin Köksal'a yönelik de iddialar vardı ki zaten Özgür Özel'in o gönderdiği mesajlar da buna örnek. Son bir örnek daha vereyim. Burcu Köksal'a yakın kaynaklardan edindiğim bilgi şu. Özgür Özel'in birkaç gün önce attığı bir mesaj yine Burcu Köksal'a resmen tahrik ediyor. Yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Şu ifadeyi kullandı. Boşa o kocayı, kocanın kuyruğundan yakaladılar, o yüzden mi gidiyorsun? Çünkü şöyle de bir iddia var. Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'a yönelik de bir soruşturma açıldı şeklinde. Ancak ben kaynaklarımdan bunu da teyit ettim. Onu da aktarmak istiyorum. Yasin Köksal'a ait tek bir soruşturma var. 18 sayfalık bir gerekçeli karar yayınlandı ve kovuşturmaya gerek yoktur denildi. Hatta iddianama bile hazırlanmadı. Dolayısıyla hatta geçen hafta da yine Yasin Köksal'ın işte gözaltına alındığı şeklinde iddialar da ortada dolaşıyor ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey meydana gelmedi. Tek bir soruşturma var. Ona da zaten takipsizlik kararı verildi. Dolayısıyla Özgür Özel defalarca Burcu Köksal'a da ulaşmaya çalıştı zaten. Bunu geçtiğimiz haftalardaki yayınlarımızda da dile getirmiştik. Ancak Burcu Köksal Özgür Özel'in telefonu çıkmadı. Hal böyle olunca da Özgür Özel tıpkı bundan önceki Keçiören Belediye Başkanı'ydı yanılmıyorsam yine küfür dolu, hakaret dolu mesajlarını Burcu Köksal'a yönelik de bir kadın belediye başkanına yönelik de sarf etmiş oldu. Bir taraftan da tabii belediye meclisi de düşünülüyordu, çok konuşuluyordu ne olacak? Çünkü 23 CHP'li meclis üyesi vardı Afyonkarahisar Belediyesi'nde, 12 AK Partili meclis üyesi vardı, 2 de Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi vardı. 23 CHP'li üyeden 7'si istifa etti. 6'sı AK Parti saflarına katıldı. Biri ise şu anda bağımsız. Hal böyle olunca da dengeler değişmiş oldu ve Afyonkarahisar Belediye Meclisi de AK Parti'ye geçmiş oldu. Çoğunluk bu şekilde sağlanmış oldu. Bir de işin bugün yine benim edindiğim bilgiler çok sağlam kaynaklardan. Şu ana kadar kadar birkaç günlük süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yaklaşık 2000 kişi partisinden istifa etti. Afyon Karahisar için söylüyorum bunu ve tekrar ediyorum. Yaklaşık 2000 kişi Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti. Bu sayının artarak devam etmesi bekleniyor. Burcu Köksal da bugün makamına oturdu. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından da Dinar ilçesine gitti. Protokol üyeleriyle birlikte, milletvekilleriyle, il başkanlarıyla birlikte. Çünkü Dinar ilçesini de yaban atmamak gerekiyor. Afyon Karahisar'ın en büyük ilçelerinden bir tanesi.

0: Belediye Başkanı Veysel Topçu da Burcu Köksal'la birlikte AK Parti saflarına katılan isim oldu. Orada da dengeler değişti. CHP'li bazı üyeler istifa edince belediye meclisinde de söz hakkı AK Parti'ye geçmiş oldu. Ve artık bundan sonraki süreçte bugün gün içerisinde Burcu Köksal'la röportaj talebinde de bulunduk ama artık çok fazla konuşmak istemediğini, çünkü aileye yönelik tehdit içerikli mesajlar var. Dolayısıyla yaptığı konuşmada da zaten ailenin önemine dikkat çekmişti. Bundan sonra dedi, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz dedi. AK Parti ile birlikte AK Parti saflarında.
1: Şimdi Burcu Köksal'ın da konuşmasını, ilk konuşmasını dinleyeceğiz biraz sonra ama Özgür Özel az önce konuştuğumuz konularda olduğu gibi hani sorun olarak görmüyor diyoruz ya, yolsuzluktan bahsediliyor, bir ne var falan diyorlar, işte arabayı şey yaptık, modernize ettik, olur canım çok da para değildi diyor. Özgür Özel de itiraz etmiyor attığı WhatsApp mesajlarına. Konuşmasında açıkça söyledi dünkü konuşmasında, hatta tehditse tehdit algılayın dedi. Hani CHP iktidara geldiği gün
2: tehditse tehdit dedi.
1: Tehdit dedi. Geldiği gün CHP iktidara ne yapacak bilmiyorum, yani iktidara geldiği zaman bütün mahkemelere emir mi verecek, ama bir dinleyelim Özgür Özel'in itirafını.
3: Diyor ki, Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur, sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum. O laf o. Bu sefer de dedim ki, ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
1: Yani ne olacak? Seçimleri CHP kazanırsa, CHP'nin adayı Özgür Özel diyor ki Burcu Köksal gelir aylamam mı diyecek. Niye desin ki?
2: Ya niye desin ki ya? Ama bu kadar ucuz siyaset yapılmaması gerekir Melih. Yani niye bu CHP'lilerin hepsinde CHP'ye destek veren fondaş medyada, ki zaman zaman televizyonda karşı karşıya geldiğimizde bize de diyor, yarın iktidar değilse ne yapacaksın? Ya böyle bir mantık olur mu ya? Yani sol gelenekten gelen birinin bravo aklının ucuna geçmemesi
1: gerekiyor. Defa böyle dememesi ki. Diyor ki ben devlet imkanlarını arkama alacağım, terörist diyeceğim yani.
2: Diyotun mu kuracaksın? Ne yapacaksın yani? Kur. Yani bir doğrunun peşinde giden adam için, ister siyasetçi ister gazeteci olsun, kendi fikri üzerinden gidiyorsa bedelini de öder yani, bunun yolu yok ki. Hırsızlık ama yapmadıktan sonra, değil mi, çalıp çırpmadıktan sonra yapar.
4: Şimdi bu senin hırsızlık yapmadığına inanıyorum diyor üstelik. Kendisi kefil oluyor. Aynı konuşmada diyor ki evet, sen hırsız değilsin.
1: Ya bir de
4: eğer sorun kocansa boşa. O da çok tuhaf bir üslup. Yani çok gerçekten tuhaf. Bir beyefendiye, yani bir erkeğe asla yakışmayacak bir üslup. Gerçekten nasıl böyle
1: ben
4: bir şey
1: konuşuyor? Ben sana daha ağırını söyleyeyim. Bu cinayet sebebidir. Sen bir adama, ya kadına, evet ya, karına boşa falan filan öyle çok ağızdan ağırmış çıkacak laflar mı lan? Sen nasıl konuşuyorsun? Yani ya adabın yok. Çoluk çocuk böyle laflar eder. Ya karını boşa, kocanı boşa falan. Hele kocanı boşa diyeceksin birine falan filan. Yani dengesiz hali, aklının başında olmaması gerekiyor. Hakikaten benim çok garibime gidiyor. Mahmut Öğür, bir de o gazetecilerin halini görüyorum, CHP'li gazetecilerin. Biz şimdi burada sorguluyoruz. İddialar nedir ne değildir. Örneğin az önce söylediğimi diyorum ya. Bazı kafama takılan itiraflarda yerler var. Tutarsızlığını söylüyorum. Ya insanlar bir makul olanı kaybettikleri için niye bunu söylüyorsun falan diyorlar. Biz söyleyeceğiz. Bizim işimiz bu itirafçıların, ne yediği belirsiz tiplerin her söylediğini kabul etmek falan değil. Bilmiyorum. Onu savcılar bilir. Yani bir tane adam Özkan Yalım. Pek de böyle muteber değil bugüne kadar anlatılan hikayelerinden ortaya çıkıldığına göre. Ben bu adamın ağzından her çıkan onaylayıp aa öyle mi diyeceğim yani, gazeteciyim. Sorularımı, şüphelerimi söyleyeceğim. Yargı karar verir. Bizim de Cumhuriyet Halk Partili gazeteciler gibi olmamızı istiyorsanız kusura bakmayın, ben öyle olamam. Yani kimse evet olmaz bu stüdyodaki gazetecilerden de. Çünkü şunun için söylüyorum. Herhangi bir iddia gündeme geldi mi deli gibi CHP'lilerden önce, iddianın muhataplarından önce o gazeteciler savunmaya geçiyorlar. İnanılmaz. Ben inanamıyorum Mahmut abi ya, bu hallerine.
2: Katılıyorum. Dün akşam Halk TV izliyorum. Profesör Ünlü Doçent Doktor ne yazıyor? Profesör yazıyor. Uğur Hocam alınmasın.
5: Ama ya, yok hiç
2: alınmaz. Şöyle bir şey diyor. AK Parti diyor inanılmaz bir çöküş yaşıyor. Bu kadar şeyin altından kalkmak için CHP yapmadıkları şey kalmadı. Yani o ifadelerden hani %1'i doğru olsa, bakın bu fotoğrafın %1'i doğru olsa burada bir yolsuzluk var demektir ya. Bir kere de bunu sorgula yani. Bunu sorgulamıyor. AK Parti çok zor günler geçiriyor. Yani hadi tam AK Parti'ye yakın duran anket.

0: Etiketlerine bakmıyorum. Kendi anket şirketlerine yakında bakın. Başa baş diyelim en onların yaklaşımıyla. Başa baş bir durumda AK Parti ile CHP. %10 puan kaybetmiş. Nereden? Yerel seçimlerden mutlaka. Birinci partiyim demişsin 10 puan. Niye kaybetti? Bunun hesabını ver önce.
1: Bugün şimdi mesela Burcu Hanım.
2: Murat'cığım çok özür dilerim. Ata'yı gönderelim hemen konuşmaya devam edelim. Ata çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İlter bizimle. Biraz daha.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ ol. Buyurun.
1: Yani Burcu Hanım 46 yaşında birisi. 20 küsür yıldır CHP'de siyaset yapıyor. Siyaset İl başkanlığı yapmış. 4 dönem milletvekilliği yapmiş. Yani grup başkan, vekilliği yapmış. Belediye başkanı. Bak CHP o kadar CHP'li. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Afyon şeyi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin. Hani CHP'li kimliğiyle alakalı en küçük bir şüphe olmayan birisi. Tabii. Değil mi? İstifa edip geldiği gün 2000 CHP'li istifa ediyor onunla beraber. Ya kapıda AK Parti'ye bak, en karşıtı olduğu partiye gidiyor ve orada büyük bir tezahüratla karşılanıyor kapıda Afyon Belediyesi'nde. Cemal Enginyurt gibi bir figür değil, öyle bir profil değil. Yani özellikle söylüyorum, kapısına gidip bağırdığı için söylüyorum Cemal Enginyurt.
2: Ama bu konuda en onun çok kapısı. Laf edecek adam parti değiştirme konusunda diyor.
1: O açıdan yani onun öyle birisi değil ama şimdi 20 küsur yıldır CHP'de siyaset yapan bir kişi. Soru şunu sormanız lazım. Hırsızlığını itham etmiyorsunuz. Genel başkanınız kefil oluyor, diyor ki bak ben senin hırsız olmadığını biliyorum, diyor. Değil mi? Bu çok önemli bir cümle. Bundan sonra o zaman neden bu kadar önemli CHP'de siyaset yapmış bir figür? Neden Afyon gibi 74 yıl sonra kazandığınız bir yerde belediye başkanlığı yapamayacak kadar kendisini baskı altında hissetmiş? Neden partisinden sürekli rahatsızlık şikayet etmiş? Neden genel merkeze bak burada belediyecilik yapamıyorum, siyaset üretemiyorum, buradaki CHP'lilerden, CHP teşkilatlarından yıldım. Neden demiş? Yani bir insana ben muhtemelen Burcu Hanım'la dünya görüşüm taban tabana zıt. AK Parti içerisinde de dünya kadar farklı insan, tabii yani canım. Hiç pek çok insanla taban tabana zıttır. Ama başka bir şey. O yani haysiyetiyle, şerefiyle belediyecilik yapmaya çalışan, siyaset yapmaya çalışan birisi. Tamamen ideolojik olarak bambaşka bir yerde durabiliriz. Ama o kişi diyor ki 20 yıldır siyaset yaptığım yerde siyaset yapma imkanım yok. Onun için ben zıddım olan AK Parti'ye gideceğim ve Cumhurbaşkanımızın himayesinde çok daha güçlü bir siyaset üretebileceğim diyorsa CHP'lilerin, CHP'ye yakın olan gazeteci arkadaşlarımızın bunu sorgulaması lazım. Bunu sorgulamasa ne olur biliyor musunuz? Gerçek bu çöküş çok hızlı bir şekilde devam eder.
2: Sorgulama ne kelime? Cevap vermeye başlıyorlar. Yani muhataplarından önce iddiaların onlar cevap veriyor. Soru soranlara kızıyorlar. Evet. Çırından çıkmışlar.
0: Ha, bir şey mi söyleyeceğim?
2: Hemen geleceğim abi. Tamam. İlter. Peki bu şimdi istifalardan falan hep bahsettik ya, çok fazla da sayı oldu.
5: İstifala
2: kaç oldu bugüne kadar İlter? Kaç kişi geçti? Kafanda böyle bir rakam mı? 70'e yakın belediye geçti değil mi? Beni
5: Altınok şu anda 2024 yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi dahil diğer partilerden toplam 79 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Büyük bir rakam. En çok da yeniden Refah Partisi'nden geçti AK Parti'ye belediye başkanları. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de 17 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.
2: 18.
5: Şimdi bu tabloyu 18 özür dilerim. Bu tabloyu Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde şöyle yorumlayanlar da var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar iddiasında olan, iktidar hedefi koyan bir siyasi parti. Ama baktığımızda belediye başkanları Afyon'da Burcu Köksal gibi bir isim de eğer CHP'den ayrılıyor ve AK Parti'ye geçiyorsa biz bunu sorgulamamız lazım. Tabii şu andaki tartışmalar üzerinden işte baskı yapıldığı vesaire şeklinde iddialar gündeme getirildi. Bu siyaseten de bu şekilde tartışma yaratılabilir ama biz şapkamızı önümüze koyup bunu da muhakkak değerlendirmemiz lazım. Çünkü bu seçmene de olumsuz yansır şeklinde parti kulislerinde partide yorum yapan isimler de var. Yani bu konuyu daha rasyonel düşünen, bu konuya daha rasyonel yaklaşan, siyaset bilimi ne diyor, nasıl hareket etmeliyiz, buna göre nasıl bir yol haritası ortaya koymalıyız, bu gidişleri nasıl biz bu gidişlerin muhasebesini nasıl doğru yapabiliriz sorusunun yanıtını arayan isimler diyorlar ki bu kadar partiden istifa edip eğer belediye başkanlarımız AK Parti'ye geçiyorsa bizim de kendimizi sorgulamamız lazım şeklinde yorum yapanlar var. Çünkü moraller bozuluyor haliyle bu kadar kopuş olunca ve bu da seçmene de yansır endişesi hakim Melih Altınok. Bugün yine kulislerden edindiğim bilgi, daha doğrusu yorum bu şekildeydi.
2: Mahmut abi çok ciddi bir sayı değil mi bu?
4: Şimdi Melik'in bu tabi
2: 37'de milletvekili bu arada.
4: Bu çok önemli bir durum. Yani şimdi bu tabi çok fazla tartışıp konuştuğumuz bir şey değil. Aslında geçişler oluyor. Ya işte sıkıştı geçişiyor. Paraya ihtiyacı var geçiyor. Mesele onu aşan bir şey var. Bakın ben Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım'la da konuştum ayrıntılı bir şekilde. O orayla ilgili de Kuşadası'ndaki o 6 milyarlık rant olayı da
2: yazdın. Yazdın da sen onu.
4: Yazdım onu. Orada hepsinde ortak şeyi görüyorum. Müthiş bir rahatsızlık var. Rant üzerinden bir sıkıştırma var. Yani bu tabii ki küçük küçük şeyler olur mu? Şeyin dediği gibi, Zeynel Emre'nin dediği gibi. Oluyor. Partilerin hepsinde oluyor. Ama iş orada kalmadı. Daha büyük bir noktaya geliyor. Bu bir rahatsızlık. İkinci bir şey daha var. Şimdi AK Parti kendi içinde de sıkıntılar yaşıyor olabilir. 25 yıllık bir iktidar partisi. Fakat bambaşka bir şey daha oluyor. Dünyadaki alt üst oluş açısından söyleyeceğim. Küresel sistemdeki alt üst oluş, yeniden dünyanın tanımlanması, yeni sistemlerin kurulmasında da bir süreç gelişiyor. Yerli milli aks dediğimiz aks gelişiyor. Bu 2000'lerde hatırlarsan işte sol liberal kesimler AK Parti'ye dört elle sarılmıştı. Değil mi? Orada bir sol liberaller AK Parti'de kendilerini ifade ettiler. Şimdi milli duruşu olanlar AK Parti'ye yöneldiler. Bu çok enteresan.
2: Mesela, eskiden liberaller vardı tabii, 2010'a kadar, 12'ye kadar.
4: Niye,
2: şimdi milli görüşü.
4: Evet, o niye? Çünkü dünyada güvenlik meselesi, ülkelerin ayakta kalma meselesi önemli hale geldi. Şimdi bu önemli hale gelince AK Parti bu açıdan küresel, hem bölgesel hem küresel siyasette izlediği denge siyaseti, savunma sanayine verdiği önem, barış siyasetini devreye sokması, bir biçimde de hani orta ölçekli ülkeler açısından ciddi bir pozisyon alan bir Türkiye var. Şimdi bu, dikkat edin mesela Mehmet Ali Çelebi olayından, evet, Haluk Hulki Cevizlioğlu olayından, oradan başlayan bir AK Parti'ye bakma süreci var. AK Parti farklı değerlendirme. Ben 2012-13 o arada bir şey yazmıştım. Yani AK Parti bir senteze doğru gidiyor. Türkiye'yi yani bir laik, antilaik üzerinden kamplaşan bir sosyolojiyi normalleştiren bir noktaya doğru gidiyor. Ben AK Parti'nin bu devrimlerini, sessiz devrimlerini bir normalleşme süreci olarak derim. 2015-16, 15 Temmuz'dan sonra AK Parti bir defa kendi siyasetini hayata geçirmeye başladı. Daha öncesinde o vesayetin etkisi altında gelgitler yaşayan bir süreç yaşadık. Hepimiz yaşadık.
2: Liberaller de muktedir değilken AK Parti'nin yanındaydılar zaten. Muktedir olduktan sonra başka.
4: Şimdi o ayrışmada Türkiye, hani dünyadaki konumlanma açısından da Türkiye bir yerde duruyor. Bu da doğal olarak milli hassasiyetleri olan sol kemalistleri, kemalistlerin dikkatini çekiyor. Düşünün yani biz, Burcu Köksal da aleyhine yazı yazdı. Niye? Suriyelilere karşı tavrından dolayı.
2: Evet.
4: Orada bir sıkıntı vardı. Ötekileştirici bir dil kullanıyordu. Irkçı bir dil kullanıyordu. Şimdi bu şu demek değil. AK Parti bir kitle partisi. Evet. Farklı kesimleri olabilir, içinde barındırabilir ama asgari, bizim eski solun tanımıyla asgari müştereklerde birlikte olmak. Ne demektir bu? Bir, insan hakları konusunda, evrensel değerler konusunda, ötekileştirmeme konusunda bir orta noktaya gelmeler.
2: Evet, öyle bir parti. Sen tarif ediyorsun işte, Atatürkçü var, Atatürkçüler var, kendisini başka yere tarif eden muhafazakarı var, şu var, liberali var.
4: Son konuşmasında mesela aile konumuna dikkat, aile pozisyonuna dikkat çekmesi de önemli.
2: Evet.
4: Yani çünkü CHP içerisinde çok ciddi bir bu açıdan farklı şeyler gelişiyor. Yani
1: deformasyon var.
4: Evet, küreselleşme ile ilişkileri açısından da farklı şeyler.
2: Hocam küresel cephede de CHP o bir anlamda aile karşıtlarının durduğu yerde duruyor yani LGBT şu.
4: Tabii orada duruyor ama onun içinde bundan rahatsız olan CHP'liler de var.
2: Var.
4: Şimdi o yüzden
1: onlar
4: mesela geçen
1: yeni bir AK Parti adresi olacak yani. Onlar için de adres olacak.
4: Adres olacak. O yüzden bu gidişat sadece geçmişte gördüğümüz işte Güneş Motel olayı gibi ya da 90'lardaki parti değiştirmenin ötesinde
1: başka
4: bir
1: şey.
4: Hat değiştirme, bir siyasi bloklaşma yani yeni olur. Ha bu şu demek değil. Ben CHP içerisinde 2011'den sonra da hep savundum. Yani milli ve küreselciler hattında CHP'deki millicilerin de harekete geçmesi gerektiğini, CHP'nin o çizgiye gelmesini, sol eksenli bir yerli ve milli hattın oluşturulması gerektiğini düşünüyordum. Ama ne yazık ki CHP o küreselci bloktan kopmadı.
2: Evet, onların
4: yanında. Ama içeride rahatsızlık vardı.
1: Bir cümle söyleyebilir miyim?

0: Yollayalım tabii. Konuşalım. İlter çok teşekkür ederiz. Çok uzun sürede bizimle kaldın bulunduğun bölgede. Yine görüşmek üzere.
1: Bir de son bir cümle eklemek istedim Melih Altınok. Belediye başkanların transferiyle ilgili.
0: Tabii İlter'cim dinliyoruz.
1: Önümüzdeki süreçte bazı belediye başkanlarının da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçebileceği iddia ediliyor. Bu neden iddia gündemde? Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alan siyasetten bazı belediye başkanları rahatsız. Bunu çok net olarak ifade edebiliriz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Ekrem İmamoğlu, belediye başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız, onun yanında tabii ki yer alacağız, kenetleneceğiz diyor. Ancak belediye başkanları arasında Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alan siyasetin doğru bir siyaset olmadığını ifade eden isimler olduğu belirtiliyor. Ve bu nedenle önümüzdeki günlerde bu gerekçelerle yine yolsuzluk ve rüşvet iddiaları da yine göz önünde bulundurularak bu gerekçelerle belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı belediye başkanlarının ayrılabileceği ifade ediliyor. Bir de Muhittin Böcek'le ilgili şu konuyu da aktarmak isterim. Muhittin Böcek'le ilgili de bir ihraç süreci başlatılabilir bu gündemde. İhraç edilir mi edilmez mi onu bilmiyorum. Partili bir yetkiliye bunu sorduğumda, Muhittin Böcek'le ilgili bir disiplin süreci başlatılır mı diye sorduğumda ifadelerine bakacağız, ne anlattığına bakacağız. Ona göre bir süreç belirlenecek demişti. Bunu da son bir not olarak aktarmak isterim Melih Altın.
0: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İslam hocama üzülüyorum orada oturduğum anda.
2: Ya evet ama burada
3: konuşuyoruz şimdi. O şöyle düşünüyor. Şimdi bu iç politika altını yükseltti mi azalttı mı aldı.
0: Şimdi sizin konulara geleceğiz hocam.
4: Şimdi şu tablo ile alakalı.
0: Rahat bitirsin buradan çıkıyoruz.
4: Bir şey söylemek
2: İslam
4: istiyorum.
2: İslam Bey konuşacak.
4: Tablo ile alakalı parti geçen.
0: Geçen partiler geçen. Evet. 78 miydi?
4: Seçimler seçim günü de bir konuşma yapmıştım. Hala öyle döndürüp duruyorlar. Yeniden Refah nereye kazanacak
0: evet,
4: diye.
0: Meşhur konuşma.
4: İşte nereye kazanacak görsünler. Tam olarak doğru. Bunu söylemiştim. Doğru. Siz AK Partili siyasetçilerden aday gösterilemeyenleri aday göstererek bir seçim kazanırsanız 41 tane toplam belediye başkanlığı kazanmıştı Yeniden Refah Türkiye'de il ilçe.
2: 33'ü gitti mi?
4: 33'ü gitti. Bir iki tane
0: Murat Arttı çıktı.
4: Bir il, bir büyükşehir. İki tane bir büyükşehir Şanlıurfa ve bir tane de il belediyesini kazanmıştı. İkisi de gitti. 33'te yani şu anda 41'den 33'e Saadet Partisi de bir tane kazanmıştı artık o da
2: gitmiş.
4: Yok. O da partiye geçti.
0: Peki şuna değdim Murat sen haklı çıkmış oldun o konuşmandan evet. Ama yani Yeniden Refah Partisi rahmetli Erbakan'ın oğlu. Ya şöyle bir tanıtım videosu çekti Mahmut abi. Mültecileri böyle kargo gibi paketlerin içine koyuyorlar gönderiyorlar. Yani bunları almak için bu propagandayı yapmıyor faşistlere seslenmeye değdi mi ben de bunu bir hatırlatmak
2: istiyorum. Bir şey de ben ekleyeyim şuna. Bu tabii. Tüm partiden geçiş yok. İyi Parti'den bile var.
0: Evet hepsi
2: bu var. Bu da başka bir adres gösteriyor. Bir, iki mesela hani bazen derler ya iktidar taş giyen baş akıllanır. Ben taşı kaybeden de akıllanır diye düşünüyorum.
0: Ama Kemal, o iyi bir şeydir yani Kemal taşı kaybeden akıllanır.
2: Kemal Bey'in son yazılarına bakın.
4: Evet.
2: Çok farklı daha milli bir çizgide duruyor. Türkiye'nin hem ki Tayyip Bey'in izlediği liderlik açısından Türkiye'nin pozisyonu açısından geldiği noktaya hak veren bir noktada.
0: Ben de inanamıyorum okudukça evet. Kemal Bey mi yazmış bunları diyordum. Yani o da önemli bir nokta.
2: Evet.
0: Bu arada tamam geçeceğim. Konuyu değiştirelim diyorlar. Konuyu geçti evet. Ama bir cümle daha söyleyeceğim izin verin. Şimdi bu kadar belediye başkanı bir yere geçince özellikle CHP'den olduğu zaman sürekli bu yargı konusu gündeme getiriyor. Yargılanmamak için işte bir şeyleri var kirli dosyalar ortaya çıkmasın diye geçiyorlar falan deniliyor da. Ya bu adamları niye seçtiniz o zaman? Hepsini tutup seçmişsiniz yani.
4: Ya.
0: Böyle bir problem varsa bunu söylemek bazen hani itiraf anlamına geliyor. Ağızdan çıkan kelimeleri çok fazla da duymuyorlar. Niye seçiyorsunuz bu kadar adamları hep uygun, müsait kullanışlı adamlar bunu da sorgulamak gerekiyor. O iddia doğruysa bile tabii ki ben ona katılmıyorum. Evet hemen bir Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı Kazakistan'da Hasan Zahit'te muhabirlerimizden Kazakistan'da başkent Astana'da Cumhurbaşkanı'nın temaslarını takip ediyor. Hasan oradaki atmosfer nedir? Bu ziyaret niye önemli? Cumhurbaşkanı neler yaptı? Senden dinliyoruz.
5: Melih Atunok, teşekkür ederim sizlere ve değerli konuklarımıza da iyi yayınlar dileyelim. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'a geldi ve aslında oldukça görkemli bir şekilde karşılandığını söylemek istiyorum. Ki Kazakistan'da genelde caddeler ve sokaklar

0: Bayraklar Türk bayraklarıyla donatıldı ve yine karşılama sırasında da iki tane helikopter geldi, iki tane askeri helikopter geldi ve askeri helikopterlerin birinde Türk bayrağı vardı ve birinde Kazakistan bayrağı vardı. Küçük çocuklar, Kazak öğrenciler vardı, ellerinde Türk bayrakları, Kazak bayraklarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladılar ve tabii aslında içeriye girildikten sonra, havalimanı içerisine girildikten sonra dikkat çeken bir detay vardı. Orada Başkan Erdoğan Dombra müziğiyle karşılandı. Yine Kazak öğrenciler ellerindeki sazlarla Dombra müziğini çaldılar. Tabii ki Dombra'yı biliyoruz. AK Parti ile yani bir yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la kütleşmiş bir parça olduğunu söyleyebilirim ve oldukça sıcak bir samimi karşılama yapıldığını söyleyebilirim Başkan Erdoğan'a. Tabii temaslar yarın itibariyle başlayacak. Türkiye saatiyle saat 9'da temasların başlayacağını söyleyelim. Kazakistan saatiyle saat 11'de bizim bulunduğumuz lokasyon Türkiye'den 2 saat daha ileride olduğunu ifade etmekte fayda var. Yarın saat 11'de Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir görüşme yapacak ve bu görüşme oldukça önemli. Zira Türkiye ve Kazakistan'ın önemli işbirliği anlaşmaları var. Nedir bunlar? Ekonomi, eğitim, bir yandan da yine aynı şekilde sağlık, turizm ve savunma sanayi gibi işte bütün bu başlıklar yarın Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın gündeminde olacak. Başkan Erdoğan'ın da tabii gündeminde olacağını söyleyebiliriz. Tabii bugün geldi Başkan Erdoğan hastaneye, az önce ifade etmiş olduğum gibi. Geçen yılda Kazakistan Cumhurbaşkanı Ankara'yı ziyaret etmişti. Tokayev Ankara'yı ziyaret etmişti ve bu ziyarette de yine aynı şekilde önemli başlıklar ele alınmıştı. Neydi bunlar? Bir yandan sanayi, savunma sanayi, ticaret ve ulaştırma gibi başlıklar ele alınmıştı ve işte yarın da yine buna benzer başlıkların ele alınması bekleniyor ki yarın Kazakistan ve Türkiye yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi olacak. 6. bir şekilde toplanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise o konseyin başkanlığını yapacak. Bir sonraki güne bakacak olursak, 15 Mayıs'a bakacak olursak, Başkan Erdoğan heyetiyle birlikte Türkistan'a gidecek ve Türkistan'da da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısına katılacak ve yine orada da yine aynı şekilde önemli temaslarda bulunacak ve o temaslardan bir tanesi ise yapay zeka. Türk devletlerinin yapay zeka ile güçlenmesi, teknolojik anlamda, teknolojik altyapıda birbirleriyle daha entegre ve hızlı bir şekilde iletişimin sağlanması için gerçekleştirilecek detaylardan bir tanesinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve Başkan Erdoğan'ın hastane temasları aslında dünya basında da oldukça dikkat çektiğini söyleyebilirim. Özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda şekillenen yeni jeopolitik dengeler açısından da dikkatle izleniyor ki özellikle Orta Asya, Güney Kafkasya ve Hadır hattındaki yeni ticaret ve enerji güzergahları bu konuda oldukça dikkat çekiyor ki Türkiye jeopolitik açısından, güzergah açısından oldukça önemli bir konum, önemli bir ülke geldiğini olduğunu söylemek isterim. Devamında bir yandan da yine uzmanlara göre, analistlere göre ise bu Kazakistan'ın enerji kaynakları ve transit ülke konumu Türkiye'nin de Avrupa pazarlarına açılan lojistik merkez rolüyle birleşince iki ülke büyük ölçekte jeopolitik anlamda oldukça önemli bir değere sahip. Peki biz az önce ifade etmiştim, neredeyiz? Astana'dayız, Kazakistan'dayız. Kazakistan'ın modern yüzündeyiz ki yaklaşık 1990'lı yılların başında Kazakistan bağımsızlığını ilan etmişti. Aslında o dönemlerden bugüne Kazakistan ve Türkiye arasındaki anlaşmaların, dostluğun oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Zira Türkiye Kazakistan'ı ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu ifade etmekte fayda var ki başta Kazakistan'ın başkenti Almaty'ydi. Ancak bağımsızlık ilan edildikten sonra Astana'ya taşındı başkent ve bunun önemli sebepleri vardı. Neden? Almaty coğrafi olarak Kazakistan'ın daha güneyinde yer alan bir ülkeydi. Aynı zamanda deprem bölgesi olduğu söyleniyordu ve çarpık kentleşmeden kaynaklı işte başkent daha sonrasında bizim bulunduğumuz bu lokasyon oldu ve başkent buraya geldiğinden beri aslında özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye burada çok fazla yatırım da yaptığını bir yandan da söylemek isterim ve bir yandan da sizde eğer müsaadeniz olursa aslında Astana'yı da göstermek isterim hemen çok kısa bir şekilde. Zira oldukça önemli altyapılara sahip ve işte bu noktalarda Türk mimarlarının da etkisinin de yine aynı şekilde büyük olduğunu söylemek isterim. Yaklaşık 4000 Türk şirket tarafından da yine bu bölgeye yatırımların yapıldığını söylemekte fayda var. Bu noktadayız. Başkan Erdoğan'ın gelişmeleri yarın.
1: Evet, devam edelim biz Çin konusuna gelelim. Evet, bugün herkesin beklediği Çin temasları vardı. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Çin'e gitti. Murat, nasıl takip ettin ziyareti?
1: Evet, ya şöyle bir şey, yaygın kanaat var. Ben başından beri ona karşı olduğum için. Yani işte ABD ile Çin kapışacak, yok Pasifik'e kayacak bilmem ne falan. Ya ABD ile Çin rakip olabilirler. Rakiplerdir. Ama düşman değillerdir ve hiçbir zaman da düşman olmadılar yani.
0: Çin kiminle savaşmış?
1: Niye yani? Yani niye düşman olsunlar? Yani 2. Dünya Savaşı'nda da Çin'le aynı cephede bulundular. Evet. ABD yani şu bildiğimiz son 150 yıllık tarih içerisinde Çin'le hiçbir zaman karşı karşıya gelmiş ve onu düşman olarak ilan etmiş bir yer değil. Bugün Trump öyle coşkulu bir şekilde karşılandı ki Çin'le. Bence Çin zaten bu anlamda o mesajı vermiş oldu. 600 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan iki ülke neden birbirleriyle savaşıyor?
0: Dünyada en çok ABD tahvilinin olduğu ülke Uğur Hocam.
1: Tabii.
0: Çin. Şu görüntüleri de bir verebilir miyiz arkadaşlar? Bir bakalım Trump'ın o... Yarın gelecek gerçi önemli görüntüler ama bugün de havaalanındaydı.
2: Ben itiraz ediyorum.
0: Ben tahmin ettim. Mahmut abi katılmıyor sana ama.
1: Savaşacaklar diyor.
3: O niye yok. Dünyada en çok tahvilin olduğu şeyi biliyorsunuz değil mi? Dış ticaret açığını öyle finanse ettiriyor Amerika. Zorluyor yani.
0: Tabii. Mahmut abi öyle değil mi diyorsun
2: ben sen? Ben şöyle düşünüyorum. Ya şimdi bu Çin mesela, Uğur Hoca'yla da zaman zaman burada çok tartıştık bunları da. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Amerika şu anda dünyanın tek hegemon devleti. Burada hemfikiriz. Yani güçlü bir askeri gücü öyle.
0: Tabii canım, kimse ona danışmadan bir şey yapamıyor.
2: Ama aynı zamanda da bu sistem, kapitalist sistem nedeniyle de en zayıf, zaafı olan şey hegemon güç. Öteki tarafta Çin'de yükselen güç. Fakat o da hegemon yani etkili hale gelemedi. Kültürüyle, sanatıyla, teknolojisi. Fakat sana bir şey söyleyeyim. Kuşak yol projesi, biz hep şöyle bir orta kuşakta bir yol diyebiliyoruz. Hayır efendim, dünyayı kuşatan bir hat oluşturuyor. Bunun deniz boyutu var, bunun buz boyutu var, bunun dijital siber boyutu var. Siber boyutunda dünyanın %60 siber kanal hattını döşeyen bir ülke. Şimdi Amerika bunu görüyor. Bu korkuyu yaşıyor, durdurmaya çalışıyor. Hürmüz de budur, Venezuela da budur, Panama da budur. Ve başka bölgelerde de benzer şeyler çıkacaktır. O yüzden Çin'i sıkıştırabilmek, aşağı çekebilmek için her şeyi yapacak. Gerekirse savaş dahil.
0: Doğru. Ama uzlaşma yolu herhalde... Yani Çinliler buna da çok yatkınlar. Çinliler herkes de çalışmak...
2: Çinliler yatkın. Çinliler evet. Hani o stratejik sabır diyorlar ya.
0: Yani kimseye kızdığını falan anlamıyorsun bu adamları.
1: Yani ben açıkçası... Mahmut abi tekrar söyleyeyim. Ben savaş olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Ayrıca Mahmut abi söylediği şeyler... Bugünün değil, belki de son 2000 yılın Çin'in gerçeği zaten. Yani bugün işte kuşak yol projesi diyoruz. Zaten o İpek yolun üzerindeki
3: tabii,
1: bir hattan bahsediyoruz.
3: Yeni İpek yolu olmadı.
1: 2000 yıldır zaten dünya ticaretinin, ilmin merkezi Çin'di. Tabii. Çin'den Avrupa'ya taşındı.
2: Ama 45'ten sonra Amerika ekonomide bir numara oldu.
1: Evet, ya bu söylediğim şey ikinci Dünya Savaşı sonrasındaki şey başka bir şey olabilir ama Çin... Hani sonradan ortaya çıkmış, yepyeni oluşmuş bir şey.
0: En azından abi şu an savaşmayacaklar için.
3: Bir yerde itiraz ediyor.
1: Şurada şöyle bir şey var, özür dilerim. Şöyle bir şey var. Yani 2. Cihan Harbi öncesinde büyük ve küresel gerçekten büyük devletler vardı. Onlar kendi hinterlandına geri dönüyorlar. Türkiye'de bunlardan birisi.
0: Ya en azından savaşmayacaklarını görüyoruz evet. Şu an yani.
3: Ben
0: Çin oraya gitti geleceğim hocam. Bir izin verirseniz Çin'in hemen bir sıcak bilgileri verelim. Olur, sonra uzun uzun konuşmaya başlayacağız. Trump'ın açıklamaları... Ne kadar ciddiye alınır bilmiyorum ama Xi müthiş bir insan. Şimdi dediği şey. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Çin'le yaptığımız işlerden çok para kazanıyoruz. Çin petrolünün yaklaşık %60'ını Hürmüz'den sağlıyor diyor. Onu da bir hatırlatıyor. Böyle bir durumu var ama %60 mı hakikaten oran onu da bilmiyorum. %60 da değildi galiba. Değil yani ya, o kadar büyük oran bağlılığı yoktu. Orada bize meydan okumuyorlar. Sanırım kendisi Tayvan'ı gündeme getirecek diyor. Bugün Tayvan'da da hareketlilik vardı. Bir takım Amerikan silahlarını Çin'e doğru çevirdiler. Ama asıl tartışma İran hakkında olacak diye. İslam hocam, şimdi bir de Trump'ın Çin gezisinde bir CEO ordusu var. Murat diyor ya 600 milyar dolarlık bir ilişkisi var diye Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin. Elon Musk tek başına SpaceX'in ve Tesla'nın CEO'ları da gitmişler.
2: Evet.
0: 823 milyar dolar o.
1: 12 trilyon dolar toplam.
0: Toplamı yani. Stefan Schwarzman bu herhalde Alman. 40.5 milyar dolar. Blackstone'un CEO'su. Tim Cook Apple'ın CEO'su 2.9 milyar. General Electric'in 1.8. Larry Fink geçen de buradaydı. BlackRock'ın CEO'su 1.3 milyar dolar. Yani onları da yanına alıyor, bak diyor tamam burada bu kadar iş de var, hani tahvilin de var. Bir yandan da altın almamasını istiyor şeyin, Çin'in.
4: Trump Çin'e gitmeden önce aslında bir mesaj yolladı Çin'e. İran'daki uranyumu beraber çıkar.

0: Çin, Körfez ülkeleriyle ciddi bir anlamda yatırım yapan bir ülke. Körfez ülkelerinde sermaye şu anda Çin'e döndü yönünü. Ama Trump'ın burada özellikle uranyumla alakalı, İran'la alakalı, yeraltı zenginlikleri alakalı bir beklentisi olduğu için Çin'le bu savaş pastası var ortada. Bunu bölüşecekler. Ancak şu ipucunu da göze ardı etmemek lazım. Yine Trump bu hafta şöyle bir açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş yakında bitecek dedi. Buraya da bir atıfta bulundu. Şimdi Rusya-Ukrayna tarafındaki savaş yakında bitecek. Bir, Çin'le biz uranyumu beraber çıkarabiliriz. İki, bunların savaş ganimeti olarak bu pastadan pay alacaklar. Tabii İran gerilimiyle alakalı basın mensupları mutlaka soracaktır. Ama çok jeopolitik gerilime girmeden tamamen ticari hamlelerin olduğu, özellikle bu milyarderlerin de yanında olduğu güzel bir pastayı bölüşecekler burada.
1: Ya 300 milyonluk orta sınıf var. Amerika'nın nüfusu kadar orada orta sınıf var. Yani her taraf elektrikli araba, Tesla'nın en büyük satışının olduğu bir yer. Bu kadar girift ilişkilerin olduğu devletler bir şekilde ekonomi üzerinden uzlaşı sağlıyor.
0: Evet.
1: İrfan da Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan Sapmaz. Hemen İrfan'a bir uzanalım. Amerika'daki yansımalarını bir öğrenelim İrfan'dan. İrfan merhaba.
2: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Hocam Amerikan medyası bizim kadar ilgileniyor mu İrfan? Çin gezisi gündem mi şu an?
0: İlgilenmiyor.
2: Evet, ilgileniyor ama ben size daha da önemli bir
1: konu. Sen hasta mı oldun hocam? Sesinde bir kırıklık var.
0: Ya, biraz, evet, İrfan hasta olmuş ya, geçmiş olsun.
2: Washington DC'de havalar bir anda 50 dereceden bir anda 5 derecelere, 6 derecelere gün içinde inip çöküyor. Felaket bir şekilde insanlarda grip salgını başladı. Melih, şimdi tabii senato yeni Fed başkanını onayladı. Fed yeni başkan Kevin Warsh, işte Trump'ın da desteklediği bir isim. O açıdan şimdi tüm gözler tabii faizlerin indirilip indirilmeyecek meselesine geliyor. İşte Haziran 17, 16 ve 17 toplantısında artık yeni başkan, Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh olacak. Piyasalarda faiz indirimi bekleniyor. İşte tabii seçilmeden önce malum senatoda sorguya tutuyorlar bu tip adayları özellikle. Orada da işte Donald Trump'a faizlerin indirimi konusunda söz verdiği yönünde bir takım sorular soruldu ama kesinlikle reddetti. Tabii ki Donald Trump kimseyi boşuna desteklemez, malumunuz. Onu öncelikle bir aktarmak istedim. Şimdi Çin gezisiyle ilgili tabii Amerikan ana akım medyası da bu konuya kilitlenmiş vaziyette. İşte yanında yaklaşık 17 kişi dünyanın en büyük dev şirketlerinin CEO'larıyla gitti. Donald Trump özellikle tabii İran meselesi her ne kadar özellikle bizim Türk medyasında ön plana çıksa da daha çok sizlerin de konuştuğu gibi ekonomi üzerine odaklı şu anda. Malum yanında götürdüğüsünde Elon Musk'ı ilk defa bir yurt dışı gezisine aldı. Çok ciddi bir şekilde aralarında bir çatışma vardı. O çok dikkat çekti. Yani Elon Musk'la Donald Trump arasında soğuk rüzgarların estiği bir dönemin ardından artık sıcak ilişkilere geçileceği yönünde. Hı hı. Amerika işte Çin'in daha fazla Amerikan malı almasını istiyor. Soya, et, Boeing uçakları özellikle tabii BlackRock'un kontrolünde olan ve 500'e yakın bir Boeing satmak istiyor. Onun için BlackRock'un patronu Larry Fink'in bu gezide olması o açıdan da son derece önemli. Kritik minareler, nadir topraklarda daha iyi erişim. En önemlisi de Amerikan halkının Latin Amerika ülkeleri üzerinden fentanil geçiriliyor ve Çin'i suçluyor Donald Trump bu anlamda. Yani çok ciddi rakamlar var Amerikan gençliğinin özellikle zehirlenmesi yolunda. Bu anlamda en önemli konu başlıklarından birisi bu. İran meselesinde de Çin'in yardımını Hürmüz Boğazı'nı açtırmak için kullanacağı yönünde. Ama tabii Donald Trump yaptığı açıklamada hiç ben bir talepte bulunmayacağım demişti. Tabii bu çok fazla bir inandırıcı gelmedi. Öbür taraftan tabii şimdi yanında götürdüğü CEO'lardan birisi Apple CEO'su Tim Cook malum. Apple hala Çin'den ciddi para kazanıyor.
1: İrfan'cığım çok özür dilerim. Ben de senin gibi yapayım. Çok özür dilerim İrfan. Bir son dakika gelişmesi var. Ekranlarınızın altında seyircilerimiz de okuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor.
3: Vay be.
1: Bu akşam Ankara'da oynanan maçta Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etti. Kupa finali 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Trabzonspor Konya Spor arasında oynanacak. ATV'den de canlı yayınlanacak bu maç. Bu son dakika gelişmesini de aktarmış olayım size. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzon oldu. Özet görüntüleri yine A Haber'de vereceğiz. Devam edebiliriz İrfan'cığım.
2: Evet, şimdi Apple hala Çin'den ciddi para kazanıyor malum. Hı hı. Pazar payını geri aldı. Oradan da çıkmak istemiyor. Nvidia da Çin'e çip satabildiği kadar satmak peşinde. Çünkü işte

0: o kadar büyüdü. OpenAI dediğimiz işte malum birçok insanın kullandığı ChatGPT, OpenAI, Anthropic gibi yeni AI oyuncuları tam tersine Çin'e ileri seviye çip ve teknoloji gitmesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Çin çalıyor, yarışta geride kalıyor diyorlar ve daha sert kısıtlamalar istiyorlar tabii Donald Trump'tan. Klasik büyük teknoloji şirketleri para kazanmaya devam edelim, tamamen kopmayalım derken yeni nesil AI firmalar duygusal güvenlik öncelikli, Çin'i boğalım diye ikiye bölmüş vaziyette şu anda Donald Trump'ın etrafındaki iş adamları. Tabii bu arada da askeri ve istihbarat tarafı Çin'in Çin'i büyük uzun vadede tehdit olarak görüyorlar. Yani Çin'in Pasifik'te bölgesel hakimiyet kurmasını engellemek, özellikle Tayvan etrafında Donald Trump'ın yanında Savaş Bakanı P.T. Hayes'i götürmesi o açıdan son derece önemli. İlk kez Amerikan tarihinde bir Amerikan başkanıyla bir eskiden Pentagon Savunma Bakanlığı'ydı ama şimdi bir Savaş Bakanı götürmesi dikkatlerden kaçmadı. O açıdan da özellikle istihbaratçılar da son derece dikkat kesilmiş vaziyette, çok yakından takip ediyor.
1: Herkes aynı uçağa binmez derler değil mi? Uğur Hocam, ekip bayağı doldurmuş, binmiş ama.
2: Bindirme, evet, başkan yardımcısı ayrı biner falan. Yani düşerse bütün Amerikan hükümeti perişan olur diye hep ayrı ayrıdır.
1: Ayrı gidiyor.
0: Tabii istihbarat raporları Çin'in 2027'de Tayvan işgal planı hazırladığını söylemişler. Daha önce yazılan raporlar vardı. Bunun böyle olmadığını, barışçıl birleşme istediğini söylüyorlar ama askeri kapasitesini sürekli geliştirdiğini de belirtiyorlar. Bu açıdan cyber ve yapay zekada en büyük rakip olarak Çin'i işaret ediyorlar. Yani önceki yıllara göre biraz daha az acil ama hala ana odak noktası istihbarat alanları Çin'le. Öte yandan şimdi Donald Trump tamamıyla 3 noktaya odaklanmış vaziyette. Birinci derecede ticaret açığını azaltmak istiyor. Malum şu anda 550'ye 350 milyar gibi bir fark, bir rakam var ortada. Amerika 550, Çin 350, 200 milyar dolar civarında bir ticaret açığı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onun için Donald Trump, hatırlayacaksınız, %150'lerden başlayan gümrük vergilerini %50'lere kadar indirmişti. Donald Trump bu ziyareti sırasında belki bu rakamlar üzerinde de oynayabilir.
1: 250 milyar yani dolar açık.
3: 200-250 milyar dolar açık.
0: 200, evet, açık var. Ticaret açığı var. Bu çok korkunç bir şey. İşte onun içinde bir taraftan fentanil krizi, diğer taraftan nadir toprak elementleri, Çin'in bu maddeleri ABD'ye vermesi konusunda anlaşma yapmaya çalışacak deniliyor. Evet. Ben geldim, iş yaptım, sorunu çözüyorum. Mesajı verecek işin açıkçası.
1: Avrupa basını, Amerikan basını da bu konuyu konuşuyor. Guardian diyor ki bütün kozlar Xi'nin elinde, Çin Devlet Başkanı'nın. En kritik pazarlık konusu İran ve Tayvan ekseninde dönecek. Trump'ın genel olarak teklifi Xi'ye şu olacak diyorlar. Sen İran konusunda artık İran'ın arkasında durmayı bırak, bu Hürmüz krizi konusunda. Biz de Tayvan ekseninde bir takım sana özgürlükler sağlayalım. Artık ne yapacaksan, işgal mi edeceksin ya da daha başka bir projem mi var? Uğur Hocam, bu eksende mi dönüyor sizce tartışma hakikaten?
2: Hayır, bence ekonomik. Yani Trump'ın şey tamamen ekonomik. Öyle zaten mi? 400 iş adamıyla 12 trilyon dolarlık ciro ile gidiyor. Ancak bu söyleniyor. Ha, burada ne olur? Bu siyasi kısmı, yani bence bu zahiri görünen kısmı. Asıl yani değil. Asıl Trump ekonomi için gidiyor. Para için gidiyor da. Ha, şu var. İran'da biraz başı derde girdi. Şimdi bu vuracağım. İsrail Yahudi lobisi muazzam sıkıştırıyor Trump'ı. Trump anlaşmak istiyor, bırakmak istiyor. Hatta hiç vurmak istemedi. Siyonistler ona baskı yaptı.
1: Siz de böyle alabilir miyim şu maddeler üzerinde eğer?
2: Şey yaptı. Olmasın. Dolayısıyla bu tabii ki o füzeleri, hatta şu anda şeyde CNN'in raporunda da var. Hala diyor %70 füzeleri duruyor. Ay, o kadar füze durmuyor. Epey attı. Hayır. Devamlı geliyor Çin'den. Yani dronları kendi...
1: İran mı %70'ini attı diyorlar?
2: Hayır, %70'i hala duruyor diyor CIA. %30'unu
1: kullandı sadece.
2: Ha, halbuki öyle değil. Attı, kalmadı aslında.
1: Onlar da gazlıyorlar herhalde hocam. Tabii, ya.
2: Ha, yani ama yok, CIA yani yanlış bilgi veremez başkanına.
1: Valla her şey yaparlar bunları.
2: yok, o kadar da yapamaz. Onu yapamaz da.
1: Ya bunu... İran'a hakkı atmadı mı füze? Ben inanmıyorum, İran'ın %70'ini daha atmamış.
2: Hayır, tedarik geliyor.
1: Ha, o anlamda.
2: Geliyor, ne? Çin'den
3: Uğur
2: geliyor. İşte onu kesmeye Amerika çalışıyor.
3: Zavallı Amerika diyecek noktaya gelecek.
1: CIA yapmaz diyorsunuz hocam. CIA... Ha, kendi yani başkanla... onu ona sata her şey yapar. Ha,
2: şimdi bakın İrfan Bey de
0: Donald
2: oradan
0: Trump
2: söylüyor. CIA'ya o konuda çalıştı. Orada...
0: Donald Trump...
1: Bak ne diyor hocam?
2: 16-17 tane istihbarat teşkilatı var.
0: Donald Trump CIA'ya hiç güvenmiyor. Onun için o açıdan da şunu yapıyor istihbarat topluluğu içindekiler. Tehdit derecesini çok yüksek bir algı olarak gösterip sürekli arkadaki işte BlackRock gibi yanında götürdü malum şimdi Çin'e. Bu şirketlere daha fazla askeri alanda sayışmaya çalışıyor.
2: Ama yani bunu bilir. Trump bilir. Yani siz de söylüyorsunuz diyorsunuz ya 16 tane istihbarat teşkilatı var. Yani %70 fizlesi duruyor derse bu kadar atarsa yani onun doğru olmadığını zaten Trump bilir. Başka yerden kaynağı haber gelir
0: ona. O açıdan söylemiyorum Uğur Hocam. Çok doğrusunuz ama daha fazlası var. Yani bana gelen yine çok özel bilgilere göre 1 milyonun üzerinde şu anda İran'ın yerin altındaki tünellerde 40 yıl boyunca birikim yapmışlar. O anlamda size katılıyorum ama Donald Trump'ın CIA'ya güvenmediğini söylüyorum.
2: Onu biliyoruz.
0: CIA'ya güvenmiyor. Evet. Yani onu söylemek istiyorum.
2: Tamam, orası doğru fakat Çin'den de sürekli tedarik geliyor. Onu da biliyoruz.
1: Çin roketler Çin'den geliyor, öyle mi?
2: Büyük füze ondan geliyor. Drone'ları kendi imal ediyor şey olaraktan. İşte zaten onu kesmeye gidiyor. Yani bırak şu şeye diyor tedarik yapmayı diyor ve şeyden değil artık denizden de gelmiyor. Denizden geçemiyor. Karayoluyla geliyor. Yani Rusya ya da Afganistan üzerinden geliyor. Onları da biliyor Trump. Sen bunu kes şu tedariği diyor. Bak diyor bu Tayvan olayında diyor zaten Amerika Trump'ın kendi kararı da değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi devlet şeyi 1971 yılında Tayvan yani Milliyetçi Çin'i tanımaktan vazgeçti. Ki Milliyetçi Çin o tarihte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesiydi. Veto yetkisine sahipti en önemli şeyden Nixon zamanında. Vazgeçti Kızıl Çin'i tanıdı. Şey olarak da yani Amerika One China politikası tek Çin diyor. Yani Tayvan'ı ayrı bir devlet olarak tanımıyor. Çin'in parçası olarak tanıyor. Bu Biden, Trump, Obama hepsinin yani şey Trump'la bir ilgisi de yok. Dolayısıyla ben zaten diyor onu bir Çin olduğunu kabul ediyorum. Tayvan'la ilgili şeylerine karışmayacağım. Ama sen de İran'a bırak şu desteği diyor. Buyur. Ama bu dediğim gibi bu zahiri kısmı olayın. Asıl Trump bakın 400 tane iş adamıyla gidiyor. 12 trilyon dolarlık ciro ile 12 trilyon dolar nedir? İran'ın geçen seneki gayri safi milli hasılası 400 milyar da düşünün yani. 30 tane İranlık şey gidiyor, şirketle gidiyor. 30 tane. Dolayısıyla bakın demin İrfan Bey de söyledi birkaç rakam vereceğim. Geçen sene Amerika'nın Çin'e karşı Trump'ın bütün yaptıklarına rağmen verdiği dış ticaret açığı demin siz 250 gibi bir şey dediniz.
0: 202 milyar dolar.
2: Geçen sene. Bir önceki sene neydi biliyor musunuz? 300 küsur milyar dolar.
1: Düşürmüş onu Trump.
2: Trump düşürdü. Gümrük vergilerini arttırdı.
0: Gümrük vergilerinden düşürdü.
2: Arttırdı tabii şeye karşı, Çin'e karşı alternatif tedarike geçti Avrupa falan filandan. 100 milyar dolardan fazla düşündüğü halde 202 milyar
3: dolar. Mandal bitmez miydi? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tartışmayı ekonomistler yorumluyor.
2: Tartışmıyoruz ki. Veri söylüyoruz.
3: 100 milyar düşüş var ya. O 100 milyar düşüşü Çin'in ürünlerini başka ülkelerden aldığı için çok da büyük değilmiş diye söylüyorlar. Mesela ne diyorlar?
2: Çin ürünü Almanya üzerinden.
3: İndirdi ama onun neyle takviye etmiş? Başka ülkelerden almış.
1: Çin'in başka ülkelerden Çin'den almamış oluyor bunun kârı sadece. Tamam. Çin'i zayıf.
2: İkinci bir şey siz dediniz ki dünyada en çok Amerikan tahvilinin elinde bulunan ülke Çin dediniz. Doğru. Aslında Japonya da Çin. Çin'in şu anda 850 milyar dolarlık Amerikan tahvili var elinde. Bakın.
1: Yani baya baya İran'daki savaşı Çin finanse ediyor yani.
2: Ama şöyle Amerika zorluyor da bunu. 15 sene önce Amerika 800 milyar dolar dış ticaret açığı veriyordu. Bugün 200'e düştü. Yani 1 trilyon dolar aralarında şey vardı. Amerika muazzam açık veriyordu. Ama bunu nasıl fonlandırıyordu? Sizin dediğiniz gibi benim tahvillerimi alacaksın. Yetmedi. Ne oldu? 2009 mortgage krizinde bir şey duydunuz değil mi? 1929 gibi. Hayır 1929 kriziyle falan bir ilgisi yok. O 29 krizi.
1: O bir finans kriziydi canım.
2: O yapısal bir krizdi 1929. Bu Amerika bilinçli yaptırttı. Kendi bankalarını batırttırdı, buharlaştırdı. Çin'in de, Rusya'nın da, İran'ın da, Arap şehirlerinde paralarını buharlaştırdı. 2 trilyon dolara çöktü. Dolayısıyla Amerika bir dönem bunu fonladı. Şu anda 200 milyar dolar gene de kazanır. Gene de her sene 200 milyar dolar yani düşürdüğü halde gene tahammül edilir bir rakam değil. Bunu alter, işte onun için gidiyor bunlarla. Ben diyor tekrar üretimi Amerika'ya çekeceğim diyor. Amerika'da otomobil, İrfan Bey biliyor artık, Detroit, Metroid bitti. Yani o Chevrolet'leri, Oldsmobile'leri kimse almıyor değil mi?
1: Herkes elektrikli alıyor.
2: Herkes elektrikli alıyor.
1: Çin de tamamen elektriğe geçmiş.
2: Aynen.
1: Durumda. Sokakta bir tane normal araba yok.
2: Yeniden üretimin Amerika'ya dönmesi zaten Trump'ın, yani yeniden Büyük Amerika falan filan şeyle geldi ya zaten. Bunun için yapıyor. Yani Çin'le ekonomik işbirliğine gidiyor. Ha, onun bu zahiri kısmı da siyasi. Şu İran'la Tayvan işini halledelim. Bırak İran'a, orada nasıl Venezuela'nın petrollerine çöktüm, İran'a da çökeceğim.
1: Şu Tayvan'ı da bir görelim mi bu arada? Bu zengin arkadaşları şey yapalım, bunları biliyoruz. Yani ne anlayalım?
0: Guardian'ın yanı sıra Financial Times, Reuters da aynı endişeleri paylaşıyorlar. Diyorlar ki Trump İran konusu ya da başka işte ticari konularda taviz alabilmek için Tayvan'ı masaya sürüyor diyorlar kısacası.
1: Doğru. E tabii bir tartışma konusu oluyor yani, o da Tayvan
3: oluyor. Bir cümle, evet. Hoca devam etsin. Bu Tayvan veya İran aslında bahane. Amerika bunu sonuna kadar götürecek. Geçici olarak böyle bir şey yapsa bile Amerika Çin'i sıkıştırmak için her şeyi yapacak. Çünkü bugüne kadar yaptığı her şeyde Çin'i sıkıştırdı. Bakın Panama'yı aldı, Venezuela'yı aldı, İran'ı perişan etti, dünyadaki bütün ekonomik sistemi sarstı. Dünyayı neredeyse bir savaş...
2: Mahmut abi sen
3: geçir.
2: Yakın dönemi söylüyorsun ama bak. Yakın dönemi söylüyorsun. Çok yakın
3: ben
2: dönemi.
3: İşte bu 3 ay 4 ay içinde ya. Bunları başardı adam söylüyorsun. Yani. Bu ne demekti? Amerika bu küresel sistemde Çin'i sıkıştırmak için her şeyi yapacak.
2: Ha, bu kısa dönemi söylüyorum.
3: Geçici bir dönem anlaşır mı Tayvan üzerinden? Anlaşır. Geçmişten şimdi hatırlattı Tayvan'ın el değiştirmesini. Nixon değiştirdi mi? Hı. Nasıl değiştirdi? Hiç. Bir anda karar verdi 69'da. 71'de geldi. Ne değiştirdi? Hatırlıyorum o dönemlerde Pakistan yine aracıydı görüşmelerde falan.
2: Evet, çok araları çok
3: bir anda baktı Tayvan'ı sattı gibi göründü. Ama satmamıştı.
1: Ama şimdi bir de yapabilecekleri de sınırlı. Burası bir İran miran değil ki. Sen Çin'e ne yapacaksın? Adam diyor işte mesela her alanda seni ele geçirmiş. O ticaret açığını o yüzden önemsiyorum ben. Yer gök Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Çin malı elektrikli arabalar. Yani öyle bir geliyor ki adam. Sen onu ne yapıp var. Boğazını keseceksin.
2: Formüller
1: öyle
2: var.
1: Mi?
2: Bakın formüller
1: hemen
2: var.
1: Çin'i bitirme formüllerini veriyor hocam.
2: Yani bitirmek değil. Şey yapmak, onu ikame
1: sıkıştırmak.
2: Etmek.
1: Nedir sıkıştırmak. Hocam? Nasıl sıkıştırır?
2: Bakın dünya ticaret hacmi 115 milyar dolar, 115 trilyon dolar.
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 37 trilyon dolar.
1: Bir daha söyleyin. Dünya ticaret hacmi
2: 115 trilyon dolar. Evet. ABD'nin Trump'ın aldığı enkaz.
1: ABD'nin borcu bunun 1/3'ü.
2: 1/3 Amerika'nın borcu. Dolayısıyla bunu halledecek Trump. İşte Suudi Arabistan'a 3 trilyon dolar kesti. Katar'a 1,5 falan filan filan yetmiyor. Bunu buradan çıkartacak. Nasıl yapacak? Bakın şöyle yaptılar. Japonya 1985 yılında dünyanın ihracat rekoru oldu. Almanya'yı da geçmişti ve Amerika'da gene otomobil falan, o zaman elektrikli falan yok. O V8, 8 silindirli arabalar hepsi çöktü. Her yerde Japon arabaları satılıyordu. Amerika ne yaptı? Dünya ticaretin serbest ticaret, serbest rekabet diyor ya. Herkese ele verir talkımı, kendi yutar salkımı. Bir şey yapamıyor. Kota koyamıyor. Kendisi kotalar kaldırılsın diyor. Miktar kısıtlı.
1: Atsaydı bir atom bombası da.
2: Vergi koyamıyor. Kendisi vergileri kaldırın diyor, gümrük vergileri. Ne yaptı Japonya biliyor musunuz? Dünya tarihinde görülmemiş bir şey. Gönüllü kısıtlama. Baskı yaptı. Dedi ki gönüllü olarak da Japonya, ben dedi gönüllü olarak diyorum bu sene dedi 85'te 150 bin araba satacağım Amerika'ya. 150 bin bir satmayacağım. 1986'da 120 bin, 170 bin, 1987'de 180 bin. Gönül yani bunu Çin'e de yapacak.
1: Hocam burada 50 bin tane asker var. Japonya ABD'nin üssü zaten.
2: Tabii.
1: Dünya Savaşı'ndan sonra. Ha. Çin öyle bir yer değil yani.
2: Hayır, Çin'e de.
1: Japonlar der. Japonlara sorsan Putin'in yalancısıyım ben. Diyorlarmış ki Japonların kamuoyu araştırmalarında %70'e yakını buraya atom bombasını Ruslar attı diyormuş. Yani Japonya'daki o Amerikan emperyalizminin kültürel egomonyanın hali bu, ama Çin öyle mi? Hakikaten Çin'e gücü yeter mi ABD'nin?
2: Yeter. Ya askeri güç anlamında değil. Askeri güç olarak yeter ama değil. Ekonomik olarak çevreleme anlamında yeter.
1: Evet, İrfan Hoca'ya bir şey soralım.
4: Ekonomik olarak şu anda kısa vadeli bakmak lazım. Çok uzun vadeli ama kısa vadeli şu anda Çin'in birçok avantajı var ekonomik olarak. Çin şu anda önde. Evet, Amerika'nın gerisinden geldi ama boynuz kulağa geçti. Çin şu anda dünyada ticari pastada büyük bir dilim almaya devam ediyor.
1: O zaman şurada ya yapmış arkadaşlar
5: Çin'e,
1: bir panoda.
5: Çin'deki bu inanılmaz üretime çok şey borçlu. Sadece bir örnek vereyim. Yani 90'lı yıllarda Türkiye bilgisayar geldiğini hatırlayın. Ben 4500 dolara alın. Yani şu anda bir PC'yi 15 bin liraya alabilirsiniz. Eğer bu Çin bu kadar yoğun bir üretim yapmamış olsaydı şu anda bir normal bir bilgisayarı 300 bin liraya falan alıyor olacaktı. ABD'lilerin kazancı inanılmaz karı vardı yani ve Çin bunu ortadan kaldırdı ve bütün dünyanın hayrı için yapılmış bir şey oldu gerçekten. Bu çok önemli bir şey yani. Bunu atlamayalım yani Çin'in ekonomik olarak
1: böyle gelebilir mi?
5: Çin'in ekonomik olarak sıkıştırılması bütün dünya açısından büyük bir tehdittir.
2: Ama şöyle bir
1: anekdot.
2: Çin'i ekonomik ve siyasi dev yapan Amerika'dır. Bakın demin söyledik 1975'te Birleşmiş Milletler alan Amerika'dır. 2000 yılında Dünya Ticaret Örgütü'nü alan gene Amerika'dır. Rusya'yı almadı, Amerika aldı. Oraya dünyanın üretim üssü yaptı. Ama bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedi. Yani Çin'i ekonomik ve siyasi dev yapan Amerika'dır.
1: Herkes

0: Bunlar yapmış. İran'ın da bir şekilde yol veren devrime bunlardı.
1: Evet.
0: O zaman şimdi bu kim avantajlı konusunda? Ekonomi, ticaret konusunda hangisi?
1: Şu anda Çin çok açık ara önde.
0: Bizim
1: yani.
0: Hocam.
2: Bence Çin.
0: Çin değil mi burada? Abi, siz tabii, de katılıyorsunuz.
1: Açık ara önde yani, o belli zaten.
0: Olsun, bir daha bir sorayım ben de. Programın amacı bu. İleri teknoloji konusunda
3: Çin kesinlikle.
0: Öyle mi? Çin mi Amerika?
1: Yok valla ben Silikon Vadisi'nde falan yani Çin değil. Milliyetçi Çin Tayvan'da iyi, Amerika daha ileri diye tahmin ederim.
2: Şirket
1: ben.
2: Şirket kurulumunda Amerika.
4: Amerika, bence de Amerika ileride.
1: Yani inovatif sektörlerde Amerika.
4: Şu
1: 12
4: gönder gitti iş adamları var ya, onu götürmesinin nedeni de bu. Seninle teknolojide de yarışacağım.
5: Yani o, orada 12 trilyon yani, dolar meselesini bir düzeltmek istiyorum. BlackRock'un şirket değeri 1.2 milyar dolar ama elindeki varlık fonu 13.9 trilyon dolar. Sadece bir BlackRock'tan bahsediyorum.
0: Yani bunlar, bu CEO'lar daha büyük bir paraya hükmediyorlar diyorsun. Doğrudur. Bunlar çok sadece doğru. İlan edilmiş, işte kabul edilmiş. O zaman ekonomik ne diyorduk? Ekonomi ve ticaret alanında Çin. Teknoloji konusunda biraz
1: Amerika. Ben Amerika diyorum.
4: Amerika.
2: Bence Amerika.
0: Herkes Amerika diyor.
3: Ben demiyorum.
0: Sen demiyorsun Murat da sen. Yani bir Silikon Vadisi ne bileyim. Silah sanayinde de Çin mesela şeyden. Çin.
3: Yani bakacağız. Kesinlikle bence Çin. Çift ve nadir element değil, kesinlikle Çin.
4: Çin evet.
1: Tartışmasız. Ama Çin yani. Hangi Çin? Milliyetçi Çin. Tayvan.
3: Yok.
4: Neyse evet.
1: Hayır, nadir element. Çift Çin. Değil, milliyetçi Çin. Çin dünyada birinci Tayvan.
4: Çift de birincidir
1: Tayvan.
4: Evet.
1: Tayvan dünyada doğru. Birinci.
0: Artık ama
4: onu ayırmak lazım. Nadir elementte Çin öndedir ama Çin'de
3: Tayvan.
0: Tayvan'ı Çin'e mi katacağız, Amerika'ya mı?
1: Yok, Amerika'nın şu anda sömürgesi gibi.
4: Normalde Çin olması lazım da.
0: Evet.
1: Hukuken Çin'in ama fiilen Amerika'nın yani.
0: Ama çip konusunda Çin yani. Amerika Birleşik Devletleri. Bizim tablomuz şu an öbürünü kıyaslamadığımız için diğer devletleri. İki devleti kıyaslıyoruz. Çin herhalde. Değil mi çip konusunda? Yanılıyor muyuz?
1: Askeri kapasite.
2: Amerika
1: açık ara. Dünyada mı? Bir numara zaten.
3: Bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz ki, test etmedik. ABD dünyanın her yerinde işgalci. Dünyanın her yerinde askerleri savaşıyor. Çin'in dünyanın hiçbir yerinde savaşan bir askeri görmedik.
0: Çin kiminle savaştı?
3: Teknolojisini test edebileceğimiz, askeri varlığını test edebileceğimiz bir şey olmadı. Bilmiyoruz.
4: Ya şeyden biliyoruz mesela, Kore Savaşı.
1: Kore'de biliyoruz.
4: Vietnam Savaşı'nda Çin destekledi. Arka planda Rusya ile birlikte desteklediler.
1: Türk ordusu.
4: Ve Amerika yenildi.
1: Biz kurtardık.
0: Ama tabii şöyle de bir şey.
2: Savunma sanayi de bir numara yani. Amerika ihracat noktası, savunma sanayi de bir numara.
0: Amerika o konuda tartışmaz. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Tabii Çin yani 90'dan sonra müthiş bir ivme kazanmış bir devletten bahsediyoruz. Onu söyleyelim. Hani
1: ekonomik olarak 60... öyle.
0: Her anlamda hocam.
1: Her sene %20 büyüdü. Ama yani o askeri kapasitenin arttığını da göstermez.
0: Uçak gemileri yaptılar.
3: Yani mesela asker sayısını mı kastediyoruz? Ülkenin nüfusu zaten Amerikan
4: askeri güç.
3: 5 katı asker yani 5 katı
0: nüfus. Kim ölçülür bence? Murat.
3: Teknolojik askeri savunma sanayi anlamında Çin'in kapasitesini ölçebileceğimiz bir şey yok.
0: Bilmiyorum. Askeri harcama öyle ölçülebilir. Bir tanesi 1 trilyon dolarlık. Çin'in ne kadar 50 milyar mı ne kadar toplasanız
1: yani bir de muharebe gücü ayrı bir şeydir sayının üzerinde.
0: Yok askeri sayıdan demiyorum da o alana ne kadar para harcadığın gücün bir göster.
4: 250 milyar dolar gibi öyle hatırlıyorum.
0: Çin'in mi o kadar abi. Var mı Mahmut abi?
4: Ya da o civarda yani hatırlıyorum.
0: Sanki
4: bak,
0: ben
4: bakarız şimdi ya.
0: O kadar yani ulaştığını düşünmüyorum ama ABD'nin yine
1: şey
0: çok.
1: Bir şey söyleyeyim size. İkinci dünya Japonya yani nüfusa baktığınızda Japonya'ya 2 atom bombası atıldığında 6 ve 9 Ağustos'ta Çin'in %90'ı Japon işgali altındaydı. Yani Japonya'nın nüfusunun 5 katı. Yani orada muharebe gücüne bakar.
3: Ama üzerinden 75 yıl geçti.
1: Ama hala
0: bahsettiğiniz Mao'nun 1950'ler sefalet içerisinde bir Çin. Yani açlıktan bilmem kaç milyonun insanın öldü. Artık öyle bir Çin yok ki karşımızda. Ama, üstünden geçmiş 80 yıl hocam. Yani o
1: tamam anlıyorum. Ve Almanya da zengin. Geçen sene Rusya Ukrayna'yı falan işgal etmesi Almanya'nın askeri gücü yok.
0: Yani eskiden Japonya işgal etti Çin'i ama şimdi Çin'le Japonya'yı kıyaslayacak bir durum yok askeri açıdan falan. Yani.
1: Yok biz bugüne konuşalım. Japonya askeri...
5: Bütçesi 2025 itibariyle
4: %7'si, Mahmut, 200
0: bir saniye İrfancığım
4: 270 milyar dolar civarı.
0: Çin'in askeri harcaması.
4: Askeri harcaması bütçesi yani.
0: Oo bu çok, ben bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum.
4: Çin'e de tekabül ediyor. 277-82 milyar dolar arası.
0: O büyük şey yani, büyük bir meblağ.
4: Ama işte Amerika'nın dörtte biri demek.
0: Efendim İrfan. Dörtte biri demek.
5: 2025 askeri harcamalar Amerika Birleşik Devletleri 954 milyar dolar. %7,5'luk bir düşüş var. Çin 336 milyar dolar. %7,4 artış var.
0: Ben Çin'in ama, bu kadar olduğunu bilmiyordum
3: bak,
0: bu akşam.
3: Şöyle, daha düşük askeri harcama, askeri operasyonlarınızla alakalı bir şey. Dünyanın her yerinde uçak gemileriniz operasyon

0: yapıyor. Ciddi anlamda yani bir Amerikan askerinin ABD'ye maliyeti ortalama 1 milyon dolar. Yani Çin'in dünyanın hiçbir yerinde askeri yok. Hiçbir yerde askeri harcama yapmıyor. Bütün askeri harcamaları kendi askeri teknolojisini güçlendirmeye dönük bir harcama. O açıdan Çin'in 300 milyar dolarlık şeyi onun 1 trilyon dolarlık
1: şeyden çok. Öbürünün masrafı çok diyorsun. Evet, işte şurada gemi var.
2: Doğru. Bir Amerikan askerinin yurt dışında işte 172 noktadan bahsediliyor. Bir aylık maaşı minimum 160 bin dolar. Ona göre hesap edin siz. Doğru söylüyor üstadımız.
1: Evet. Yine burada da şey kaldık. Askeri kapasite konusunda gene, ama. Yine yani ABD'm.
0: Hadi dikisin hatırınızı.
3: ABD ya. Bak, askeri kapasite de yani dünyada lider.
4: Ya 10 tane şeyi var burada. Var. Uçak gemisi var.
1: Murat kafamızı karıştırıyor. Yok çiğ şöyle yok.
4: En az 10 tane 11 tane uğrayacak uçak kendisi var Amerika'nın ya.
3: Tamam var.
1: Bir Çin'in bir tane var değil mi bildiğimiz?
4: Ya şimdi yapılıyormuş. Birkaç tane daha yapılıyor.
1: 90'larda bir Ruslardan alıp onu bir kopyalayıp şey yaptılar artık. Çin o kopya işini de aşmış durumda. Yani bayağı bir ilerleme var. İran savaşı konusunda avantaj yani Hürmüz Boğazı'nın kapanması açısından ABD'nin elinde. O onu sıkıştırıyor.
3: Evet, tabii.
1: Onu düşünmeden herhalde böyle yapabiliriz. Evet. Tayvan krizinde.
3: Aslında hukuken Çin'de. Çünkü Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı, Amerika'nın da tanıdığı, yani Tayvan diye bir devlet yok. Çin'in parçasıdır. Hukuken Çin'de.
1: Hukuken Çin'de ama ABD'nin onayını alınması gerekiyor değil mi? Yani raconu ya, ABD kesiyor.
3: Onayı falan alındı. O Wang Chai onayı hukuken alındı da Amerika bakalım Tayvan'ı yenmesi için Amerika ve Japonya'nın da şey yapması, direnmemesi lazım.
1: Anladım ama burada taviz verecek taraf bütün dergilerde de ekonomistinden New York Times'ına kadar hani şey diyor ya Tayvan konusunda konuşuyorlar. Dolayısıyla Tayvan krizinde ABD avantajlı görünüyor. Yani tavizi verecek o.
3: Ha tavizi o verecek.
1: O zaman tavizi verecek olanın eli güçlüdür değil mi bu anlamda? Hani o karar verecek değil. Değil dese ya,
3: ama
1: Tayvan.
3: Ama artık karar verildi hukuken verildi. Yani şu anda
1: o zaman neyin pazarlığı yapılıyor Tayvan ve İran konusunda? Bu ekonomist ne diyor hocam?
3: Şöyle pazarlığı şu. Tayvan'ı yutmaya ama çıkamadım. Tayvan da yutulacak gibi. O da 70 milyonu çıktı. Onu da çok güçlü ve birleşmek istemiyor Çin'le. Çünkü bir Tayvan'la o da Çin, milliyetçi Çin'i normal bir komünist Çin'den 15 kat zengin. Niye birleşeyim diyor. Yani kuvvetle Irak'ın 91'deki gibi Tayvan'ı yemesi için Japonya, Güney Kore ve Amerika'nın da fiilen Tayvan'a yardım etmemesi lazım. Yardım edersek şu anda gücü yetmiyor Çin'in, onu biliyor.
1: Tamam, peki sorumuzu nasıl cevaplarız?
3: Yani soru? Şeyde Tayvan'da Çin haklı. Çin
1: avantajlı
3: bence de.
1: Öyle mi? Peki.
3: Sorularımız. Yani Birleşmiş Milletler ne karar vermişler. Bitti artık yani.
1: Gel de bunu anlat işte hocam. Ben adam ikna etmek için onu kullanıyor. Diyor ki sen Hürmüz'de İran'ı destekleme, sizin dediğiniz gibi roket verme. Ben de sana Tayvan'da izin vereyim diyor. Tırnak içinde söylüyor.
3: Ya da Tayvan'ı desteklemeyeyim.
1: Tamam, demek ki yani inisiyatif onda.
3: Ha o anlamda soruyorsun.
1: Yani, hayır soru kim avantajlı? Avantajlı olanın inisiyatifi elinde olur değil mi?
4: Ya, Çin hukuken
1: biz zor sorular soruyoruz bilmiyorum.
0: Muhayyer kalmıyor orada.
4: Hukuken avantajlı olsa da hukuken tamam Tayvan Çin'e aittir tamam. Ama askeri açıdan Amerika orada çok güçlü bir üssü var, askeri var. 11 milyar dolarlık daha bir sene önce silah satışı
3: İrfan
4: yaptılar.
3: İrfan Bey'e sorun, bu en iyi İrfan.
1: Yani dediğin gibi.
4: Eli daha güçlü gibi.
1: Bugün de Tayvan bütün o işte hava savunma sistemlerini Çin'e karşı devreye soktu. Evet. Yani gelemezsiniz de diyor. Tayvan'da kim avantajlı? Tayvan konusunda ABD'nin daha çok söz sahibi olduğu gibi bir durum var. Evet. Sen ne diyorsun İrfan?
2: Şimdi şu anda Tayvan konusunda kesinlikle ben Amerika'nın elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. En azından şu anki bu ziyarette özellikle Donald Trump Tayvan konusunu gündeme getirerek birçok sorunu onun üzerinden çözmeye çalışıyor. Ama ben bir başka şeye de şimdi bu bittikten sonra bir başka şeye dikkat çekmek istiyorum. Gözlerden kaçmasın. Donald Trump'ın elindeki en büyük kozlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'da bulunan yaklaşık 350 bin Çinli öğrenciye karşı bir yaptırım uygulama durumu var. Bunlar diyor casus gibi çalışıyorlar işte birçok üniversitelerde.
1: 350 bin bunların Çinli mi var? Çinli öğrenci.
2: 350 bin evet 350 bin Çinli
3: İyi
2: var.
3: İyi de para bunlar kazanıyor diyor, Amerika bunlardan.
2: Çok da hayır ama işin kritik yönü bunlar casusluk faaliyetlerinde bulunuyorlar diyor. İşte üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, yüksek teknoloji şirketlerinde teknoloji hırsızlığı yapıyorlar bunlar diyor. Donald Trump. Harvard'a çok büyük bir yaptırım uyguladı, hatırlayacaksınız bununla ilgili. Onun için de bunları masaya getirmeyi düşünüyor Donald Trump, ciddi ciddi. İşte onun için de Uğur Hocam tarihten örnek verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki

0: şirketlerin Çin'i desteklemesine, en azından oradaki ucuz işçilik ve daha ucuz maliyetler için. Ama bugün Donald Trump bu konuda istihbarat anlamında çok ciddi bir rahatsızlığı var. Askeri istihbarat servisi topluluğu da Donald Trump'a çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Çünkü bunlar karınca gibi Amerika'dan nereye girerlerse orada bir şeye çalıyorlar ne varsa Amerika'daki yüksek teknoloji ürünleri. Şimdi Donald Trump bunu da bir ciddi bir pazarlık olarak masaya koyuyor.
1: Yani burada şimdi Şii'ye karşı Trump Tayvan'ı desteklemekten vazgeçebilir mi? Onu yani tabiri caizse
0: kesinlikle
1: satabilir mi?
0: Kesinlikle geçmeyecek.
1: Geçmez
0: hayır,
1: mi?
0: Hayır, hayır, hayır.
1: O zaman Amerikan, yapmış. O zaman
0: ben
1: tamam.
0: Öyle düşünüyorum.
1: O zaman ben öyle tarafta mi? Burası o zaman.
2: Siz de biz uzlaştık mı hocam?
1: Öyle diyorsa yani vazgeçmeyecekse öyle.
2: Evet, o zaman burayı da ABD'ye bir işaret koyabilir. İrfan bir de şeyi soracağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yoğun böyle işte Çinlilere ne bileyim o bölgeden daha Doğu Asya'dan gelenlere yönelik bir ırkçılığın tırmandığı söyleniyor. Hani eskiden siyahlara yönelik böyle bir şey vardı. O tamamen değişti. Artık siyahlar öyle bir ahlaki üstünlüğü ele geçirmişler ki hiçbir imada bulunamıyorsunuz falan filan. Yani onların bir tahakkümü söz konusu ama onun yerine artık bu uzak Asyalılara yönelik bir ırkçılığın yükseldiği söyleniyor. Sen bunu sokakta hissediyor musun? Siyaset dilinde, medyada hissediyor musun?
0: Trump döneminde bu yükseldi. Biden döneminde bunun yükseldiğini söyleyemeyeceğim. Trump döneminde ama sadece bu Çinlere karşı değil. Ne kadar özellikle de işte Amerikan vatandaşı değil. Green kartı yok. Yabancılara yönelik hele hele Latin Amerika ülkelerinin işte bu ICE ajanlarını biliyorsunuz yani.
2: Evet.
0: Biden döneminde Amerika'ya Meksika üzerinden giren 11 milyon kaçak işçi vardı. 3 milyonunu çıkarttı. Şimdi Donald Trump işte yalvar ya hadi $3,000 verelim. Uçak paranızı evet. Verelim. Çekin gidin diye. Genel olarak bir baskı var.
2: Genel olarak yani kimse üstüne alınmasın. Herkes de karşı bir ırkçılık var diyorsun. Bunda eşitlik var. Peki Pasifik'teki güç savaşı konusunda
1: Amerika
2: hangisi?
1: Açık ara önde.
2: Amerika'dır değil mi bu?
3: Ya Biden döneminde bile AUKUS müdürü bir Avustralya, Yeni Zelanda birlikte bir
1: ANZUS
3: yapı evet. Oluşturdular. Bu Amerika'nın çok klasik politikasıdır. Biden döneminden devam ediyor. Trump'ın birinci dönemi, Biden dönemi ve
1: yok,
3: Trump
1: Mahmut
3: dönemi.
1: Yok Mahmut abi Biden'la falan ilgisi yok. Truman'dan beri devam ediyor bu. Hayal Truman'dan.
3: Eskiden devam ediyor.
1: Tabii 1945'ten beri gelen bir şey yani bu.
2: O zaman buna da pek çoğunda da ya hakikaten Çin o zaman İslam hocam bir ekonomi alanında iyi görünüyor.
4: Şimdi ekonomi alanında şunu da ben özellikle belirtmek istiyorum. Tabii şu anda kısa vadeli ben özellikle belirttim. Amerikan tahvilleri falan Çinlerinde şu anda ama Amerika avantajı görülse de ben şu anda dünyada almış olduğu pastadaki dilime bakıyorum şu anda. Ve çarşı pazarda dünyadaki gözümüzün gördüğü her şeyin markası Çin. Ama şöyle bir tezat var veya bilinmezlik var. Amerika'daki Yahudilerin sermayesi Çin'e gidiyor. Hı. Ve bizim o Çin yazılı olan patentli ürünlerin aslında Çin malı olmadı. Gerçek sahiplerinin de Yahudi olduğunu
2: bu
4: bilmek
2: çok önemli
4: gerekiyor.
2: Bir nokta tabii, hocam. Bunun bir altını çizelim. Şimdi... Yani ABD'deki o şeylerin çoğu Çin gibi görünenlerin
1: Amerikan sermayesi, Yahudi sermayesi.
4: Evet, yani şu anda İrfan Bey de yakından takip eder, bilir.
0: Memiş hocam çok önemli bir konuya geldi. Evet. Çok önemli bir konuya geldi. Burada şimdi
4: her yıl Amerika'da ziyaretlerimde, araştırmalarımda ilk defa şöyle bir tezle karşı karşıya kaldım. Manhattan'da belli bir mahalle belirliyorum mesela. Orada ilginç bir şekilde satılık evler. Ya durun bunu Yahudiler ev satmaz hayırdır falan. İyice bir araştırıyorum. Halbuki bunlar Çin'de şirket kurmak veya Çin'de ortaklık yapmak için sermayelerini şu anda Çin'e götürüyorlar. İnsanlar da zannediyor ki bu aldığımız ürün Çin malı. Çünkü Çin patenti var ama gerçek sermaye sahipleri veya şirket sahipleri Yahudiler. O yüzden ben bu görünmezliği üzerine koyarak Çin'in avantajı olduğunu düşünüyorum. Abi. İrfan Bey daha iyi bilir.
0: Şimdi Memiş hocam çok önemli bir konuya geldi çok kısaca. Şimdi Donald Trump'la Netanyahu arasında çok ciddi bir çatışma olduğunu biliyoruz şu anda biz. Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama vardı hatırlayacaksınız. Artık biz Amerika'ya bağımlı olmak istemiyoruz. Kendi askeri tesislerimizi zaten kurduk. Ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz diyor. 30 yıl öncesinden İsrail kapitalinin özellikle Yahudi kapital Çin'e kaydığını biliyoruz ama şu anda Hindistan'a doğru çok ciddi bir akış olduğunu ve bu nedenden dolayı
2: biz
0: da dengeyi sağlayabilmek adına da Donald Trump, Netanyahu'ya ve Amerika'daki bu İsrail lobilerine karşı Çin'le yakınlaşmaya girmek istediği yönünde bir görüşler var. O anlamda yani Çin'e gidişini iki karşı rakip olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum aslında. Evet. Daha çok işbirliklerini arttırma adına bu ziyareti değerlendirmek lazım diye
4: çünkü Trump buradaki tehlikeyi gördü değil mi İrfan Bey? Yani
0: gördü.
4: Trump
0: kesinlikle
4: burada ciddi bir anlamda pastayı

0: kaptırıyor. Burada büyük bir risk var. Yahudi sermayesi buraya kayıyor ve dolayısıyla da burada denge arayışında. O yüzden zaten gitmeden önce yapıyor, güzellemeler yapıyor. İyi dostumdur falan ama Çin-Amerikan ticari savaşlarına baktığınız zaman bugüne kadar da ciddi tehditler yapmış olan bir liderden bahsediyoruz. Ama işin ilginç tarafı yüzüne baktığınız zaman da duygularını belli etmeyen bir şey Sima. Hiç. O yüzden Cuma günü, bakın Cuma günü resmi açıklamalar olacak her iki liderin. Ve Cuma günü bence dünya piyasalarını, ekonomilerini yakından ilgilendirecek çok önemli gelişmeleri görebiliriz, manşetler görebiliriz. Belki ticaret savaşlarını bugüne kadar konuştuk ama bundan sonra ticaret savaşları farklı bir boyuta evrilebilir. Bakın az önce
1: Cuma günü başında kritik da, bu ikisinin evet, karşı yani geçeceği kameralar karşısında olacak. Bütün dünya piyasalarını etkileyecek çok bir sonuç çıkacak çok, buradan çok. Diyorsunuz.
0: Ama ben yine durduğum yerdeyim. Benim kendi analiz çalışmam bu şekilde. Rusya, Çin, Amerika anlaştı. Her ne kadar ticari savaşlarında rakip olarak Trump sürekli 3-5 ay sonra yine aynı noktaya gelebilirler. Orası ayrı bir hikaye. Ama sonuç itibariyle jeopolitik anlamda, toprak bütünlüğü anlamında anlaştılar. Yani yeni dünya sistemini bunlar kuracak. O yüzden perde önünde bize hep böyle manşetlerde işte Çin'e karşı yeni ambargolar geldi, yeni vergi tarifeleri geldi falan diye böyle piyasaları ürkütüyorlar, korkutuyorlar. Ama perde arkasına baktığımız zaman sıkı bir dostluk var.
1: Doğru söylüyorsunuz yanında, hocam. Çok parası olanlar evet, bir son talihde uzlaşabiliyorlar aralarında. Götürmüş yani illa kavga etmeleri gerekmiyor.
0: Yanında götürmüş oldukları milyarderler ciddi bir anlamda orada işbirlikleri yapacak. Yani bunlar gezmeye turistik bir seyahat değil, bu ticari bir seyahat. Ve dolayısıyla özellikle dolar endeksini etkileyen, Çin yuanını etkileyen, değerli metalleri etkileyen çok önemli gelişmelere gebe. Ama burada tek rahatsız olan bir ülke var. Benim her ne kadar o saatlerde ben Çin ve Amerika açıklamalarını yakından takip etsem de Hindistan'ın açıklamaları benim için daha önemli.
1: Tam onu konuşmaya başlayacağız. İrfan'a evet, veda doğru edelim.
2: Şimdi ben veda etmeden önce İrfan'ı şunu söylemek istiyorum. Donald Trump özellikle Çin'deki Apple, Tim Cook, aynı zamanda da işte Tesla, Elon Musk gibi Amerikalı şirketleri desteklemek adına yanında götürdü onlara. Yani Çin başkanına, Xi Jinping'e destek şu mesajı verecek. Bunların yanındayız biz, Amerikalı iş adamlarının yanındayız. Çünkü onlar yaklaşık orada sadece Çin içerisinde yaklaşık bir 350-400 milyar dolarlık satışları var. Onun için Donald Trump oraya yani şunun için gitmiyor. Oradaki iş adamlarını gelin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Elon Musk gibi efendim Tim Cook gibi gelin tamamıyla üretimlerinizi Amerika'da yapın gibi bir mesaj için gitmiyor. Özellikle bunları yanında götürerek biz iş adamlarımızın arkasındayız mesajı vermek istiyor.
1: Müşterilerine gidiyorlar bir yandan dediğin, o yüzden diyorum yani 300 milyonluk 350 milyonluk orta sınıfı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Öyle kolay geçiştirilecek bir yer değil. ABD'nin nüfusu bu kadar. Kaç tane Tesla satılıyor da dünyanın her yerine bakın. Pekin'de satılan Tesla sayısı bakın, çok daha fazladır hocam.
0: Bizim de olay çok
1: komik. İzin verirseniz hemen tabii İrfan'ı gönderelim. İrfan çok biraz da rahatsızsın ediyorum, o yüzden çok fazla gelsin tutmak istemiyoruz. Teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun. Kolay geçmiş gelsin. Çok teşekkür ederim.
1: İstem hocam böyle alabilir miyim size? Tam Moody'nin açıklamaları dediniz. Ondan evet, konuşmaya devam edelim. Modi diyor ki Hindistan Başbakanı düğünler için altın almayın diyor hocam. Evet. Orada kuyumcular var. Şimdi ne yapacaklar? Hindistan'da kuyumcular çok dur.
0: Hem de halk tarafından çok talep gören fiziki altınlardan bahsediyoruz. Oradaki çiftçiler hasat zamanı bütün satışlarını yaptıktan sonraki çok ciddi bir nüfus var orada. Türkiye gibi değil. Hemen bir an önce altın alıyorlar. Ama
1: geçen programda Hindistan, dediniz ki Hindistan'da Türkiye gibi o altın alma alışkanlıkları. Evet, onlar evet, da bizim evet, gibi yani düğünde
0: Çin,
1: takıyorlar
0: Hindistan,
1: falan.
0: Hindistan, Polonya bu ülkeler Türkiye gibi özelliklere sahip. Özellikle Hindistan'da düğünlerde genelde işçilikli altınlar tarafında çok rağbet ve çok altın kültürü vardır onlarda. Şimdi Hindistan Başbakanı çıktı halkına alenen dedi ki seyahat etmeyin, tatil yapmayın bu yıl. Toplu taşıma kullanın, bir aracı bir kişi binmesin. Çünkü enerji krizi var, petrol krizi var ve altın talebinde bulunmayın, gümüş talebinde bulunmayın. Çünkü ithal tarafında dolarla bunu satın aldığınız için döviz rezervini güçlendirmek istiyor Hindistan.
1: Cari açımız oluşuyor.
0: Evet, cari açığı da dengelemek istiyor. Hemen o gün %6 civarındaki ithalat vergisini %15'i yükseltti. İki kat yükseltti altında burada. Evet, %15'e kadar yükseltti.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından havalimanında karşılanan Erdoğan, Astana'da İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Başkan Erdoğan, bir sonraki durağı olan Türkistan'da ise Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak.
1: Kazakistan semalarında savaş uçakları karşıladı. Kazak çocuklar Dombra'yla selamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan temasları renkli görüntülerle başladı.
2: Bir yandan tören bandosu, bir yandan Kazakistan çocukları, öğrencileri bu noktada ellerinde Kazak bayrakları ve bir yandansa Türk bayraklarıyla birlikte şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı artık karşılıyorlar.
1: Başkan Erdoğan 3 günlük resmi program kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Astana Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev resmi törenle karşıladı. Havalimanında da helikopterler Türk ve Kazak bayraklarıyla gösteri yaptı. Havalimanının şeref salonunda ise Kazak çocukların sürprizi vardı.
3: Salalar selamun aleyküm.
4: Sağ olun. Erdoğan'a da

0: Başkan Erdoğan, Astana'daki programları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomert Tokayev'le baş başa görüşecek. Ardından mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlamasının ardından Cuma günü Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçecek. Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak.
1: Dünyanın gözü kulağı Pekin'de. Amerikan Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'e gitti. Trump teknoloji dünyasının kilit isimlerini de beraberinde götürdü. Peki 2 gün sürecek tarihi ziyarette liderler hangi konuları ele alacaklar? Şimdi hem Çin'e döneceğiz hem Amerika Birleşik Devletleri'ne. Haber muhabiri Mehmet Zeyrek bizi Çin'de bekliyor. Pekin'de ve İrfan Sapmaz Washington'da. Önce sözü Mehmet Zeyrek'e bırakalım. Bir yandan da Pekin'den canlı yayın devam ediyor. Trump'ı karşılama töreni var. Xi Jinping az önce ekranlara geldi. Bekliyor Trump'ı. Bir törenle karşılanacak. Ben hemen sözü Mehmet'e bırakayım.
2: Sinan Tatlı, şu anda Pekin'de Tiananmen Meydanı'nda çok görkemli bir töreni izliyoruz adeta. Bir devlet töreniyle Trump Tiananmen Meydanı'ndan geçiyor. Birazdan Xi Jinping tarafından karşılanacak. Bugün bu resmi karşılamanın akabinde öğlen yemeği yenilecek liderler arasında. Aile yemeği olacak bu. Daha sonrasında hemen yakında bulunan Cennet Tapınağı'na geçecek liderler. Burada gezecekler. Cennet Tapınağı Çin imparatorlarının en önemli simge noktası. Ritüelleriyle ve yine devlet törenleriyle Çin adına çok simge bir yapı. Trump ve Xi Jinping aileleri buradaki yine gezmelerinin ardından daha sonrasında liderler zirvesine başlayacaklar. Masada birçok konu var. Ekonomi en önemli başlık

arasında ekonomiyi olumsuz etkileyen Hürmüz kilidi nasıl açılacak? Bunu bekliyoruz. Ve şu anda izlediğimiz görüntüye göre Trump aracından iniş yaptı. Şu anda Xi Jinping ile birlikte bir araya gelecek ve Tiananmen Meydanı'ndaki bu görkemli devlet törenini şu anda bizler de canlı yayından izliyoruz. Xi Jinping ile bir araya geldiler. 8,5 yıl aradan sonra ilk kez Amerika ve Çin liderleri bu görüntüleri Pekin'den veriyor. İki liderin de yüzü gülümsüyor ve dostane bir karşılama oldu. Aslında bununla ilgili, bu görüşmeyle ilgili haftalardır birçok spekülasyonları da izliyorduk. Birçok konuların tartışıldığını görüyorduk. Ancak şu an her iki heyette birbirini oldukça samimi ve içten bir şekilde kucakladığını görüyoruz. Ve şu an Trump, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi başta olmak üzere devlet erkanıyla tek tek selamlaştığını görüyoruz. Tiananmen Meydanı'nda şu anda canlı gelen görüntüler oldukça değerli. Tüm dünya şu anda bu anları izliyor. Piyasaların gözü bugün zirveden çıkacak mesajlarda. Ve Trump selamlaştıktan sonra Çin Devlet Başkanı'yla şöyle yine poz vermeye devam ediyor. Şimdi Xi Jinping Amerikan heyetini selamlıyor. Devlet erkanıyla birlikte Trump'ın kurmay kadrosuyla selamlaşıyor. Nvidia CEO'sunu gördüm şu anda ekranda. Nvidia CEO'sunun Pekin'e gelmesi oldukça önemliydi. J.D. Vance yine şu anda Tim Cook, Apple CEO'sunu gördüm. Hepsiyle tek tek selamlaşıyor. Tüm dünyanın finans isimleri şu anda Pekin'de ve ticari anlaşmalar öne çıkacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi şu anda 600 milyar doları geçiyor. Ve bunun 1 trilyon dolara ulaşması da yine liderlerin stratejik rehberliğinde mümkün olacak. Şu anda liderler karşılıklı olarak kurmay kadrolarıyla selamlaşıyor. Xi Jinping iş dünyasını da selamladı ve kırmızı halıda şu an liderlerin geçiş törenini izliyoruz. Gerçekten oldukça görkemli. Pekin aslında devlet geleneklerini tarihi boyunca çok iyi yöneten bir ülke ve şu andaki bu görkemli tören Çin'in tarihi misyonunu da yansıttığını biliyoruz. Şimdi askeri manga eşliğinde bir törenle birlikte iki lider beraber poz veriyor. 8,5 yıl aradan sonra verilen, Pekin'de verilen ilk fotoğraf bu. Ve liderler şu anda Büyük Halk Toplantı Sarayı'na doğru yürüyor. İkisinin de yüzü gülüyor ve ikisi de birbirini çok sıcak, samimi karşıladı. Trump, Pekin'de devlet geleneklerine çok saygı duyduğunu görüyorum ben. Liderlere karşı bir üstünlük sağlama, beden dilini pek fazla kullanmadı. Çok, yine Trump'ın kurmay kadrosu da çok saygın bir şekilde durdu. İki tarafta birbirine karşı eşit davranıyor. Zaten aslında beklenen de bu. Pekin'in her zaman söylediği karşılıklı saygı ilkesi. Ve bu görkemli töreni izlerken birazdan öğlen yemeğinde buluşacaklar. Dün akşam gelmişti Trump. Pekin saatiyle 20'yi geçiyordu. Şu anda sabah saat 10.07 Pekin'de. Ve liderler görkemli bir törenle buluştular. Xi ve Trump'ın iki günlük ziyaret sırasında diğer tartışmalı noktaların yanı sıra İran,
ticaret, teknoloji ve Tayvan'a karşı

0: savaşı tartışmaları da bekleniyor. Zirvenin dünyanın en önemli ilişkilerinden birine istikrar sağlayacağı umutları arasında görüşmeler iki lider arasındaki gelecekteki katılımın konunu belirleyecek. Hong Kong merkezli Çin basınını şöyle okuduğumuzda Orta Doğu'daki çatışmalardan özellikle de Asya'da zarar veren küresel enerji şokundan kaynaklanan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin ortasında gerçekleşen bir görüşme bu. Ve İran krizi hem Trump Pekin'e gelirken aslında birçok belirsizliklerle geldi. Şu anda bazı basın organlarında hangi taraf güçlü tartışmaları var. Şu an şartlar eşit gibi duruyor. En azından Pekin tarafı Amerika'ya karşı bugüne kadar hiçbir taviz vermedi. Sadece dostane ilişkiler sürerse karşılıklı kazan kazan olabilir dedi. Şu anda askeri manga törenini de bir yandan izliyoruz. Ve iki lider saygı duruşunda bulundu. Ve Çin'in bugünkü Pekin'in aslında modern, daha güçlü ve bilim inovasyonda Amerika'yı dahi geride bırakacak bir potansiyeldeki Pekin'e geldi Trump. Yani 8,5 yıl önce geldiği Pekin ile bugünkü Pekin arasında nasıl bir fark görecek? Trump'ın yorumlarını da aslında merak ediyoruz. En son geldiğinde Çin'i gelişmekte olan ülkeler statüsünden çıkarmalıyız. Zaten gelişmiş bir ülke demişti. Bakalım bugün Çin izlenimleri neler olacak Trump'ın? Masadaki konular arasında Hürmüz krizi, ticari tarifeler, gümrük vergileri, yaptırımlar olacak. Eğer liderler arasındaki görüşmelerde olumlu sinyaller gelirse bu da dünyaya bir belirginlik katacak düzeyde olacak. Çin Dışişleri Bakanlığı şunu söylemişti. Liderlerin görüşmesi paha biçilemez değerde. Çünkü taraflar arasında verilen mesajlar basın yoluyla bazen çok farklı yönlere evrilerek kriz durumuna çevrilse de liderlerin karşılıklı olarak vereceği mesajlar oldukça değerli demişlerdi. Şu anda Xi ve Trump askeri manga töreninin ardından saygı duruşunda bulundular ve kırmızı halı üzerinde yürüyerek Büyük Halk Toplantı Sarayı'na geçiyorlar. İkili arasında bir sohbet, diyalog olduğunu görüyoruz. Trump bu ziyareti haftalardır duyurmuştu ve şu anda bir yandan da Asyalı çocukların o sevgi gösterisini izliyoruz. Bu görkemli karşılama törenini izlerken aslında liderlerin beden dilini de okumaya gayret ediyorum ama iki lider de çok birbirine karşı nazik davranıyor ve karşılıklı bir saygıyı görüyoruz. İşte çocukların böyle hoş geldiniz yine tarzındaki bu gösterisini izliyoruz. Pekin'de bugün güneşli bir hava var. Hava sıcaklığı 30 dereceye yakın ve bu iki liderin görüşmesiyle birlikte Tiananmen Meydanı'nda da görkemli bir geçit töreni düzenlendi. Cennet Tapınağı'na geçecek iki lider öğlen saatlerinden sonra ve şu anda karşılama töreninin ardından ilk diyalog gerçekleşecek. Aileler arasında bir öğlen yemeği olacak. Trump iş dünyasını da beraberinde getirdi. Bakalım hangi anlaşmalar yapılacak ve mesajlar verilecek. Gün içerisinde yine aktarmayı sürdüreceğiz Sinan Tatlı.
1: Mehmet Zeyrek'e teşekkür ederim. Tabii konuşmayı sürdüreceğiz bir yandan. O tarihi ziyaretle ilgili ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerikan Başkanı Donald Trump'la birlikte ilerleyen zamanlarda ortak bir basın toplantısı yapacaklardır. Trump Pekin'den hangi mesajları verecek merak ediyoruz. Kalabalık bir ekiple gitti, iş adamlarıyla birlikte gitti Pekin'e. Hürmüz açılacak mı? Trump Çin'den yardım isteyecek mi? İran konusunda Çin'den ne isteyecek? Trump Xi görüşmesinde masada neler olacak? Çok merak ediliyor. Bütün dünya takip ediyor. Bir de hemen Washington'a dönelim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan, sözü sana bırakayım. Çok görkemli bir karşılama töreni. Bir taraftan izliyorsun sen de. Nasıl başlamak istersin?
2: Evet, Donald Trump'ın tam sevdiği bir gösteri aslında. İyi hazırlanmışlar. Değerli kardeşim Mehmet de çok güzel anlattı. Çin'i de çok iyi bildiği ve tanıdığı için, ama inanılmaz bir gösteri. Donald Trump gelince bunu günlerce anlatacaktır hiç şüphesiz. Şimdi ben biraz öncelikle ABD'de nasıl değerlendiriliyor onları bir anlatmak istiyorum. Daha sonra da tabii dünyanın en büyük dev iki ülkesinin ekonomisi bu ziyarette neler bekliyor onları aktaracağım. Tabii Trump'ın Çin ziyareti Washington'da ve ABD'nin akım medyasında yalnızca bir diplomatik temas olarak değil, küresel güç dengesi, İran savaşı, Tayvan krizi ve ekonomik rekabet açısından tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor Sinan. Analizlere göre tabii Amerika'daki Trump'ın temel hedefi Çin'le ekonomik gerilim tamamen çözmek değil, kontrollü bir denge kurmak ve aynı zamanda da İran dosyasında Pekin'in etkisini kullanmak. ABD basında en çok dikkat çeken başlıklardan biri tabii Trump'ın yanında götürdüğü trilyon dolarlık bütçelere ve varlık fonlarına sahip dev şirket CEO'lar olduğu. Tesla CEO'su Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Nvidia CEO'su Jensen Huang gibi isimlerin yer alması, bunun yalnızca siyasi değil aynı zamanda büyük ekonomik pazarlık turu olduğu yorumlarına da yol açıyor. İşte Reuters'a göre Beyaz Saray, Çin pazarının Amerikan teknoloji ve sanayi şirketlerine yeniden açılmasını istiyor. Washington Post da Trump'ın ziyaretini yüksek riskli güç pazarlığı olarak tanımlıyor Sinan. Gazeteye göre İran savaşı sonrası enerji fiyatlarının yükselmesi, ABD ekonomisindeki baskı ve yaklaşan seçim atmosferi Trump'ın elini zayıflatırken Çin, nadir toprak elementleri, üretim zinciri ve küresel ticaret kartlarını kullanarak daha güçlü pazarlık pozisyonda bulunuyor. ABD ana akım medyasındaki en büyük endişelerden biri ise Tayvan konusu Sinan. Financial Times ve Wall Street Journal'a göre Washington'daki ulusal güvenlik çevrelerinde Trump, İran ve ticaret başlıklarında Çin'den taviz almak için Tayvan konusunda geri adım atabilir mi sorusu tartışılıyor. Özellikle Trump'ın daha önce Tayvan'a silah satışlarını Xi Jinping'le konuşabileceğini söylemesi kongredeki Çin şahinlerini çok rahatsız etmişti. Pentagon çevresinde yapılan değerlendirmelerde de Çin'in İran üzerindeki ekonomik etkisi öne çıkıyor tabii. Wall Street Journal'ın aktardığına göre Pentagon yönetimi Pekin'in İran petrol üzerindeki etkisini kullanarak Tahran üzerinde baskı kurabileceğini düşünüyor. Bu nedenle Washington'da bazı çevreler Trump'ın Çin ziyaretini İran savaşını kontrol altına alma girişimi olarak yorumluyor diyebiliriz. Tabii öte yandan Associated Press analizlerinde ziyaretin ilk gününde tarafların büyük bir anlaşmadan çok kontrollü gerilim yönetimi hedeflediğini vurguluyorlar. Çünkü çip savaşları, gümrük vergileri, yapay zeka teknolojileri ve Tayvan dosyasında iki taraf arasında ciddi yapısal sorunlar sürüyor. Yani ABD medyasındaki genel değerlendirme şu şekilde: Trump Çin ziyaretinden ekonomik başarı ve küresel liderlik görüntüsü çıkartmak istiyor, ancak Pekin'de İran savaşı sonrası oluşan küresel kırılmaları kendi lehine kullanarak Washington karşısında daha güçlü ve sabırlı bir strateji izliyor. Peki iki ülke için ekonomi ne anlama geliyor? Tabii ki Donald Trump'ın özellikle yanında trilyon dolarlık şirketlerin CEO'larını götürmesinin hiç şüphesiz bir anlamı var. Çin ABD için ekonomik anlamda neden büyük bir öneme sahip, onu biraz anlatmak istiyorum. Çin dünyanın malum en büyük ikinci ekonomisi, nominal GDP ve en büyük imalat üretim üssü olduğu için ABD ekonomisiyle derinlemesine iç içe geçmiş durumda. İki ülke birbirinin en önemli ticaret partnerlerinden biri. Bu ilişki hem fırsatlar hem de tabii riskler yaratıyor. Ticaret hacmi ve dengesizliğe gelince ABD Çin'den çok büyük miktarda mal ithal ediyor. 2025'te yaklaşık yaklaşık 308 milyar dolarlık ithalat, 106 milyar dolar ihracat, 202 milyar dolar ticaret açığı var Amerika'nın. Çin ABD'ye tüketim malları, elektronik, makine, oyuncak, giyim gibi ürünler satıyor. Amerika'da nerede baksanız mall dediğimiz dev alışveriş merkezlerinin

0: Apple gibi firmalar Çin'de montaj yapıyor. Bu durum pandemi gibi krizlerde tedarik sorunlarına yol açabiliyor ama aynı zamanda maliyetleri düşürüyor. Çin'in ABD borç senetleri sahipliğine gelince bu konu oldukça önemli. Çünkü Çin hala 693 milyar dolar civarında Sinan ABD hazine tahvili tutuyor. Yani 2026 başı itibariyle Japonya'dan sonra ikinci, üçüncü büyük yabancı alacaklı konumda bu. ABD'nin borçlanma maliyetlerini düşük tutmasına yardımcı oluyor. Çin bu tahvilleri satarsa faiz oranları yükselebilir ama kendi döviz rezervlerini de etkileyebilir. Rekabet ve stratejik boyuta gelince Çin yüksek teknolojide yarı iletken, elektrikli araç, yenilenebilir enerji hızla yükseliyor ve ABD ile rekabet ediyor. ABD şirketleri Çin pazarına erişimden büyük kazanç sağlıyor. Yüz milyonlarca tüketici. O açıdan ticaret savaşı tarifleri özellikle 2025'te artanlar nedeniyle bazı üretim Vietnam, Meksika gibi ülkelere kaydı ama Çin'in önemi hiç şüphesiz azalmadı. Çin ABD için yani hem büyük bir pazar ve ucuz üretim kaynağı hem de stratejik rakip. İlişki koparsa ABD'de enflasyon yükselir, tedarik zincirleri bozulur ve şirket karları düşer. Tam tersi de geçerli. Çin de ABD pazarına ve teknolojisine bağımlı. Bu yüzden tam ayrışma yerine risk azaltma politikalarının konuşulması bekleniyor her iki lider tarafından bu ziyaret sırasında Sinan.
1: İrfan, tabii ticaret açığından bahsettin. Bunu biraz detaylandıralım istersen. 200 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsettin. Çin'den ne isteyecek? Şimdi ABD'den ürün alma diyecek bu açığı kapatmak için.
0: Şimdi 202 milyar dolarlık bir bütçe açığı var. Donald Trump dikkat edersen Sinan çok konuştuk haber ekranlarında. İlk geldiğinde şunu yaptı. Dünya çapında başta tabii Çin çünkü en büyük ticaret açığı Çin'le 202 milyar. Gümrük vergileri koydu. %150'den başlayan bir pazarlık süreci her gün açıklamalarda bulunuyordu. Sonra bunu %50'ye kadar düşürdü Donald Trump. Çok büyük ihtimalle bu %50 gümrük vergisini daha aşağıya çekerek Amerika Birleşik Devletleri'ne daha ucuz ürünler sokmanın yollarını arayacaktır diye düşünüyorum Sinan. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de Çin kadar olmasa da Çin sanıyorum şu anda 1,5 milyar bir nüfusa sahip ama tabii Amerika Birleşik Devletleri de 350 milyon dev bir nüfusa ve dev bir bütçeye ve dünyanın en büyük iş adamlarına sahip bir ülke. O açıdan öncelikle Donald Trump ekonomi anlamında Çin devlet başkanıyla masada bir yerlere varmayı düşünecek. Hep biz tabii İran konusunu çok ön plana çıkardık ama Amerikan ana akım medyasında, analizlerde, think tank kuruluşlarında, akademik çevrelerde yapılan yorumlarda İran'ın çok ön plana çıktığını görmüyoruz. Tamamıyla Donald Trump şu anda ekonomiye odaklanmış vaziyette.
1: Zaten yanında çok önemli iş insanları da götürdü. Muhtemelen bazı konularda anlaşma yapmalarını isteyecek Çin'den. Tabii Hürmüz konusu çok önemli. Bir taraftan Çin petrolünü İran'dan alıyor. Yani büyük bir bölümünü başka noktalardan da Kazakistan'dan da alıyor ama İran'dan çok önemli miktarda petrol ürünü alıyor. Bundan sonrası için
0: 1,39 milyon günlük varil petrol satın alıyor. Tabii önemli bir konu söylediğin gibi Sinan.
1: Peki bu konuda hangi adımları atacaklar acaba? Masada çünkü bu başlık da olacak kesin.
0: Şimdi öncelikle Amerika'nın ciddi bir rahatsızlığı var. İstihbarat konusunda çok ciddi bir rahatsızlığı var. Tabii Pete Hayes'i Savaş Bakanı'nın yanında götürmüş olması ilk kez bir Amerikan başkanı Çin'e giderken yanında bir Savaş Bakanı yani eski deyimiyle Savunma Bakanı götürüyor. Bu çok önemli. Bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. O anlamda da Donald Trump öncelikle İran konusunda her ne kadar açıkça ben işte Çin'den, Çin devlet başkanından herhangi bir istekte bulunmayacağım dese de en azından Amerikan ana akım medyasının Beyaz Saray'dan sızan haberlere göre bu petrol konusunda bir baskı uygulayabilir. Petrol alımını azalt ki onun üzerinde bir baskı oluşsun. Ama daha da önemlisi istihbarat paylaşımı. Amerikan istihbarat servisleri 18 aylık kurum olan istihbarat topluluğu bu konuda Amerikan ana akım medyasına çok ciddi bilgiler sızdırdılar. Çin'in İran'a yönelik çok ciddi bir istihbarat desteğinin olduğu yönünde. İran'ın Çin için Amerika'daki savunma sanayi asker endüstriyel kompleks çevrelerinin olduğu kadar Çin için de bir laboratuvar görevi gördüğü, o açıdan da Çin'in İran'a istihbarat anlamında desteğini kesmesi ya da azaltmasını isteyecek Donald Trump. Tabii ki

0: Dediğim gibi petrol alımı şu anda çok ciddi bir oranda. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin adına herhangi bir adım atamadı bu anlamda. Çünkü bugün yine petrol fiyatlarına baktığım zaman 5 dolarlarda hala çok yüksek. Yani 2 dolar 69 sente arabama aldığım benzin 5 dolarlar civarında Sinan şu anda. O açıdan da mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Çin üzerinden İran'a baskı yaparak Hürmüz'ü tamamıyla açılmasını isteyecek gibi isteyeceği yönünde yorumlar var birinci derecede.
1: Şimdi İrfan Sapmaz, çoğu analist gelecekte bu iki ülkenin karşı karşıya geleceğini konuşuyor. İşte İran meselesinde de yine taraf davranıyor. Çin İran'dan yana tavır koyuyor bir yandan ama bunu çok da ön plana çıkarmıyor. Acaba Donald Trump petrolü benden al der mi? Hazır Venezuela petrolü de varken.
0: Diyebilir ama ben şu görüşe katılmıyorum. Sanki bu ziyaret sırasında şöyle bazı çevreler şöyle bir hava estiriyor. Dünyanın en büyük iki süper gücü rakip olarak masaya oturacaklar. Hava çok sert, çok gergin. Ama tabii ki ben dikkat edersen hep ekonomiyi ön plana çıkardım. Donald Trump bir tüccar devlet başkanı. Emlakçı diplomasi yürütüyor. Onun için de Donald Trump için birinci derecede önemli olan ekonomi. Yani Amerika ile Çin arasındaki bu ekonomik rakamlar küçümsenemez. O açıdan ben evet Amerika Birleşik Devletleri Çin'i bir rakip olarak görüyor. Çin de Amerika Birleşik Devletleri'ni bir rakip olarak görüyor ama bu karşı karşıya gelecek ve savaşacak anlamına geldiğini düşünmüyorum. En azından önümüzdeki yıllar için böyle bir öngörü yok şu anda. Amerika'daki askeri istihbarat çevrelerinde, think tank kuruluşlarında, akademik çevrelerde zaten böyle bir durum yaşanırsa ki biz şu arada İran krizi nedeniyle şu anda dünya felç oldu. Dünya ekonomisi felç oldu. Petrole bağımlı olarak işte enflasyon 3,8'e yükseldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fed başkanı atandı bu arada Senato'da bugün. Haziran ayında koltuğuna oturacak. O açıdan da yani Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaşa girişmesi demek herhalde dünyanın sonu olur diye düşünüyorum Sinan.
1: Elbette. Tabii şunu da konuşalım bir yandan. Amerikan ekonomisi kötü dedin. Petrol fiyatları hala yüksek mi İrfan?
0: Yüksek, maalesef yüksek. Şu anda işte 5 dolar civarında ki 27 Şubat'ta savaştan bir gün önce 2 dolar 69 sente alıyordum ben arabamın benzinini. Şu anda 5 dolar civarında bu benim aldığım en ucuz benzin istasyonlarından birisi. İşte Google'a girdiğimiz zaman nerede olursak olalım Google işte en ucuz petrol nerede şu anda bana yakın diye yazdığınız zaman bütün listeyi görüyoruz biz. Ama bazı eyaletlerde Kaliforniya gibi, New York gibi 9-10 dolarlara çıktığı yönünde. Daha önce hatırlayacaksın Donald Trump işte biz bu petrol fiyatlarını indireceğiz gibi çok konuşmalar yaptı Sinan. Daha sonra artık dedi ki ya seçimde artık umudu kesti çünkü seçimlere kadar bu petrol fiyatlarının inmesini beklemiyoruz dedi. Şimdi bu arada bir şey eklemek istiyorum. Marco Rubio gözüme çarpınca orada aklıma geldi. Şimdi Marco Rubio'ya yönelik bir ambargo vardı. İnsan hakları konusunda Çin bir ambargo uygulamıştı. Çin'e girişi yasaktı. Şöyle bir şey bulmuşlar, bir sistem bulmuşlar. İşte eski Çince'de yazılmış adı Marco Rubio, yeni Çince'de de Marco Rubio yapmışlar. Yani R'yi L yapmışlar. Bu Amerikan akım medyasındaki bir iddia ve böylece bir çözüm bulmuşlar. Malum Marco Rubio da normal şartlarda girmemesi gerekir. Ama tabii ki Çin büyük bir devlet. Böylesi bir durumda bir Marco Rubio'nun bu meselesini sorun yapıp iki ülke arasındaki bu dev ziyareti engellemek istemezdi.
1: Şeyi de konuşalım İrfan Sapmaz. Yanında hangi iş insanlarını getirdi? Yani hangi sektörlerde anlaşmaları yapacağına dair en azından ipuçları olacak elimizde.
0: Şimdi iki isim çok önemli, üç isim hatta çok önemli. Tesla'nın CEO'su Elon Musk. Elon Musk'la arası çok iyiydi biliyorsun. İşte Elon Musk omzunda çocuğuyla Beyaz Saray'a gelirdi. Donald Trump Beyaz Saray'da işte bahçede helikoptere giderken arkasında Elon Musk'ın çocuğunu alır helikoptere bindirirdi. Sonra araları bozuldu. Tabii bu yine Tesla yüzünden bozuldu. Çünkü Tesla'ya yönelik bazı indirimler, vergi indirimleri vardı bazı eyaletlerde. Donald Trump onları sınırları kaldırmayı çok fazla göze alamadı. Bu açıdan aralarının yeniden düzelmiş olması ilk kez böyle bir geziye tabi gidiyor. Aynı zamanda tabi Tesla'nın Çin'de fabrikaları var. Artı Apple, yani Tim Cook, Apple'ın CEO'su, Nvidia'nın CEO'su ki bu üç şirkete baktığımız zaman

0: Toplamda Çin toprakları içerisinde yapılan satış yaklaşık 400-450 milyar dolar. Sadece 3 şirketten bahsediyoruz. O açıdan Donald Trump bir anlamda, yani işte ilk göreve başladığında, ikinci dönem göreve başladığında şu şekilde yorumlar yapıldı tamamıyla. Evet, çalıştı bu anlamda. Donald Trump böyle bir çaba gösterdi. Tamamıyla Amerikan topraklarına gelin. Amerikan topraklarında üretimlerinizi yapın. Hem bizim işçilerimiz çalışsın, işçilerimiz kazansın gibi bir politika izledi ama bunu başaramadı tabii. Çünkü Çin'de günlüğü 1 dolara insan çalıştırıyorlar.
1: Bir virgül koyalım. Donald Trump konuşuyor. Hemen ekrana verelim.
2: Açıklamanızdan dolayı hayran kaldım. Askeriyiniz daha da yolu bir tabii ki ama yine de çok güzel bir temsili var. Size çok şey ifade ettiğini biliyorum. Sizinle bir süredir tanışıyoruz. Hatta bu iki ülke arasındaki, başkanlar arasındaki en uzun ilişki. Benim için bir onur, harika bir ilişkimiz var. Zorluklarımız olsa da bunları çözüyoruz. Ben sizi arayabiliyorum, siz beni arayabiliyorsunuz ne zaman bir problem olsa. İnsanlar bilmiyor ama bir problem olduğunda biz hemen çözüyoruz aramızda sizle. Ve birlikte harika bir geleceğimiz var. Yüzyıllarda dayanan bir geçmişimiz var. Siz de büyük bir lidersiniz. Herkese bunu diyorum. İnsanlar bunu söylememi sevmiyor ama ben söylüyorum, bu doğru. Bunu hep söyleyeceğim. Ve buradaki büyük delegasyonumuz adına dünyadaki en iyi delegasyon olduğunu düşünüyorum. Benle bugün gelenler harika insanlar. Her birisi gelmesini istediklerimiz kendi alanlarında en iyi 30 arasında. İkinci, üçüncü firmaları değil, sadece en iyi firmaları getirmek istedim. Sizlere saygılarımızı sunmak için Çin'e. Ve onlar da sizlerle ticaret ve iş yapmak istiyorlar. Tabii ki karşılıklı olacak bizim tarafımızdan. O yüzden sizlerle görüşmelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu en verimli zirvelerden birisi olacak. Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum daha öncesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde de insanlar başka bir şey konuşuyorlar ama burada sizinle birlikte olmak, sizin arkadaşınız olmak bir gurur. Çin-Amerika ilişkileri her zamankinden daha iyi olacak. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk açıklamaları böyleydi. Harika bir ilişkimiz var dedi. Problemimiz yok dedi Çin'le ilgili. Siz de büyük bir lidersiniz dedi Xi Jinping için. Harika bir delegasyonla geldik dedi. Çin'e en iyi iş insanlarını getirdim. Siz de iş yapmak istiyorlar dedi. Çin-ABD ilişkilerini iyi niyetli gördüğünü söyledi. İrfan Sapmaz, ilk açıklamalar böyle.
0: Evet, diyor ki büyük bir lidersin. İnsanlar diyor bunu söylememden aslında hoşlanmıyorlar diyor. Ama ben yine de söylüyorum diyor. Aslında bizim beklediğimiz bir şeydi bu. Donald Trump biliyorsun herkese inanılmaz derecede o anlamda bu tarafı çok güçlüdür. İşte Kolombiya Devlet Başkanı'na haydut dedi. Sonra onu en güzel şekilde ağırladı. Ne güzel insanmış dedi. Yani çok yani fazla farklı bir şey beklemiyordum ben.
1: Donald Trump'ın arası yok. Ya biri çok iyi ya biri de çok kötü.
0: bir derecesi yok Sinan.
1: Şimdi ne olacak? Masada görüşmeler var. İş insanlarını size getirdim dedi. Harika bir delegasyonla geldik. Çin'e en iyi iş insanlarını getirdim. Sizle iş yapmak istiyorlar. Nasıl karşılık bulacak?
0: Evet. Evet, şimdi tabii Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de hiç şüphesiz Donald Trump'ı buradan eli boş göndermeyecektir. İran konusunda da bir şeyler yapar umudundayım ben işin açıkçası. Çünkü beklentisinin ne olduğunu biliyor. Ben o anlamda da Çin Devlet Başkanı'nın İran üzerinde bir söz hakkı olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Çünkü 1.39 milyon varillik bir petrol alımı var şu anda. İran'ın petrol konusundaki en büyük gelirinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ki bu bilinen Sinan, artı Endonezya ve Malezya etiketli gemilerin değişik şekillerde bu işin yolu var, sistemi var biliyorsun. Çin'e gitti, yani çok çok fazla, 1.39 milyon varilden. O açıdan da bunu biliyor tabii Donald Trump. Bu açıda ondan destek isteyebilir ve çok büyük ihtimalle de bana göre de bu konuda da bir talepte bulunabilir İran üzerinde diye düşünüyorum Çin Devlet Başkanı. Başkanlığı'nın. Tabii karşılıklı olarak oradan herkesin eli dolu dönmesi gerekiyor. Hem Çin tarafının hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafının, ama Çin'i en çok rahatsız

0: eden malum Tayvan konusu var. Tayvan konusunda da Amerika Birleşik Devletleri de bu kozu masaya getirerek bir anlamda Donald Trump bu Tayvan konusu üzerinden özellikle de Çin'den bazı taleplerde bulunup bazı talepler koparmayı düşünüyor. Bazı yorumlar var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve rahatsızlıklar var aslında Tayvan konusunda. Donald Trump tamamıyla Tayvan'ı gözden çıkartabilir. Çin Devlet Başkanı'na bu anlamda söz verebilir gibi. Ama ben buna çok fazla bir ihtimal vermiyorum işin açıkçası Sinan.
1: Tabii şimdi birçok iş insanıyla gitti dedik. Buradan belki bir anlaşmayla dönecek. Karşılığında da Çin'in isteyecekleri vardır. Çin ne isteyecek?
0: Şimdi bir defa Çin için Amerika Birleşik Devletleri büyük bir pazar. 202 milyar dolarlık bir bütçe açığı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çin Amerikan pazarına daha fazla mal satmak, daha fazla ürün satmak bu bir. İki, Donald Trump hatırlayacaksın geçtiğimiz aylar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yaklaşık 300-350 bin Çinli öğrenciye karşı inanılmaz bir baskı başlatmıştı. Harvard Üniversitesi'nin bazı fonları kesilmişti bu anlamda. Şu anda ABD istihbarat topluluğunun çok ciddi bir rahatsızlığı var bu konuda. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyorlar. Bu Çinli öğrencilerden bahsediyor. Akademisyenlerden, araştırmacılardan bahsediyor. Bunlar tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir telif hırsızlığına giriyorlar diyor. Bunlar Amerikan teknolojisinde çok büyük hırsızlıklar yapıyor diye bir rahatsızlığı var Donald Trump'ın. Bu anlamda da Çin Devlet Başkanı Donald Trump'tan bazı şeyler isteyebilir diye düşünüyorum. Bazı sınırlamalar var, engellemeler var. Onları kaldırabilir diye düşünüyorum.
1: Yani mesela, şöyle İrfan, Hürmüz ablukasından muafiyet talep etme şansı var mı?
0: Zannetmiyorum yani böyle bir şansının olacağını zannetmiyorum tamamıyla. Yani Çin de orada bir dengeyi sağlayacaktır. Ama ben çok fazla ihtimal vermiyorum işin açıkçası. Tamamıyla Çin Hürmüz Boğazı'nda bir muafiyete giderse yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Donald Trump'ın isteği doğrultusunda giderse bu Çin Devlet Başkanı'nı da dünya gözünde küçük düşürmüş olabilir o anlamda. Ama Donald Trump'ın bu anlamda çok ciddi bir isteğinin olduğunu biliyoruz. Her ne kadar kendisi Çin'e gitmeden önce uçakta Air Force şu anda söylediği gibi ben hiçbir şey talep etmeyeceğim demesine tabii çok ciddi yaklaşılmıyor açıdan. Ama Hürmüz en önemli konu başlıklarından birisi hiç şüphesiz. Çünkü Hürmüz vurdu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni ve bu sorunun içinden çıkamadı. Enflasyon 3.8'e 3.6'dan 3.8'e çıktı. Fiyatlar inanılmaz arttı. O açıdan da Donald Trump Hürmüz meselesini bir şekilde çözüp gelmek istiyor. Yani hep bizim konuştuğumuz haber ekranlarında bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var dedik. Donald Trump'ın Venezuela'da olduğu gibi, Maduro meselesinde olduğu gibi. Ama bu zafer fotoğrafını elde edemedi Sinan gördüğün gibi. Evet. Donald Trump. Onun için buradan bir zafer fotoğrafıyla dönmesi gerekiyor. En önemli fotoğraflardan birisi evet ekonomik anlaşmalar, Amerikalı iş adamlarının Amerika'daki Çin topraklarındaki çıkarları bunlarla ilgili birçok şey yapılabilir. Birçok anlaşmalara belki imza atılabilir. Vergilerin indirilmesi ya da işte çeşitli şekillerde onlara destek olunması yönünde. Ama Hürmüz meselesi Donald Trump için bir zafer fotoğrafı olabilir diye düşünüyorum. Çin'den böyle bir destekle geri dönerse yani İran'a yönelik bir baskı oluşturabilirse Çin üzerinden.
1: Ama yapılan açıklamalarda da Trump Çin'den yardım istemeyeceğim demişti mesela.
0: Evet Çin'i evet Donald Trump'ı tanıyoruz artık Sinan. Onun için Donald Trump 10-15 dakika içerisinde yaptığı bir açıklamayı tekzip de edebilir. O anlamda onları çok fazla dikkate almamak gerektiğini düşünüyorum. Donald Trump bu anlamda da çok geniş yönlü bir siyasetçi aslında. Yani 10 dakika önce söylediği bir şeyi 10 dakika sonra değiştirebilir. Onda hiç kimsenin şüphesi yok.
1: İrfan Sapmaz teşekkür edeceğim artık yavaş yavaş veda edeceğiz sana tabii gün içerisinde neler konuşulacak tamam konuşalım biraz daha devam edelim konuşalım Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerikan Başkanı Donald Trump'la birlikte Pekin'de bir araya geldi büyük bir tören vardı tabii basının karşısına çıkmadılar henüz ama o ufak bir girizgah yaptılar, bir açıklama yaptılar. Çok önemli şeyler konuşulmadı henüz. Harika bir ilişkimiz var dedi Donald Trump. Problemimiz yok dedi. Siz de büyük bir lidersiniz dedi. Bana kızacaklar belki bu konuda dedi. Ne demek istedi İrfan?
0: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: En büyük rakip olarak Çin görünüyor. O açıdan da Donald Trump'ın şimdi sen büyük bir lidersin diyor. Yani insanlar bunu söylememden çok fazla hoşlanmıyorlar ama ben yine de söyleyeceğim diyor. Orada aslında Donald Trump havayı yumuşatmaya çalışıyor. Yani Donald Trump'ın bir Amerikan başkanının bunu söylemiş olması sahiden çok önemli. Piyasalar açısından da çok önemli. O açıdan da Donald Trump burada havayı yumuşatmaya çalışıyor. Ki daha anlaşma masasına tam olarak oturmadılar. Kısa bir açıklamayı aldık biz şu anda Donald Trump'tan. Esas masaya oturulduğu zaman zaten birçok anlaşmalar hazırdır büyük ihtimalle. O açıdan da Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri olarak Çin'den istediği bazı şeyler var. Onları ben biraz özetlemek istiyorum. Yani ABD tarafı tam olarak ne istiyor Çin'den? Mesela Trump yönetimi Çin'den daha fazla tarım ürünü alımı, özellikle soya, et ve enerji alımları, Boeing uçak siparişleri ki BlackRock'un patronu Larry Fink Boeing'lerin yapımcısı Boeing üretiyor ve 500 adet Boeing satmak istiyorlar Çin'e. Onun için Larry Fink'in orada olması, evet şirket değeri 1.2 trilyon dolar olarak gösteriliyor ama varlık fonu olarak baktığımız zaman 13.9 trilyon dolarlık dev bir bütçeye sahip. O açıdan da Boeing uçak siparişleri son derece önemli. Amerikan şirketleri için Çin pazarında daha fazla alan. Ayrıca nadir toprak elementler akışının güvenceye alınmasını istiyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang orada ve Çin'e H200 gibi ileri yapay zeka çiplerinin satış konusunda bir pazarlık ihtimalini güçlendirmesi bekleniyor. Peki Çin ne istiyor?
1: Nadir toprak elementlerinde Çin'in eli çok güçlü zaten. Yani dünyanın
0: çok güçlü, dünyanın yani bir numarası.
1: %40, %45'e sahip neredeyse. Çünkü yüz çok ölçümü doğru, de çok büyük doğru olduğu için Çin'in bu nadir toprak elementlerine sahipler. Belki de Amerika Birleşik Devletleri bu taleplerde de bulunacak, bilmiyoruz.
0: Kesinlikle bulunacak. Listede var o. Peki Çin ne istiyor? Pekin'in temel beklentisi tarifelerde öngörülebilirlik. %150'den başladı. Donald Trump %50'ye kadar indi. Belki şunu göreceğiz. Donald Trump ilk mesajı belki Çin'deyken bu anlaşmalar bittikten sonra ya da anlaşma imzalanırken evet işte ben döner dönmez %50'den belki %30'a indireceğim, %35'e indireceğim diyebilir ya da geldiği anda ilk günde böyle bir imza atabilir diye düşünüyorum işin açıkçası. Yani %50'lik gümrük vergisini indirmesi konusunda.
1: İrfan, şunu da konuşalım. Tabii o gümrük vergileri aslında Amerikan şirketlerine de zarar vermedi mi?
0: Kesinlikle verdi. Kesinlikle zarar verdi. Çünkü bu kez onların üzerinde de Çin tarafından çok ciddi bir baskı oluşturuldu. Yani Donald Trump yanında Çin'de iş yapan Amerikan iş adamlarını götürerek o baskıları psikolojik olarak azaltmak istiyor. Yani sahip çıkıyor iş adamlarına Donald Trump. Onun için onları da çok vurdu ve çok ciddi rahatsızlıklar oluştu o anlamda iş çevrelerinde. Şimdi teknoloji kısıtlamalarının gevşemesini istiyor Çin. Yatırımlarına yönelik engellerin azaltılması ve Washington'ın Tayvan-Çin politikalarında daha yumuşak bir çizgiye gelmesi isteniyor. Çin nadir toprak elementleri kozunu kullanarak ABD'den ekonomik ve stratejik taviz koparmaya çalışacak deniliyor. Tabii en kritik ekonomik başlık sen de söylediğin gibi nadir toprak elementleri. İki ülke nadir toprak ihracatı konusundaki ateşkesi uzatmayı görüşüyor. Ancak Çin'in ağır nadir toprak elementleri üzerindeki lisans kontrolleri hala ABD savunma, elektronik ve havacılık sektörlerini zorluyor. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir askeri endüstriyel kompleks var. Onun için yanında BlackRock'un patronu Larry Fink'i götürdü. Trilyon dolarlık bütçelere sahip şirket patronlarını oraya götürmesi havayı yumuşatmaya çalışıyor. Onun için ben bu ziyareti kesinlikle iki rakibin bir masaya gelip daha fazla savaşması olarak görmüyorum işin açıkçası. İki tarafında Amerika'nın Çin'den, Çin'in de Amerika'dan bir kazanç elde etmesi olarak görüyorum. Onun için bunun etrafında dönecek diye düşünüyorum her şey. Sadece o açıdan bir İran meselesine bunu indirgemek olmaz. Çin tabii zirve ekonomik kozları daha güçlü şekilde giriyor buradaki yorumlara göre. Çünkü ABD'nin tarifeleri artık tek başına belirleyici bir kaldıraç olarak görülmüyor. Çin'in kritik mineral ve tedarik zinciri kontrolü daha yapısal bir güç unsuru haline geldi deniyor. Onun için de en önemli konulardan birisi olarak nadir toprak elementleri elementleri meselesi görülüyor Sinan. Donald Trump bunun üzerinde çok ciddi şekilde duracak deniliyor.
1: Şimdi bu görüşme aslında çok daha önceden planlanmıştı. Hatırladığım kadarıyla Nisan'ın başında olacaktı. Sonrasında tabii savaş, savaş durumundan dolayı biraz ertelendi. Acaba konu başlıkları değişmiş olabilir mi? O

0: O zamandan bu zamana.
1: Değişebilir. Tabii İran meselesi öne çıktı. Hürmüz meselesi öne çıktı. Şimdi bu açıdan biraz da ben bu askeri tarafa değinmek istiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında çok ciddi bir askeri rekabet var Sinan, bildiğimiz gibi. Onun için 2025 askeri harcamaları biraz değinmek istiyorum. Mesela ABD'nin askeri harcaması 2025'te 954 milyar dolardı. Çin'in 336 milyar dolarlık bir askeri harcaması var. Ama Donald Trump'ın deyimiyle Amerika Birleşik Devletleri üretimde çok ağır hareket ediyor. Çok yavaş hareket ediyor. Şu bunu nerede gördük? İran Savaşı'nda gördük. Çok ciddi şekilde Amerikan ana akım medyasına istihbarat raporları sızdırıldı, biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok üretimde çok yavaş hareket ettiği, stoklar boşaldı, stokları dolduramadığı gibi veya bu nedenden dolayı da Donald Trump'ın sürekli olarak işte isimleri değiştirerek ateşkes ilan ettiği yönde çok çeşitli yorumlar vardı. O açıdan da bu askeri meseleleri de biraz yumuşatma adına her iki tarafta daha çok ekonomik anlaşmalar üzerinden giderek o askeri sertliği de aradan kaldırma yönde bir çaba gösterecekler diye düşünüyorum. Ama tabii Donald Trump'ın üzerinde her zaman konuştuğumuz gibi Amerika'daki askeri endüstriyel kompleksin, yani işte 901 milyar dolarlık Pentagon bütçesini malum 1,5 trilyon dolara yükseltti Donald Trump. Yani onların sürekli savaşa ihtiyacı var. Sürekli savaşmaya ihtiyacı var. O anlamda da burada en büyük tehdit her zaman Amerika Birleşik Devletleri için Çin gösteriliyor. Onun için de sürekli askeri endüstriyel kompleksin üretim içinde olması ve trilyon dolarlara imza atması gerekiyor.
0: İrfan, yalnız şunu da gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayi çok güçlü. O trilyon dolarlardan bahsediliyor ama fakat sahada çok da böyle hızlı üretim yapamadıklarını gördük. Verilen siparişlerin 2 yıl sonrasında teslimatı gibi konular ortaya çıktı. Bu da aslında ABD için çok kötü bir imaj yarattı.
1: Çok kötü bir imaj yarattı. Donald Trump bundan son derece rahatsız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde hayat pahalı. Yani düşünün, şimdi şu sistem, Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri endüstriyel sistem şöyle kurulmuş. 50 eyalet var. 50 eyalete Amerika'daki işte BlackRock, bu en büyük üretim yapan Boeing gibi, Tomahawk füzeleri gibi birçok askeri ürünlerin üretimini gerçekleştiren bir dev şirket. Bunlar 50 eyalete yaymışlar ve 50 eyalette de binlerce insan askeri endüstriyel kompleksin askeri üretim tesislerinde çalışıyorlar bunlar. Ama şu anda bu İran meselesi çok ciddi bir şekilde vurdu Amerika Birleşik Devletleri'ni. Enflasyonu yükseltti. 3.6'dan 3.8'e yükseldi Sinan. İnsanlar rahatsızlar. Aldıkları maaşlar yetmiyor. Yani sadece İran krizi Amerikan halkına, orta düzeydeki Amerikan halkına 500 dolarlık ek bir fiyat bindirdi. O açıdan da şimdi insanlar da gönülsüz çalışmaya ve askeri endüstriyel kompleks de bundan istifade ederek Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturuyorlar. Daha çok fazla üretim yapalım diye. Ama bunların hepsi tabii para. 901 milyardan işte 1,5 trilyon dolara çıkardılar ama demokratlar buna karşı çıktılar. Bunun yapmanın Amerikan toplumu için çok bir faydasının olmayacağı, Amerikan toplumunun, halkının cebinden çıkacağı bunların. Artı en az bir 500-600 dolar ek bir maliyet getireceği, yani 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkartılması Pentagon bütçesinin artı bir maliyet getirebileceği. Zaten bir 500 dolar benzin artı petrola, petrol ürünlerine bağımlı ürünlerden oluşan bir ek bütçe binmişti 500 dolar. Bir 500 dolar da şimdi askeri endüstriyel kompleks 901'den 1,5 trilyon dolara çıkartınca 1000 dolar. Zaten asgari ücret burada saati bazı eyaletlerde 7,5, maksimum bazı eyaletlerde de saati 15 dolar. Yani 2500 dolarla 2700, 2800 dolara geliyor. O açıdan Amerika ekonomisinin şu anda çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu açıdan da Donald Trump'ın bu Çin ziyaretine çok ihtiyacı var. Çünkü vergileri kaldırdı, gümrük vergilerini kaldırdı. Bu bütün Amerika'daki ekonomi çevrelerine yansıdı. Moller dediğimiz alışveriş merkezlerine yaşadı. İşte sürekli gezip fiyatları kontrol ediyorum ben, benzin fiyatlarının dışında. O açıdan da bu ziyaret çok önemli Donald Trump için. İran konusundan çok çok daha önemli. Evet, İran Amerikan ekonomisini vurdu ama Çin'le işlerin iyi bir noktaya getirilmesi, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi Donald Trump açısından çok önemli. Çünkü 37 trilyon dolarlık dev bir güç...

0: açığından borçtan bahsediyoruz. 628 milyar dolarlık tahviller Çin bankalarında. O açıdan da Çin Donald Trump için son derece önemli bir ülke. Bu ziyareti dört gözle bekliyordu. İran konusunu özellikle çözüp gitmek istedi ama başaramadı. Bu açıdan da eli, genel yorumlar, eli zayıf gitti Donald Trump Çin'e deniliyor.
1: İrfan, dikkatimi çeken bir konu var. Bu Çin ziyaretinden önce Amerikan medyasının bir kısmı Çin İran'a silah veriyor, Çin İran'a istihbarat veriyor gibi haberleri pompalamaya başladı. Bunun sebebi ne?
0: Sebebini hep anlatıyorum. Dikkat ederseniz Sinan, sebebi şu: Amerikan ana akım medyasında bu dev şirketlerin, BlackRock, State Street, Vanguard gibi savunma sanayi şirketlerinin, askeri endüstriyel kompleks içerisindeki şirketlerin payları var. Onun için de sistem şöyle çalışıyor Amerika'da. Fazla silah üretimi için savaşa ihtiyaç var. Savaşa girilmesi için de ana akım medyadan pompalamaya ihtiyaç var. Onun için dikkat edersen hep biz kaynakları Wall Street Journal diyoruz, Washington Post diyoruz, MSNBC, CNBC gibi, hep dikkat ederseniz Sinan, hep belirli kanallar.
1: Ya onlar hep hepsinin tabende kaos peşinde. Tabi
0: bende hepsinin listeleri var bunların. Bu şirketlerin, askeri endüstriyel kompleks şirketlerinin ne kadar payları var. Onun için ben bak işte diyelim ki hemen Washington Post'ta bir haber çıktı. Ben bunun arkasından ne olduğunu hemen görüyorum tabi. Nasıl görüyorum? Paylara bakıyorum. Durup durduk yerde nereden çıktı diyoruz ya işte bu. Ve sürekli bir sızıntı var. Dikkat ediyor musun? Ve çok rahatsız Donald Trump bu sızıntılardan, Beyaz Saray'daki sızıntılardan, Pentagon'daki askeri istihbarat topluluğundaki içerisindeki sızıntılardan. Çünkü özellikle bunlar sızdırılıyor. Tehdit algısı yüksek gösteriliyor. Dolayısıyla da savaş. Savaş demek yeni askeri üretimler demek. Bu artık klasiktir Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun için Eisenhower 1961 yılında konuşmasında askeri endüstriyel komplekse dikkat edin, Amerikan demokrasi için çok tehlikelidir dedi. Sonra bunu Joe Biden söyledi gitmeden önce veda mektubunda. Şimdi Donald Trump şu anda işte bu sisteme, yani ABD derin devleti dediğimiz establishment diyorlar burada, bu sisteme karşı bir savaş açmış vaziyette. Onun için şu ana kadar yaklaşık 4 suikast girişimi geçirdi. Birinden de kıl payı kurtuldu. Sürekli bir baskı var Donald Trump'ın. Çok başarılı oldu bunda, olamadı ama bunların merkezi Washington DC Sinan, bu derin yapıda 2 milyon memurdan bahsediyor. 2 milyon. Bunlar yerleşik düzendeki memurlar. Bunlar şunu diyorlar: başkanlar gelip geçer ama Amerika'nın gerçek sahipleri biziz. Amerika'yı biz yönetiyoruz. Onun için Donald Trump Washington'ı dağıtmaya çalışıyor. FBI binasını çıkartmaya çalışıyor. FMCIA'nın ya da istihbarat topluluğu içerisindeki birçok kurumların, Pentagon içindeki birçok kurumları Amerika'nın değişik eyaletlerine dağıtarak, yayarak bunların bağlarını birbirinden koparmaya çalışıyor. Daha da önemlisi, Palantir isimli bir yapay zeka şirketi var. Peter Thiel bunun başında. Jared Kushner'in de çok yakın arkadaşıdır. Bunun üzerinden bu Pentagon'da özellikle bütün kontrol bu yapay zeka olarak Palantir'in elinde. Incutel diye bir şey var, yine bir yapay zeka şirketi. O da CIA'de bu yapay zeka sistemi üzerinden insanları kontrol etmeye, kim nereyle konuşuyor, ne yazışıyorlar, ne konuşuyorlar gibi kontrol etmeye çalışıyorlar. Onun için de binlerce insanı çıkardılar. İşte Elon Musk geldi özellikle, biliyorsun. Bunun arkasındaki esas amaç para tasarrufu değildi. ABD'deki bu derin yapıyı dağıtmaydı. Başarılı oldu mu? Çok. Çok fazla başarılı olamadı tabii, şurada kaldı. 2,5 senesi sağ salim çıkartırsa o da, ondan sonra gelen kim gelecek? İşte Rubio'nun adı geçiyor, J.D. Vance'in adı geçiyor ama Donald Trump kadar. Donald Trump gerçekten bu konuda çok ciddi bir çalışma içerisinde, çok ciddi bir tehlikeyi göze almış vaziyette. O açıdan da şu evet. Çin meselesine de, yani çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Çin olayında Amerika'daki derin devlet 1970'li yıllardan itibaren Çin'e destek verdiler. Çin'in büyümesine destek verdiler. Ama daha sonra işte Çin'e giden Amerikalı şirketlerin birçok ürünlerinin teknolojik hırsızlıkla ele geçirilmesi üzerine çok ciddi bir rahatsızlık ortaya çıktı. Yani yanında bu iş adamlarının, yine derin devletin uzantısı, bu iş insanlarını Çin'e götürmesi tabii ki tesadüf değil.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Yine önemli konular konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz bu ziyaretin sonrasında. Çok teşekkür ediyorum. İyi sabahlar dileyelim Türkiye'den. Evet, yavaş yavaş Ajans Yeni Günü noktalayacağız. Ankara'da yaşayan 76 yaşındaki emekli hakim Kemal Turan engellilerin umudu oldu. Nasıl umudu oldu? Ekranlara taşıyalım, bülteni noktalayacağız.

0: Yaptığım resimlerin geliriyle de bir engelliye tekerlekli sandalye aldığımda şuradan sevinerek çıktığını görünce benim mutluluğum ikiye katlanıyor. Allah'tan daha fazla ne isterim ki bu yaşta?
1: Kimileri için dekor, onun içinse bir iyilik hareketi. Kemal Turan'ın fırçasından çıkan bu resimler birçok engellinin hayatına dokunuyor.
0: Emekli devlet memuruyum. 10 senedir burada resimle ilgileniyorum. Yaptığım resimlerin gelirini bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdum. O sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bağlı olduğum Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği kanalıyla sergi açıyorum. Sergi gelirlerinin tamamıyla da engellilere tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçlarını temin ediyoruz.
2: Her şey babasının tedavi sürecinde başladı ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
0: Sosyal sorumluluk projem de emeklilikten önce aklımdaydı. Yıllar önce babam rehabilitasyonda tedavi olurken Türkiye'de tekerlekli sandalye ihtiyacının ne kadar çok olduğunu fark ettim. O nedenle zaman içinde bu projeyi geliştirdim.
2: Resim bilgisini geliştirmek için üniversite sınavına girdi.
0: Resim bilgim okul hayatından kalma bilgimdi. Tabir caizse alaylı olarak resim yapıyordu. 68 yaşında üniversite sınavlarına girdim. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünün yetenek sınavını da geçince 73 yaşında Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldum. Böylece tekniğimi daha geliştirerek resimlerimin daha iyi yapmaya gayret ettim.
2: Turan, İstanbul, Ankara ve Sivas'ta açtığı sergilerle engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
0: 10 senedir açtığım sergilerin gelirinin tamamıyla 78 tane manuel, 17 tane de akülü tekerlekli sandalye temin ettim. Onun dışında ayrıca engellilerin sandalyede oturdukları zaman yara olmaması için vücutları hava minderleri temin ettim. Sivas'ta açtığım sergide işitme cihazı ve beyaz baston temin ettim. Benim artık klasikleşmiş bazı tablolarım var. O tablolardan birisi de at tablosudur. Her sergide mutlaka bir at resmim bağışçı bulur.
1: Bu zamana kadar 400'den fazla resmi bağış yoluyla sahiplerine ulaştı. Ayrıca bu resimleri yaparken konularını da özenle seçiyor.
0: Bir insan DNA'sının tuvale sanatsal olarak aktarmaya çalışıyorum. Daha bitiremedim. Bu bir DNA'yı temsil eden bir tablom. Kavramsal sanatlar da yapıyorum. Örneğin şu bir kavramsal sanattır. Burada hava, ateş, toprak ve suyu simgelemektedir bu. Ve böylece tasavvufta da hava, ateş, su, toprak ayrı bir anlam ifade eder.
2: Kemal Turan projesi kapsamında birçok kişiye umut oldu. Ama içlerinde biri var ki onu hiç unutmadı.
0: Ankara'nın Ücra bir köyünden bir genç kızımız 21 yaşında ve 21 senedir hep annesinin sırtında taşınmış. Bir şekilde benim tekerlekli sandalye temin ettiğimi öğrenince annesinin sırtında buraya geldiler. Ona tekerlekli sandalye temin ettik. Ben annesiyle babasıyla burada konuşurken o akülü sandalyeyle almış gitmişti kendisini. Diyor 21 yaşına kadar hiç hareket etmeyen, annesinin sırtından başka hiçbir şeyi olmayan kişi tekerlekli sandalyeyle kendi başına gidince annesiyle babası kapının önünde ağlamaya başladılar. Kızların o kadar özgürlüğüne kavuştuğunu görünce ben de onların yanında ağlamaya başladım.
2: İhtiyaç sahibi kişilere tekerlekli sandalye ulaştıran Kemal Turan'ın şimdiki hedefi ise Gazze'ye de tekerlekli sandalye gönderebilmek.

Devlet Hastanesi'nin acil servisine 9 tane tekerlekli sandalye gelirle temin ettim. Şimdi de bekliyorum ki refah kapısı açılsın. Kızılay'la da irtibatım devam ediyor. 10 tane Gazze'ye tekerlekli sandalye gönderme projem var. İnşallah onu da gerçekleştiririm.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Tabii bugün tüm dünyanın gözü Çin'e çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'de bir araya geldi. Konuşacağız, detaylandıracağız ama hızlıca bugün neleri konuşacağız başlıklarına bir bakalım. Diğer yandan Başkan Erdoğan tabii Kazakistan'da Türk Dünyası Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Buradan gelen mesajları takip edeceğiz. İran'a ilişkin gelişmeler var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Çin'de ama tansiyon hala düşmüş değil. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Bunlar artık gündelik hayatın ne yazık ki bir parçası haline gelmeye başladı ama bir virüs haberi daha geldi. Bu kez adres Fransa. Fransa'nın Bordeaux kentinde Kruvaziyer Limanı'nda norovirüs nedeniyle 1700 kişi karantina altına alındı. 1700 kişiden bahsediyoruz. Oldukça yüksek bir sayı, konuşacağız. Ve gecenin maçı, Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdırdı. Önemli başlıklarımız var. Çok daha fazlası için yeni bir güne başlayalım. Sekiz buçuk yıl sonra ilk ziyaret diyoruz. Tarihi bir gün. Tüm dünyanın gözü Çin'in başkenti Pekin'e çevrilmiş durumda. Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından da iki lider toplantıya geçtiler. Toplantı öncesinde kısa bir açıklama yaptı liderler. Peki ne konuşuluyor Çin'de şu an? Nasıl bir atmosfer var? Hemen Çin'e gideceğiz. Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor olacak. Mehmet'le konuşacağız. Neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Neler yaşanıyor şu an Çin'de? Nasıl bir atmosfer var?
2: İyi yayınlar Gökhan Kurt. Geride bıraktığımız saatlerde artık iki liderin görüşmesi başladı ve mesajlar verildi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Trump'a sizinle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum dedi ve önemli konularda Sayın Başkan'la görüş alışverişi yapmayı heyecanla bekliyorum dedi. Xi Trump'a 2026 yılı geleceğe açılmak ve geçmişi devam ettirmek üzere Çin-Amerikan ilişkileri için tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir yıl olsun dedi. Ve yine Xi'den Trump'a bir mesaj var. Şu anda 100 yılda görünmeyen bir dönüşüm küresel çapta hızlanıyor ve uluslararası durum akıcı ve çalkantılı dedi. Aynı zamanda her iki halkın refahı ve insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte daha parlak bir gelecek inşa edebiliriz diyor. Trump'tan da elbette çok dostane mesajlar geldi. Siz harika bir lidersiniz, her zaman söylüyorum, harika bir lidersiniz. Bazen insanlar bunu söylememi sevmiyor ama yine de söylüyorum çünkü doğru olan bu dedi. Ve sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum dedi. Sizin dostunuz olmaktan da onur duyuyorum. Çin ve Amerika arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak dedi. İlk mesajlar bu yöndeydi. Daha sonra basına kapalı bir şekilde devam ediyor görüşmeler. Bir saat sonra bir öğlen yemeği olacak ve öğlen yemeğinde aile fotoğrafları verilecek. Akabinde liderler Cennet Tapınağı'na geçecek ama şu anda ekranlardan da gördüğümüz üzere geride bıraktığımız dakikalarda liderler Tiananmen Meydanı'nda böyle görkemli bir törenle Trump karşılandı ve askeri manga eşliğinde yapılan bu töreni tüm dünya canlı naklen izledi. İki lider de birbirini oldukça sıcak bir şekilde karşıladı, yüzler gülüyordu. Trump'ın geldiği heyet arasında Apple CEO'su

0: Tim Cook, Elon Musk ve yine Nvidia CEO'sunu gördük. Hepsi de bütün iş dünyası sıcak bir şekilde karşılandı. İki ülke arasında 600 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var.
1: Peki Mehmet,
0: ve
1: şimdi
0: bu görüşmede
1: bu tip zirvelerde tabii liderlerin o kısa süreli o görüşmelerin ardından, o toplantıların ardından bir basın toplantısı beklenir. Çin lideri Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ortak bir basın toplantısı bekleniyor mu ya da planlanıyor mu böyle bir şey?
0: Şu an için planlanmıyor ama Cennet Tapınağı'nda bu seyahat sırasında liderlerin bir konuşma yapması bekleniyor en azından kameralara karşı. Ve ilk mesajlar Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda basına açık bir şekilde başladı. Ancak daha sonrasında şu anda basına kapalı devam ediyor. Aslında Pekin'deki bu gelmiş bir basın toplantısı görmüyoruz. Ancak Trump ve Xi Jinping görüşmesinde bakalım Trump kameralara karşı bir şey söyler mi? Bunu takip edeceğiz. Gün içerisinde oldukça hareketli geçecek. Şu anda toplantı sürüyor ve birazdan bir saat sonra da öğlen yemeğinde buluşacak iki lider ve
1: evet,
0: ailece bir yemek yenilecek. Gökhan Türk.
1: MMSR notları için teşekkür edeceğiz. Çin'de neler yaşanıyor sorusuna yanıt aramaya devam edelim. Çok değerli bir yayın konuğumuz var. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi günler.
1: Baktığımızda çok görkemli bir tören. Liderlerin karşılıklı birbirlerine övgü dolu sözleri. İyi ki buluştuk. Çok güzel mesajlar veriyoruz ifadeleri vardı ama kapılar kapandı. Şimdi işin gerçeği ortaya çıkacak. Ne konuşuluyor şu an kapalı kapıların ardında?
2: Şöyle, en önemli gündem maddesi aslında ticaret. Yani iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini konuşacaklar ama bu ticaretin başlığının da kendi alt başlıkları var. Yani birincisi Trump bunu ifade etti. Bizim bu kadar 20'ye yakın bir CEO'yu götürüyor oraya. İşte Apple, Elon Musk, Nvidia, Boeing, Aerospace, bir de bilinmeyen, basına yansımayan birçok şirketlerin, uluslararası şirketlerin, Amerikan menşeli uluslararası şirketlerin CEO'larını Çin'e götürüyor ve bu Çin'in bu şirketlere kapısını açmasını istiyor aslında. Çünkü son dönemlerde Çin'in özellikle yabancı uluslararası şirketlerin, yani yabancı şirketlerin Çin'deki faaliyetlerini, özellikle mesela tedarik hizmetlerini Çin dışındaki başka firmalara aktaran yabancı şirketlere yönelik bir takım düzenlemeleri var. Yani zorlaştırıcı düzenlemeler yapıyor yabancı şirketlerin Çin'deki yatırımlarına yönelik. Bunu aşmaya çalışıyor. Bu bir. İkincisi yapay zeka meselesi, çip meselesi, iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki bir dengesizlik var. Daha doğrusu Trump bunu böyle ifade ediyor. Şimdi iki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman 500 milyar dolara yakın bir ticaret ama Çin'in ABD'ye ihracatı 400 milyar dolarken ABD'nin Çin'e ihracatı yaklaşık 100 milyar civarında. Bu mesela Trump için çok ciddi bir mesele. Soya fasulyesi meselesi var. ABD çiftçilerinin Çin'e ihracatı yine yıllık 12 milyon ton. Bunu Çin zaman zaman ikili ilişkilerde bir koz, bir silah olarak kullanıyor. Şöyle ki, çünkü çiftçiler Trump'ın seçmen tabanının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu tarife meselesinde ciddi bir kriz çıkmışken Çin de soya fasulye alımını Brezilya'ya kaydırmıştı. Şimdi bu veya benzeri meseleler iki ülke arasındaki en temel meseleler ve müzakerenin ana başlığını da bunlar oluşturacaktır. Diğer taraftan Çinli firmalar otomobil sektörü ABD pazarına girmek istiyor. Elektrikli araçlar. ABD bunu engelliyor. Çünkü eğer Çinli ucuz bu arabalar ABD pazarına girmesi durumunda ABD otomobil üreticileri buna mesela Trump'a baskı yapıyor ki bunu engellemek.
1: Ki Avrupa'nın, Avrupa piyasasının ne hale geldiği zaten ortada.
2: Özellikle bu son dönemlerde benzin fiyatlarının yükselişi, elektrikli araçlara yönelik ve bir de Çin inanılmaz bir propaganda yapıyor. Özellikle sosyal medya araçları vasıtasıyla Amerikan pazarına kendi araçlarını tanıtan bir propaganda reklamı da yaptığı için bu ciddi bir mesele. Dolayısıyla ticaret başlığı altında devasa alt başlıklar var.

0: reklamı da yaptığı için bu ciddi bir mesele. Dolayısıyla ticaret başlığı altında devasa alt başlıklar var. Öncelikle bunlar müzakere edecek.
1: Peki İran bu görüntü
2: 8. sırada.
3: O kadar aşağıda mı gidiyor?
2: O kadar aşağıda. Neden? Çünkü İran meselesinde Çin İran petrolünün en önemli alıcısı. Yani kendi petrol ihtiyacını İran'dan temin ediyor ki savaş başladığı 28 Şubat'tan Amerikan ablukasının başladığı 14 Nisan'a kadar petrol ithalatında herhangi bir sorun yaşamadı. Yani İranlı petrol tankerleri Çin'e sorunsuz bir şekilde hareket etti. Ama abluka başladıktan sonra bu sıkıntıya girdi. Özellikle Çin'e hareket eden tankerlere uygulanan ambargoların hafifletilmesi, kaldırılması yönünde bir talebi olabilir Trump'tan. Trump da şöyle bir talepte bulunabilir Çin'den. Eğer varsa özellikle ekonomik ağırlığını İran üzerinde kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki bu İran'ın ısrarından vazgeçmesine yönelik bir talebi olabilir.
3: Çin'in böyle bir etkisi var mı İran üzerinde?
2: Ekonomik olarak şöyle bir etkisi olabilir ama askeri ve siyasi anlamda o kadar İran üzerinde bir etkiye sahip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle bakalım. Dünyada hava savunma sistemleri, savaş uçakları üretebilen, bunu ve satma kapasitesine sahip 2-3 ülke var. ABD, Rusya, Çin. İslam Cumhuriyeti devrimi, İslam devriminden sonra İran'la Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler biliyoruz hangi seviyede olduğunu ama bu ülkeler hiçbir zaman İran'a hava savunma sistemi, savaş uçakları anlamında bir teknoloji transferi ve satışı gerçekleştiremedi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ABD'nin tolere edemediği

0: ihtiyacı var. Bu petrol ihtiyacı Venezuela'da olduğu gibi. Ve bu ihtiyacını da karşılamak için Trump'tan bu konuda bir talebi olabilir. Tayvan meselesi ama belki bir diğer gündem maddesi,
1: evet, o da
0: Tayvan
1: gündeme meselesi gelecek olabilir. Başlığı var.
0: O biraz daha üst sıralarda olabilir. Tayvan konusunda Çin'in çekinceleri var. Özellikle Amerika'nın Aralık ayında 11 milyar dolarlık bir silah satışını onayladı Tayvan'a. İkinci paketi de onayladı ama bu gezi sebebiyle kongre onaylamasına rağmen Trump bunu hala deklare etmedi.
1: Şu konuşuluyor. Bu olabilir mi? Sen bana İran'ı ver, ben sana Tayvan'ı vereyim. Böyle bir pazarlık, al-ver pazarlığı da olabilir mi? Bu kadar kaba bir şekilde olmasa bile.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Neden? Çünkü ABD'nin Tayvan'a bakış açısıyla Çin'in İran'a bakış açısı arasında devasa bir fark var. Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik politikasının en önemli bileşenlerinden biri. Yani Çin'in çevreleme politikasının ana bileşenlerini oluşturuyor Tayvan. Ve verdiği önem çok farklı. Şimdi 11 milyar dolarlık bir silah satışını onayladı. Bu silah satışı gerçekleşiyor. İkinci bir paketi de 14 milyar dolar silah satışını kongre onayladı. Sırf bu gezi dolayısıyla Trump onu bir süre erteledi. Yani 11 milyar artı 14 milyar, bu bir. İkincisi, Tayvan Boğazı Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli. Aynı zamanda Çin için de önemli. Çin'in deniz ticaretinin yaklaşık olarak %40'a yakını bu boğaz vasıtasıyla gerçekleşiyor. Yani bu boğaza ciddi bir bağımlılığı var. Diğer tarafından Tayvan son dönemlerde savunma bütçesini devasa şekilde artırıyor. Asimetrik bir savaşa hazırlanıyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Tayvan ABD politikasının, yani Pasifiklerde Çin'i çevreleme politikasının en önemli bileşenlerinden biri. İran'ın Çin için ifade ettiği değerden çok çok daha fazlasını ifade ediyor ABD için.
1: Şimdi burada bu görüntüye baktığımızda çok görkemli bir karşılama töreni. 8,5 yıl sonra gerçekleşen görüşme ama Çin bir şu an bir sizce bir süper güç mü yoksa bölgesel güç mü?
0: Tabii yani süper güç, mesela askeri anlamda baktığınız zaman bir süper güç diyemeyiz askeri anlamda, ama devasa bir ekonomik anlamda bir süper güç olduğunu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde hegemonik bir güç olabilmesi için tabii bu hegemonya meselesini biraz açmak lazım. Çünkü hegemonik bir güç olmak için cazibe merkezi haline gelmeniz lazım. Yani Çin'in ABD kadar diğer dünya için, dünya ülkeleri için bir cazibe merkezi olabilmesi için de ekonomik kalkınma, askeri güç ve tabii ki siyasi etkinliği olması lazım. Böyle bir ortamda askeri anlamda bir süper güç diyemeyiz. Ki bunun için dikkat ederseniz İran gibi, Venezuela gibi meselelerde Amerika Birleşik Devletleri ile askeri anlamda bir karşı karşıya gelmemeye dikkat ediyor. Çünkü kapasitesinin ve sınırlarının farkında. Uzun vadeli yatırımlar yapıyor. Belki 2040 yılında askeri anlamda Amerika Birleşik Devletleri ile yarışabilecek bir seviyeye gelebilir, ama bir örnek vereceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi şu an 900 milyar dolar. 2027 bütçesi için Trump kongreden 1,5 trilyonluk bir bütçe talep ediyor. Bu ne demek? 900 milyarlık bütçe bile, yani bir önceki yılın bütçesi bile ABD'den sonra gelen 10 ülkeyi topladığınız zaman savunma bütçesine yetmiyor. Çin'in şu an savunma bütçesi 300 milyar dolar. Dünyada en fazla silah satan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yani askeri anlamda eğer siz bir Amerika Birleşik Devletleri seviyesinde veya ondan güçlü değilseniz süper güç olarak nitelendirmek en azından askeri anlamda doğru olmayabilir. Şimdi ama ekonomik bir güç olduğu kesin ki Trump'ı da en fazla, Amerikan yönetimini de en fazla rahatsız eden mesele bu ekonomik kalkınması. Bir örnek vereceğim. Şimdi 2002'de Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatı 726 milyar dolar iken Çin'in ihracatı 202 milyar dolardı. Ama bugün Çin 3,5 trilyonluk bir ihracatı, ABD'nin ise 1,5 trilyonluk bir ihracatı var.
1: İkiye katlamış.
0: İkiye katlamış. ABD yönetimini en fazla rahatsız eden mesele bu.
1: Şimdi az önce siz de söylediniz, CEO'lar. Şimdi bir de aslında bu, evet, İran, Tayvan pek çok başlık var ama bir de trilyon dolarlık bir ziyaret aslında. Şimdi o CEO'ları da bir arkadaşlarımıza rica edelim. Kimler şu an Trump'a eşlik ediyor ki aslında gündelik hayatımızda da isimlerini sıkça telaffuz ettiğimiz isimler şu anda Trump'la birlikte. O barkoyu da hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Baktığımızda Elon Musk'tan bahsediyoruz. Boeing şirketinin CEO'sundan bahsediyoruz. Nvidia'dan bahsediyoruz. Trilyon dolarlık şirketler var. Şimdi hemen o barkoyu bir açalım. Bu isimlerin Trump'la birlikte Çin'e gitmesi. Şimdi baktığımızda Elon Musk, Blackstone CEO'su var, Apple CEO'su var, General Electric var, Mastercard var, Visa var, Nvidia ki 5

0: 3 trilyon dolar dünyanın en değerli şirketi. BlackRock şirketi, Larry Fink. Bu isimlerin Donald Trump'la birlikte Çin'e gitmesi. Bunlar ne yapacaklar Çin'de? Nasıl bir anlaşma
1: var? İşte şöyle, bu heyet bile 20'ye yakın üst düzey CEO'nun ve şirketin CEO'sunun gitmesi bile gündemin ne olduğunu bize gösteriyor. Şimdi ana madde ticaret. Yani Çin'le ticaret. Çünkü bu şirketler Çin pazarına girmek istiyor. Çin'in ama bu konuda katı bir takım kuralları var. Özellikle yabancı şirketlerinin Çin pazarına girebilmesi için özellikle teknoloji, yapay zeka, çip gibi alanlarda.
0: Bu arada tam da araya gireyim. Nvidia CEO'sundan açıklama geldi tam da konuşurken. Görüşmeler mükemmel geçti diyor.
1: Evet. Yani burada Çin'den abi Trump'ın Çin'den bir takım talepleri ifade etti. Biz Çin pazarının açmasını istiyoruz bize. Yani bu teknoloji şirketler Çin pazarına girsin ki iki ticaret ilişkilerinde ihracat ithalatta bir denge ortaya çıksın. Yani neredeyse şu an 1/4. Yani 400 milyar dolarlık Çin satıyor. ABD'nin sattığı 100 milyar dolar. Bu ciddi bir sorun. Şimdi bakalım burada BlackRock. BlackRock CEO'su, BlackRock dediğimiz yatırım fonu 11 trilyon dolarlık bir fonu yönetiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu dünyanın her yerinde. Savunma sanayi alanında çok ciddi yatırımları var. Medya sektöründe, finans sektöründe, yapay zeka. Şimdi Huang'ın az önce siz söylediniz Nvidia'nın CEO'su gidip gitmeyeceği belli değildi. Bunun gitmesi çok önemli çünkü yapay zeka ve çip evet. konusunda Çin ve ABD firmalar arasındaki rekabetin ortasında kalan bir firma. Diğer taraftan Elon Musk, Trump'la arasının kötü olduğu söyleniyordu. Özellikle elektrikli araçların sahibi olan bir firmanın Çin pazarına girmeye çalışması bu çok önemli.
0: Ki söz konusu olan para olunca anlaşmazlık olmadığını da gördük.
1: Görüyoruz. Diğer taraftan mesela burada yok mesela Boeing CEO'su yine gidiyor. Çünkü Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir Boeing uçak alımı söz konusu. Dolayısıyla bu tablo bize, devasa tablo bile iki lider arasındaki görüşmenin ana maddesinin ticaret olduğunu bize gösterecek.
0: Ki Apple özellikle son dönemde Çin piyasasında ciddi bir düşüş kaydeden firma.
1: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Çin bu konuda çok şeyi var. Geçtiğimiz günlerde Çinli firma bir Meta'nın Singapur merkezli ama Çinli üreticilere ait bir yapay zeka firması olan Manus'u aldı, satın aldı. Ama Çin hükümeti dedi ki biz bu satışı onaylamıyoruz ve iptal ettireceğiz. Özellikle Amerikan şirketlerinin, yapay zeka teknoloji gibi bu şirketlerinin Çin pazarında bu denli büyük alımlar yapmasını önlemeye yönelik bir takım yasal düzenlemeleri var. Katılar bu konuda. İşbirliği yapması istiyorlar, ortaklaşa istiyorlar. Tek başına Amerikan şirketlerinin Çin'in içerisindeki büyük yapay zeka çip alanlarına sahip olmalarını istemiyorlar. Trump'ın aşmaya çalışacağı meselelerden biri de bu olabilir. Diğer taraftan Xi'nin de şöyle bir talebi olabilir. O zaman bizim de elektrikli araçların Amerikan pazarına. Bu da şöyle bir formül düşünülüyor. Trump bunu bekletiyor çünkü kendi üzerinde bir baskı var. Ortaklaşa. Yani tek başına bir mesela örnek veriyorum. BYD'nin gelip de Amerikan pazarında tek başına bir üretim mekanizması kurması değil de Tesla veya diğer bir Amerikan şirketiyle ortaklaşa. Karşılık

0: Belki bu piyasaları rahatlatabilir. Çin çok ihtiyatlı hareket eden bir ülke. Demin sorduğunuz bir süper güç mü? Henüz değil askeri anlamda. Neden? Çünkü büyük oranda boğazlara bağımlı bir ülke.
1: Olacak mı peki?
0: Askeri anlamda şuna karar verebilir. Yani askeri anlamda eğer Amerika Birleşik Devletleri ile yarışabilecek o düzeyde olabildiği anda bu dediğiniz gerçekleşebilir. Şu an mesela boğazlara bağlı bir ülke. Hürmüz Boğazı'na. Diğer taraftan en önemli bağımlı olduğu boğaz Malakka Boğazı. İhracatının yani Çin'in ticaretinin %80'i bu boğaza bağlı. Peki bu boğaz kimin kontrolünde? Singapur, Malezya ve Endonezya. Amerika'nın müttefikleri. Tayvan boğazına bağımlı. Amerika'nın Tayvan'la ilişkilerini biliyoruz. Dolayısıyla boğazlara bağlılığını azaltmadan, çünkü buralarda olası bir krizde Çin'in ekonomisi, ihracatı, ithalatı çok ciddi bir şekilde etkilenebilir. Boğazlara bağımlılığını azaltmadan Amerika ile veya başka bir ülke ile askeri anlamda karşı karşıya gelmeyi göze alamaz. Mesela Tayvan konusunda şöyle bir talebi bulunabilir. Bu silah satışının en azından azaltılması ve Tayvan'ın bağımsız bir ülke olarak tanınmaması konusunda Trump'tan ricacı olabilir. Yoksa siz Tayvan'la ilişkilerinizi kesin, Tayvan'ı bize verin, biz oraya hemen ele geçirelim gibi talepleri, bunların gündeme gelme ihtimali bile yok bu görüşmede.
1: Peki son olarak da şunu aslında sormak gerekiyor biraz da baktığımızda. Şimdi çok önemli bir görüşme. Liderler kapalı kapıların ardına görüşüyor. Bir saati buldu şu ana kadar görüşme. Bir basın toplantısı beklenmiyor. Şimdi biz Putin-Trump görüşmesi sonrasında uzun bir basın toplantısı görmüştük. Neden bu görüşmenin ardından bir basın toplantısı yok?
0: Bu Çin'le alakalı, çünkü Çin siyasetiyle alakalı bir şey. Çok kapalı bir ülke, kapalı bir otoriter bir yönetim tarzı var. Xi Jinping'in çok çok güçlü bir lider. Yani Mao'dan sonra Çin tarihin en güçlü lideri olarak nitelendiriliyor. Yani böyle basın karşısına çıkıp gazetelerin sağlı sollu sorularıyla muhatap olabilecek bir lider değil. Buna Çin siyaseti de müsaade etmez. Ve dolayısıyla bu böyle bir basın toplantısında ortaya çıkabilecek pürüzlü veya krizli sorularla muhatap olmamak için bunu tercih etmez. Trump bunu tercih edebilir, tolere edebilecek.
1: Trump ki sever zaten.
0: Alışık. Bunu. Bunu kendi lehine de çevirebilir ama Xi'nin çok da böyle basın karşısında konuşabilen bir lider değil. Daha çok Çin'i biz icraatıyla sessiz ve derinden icraatlarıyla tanık olduğumuz ama Trump öyle değil. Bu tamamen Çin'in siyasetiyle ilgili bir şey. Açık bir basın toplantısı tercih etmeyeceğinden kaynaklanıyor.
1: Şimdi görüşme devam ediyor. Bir saati geride bıraktık, hatta 1,5 saate doğru gidiyoruz. Süre olarak isterseniz biraz değerlendirelim. Bir saati geride bırakması görüşmelerin olumlu gittiğini mi gösterir, yoksa bir süre sonra, kısa bir süre sonra biteceğini mi göreceğiz, ne göreceğiz, yoksa biraz, devam mı edecek?
0: Biraz daha uzanabilir çünkü devasa ticaret konuları var. Yani Trump'ın en sevdiği alan, hiç bu savaşla vesaire muhatap olmak istemez kendi eğer tercihi olsa. En sevdiği konular ticaret olduğu için tarifeler vesaire ve 20'den fazla CEO'yu da oraya götürdüğü için biraz daha uzun sürebilir. Ve işin içerisinde bir de tercümeyi de katmak lazım. Çünkü Xi'nin her ikisi kendi ana dilinde konuşuluyor. Tercüme şeyi de var, süresi de var. Biraz daha uzayabilir ama iki lider arasındaki görüşmeler işte 1-2 saat vesaire sürmesine rağmen heyetler arasındaki görüşmeler devam edecektir. Çünkü bu kadar CEO'nun gittiği bir ortamda bakanlar düzeyinde, sekreterler düzeyinde ve CEO'lar düzeyinde.
1: Buradan da baktığımızda o heyeti görebiliyoruz.
0: Yani devasa bir heyet.
1: Var, Dışişleri Bakanı zaten, onlar olması gereken ekonomi bakanları ama aynı zamanda o arkada da gerçekten çok trilyon dolarlık şirketlerin CEO'ları var.
0: Yani büyük bir şey çıkacaktır. Yani bir yatırım anlaşmaları çıkacaktır karşılıklı olarak. Ama heyetler arasındaki görüşme 1-2 saat civarında olabilir. Daha sonra zaten yemeğe çıkacaklar.
1: Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi Amerikan basınında bu ziyaretin başlamasından 1 saat öncesine kadar bazı haberler çıkmaya başladı. Çin Körfez ülkelerine silah satıyor. Artı tabii İran'a silah satıyor. Bu görüşmelerde İran'a yapılan silah satışların da durdurulması ya da yavaşlatılması konusunda Rubio'nun da açıklamaları var. Şimdi tam böyle bir görüşme sırasında bir anda Amerikan basınından çıkan bu haberler, Çin İran'a silah satıyor haberleri, nasıl okunması gerekiyor?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bu Amerikan basında son günlerde artık giderek artan bir şekilde hem sizin bahsettiğiniz bu hususlar hem de İran'ın füze kapasitesinin, füze rampalarının %75 oranında koruduğunu, ekonomisinin dayanıklılığının 4-5 ay daha devam edebileceğine, ya bunlarla ne ifade edilmeye çalışıyor? Trump'ın bu öfke operasyonu başarısız. Ve bütün bu haberler CIA'ya dayandırılıyor.
1: Evet.
0: Amerikan istihbaratına. Yani demek ki Amerikan istihbaratında ciddi bir çalkantı, sızıntı ve bir tehdit algısı sürekli pompalıyorlar. Ve buradaki amaç biraz daha Trump'ı bu savaşın içerisine çekmek. Gerginliği tırmanmak. %75 oranında füze rampalarını stokluyor. Çin

0: İran'a silah satmaya devam ediyor. Rusya uydu desteklerini vermeye devam ediyor. Bu bence başkanı biraz daha ikinci faz operasyonlara yönetmek, teşvik etmek için de bir şey olabilir. Dikkat etmek lazım bu veya benzeri şeylere, içeriklere.
1: Bu önemli. Ziyaret devam ediyor. Bir de arkadaşlarımızdan rica edeyim. Az önce petrolü verdik. Son olarak bir de altın fiyatlarına bakalım. Çünkü ekonomi tabii ki bu ziyareti takip ediyor. Piyasalar bu ziyareti takip ediyor. Bir de altın fiyatları verelim. Ardından yayınımızı tamamlayacağız. Özellikle tabii Asya'ya baktığımızda %0.02'lik bir düşüş var. 6887 dolardayız. Bir de iç piyasaya bakalım tabii ki etkisine bakmak için. Gram altın çok önemli bir değişim yok. 6841 artık bu daha çok Hürmüz'e odaklı, enflasyona odaklı bir tablo var gibi duruyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali bizlerle birlikteydi hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığınız için. Dünyanın gözü Pekin'e çevrilmiş durumda. Biz daha haber ekranlarında bu ziyaretin detaylarını konuştuk. Kolaylıklar dileyelim. Ama diğer yandan tabii ki bizim gözümüzün çevrili olduğu bir başka nokta daha var. O da Kazakistan. Başkan Erdoğan Türk dünyası Türk dünyası liderler zirvesine, gayri resmi liderler zirvesine katılmak için Kazakistan'a gitti. Burada resmi törenle karşılandı. Ardından da Başkan Erdoğan Türkistan'a geçecek. Tabii ki gündemde Türk dünyası ve ilişkiler olacak.
2: Kazakistan semalarında savaş uçakları karşıladı. Kazak çocuklar Dombra'yla selamladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan temasları renkli görüntülerle başladı.
3: Bir yandan tören bandosu, bir yandan Kazakistan çocukları, öğrencileri bu noktada ellerinde Kazak bayrakları ve bir yandansa Türk bayraklarıyla birlikte şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı artık karşılıyorlar.
2: Başkan Erdoğan 3 günlük resmi program kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Astana Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev resmi törenle karşıladı. Havalimanında helikopterler Türk ve Kazak bayraklarıyla gösteri yaptı. Havalimanının şeref salonunda ise Kazak çocukların sürprizi vardı.
4: Salalar selamun aleyküm. Tamam.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki programları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomert Tokayev'le baş başa görüşecek. Ardından mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlamasının ardından Cuma günü Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a gidecek. Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak.
1: Gazete manşetleriyle devam edelim. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz gazetelere. Sabah gazetesinin sür manşetinde spor var. Öncelikle gecenin maçı tabii fırtınadan müthiş dönüş. Trabzonspor yarı final maçında geriden gelerek Gençler Birliği'ni mağlup etmeyi başardı. 17 yaşındaki Erkin sert şutuyla sarsılan Bordo Mavililer rakibin kendi kalesine golüyle eşitliği yakaladı. 90+2'de Muçi füzesiyle takımını zafere götürdü. Fırtına üst üste 3. kez finale çıktı. Final ne zaman? Final 22 Mayıs'ta oynanacak. Antalya'da oynanacak maç Konyaspor'la Trabzonspor arasında gerçekleşecek. Gelelim manşete. Manşete baktığımızda iki önemli haber var. Az önce ekranlara getirdiğimiz Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin detayları. Kardeş Kazakistan'da Erdoğan coşkusu yer alıyor. Manşette ise siyaset. CHP'de yaşananlar var. Özel ve Ağbaba'nın kara kutusu açıldı. CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleleri alan Özgür Özel'le jette fotoğrafları çıkan Turgut Koç tutuklandı. Şaibeli kurultayda rüşvet ve Özel'in VIP aracının yapımıyla gündeme gelen Koç'un özel işlere de sponsor olduğu belgelendi deniliyor. Okan Müderrisoğlu'nun köşesine de hızlıca bir bakalım. CHP'nin kimyası nasıl bozuldu? İmamoğlu ve Özel Parti'yi ele geçirdikten sonra CHP'nin kimyası bozuldu. Tüm defolarını CHP markasını kirletme

0: aslında partiye boca ettiler. Koskoca partiden geriye bir enkaz bırakacaklar diyor. Son bir haber. Türkiye savunmada bizden çok ileri. Baykar'da gördüklerinin akıl almaz olduğunu belirten Belçika Savunma Bakanı Türk savunma sanayine büyük övgülerde bulundu. Türkiye savunmada bizden çok ileri manşeti öne çıkıyor. Günün sıcak gelişmesiyle devam edeceğiz. Mersin'den gelen o patlama haberi. Mersin'de bir akaryakıt depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıktı. Patlama anında ise tankın üzerinde bulunan işçi 20 metre yükseklikten düştü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Akaryakıt depolama tesisindeki patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt depolama tesisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında tankın üzerinde bulunan Süleyman Güner yaklaşık 20 metreden yere düştü.
2: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Patlamanın hemen ardından sesler yükseldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre illerden de destek gönderildi. Ağır yaralanan iki işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevlerin diğer tanklara sızmaması için de önlem alındı. Tanktaki benzin nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Uzun süren uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
0: İstanbul Kartal'da 59 yaşındaki Ruhan Çalı hiç tanımadığı bir erkek tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin ardından teslim olan 20 yaşındaki katil zanlısı için iddianame hazırlandı. Eziyet çektirerek öldürdü değerlendirmesi yapılan zanlı için müebbet hapis cezası talep edildi.
3: Zili çaldı, cinayeti işledi. Ruhan Çalı'yı acımasızca katleden 20 yaşındaki cani için istenen ceza belli oldu.
4: Komşumuzun kesmişler. Bayağı boğazını kesmişler.
3: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Deniz G. katları gezerek tek tek zile bastı. O sırada 59 yaşındaki Ruhan Çalı başına geleceklerden habersiz kapıyı açtı. Zanlı hiç tanımadığı kadını defalarca bıçakladı. Cinayetin ardından Kocaeli'ne kaçan katil zanlısı polise giderek teslim oldu. Ardından tutuklandı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Üniversite öğrencisi katil zanlısı hakkında öldürmek için öldürdü değerlendirmesi yapılarak müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali ve silahlı yağma suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası da verildi.
0: Bir yandan da tabii meteorolojiden gelen uyarılara bakacağız. Samsun Havza ilçesinde önceki akşam etkili olan şiddetli sağanak sonrasında ilçenin büyük bir bölümü çamur yığınıyla kaplandı. Yağışlar bitti. Peki geriye ne kaldı? O sorunun yanıtına bakalım.

0: bir felaket atlattık. Yani duyumlarımıza göre de zaten 1998'deki sel felaketinin çok çok üstünde bir sel felaketi olduğu söyleniyor. Yani aracım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
1: Evler balçık içinde kaldı, araçlar sürüklendi. Selin faturası ağır oldu.
2: Yaşanan sel afetinin ardından gün ağardığında hasar ortaya çıkmaya başladı.
1: Birçok il için sağanak uyarısı vardı. O sağanak Samsun'un Havza ilçesinde sele neden oldu. Taşan Hacı Osman Deresi hayatı adeta durma noktasına getirdi.
2: Havza ilçesinde yaşanan o yağış ve beraberinde gelen taşkınların başlangıç noktası tam da burası. Bu derenin debisinin yükselmesi, suyun taşması ve etraftan geçen onlarca su önüne ne kattıysa ilçe merkezine doğru.

0: doğru sürükleyip götürdü.
1: Sel felaketinin hemen ardından hasar tespit çalışmaları başladı. Bölgede temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor.
0: Sel felaketinin ardından bazı okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. O okulların bodrum katlarında, sınıflarında ve bahçelerde emniyet güçleri tarafından temizlik çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.
1: Selden zarar gören araçlarsa çekiciler yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı.
2: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurmuş, kırmış camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel. Evinden caminin arası 200 metre daha fazla. Orada bulduk arabayı. Yedemine getirmişler arabayı. Şimdi işte hasar zarar tespiti için ekibi bekliyoruz.
3: Meteorolojiden bugün için de uyarılar var. Hemen ekranlara GTM haritamızı 39 il için sarı kodlu uyarı yayınladı meteoroloji. Yağış riskinden bahsediyoruz. Peki hangi bölgeler? Güney Marmara'nın tamamı. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik. Ege'ye baktığımızda Ege'nin neredeyse tamamı. Uşak haricinde tüm bölgelerde. İç Anadolu bölgesine Kırşehir, Kırıkkale ve Karaman dışında geriye kalan tüm İç Anadolu bölgesinin iller, Ankara ve Konya'nın da dahil olduğu tüm illerde bugün yağış uyarısı var. Karadeniz'i ikiye ayırmak gerekiyor. Batı ve Orta Karadeniz'in tamamı da, yani Düzce'den Giresun'a kadar bir hat çizdiğimizde tüm alanda sarı kodlu bir uyarı var. Ama Trabzon, Karadeniz'in doğusunda Trabzon, Rize, Artvin bugün yağış riskinin olmadığı iller. Bir de Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'i de aynı Karadeniz gibi ikiye ayırmak gerekecek. Çünkü Doğu Akdeniz'de Mersin, Adana ve Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yine yağış uyarısı söz konusu. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde ve Marmara'nın kuzeyinde ise bugün yağış riski yok. İstanbul'da şu dakikalarda 12 derecelik bir hava sıcaklığı var. Gün içinde görebileceğimiz en yüksek sıcaklık 16-17 dereceye kadar çıkacak. Yağış riski ise özellikle akşamüstü saatlerinden itibaren yağışın biraz daha etkili olmasını bekliyoruz. Tablo bu şekilde. Yağışı ve meteorolojiyi konuşacağız çünkü Samsun'dan gelen görüntüler çok çarpıcıydı. Ama İstanbul'a geçelim hemen. İstanbul'dan gelen bir haberle, bir görüntüyle devam edeceğiz. Çocuklar arasında yaşanan bir kavga. Bu buraya kadar olabilecek bir tablo. Pek çok kez görürüz. Ne beklenir? Ailelerin araya girmesi, çocukları ayırması ve barıştırması beklenir. Ama bu beklenti gerçekleşmedi. Çünkü çocukların kavga ettiğini duyan anneler devreye girdi. Bu kez anneler arasında bir kavga çıktı. Üstelik annelerden biri bıçakla diğer kadını bıçakladı. O anlara bakalım.
4: Gel. Bıçağı niye saklıyorsun? Bıçağı niye saklıyorsun? Bak bıçak.
1: Çocuklar arasında çıkan kavgada anneler birbirine girdi.
4: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma. Bıçağı niye saklıyorsun? Çekil. Çekil, bak cebinde bıçak var.
1: İstanbul Silivri'de çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.
4: Bıçak.
1: Tartışma sırasında kadınlardan biri evinden aldığı bıçakla diğer kadının üzerine yürüdü.
4: Gel. Bıçağı niye saklıyorsun? Bak bıçak.
1: Site sakinlerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
4: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma.
3: Ne yazık ki toplumsal şiddet her yerde karşımıza çıkıyor. İstanbul'da kalmaya devam edeceğiz. Bu kez adresimiz Bayrampaşa olacak. Bayrampaşa'da ise sebze meyve halinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Kavgayı ayırmak isteyen polisler bu kez arada kaldı. 12 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
1: Tartışmayla başladı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaf birbirine girdi. Gece saatlerinde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti. Arbede sırasında 12 polis memuru yaralandı. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
3: Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira bu kez futbola değil, uğradı.

0: yumruklu saldırıyla gündemde. İstanbul Kasımpaşa'da bir alışveriş merkezine darp edildi. Saldırgan kaçmak üzereyken polislere yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Peki o saldırının perde arkasında neler yaşandı? Hemen ekranlara getirelim.
1: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira İstanbul Beyoğlu'nda saldırıya uğradı. İşte bu görüntüde hemen saldırı sonrasına ait.
2: Galatasaraylı futbolcu Torreira dün akşam saatlerinde yanında kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Beyoğlu'ndaki bu alışveriş merkezine geldi. Saldırgan da sosyal medya hesapları üzerinden ikiliyi takipteydi. O da bu alışveriş merkezine geldi ve merdivenlerde futbolcuya saldırıp yumruk atmaya başladı.
3: Lucas Torreira Galatasaray'da sahada olacak.
1: İşte bu da yumruklu saldırının hemen sonrası. Araya güvenlik ve çevredekiler girdi. Galatasaraylı futbolcuyu da sakinleştirmek kolay olmadı. O saldırgan da futbolcuyu darp ettikten sonra olay yerinden böyle kaçtı. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Saldırgan kaçmaya çalıştığı taksi içerisinde gözaltına alındı.
4: Şut pozisyonu Torreira ve gol!
2: Gözaltına alınan saldırgan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kasımpaşa Polis Amirliği'ne işte buraya getirildi. Polise ifadesinde Torreira'nın yanındaki kadınla sosyal medyadan tanıştıklarını, bir iletişim halinde olduklarını, yine Galatasaraylı futbolcunun da aynı kadınla ilgilendiğini ve bu yüzden sosyal medya hesapları üzerinden takip ederek ikilinin yanına geldiğini anlattı.
1: Aslında krizin merkezinde Torreira'nın yanındaki kadın vardı. Genç kadının şüpheli hakkında 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak saldırganın takibi bırakmadığı ortaya çıktı.
2: Galatasaraylı futbolcunun polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Bir taraftarla fotoğraf çektirdiği esnada yanına birinin yaklaştığını ve sonrasında kendisine yumruk atıp darp ettiğini söyledi. Daha öncesinde o adamı tanımadığını da belirtti ve saldırgandan şikayetçi oldu.
1: Dün gece yapılan saldırının aslında çok önceden planlandığı da gün gibi ortadaydı. Şüpheli Yusuf Yıldırım'ın daha önce sosyal medya üzerinden paylaştığı Uruguaylı futbolcuyu hedef alan tehdit mesajları da ortaya döküldü. Kasımpaşa Polis Merkezi'nde ifadesi alınan saldırganla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Kasten yaralama suçundan suç kaydı bulunan şüpheli ifadesinin ardından önce adliyeye sevk edildi, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci İstanbul Kartal'da yakalandı. Emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu yakayı ele veren Demirci işlemlerin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
5: FETÖ'cü komedyen Atalay Demirci yakayı ele verdi. Atalay Demirci'nin Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. İstanbul Emniyeti, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Trafikteki denetimlere bakacağız. Artık o sıkı denetimler sonucunda eskisi kadar kural ihlali yapmak çok kolay değil. Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da şikayetler üzerine, ihbarlar üzerine emniyet harekete geçti. Emniyet kameralarını, güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ve makas atan 3, drift yapan bir araç sürücüsüne ise toplamda 650 bin lira para cezası kesildi.
5: Trafikte kural ihlali yapanlar kameralardan kaçamadı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarlar üzerine trafik kameralarını inceledi. Görüntülerde 3 aracın makas attığı, bir aracınsa drift yaptığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 4 sürücüye toplamda 650 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. 3 araçsa 2 ay süreyle trafikten men edildi.
0: Şimdi Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor. Tabii 9 günlük o tatili fırsat bilenler şehir dışına gidecekler ya da ailelerinin yanına gidecekler. Uzun yola gidecekler için uyarıları ekranlara getirme zamanı. Araç bakımı

0: Bunların nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle tabii havaların ısınmasıyla birlikte araç bakımı daha da önemli bir hale büründü. Uzmandan gelen tavsiyelere bakalım.
1: Aracımızın öncelikle alt kontrolü yapılmalı. Lastiklerimizde yarık, yırtık var mı? Bunun yanı sıra yağ damlatma, su damlatma mevcut mu? Daha sonra yağ, yağ filtresi, polen filtresi, hava filtresi bunlar çok önemli yine.
2: Bayram tatili yaklaştı. Araç bakım servislerinde yoğunluk başladı.
1: Emin olun bunların kontrolünün hepsi yarım saat bile sürmüyor. Ama sizi çok büyük kazalardan koruyabiliyor.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala güvenli seyahat etmek isteyen vatandaşlar araç bakım servislerinin yolunu tuttu.
3: Bayrama gitmeden önce de aracımızı getiriyoruz. Güvendiğimiz en güzel ustalara aracımızın bakımını yaptırıyoruz. Gönül rahatlığıyla yola çıkıp tatilimizi sorunsuz bir şekilde yaşamak için buraya geliyoruz.
4: Bayram tatiline çıkmadan önce sürücülerin mutlak surette araçlarını kontrol etmesi ve rutin bakımlarını yaptırması gerekiyor. Örneğin bu aracın lastik diş izleri iyi dursa da aslında üzerindeki bu çatlaklar bu aracın sürücüsünü yolda bırakabilir.
1: Bu lastiğe dışarıdan bir sürücü baktığı zaman gerçekten iyi bir lastik gibi gözüküyor. Çünkü dişleri yerinde, tarihi 2023 yılına ait, yani kullanılabilir iyi bir lastik.
5: Bu şöyle tarafından baktığımız
1: zaman, evet baktığımız zaman bir şoför olarak yani usta gözüyle değil de baktığımız zaman mükemmel, yırtık yarık yok. Fakat bu aracın iç kısmına baktığımız zaman dikkat ederseniz burada büyük bir yarılma mevcut. Bu lastik basıncı sıcağı da gördüğü zaman 2-3 katına kadar çıkabiliyor. Bu da ne yapıyor? En zayıf noktadan patlatıyor lastiği.
4: Uzun yola çıkacak araçların mutlak surette motor yağ ve suyunun kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi araçlar yağ ve su eksiltebilir. İşte bu durumda yine aracı yolda bırakabilir.
1: Motoru görüyorsunuz, yağ başlamış damlamaya, buraya kadar gelmiş. Bu yağ müdahale etmesek bu mutlaka bizi yolda bırakacaktır. Yağ eksilecektir, motor kilitleyecektir. Arka kısmına baktığımız zaman motor yine aynı şekilde yağ kaçakları mevcut. Buraya da müdahale edilmesi gerekiyor.
2: Uzmanlar araç farlarının da özellikle gece sürüşlerinde hayati önem taşıdığını belirtiyor.
1: Far ayarı bozuk olan bir araç karşıdan gelen aracı etkiler. Yani bu kazaya sebebiyet verir. Bu aracı da gördüğünüz gibi farı söküldü. Bunun far motorunda sıkıntı olduğu için değişip yeniden takacağız. Far ayarı hakikaten çok önemli yolda.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tabii yola kendi araçlarıyla değil de toplu taşımayla yola çıkacakları da ilgilendiren bir haber var. Tabii ki talebin çok yüksek olması nedeniyle gözler tren seferlerine çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan gelen açıklamalara bakacağız. Talebin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde yaklaşık 18.644 kişilik bir kapasite oluşturacaklarını açıkladı.
2: Kurban Bayramı yaklaştı, seyahatler arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demiryolu ulaşımında ek seferleri ve kapasite artışını hayata geçirdi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda trenlere 18.644 kişilik ek kapasite artışı sağlayacağız dedi. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerde normal kapasiteye ek 18.644 yolcu daha seyahat edebilecek. Ankara ve İstanbul arasındaki seferlere ek olarak da 8 yüksek hızlı tren seferi daha gerçekleştirilecek. Böylece yüksek hızlı trenler Ankara-İstanbul arası normal kapasiteye ek olarak 3.864 yolcuya daha ev sahipliği yapacak. 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde ise 260 vagon ilavesi gerçekleştirilecek. Böylece fazladan 14.800 koltuk kapasitesine ulaşılmış olacak. Bu süreçte devlet uhdesindeki otoyol ve köprülerin de ücretsiz olması bekleniyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Sayın seyirciler, halk arasında cüce

0: İlk olarak bilinen akondroplazi nedeniyle sağlık sorunları yaşayan çocuklar için umut doğdu. Hedefe yönelik tedavi artık SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındı.
1: Ülkemizde henüz yani büyümesini tamamlanmamış yaklaşık 400-450 civarında akondroplazili çocuk olduğunu biliyoruz.
2: Akondroplazili yani ciddi boy kısalığı olan çocuklar için umut olan tedavi artık SGK kapsamında.
1: Artık daha kolay kavuşacaklar. Yani zaten baştan beri kavuşuyorlardı ilaçlarına ama artık rapor çıkartılacak ve raporuyla hemen reçete yazılarak hastalarımız ilaçlarına kavuşacaklar.
2: Halk arasında cücelik olarak bilinen akondroplazi hastalığı boy kısalığının yanı sıra belde eğilme, kulak enfeksiyonu, solunum problemleri gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor. Çocukları psikolojik olarak da kötü yönde etkileyen hastalığa karşı uzmanlar uyarıda bulunuyor.
1: Bu genetik problemler başka organlarda da bazı tutulumlar yapıyor. Örneğin foramen magnum stenozu dediğimiz beyin sapında bir daralmaya neden oluyor ve bu bebeklerde özellikle küçük yaş grubu çocuklarda solunum sıkıntısı, başın büyümesi gibi bulgularla kendini gösteriyor. Biraz daha büyüdüklerinde bebeklerimiz işte bazı omurga sorunları olabiliyor.
2: Çok sistemli olarak tedavi edilebilen hastalık 24 haftadan itibaren gebelikte de tespit edilebiliyor. Tedavide kullanılan ve SGK kapsamına alınan ilaçsa çocukların boylarını uzatıcı etkiye sahip.
1: Kemiğin büyümesini durdurucu yolaklara müdahale eden bir ilaç. Bunlar yıllık 3,5-4 santim büyürken kendi büyümelerinin üzerine bu yeni hedefe yönelik ilaçla 1,5-2 santim daha üstüne büyüdükleri ortaya kondu. 5 yaşında çocuğa başladığınızda her gün kendi büyümesini üzerine 1,5 santim daha attığında final boyunun daha kabul edilebilir bir boya gelmesi çok önemli bu çocuklar için.
0: Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz yaban hayatına ilişkin görüntüler var. Hemen ekranlara getirelim.

Neslihan tehlikesi altındaki kel aynaklardan sevindiren haber Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geldi. Koruma altında yaşamlarını sürdüren kel aynakların yeni yavruları dünyaya gözlerini açtı. Kameralara yansıyan görüntülerde anne kel aynağın minik yavrularıyla sevgi dolu anları yer aldı. Doğa koruma ekibi yürütülen çalışmalar sayesinde kel aynak sayısının her geçen yıl daha da arttığını belirtiyor. Sıcak havaların etkisini gösterdiği Karaman'daysa yaban hayvanları için doğaya bırakılan su tekneleri can suyu oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yerleştirdiği su teknesine gelen bir tilki, foto kapan tarafından görüntülendi. Gece geç saatlerde su içen tilkinin rahat tavırları ve sevimli halleri saniye saniye kaydedildi. Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman yolunda ilerleyen vatandaşlar anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı. Meraklı yavru ayılardan biri arka ayakları üzerine kalkarak aracı inceledi. Vatandaşların korkma, yavrularını alayım sözleri ise izleyenleri gülümsetti. Ayı ve yavruları daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaştı. Ancak ayılar her zaman bu kadar uysal olmayabiliyor. Bayburt'un Sırakayalar köyünde gece yarısı çitleri aşarak arı kovanları arasına dalan 3 ayı zarara yol açtı. Köpeklerin havlamasıyla panikleyen ayılar bölgeden hızla uzaklaşmak zorunda

0: Scout. Kütahya ormanlarına kurulan foto kapanlarsa doğanın nadir görüntülerini kaydetti. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir'in yerleştirdiği foto kapan, görüntülenmesi oldukça zor olan bir yaban kedisini ve aynı noktadan geçen tavşan, tilki, kurt ve dev boz ayıları kayda aldı. Anadolu coğrafyası hem sevimli karşılaşmaları hem de doğanın sert mücadelesiyle zengin yaban hayatını korumaya devam ediyor.
1: Türkiye'nin dört bir yanında aynı zamanda hasat zamanı diyoruz. Hemen ekranlara getirelim.

0: Yaz çay sezonuna sayılı günler kaldı. Üreticinin yoğun mesaisi başladı ve çay bahçeleri şenlendi. Doğu Karadeniz'in geçim kaynağı olan çayda üreticiler yeni sezon için son hazırlıklarını tamamlıyor.
1: 200 binin üstünde üretici, dolaylı yoldan ise milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaş çay sezonuna kısa bir süre kaldı. Havaların soğuk gitmesiyle birlikte rökelte şu anda tam olarak üst seviyeye ulaşmasa da 20 Mayıs civarında sezonun açılması bekleniyor.
0: 2026 yılı yaş çay sezonuna hazırlanan üreticiler çay bahçelerini önce temizledi, ardından gübreledi.
2: Ortalaması 70-80 kilo ve göründüğü gibi çayın dibine onu verilmesi gerekir.
1: Üste değil alta.
2: Evet.
1: Genelde kesinlikle böyle görüyoruz, serpiştiriyorlar ya.
2: Üstten atılıyor, ondan sonra da bir sopayla
1: düşsün diye
2: vuruluyor ve filizler kesinlikle kırılıyor. Kırılan filizler de beyaz çay dediğimiz şu tepe tomurcuğu, evet, biliyorsunuz, yok oluyor. Yok olunca köreliyor zaten. Önemli olan gübreyi ocağın köküne ve çevresine yayarak vermek gerekir. Ayrıca biz şunu da tavsiye ediyoruz. Görüyorsunuz çayın ne kadar güzel, kaliteli, sağlam, sağlıklı bir sürgü var, filiz var. Bu yapının şey olması için, devam etmesi için Mayıs'a verdiğimiz
1: Mayıs çayı miktar, çok önemli değil mi?
2: Evet, tabii Mayıs
1: en
2: ayı.
1: Kaliteli çay
2: topraktan derdi. Topraktan ilk sürgün her şeysiyle farklı, lezzetiyle, aromasıyla, her şeyle farklı. Ama ikinci çayda da aynı bu kaliteyi yakalayabilmenin bir farklı şeysi var. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Yani gübreyi ikiye, en az ikiye bölmek lazım. Birinci bölümünü Mayıs ayının öncesinde, ikinci bölümünü de ikinci sürgünün öncesinde verip toprağa beslemek gerekir.
1: Çay fiyatı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. 2025 yılında 25.44 TL olan çayın kilogramı %37.58'lik artışla 35 TL'ye yükseldi.
3: Fiyat güzel. Yani 35 TL brüt olarak güzel bir rakam verildi. Üç sefer topladığımız bir mahsulümüzdür. Hayırlısıyla beraber bereketli bir sezon geçirmesini temenni ediyorum.
4: Yapılan zam geçen seneden bu seneye göre iyi, yani kötü bir zam değil.
0: Türkiye'nin sebze üretim merkezlerinden Antalya'da da biber hasadı sürüyor.
5: Seramız 7 dönüm. Yıllık ton olarak 35 ton hasatımızı alıyoruz.
6: Eylül sonu Ekim başlarında dikilen biber fideleri Ocak ayı gibi ilk mahsulünü vermeye başlıyor. İklim koşullarına göre, yani sıcaklık ve neme göre 15 ila 25 gün arasında değişen periyotlarla hasat yapılıyor. Hasat işlemi Haziran ayının ortalarına doğru tamamlanıyor.
0: Seralarda alın teri döken üreticiler yetiştirdikleri biberleri hem yurt içi pazarda hem de yurt dışında satışa sunuyor.
5: Pazarımız genellikle Rusya'la Avrupa ülkelerine ihracatımız oluyor.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan gelen bir haberle başlayacağız. Ne yazık ki günün acı haberi. Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Miraç oyun oynamak için evinden dışarı çıktı. Ama saatler geçmesine rağmen evine dönmedi. Tam 11 saat boyunca yapılan aramalar sonrasında küçük çocuğun evlerinin çatısında hareketsiz halde yattığı belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Miraç kurtarılamadı. Peki Miraç'ı ölüme götüren neydi? Hemen bakalım.
1: Her yer didik didik edildi. Her taşın arkasına bakıldı. Acı haber saatler sonra geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Büyük Yenice mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Miraç İdikurt oyun oynamak için evden çıktı. Küçük çocuk saatler geçmesine rağmen eve dönmedi, ailesi jandarmaya haber verdi. Dakikalar içinde köyde zamanla yarış başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve mahalle sakinleri küçük Miraç'ı bulabilmek için seferber oldu. Mahallenin merkezi ve kırsal kesimleri santim santim arandı. 11 saatin sonundaysa umutla bekleyiş yerini acıya bıraktı. Küçük Miraç evlerinin damında hareketsiz yatarken bulundu. Hemen Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların çabası Miraç'ı yaşatmaya yetmedi. İlk tespitlere göre elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen küçük Miraç'ın kesin ölüm sebebi otopsiyle ortaya çıkacak.
0: Gecenin bir başka sıcak gelişmesi, adresimiz Kocaeli. Kocaeli'de 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. İşte geceyi aydınlatan o görüntülerle devam edelim. Yangın Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. 3. kattaki daireyi de sardı. Durumu fark edenler korkuyla binadan kaçarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ama yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi. Gazete manşetleriyle devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'in ilk sayfasında hangi haberler yer alıyor? Manşete baktığımızda lafta kalmasın. Türkiye sizinle. Okul saldırılarını araştıran komisyon üyesi milletvekilleri kendilerini de örnek vererek bireysel silahlanmaya karşı çıktı. 30-40 silah alabiliyoruz. Biz kovboy muyuz diyen vekiller meclisin ortak hareket ederek topluma örnek olması gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Silahlı Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptı. Milletvekilleri bireysel silahlanmaya karşı görüşlerini dile getirdi. CHP'li Ali Öztunç, milletvekiliyiz. Sınırsız silah hakkımız var. 30-40 silah gerek yok dedi. CHP'li Suat Özçağ ise halkın silahlanmasına karşıyım. Kendim nasıl silahlanacağım? Burası kovboy memleketi değil tepkisini gösterdi. AK Partili Latif Selvi de bireysel silahlanmayla ilgili mutlaka bir önerimizin olması gerekiyor yorumunda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki haberlerden biri. Biraz magazin diyeceğiz ama uluslararası ilişkileri de ilgilendiren bir haber. Macron'a uçakta gül şifte tokadı. Malum geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron eşi tarafından uçakta inerken bir kısa süreli bir darp edilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Vietnam ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında eşi Brigitte Macron'dan yediği tokat kameralara yansımıştı. Tokadın nedeninin Macron'un İranlı oyuncu Gülşift'e Ferahi ile mesajlaşması olduğu iddia edildi. İddiaya göre Macron Ferahi ile platonik bir ilişki yaşıyordu. Bu da dünden itibaren uluslararası medyada da sıkça konuşulan haberlerden biri. Çirkin paylaşıma ortak tavır. Bir başka haber yine Hürriyet'in ilk sayfasına yer alan o haberi de hemen detaylandıralım. Hangi tepki gösteriliyor? Kimi milletvekillerinin özel hayatlarına yönelik sosyal medyada yer alan iddialar önceki gün Meclis Genel Kurulu'na tüm siyasi parti gruplarından tepki gördü. Her partiden tepki var. Eurovision'u İsrail'e dar ettiler. Eurovision'da İsrail'e tepkiler devam ediyor. Yarı finalde sahneye çıkan İsrail temsilcisi Noam Bettan yuhalandı. Soykırımı durdurun sloganları atıldı. Uluslararası Af Örgütü İsrail'le Eurovision'u izlemeyin çağrısı yaptı. New York Times, İsrail'in bozulan imajını düzeltmek için Eurovision'daki oy satın alma sürecini masaya yatırmış durumda. Şehit madencilere özelden

0: Karanfil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 12 yıl önce meydana gelen faciada hayatını kaybeden 301 madenciyi andı. Bu da Yeni Güne ilişkin Hürriyet Gazetesi aktaracağımız haberdi. Tabii ki bugünün gündem başlığı Pekin'den gelecek haberler. 8,5 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'in başkenti Pekin'e gitti. Kısa bir süre önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşme hala devam ediyor. Peki görüşmede neler konuşuluyor? Liderler birbirlerine hangi sözleri söyledi o görüşme öncesinde? Hemen Çin'e gideceğiz. Daha haber ekibinden Mehmet Zeyrek bizi bekliyor olacak bir kez daha. Konuşacağız tarihi zirvenin detaylarını. Mehmet kolaylıklar dileyim. Tarihi bir zirve devam ediyor. Kaçıncı dakikasındayız şu an itibariyle? Bitip bitmediğine ilişkin bilgiler var mı? Ve tabii neler konuşuluyor?
1: Gökhan Kurt, bir saati geçti liderlerin toplantısı. Birazdan öğlen yemeğine geçmelerini bekliyoruz. Sabah saatlerinde görkemli bir tören vardı Tiananmen Meydanı'nda. İki lider de askeri manga eşliğinde resmi devlet törenine eşlik ettiler. Daha sonrasında ise yine cıvıl cıvıl bir tören izledik. Çocuklar ellerinde çiçeklerle Trump'ı selamladı. Ve bu liderlerin birbirine gösterdiği o sıcak karşılamayla birlikte kameralara 8,5 yıl aradan sonra ilk kez görüntüler verildi. Ardından Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda liderler masaya oturdu. İlk mesajlar canlı olarak naklen verildi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Trump'a sizinle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum dedi. Önemli konularda Sayın Başkan'la görüş alışverişi yapmayı heyecanla bekliyorum dedi. 2026 yılının geleceğe açılmak ve geçmişi devam ettirmek üzere Çin-Amerikan ilişkileri için tarihi ve bir dönüm noktası niteliğinde bir yıl olmasını temenni ediyorum dedi. Şu anda 100 yılda görülmeyen bir dönüşüm küresel çapta hızlanıyor ve uluslararası durum çalkantılı. Dünya yeni bir kavşakta durdu, yön arıyor dedi ve her iki halkın refahı, insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte daha parlak bir gelecek inşa edelim dedi Xi Jinping. Trump da siz harika bir lidersiniz, bunu her zaman söylüyorum, bana kızıyorlar ama gerçek bu, ben sadece gerçekleri söylerim, siz harikasınız dedi. Sizinle olmaktan büyük onur duyuyorum, sizin dostunuz olmaktan onur duyuyorum. Çin'le Amerika arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak dedi. İki heyet, Amerika ve Çin heyetleri Güney Kore'de ekonomi istişareler için bir ön toplantı yapmıştı. Xi Jinping bu toplantıya değindi. Her iki ticaret ekibi de genel olarak dengeli ve olumlu sonuçlar elde etti dedi. Bakalım bu sonuçlar liderlerin zirvesinde deklare edilecek mi? Ve Xi Jinping ticaret savaşının kazananı yok dedi. Yine iş
0: Peki,
1: dünyasından
0: Mehmet,
1: önemli isimler.
0: Şimdi
1: burada
0: önemli başlıklarımız var. Sen de iş dünyasını vurguluyorsun. Şimdi Trump'ın bugün evet bir görüşmesi var. Basın toplantısı beklenmiyor. Peki bundan sonra ne olacak? Trump ve Xi nereye gidecek? Hangi etkinliklere katılacaklar? Daha da önemlisi sence bugünkü görüşmelerden İran konusunda bir ilerleme çıkma ihtimali var mı?
1: Masadaki en önemli konu bu. Aslında Hürmüz kilidi bu zirvede kırılacak mı? Çin, İran üzerinde etkisi olacak mı? Çünkü Trump'ın haftalardır Pekin'den beklediği tavır bu. Liderler görüşmesinde İran'a yönelik mesajları takip edeceğiz ama Pekin'in duruşu bu konuda çok net. Öncelikle Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin bölgedeki silahlı unsurlarını geri çekmesi ve barışın tesis edilmesi. Dolayısıyla bunun dışındaki tüm diğer seçenekler sadece günü kurtarmaya yönelik. Hürmüz'ün eskisi gibi seyri sefer özgürlüğü olması için her iki Tel Aviv ve Washington'ın da üzerine düşeni yapması gerektiği belirtiliyor. Ki Çin tarafı Hürmüz'ün açılmasını Amerika'dan daha çok istiyor. Çinli ihracatçıların buna ihtiyacı var. Lojistik süresi en az 50 güne çıktı. Maliyetler arttı ve küresel anlamda bir enflasyon her geçen gün tetikleniyor. Piyasalarda bugünkü zirveden o mesajları bekliyor. Basına açık bir konuşma beklemiyoruz ama Cennet Tapınağı'ndaki ziyarette bakalım aile gezisinde Trump kameralara bir şeyler

0: söylenme. Bunları bekleyeceğiz ama gün sonunda Trump'ın değerlendirmelerini de alacağız. Şöyle yorumlar var. 8,5 yıl önce Çin'e gelen Amerikan lideriyle bugünkü Çin bambaşka bir dünya. Bakalım Trump Pekin'i nasıl buldu ve hangi izlenimler elde etti, nasıl yorumlayacak bunları da bekliyoruz. Şu an birazdan öğlen yemeğine geçmelerini bekliyoruz.
1: Peki son olarak Mehmet şunu da sormak istiyorum.
0: Geçecekler.
1: Çin basınının ilgisi, şimdi az önce o görüntüleri gördük, çok yoğun bir basın ordusu takip ediyor ama Çin basınında, Çin gazetelerinde bu ziyaret nasıl görülüyor?
0: Çin medyası genel olarak diplomatik olarak bu konuları işliyor. Ancak Hong Kong merkezli medyaya baktığımızda mesela Xi Jinping'in bu toplantıda ilk kez Çin tarihinde elinin çok güçlü olduğunu söylüyorlar. Çünkü Çin Trump yönetimi göreve gelir gelmez ticaret savaşında asla geri adım atmadı. Misillemeleriyle duruşunu belli etti. Ve dolayısıyla bugün Amerika'da sadece kazan kazan odaklı karşılıklı saygı göreceği belirtiliyor. Trump'ın elinin biraz daha zayıf olduğu söyleniyor çünkü İran krizini çözemedi. Amerika'nın dış borcu hala ortada. Tüm bunların yanında güçlü bir ekonomisi olan Çin var. Amerika müttefiklerine bir istikrarsızlaştırıcı rol çizerken Çin tüm dünyaya belirginlik kattığı için bugün yeni bir vizyon çizdiği de anlatılıyor. Ve genel olarak bu toplantılarda Çin tarafının daha baskın olacağı yönünde ve Çin'in masada istediğini alacağını dair yorumları okuyabiliyoruz Gökhan Kurt.
1: Sen rakamları da takip ediyorsun. Tabii şu an itibariyle saat farkından dolayı Asya piyasalarında işlemler başlamış durumda, devam ediyor. Bu ziyaretin piyasalar üzerinde bir etkisi, gözle görülür bir etkisi var mı borsalar, altın ve petrol üzerinde?
0: Şöyle ılımlı kazançlar kaydediliyor Asya cephesinde. Çip ve teknoloji hisseleri yine destek veriyor. Wall Street'ten gelen güçlü sinyaller de yine etkisi var ama Çin'de borsalar biraz geri çekiliyor. GCI 300 endeksinde hafif negatif bir hava var. Ama hafta başından beri Çin borsaları çok güçlü bir çıkış yapmıştı. Bugün biraz ılımlı kazançlar elde ediliyor. Petrol fiyatları yine aynı şekilde. Ancak liderlerin vereceği mesajlara da odaklanılmış durumda. Asya piyasaları genel olarak ılımlı bir havayı görüyoruz. Gökhan Tur.
1: Mehmet Seyrek Çin'den bize detayları aktardı. Bir saati geride bıraktık. Kapalı kapıların ardında Xi Jinping ile Trump'ın görüşmesi hala devam ediyor. Bakalım o görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Mehmet Seyrek Çin'de tüm zirveyi takip ediyor olacak. Biz ilerleyen dakikalarda Mehmet Seyrek'ten detayları almaya devam edeceğiz. Ama bu ziyareti gölgeleyen bir olay var. 40 günlük savaş, ardından kırılgan ateşkes ve sürecin belirsizliği. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir yükle, aslında Donald Trump bir yükle Çin'e gitti. Neydi o yük? İran savaşı, İran'daki belirsizlik. Ama özellikle savaş, özellikle bu ziyaret sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden savaşa başlayabileceği endişesi Amerikan medyasında da sıklıkla dile getirilen bir konu. Çünkü zaten uçak gemileri, savaş gemileri Hürmüz'ün uzağında beklemeye devam ediyor ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden başta başkent Tahran olmak üzere pek çok noktadaki kritik şehirlere saldırılar düzenleyip bu bölgelere yönelik, daha önce de geçtiğimiz hafta da ekranlara getirmiştik, kısa ama etkili saldırılarla İran'ı yeniden müzakere masasına çekmek istediği iddiası vardı. Ama Pentagon kaynakları da bunu ilk kez doğruladı. Ama bu kez operasyonun ya da saldırıların adı değişecek gibi duruyor. O da kongre takvimine takılmamak için Pentagon Balyoz adını vermeye hazırlanıyor. Trump'tan eğer emir gelirse yeni savaşa, yeni saldırılara.
2: Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu.
3: ABD ile İran arasındaki müzakere süreci durdu. Ateşkesse hala devam ediyor. ABD'nin bundan sonraki adımı ne olacak? Dünyanın sorduğu bu soruya yanıt Amerikan NBC News'ten geldi. Pentagon, ateşkesin çökmesi durumunda yeni bir isimle saldırılara başlamayı planlıyor.
2: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. ABD, İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
3: NBC'ye göre İran'a yapılacak

0: Olacak olası yeni saldırılara balyoz operasyonu verilecek. Böylece Trump yönetimi 60 günün ardından saldırılara yeniden başlamak için Kongre'den izin almasına gerek olmayacak. Amerikalı askeri yetkililere göre destans öfke yerine balyoz operasyonuyla Trump yeniden 60 günlük süre kazanacak. İran ise savaşın yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. CIA'nin elde ettiği raporlara göre Hürmüz Boğazı çevresindeki 30 füze merkezi aktif hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir başka rapordaysa İran'ın füze ve dronlarının %70'inin hala çalışır durumda olduğunu ortaya koymuştu.
1: Haritamızda konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü İran'la ilgili başka bir gelişme. Yine CIA'ya dayandırılan raporlara göre İran saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırıları Trump'ın iddiasına göre İran'ın tüm donanmasını, tüm silah sistemlerini etkisiz hale getirmişti. Ancak CIA tarafından ortaya atılan son iddialara göre İran elindeki füze stoğunun neredeyse %70'ini korumaya devam ediyor. Dronlara baktığımızda ise, kamikaze dronlarda ise bu sayı çok daha yüksek. Peki bunun sebebi ne? İşte CIA'ya göre bunun sebebi İran derinliklerinde, özellikle iç bölgelerde bulunan dağlık alanlarda kurulan füze şehirleri. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu saldırılarda bu dağların altındaki füze şehirlerinde beklenen zarar oluşmadı. İran da zaten buna güveniyor. Peki hangi silahlar hala aktif ve CIA'nin raporunda başka hangi detaylar var? Bakalım.
0: Trump, İran'ın füzeleri bitti dedi. Gerçeği ABD medyası ortaya çıkardı. İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğu iddia edildi. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Savaşta İran en çok füze ve İHA'larla kendini savundu. İsrail ve Körfez'e gönderdiği füzeler büyük yıkım ve maddi hasara yol açtı. Washington ve Tel Aviv ise füze tesislerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump İran'ın füzelerinin bittiğini savundu.
2: Füzelerinin çoğu imha edildi, bazıları kaldı. Muhtemelen %18-19'u ama eskisine kıyasla çok az.
0: ABD medyası Trump'ı zor duruma düşürecek bir haber yaptı. New York Times gazetesi ABD istihbarat raporuna ulaştı. İran'ın füze stoku ve mobil fırlatıcılarının yaklaşık %70'ine halen sahip olduğunu aktardı. Gazeteye göre Tahran yeraltındaki füze sahaları, tesisler ve fırlatıcılara da yeniden erişim sağladı. ABD bu sahaların toprak altında kaldığını öne sürmüştü. Ancak İran tesis ve fırlatıcılarının %90'ına yeniden kavuştu. İddiaya göre Tahran'ın 33 füze tesisinden 30'una halen erişimi var. Tesisler hasar almış olabilir ancak İran füze ve fırlatıcıları başka konumlara taşıyabilir. Ayrıca füze stokunun da önemli kısmını koruyor. Stoklar şu an %70 dolu. Balistik füzeler, kısa menzilli ve seyir füzeleri büyük ölçüde mevcut. Beyaz Saray'dan habere tepki geldi. İran ordusunun ezildiği iddia edildi. Tersini savunanların ya kendini kandırdığı ya da devrim muhafızlarının sözcülüğünü yaptığı savunuldu. Trump da İran ordusunun iyi durumda olduğunu ima etmenin neredeyse vatana ihanet sayılacağını yazdı.
1: Savaşı konuşuyoruz. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a savaşında savaş bitti ama abluka devam ediyor. Ateşkesin nereye kadar gideceği belli değil. Savaşa yeniden mi geri dönülecek? Dünya bütün bu gelişmeleri an be an takip ediyor ama Avrupa'da da alttan alta bir siyasi deprem yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de gerçekleşen yerel seçimlerde Başbakan Starmer, İşçi Partisi'ndeki büyük en ağır yenilgilerinden birini aldı. Almanya'da ise hükümete olan destek her geçen gün hızla düşüyor. Almanya Başbakanı Merz geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlik yuhalandı. Yunanistan'da ise eski başbakan Tsipras yeniden siyasete dönme kararı aldı. Anketler gelmeye başladı. Peki Avrupa siyasetinde önümüzdeki günlerde neler olacak? Bakalım.
0: Avrupa'da siyasi deprem yaşanıyor. İngiltere'de yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin yaşadığı büyük yenilgi sonrası Başbakan Starmer'a karşı bayrak açan milletvekillerinin sayısı her geçen gün artıyor. İstifa baskısı altında

0: Mert tepkilere rağmen konuşmasına devam etti. Siyasi hareketliliğin yaşandığı bir başka ülke ise Yunanistan. 2015-2019 yıllarında başbakanlık yapan Siriza Partisi lideri Alexis Tsipras siyasete geri dönüyor. 2023 yılında seçim yenilgisi sonrası siyaseti bırakan Tsipras, merkez sol bir parti kurmaya hazırlanıyor. Tsipras'ın siyasete geri dönüş kararı anketleri de hareketlendirdi. Son yapılan anketlere göre Tsipras'ın kuracağı parti şimdiden %15 düzeyinde bir oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti.
1: Dünyada yaşananları, dünyada konuşulanları şimdilik noktalayalım. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'nin gündeminde tabii siyaset var. Özellikle de geçtiğimiz gün Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının yankıları devam ediyor. Bizzat Burcu Köksal'a rozeti Başkan Erdoğan takmıştı. Hemen ardından Burcu Köksal Afyonkarahisar'a geri döndü. Coşkulu vatandaşlar tarafından karşılandı. Afyon'un yeni dönemine ilişkin bakın hangi mesajları verdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim.
3: AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal belediye binası önünde mehter takımı eşliğinde coşkuyla karşılandı.
2: Yeni bir döneme adım attı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Afyonkarahisar'ımızı hak ettiği yere getirmek için
3: Burcu Köksal'ın CHP'den zehir zemberek iddialarla istifa edip AK Parti'ye geçişinin siyasetteki yankısı sürüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
3: Köksal CHP içerisinde yaşadığı gerilimi ve ayrılık kararının ardından karşı karşıya kaldığını iddia ettiği baskıyı gazetecilere anlatmaya devam ediyor.
4: Birkaç gündür başımı yastığa yıllardır ilk kez huzurla koyuyorum. Çünkü Özgür Bey gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O boşa kocanın mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki.
3: Özel'in Köksal'a geç saatlerde sık sık tehdit mesajları gönderdiği iddiası da geniş yankı uyandırdı.
4: 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum. O laf o.
5: Bakın baştan aşağı kokuşmuş bir haldeler. Kocası üzerinden bir iddian varsa sen o günlerde bunu ihraç edeceksin. Seni disipline sevk ediyoruz. Gazetelere manşet olmuşsun. Bunu açıkla. Biz seni ihraç ediyoruz. Dedin mi? Hayır. Sen kendin söylüyorsun. Kocanla ilgili bir endişen varsa diyor onu boşa. Öyle gel bize falan diyor. Şimdi o zaman niye yapmadın bunu? Şimdi parti değiştirirken mi aklın başına geldi?
3: AK Parti rozetini takmasının ardından Afyonkarahisar'a dönen Köksal'a belediyedeki ilk gününde destekler hız kesmedi. AK Parti milletvekilleri ve il başkanı ilk konukları oldu. Bu yolda durmak yok.
1: Şimdi CHP'de yaşananlar gazete manşetlerine nasıl yansımışlar dediğimizde Türkiye'yi hemen açalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde CHP var. Dünyada bunların benzeri yok diyor Türkiye Gazetesi. Avrupa'da bir paket çikolata siyasetçileri koltuğundan ediyor. CHP'de ise milyarlarca liralık rüşvet normal gösteriliyor. Hatta siyasi kumpas denilerek suç bastırılıyor. CHP'de istifalar 20'yi buldu. Paraları aldılar, kurbanı kesmediler. Bir başka haber Bolu'ya ilişkin gelişme. Bolu'da Tanju Özcan dahil 19 sanıklı yolsuzluk iddianamesi kabul edildi. Bolsev'in bağışları alıp tek kurban kesmedi. Zincir marketlerin haraca, müteahhitlerin de rüşvete bağlandığı belirtildi denilmekte. Şimdi siyasete ilişkin CHP gündemde olmaya devam ediyor. Çünkü o isimlerden biri Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım. Geçtiğimiz günlerde malum etkin pişmanlıktan faydalanmış itiraflarda bulunmuştu. Şimdi yeni ifadeleri de alındı. İstanbul'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni ifadesi alındı Uşak Belediye Başkanı'nın. Peki Özkan Yalım ek ifadesine neler söyledi? Hemen bakalım. Yalım ek ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayına ve Genel Başkan Özgür Özel'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalım, kurultay öncesinde yapılan il kongrelerinde Özgür Özel'in genel başkanlığına destek sağlamak amacıyla delegelerle görüştüğünü söyledi. Yalım'ın itiraf niteliği taşıyan o beyanları davanın seyir açısından da büyük önem taşıyor. Gözler

0: şimdi bu ifadelerin ardından mahkemeye çevrildi. Diğer yandan gündemdeki bir başka başlık, casusluk suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında mahkemeden ara karar çıktı. İstanbul'da eski Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluk hallerinin devamına karar verildi.
1: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net.
2: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 3 kişi hakkında siyasal casusluk davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.
1: Yani sanki efendim ajanlar basmış ona silahla, ayıp, yazık.
3: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılanmış olduğu siyasal casusluk davasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
2: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı delillerin henüz tam olarak toplanmadığını belirterek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını savundu. Ara mütalada siber ve teknik incelemelerin derinleştirilmesi istendi. BTK ve MİT'e yazı yazılarak İBB sistemlerinde yetkisiz erişim ve veri sızıntısı olup olmadığının araştırılması talep edildi. 160 sayfalık iddianamede sanıklar İBB verilerini dış istihbarat servisleriyle paylaşmakla suçlanıyor. Siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
0: Suça sürüklenen çocuklar kavramı son bir yıldır gündemimizde. Matiu Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle birlikte bu kavramı daha çok konuşmaya başlamıştık. Tam Matiu Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin süreç devam ederken bu kez acı haber İstanbul'dan gelmişti bir kez daha. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanarak hayattan koparılmıştı. Acısı hala çok taze. Süreç devam ediyor. Yargılama devam ederken o acı, ailenin acısı yetmezmiş gibi bir de birileri aileye tehdit mesajları atmıştı. Tıpkı Ahmet Minguzzi'de olduğu gibi. O tehdit mesajı atan kişi ise yakalandı. Hakim karşısına çıktı. İfadesinde ise hakime karşı sözlerinde ise cahilliğimden yaptım dedi.
4: Pişman olduğunu söyledi, özür diledi. Bir de başsağlığı diledi. Ama benim en acılı günümde, en zor günlerimde evime kurye gönderdi, toplamda 4 tane. İtfaiyeyi 112'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Bu vicdansızlık.
5: Acılı aileye yapmadığını bırakmadı. Ancak bunlar yanına kar kalmadı. Hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli pişmanım dese de ceza almaktan kaçamadı.
6: Her ne kadar sanık pişmanlığını dile getirdiyse de bazen cezalar daha etkili olabiliyor. Yani cezaevinde kalması diğerleri için de bir caydırıcılık oluşturuyor. Beklediğimiz bir ceza verildi.
5: Atlas Çağlayan Güngören'de çıkan bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Biricik evlatlarının yasını tutan aile gelen tehdit mesajlarıyla bir kez daha yıkılmış, onlara bunu yaşatanlarsa bir bir yakalanmıştı ve onlardan biri için bugün hesap vaktiydi.
4: Aileyi tehdit eden 2007 doğumlu sanık ailenin evine defalarca kurye, itfaiye, polis göndermiş ve aileden Atlas'ın ona borcu olduğunu iddia ettiği 40 bin lira istemişti. Sanık yağmaya teşebbüs, huzur ve sükunu kaçırma, ayrıca kişisel verileri hukuksuzca ele geçirme ve yayma suçlarından yargılandı.
6: Almış olduğu ceza 6 yıl 10 aydır. Tamamında yatacak.
5: Mahkemeden çıkan kararla aile rahat bir nefes alırken benzer bir kararında evlatlarını hayattan koparan ve ona yardım edenler için de çıkmasını istiyorlar.
6: Atlas'ın mahkemesiyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Biz kamera görüntülerini izlediğimizde olay anında caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Diğer 4 tanesi dışarıda.
5: Şimdi gözler Atlas Çağlayan'ın katilinin yargılandığı mahkemeye çevrildi.
6: Emsal karar bekliyoruz. Kimsenin çocuğu hiçbir aile mağdur olsun istemiyoruz. Kimsenin

0: çocuğundan ayrı yaşasın istemiyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz. Cezasızlık cesaret doğuruyor. Benim hayatım biter. Benim hayatım biter, ailemin hayatı da biter. Algısını oluşturacak bir cezanın uygulanmasını istiyoruz.
1: Şimdi Adana'ya gidelim. Adana'dan gelen bir görüntüyle devam edeceğiz. Adana'da bir camide namaz sırasında bir adam kalp krizi geçirdi ve yere yıldı. İlk müdahale ise cami imamı yaptı.
2: Kalp krizi geçirince yere yığılan yaşlı adamı cami imamı kalp masajıyla kurtardı. Adana'nın Seyhan ilçesinde 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, öğle namazı için gittiği Hazreti Musa Camii'nde saf tuttuğu sırada bir anda yere yığıldı. Özgün'ün yerde hareketsiz halde kaldığını gören cami imamı, yaşlı adama kalp masajı yapmaya başladı. Müdahalenin ardından kendine gelen 70 yaşındaki Özgün, cemaatin yardımıyla ayağa kalktı. Ardından da hastaneye götürüldü.
3: Amcamızın nefes alıp vermediğini fark edince hemen kalp masajı yaptık. 35-40 saniye kalp masajı yaptıktan sonra amcamız kendine geldi.
2: Cami imamı Hasan Demir kalp masajını müftülük tarafından düzenlenen ilk yardım kursunda öğrendiğini söyledi.
3: Daha önce ilk yardım eğitimini Diyanetimiz verdi. Seyhan Müftülüğümüz bize verdi. Oradan esinlenip kalp masajını nasıl yapıldığını öğrendik ve bunu uygulamış olduk. Ve bir hayatın kurtulmasına vesile olduk.
1: Şimdi meteorolojiden gelen uyarılara bakacağız. Dün başta Samsun olmak üzere yurdun birçok bölgesinde etkili bir sağanak yağış vardı. Bugün için tabloya baktığımızda aslında benzer bir tablo olduğunu söyleyelim. Meteoroloji 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi yağışlı. Şimdi biraz detaylandıralım nerelerde o yağışlar var. Hemen ekranımıza baktığımızda yurdun genelinde tamamında yağışların olduğunu söyleyelim. Marmara bölgesiyle hemen başlayacağız. Bugün hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü dünden itibaren ki Marmara bölgesinin tamamında yağışlar var. İstanbul'da bugün göreceğimiz en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Yarın biraz toparlanıyoruz. 19 derece güneşi göreceğiz. Hafta sonu ise artık sıcaklıkların yeniden 20 dereceleri gördüğümüz bir tablo var ama yağışlar devam edecek. Ege'ye hızlıca bakalım. Ege bölgesinde nedir tablo dediğimizde. Ege bölgesinde yalnızca İzmir, Manisa, Ege'nin daha çok kuzeyinde yağışların olduğu bir tablo var. İzmir'e bakalım şu an itibariyle nedir bir durum. İzmir bugün 23 derece. Yarın 25 dereceye çıkıyor artık sıcaklıklar. İzmir'de toparlanıyor yeniden. Cumartesi günü 30 derece sınırına ulaşacak. İzmir yeniden ama yağışların bugün devam edeceğini de söyleyelim. Akdeniz bölgesi az önce meteorolojiden gelen uyarıda da baktığımızda ikiye bölmek gerekiyordu. Özellikle Akdeniz bölgesinin doğusu için daha çok şu an sarı kodlu uyarı var. Adana'ya bakalım. Adana'da hava sıcaklığı şu an 25 derece. Bugün göreceğimiz yağış var ama önümüzdeki 5 gün boyunca da güneşi görmeyeceğimiz bir tablo olacak. Adana'da bir de Antalya diyelim son olarak Akdeniz bölgesinin batısında. Antalya'da sıcaklıklar düşük seyretmeye devam ediyor. Bugün 22 derece. Yağış var. Güneş cumartesi günü yüzünü gösterebilecek. 26 dereceye yükselecek. Cumartesi günü Antalya'da hava. İç Anadolu bölgesine bakalım. İç Anadolu bölgesine baktığımızda yine yağışların devam etti ama özellikle de Ankara'da bugün etkili yağışlar bekleniyor ki zaten sarı kodlu illerden biri. Bugün 24 derece. Hava sıcaklığı yarın Ankara'da 7 derece birden düşecek. 17 derece inecek. Ancak sonrasında toparlanma çabasını görüyoruz. İç Anadolu bölgesinde tablo buydu. Karadeniz'e bakalım. Karadeniz bölgesinde aslında Karadeniz bölgesini ikiye ayırmak gerekiyor. Karadeniz'in batısında bugün daha çok sarı kodlu uyarı var. Bir Bartın'a bakalım. Bartın'da bugün 21 derecelik bir hava sıcaklığı var. Yağışlar etkili. Bartın'da güneş ancak cumartesi günü yüzünü gösterecek. Sonrasında ise havalar ısınıyor. Bir de Doğu Karadeniz diyelim. Doğu Karadeniz'de ise Trabzon'a bakmak gerekiyor. Trabzon'da bugün yağış var ama çok etkili bir yağıştan şimdilik bahsetmiyoruz. En azından meteorolojiden gelen uyarılar ama Trabzon'da hava sıcaklıkları düşecek. Bugün 23 derece, yarın 18 dereceye düşecek. Yani yaklaşık bir 5-6 derece bir düşüş var Trabzon'da. Güneydoğu Anadolu'ya da gelelim. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak? Hemen ekranlara getirelim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Güneydoğu'da genel olarak bölgenin kuzeyi yağışlı ama güneyi parçalı bulutlu. Adıyaman burada örnek olarak vereceğimiz il. 25 derecelik bir hava sıcaklığı var. Adıyaman'da yağışlar var. Bir de Diyarbakır diyelim Güneydoğu Anadolu bölgesine ilişkin. Bugün 27

0: Dereceyiz Diyarbakır'da ama yarın burada da bir 3-4 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacak. Ve son olarak Doğu Anadolu bölgesine bakalım. Doğu Anadolu bölgesinde tablo nedir ki Doğu Anadolu sıcaklıkların daha tam olarak toparlanamadığı bölgelerden biri. Genel olarak bu bölgelerimizde de yağış var. Erzurum diyeceğiz burada da. Erzurum bugün 19 derece ama gece sıcaklıkları hala çok düşük. 4 derece yarın 16 dereceye gerileyecek Erzurum'da hava sıcaklıkları ama hafta başında ise hava sıcaklıkları yeniden neredeyse 10 dereceye kadar düşüyor. 13 dereceye kadar inen bir tablo var. Yurt genelinde tablo bu. Bugün birçok bölgemizde yağış var ama genel olarak parçalı bulutlu ve yağışın hakim olduğu bir tablo bizi bekliyor. Havanın durumunda tablo bu şekilde. Bir yandan da özellikle pandemiyle birlikte hayatımıza giren şehir trafiklerinde özellikle de büyük şehirlerde sıkça karşılaştığımız bir tablo. Scooter'lardan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle birlikte scooter'lara hız sınırı getirilmişti. O hız sınırı saatte 25 kilometreyi geçemiyor. Ancak bir eklenen bir uygulamayla, basit bir uygulamayla birlikte o hız sınırları aşılabiliyor. Peki riskler neler? Hemen bakalım.
1: Buraya takılmış. Burada da gördüğünüz gibi yatıyordu. Oradan ambulans çağırdık.
2: Skuter'ı kontrolden çıktı, yere savruldu ve bu kaza sonu oldu. Avcılar'da meydana geldi kaza. Bir çocuk babası Aydın Yaldız skuter'ıyla yaptığı kazadan sonra hayatını kaybetti. Bu acı kazadan sonra skuterla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Bu araçlarda yasal hız sınırı 25 kilometre. Ancak yasal olmayan yollarla bu sınırı aşanlar var.
3: Cihazı kullanmak için ilk başta bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Uygulama sizin Türkiye'de olduğunuzu biliyor. Türkiye'deki yasal hız sınırı 25 kilometre hız olduğu için de skuterınız 25 kilometre hızla gidiyor.
4: Bir VPN uygulamasıyla cihazın konumunu hız limitinin daha esnek olduğu ülkeye bağlıyorlar. İşte o an yazılım değişiyor. 25 kilometre olan hız sınırı bir anda kat ve kat artıyor. Kazalara sebebiyet veriyor bu durum.
5: Sistemi var. Uygulama indiriyor. Uygulamadan da yazılım atıp yükseltiyorlar.
6: Yüksek hız yapan skuterlerle çevre yoluna çıkan insanlar oluyor. Kullanıcılar oluyor. Yani özellikle çocukları da görüyoruz.
4: Gençler cihazın hız limitini sadece VPN'le değil yazılımıyla oynayarak da değiştiriyorlar. Hatta bu yöntemle 140 kilometre hıza kadar ulaşabiliyorlar.
3: Yurt dışından getirdiğiniz farklı kontrolcülerle, farklı beyinlerle, işte farklı ekranlarla o skuterların hızları aslında 40-45 de 80, 90, 100 kilometre hızlara kadar da çıkartılabiliyor.
7: Bence tehlikeli. Hele ki bu yazılımla hız limitlerini fazlasıyla arttırarak bazen sokaklarda denk geliyorum. Çok hızlı gidiyorlar.
5: Bunlardan çok zarar gelmez küçük yollardan gittiğim için. Ama diğerleri büyük caddelerden geçenler mesela ölme riski bile %80 üstü oluyor.
2: Uzmanlara göre bunun önüne geçmenin yolları var. İlki sıkı denetim. Hız sınırını aşan skuter sahiplerine caydırıcı cezalar verilmesi önerilen çözümler arasında. İkincisi ise şirketlerin VPN kullanımını algılayan daha gelişmiş güvenlik duvarları kurması.
0: İstanbul'daki trafik durumuna bakalım. Saatlerimiz 7.38'i gösterirken şu an itibariyle %54, %55 bandına ulaşmış durumdayız. Ama detaylarda neler var? Nuray Korkmaz bizi bekliyor olacak. Nuray günaydın. Sabah Ajansı'na hoş geldin. Nasıl bir trafik, nasıl bir gün başlıyor İstanbul'da?
8: Günaydın, iyi yayınlar Gökhan Kurt. İstanbul'da sabahın ilk saatleriyle birlikte yoğun trafik etkisini göstermeye başladı. Şu dakikalarda ise kent genelinde trafik yoğunluğu %4, %54 oranında olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum Avrupa yakasında %45 olurken Anadolu yakasında %69 seviyelerinde seyrediyor. Bizler şu an Halıcıoğlu'ndayız ve bulunduğumuz noktada da trafiğin zaman zaman yavaşladığını belirteceğim. Kameraman arkadaşım Ege Ural şu anda o anları size gösteriyor. Peki güzergahlara bakacak olursak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında Zincirlikuyu ve Altunizade trafiğin açık olduğunu belirtelim. Ancak Çağlayan ve Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de hafif bir trafik olduğunu söyleyelim. Peki Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade'de yoğun bir trafik mevcut. Bu güzergahları kullanmak isteyen sürücüler için alternatif güzergah olarak Uzunçayır'ı söyleyebiliriz. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Nurtepe, Maslak ve Kavacık'ta trafiğin az olduğunu belirtelim. Ancak Seyrantepe'de hafif bir trafik mevcut. Hastal'da ise yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Peki Anadolu'dan Avrupa'ya

0: Avrupa'ya geçişlerde bu durum nasıl? Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye, Elmalı ve Kavacık yoğun bir trafik var. Ataşehir'de ise hafif bir trafik olduğunu belirtelim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeyiz. Hem Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde hem de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafiğin olmadığını ve akışın rahat bir şekilde olabileceğini belirtelim. Peki Avrasya Tüneli'nde bu durum nasıl? Yedikule, Yenikapı, Koşu Yolu ve Uzunçayır, Göztepe'de trafiğin açık olduğunu belirtelim. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Göztepe, Uzunçayır, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de trafik açık bir şekilde seyrediyor. Ancak Avrasya Tüneli'nde bu durumun yoğun olduğunu ve trafiğin yoğun bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Öte yandan İstanbul'da bazı noktalarda devam eden yol çalışmaları var. Bu çalışmalar neticesinde trafiği de etkiliyor bu durum. Özellikle takip mesafesi, hız kontrolü ve şerit ihlalleri konusunda dikkatli olmaları konusunda sürücüleri bu noktadan uyarmak isteriz. Sabah mesaisinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunun ilerleyen dakikalarda daha da artması bekleniyor. Bu noktada sürücülerin alternatif güzergahları kullanması ve sürüş esnasında dikkatli olmaları konusunda uyaralım ve bu noktadan sözü tekrardan sizlere bırakalım.
1: Nuray'a notları için teşekkür edelim ama trafikte kalmaya devam edeceğiz. Özellikle son günlerin önemli tartışmalarından biri, uzun bir zamandır da devam ediyor. Korumalı araçlar ve koruma hizmeti alan araçlar ve çakarlı araç konusu. Birçok tepki var özellikle sosyal medyada bu araçların kimlerin nasıl kullanacağına ilişkin. O tartışmaları bitirmek için de İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Yapılacak yeni düzenlemeye göre kimlere koruma verildiğinin listeleri çıkarıldı. Koruma ihtiyacının devam edip etmediğine bakılacak. Çakarlı araçlar trafikte durdurularak sıkı bir denetime tabi tutulacak.
2: Son günlerin tartışma konusu olan koruma verilen sivillerle çakarlı araç uygulamaları mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Şu anda 7000 kişiyle ilgili koruma kararı olduğu belirtildi. Bu kararlar tek tek gözden geçiriliyor. Öncelikle haklarında ölüm tehdidi olması dolayısıyla koruma verilen sivillerle ilgili durum ele alınıyor. Süreç içinde tehdidin ortadan kalktığı değerlendirilen kişilere koruma hizmetine son verilecek, karar iptal edilecek. Koruma kararı olan kişilerin durumuyla çakarlı araç kullananlarınki farklı. Yani koruması olanın mutlaka çakar kullanma izni olacağı anlamına gelmiyor. Çakar kullanımı da masaya yatırılıyor. Değerlendirmelere göre trafikteki çakarların birçoğu sahte, yani izinsiz. İşte bu şekilde kullanımın tespiti için sıkı denetim getirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çakarlı araçlar durdurularak kontrol yapılacak. Sahte çakar kullanımının geçiş üstünlüğü olan araçlar içinde yanlış algı oluşturduğu belirtiliyor. Konunun AK Parti'yi yıpratma kampanyasına dönüştürülmesi yönünde çabalar olduğuna dikkat çekiliyor. O nedenle üzerinde titizlikle durulacağı ve bu durumun önüne geçileceği ifade ediliyor.
1: Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor ama Kurban Bayramı yaklaştıkça özellikle büyük şehirlerde o kurbanlık pazardan kaçan hayvanların görüntülerini daha çok ekranlara getirmeye başlayacağız. Adresimiz İstanbul Avcılar. Avcılar'da kurbanlık pazara götürülürken bir dana kaçtı. Tabii ortaya da bakın nasıl görüntüler çıktı.
2: Sahibinin elinden kaçtı, E5'i birbirine kattı. İstanbul Avcılar'da kurban pazarına götürülürken araçtan indirilen büyükbaş kurbanlık sahibinin elinden kaçmayı başardı. Sonrasında ise kendini E5'e attı. Araçlardan korkan hayvan zaman zaman ana yolda, zaman zaman da yan yolda ilerledi. Sürücüler hayvanı görünce korna çalmaya başladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sayın seyirciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir destek programını daha hayata geçirdi. Bayram döneminde memleketlerine gitmek isteyen öğrencilerin yol masrafları devlet tarafından karşılanacak. Peki bu destekten hangi öğrenciler nasıl faydalanacak? Ekranlara getirelim.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın evladı olarak görüyoruz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğumdan şehit yakınlarına kadar birçok

0: Hem de sosyal destek imkanı sunuyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibi aile ise bu desteklerden faydalanıyor. Bakanlık bu kapsamda yeni bir destek programını daha devreye aldı. Bayram döneminde öğrencilere ulaşım desteği sunulacağı duyuruldu. Öğrenciler yılda 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destekten faydalanabilecek. Tek yön için verilecek destekse 1900 liraya kadar ulaşabilecek. Peki bu desteklerden hangi öğrenciler yararlanabilecek? Destekten yararlanabilmek için öğrencinin 25 yaş altında olması, örgün eğitime devam etmesi ve ailesinden farklı bir şehirde eğitim görüyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal yardım kampanyasında ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesi şartı aranacak. Program kapsamında hem otobüs hem de uçak bileti giderleri de destek kapsamına alındı. Özellikle bayram öncesi artan ulaşım maliyetleri nedeniyle uygulamanın çok sayıda öğrenci ve aile için önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Başvuruların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden alınmaya başlandığı bildirildi. Öğrencilerin gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları vakıflara müracaat edebileceği öğrenildi.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Konkordato başvurularında sunulan mali belgelerle ilgili kurallar değişti. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin mahkemeye sunduğu mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması zorunlu hale geldi. Bildirim sürelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunduğu mali bilgilerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: hemen al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Petlas, Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Opet doldur kazan.

etti. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor.

0: birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Yüksel abi, üst kişine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açıp 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Kimin bu tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
12: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
13: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
14: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
13: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
14: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Kastamonu Tosya yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Ankara Konya yolunun 39 ve 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Bir reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değilsen böyle yok boş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 30

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo canlı yayın.
4: Artık bu gümrük vergileri başta olmak üzere yaptırımların karşılıklı olarak esnetilebileceğini görüyoruz. Liderler zirvesinde de bunu deklare edilmesini bekliyoruz. Dünkü Güney Kore'deki bu istişare toplantılarından olumlu sonuç çıktı. Piyasaların da beklediği haber buydu. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde iki lider bunu nasıl anlatacak? Bir basın toplantısı beklemiyoruz. Ancak Trump bakalım Cennet Tapınağı'nda kameralar karşısında bir şeyler söyler mi? Her koldan aslında bekliyoruz. Şu an öğlen yemeğinde oldukları bilgisi var. Aile yemeği var. Akabinde saatler 14'ü gösterdiğinde Cennet Tapınağı'nda İmparatorların Sarayı'nda Trump ağırlanacak.
5: Bekleyip göreceğiz. Zirve tamamlandı. Şimdi zirvenin bitmesiyle birlikte bundan sonra yapılacaklar. Gelecek açıklama Mehmet Seyrek bize Çin'den gelişmeleri aktardı. Xi Jinping'ten çok açıklama olasılığı yok ama Donald Trump'ın ayaküstü de olsa gazetecilere yapacağı açıklamalar önemli. Takip ediyor olacağız. Tarihi bir gün gözümüz Pekin'de Çin'den gelecek haberlere çevrildi tüm dünya olarak. Ama diğer yandan tabii ki Türkiye'nin gündemindeki başlıklara bakacağız. Başkan Erdoğan'ın yoğun bir programı var. Türkistan çıkarması manşetini attık. Türk Dünyası Liderler Zirvesi için Başkan Erdoğan Kazakistan'a gitti. Öncesinde Astana'da Kazak yetkililerle bir araya geldi. Ardından da Türkistan'a geçecek. Peki bu zirveden yani hangi mesajlar çıkacak? Türk dünyası dünyaya tam da bu kaotik dönem içerisinde hangi mesajları gönderecek? Bakalım.
6: Kazakistan semalarında savaş uçakları karşıladı. Kazak çocuklar Dombra'yla selamladı.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan temasları renkli görüntülerle başladı.
1: Aday ortak hoş geldiniz.
2: Bir yandan tören bandosu, bir yandan Kazakistan çocukları, öğrencileri bu noktada ellerinde Kazak bayrakları ve bir yandansa Türk bayraklarıyla birlikte şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı artık karşılıyorlar.
0: Başkan Erdoğan 3 günlük resmi program kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Astana Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev resmi törenle karşıladı. Havalimanı'nda da helikopterler Türk ve Kazak bayraklarıyla gösteri yaptı. Havalimanı'nın şeref salonunda ise Kazak çocukların sürprizi vardı.
3: Salam.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki programları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomert Tokayev'le baş başa görüşecek. Ardından mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamlamasının ardından Cuma günü Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a geçecek. Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak.
1: Tabii dünyanın gözü Çin'de. Çin'den gelecek mesajları da takip ediyor olacağız ama Orta Doğu'ya bakmamız gerekiyor. Özellikle de İsrail'in saldırganlığı her alanda devam ediyor. Gazze'de, Lübnan'da, İran'da ama Batı Şeria'da da sürüyor bu kez. İllegal Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin tarım arazilerine zarar vermeye başladı. Yerel kaynaklara göre Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinlilere ait tarım arazilerine giren İsrailli yerleşimciler yangın çıkarttı. Amaç, Filistinlilerin burada tarım yapmasına engel olmak ve onların tek gelir kaynaklarını ellerinden almak. Daha önce de ekranlara getirdiğimiz görüntülerde İsrailli illegal Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin çiftliklerini basmış ve onların hayvanlarını da kaçırmaya çalışmıştı. İsrail güvenlik güçleri ise bu yaşananları sadece izlemekle yetiniyor. Diğer yandan Gazze'de yıllardır 10 yılı aşkın süredir devam eden bir abluka var. Bu ablukayı kırmak amacıyla Sumut bir kez daha yola çıkacak. Malum geçtiğimiz hafta Yunanistan'la İtalya arasında uluslararası sularda İsrail'in müdahalesine karşılaşmıştı Sumut filosu. Bugünse 54 tekneden oluşan filo Marmaris'ten Gazze için Akdeniz'e açılacak. 10 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaşan toplam 38 tekneden oluşan filo Marmaris limanında gerçekleştirilecek teknik kontrollerin ardından Marmaris açıklarına demirledi. Girit üzerinden gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş ve çıkış işlemleri ise güvenlik birimlerinin koordinasyonunda Gümrük Limanı'nda kurulan karakol ve sağlık birimi aracılığıyla kontrollü şekilde gerçekleştirildi. 4 gündür Marmaris'te bulunan aktivistlerin İsrail ve Yunan askerleri tarafından maruz kaldıkları müdahaleye ilişkinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Bugün saat 12 gibi, tabii ki saatler biraz değişiklik gösterebilir ama saatleri 12 gibi işlemlerin bitmesiyle birlikte teknelerin Gazze için Akdeniz'e açılması bekleniyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde ise artık tarihi bir dönüm noktasına hızlı adımlarla ilerliyoruz. Dün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamayı detaylandıracağız. Bugün gazete manşetleri de var. Çünkü uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret başlayacak. Peki bu ne demek? 33 yıllık sınır geriliminin ardından Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret için hazırlıklar tamamlandı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bozan bölge için çok büyük bir yarar sağlayacak ifadesini kullandı. Sınırın açılması konusunda çalışmalar devam ediyor ancak şu ana kadar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli de açıklamalarda bulundu. Şimdilik burada çalışma devam ediyor. Net bir

0: tarih yok. Ancak ikili ticaret, doğrudan ticaret iki ülke arasındaki ilişkilerin imelenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Peki Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde hangi noktadayız ve bundan sonra nereye doğru gidecek? Yanıtına bakalım.
1: Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret için hazırlıklar tamam. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında 2022'den bu yana devam eden normalleşme süreci kapsamında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.
2: Güven artırıcı adımlar kapsamında ülkemizle Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibariyle tamamlanmıştır. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalarsa halen devam etmektedir.
1: Keçeli, yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'den üçüncü ülkeler üzerinden Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai çıkış ve varış noktasının resmi kayıtlarda Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabileceğini bildirdi. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve ekonomik işbirliği vurgusu da yaptı.
2: Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleriyle halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir.
0: Mersin'le devam edeceğiz. Mersin'de günün sıcak gelişmelerinden biriydi. Bir akaryakıt depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle birlikte akaryakıt deposunun çatı bölgesinde çalışan bir işçi 20 metre yükseklikten düştü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
1: Akaryakıt depolama tesisindeki patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt depolama tesisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında tankın üzerinde bulunan Süleyman Güner yaklaşık 20 metreden yere düştü.
3: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız.
0: Pekin'den görüntüler gelmeye başladı. O iki saate aşkın süren görüşmenin ardından Çin lideri Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin ardından o cennet tapınağı olarak da tanımlanan alana geçtiler. Şimdi burada tabii o tapınak imparatorlar tapınağı olarak biliniyor. O tapınak hakkında Trump'a bilgiler veriliyor. Karşısında gazeteciler var ama burada Donald Trump acaba gazetecilerden soru alacak mı? Çin lideri biraz daha kameraların uzağında duruyor. Onun zaten geleneksel olarak Çinli siyasetçilerin böyle ayaküstü soracağı cevaplama ihtimali çok yok. Ama Trump'ın bir açıklama yapmama ihtimali bekleyip göreceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla o açıklama olmuyor. İşte o tarihi tapınak hakkında bilgi alıyor Trump. Çin lideriyle birlikte gezintisine de devam ediyor. İki saati aşkın sürmüştü bu görüşme. Trilyon dolarlık bir zirve. Sıcak başlıklar vardı masada. Tabii Tayvan konusu vardı ki zirveye aslında Tayvan konusuna gelen ki sert olarak da tanımlayabileceğimiz Çin liderinden gelen o mesaj damgasını vurdu. Ne dedi Çin lideri? Eğer Tayvan konusu çözülmez ya da Tayvan konusunu Amerika gerektiği şekilde ele almazsa bu Amerika ile Çin'i bir çatışmaya sürükler demişti. Bu belki de o olumlu hava içerisinde bir anda tansiyon arttıran bir mesaj ama net bir mesaj verdi. Şu dakikalarda o görüşmeler tamamlandı. Ardından Çin lideri Xi Jinping'in Amerikalı CEO'larla da görüştüğünü biliyoruz. Ve ardından da o tarihi imparatorlar tapınağında şu an liderler gezintiye çıktı. Çin lideri Xi Jinping Trump'a bilgiler veriyor. Az önce bölgedeki rehberlerden de Trump bilgi aldı. İşte burada hep konuştuğumuz bir konu vardı. Acaba Trump burada bir ayaküstü de olsa sorulara yanıt verir mi? Çünkü gazeteciler vardı karşısında. Ama hayır, böyle bir tablo yaşanmadı. Buna izin verilmedi. Trump'ın açıklamaları için biraz daha beklemek gerekecek. Muhtemeldir ki bu ziyaretin tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya hesabından gelecek mesajları da okuyor olacağız Trump'tan. Peki Trump ne dedi? Özellikle Xi Jinping'le yapmış olduğu görüşmede sizinle görüşmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Harika bir lidersiniz. Bunu dile getirdiğim zaman bana beni tepkiyle karşılıyorlar. Ama harika bir lidersiniz ifadesini kullandı. Şimdi liderler kameraların karşısına geçiyor. Bir fotoğraf karesi çekilecek. Evet, orada bazı açıklamalarda Trump tarafından gelmeye başladı.

İmparatorlar Tapınağı olarak da biliniyor. Cennet Tapınağı'nda liderler o tarihi kare, fotoğraf karesini çekiyorlar. Evet, selamlı basın mensuplarını selamladıktan sonra şimdi de muhtemeldir ki yukarı doğru alana doğru geçecek liderler. 2,5 saati aşkın süren bir görüşme yapıldı. İşte güvenlik görevlerini de görüyoruz. Artık tapınağın içine doğru gidecekler. O bölgeye basın mensuplarının girmesine de izin verilmeyecek ama... İmparatorlar Tapınağı özellikle Çin'in liderleri ağırlaması açısından da üst düzey protokol olarak bilinen bir nokta. Tabii ki bundan sonra verilecek mesajlar, konuşulacak konular ne kadar bu konularda çözüm sağlanabildi belli değil. Tayvan konusunda net bir uyarı, net bir aslında mesaj verdi Çin lideri. İran konusunda masaya ne geldi belirsiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda Hürmüz'ün açılması için Çin'in İran'a baskı yapmasını istiyor. Aslında Çin de bu yönde bir tavır almış durumda. Çünkü Çin İran'dan en önemli petrol ithalatçısı konumunda ucuz petrol alıyordu ama ablukanın başlamasıyla birlikte bu petrole erişim konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Her ne kadar dün özellikle sosyal medya üzerinden bazı Çin'e ait petrol tankerlerinin ablukayı aşabildiğine ilişkin haberler çıksa da bu kaynaklar tarafından resmi olarak doğrulanmadı. İran tarafı zaten Çin gemilerine izin veriyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin oradan geçişe izin vermediğini biliyoruz. Bu yüzden bekleyiş devam ediyor. Diğer yandan tapınaktaki o ziyarete ilişkin de görüntüler karelerde geliyor. Tarihi bir gün, hareketli bir gündeyiz. Buradan gelecek mesajlar tüm dünya tarafından, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bir de piyasa notlarını hemen bakalım. Petrol fiyatları bu ziyaretten şimdilik çok etkilenmemişe benziyor. Çünkü Hürmüz konusunda henüz bir çözüme yönelik bir işaret yok. 105-106 dolarlardayız. Altın fiyatlarında da gerileme var. Özellikle enflasyon endişesi nedeniyle. Bekleyip göreceğiz. O tarihi günün içerisinde, tarihi karedeyiz. 8,5 yıl sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen ziyarette. Şimdi canlı görüntülere bir kez daha dönüyoruz. O tapınağın merdivenlerinde. Burada yetkililer tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a İmparatorluklar Tapınağı olarak da bilinen bu tapınağın özellikleri anlatılıyor. Tek tek bilgilendirme yapılıyor. Ardından da Donald Trump Çinli yetkililerle görüşmelerine devam edecek. Akşam yemeğinde bir kez daha Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya gelmesi bekleniyor. Özellikle ekonomi konusu tabii çok önemli. Çünkü Donald Trump'a Elon Musk eşlik ediyor. Nvidia CEO'su eşlik ediyor. Boeing'in CEO'su eşlik ediyor. Yaklaşık trilyon dolarlık bir ziyaretten bahsediyor. Bu isimlerin özellikle Çin'e yapacakları yatırım konusu da büyük önem taşıyor. Çin bu firmaların doğrudan Çinli firmaları satın alarak Çin piyasasına girmesi konusunda mesafeli ortak yatırımı tercih ediyor. Soya fasulyesi iki ülke arasındaki önemli kırılma noktalarından biri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başkanlığının ikinci döneminden itibaren özellikle soya fasulyesinin Çin'e satışı konusunda hep önemli vurgulamıştı. Tayvan çok ayrı bir başlık, çok önemli bir konu. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha geçtiğimiz günlerde onaylanan 11 milyar dolarlık bir silah satışı vardı. Çin'in buna tepkisi sürüyor ki zaten Xi Jinping bu noktada aslında Çin'den beklenenin de üzerinde bir tepki gösterdiğini şu an gelen bilgiler bize gösteriyor. Eğer Tayvan konusunda düzgün ele almazsanız iki ülke çatışmaya sürüklenebilir uyarısı çok önemli bir tehdit olarak da karşımızda duruyor. Hürmüz konusunun nasıl çözüleceği belirsiz. Çin'in İran'ın üzerinde bir etkisi var malum. Ancak bu etkiyi Çin gerçekten kullanabilecek mi? Ya da İran yeniden bir görüşme masasına dönecek mi? Çin bu yönde bir baskı yapacak mı? Daha dün akşama kadar İran artık Hürmüz'de yeni bir rejim olduğunu ve bu rejimin tüm dünya tarafından kabul edilmesini istiyoruz demişti. Yani çok fazla soru işareti var. Bir yandan da eğer bu sıcak çatışmalar olmamış olsaydı biz ticaret savaşını konuşuyor olacaktık. İki ülke arasında 600 milyar dolara aşan bir ticaret hacmi var. Ama bu 600 milyar dolarda Amerika aleyhine bir tablo var. 400-450 milyar doları Çin tarafından ihracından oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e ihracı ise yaklaşık 100-150 milyar dolarlık bir tabloyu beraberinde getiriyor. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Birazdan konuklarımız olacak. Çin'e gideceğiz. Son tabloyu alacağız. Ama dedik ya piyasalar yakından takip ediyor ama piyasalar şimdilik buradan bir mesaj algılayamamışa benziyor. Çünkü genel olarak aslında piyasalarında da satıcı bir hava var. Petrol fiyatlarında şu an için tabloya bir kez daha baktığımızda herhangi bir değişimin olmadığı, hatta %0,54'lük bir yükselişin olduğu bir tablo bizi bekliyor. Altın fiyatlarına da hızlıca bakalım. Altın fiyatlarında bir yükseliş ibresi var ama çok kayda değer bir yükseliş değil. %0,23'lük bir artış var. Trump'ın açıklamalarında Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ilişkiler

ise şu ana kadar hiç olmadığı kadar iyi olduğu ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'li CEO'lar Amerikalı şirketlerin ise Çin'de daha geniş bir pazara sahip olacaklarına inanıyorlar. İşte en büyük sorun da buradan kaynaklanıyor. Çin özellikle son dönemde dünyanın en önemli otomobil üreticisi haline geldi elektrikli otomobiller konusunda. Ama bu elektrikli otomobillerin Amerikan piyasasına girmesi konusunda engeller var. Amerika Birleşik Devletleri Çinli şirketlerin kendi ülkesine doğrudan girmesi konusunda engelleri beraber getiriyor. Çin buna karşı çıkıyor. Çin ise bunun karşılığında özellikle yapay zeka teknolojisinin temelinde oluşturan çip ihracatı konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile resleşme içerisinde. Nvidia CEO'sunun bu ziyarette olması belki de bu çip krizinin aşılması konusunda da önemli bir etki olabilir. Çok fazla olasılık var. Olasılıklara ilişkin tabii ki çok fazla senaryo var ama bir yandan da eskiden Amerika Birleşik Devletleri tabii ki tarihin en büyük süper güçlerinden biri. Çin'le yapılan bu ziyaret eski ve yeni süper güçlerin bir araya gelmesi olarak yorumlayanlar da var. Tabii birazdan uzmanımıza soracağız. Gerçekten Çin bir süper güç olarak dünya siyasetinde yerini alabilir mi? Askeri ve ekonomik olarak trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. İki, dünyayı yön veren, dünya ekonomisine hepimiz aslında küresel anlamda, piyasalar anlamında yön veren iki güç. Bu iki gücün son 1,5 yıldır devamlı karşı karşıya gelmesi acaba bir ekonomik savaşın bir ticari savaştan çıkıp bir sıcak savaşa dönme ihtimali de olabilir mi sorusunda hep sormamıza neden oldu. Yani açık manşeti vermek gerekirse ABD-Çin arasında bir sıcak savaş olur mu sorusunda sorduk, sormaya da devam ediyoruz. İlerleyen günlerde çünkü yeni tablolar karşımıza çıkıyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri aslında Donald Trump 2. döneminde Çin'in o İpek Yolu projesi, bir yol bir kuşak projesi üzerindeki aktörleri birer birer devreden çıkartmaya çalıştı. Panama konusunda tehditleri vardı. Panama kanalında Venezuela, Amerika Birleşik Çin'in en önemli petrol kaynaklarından biriydi. Venezuela'ya yapılan o müdahale Maduro'nun tutuklanması, Maduro'nun kaçırılması sonrasında artık tamamen Amerika'ya bağlı bir Venezuela'nın oluşması. Üçüncü hamlede ise İran, İran'da yaşananlar, Hürmüz'ün kapatılması, Çin'in en önemli kaynağı olan petrole erişiminde ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bekleyip görmek gerekiyor. Aynı zamanda tabii biraz gündem dışı olsa bile Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken Trump Rusya'ya baskı yapılması için sık sık Çin liderine de çağrıda bulunmuştu. Şu ana kadar o çok karşılık bulabilmiş değil. Çin'in Hürmüz'ü açması için Çin'in de bölgeye gemi göndermesini istemişti. O da Çin'den herhangi bir karşılık bulamadığı konulardı. Daha çok şu an ama dediğimiz gibi İran, Tayvan bunlar önemli ama biraz da ekonominin ağır bastığı, ekonominin konuşulduğu bir gün, ekonominin başlıklarının dile getirildiği bir başlık olarak karşımızda duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping arasında ki görüşme. O az önce bu İmparatorlar Sarayı olarak da adlandırılan Cennet Tapınağı ziyaretinde Donald Trump'ın açıklaması da geldi. Gazetecilerin sorusuna yanıt veriyor Donald Trump. Harika, burası harika bir saray. İnanılmaz. Çin çok güzel diyor. Çok kısa bir açıklamaydı zaten. Ne dedik, ne dedi sorusunu yöneltmiştik. Çok kısa bir açıklama bir kez daha söyleyeyim. Çok mükemmel. Burası harika bir yer. İnanılmaz bir yer. Çin çok güzel bir ülke ifadesini kullanmış. Çok kısa ayaküstü yapmış olduğu açıklamada tabii diplomatik sınırlar içerisinde yapılan bir konuşma. En azından Trump'ın görüntüsü memnuniyetini dile getiriyor ama ne olacak bundan sonrasında tabii Trump'tan gelecek sosyal medya açıklamaları, Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Savaş Bakanı Pete Hegseth onun yapacağı açıklamalar önemli. Özellikle Marco Rubio ki zaten şu an görüntüde de ekranlara getiriyoruz. Bu ziyaret öncesinde uçakta gazetecilere yapmış olduğu açıklamada dikkat çeken bir vurgusu vardı. O vurgu neydi dediğimizde Çin'in Körfez'de sürdürdüğü faaliyetlerden vazgeçmeye, İran'ı vazgeçirmesi konusunda ikna etme çabalarında daha üst bir rol üstlenmesi konusunda onu ikna etmeye çalışıyoruz dedi. Bakalım ikna olabildi mi Çin? İknası karşılığında ne elde etti, ne kaybediliyor? Bunlar tabii ki önemli başlıklarımız.

2,5 saati süren bir görüşme trafiğin ardından liderler şu an itibariyle artık resmi görüşmeyi tamamladılar. O resmi görüşmenin tamamlanmasıyla birlikte biraz daha

0: olduğunu zaten burada görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri hala dünyanın ekonomi anlamında en büyük gücü, ancak son yıllarda bu gücünde bir gerileme söz konusu. İleri teknoloji dediğimizde işte işler karışmaya başladı. Çünkü Çin'in burada tüm ülkelere fark atan, özellikle yapay zeka konusunda hızlı ilerleyişi var. Amerika Birleşik Devletleri ise Çin'in bu üretim kapasitesini yakalayamıyor. Hala dünyada önemli bir üretim gücü ama Çin karşısında gerilemiş durumda. Çip nadir elementler burada. Çin'in çok ciddi bir üstünlüğü var Amerika Birleşik Devletleri'ne. Askeri kapasite işte çok konuşacağımız bir başlık. Askeri kapasitede evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık savunma bütçesi 900 milyar dolar. Çin şu an için 300 milyar dolar civarında bir savunma bütçesine sahip. Ama Çin'in özellikle donanması, her geçen gün artan uçak gemisi kapasitesiyle birlikte Çin burada Amerika Birleşik Devletleri'nin peşinden geliyor. İran savaşı, belirsizlik hala devam ediyor. Tayvan krizi, önemli bir tehdit geldi Çin'den. Eğer Tayvan konusunda çözüm olmazsa iki ülke çatışmaya sürüklenir dedi. Pasifik güç savaşı dediğimizde burada Çin'in karşısında Japonya, Avustralya gibi pek çok ülke var. Burada Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne yine üstün olduğu bir tablo bizi bekliyor. En azından grafikler şimdilik ibrenin Çin'den yana olduğu. Amerikan basını da zaten ilk kez Çin'in bu kadar eli güçlü bir şekilde bu toplantıya geldiğinde gösteriyor. Uzman konuğumuz olacak birazdan. Onunla da konuşacağız. Bu görüntüleri, bu başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Kendisini de hemen stüdyomuza alalım. Konuşacağız, değerlendireceğiz bu yaşanan başlıkları. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar
0: diliyorum. Biz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. 2 saate aşkın süren bir görüşme. Ama burada Xi Jinping'den gelen Tayvan uyarısı beklediğimizden daha sert gibi duruyor. Nasıl okunmalı bu açıklama?
1: Şimdi tabii Tayvan, ABD ile Çin arasında şu anda belki de en kritik mesele Tayvan diyebiliriz. Xi Jinping'in buna özellikle vurgu yapması da Tayvan'ın Çin açısından, özellikle Asya Pasifik açısından, bölge açısından ve Çin'in ekonomik geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu aslında bize vurguluyor. Xi Jinping'in eğer bu konuda anlaşamazsak bu bizi ileride gerginliğe ve daha ötesinde savaşa sürükleyebilir diye bir açıklaması var. Bu gerçekten çok net bir ifade ve aynı zamanda çok sert bir ifade. Evet. Donald Trump da tabii buna karşılık olarak zannediyorum biraz havayı yumuşatma peşinde. Zaten görüşme çıkışında yaptığı açıklamada da bunu pozitif bir tonda sürdürdüğünü gösterme amacıyla toplantının çok iyi geçtiğini söyledi. Böyle kısa bir açıklaması olmuştu. Donald Trump özellikle ekonomik açıdan Çin ile bu rekabette geride kalmış ABD ekonomisini tekrar Çin ile işbirliği yaparak belki de yeni bir, yani daha doğrusu pragmatik bir ilişkiyle, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerde bunu ben nasıl bir daha sürdürülebilir bir düzleme çekebilirim diye uğraşıyor. Ama Çin tarafı için güvenlik eksenli, özellikle Tayvan meselesinde çok net bir tavır var. Evet, ben ileri teknolojiyi satıyorum diyor dünyaya ama benim için bunu sürdürebilmem adına Çin'in bir bütün halinde, yani biz Tayvan'ı konuşuyoruz ama buna Hong Kong'u da eklemek gerekiyor belki. O bütünlüğü sağlama amaçlı Tayvan meselesini çok ön planda tuttuğunu tabii ki görüyoruz.
0: Tayvan neden Çin için bu kadar önemli?
1: Neden? Özellikle ileri teknolojide, yani çiplerde mesela bu çok önemli. Tayvan büyük bir dünyadaki en önemli üreticilerden bir tanesi. Ama bu Tayvan nasıl Hürmüz önemliyse Tayvan Boğazı da aynı zamanda ticari geçişler için önemli. Ama ben bunların ötesinde bir fotoğrafta Çin'in bütünlüğü, yani koskocaman bir devleti siz bir arada tutmaya çalışıyorsunuz. Ayrılmış bir Tayvan Çin açısından çok ileri, yani çok yakın gelecekte olmasa bile ileride bu sosyal açıdan da farklı ayrışmalara, farklı seslerin çıkmasına sebebiyet verebilir. Yani bir tabiri caizse oradaki rejimin korunması açısından da yine Tayvan meselesi önemli. Tabii şu anda ön plana çıkan hem güvenlik hem ekonomi hem ticari açıdan, teknoloji açıdan biz Tayvan'ı konuşuyoruz ama bunu da unutmamamız gerekiyor.
0: Şimdi tabii Tayvan önemli ama bizi de ilgilendiren, tüm dünyayı ilgilendiren asıl başlık İran.
1: Evet.
0: İran konusunda özellikle az önce Marco Rubio'nun açıklamasını da ekranlara getirdik. Çin'i İran'ı ikna etmesi için baskı yapmasına inanıyoruz. Bunu istiyoruz diyor ama gerçekten Çin İran'ın Hürmüz'ü açması konusunda bir baskı yapabilir mi? İkna edici güç olabilir mi? Ya da bunu ister mi?
1: Çin bunu ister mi? Ayrı bir mesele.

0: sorunuz da gerçekten iyi çerçevelendi. Çünkü Çin'in bunu istemesi ayrı bir şey, bunu yaptı, yani bunun üzerine yaptırım gücünde olması ayrı bir şey. Bana sorarsanız Çin İran'ı ikna edebilme potansiyeli tabii ki var. Sonuçta önemli bir petrol alıcısı ondan ve bu onun açısından çok ekonomik bir gücü İran üzerinde baskılayıcı bir güç olarak kullanabilir. Ama şu aşamada ABD tarafının Çin'i savaşa çekme ya daha doğrusu oradaki diplomatik bile olsa ilişkiler ve oradaki süreci dahil etme çabasını Çin ne kadar bu aşamada yanaşır, ABD tarafından koparabileceği tavizlere bağlı. Yani ABD şunu yani çok basit bir denklemle şunu söyleyebiliriz. Ben İran'ı halledebilirim, sen Tayvan'dan vazgeç.
1: Peki bu olur mu? Yani bu masada olur böyle mu? Bir alver oldu mu sizce?
0: Bence şu aşamada bunu beklemek hiç gerçekçi değil. Çünkü 10 sene gibi bir uzun süreden sonra bir görüşme oluyor. Ve çok farklı dinamikler var. Yani Tayvan meselesi var, İran var, ileri teknoloji meselesi
1: kimin
0: var.
1: Kimin eli güçlüydü bu görüşmede?
0: Bu görüşmede ekonomik açıdan baktığımızda, İran'daki meseleye baktığımızda tabii ki Çin'in burada biraz daha elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama Donald Trump açısından da bu şunu gösteriyor. İran savaşı varken, Ukrayna varken, yani aslında Orta Doğu ve Avrupa'daki meseleler, NATO'nun içerisindeki meseleler varken ve çok ateşliyken ben yine bu Çin görüşmesini yani hiçbir zaman vazgeçmedim bundan, ertelediysem de hala ben bu görüşmeyi yapıyorum demesi aslında Çin ile ilişkilerinin bu iki meselenin ötesinde bir düzlemde ele alındığını gösteriyor. Yani Çin ile ilişkide hem ticari anlamda özellikle bu Amerika şirketlerinin Çin'e yatırımı, Çin'in ABD'den soya fasulyesi alması bu oradaki çiftçiler açısından çok önemli ve Donald Trump'ın iç siyasette oy aldığı büyük bir kesim de bu bölgelerden geliyor zaten. Dolayısıyla hem uluslararası anlamda hem ticari anlamda hem de iç siyaset anlamda bu toplantı Donald Trump için aslında bir nefes alıcı bir toplantı. Eğer sonuçları kendisinin istediği gibi geçer olursa.
1: Şimdi biz evet Tayvan'ı konuşuyoruz. İran zaten iki aydır gündemimizde. Bu başlıkları eğer olmamış olsaydı, özellikle İran konusu olmamış olsaydı biz ticaret savaşı konuşuyordur. Şimdi geldiğimiz noktada biraz gölgelense de ticaret savaşı hala alttan alta devam eden bir tablo. Ticaret savaşı nereye doğru gidecek? Gerçekten burada bir ticaret barışı mı göreceğiz bu zirveden, yoksa taraflar hala pozisyonlarını koruyacaklar mı?
0: Bence Donald Trump hala o vergi yani gümrük meselesinden çok büyük bir ölçüde taviz vermeyeceğini düşünüyorum. Özellikle Çin şirketlerinin mesela elektrikli araçlarda veya ileri teknolojide piyasayı domine ettiği bir fotoğraftan bahsettiğimizde orada bundan Donald Trump'ın vazgeçmesi demek bir tüccar kafasıyla düşündüğünüzde çok büyük bir kardan aslında vazgeçmesi demek. Özellikle ben Amerika'yı tekrar yeniden büyük yapacağım diyen bir Donald Trump, ekonomiyi tekrar ABD'ye getireceğim sözüyle başa gelmiş bir Donald Trump gibi bir liderden bahsettiğimizde bunlardan çok kolay vazgeçmesini bekleyemeyiz. Ama burada bir esneme olabilir mi? Olabilir. Ama tamamen vazgeçmesi, yani Donald Trump başa gelmeden önceki senaryoya dönmemiz şu aşamada çok mümkün görünmüyor.
1: Amerikan medyasında bu ziyaret öncesinde şu ifade kullanıldı. Donald Trump İran savaşından sıkılmaya başladı. Konuyu biraz gündemi biraz iç politikaya, iç ekonomiye döndürmek istiyor ama bir türlü dönemiyor diye. Gerçekten Trump bu 60 günlük süreç içerisinde yaşananlar ve bir türlü sonuç elde edilememesinden sıkıldı mı?
0: Donald Trump bundan çok rahatsız. Savaşın bu kadar süreceğini öngörmemiş olsa gerek ki savaşa girdi zaten. Yani 3-4 günde sürer. Yani bir hafta hadi diyelim. 3-5 hafta dedi ama şu anda 2 ayı bulmuş durumda. Bundan tabii ki rahatsız. Bundan sıkılmış mı? Yani çok amiyane tabirle hani ben buradan sıkıldım başka bir alanda oyun oynamaya başlayayım gibi bir pozisyon değil bu tabii ki. Çünkü Donald Trump aslında bu Çin'le görüşmesini İran'dan bile daha çok daha önemli diyor zaten ki zaten bizim hep bahsettiğimiz asıl mesele İran değil, asıl mesele burada ABD-Çin rekabeti ve dünya siyasetini şekillendirecek olan da tabii ki ABD ve Çin ticari veya siyasi savaşı veya ileride bu daha sıcak bir savaşa dönebilir mi? Dünya siyasetini bu şekillendirecek. Yoksa İran evet kısıtlı bir şekilde dünya siyasetini, dünya enerji piyasalarını ve finansal yani dünyadaki sokaktaki herkesi ilgilendiriyor bir şekilde ama bunun etkileme sınırı biraz daha Çin-ABD rekabetine göre çok daha sınırlı.
1: Şimdi şu soruyu siz de söylediniz. İzleyen izleyicilerimiz de soruyor olabilir. Şimdi

0: Trump'ın Çin ziyareti, Çin-ABD ilişkileri bizi neden bu kadar çok ilgilendiriyor? Şimdi cebimizi de ilgilendiren bir başlık aslında ama bu iki ülke arasında yaşanan problemler doğrudan bizim cebimizi nasıl etkiliyor?
1: Yani bizi tabii ki her açıdan etkiliyor. Bizi İran Savaşı'nın etkilediğinden çok daha fazla etkiler ABD ve Çin arasındaki sıcak bir savaş diyelim veya buradaki rekabet. Niye? Çünkü bir tarafta üretici var, yani arzı sağlayan bir taraf var. Diğer tarafta da bunu satın alan veya bunu dünya ticaretinde bir şekilde finansal piyasalara yansıtan bir güç var. Ama bunların ötesinde de iki tarafta gerçekten çok büyük askeri güç olarak dünya siyasetini bu askeri ve ekonomik güçle şekillendiren iki lider. Yani şöyle diyebiliriz, dünyanın belki de bundan sonraki 10 senesini, 20 senesini şekillendirebilecek mahiyette bir ziyaret bu. Dolayısıyla çok önemli. Evet, ABD ve Çin ilişkisi olarak bizim bunu değerlendirmemiz çok sınırlı olur. Çünkü bu dünya siyasetini, dünyadaki sokaktaki, yani Afrika'yı da etkileyen bir mesele bu. Orta Doğu'yu da, Avrupa'yı da çok yakından etkileyen bir görüşme ve bu ilişki daha doğrusu. Evet. Tabii ki bütün ilişkiyi bu görüşmeye biz sınırlandırmıyoruz. Ama bu görüşmenin tonu, ilişkilerin seyrini önümüzdeki birkaç yıl için, birkaç gün için veya bundan sonraki süreçte tabii ki olumlu veya negatif bir şekilde etkileyecek.
0: Şimdi az önce o tapınak ziyareti, evet, öncesinde gazeteciler sorular yöneltti demiştik. Donald Trump ilk soruya nasıl buldunuz Çin'i diye, evet, soruyor gazeteciler. Burası çok güzel bir yer, Çin'i çok sevdim diyor. İkinci soru Tayvan konusunda için gazeteciler soru soruyor. Tayvan hakkında konuştunuz mu diyor gazeteci. Yanıt vermiyor. Sonra bir başka gazeteci bir kez daha soruyor. Tayvan hakkında konuştunuz mu? Trump yanıt vermiyor.
1: Az önce bunu söylüyordum zaten. Donald Trump'ın buradaki amacı işte Xi Jinping'in ne kadar iyi bir lider olduğu. Bu ülke, yani metiyeler düzüyor tabii hem Çin'e hem Çin'in liderine. Çünkü pozitif bir tonda bu ilişkiyi, bu toplantıyı, bu görüşmeleri sürdürmek istiyor. Bu da Donald Trump'ın aslında biraz da bizim alışılagelmediğimiz bir üslubu. Çünkü aklına geleni söyleyen bir, evet, liderden bahsediyoruz. Ama burada karşısında Çin diye bir devlet var ve bunun lideri var ve ekonomik olarak sürekli savaşta olan bir ülkeden bahsediyoruz. Orada biraz daha temkinli ve sözlerine dikkat ederek konuştuğunun farkında tabii kendisi.
0: Böyle büyük zirvelerde, böyle büyük toplantılarda hep görmüşüzdür ki o uzun görüşmelerin ardından liderler kameraların karşısına geçer ve bir basın toplantısı düzenlenir. Kimi zaman soru cevap alınır, kimi zaman alınmaz ama bir basın toplantısı olur. Ama bugünkü bu zirvenin sonrasında böyle bir basın toplantısı yok. Hatta hiçbir şekilde açıklama bile duymuyoruz ardından çok, evet, kısa Trump'ın açıklaması dışında. Bunun sebebi ne sizce?
1: Bu tabii ki yani şöyle, tarafların böyle bir uzun, yani iki güçlü tarafın böyle uzun bir süreden sonra toplanmış olmaları, aynı zamanda gerçekten çetrefilli meseleler olduğundan dolayı böyle görüşmelerde basın toplantıları olmayabilir. Fakat burada önemli olan bizim de izlediğimiz, bizim takip ettiğimiz, o az önce bahsettiğiniz bir iki cümlelik açıklamalar, beden dili, ilişkiler, sembolik söylemler, sembolik jestler aslında biraz da bize fotoğrafı çiziyor ve iki taraf için de gerçekten vazgeçilmeyecek meseleler var. Yani, evet, Tayvan meselesi ateşle su gibi bir mesele aslında baktığınızda Çin için. Dolayısıyla orada bunun üzerine bir tartışma sürdü. Bir de aynı zamanda Donald Trump gibi bir liderden bahsediyoruz. Evet. Basın toplantısında ne söyleyip ne söyleyemeyeceğini ekibi bile kestiremez. Bu kendi herhangi bir ülke değil. Efendim,
0: kendi bile belki
1: belki o anda spontane bir şekilde geliştiriyor bazı şeyleri. Dolayısıyla onun riske edilmemesi gerekiyor.
0: Çünkü vücut dinlerini anlatıyor bize liderlerin.
1: Yani Xi Jinping'in tabii ki poker face dediğimiz, evet, bir lider ama hiçbir şekilde Çin o tarihinden gelen bir medeniyetin sembollerini hiçbir zaman geri planda bırakmıyor. Yani hem misafirperver bir karşılama oldu ama aynı zamanda Tayvan'la ilgili açıklamalarına baktığımızda bunun ne kadar sert bir duruş da olduğunu bize gösteriyor. Donald Trump misafir gibi şu anda davranıyor. Evet. Ev sahibine karşı gayet olumlu ve nezaket çerçevesinde ama bu Donald Trump'ın üslubu olmasa da Çin'de olduğu için ve Çin'i de çok ciddiye aldığı için bana sorarsanız böyle bir yumuşama, kendisi açısından da bazı sınırlamalarla şu ana kadar görüşmeleri sürdürmüş durumda.
0: Konuşacağız, değerlendireceğiz. Dediğiniz gibi önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak bir ziyaretti. Evet.

0: Daily Sabah Gazetesi yayın koordinatörü Doktor Mehmet Çelik bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Yayınımıza katıldığınız için bu önemli ziyaretten gelen ilk kareleri birlikte yorumladık, değerlendirdik. İyi bir gün dileyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, dünyanın konuştuğu başlık bugün Çin. Çin'e ilişkin zirveler. Birazdan Trump'tan muhtemeldir ki yeni açıklamalar gelecek ya da sosyal medyasını takip etmeye devam edeceğiz. Ama Türkiye'nin gündeminde de önemli başlıklar var. Şimdi o başlıklardan birini ekranlara getirelim. İzmir'e gideceğiz. İzmir'de 5 yaşındaki Işıl topunun peşinden koşmak istemişti ama dar sokakta karşısına çıkan servis aracı onu hayattan kopardı. Ailesi gibi mahalleli de acılı ve tepkili. Önlem alınmış olsa Işıl bugün hayatta olabilirdi diyorlar.
2: Topun peşinden koşturuyor burada. Onu da araba geliyor. Arabanın altına gelmiş.
3: Durma yok. Durma yok. Videolarda da durmadığı görünüyor zaten.
4: Daha 5 yaşındaydı. Sokakta top oynarken yaşanan facia Işıl'ın hayatını elinden aldı.
5: Olay Karabağlar Şehitler Mahallesi 52 Taksim 32 sokakta meydana geldi. 5 yaşındaki Işıl Keski yolun karşı tarafına geçmek isterken yukarıdan gelen servis aracı Işıl'a sol tampondan çarptı. Ardından da iki teker de Işıl'ın üzerinden geçti. Ve daha sonra ise servis aracı 20 metre ileride durabildi.
2: Hayat olurdu benim kızım. Mahallede herkes severdi onu. Kendi halinde oynayan bir çocuktu.
4: Işıl kaza yerinde yaşamını yitirdi. Servis sürücüsü tutuklandı. Mahalleli sokağa çiçeklerle doldurdu.
6: Benim evladım burada oynuyordu. Kaza burada oldu. Çocuklarımızın gözü önünde oldu.
4: Tepkilerse hem şoförün tavrına hem de alınmayan önlemlere.
3: Kaza her türlü olur. Bu tür önlemler sadece kaza riskini azaltır. %80'lik bir oranı %20'ye çeker. Ve o %20'lik oranı düşseydi belki bugün bu kızımız hayattaydı.
6: Bundan bir hafta önce aynı gün aynı saatte bir kediyi ezmiş. Ve hiç umurunda dahil olmamış. Bir hafta sonra kedi değil bir cana mal oldu şoförümüz.
4: Küçük çocuğun arkadaşları sürücüyü uyarmaya çalıştı. Ancak artık çok geçti.
7: Ben o sırada bağırdım. Bağırmama rağmen ilk de geçtiğinde gene duymadı. İkinciye geçtiğinde de duydu. Ama zaten ben bağırdığımda bütün herkes burada toplanmıştı.
8: Burada bir kasis gibi bir şey olsaydı o servis dururdu ve kardeşimiz de toprağa girmezdi.
4: Acılı babanın tek isteği başka çocukların aynı kaderi yaşamaması.
2: Ben herkesi, her şeyi ben kızım gibi görüyorum. Benim kızım melek oldu. Başka bir çocuklar da melek olmasın burada.
0: Manisa'ya gidelim. Manisa'da ise kayıp olduğu ihbarı yapılan bir kişi jandarmanın dikkati sayesinde akarsuda boğulmak üzereyken kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
9: Dikkatli takip, hızlı müdahale hayat kurtardı. Manisa'da bir kişinin kaybolduğu ihbarını alan jandarma hemen harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları mercek altına alındı. Kayıp vatandaştan bir iz yoktu. Dakikalar ilerledikçe umutlar tükeniyordu. Görüntüleri dikkatle izleyen jandarma akarsudan yükselen yardım çağrısını fark etti. Zamanla yarış başladı. En yakın jandarma ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Kayıp olarak aranan kişi akarsuda boğulmak üzereyken bulundu. Hemen sudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Jandarma Genel Komutanlığı kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Ekonomi diyeceğiz. Ekonomi dediğimizde ise hemen Sabah gazetesine bakalım. Faruk Erdem'in soru cevap bölümünde dikkat çeken bir başlık var. Anneye en az 41 bin lira ek doğum parası. Peki nasıl olacak? Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkmasından sonra annelere yeni bir müjde daha var. 16 hafta izin kullanan annelere ek 8 haftalık izin verilecek ve ek ödeme yapılacak. Ödenecek ilave ücret en az 41 bin lira olacak. Toplam ödeme ise en az 123 bin liraya ulaşacak. Maaş arttıkça yapılan ödemeler de artacak. Hızlıca bir bakalım. Asgari ücretli bir annenin rapor parası hesabına baktığımızda brüt asgari ücret 16 haftalık izinde 33 bin lirayken 24 haftalık izinde yine 33 bin olarak ekleniyor. Günlük ücret 1100 lira olarak tanımlanmış. Ödenecek ücret ise 24 haftalık izinde 123.312 liraya kadar yükseldi. Tabii çok fazla soru var. O soruların detaylarını da bugün Sabah gazetesi içerisinde bulmak mümkün. Bir başka başlık yine ekonomi içerisinde şehit anne ve babasına ödenen

0: Aylığın arttırılması da gündemde. Henüz taslak halindeki düzenlemeyle sadece aylık artış değil, 25 yaşını geçen şehit çocuklarının sosyal haklarının da korunması planlanıyor. Ayrıca ücretsiz ulaşım hakkının da devam edeceği vurgulanmakta.
1: Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Emanete layıkıyla sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Devletimiz dün olduğu gibi yarın da tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir.
2: Şehit ailelerine sağlanan ekonomik ve sosyal destek artırılacak. Şehit anne babasına verilen aylıkta artış planlanıyor. AK Parti şehit ailelerini ve mağdur gazileri yakından ilgilendiren çalışma yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda yapılan çalışmada sosyal hakların kapsamının genişletilmesi söz konusu. Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanunda değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Mevcutta şehit yakınları 11.858 lira aylık alıyor. Düzenlemeyle bunun artırılması söz konusu. Ücret artışıyla yetinilmeyecek. Henüz taslak halinde olan düzenlemeyle 25 yaşını geçen şehit çocuklarının ücretsiz ulaşım hakkı korunacak. Onursal kimlik uygulamasına geçilecek. Şehit çocukları 25 yaşını doldurduktan sonra ücretsiz yararlandıkları bazı hakları kaybediyorlar. Ancak yeni düzenlemeyle bu hakları 25 yaşından sonra da korunacak. Onursal kimlik verilerek vergi ve ücretsiz ulaşımda seyahat düzenlemelerinde pozitif ayrımcılık sağlanacak.
0: Evet, bugün dünyayı konuştuk. Dünya başlıkları bugün daha ağırlıktaydı ama Türkiye'nin gündeminde geceden sabaha hangi başlıklar taşındı? Hızlı bir haber turuyla devam edelim.
3: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çevrede korku ve paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan kadın sürücü yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki cipe çarptı. Kadın sürücüye 550 bin TL para cezası kesildi. Kütahya'da polisin durdurduğu 5 kişilik otomobilden 8 üniversite öğrencisi indi. Gençlerle polis arasında yaşanan gülümseten diyaloglar kameraya yansıdı.
4: Maşallah ya.
5: Hepimiz ormandan iniyoruz ya. Gece vakti inemiyoruz diyerek.
3: Konya'da bir kuyumcuya gelen kişi 2 Cumhuriyet altınını param gelecek bahanesiyle beklettiği sırada alıp kaçtı. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan hırsız kısa sürede yakalandı. Kahramanmaraş'taki off-road yarışında 14 yaşındaki Yusuf Köylü düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı. Kendisi küçük, yüreği kocaman olan çocuğun bayrak hassasiyeti takdir topladı. Yürekleri ısıtan bu görüntüler de Kocaeli'de kaydedildi. Belediye otobüsü şoförü Ayhan Özdemir yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı görünce hemen frene bastı. Otobüsü durduran Özdemir hayvanı güvenli alana taşıyarak ezilmekten kurtardı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
0: Emeklilik neredeyse tüm çalışanlar için bir oh diyebilmek anlamına geliyor. Beklenen bir süreç ama Rıdvan Küçükdeniz de aynı umutla Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yolunu tuttu. Ancak görevlilerden müjde değil, kara haber aldı. Dolandırıcılar haberi bile olmadan üzerine iki şirket açmış ve talihsiz adamı yüz binlerce liralık borçla baş başa bırakmıştı. Üstelik yaşayacağı kabus bununla da sınırlı değildi.
6: Hayatımı mahvetti. Benim emekliliğimi elden aldılar ya. Elim kolum bağlı durdu fezanım.
7: Gözyaşları sel oldu. Hayal olan emekliliğinin peşinden böyle ağladı. Adına şirketler açılan talihsiz adam yüz binlerce liralık borçla baş başa kaldı.
8: 53 yaşındaki Ömer Rıdvan Küçükdeniz iddiaya göre 20'li yaşlarından beri çalışıyordu ve 7500 gün primi ödenmişti. Emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurunca hayatının şokunu yaşadı. Üzerine kayıtlı iki şirket olduğunu, bu iki şirketten toplam 600 bin liradan fazla borcu olduğunu ve bu yüzden emekli olamayacağını öğrendi.
6: Baro'dan kendime bir avukat istedim. Durumumu da anlattım. Dedim belki dedim bu avukat bana yardım eder, işimi çözer dedim. Ticaret mahkemesine dava açılır, temize çıkarım, emekli olurum dedim. Bir daha da ne ararım?

0: vardı. Bıraktı beni öyle yarı yolda.
1: Küçük Deniz iddiaya göre bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybetmişti. Üzerine açılan ve müdürü gibi gözüktüğü iki şirketin kaybolan nüfus cüzdanının üzerinden kurulduğunu düşünüyor. Şimdi emekli olamadığı gibi sosyal yardımlardan da faydalanamıyor.
0: Hastaneye gidiyorum Feyza Hanım. Sağlıktan yararlanamıyorum. Sigorta ilaçlarımı ödemiyor. Borçlu olduğum için ödemiyor. Sonra valilikten ya da kaymakamlıktan yardım alamıyorum ben. Borçlusunuz diyor, veremem diyor. Bana balkonu kapattı, gel diyor, sana yine yardım edelim.
2: Emeklilik hayali yarım kalan Küçük Deniz hesaplarına konulan blokeler yüzünden kirasını ödeyemez hale geldi. Evinden doğulan talihsiz adam sokaklarda yaşamaya başladı.
0: Benim üzerimde iki tane şirket görünüyor. Biri İstanbul Ataşehir'de, diğeri de Çorlu Vergi Dairesi'nde gözüküyor. Ve hala açık, aktif halinde. Adalet Bakanlığı ya da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bunu el koysunlar. SSK müfettişi gitsin o verdiğim adresleri baksınlar bakalım öyle bir yer var mı yok mu? Bir araştırsınlar bu adamlar kim? Niye bana böyle bir şey yapıyorlar, tuzak kuruyorlar, beni borçlandırıyorlar ya?
2: Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşayan Küçük Deniz'in şimdi tek isteği var. Adını açılan şirketlerin kapatılması ve hakkı olan emekliliğe kavuşmak.
0: Artık yetemiyorum,
3: Ben adalet istiyorum, adalet istiyorum. Kişiler yakalansın, ceza alsın istiyorum ya.
4: Umarız bu mağduriyet bir an önce çözülür. Bu haberle birlikte Sabah Ajansı'nı tamamlıyoruz. Mutlu bir gün diliyorum.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı elektronik ilan doğrulama sistemi sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr

0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
5: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
6: maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya, işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
12: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
16: lazım. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
17: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha...

0: Fazlası lacivertin Mayıs sayısında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo canlı yayın.
7: Da bu noktada canlı bir şekilde ekranlara getiriyoruz. Arkada Binali Yıldırım olduğunu söylüyoruz. Tabii Aslanı'dayız, Bağımsızlık Sarayı'ndayız aslında bu noktada ve önemli temaslarda bulunabileceğini söyleyebilirim. Özellikle şu anda artık an itibariyle karşılama töreninin başladığını söyleyelim ve daha sonrasında ikili görüşmelerin yapılacağını ifade edeyim. Tabii yine önemli gündem maddelerinden bir tanesi, başlıklarından bir tanesi ise ki bunu da ifade etmek lazım olduğunu düşünüyorum. Tabii bir yandan da evet şu anda Hakan Fidan'ı yine bu noktada gördüğümü söyleyebilirim. Bakanlarımız da şu anda Kazakistan Cumhurbaşkanı selamlaşıyorlar. Tabii Kazakistan Türkiye arasında enerji kaynakları da yine aynı şekilde konuşulacak konulardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim bu ziyaret kapsamında. Bir yandan kültürel ve eğitim alanındaki bağlar da yine bu düzeyde konuşulacak konulardan bir tanesi. Özellikle iki ülke arasındaki ortak tarihi biliyoruz ve kültürel yakınlık ve eğitim işbirlikleri de işte bu ilişkilerin önemli unsurları arasında bulunduğunu söyleyebilirim. Tabii evet şu anda bakanların da artık bu noktada selam verdiklerini söyleyelim ve şu anda ilk önce zannediyorum Kazakistan Ulusal Marşı çalınıyor. Evet, Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev kürsüye çıktı ve askerleri selamlıyorlar.
8: Rotu! Evet. Allah'ın karşı savaşın!
7: Tabii konuşmalardan, önemli gelişmelerden bir tanesi de turizm alanında da yine ilişkilerin güven kazandığını söyleyebilirim. Evet, şu anda Başkan Erdoğan'a Kazakistan askerleri selam kuruyorlar. Tabii Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde geriye doğru dönüp bakacak olursak 34 yıldan bahsediyoruz. Ki özellikle 1990'lı yılların başında Kazakistan bağımsızlığını ilan etmişti ve Kazakistan'ı tanıyan ilk ülkeler arasında Türkiye yer almıştı. Ve şimdi ise İstiklal Marşımız Kazakistan bağımsızlığı tarafından Ulusal Marşımız, İstiklal Marşımız. Şu anda bağımsızlığımız sarayı.

0: Ben uzatıp söyleyeyim. Ve tabii az önce de söylemiştim, Türkiye ve Kazakistan arasındaki bu mesele 90'lı yılların başına kadar, geriye kadar gittiğini söyleyebilirim. Çünkü iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1990'lı yılların başından beri resmen kuruldu. Tabii geride bıraktığımız senede Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'yı ziyaret etmişti. Ve bu yılda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokayev'in çağrısı üzerine bu noktaya geldi. Ve işte önemli temaslarda bulacağını söyleyebilirim. Stratejik ortaklık anlaşması başlamıştı ilk aşamada. Ve daha sonrasında 2020'li yıllarda genişletilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini biliyoruz. Şu anda ise Kazakistan Ulusal Marşı çalınmaya başlandığı an itibariyle artık Kazakistan'ın Ulusal Marşı çalınıyor. Önce İstiklal Marşı çalındı. Şimdi ise Kazakistan'ın marşının çalındığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde detaylarına bakacak olursak Başkan Erdoğan'ın yarın da oldukça önemli temasları olacak. Kırgızistan'a geçecek Başkan Erdoğan bugünkü görüşmelerinden sonra. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında yer alıyor Türkiye'de ve iki ülke ayrıca yalnızca TDD değil, yani Türk Devletleri Teşkilatı değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı gibi Asya'da, Orta Asya'da işbirliği güçlendiren ve güven artırıcı önlemler konferansı ve işte bu iki ülke aslında oldukça önemli stratejik ülke olduklarını söyleyebilirim. Ve tabii bugün ise belli başlı anlaşmaların yapılması bekleniyor. Özellikle eğitim alanında, özellikle savunma sanayi alanında, ki hepimiz biliyoruz Türkiye son yıllarda savunma sanayi alanında kendisini kanıtlayan ülkelerden biri, dünyaya kanıtlayan ülkelerden biri de işte bu da Orta Asya ülkesi Kazakistan'ın da oldukça dikkatini çekiyor. Bir yandan eğitim konularında değinecek. Evet, şu anda artık törenler tamamlandı. Tören tamamlandı. Resmi karşılama yapıldı. Önce İstiklal Marşı, akabinde Kazakistan Ulusal Marşı noktada çalındı. Şimdi Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanında geçiyor. Bir yandan selamlıyorum. Bir yandan devam etsin. Var mı? Bağımsız. Merkezlerinde kararlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Ve şu anda artık resimde bulunduğumuz bu salonlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı. Eğer artık çıkış yapıyorlar. Son bir kez askerlere selam durdular ve şimdi artık bizim bulunduğumuz bu büyük salondan çıkış yapıyorlar. Zannediyorum artık bu noktadan sonra artık ikili görüşmeler yapılacak ve ikili görüşmelerden sonra ise bakanlar arası imza töreni olacak. Biz de bu noktadayız, Astana'dayız. Gelişmeleri an be an aktaracağız diyelim. Sözü Astana'dan size bırakalım Cansel.
1: Hasan Zeyd, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Canlı olarak görüntüleri ekrana taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da ve zirve gerçekleşecek. Önemli görüşmeler de yapılacak. Tabii birçok anlaşma da imzalanacak. Astana'da yeni ticaret rotaları masada olacak. Hedef 15 milyar dolar. Ziyaretin ekonomi ayağında iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi olacak. Enerji alanındaki işbirliği projeleri öncelikle gündem maddeleri arasında. Bu kapsamda da çeşitli alanlarda yeni işbirliği olacak. Şimdi Çin'e de uzanacağız. Biliyorsunuz önemli bir görüşme gerçekleşiyor. O görüşmenin detaylarını alacağız. Trump'la Xi görüştü. MMS ile Kazır muhabir arkadaşım Mehmet Günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum? Gerçekleşti mi görüşme?
2: Johnson Elvacı.

0: Sabah erken saatlerde görkemli bir tören başladı ve Trump-Xi Jinping görüşmesi Tiananmen Meydanı'ndaki o görkemli törenin ardından Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda başladı. Liderler birbirlerine sıcak mesajlar verdi. Trump, Xi Jinping'in harika bir lider olduğunu, onunla çok iyi anlaştığını söyledi. Xi Jinping de bu görüşmenin her iki ülke adına tarihi bir dönüm noktası olmasını diledi. Masada Tayvan konusu öncelikle geldi ve Trump bu konuyu açar açmaz Xi Jinping'in Tayvan'daki istikrar her iki tarafında ortak çıkarınadır diye Pekin'in kırmızı çizgisini çok net bir şekilde ortaya koydu. İki lider sıcak ve samimi bir şekilde toplandı, ancak daha sonrasında basına açık mesajlar verildi ve Xi Jinping 100 yıldır görülmemiş bir değişim içerisinde dünyanın bulunduğunu belirtti ve iki büyük ülke olarak üzerlerine düşen sorumluluğun büyük olduğuna değindi ve ticaret savaşının kazananı olmaz dedi. İş dünyası heyeti tam olarak geldi ve Trump yine yanındaki heyetle birlikte bu zirveye ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Şu an görüntüler canlı olarak geliyor ekranlara ve her iki lider de Cennet Tapınağı'na doğru yürüyor. Ve öğlen yemeğinin ardından liderlerin bu şekilde Cennet Tapınağı'na doğru gittiğini de görmüş olduk. Çok samimi mesajlar verdi taraflar birbirlerine. Güney Kore'de de ticaret heyetleri önceki gün toplanmaya başlamışlardı. Xi Jinping bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıktığını söyledi. Ve bakalım liderler bu sonuçları nasıl deklare edecek? İki ülke arasında tarife gerginlikleri vardı. Yine yapay zeka inovasyon alanında ticari kısıtlamalar vardı. Ancak şu an en önemli konu Hürmüz kilidi. Bakalım Pekin'deki bu zirveden İran'a yönelik herhangi bir mesaj çıkacak mı? Ki bu eğer olumlu yönde seyrederse Xi Jinping'in diplomatik zaferi olarak da okuyabileceğiz. Çin medyasında, özellikle Hong Kong merkezli medyada başlıklara şöyle dikkat ettiğimizde Trump'ın ilk kez bir Amerikan liderinin Çin'e zayıf bir şekilde geldiği anlatılıyor. Mesela Trump şu an İran'ı henüz bir krizi çözemedi. Hala belirsizlik ve çatış tamı riski var. Diğer yandan Pekin bugün çok daha güçlü bir halde, ekonomi olarak, bilim olarak her alanda Amerika ile eşit şartlarda bulunuyor. Xi Jinping'in bir mesajı vardı, oldukça önemli. Asıl soru Tukudides tuzağından kaçınıp kaçınmayacağımızdır dedi. Nedir bu tuzak diye baktığımızda diplomatik olarak mesaj oldukça net. Büyük bir gücün kendisine doğru yükselen bir gücü karşı tuzak kurup kurmayacağı, ona karşı bir savaş açıp açmayacağı. Dolayısıyla iki büyük gücün çatışmak yerine kazan kazan odaklı bir politika yürütmesi gerektiğinin de sinyalini vermiş olduğu Çin devlet lideri. Cennet Tapınağı'ndan görüntüleri şu anda da son olarak izliyoruz. Bakalım gün içerisinde bir mesaj verilecek mi? Basın toplantısı beklemiyoruz. Pekin'deki bu liderler görüşmelerinde genellikle basın toplantısı olmuyor. Ancak Trump'ın izlenimlerini çok merak ediyoruz. Ve ekonomik anlamda bakalım iyimser bir anlaşma ortaya çıkacak mı? İki liderin bu stratejik rehberliğinde bundan sonraki yol haritası ne olacak? Onu merak ediyoruz, ama sabah saatlerinde verilen ilk mesajlar gayet olumluydu. Ve iki ülke çatışmaktan çok biraz daha olumlu bir yol haritası çizmeye doğru odaklanmış durumda ve küresel basın şu anda bu görüşmeyi yüksek bahisli bir görüşme olarak da değerlendiriyorlar. Bizler Pekin'deki gelecek mesajları takipte olup sizlerle paylaşacağız. Cansın Elvaç.
1: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Güne iki önemli ziyaret ve zirvenin detaylarıyla başlamış durumdayız.

0: Doktor Mehmet Çelik bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Uzun süredir bu ziyaret olunca ne olacak, olursa ne konuşacaklar diye merak ediyorduk. İlk açıklamalar da geldi. Evet. Trump yine bildiğimiz yönde açıklamalar yaptı. Dedi ki çok iyi bir lider, muhteşem bir lider. Ancak Xi'nin Tayvan uyarısı önemliydi kuşkusuz öne çıkan başlıklar arasında. Savaşı sonraya bırakayım. Öncesinde bu ziyaretin gerçekleşmesi ilk önce ertelenmişti. Sonrasında Tayvan meselesinin masada olması bize ne ifade etti?
1: Aslında şöyle, Çin-ABD ilişkisinde yani son yıllara baktığımızda en büyük kilit noktalarından bir tanesi Tayvan'sa diğeri de tabii ki ekonomik ilişkiler. ABD'nin ajandasına İran'da eklenmiş olması hem ABD tarafı için hem tekrar ekonomiyi yeniden tesis etme meselesi var. Aynı zamanda İran sorununa, artık Trump'ın başına bela olmuş diyebileceğimiz bir meseleye Çin'den destek beklediği için aslında biraz da bu ziyaret önemli. Ama bunların ötesinde son 10 yıldır buluşmamış iki taraf liderlerinin tekrar buluşmuş olması dünya siyaseti açısından çok belirleyici ve önemli bir toplantı. Her ne kadar basın toplantısı olmasa da kısa da olsa yaptığı açıklamalar, siz Donald Trump'tan beklediğimiz açıklamalar dediniz ama bana sorarsanız aslında beklediğimiz Donald Trump üslubuyla verilmiş cevaplar değil. Çünkü Donald Trump Xi Jinping'in Tayvan çıkışına çok sert normalde bir cevap vermesi gerekiyordu. Ama iki defa soruldu Tayvan sorusu. Bunları yanıtlamadı. Yani aslında
0: ben size burada katılmıyorum. Yolculuk başlar başlamaz yapacak o açıklamayı. Trump o çünkü.
1: Yani
0: orada
1: en azından bu görüşmeler çerçevesinde bunu yapmamış olması Donald Trump'ın aslında elinin çok da kuvvetli olmadığını bu masada bize gösteriyor. Ve dolayısıyla pozitif bir tonda, pozitif bir atmosferde bu toplantının geçmesini istiyor. Çünkü baktığımızda ABD hegemonyasını belki de bütün tarihi boyunca en fazla artık zorlayan ve gerçekten bunu ciddi bir şekilde, güçlü bir şekilde zorlayan şu andaki tek güç Çin. Hem ekonomik açıdan bu böyle, askeri açıdan da o fark kapanıyor. Ama dünya siyasetini etkileme açısından da Xi Jinping şu anda Donald Trump'ın tek rakibi. Dolayısıyla bu toplantı önemli ve dolayısıyla Donald Trump o kendisinden alıştığımız, aklına geleni söyleyen bir Donald Trump'tan ziyade biraz daha temkinli bir Donald Trump var diyebiliriz bu toplantı çerçevesinde.
0: Peki kuşkusuz İran Hürmüz.
1: Evet.
0: Yani kuşkusuz konuşuldu. Hep şu soruldu. Ben de sorayım. Savaş burada mı çözülecek? İran ne yapacak? Ne kadar etkili olacak Çin görüşmesi? Çünkü Trump'ın ne istediğini aşağı yukarı artık biliyoruz. İlk zamanlar okuyamasak da Hürmüz için söylüyorum bunu. Nasıl bir anlaşma, uzlaşma olur ya da olur mu?
1: Şimdi bu Çin tarafı için aslında biraz problemli. Niye diyecek olursanız. Evet, teoride baktığımızda Çin İran petrolünün en büyük satın alıcısı ve dolayısıyla ekonomik açıdan yine aynı eksende buluşan iki ülke olarak Çin'in büyük bir güç olarak İran üzerinde bir etkisi olabilir. Ve Donald Trump'ın zaten istediği de başından beri Çin'i orada biraz masaya, biraz sahaya çekip İran meselesini Çin üzerinden biraz da çözmeye çalışıyor. Ve eve, yani Washington'a döndüğünde, ABD'ye döndüğünde burada kendisi açısından somut bir çıktı olarak eve bunu elde etmek istiyor. Fakat bu Çin açısından biraz riskli. Çünkü masada bunun çözülmemesi durumunda, Çin'in bu kadar desteğini verdiği halde çözülmemesi durumunda Çin açısından büyük bir prestij kaybı olur. Ve Xi Jinping bunu şu anda belki de göze alamadığı için veya iyi hesaplayamadığı için oradaki masaya çekme çabasına, Donald Trump'ın bu çabasına çok da yanaşıyor diyemeyiz. Çünkü İran ve ABD tarafında bu, özellikle İsrail'in de dahili tabii ki olduğundan dolayı yine riskli bir alan var orada. Çin'in müdahalesi bir yere kadar teoride mümkün ama pratikte baktığımızda İran eğer bunu yine hala yokuşa sürerse ve ABD tarafının beklediği tavizleri vermezse ve orada bir anlaşma olmazsa bu Çin açısından büyük bir prestij kaybı olur. Dolayısıyla zaten çok da sahaya inmiyor. Bunun ikinci bir sebebi de Çin şu anda dışarıdan hem ABD'nin gücünün testini aslında biraz analiz ediyor hem de İran'la ilişkisini de tekrar gözden geçiriyor. Yani İran'la ilişkisi ideolojik bir ilişki veya işte göbekten bağlı bir ilişkileri yok. Pragmatik bir ilişkisi var. Burada da yani Xi Jinping'in İran'ı konumlandırmasıyla ilgili de dolayısıyla zaten İran'a ne topyekun bir destek veriyor ne bu aşamada çözüm için direkt müdahil olmaya çalışıyor.
0: Bir yandan da heyeti çok konuşuldu. Dünya

0: yanında götürdü.
1: Evet.
0: Tabii ekonomik açıdan iki ülkeyi alışverişlerini düşündüğümüzde bunların ayrılmaz bir bütün olduğunu da görüyoruz. Neden o isimler yanındaydı ya da önce para sonra savaş mı soruları soruldu? Ne düşünüyorsunuz?
2: Ya şimdi 30 milyar dolarlık bir açık var netice itibariyle. Trump burada bence çok İran artık tali bir konu gibi görünüyor bu görüşmede. Tabii masaya gelir mi onu bilemiyorum ama
1: evet.
2: Burada önemli olan tabii iki ülke arasındaki o ticari ilişkilerin devam ettiriliyor olması. Ortak nokta şu, gelen açıklamalara baktığın zaman bir pasta var, gelin birlikte yiyelim. Yani ikimiz de kazanalım.
1: Çin'in direkt söylediği zaten bu.
2: Aynı.
1: Evet, yani işbirliği yapalım diyor. Çatışmadan ziyade işbirliği yapalım. Çünkü dünyaya Çin bu gözle bakıyor zaten.
2: Aynen. Trump da bir nevi böyle bakıyor tüccar kafasıyla. Giden iş adamlarını şimdi verdi arkadaşlar, baktığın zaman ağırlıklı teknoloji devleri ve şu anda da Amerika'da teknoloji hisseleri uçmuş durumda.
1: Evet.
2: Yani buradan bir olumlu sonuç çıkacak gibi görünüyor. Ha, İran konusu gelir, Hürmüz meselesi masaya gelir, burada çözülür mü? Hayır. Ben buradan bir İran
1: evet.
2: savaşı ile ilgili bir çözüm beklemiyorum. Ama bu tarifeler, ticaret savaşları noktasında bir çözüm çıkarsa dünya ekonomisi biraz rahatlar, piyasalar rahatlar diye düşünüyorum.
1: Burada sanırım en riskli durumda bulunan Tayvan şu anda. Çünkü Donald Trump aslında çok basit bir denklemle şunu söylüyor. Sen bana İran tarafında biraz yardım et, benim şirketlerimle işbirliği yap... Ben de Tayvan'ı biraz kenara atarım, görmezden gelirim. Şu anda bunu söyleyemese de söylemlerinde, en azından açıklamalarında sanırım biraz ton oraya doğru gidiyor. Yani bu oyunun aslında bu görüşmenin kaybedeni nihai hedefte eğer gerçekten al gülüm ver gülüm olursa Tayvan buradan yani Tayvan'da da işte özgürlük ya tekrar bir ülke olarak tanınalım diyen kesim buradan kayıpla çıkmış olacak.
0: Bir önemli zirvede az önce canlı yayında ekrana taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvesi. Bu zirveyi nasıl okumak lazım? Orada da ticari ilişkiler, anlaşmalar yapılacak. Bir yandan önemli görüşmeler, ikili görüşmeler gerçekleşecek. Bunu nasıl okuyalım?
1: Bence bunun ikili ilişkilerden ziyade Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamdaki adımları çerçevesinde bir adım olarak değerlendirmemiz lazım. Tabii ki hem ikili ticarette, turizmde, enerjide, Türkiye-Kazakistan arasında tabii ki daha da gelişen ilişkiler var. Ama baktığımızda Orta Koridor özellikle ve Türkiye'nin Orta Asya'daki bu bağlantısallık açısından rolüne baktığımızda Çin'in özellikle ürettiğinin bu bölgeler üzerinden Avrupa'ya ulaşması anlamında baktığımızda aslında bu biraz daha bölgesel ve nihayetinde küresel bir ilişki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan ziyaretini çok basit bir ikili ilişkiden ziyade bu çerçevede okumak, bu çerçevede değerlendirmek, Türkiye'nin nüfuzunun arttığı bir coğrafyayı göz önünde bulundurduğumuzda bu açıdan yine önemli bir ziyaret tabii. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanı Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde olacak. Orada değişen bir hava var aslında. Yani yıllarca belki de hem Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye'nin gücünün çok belirgin bir şekilde artık değişmiş olması... Hem de bölgedeki dinamiklerin değişmiş olması hasebiyle burada Türkiye'nin o bölgede nüfuzunu yeniden tesis ediyor olması, Rusya'yla belli noktalarda uyuşmasa bile Türkiye'ye bir alan açılmış olması orada Türkiye'nin bölge siyaseti açısından çok önemli.
0: Peki çok teşekkür
2: ben
0: ediyorum.
2: Teşekkür
0: ayağınıza
2: ederim.
0: Sağlık. Görüşmek üzere. Doktor Mehmet Çelik bizimle birlikteydi. Bu önemli zirvelerin detaylarını konuştuk. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçişi siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Köksal parti içinde yaşadığı sorunları anlattı. Özgür Özel tarafından kendisine tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini bir kez daha yineledi. İddiaları çarpıcıydı. Köksal görünenden çok daha fazlası var dedi.
3: Dün söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim.
4: AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal belediye binası önünde mehter takımı eşliğinde coşkuyla karşılandı.
3: Yeni bir dönem.

0: Ve gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O boşa kocanın mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki.
1: Özel'in Köksal'a geç saatlerde sık sık tehdit mesajları gönderdiği iddiası da geniş yankı uyandırdı.
2: 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum. O laf o.
3: Bakın baştan aşağı kokuşmuş bir haldeler. Kocası üzerinden bir iddian varsa sen o günlerde bunu ihraç edeceksin. Seni disipline sevk ediyoruz. Gazetelere manşet olmuşsun. Bunu açıkla, biz seni ihraç ediyoruz. Dedin mi? Hayır. Sen kendin söylüyorsun. Kocanla ilgili bir endişen varsa diyor onu boşa. Öyle gel bize falan diyor. Şimdi o zaman niye yapmadın bunu? Şimdi parti değiştirirken mi aklın başına geldi?
1: AK Parti rozetini takmasının ardından Afyonkarahisar'a dönen Köksal'a belediyedeki ilk gününde destekler hız kesmedi. AK Parti milletvekilleri ve il başkanı ilk konukları oldu. Bu yolda durmak yok.
4: CHP'li belediyeler yolsuzluk soruşturmalarıyla gündemde bir kez daha. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı.
2: Özkan Yalım'ı ilk gün dedik. Affetmeyiz, üstümüze sorumlu düşüyor ne gerekiyorsa bak. Atılan laflara baksanız utanır insan.
1: Kurultay sürecinde delegelere verilen vaatlerden, belediye kasasından karşılanan makam aracı, VIP dönüşümü harcamalarına, elden teslim milyonluk rüşvet çantalarına kadar tüm detayları tek tek anlattı. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortalığı bir kez daha karıştırdı.
2: Bir arabanın içi haberimiz olmadan tek fatura firmaya biz yazdık. Kardeşim eğer bunu belediyeden ödedilerse söyle, biz Özkan Yalım ödedi biliyorduk diye.
1: 5 saat süren son ifadesinde Özkan Yalım CHP Genel Merkezi yalan beyanda bulunuyor, beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar diyerek partisini de topa tuttu. CHP'nin şaibe iddialarıyla gündemden düşmeyen 38. olağan kurultayına ilişkinde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 700 delegeyi yakın markaja alıp Özgür Özel'e destek istediğini anlatarak başladı iddialarına. Bazı delegelerin talepleri oldu. Bu genellikle çocuklarının veya yakınlarının belediyelerle iştiraklerinde işe alınmaları yönündeydi diye devam etti. 115 delegenin imzasını CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke'ye teslim ettiğini de sözlerine ekledi.
2: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıysanız, ben bilmiyorum, ben karışmıyorum, etrafım yanlış yapıyor diyemezsiniz.
1: Ve tartışmalı Manisa İl Kongresi. Yalım 13 Ekim 2023'te Özgür Özel yeni numarası olarak kayıtlı hattan mesaj geldiğini, o mesajda Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy yazdığını iddia etti. Sonrasında Denizli'de 1 milyon lirayı koyu renk spor çanta içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'a teslim eden Yalım, Demirhan Özel'in aracıyla geldi, çantanın içinde 1 milyon lira olduğunu söyledim, araca koydu ifadesini kullandı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya her gün yolsuzluk iddialarının üstünü örtmeye ya da savunmaya çalışan bir parti haline geldi.
1: Antalya'da ise süren soruşturma Böcek ailesinin itiraflarıyla genişledi. Antalya, Ankara ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.
6: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
1: Baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanan eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de hakim karşısına çıktı. Rüşveti kabul edip kendini video ve fotoğraf karesinden dolayı tutukluyum, rüşvet olsa bile yattığım sürece cezamı çektim, tahliyemi istiyorum diyerek savundu. Silivri'de görülen casusluk davasındaysa ara karar açıklandı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün tahliye taleplerini reddetti. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.
4: Rüşvet soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'li Veli Ağbaba'nın rüşvet ağındaki rolünü deşifre etti. İşte bu gelişme Ağbaba'nın Yalım'la ilgili geçmişte söylediği övgü dolu sözleri akıllara getirdi.
2: Bu rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
7: Bak, Özkan Yalım'a söylerim.

0: Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın CHP'li Veli Ağbaba lehine ifade vermesi, Ağbaba'nın Yalım'la ilgili söylediği övgü dolu sözleri gündeme getirdi.
1: Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi.
0: AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, geçen yıl Uşak Belediyesi çalışanlarının maaşlarının 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen CHP'li Özkan Yalım tarafından asgari ücrete düşürülmesini eleştirmişti.
2: 35 yıl sonra.
0: O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev alan Veli Ağbaba, Özkan Yalım'ı AK Partili İsmail Güneş'e karşı savunmuştu.
1: Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım toz yurtludu bunlara. Helal olsun Özkan Yalım'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta. Diyorlar ki görmediğimiz hizmeti görüyoruz Özkan Yalım sayesinde.
0: 31 Mart 2024'te göreve gelen Özkan Yalım döneminde bazı işçiler işten çıkarıldı ve bu dönemde kurulan şirketlerin uhdesine geçirildi. Şirketlere giren personel o dönemde asgari ücret olan 17 bin liradan işe başlarken bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Sayıştayca yapılan denetimlerin ardından personelin bu şirketlerde değil, belediyenin personel şirketinde çalıştırılması gerektiği ortaya kondu. Sonradan çalışanların özlük haklarında kısmen de olsa iyileştirmelere gidildi.
3: Casusluk suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında mahkemeden ara karar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
4: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net.
5: Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 3 kişi hakkında siyasal casusluk davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.
4: Yani sanki efendim ajanlar basmış ona silahla, ayıp, yazık.
6: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün yargılanmış olduğu siyasal casusluk davasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
5: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı delillerin henüz tam olarak toplanmadığını belirterek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını savundu. Ara mütalada siber ve teknik incelemelerin derinleştirilmesi istendi. BTK ve MİT'e yazı yazılarak İBB sistemlerinde yetkisiz erişim ve veri sızıntısı olup olmadığının araştırılması talep edildi. 160 sayfalık iddianamede sanıklar İBB verilerini dış istihbarat servisleriyle paylaşmakla suçlanıyor. Siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.
3: Yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon vardı. Gözaltına alınanlar arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan'dan. Kadir.
7: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sabah saatleri itibariyle 21 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında 200'ü aşkın şüpheliye yakalama kararı çıkarıldı, gözaltı kararı çıkarıldı. Bulunduğumuz dakika itibariyle kaç kişi gözaltında bunu ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Fakat şöyle bir nokta var, biliyorsunuz ki gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yürütülen bu soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Kendisi İstanbul Adalet Sarayı'na getirilip SEGBİS'te mi ifadesi alınacak yoksa Adana'ya mı götürülecek? Bunu önümüzdeki dakikalarda net bir şekilde öğreneceğiz. Konuyla alakalı olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım geldi. Akın Gürlek'in yapmış olduğu paylaşımda MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığı tespit edilmiştir. Adalet İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız omuz omuza büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş finansal suç örgütlerine ve yasa dışı şebekelere karşı asla taviz vermeyecektir açıklamalarını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek söylemiş olduğumuz gibi Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı ve toplamda 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alınan kişi

0: arasında olduğunu belirtelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Cansın Elvacı.
1: Teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da oyun oynamak için evden çıkan 5 yaşındaki Miraç bir daha geri dönmedi. 11 saat süren arama çalışmalarında küçük Miraç evlerinin çatısında hareketsiz halde yatarken bulundu. Çocuk kaldırıldı hastanede, hayatını kaybetti.
2: Her yer didik didik edildi. Her taşın arkasına bakıldı. Acı haber saatler sonra geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Büyük Yenice mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Miraç İdikurt oyun oynamak için evden çıktı. Küçük çocuk saatler geçmesine rağmen eve dönmedi, ailesi jandarmaya haber verdi. Dakikalar içinde köyde zamanla yarış başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve mahalle sakinleri küçük Miraç'ı bulabilmek için seferber oldu. Mahallenin merkezi ve kırsal kesimleri santim santim arandı. 11 saatin sonundaysa umutla bekleyiş yerini acıya bıraktı. Küçük Miraç evlerinin damında hareketsiz yatarken bulundu. Hemen Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların çabası Miraç'ı yaşatmaya yetmedi. İlk tespitlere göre elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen küçük Miraç'ın kesin ölüm sebebi otopsiyle ortaya çıkacak.
1: Mersin'de bir akaryakıt depolama tesisinde patlama sonrasında yangın çıktı. Patlama anında tankın üzerinde bulunan işçi 20 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İki işçi de yaralandı.
3: Akaryakıt depolama tesisindeki patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt depolama tesisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında tankın üzerinde bulunan Süleyman Güner yaklaşık 20 metreden yere düştü.
4: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda, hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum.
3: Patlamanın hemen ardından alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre illerden de destek gönderildi. Ağır yaralanan iki işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alevlerin diğer tanklara sıçramaması için de önlem alındı. Tanktaki benzin nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Uzun süren uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.
1: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki katil zanlısı tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Aile evlat acısıyla yanıp tutuşurken bir yandan da dışarıdaki şehir eşkıyaları tarafından tehditlere maruz kalıyordu. O şüpheli hakim karşısına çıktı. Cahilliğimden yaptım sözleriyle kendini savunmaya çalıştı. Ancak mahkeme heyeti affetmedi. 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
5: Pişman olduğunu söyledi, özür diledi, bir de başsağlığı diledi. Ama benim en acılı günümde, en zor günlerimde evime kurye gönderdi, toplamda 4 tane. İtfaiyeye 112'yi arayıp itfaiyeyi gönderdi. Bu vicdansızlık.
6: Acılı aileye yapmadığını bırakmadı. Ancak bunlar yanına kar kalmadı. Hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli pişmanım dese de ceza almaktan kaçamadı.
7: Her ne kadar sanık pişmanlığını dile getirdiyse de bazen cezalar daha etkili olabiliyor. Yani cezaevinde kalması diğerleri için de bir caydırıcılık oluşturuyor. Beklediğimiz bir ceza verildi.
6: Atlas Çağlayan Güngören'de çıkan bir kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Biricik evlatlarının yasını tutan aile gelen tehdit mesajlarıyla bir kez daha yıkılmış, onlara bunu yaşatanlarsa bir bir yakalanmıştı ve onlardan biri için bugün hesap vaktiydi.
5: Aileyi tehdit eden 2007 doğumlu sanık ailenin evine defalarca kurye, itfaiye, polis göndermiş. Aileden atlas

0: sanığın ona borcu olduğunu iddia ettiği 40 bin lira istemişti. Sanık yağmaya teşebbüs, huzur ve sükunu kaçırma, ayrıca kişisel verileri hukuksuzca ele geçirme ve yayma suçlarından yargılandı.
1: Almış olduğu ceza 6 yıl 10 aydır. Tamamında yatacak.
2: Mahkemeden çıkan kararla aile rahat bir nefes alırken benzer bir kararında evlatlarını hayattan koparan ve ona yardım edenler için de çıkmasını istiyorlar.
1: Atlas'ın mahkemesiyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Biz kamera görüntülerini izlediğimizde olay anında caniler 5 kişi. Fakat şu anda sadece tutuklu olan bir tane katil var. Diğer 4 tanesi dışarıda.
2: Şimdi gözler Atlas Çağlayan'ın katilinin yargılandığı mahkemeye çevrildi.
1: Emsal karar bekliyoruz. Kimsenin çocuğu ölsün. Kimsenin çocuğu. Hiçbir aile mağdur olsun istemiyoruz. Kimsenin çocuğundan ayrı yaşasın istemiyoruz. Kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz. Cezasızlık cesaret doğuruyor. Benim hayatım biter. Benim hayatım biter, ailem hayatı da biter algısını oluşturacak bir cezanın uygulanmasını istiyoruz.
0: İstanbul Silivri'de çocuklar arasında çıkan kavgaya anneler de dahil olunca olay büyüdü. Annelerden biri bıçakla diğer kadının üstüne yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Gel, bıçağı niye saklıyorsun?
4: Çocuklar arasında çıkan kavgada anneler birbirine girdi.
3: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma. Bıçağı niye saklıyorsun? Çekil. Çekil, bak cebinde bıçak var.
4: İstanbul Silivri'de çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.
3: Bıçak.
4: Tartışma sırasında kadınlardan biri evinden aldığı bıçakla diğer kadının üzerine yürüdü.
3: Gel. Bıçağı niye saklıyorsun?
4: Site sakinlerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
3: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma. Bıçağı niye saklıyorsun? Çekil.
5: Ne oldu?
3: Çekil, bak cebinde bıçak var. Hayır, çekil o bıçak, görülecek.
0: Bayram artık sayılı günler var. Bir yandan da o noktada kurban pazarları da kuruldu. Kameraman arkadaşımız Burcu Özdur'u, kameraman arkadaşımız Hasan Can Türkeş ile. Burcu, her şey karıştı. Kurban pazarındasın. Günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum? Sizi dinleyelim.
6: Günaydın Cansın Elvacı. Senin de ifade ettiğin gibi bizler şu anda kurban pazarındayız. Başkentte Sincan'da bulunan bir kurban pazarındayız. Tabii bayrama sayılı günler kaldı. Artık çadırlar da kuruldu ve Türkiye'nin dört bir yanından da hayvanlar başkenti Ankara'ya gelmeye başladı. Bizler de şu anda o hayvan çadırlarından birindeyiz. Hemen yanımızda da aslında bu hayvan pazarının göz bebeği diyebileceğimiz bir tosun var. Paşa var yanımızda. Paşa 3 yaşında ve dediğimiz gibi aslında bu pazarın gözdesi diyebiliriz ona. Özellikle kurban seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de bakışların dik olmasıydı. Paşa'da da aslında o özelliklerin tümünü görebiliyoruz ki birazcık da huysuz diyebiliriz aslında şu an Paşa'ya. Hemen ilerlediğimiz zaman özellikle kaç ton olduğunu da söylemedim. Tabii Paşa tam 1 ton 300 kilo ve bu noktada da satışı gerçekleşecek. Alıcılarını Sincan Hayvan Pazarı'nda bekliyor diyebiliriz. Hemen ilerlediğimiz zaman da bu noktada yine başka hayvanların da olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bu kısımdakiler 700-800 kilogram olanlar, hemen bu taraftakiler de 550-600'den başlıyor diyelim. Hemen bu noktada da elbette yayınımıza başlamadan önce Paşa'nın satışı gerçekleşiyordu. Burada bir pazarlık söz konusuydu. Hemen bu noktada da yayınımızla birlikte gerçekleştirirken Paşa'nın da satışını yapacağız biz bu noktada. Hemen Paşa'nın sahibi yanımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ ol.
6: Nereden geldi Paşa?
7: Kars'tan geldi.
6: Yani canlı yayında aslında satışını gerçekleştireceğiz. Evet. Az önce pazarlık yapıyordunuz. Evet. Ne kadara satıyorsunuz Paşa'yı?
7: Paşa şu an 550 bin lira. 1 ton 300 kilo. Artık alıcıya bağlıdır. Pazarlığını yapacağız Allah'ın izniyle.
6: Efendim siz ne kadar veriyorsunuz Paşa için?
8: Ben Paşa için 500 lira verdim. Ama anlaşamayacağız gibi gözüküyor. Ama bırakmayacağım Paşa'yı. Alacağız. Kurbanımızı keseceğiz Allah'ın izniyle.
6: Efendim 500 diyor.
7: 550 diyorum. 550.
9: Sen ne verdin?
7: İbrahim.
8: İbrahim abi. 10 lira daha.

0: 510 lira.
1: 540 lira sana. 540
2: lira. İki tarafı 520 lira. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
3: 520 tamam mı?
1: 540.
2: 5 lira ne ki?
1: 540.
2: Osman Bey ya.
1: 540.
0: 515.
2: İki tarafı 520 lira.
1: 5 lira daha bırakayım. 5 lira daha bırakayım.
2: 520.
1: Hayır 530 lira. 530.
0: 520 lira.
1: Ya vermem aşağı. 530.
0: 520 arkadaşlar gözüküyor.
3: 530 ortası gibi.
1: 530 ortası.
0: 520.
2: 500 hayırlı. Hayırlı.
1: 520 lira.
2: Allah Allah. Hayırlı olsun bir tarafı daha.
3: Şu anda da an itibariyle paşanın satışını gerçekleştirdik. Satıcısı bunun için tam 550 bin lira istedi. Paşayı da bizler canlı yayınımızla birlikte 520 bin liraya satışını gerçekleştirdik. Tam 1 ton 300 kilogram olduğunu söyledik paşanın. Kars'tan geldi. Bu pazarında aslında paşa göz bebeği ve canlı bağlantımızla da birlikte paşanın satışını gerçekleştirdik. Bu noktada da Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvanlar Sincan Kurban Pazarı'nda alıcılarını bekliyor diyelim ve sözü bu noktadan tekrar sizlere bırakalım.
4: Kolay gelsin. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor Antalya'daki finalde Konyaspor'la karşılaşacak.
5: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onarcu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Ulayi. Buşari. İki kişi baskı yaptı. Kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
6: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşündü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
5: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy toparladı, gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor.
6: Top oyuna kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı, Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
5: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü, harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
6: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlanmasını

0: andığını açıkladı. Şeli açıklamasında, Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven arttırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır, ifadelerini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
5: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrı ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta gücü adında.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Sıradaki şarkı Hep İçin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam, A Haber Radyo.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kastamonu Tosya yolunun 0 ve 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Ankara-Konya yolunun 39 ve 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güven

0: güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Reklam. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: BBC'nin yayınlamayı reddettiği Gazze belgeseli, İngiltere'nin Oscar'ı kabul edilen BAFTA ödülünü kazandı. Filistinli sağlık çalışanlarının yaşam mücadelesini konu alan belgesel, 2025'in en iyi güncel olaylar yapımı seçildi.
1: İsrail Gazze'deki her bir hastaneyi bombaladı. 1700'den fazla Filistinli, doktor ve sağlık çalışanı öldürüldü. 400'den fazlası da gözaltına alındı. Bu ödülü hala İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli sağlık çalışanlarına ithaf ediyorum.
0: Thank you. Gazze Saldırı Altındaki Doktorlar isimli belgesel, yapım aşamasında İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından finanse edilmişti. Ancak sonrasında bilinmeyen bir sebeple geri adım atan kanal yönetimi belgeseli yayınlamayı reddetti. Bunun üzerine belgeseli farklı bir kanala sunarak yayınlatan yapımcılar, BAFTA töreninde BBC'yi sert sözlerle hedef aldı. Ödülü kabul eden gazeteci ve sunucu Ramita Navai, BBC'nin İsrail yanlısı sansür uygulamaya çalıştığını söyledi.
1: BBC'nin finanse ettiği ancak yayınlamayı reddettiği soruşturmanın bulguları bunlar. Susturulmayı ve sansürlemeyi kabul etmedik. Bu filmi yayımladığı için Channel 4'a teşekkür ederiz.
0: BBC'ye bir tepkide belgeseli hazırlayan yapım şirketinin kurucusu ve sahibi Ben de Peer'dan geldi.
2: Filmimizi yayınlamadığınıza göre bizi de bu geceki BAFTA yayınından çıkaracak mısınız?
3: Thank you. Bye.
0: Çarpıcı belgesel, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında Filistin sağlık altyapısı ve personeline yönelik sistematik saldırılarını konu alıyor. Çok sayıda Filistin sağlık çalışanının ifadelerine yer verilen belgesel, İsrail'in savaş suçlarını kapsamlı bir şekilde belgelemesi nedeniyle de büyük öneme sahip.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Dijital Esenlik adı verdiğim bir projeyle özellikle Maraş ve Urfa'daki olaylardan sonra çocukların esenliklerin içerisine dijital dünyayı kullanmalarını amaçlıyor.
0: Türkiye'de özellikle 6-14 yaş aralığındaki çocukların dijital ekranlarla geçirdiği süre her geçen gün artıyor. Günde ortalama ekran kullanımı 8 saate ulaştı. Dijital oyunlar, sanal kumar ve zararlı içeriklerle birleştiğinde çocukları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor.
6: Tüm mesaimizi çocuklarımızın hayatını aileden okula, akran çevresinden dijital mecralara kadar bütün temas alanlarıyla kavrayan güçlü bir marif iklimi inşa et.

0: etmek için ayırıyoruz.
1: Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Duygu Değer Temelli Esneklik Projesi çalıştayına katıldı. Proje kapsamında Ankara ve İstanbul'da 11 öğrenci ve öğretmenle görüşmeler yapıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda dijital esenlik içerikleri hazırlanırken pilot uygulamalar da hayata geçirildi.
2: Sadece şiddet ya da herhangi olumsuz haberlerle ilgili değil, mahremiyet ve etik kurallara uygun olarak dijital dünyayı iyi kullanabilme becerisine biz dijital esenlik diyoruz.
1: Proje yasaklayıcı bir yaklaşım yerine bilinçlendirmeyi esas alıyor.
2: Çocuklarımızın da bu projeyle daha korunaklı halde olacaklarına da inanıyorum ben. Aksi takdirde yasaklamak, engel koymak süreç içerisinde çok olumsuz sebeplere yol açacak.
1: Profesör Doktor Levent Eraslan'a göre çocukların dijital dünyada sadece tüketici değil, aynı zamanda üretici bireyler olmasını da kapsıyor.
2: Dijital esenlik, dijital dünyada çocuklarımızın, gençlerimizin daha bilinçli, etik ve mahremiyet kurallarına uygun olarak yer almaları, bir müşteri değil üretici olmalarını amaçlayan çok önemli bir proje.
1: Uzmanlar bu süreçte en büyük sorumluluğun ailelerde olduğunu vurguluyor.
2: Gece 02:05 arası dijital dünyada çok kriminal saat dilimi. Yani ne oluyorsa burada oluyor. Yetişkin sitelerine giriş, sosyal medya saldırganlığı, ifşa adı verilen istenmeyen davranışlar, sanal kumar vesaire. Anne ve babaların yasaklamadan, zaten projede ifade ediyor, engellemeden dijital arkadaş olarak çocuklarımızın ayak izlerini takip etmelerini, onların dünyalarını öğrenmelerini biz tavsiye ediyoruz.
3: A Haber Radyo.
4: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Dünyanın gözü Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki kritik zirvedeydi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede ticaret savaşları, Tayvan krizi, İran merkezli Orta Doğu gerilimi ve küresel ekonomi masaya yatırıldı. Xi Jinping'den dikkat çeken çatışma uyarısı geldi. Trump'sa birlikte harika bir geleceğimiz olacak mesajı verdi. Trump sabah saatlerinde gitti Çin'in başkenti Pekin'e. Resmi törenle de karşılandı orada. Çin'in siyasi kaybı olarak kabul edilen Büyük Halk Salonu'ndaki zirve öncesinde iki lider kameraların karşısına geçtiler. Çin Devlet Başkanı Xi yaptığı açılış konuşmasında Çin'le Amerika'nın rakip değil ortak olması gerektiğini söyledi. Dünyanın tarihi bir yol ayrımından geçtiğini belirtti. İki ülkenin küresel sorunlara birlikte çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Xi, Çin ve Amerika işbirliğinden kazançlı çıkar, çatışmadansa kaybeder ifadelerini kullandı. Ticari savaşlarının kazananının olmayacağını dile getirdi. Görüşmenin en kritik başlıklarından biri Tayvan oldu, bunu anladık. Çin lideri Tayvan meselesinin Çin-Amerikan ilişkilerindeki en hassas konu olduğunu belirterek Washington yönetimine açık bir mesaj verdi. Tayvan'ın bağımsızlığıyla Tayvan Boğazı'nda barışın bir arada yürüyemeyeceğini savundu ve yanlış adımların iki ülkeyi doğrudan çatışmaya götürebileceği uyarısında bulundu. Şimdi bunlar önemli başlıklardı. Değerli de bir konuğum var. Coşkun Başbuğ bizimle birlikte olacak. Hemen bir günaydın diyelim.
5: Günaydın Cansın, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkür ediyorum. Biraz derledim ben görüşmeyi ama Tayvan öne çıksa da savaş gündeminde ne gibi sonuçlar getireceği merak ediliyor zirvenin. Ne düşünüyorsunuz? Nedir ilk izleniminiz?
5: Şöyle, Tayvan konusu zaten bekleniyordu bu konunun gündeme getirileceği. Ama esas ana çatırında ticaret ilişkiler olduğu zaten net belliydi. İran, düzeltiyorum, Amerika ve Çin arasında. Tabii burada Çin'in Tayvan konusunu öncelemesi bir ulusal çıkar görmesi veya kendi güvenliği açısından büyük bir risk olarak görmesi. Amerika'nın da Tayvan'ı öncelemesinin nedenleri iki başlık altında incelenebilir Cansın. Bunlardan birincisi stratejik önem. İşte Pasifik'i yani kontrol altında tutmak istiyorsanız Tayvan'ın mutlaka ele geçirilmek istenmesi. Bir diğer esas ana başlık, ben bunun daha ağır bastığı kanaatindeyim. Esas çip konusundaki üretim. Tayvan malum dünya çip trafiğinin %65-70'ine yakınını kontrol altında tutuyor. Ve şalteri indirdiği anda ekonomide her şey duruyor.

0: Çipin dünyada bütün o teknolojilere girdiğini, askeri ya da sivil, hatırlayalım. Dolayısıyla Trump'ın ikinci başkanlık dönemi aldığında Tayvan'la ilgili çok ilginç bir çıkışı vardı. Esas bana göre niyetini gösteren de bir çıkıştı. Eski başkanları böyle kendi üslubuyla eleştirerek aptalca hareketler yaptılar. Onun lisanıyla söylüyorum, izleyenlerden özür dileyerek. Aptalca işler yaptılar. Çip konusu, ki Amerika ilk bu konuda ilk teknoloji yaratan ülke. Bu konudaki liderliğin Çin'e ve işte Tayvan'a devri çok aptalca bir hareket ve çok da büyük bir hata. Şimdi onu düzeltmek.
1: Peki Coşkun Başbuğ, sizi net duyamıyoruz. Arkadaşlarım bir kontrol etsinler. O kontrolden sonra tekrar bağlantıyı sağlayalım. Şimdi bu ziyaret tabii savaş açısından önemli diyoruz. Neden? İran'la Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ne olacak, çözülecek mi? Buraya giderken Trump bu konuda ne gibi dosyalar götürdü, neler konuşulacak? Bu merak konusu. Peki İran ne yapacak asıl? O daha da büyük bir merak konusu. Ekber Karabağ muhabir arkadaşım hazır. Ekber günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Teşekkür ederim Tansel. Teşekkür ederim. Tabii bu Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında İran ne kadar masaya yatırılacak? Bu işte şimdilik bilinmiyor. Donald Trump Çin'e gitmeden önce İran konusunda Çin'in yardımına ihtiyacım yok yönünde bir ifade kullanmıştı. Tabii Çin İran'ın en önemli müttefiki, en önemli ekonomik partneri ve aynı zamanda İran'dan petrol alan tek ülke. Trump oraya gitmeden önce İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu ziyaretle ilgili, bu ikili bir ziyaret kendilerini ilgilendirir. Ancak biz Çin'i stratejik bir ortak olarak görüyoruz ve ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Çin bizim konumumuzu, pozisyonumuzu biliyor işte bu savaşla ilgili yönünde ifadeler kullanmıştı İsmail Bakai. Geçtiğimiz günlerde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın Çin'e bir ziyareti söz konusuydu. Hatta bu ziyaret sırasında İran'la ABD arasında yaşanan gelişmelerle ilgili, gerginlikle ilgili Çin'in de 4 maddelik bir öneri sunduğunu ifade edildi ki İran bu öneriyi işte olumlu karşılasa da daha sonra bu mesele pek gündeme gelmedi. Diğer taraftan İran'ın Çin'deki büyük elçisi de İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılacak olası bir anlaşma konusunda Çin'in garantör olması gerektiği yönünde de ifadeler kullandı. Tabii dediğim üzere bugün işte tam olarak taraflar arasında İran'la ilgili nasıl bir süreç izlenecek? Tam bu ziyaret yapılırken yine Amerikan medyası Çin'i İran'a silah işte desteği sağlamakla suçladı. Bunun üçüncü ülkeler, hatta Afrika ülkeleri üzerinden sağlanacağı ile ilgili Amerikan medyası iddialar gündeme getirdi. Esasında bu iddialar yeni de değil. Savaş boyunca 40 günlük savaş süresince de Çin'in İran'a silah sağladığına ilişkin iddialar gündeme gelmişti ki bu iddialar taraflar tarafından hiçbir zaman onaylanmadı. Ancak gerçek şu ki Çin bu savaş boyunca İran'a siyasi olarak ciddi anlamda destek verdi. İşte birkaç kez Arap ülkeleri ve hatta işte Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bazı kararlar almaya çalışsa da bu kararlar Çin'in ve Rusya'nın vetosuyla geçemedi.
1: Ekber teşekkür ediyorum. Coşkun Başbuğ ile de tekrar bağlantıyı sağladık. Sözümüz yarım kalmıştı. Özellikle Tayvan krizi ve savaşı nasıl etkileyeceği yönünde bu görüşmenin. Sizi dinliyoruz.
0: Tayvan zaten ben ana gündem konusu olduğu kanaatinde değilim şu an için Cansım. Çünkü burada esas İran konusu çok düğüm noktasıydı ve Çin'in Amerika'nın yaptığı ziyaretten kısa bir süre önce Araç tarafından ziyaret edildiğini hatırlayalım. Ben o süreci çok yakın takip ettim. Arakçı orada ziyaretten hemen sonra, çok detay verilmedi ne konuşulduğu ile ilgili, ama işte iki ülkenin ilişkilerinin gelişeceği, daha iyi noktalara geleceği yönünde bir takım vurgulamalar vardı. Ben Arakçı'nın yaptığı görüşmede şöyle bir yani özellikle İran Savaşı'nda Çin'in alacağı tavırla ilgili çok önemli konuların görüşüldüğü kanaatindeyim. Zira Çin, Arakçı gittikten hemen sonra çok kritik bir açıklama yaptı. Amerika ile dedi, diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açıyoruz dedi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Çok tartışılmadı. Bana göre üzerinde durulması gereken bir başlıktı. Bu Çin'in Amerika ile daha aktif, daha böyle agresif diplomatik temaslar kuracağını gösteriyor. Hemen arkasından zaten ertelenmeyen Trump'ın bu gezisi geldi. Şimdi burada Trump gitmeden önce Çin'le ilgili yaptığı açıklamalarda ülkesinde çok kritik konulara başlık açtı. Çin'in %

0: %40'ının bu yani petrol ihracı ithalinin %40'ının İran'dan sağlandığını vurguladı. Aslında bu şu mu demekti? Yani sen zaten İran'a akaryakıt konusunda neredeyse %40-50 oranında göbekten bağlısın. Dolayısıyla benim burada alacağım tavır seni de çok etkileyecek diye gitmeden bir el yükseltme miydi? Bana göre üzerinde düşünülmesi gereken bir başlıktı. Şimdi Çin İran'la ilgili bana göre ana gündem maddesi olarak savaşın sona ermesi ve Boğaz'ın bir şekilde trafiğe açılmasını mutlaka Amerika'dan talep edecektir. Çünkü Çin her ne kadar başka ülkelerden tedarik etse de, her ne kadar işte Çin'in depoları ağzına kadar dolu uzun süre Çin krize girmeden bu süreci atlatabilir dense de, ben Çin'in bu konuda ciddi bir handikap yaşadığı kanaatindeyim. Gerek fiyat gerek miktar konusunda. Dolayısıyla Çin'in Amerika ile karşılıklı işte o ticari ilişkilerde gelişmelerde mutlaka Hürmüz konusunu gündeme getirip bir koz olarak Amerika'dan buranın açılması yönünde bir talepte bulunacağını düşünüyorum. Çünkü burada her ne kadar bu ana başlıklar askeri konularda kümelense de Johnson'ın esas ticari konularda da çok önemli bir ilgi ve eşlik var Amerika ve Çin arasında. Trump'ın giderken Boeing'in CEO'sunu da yanında götürdüğünü hatırlayalım. Çin'in yine uçak alımı konusunda Amerika ile bir takım temasları ufak ufak başlattığını da hatırlayalım. Dolayısıyla vergi oranlarındaki indirim, işte uçak satımı, bunun karşılığında Amerika'nın da İran konusunda bazı adımları atmasının ben Çin tarafından talep edileceğini ve bunun da sürece olumlu anlamda bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zira hani Çin'e gitmeden bu mesele mutlaka halledilir diyorduk, hallolmadı. Kriz hala devam ediyor ama bir çatışma savaş ortamında şu ana kadar yok. Ben bu ziyaretin gerilimi daha da artıracağı yerine düşürecek kanaatindeyim. Çin mutlaka Amerika'dan ablukayı kaldırmasını talep edecek. Zaten Çin'in İran üzerindeki etkisi belli. Buna karşılık abluka sözü alırsa eğer İran'a siz de Boğaz'ı açın ve bu yani özgürlük projesi yarım kalan o projenin devam niteliğinde bu iyi niyet göstergesi olarak da önümüzdeki döneminde kapısını aralasın gibi bir talep, bir başlık biz konuşuyor olabiliriz. Ben bunun olma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Zira Trump'ın ziyaretinden 2 gün önce de hatta dün Amerika'nın Güney Kore'de Çinli ticari heyetlerle çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptığını hatırlayalım. 2 günlük bir toplantıydı bu. Dolayısıyla burada ana konu ticaret. Ama o ticareti yapmak için Çin mutlaka enerji konusundaki o düştüğü darı atlatmak isteyecektir. Bu da Amerika'nın İran konusundaki bir tavizi demek. Amerika elde ettiklerine karşılık bu tavizi verir mi? Onu bekleyip takip ediyor olacağız. Ama ben sürecin olumlu ilerleyeceğini, böyle bir ortamın, havanın doğacağını düşünüyorum Cansın. Çünkü iki ülkenin de bana göre buna ihtiyacı var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ettim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Coşkun Başbuğ bizimle birlikteydi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. Detayları öğrenelim. Son durum ne? Program nasıl? Muhabir arkadaşım Hasan Zeyd Ezim hazır. Hasan Zeyd günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Cansın Elmacı, teşekkür ederim. Hoş bulduk sizlere de. İyi yayınlar dileyelim. Tabii Astana'da ziyaretimiz devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Bağımsızlık Sarayı. Başkan Erdoğan da zira burada ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte ikili görüşme yaptılar. İkili görüşme az önce sona erdi ve artık an itibariyle ise heyetler arası görüşmenin başladığını söyleyebilirim ve yaklaşık yarım saat içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bizim bulunduğumuz bu salona gelecek ve bir basın açıklaması yapılmasının beklendiğini söyleyebilirim. Bir yandan bir size de bu salonu da aslında aktarmak istiyorum. Şu anda bizim bulunduğumuz yer Bağımsızlık Sarayı basın bölümünün olduğu yerde bu yayını gerçekleştiriyorum. Başkan Erdoğan işte birazdan bizim bulunduğumuz bu odaya gelecek. Devasa bir odadayız. Bu odaya gelecek ve bu odada Kasım Cömert Tokayev'le birlikte basın açıklaması yapması bekleniyor ki iki ülke arasında aslında çok uzun yıllardır dostluk olduğunu söyleyebilirim. Kardeş ülke olduğunu söyleyebilirim ve işte Başkan Erdoğan'ın bu ziyareti, bu dostluğu, kardeşi artıracak olduğunu ifade edebilirim. Geçen yıl Ankara'yı ziyaret etmişti Tokayev ve o görüşmelerde aslında ulaştırma, ulaşım, ticaret ve savunma sanayi gibi pek çok alan konuşulmuştu ve yine bu ziyarette de aynı şekilde olması beklendiğini söyleyebilirim. İki ülke arasındaki ticari hacmin artması bekleniyor ki yaklaşık

0: Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle Türkiye arasında 18 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var ve bunun özellikle büyük bir kısmı Kazakistan'la birlikte oluyor ve Kazakistan'la olan bu kısmın artması yine nihai isteklerden, hedeflerden ve başlıklardan biri olduğunu söyleyebilirim. İşte dakikalar içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizim bulunduğumuz bu salona gelecek ve iki ülke arasında anlaşma yapılması bekleniyor. Bazı belli başlı anlaşmalar yapılması bekleniyor ve bu anlaşmalar kapsamında da işte açıklamalarda bulunacak iki ülke lideri. Tabii Başkan Erdoğan'ın Astana temasları aslında bir yandan da dünya gündeminde de olduğunu ifade etmek istiyorum. Zira Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası şekillenen yeni jeopolitik dengeler arasında bu Türkiye'nin hamleleri de dikkatli bir şekilde izlendiğini ifade etmem lazım. Özellikle Orta Asya, Güney Kafkasya ve Hazar Deniz hattındaki yeni ticaret ve enerji güzergahları Türkiye ile Kazakistan arasındaki enerji işbirliğini bir yandan daha stratejik bir noktaya getirdiği ifade ediliyor ki iki ülkede aslında özellikle konum açısından, coğrafi konum açısından oldukça önemli alanlara sahip olduğunu ifade edebilirim ki Kazakistan'a baktığımız zaman yeraltı kaynakları oldukça zengin ve Türkiye ile yapmış olduğu işbirlikleri sayesinde iki ülkede aslında birbirleriyle olan meselelerini çok yüksek boyutlara taşıyabildiklerini de söyleyebiliriz. İki ülke arasındaki duruma bakacak olursak yalnızca bu ticaretten ziyade bir yandan da yine aynı şekilde turizm de aslında dikkat çeken bir nokta olduğunu ifade turizmin de dikkat çeken bir nokta olduğunu ifade etmek istiyorum. Zira geçen yıl Kazakistan Türkiye'ye yaklaşık 863 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyebilirim ve tabii ki şu anda Kazakistan'da Türkiye'ye yaklaşık 90 gün vizesiz seyahat hakkını verdiğini ifade etmek istiyorum. Toparlayacak olursak birazdan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı bizim bulunduğumuz bu noktaya gelecek. Biz de buradayız. Gelişmeleri an be an A Haber ekranlarında aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım Cansel Elbacım.
1: Hasan Zahit, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olursa konuşuyor oluruz. Tabii bu ziyaretler, bu zirveler bir yandan da piyasalar, borsa, dolar, euro, altın bunları etkileyen başlıklar ve kalemler. Nasıl başlıyoruz güne?
2: Evet, önce Kazakistan'la ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Orada 4000 kadar Türk sermayeli şirket var. Netice itibariyle bir Türk-Kazakistan iş formu da düzenlenecek ve iş insanları bir araya gelecek. 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmi de bekleniyor. Tabii hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti hem tabii Trump'ın Çin'deki ziyareti küresel piyasaları bu noktalara kilitlemiş durumda. Özellikle Çin konusu küresel piyasaların gözü orada. Olumlu açıklamalar geliyor. Bunlar iyiye işaret. Az önce söyledim özellikle Amerika'da teknoloji hisseleri ciddi şekilde artmaya başladı. Teknoloji şirketlerinin, dev şirketlerin CEO'ları da Trump'la birlikte Çin'de. Orada bu ticaret savaşlarının sona erecek olması ya da olumlu anlaşmaların yapılacak olması bu noktada işte gümrük vergilerinin indirilmesi noktasında piyasalara olumlu yansıyor. Altında küçük bir yükseliş var. Oradaki risk hala petroldeki 100 doların üzerinde kalmasıyla birlikte devam ediyor. Bizim borsamızda 15 puanın üzerine çıkmıştı. Tekrar geri çekildi. Tekrar 15 bin puana doğru bir hareket başladı. Bugün de küçük pozitif bir açılış oldu.
1: İhsan Bey günaydın.
3: Günaydın. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Merhaba.
1: Sağ olun, hoş geldiniz. Bu zirveyi bekliyorduk. Bu zirveyle
3: evet.
1: Birlikte etkilerini de bekliyorduk. Olumlu mu bekleyeceğiz, olumsuz mu tam kestiremedik ama şu an için yansıma nasıl diye sorayım en azından.
3: Yarın bu sorunun cevabını hep beraber öğrenmiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim kişisel olarak. Yarın bütün enstrümanlar için, borsalar için, değerli metaller için çok önemli bir gün. Çünkü çok önemli açıklamalar ben şahsen bekliyorum. O yüzden yarınki açıklamalar bütün küresel piyasalarda mutlaka hissedilir. Çünkü ticaret savaşlarının artık ticaret anlaşmalarına dönüştüğü bir sürece girdik. Ve dolayısıyla nadir metaller, nadir elementlerle alakalı, işte yine savunma sanayiyle alakalı, yapay zeka teknolojisiyle alakalı birçok açıklamaların olacağı bir anlaşma şahsen bekliyorum. Tabii ufaktan da olsa böyle İran gerilimiyle alakalı bir soru cevap şeklinde bir haber akışı da gelebilir. Burada da İran savaşındaki süreçte belki o konuya girerler ufaktan. Böyle bir süreçte bekliyoruz ama yarın Amerika-Çin arasındaki bu ticaret anlaşmaları piyasalarda olumlu yönde hissedilir diye ben düşünüyorum. Ve

0: Yarın bütün ezberler bozulabilir.
1: Peki önümüzdeki süreci, yaz dönemini biraz yorumlarsak, özellikle altın bazında ne söylersiniz?
0: Evet. Şimdi altın bazını yorumlarken şimdi o ortamızdaki rakamlar var ya, şimdi en altta gram altın var. 6.863 lira yazıyor. Bakın ekranda kalsın. Çok önemli. Herkesin gözden kaçırdığı bir şey söyleyeceğim size. 2,5 yıldır altın ithalat yasağından dolayı işçilikler var. Yani dünyada en pahalı altın Türkiye'de, bizdeydi. Ve biz Mart ayında 12.500 dolar işçilikler gördük 1 kilogram altında. Ve şu anda serbest piyasalarda, kapalı çarşı piyasasında gram altın 6.858 lira. Ekranlarda 6.865 lira. Her zaman ekranları düşük görüyorduk. Şimdi ekranlar yüksek kaldı. Bu ne demek oluyor? İşçilikler kapandı ve onu bırakın. -250 dolarda işçilikler geriledi. Yani dünyada en ucuz altın şu anda Türkiye'de. Bunu bir fırsat olarak görüyoruz. O yüzden ekrandaki gram altın fiyatı önemli. Gram altın ekranlarda artık piyasanın altında kaldı. 250 dolarlık eksi işçiliklerin olması, daha ucuz olması, özellikle düğün yapacakları için, altın alımı düşünenler için, altın borcu olanlar için çok önemli fırsatlar da sunuyor. Çünkü bunlar geçici süreçler. Yani bu işçilikler tekrar talep olduğu zaman tekrar geri gelir. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek lazım.
1: Fırsat zamanı diyeceğiz o zaman. Bir yandan Merkez Bankası'ndan yılın ikinci enflasyon raporu da açıklanacak.
2: Bugün
1: Bugün
2: açıklanacak.
1: Evet. bekleniyor da. Buna dair her iki konumunda yorumunu almak isterim.
2: Tabii Merkez Bankası'nın bugün yapacağı açıklama önemli. Çünkü enflasyonda biraz savaşın etkisini hissetmeye başladık. Hem Ocak ayında hem Şubat ayında hem Mart ve Nisan'da beklentilerin özellikle son ayda Nisan enflasyonu beklentilerin de üzerinde gelmişti. Ama yıllık enflasyon hala düşüş trendini koruyor hem Merkez Bankası hem de piyasalar. Dolayısıyla bugün yapılacak açıklama özellikle yıl sonu ve önümüzdeki yıl için hedefleri de ortaya koymuş olacak. Orta vadeli programda önümüzdeki yıl özellikle 2027 ve 2028'de tekhaneli hedefler vardı. Bunların korunup korunmadığını da öğrenmiş olacağız.
1: İhsan Bey.
0: Benim düşüncem şöyle, bilerek ve isteyerek bu savaşı çıkaranlar, bilerek ve isteyerek enflasyonu yüksek tutmaya devam edecekler. Bu tamamen kontrollü bir süreç ve bu filmin sonunda, bu hikayenin sonunda dijital paralara geçişi burada herkes öğrenmiş olacak, görmüş olacak. Rusya, Çin, Amerika anlaştı bu süreci hızlı bir şekilde bence değerlendirecekler. Enerji krizi var, petrol fiyatlarının yüksek olduğu her ortamda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon kaçınılmazdır. Dün Amerika'da açıklandı, yine Salı günü Amerika'da açıklandı. %3,7 olarak bekleniyordu, %3,8 olarak açıklandı. Sürpriz değil çünkü bu yükselişler devam edecek. Yani 3 yılın zirvesinde bir Amerika'da enflasyon rakamı var ama devamı gelir. Çünkü petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Soru şu, bu savaş ne zaman bitecek? Petrol fiyatları ne zaman gerilecek? Trump'a sorarsan çok sürmeyecek ama piyasalardaki tahribata baktığınız zaman da uzun sürecek. Dolayısıyla petrol fiyatlarının tahribatı, savaş ekonomisinin yaşandığı dönemlerde enflasyon yüksek kalmaya devam eder. Yarın sabah Amerikan Başkanı Donald Trump çıksa dese ki biz anlaştık artık savaşmıyoruz. Yine toparlanmak 2-3 ayı sürer. Yani bu enerji krizlerinde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Merkez bankaları makas değişikliğine gidiyor. Bekle gör politikasını izlemeye devam ediyor. Hindistan Başbakanı halkına net bir çağrıda bulundu. Altın almayın dedi. Bakın bir ülke liderinden bahsediyoruz. Altın almayın, dövize ihtiyacımız var ve cari açımızı dengelememiz lazım. Seyahat etmeyin, evden çalışın gibi gibi birçok tedbirleri açıkladı. Dünya ekonomileri bu savaştan nasıl etkilendiğini aslında bize göstermiş oluyor. Sonuç itibariyle evet, yakın bir zamanda Rusya Ukrayna tarafında İran-Amerikan savaşında belki bir anlaşma haberleri görebiliriz ama tahribatları uzun sürerse, belirsizlik devam ederse enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketler maalesef devam eder.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. İhsan Memiş bizimle birlikteydi. Şimdi Ömer hazır mı arkadaşlar? Peki. Bir haber paylaşalım o zaman sizinle. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yaklaşık 20 şüphenin gözaltına alındığı bilgisi var. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri Eskişehir Tepebaşı Belediye binasıyla bazı çalışanların evlerinde arama yaptı. Polislerin belediyedeki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde incelemelerini sürdürdüğü öğrenilirken operasyon kapsamında

0: bulunuyordu. İstanbul Emniyeti, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında bugün kimler savunma yapacak? Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan notlarıyla birlikte bizi bekliyor. Kadir.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 10. hafta 38. gün biraz sonra başlayacak ve başladıktan sonra da Murat Kapki sanık kürsüsüne gelecek. Hakim karşısında, mahkeme heyeti karşısında savunmasını yapacak. Murat Kapki savunmasını yaptıktan hemen sonra çapraz sorgusu yapılacak. Hem tutuklu sanıklar hem de müdafi avukatları kendisine soru soracak. Savcı ve mahkeme başkanı da kendisine soru soracak. Çapraz sorgusu bittikten sonra da avukatları bir savunma yapacak ve sonrasında ise Serhat Kapki savunmasını yapacak. Dün mahkeme başkanı yaklaşık Haziran sonuna kadar davanın tamamıyla bitmesini, daha doğrusu tanıkların tamamıyla dinlenip bu davanın bir ara kararla neticelenmesini bekliyoruz dedi. Fakat şu ana kadar 38 kişi savunmasını yaptı. 40 kişinin daha savunması devam edecek. Belki önümüzdeki haftalarda Cuma günü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası devam edebilir. Yani Cuma günü normalde tatil günüydü. Fakat Cuma günü de devam edebilir önümüzdeki günlerde. Öte yandan farklı bir dava daha var bugün. O da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. Geçtiğimiz haftalarda mahkeme savcılıktan esas hakkındaki mütalaasını istemişti. Bu kapsamda da davayı bugün ertelemişti. Bugün de savcılık esas hakkındaki mütalaasını yayınlayacak. Bu dava kapsamında da aslında toplamda 200 sanık vardı ve 11'i tutuklu, 3'ü belediye başkanı olmakla birlikte 11'i tutuklu sanık, toplamda 200 kişi yer alıyor bu davada da. Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi eski başkanı, Avcılar Belediyesi eski başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediyesi eski başkanı Oya Tekin'in de yer aldığı 11'i tutuklu, toplamda 200 sanık yer alıyor bu davada. Bu davadan da bugün itibariyle bir mütalaa verilmesini bekliyoruz. Öte yandan yine Silivri'de oldukça hareketli dakikalar yaşanmıştı dün. Casusluk davasında ara karar açıklanmıştı. Ara kararla birlikte Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan için tutukluluk hallerinin devamı kararı verilmişti. O davada 6 Temmuz ertelenmişti diyelim. Bizler gelişmeler oldukça Silivri'den aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elveci.
1: Kadir, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İstanbul Polisi yasa dışı bahis şebekelerine yönelik tarihi bir operasyona imza attı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli avcı programı suç örgütlerinin gizli haberleşme ağlarını tek tek ortaya çıkardı. Polis tek bir finans evinin günlük 50 milyon liralık para trafiğini yönettiğini tespit etti.
3: Yine göz açtırmadı, tek tek avladı. Yapay zeka destekli avcı programı yasa dışı bahis şebekelerine ağır darbe vurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yapay zeka destekli avcı programıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonlarından birine imza attı. Operasyonun başrolünde İstanbul Polisi'nin yapay zeka desteğiyle geliştirdiği başarılı o program vardı. Daha önce uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlarda etkin rol oynayan avcı sistemi bu kez rotasını yasa dışı bahis ve kumar ağlarına çevirdi. Suç örgütlerinin mesajlaşma trafiğini, para hareketlerini ve organizasyon yapılarını aylarca takip etti ve tek tek çözdü.
4: Sistemin merkezinde bir yapı bulunuyor ve bu yapıyı Türkiye'de işletmek isteyenler 100 bin dolardan 300 bin dolara kadar ödemeler yapıyor ve sistemde herkese verilen ayrı ayrı sorumluluklar var. Onlardan biri finans sorumluluğu. Finans sorumluları para transferlerini yönetiyor.
3: Teknik ekipler

0: Ekipler müşteri hizmetleriyle ilgileniyor, başka ekiplerse hesap güvenliği ve ödeme altyapısını kontrol ediyor. Bir yandan para akışı sürdürülürken diğer yandan olası operasyonlara karşı sürekli önlem alınmaya çalışılıyor. Yani örgütte herkesin ayrı bir görevi var. Bir taraf parayı topluyor, bir taraf sistemi ayakta tutuyor. İşte avcı programı Telegram başta olmak üzere mesajlaşma uygulamalarına sızdı. Tam 600 bin satırlık yazışma yapay zeka desteğiyle tek tek analiz edildi. Kim para gönderiyor, kim hesap açıyor, kim transfer yönetiyor, bütün bağlantılar, isimler, telefon numaraları ve para trafiği adım adım ortaya çıkarıldı. İşte o yazışmalardan bazıları. Ekip alındı, hesaplara erişim yok. Şebeke üyelerinin operasyonlara haber vermeye çalıştığı, birbirlerini uyardığı bu yazışmalar da anlık olarak takibe takıldı.
1: Operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Polisin girdiği evlerin örgüt tarafından finans evi olarak kullanıldığı belirlendi ve aramalarda yüklü miktarda para, telefon, dijital materyallere el konuldu.
0: Yapılan incelemelerde sadece tek bir finans evinin bile günlük yaklaşık 50 milyon liralık para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında elde edilen veriler yasa dışı bahis ağının büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Şebekenin aylık para hacminin 300 milyar liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Manisa'da kayıp olduğu ihbarı yapılan bir kişi jandarmanın dikkati sayesinde akarsuda boğulmak üzereyken kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Dikkatli takip, hızlı müdahale hayat kurtardı. Manisa'da bir kişinin kaybolduğu ihbarını alan jandarma hemen harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları mercek altına alındı. Kayıp vatandaştan bir iz yoktu. Dakikalar ilerledikçe umutlar tükeniyordu. Görüntüleri dikkatle izleyen jandarma akarsudan yükselen yardım çağrısını fark etti. Zamanla yarış başladı. En yakın jandarma ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Kayıp olarak aranan kişi akarsuda boğulmak üzereyken bulundu. Hemen sudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Jandarma Genel Komutanlığı kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
1: İstanbul'da Esenyurt'ta bir berberde yaşananları taşıyacağız ekrana. İddiaya göre ödeme yapmayan bir kişi akrabalarıyla birlikte salonu bastı. O anlar kameraya yansıdı.
3: Hem suçlu hem güçlü. Para vermeden tıraş oldu. Yetmedi, ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti.
4: Dükkanıma gelip baskına geliyorlar. Ya bizi tehdit ederek ya tıraş edeceksin ya da dükkanı dağıtacağız. Gasp edeceğiz. Seni burada barındırmam, burada yaşatmam.
3: İddiaya göre bir kişi uzun süredir aynı berbere giderek tıraş oluyor. Ancak ücret ödemeden dükkandan ayrılıyordu. Son gelişinde ise berberin sabrı taştı. İş yeri sahibi adama bir daha gelme deyince tansiyon yükseldi. Öfkeden deliye dönen adam bir süre sonra akrabalarıyla beraber dükkanı bastı. Grup iş yerinde eşyalara zarar verirken ortalık adeta savaş alanına döndü. Polisin gelmesiyle kavga son buldu.
1: Birçok ilde gök gürültülü sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu. Şırnak'ta dereler taştı. Sel riski nedeniyle bazı evler boşaltıldı. Çankırı'da da sağanak nedeniyle aracında mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.
2: Sağanak yağış ve fırtına birçok ilde yaşamı olumsuz etkiledi. Görüntüler Şırnak'tan. Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Habur Çayı'yla Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde evler taşkın riski nedeniyle boşaltıldı. Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Bartın'da da etkili olan sağanak ve fırtına hasara yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı uçtu.

0: park halindeki araçlar zarar gördü. Burası da Çankırı. Sağanak sonrası iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı. Su birikintileri nedeniyle kent merkezindeki bazı yollarda ulaşım aksadı. Yozgat'ta da benzer görüntüler vardı. Yağmurla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çorum'un Alaca ilçesi Büyük Dona köyü çevrelerinde yağışlar şiddetini arttırdı. 11 kovanları telef olduğu bir ahırsa su baskını nedeniyle boşaltıldı. Ekipler yaklaşık 1000 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü köyde hasar tespit çalışması yaptı. Burası da Bolu. Kentte etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Karabük Eski Pazar ilçesi Köyceğiz köyünde sağanak nedeniyle yaya ulaşımını sağlayan köprü zarar gördü. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi iş makinesi yardımıyla kurtardı.
1: Niğde'de patates tarlalarında yoğun mesai sürüyor. Üreticiler ekim ve bakım çalışmalarına hız verirken tarlalarda hareketli günler yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktaracak. Yağmur.
2: Cansın Elvacı, günaydın. Tabii Türkiye'nin patates üretiminde en önemli şehirlerden birisi olan Niğde'de tarlalardaki mesai başladı. Şimdi yanında üretici var, Süleyman Cem Bayhan. Tabii yoğun bir mesai var, aynı zamanda hem ekim hem bakım işlemleri de yapılıyor. Tarlalarda şu anda ekim çalışması yapılıyor patateste. Aslında Türkiye'deki sofralara gelen her 7 patatesin biri bu topraklarda yetişiyor.
3: Evet, doğrudur. Türkiye'de aşağı yukarı patates üretiminde en ilerilerden biri Niğde ilimiz. Güzel dekolteler alıyoruz. Sağlıklı güzel patatesler yetiştirmeye çalışıyoruz. Niğde patatesi olarak Türkiye'de ünlü bir patatesdir.
2: Peki özelliği nedir bu patates?
3: Lezzetli olması, güzel olması. Hani özelliği budur yani. Önemli olan mutfaklarımızda lezzetli ve kızartmalık olarak yetiştiriyoruz. Cins cins değişiyor tabii bu ama. Hani genelde Niğde patatesi tercih edilen bir patatesdir.
2: Evet, aslında bir yanda tohumlar toprakla buluşuyor. Diğer yanda üreticiler yağış durumunu ve hava sıcaklıklarını da yakından takip ediyor.
3: Tabii canım, onları takip etmek zorundayız. Toprak sıcaklığı olsun, topraktaki nem olsun. Bu sene yağışlarımız Allah'a çok şükür çok güzel. Tabii bu yağış patates ekiminde etkiledi. Yani ekim süresini uzattı. Çünkü yağış toprağa ektiğin zaman patateste verim düşüklüğü, dekolte düşüklüğü olduğu için mecbur tav dediğimiz bunu yakalamaya çalışıyoruz bu sene. Biraz yoğun geçen bir yıl oldu.
2: Evet, peki rekolte nedir? Ne bekliyorsunuz bu sene?
3: Rekolte yani 1000 metrekare içerisinde 4 ila 6 ton arası bekliyoruz.
2: Peki şimdi elinizde de patates var. Aslında cins zaten her biri farklı cins, farklı tür patatesler var. Peki bunun cinsi nedir?
3: Bu Allegra, Otella, yani bu tür cinsleri ekiyoruz. Bu orta erkenci olması gerekiyor. Bu cinsleri var mesela, çok erkenci cins dediğimiz 70-80 günde yetişen, 100 günde yetişen ve 120 günde yetişen patateslerimiz var.
2: Peki şimdi zaten bu tohumlanmış galiba. Şimdi evet. Ne zamandır bekletiyorsunuz, muhafaza ediyorsunuz bunları?
3: Bunu geçen sezonda söktüğümüz soğuk hava depolarımızda muhafaza ediyoruz. Bunlara seçim yapıyoruz. Yani 3. aylarda, 4. aylarda filizleme dediğimiz, yani bu bazen kış havaları sıcak geçtiği zaman bu filizlenme oluşuyor. Ve bu filizleri kırmak zorunda kalıyoruz. Yeniden tabii sağlıksız patatesleri çıkarıyoruz. Sağlıklı patatesleri seçiyoruz. Tarlamıza getiriyoruz. Tabii ondan önce tarlamızın hazırlanması, sürülmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması, bu tür şeylerden geçiyoruz.
2: Evet, şimdi evet, aslında Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden birisi burası patates üretiminde ve Türkiye'de %15-14 civarında Niğde'den karşılıyor.
3: Evet, doğrudur. Doğrudur. Yani verim olarak, üretim olarak Niğde ilimiz Türkiye'de sayılı illerden, tekrarlıyorum.

0: bunu ve depolama olarak. Depolamayı da yani kışın biliyorsunuz Türkiye şartlarında her zaman patates yetişiyor ama yani Türkiye'nin ihtiyaçlarını gidermez. Bizim depolarımızda sakladığımız kışın bunları çıkartıyoruz, piyasaya sürüyoruz ve böylelikle yani piyasa sabit kalmaya çalışıyor. Hem ihtiyaçlar gideriliyor.
1: O zaman bu sezon siz bereketli bir sezon bekliyorsunuz.
0: Evet inşallah Allah'ın izniyle tabii bereketli bir sezon bekliyoruz, umudumuz o.
1: Peki şu an ekim yapılıyor, bir yandan bakım çalışmaları yapılıyor. Hasat ne zaman, yani o mesaide ne zaman yapılacak?
0: Yani büyük bir ihtimal bu sene 8. ayın sonlarında ya da 8. ayın 20'si gibi başlar gibime geliyor. 11. aya kadar devam ediyor. Yani az önce de belirttiğimiz gibi yani erkenci ve orta ve geç olarak belirttiğimiz patateslerin söküme gelmesini bekleyeceğiz. Yani 11. aya kadar sürüyor.
1: Süleyman Cem Bayhan bizlerleydi. Şimdi son olarak şunu da göstereyim. Bakın harika bir sistem var. İşte o muhafaza edilen patatesler de işte o makineye konuluyor ve o makineyle birlikte bu binlerce dönümlük arazilerde ekim işlemleri yapılıyor ve daha sonrasında yoğun bir mesai tarlalarda sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Teşekkürler. Türkiye'de toplumsal yapı hızla değişiyor. Artık daha küçük, daha bireysel hayatlar tercih ediliyor. A Haber mikrofonlarına konuşan kimi vatandaş özgürlüğü tercih ederken kimisi ise aile sıcaklığının önemini vurguladı.
3: Bireysel insanlar belki psikolojik durumdan dolayı sadece kendileri yaşamayı tercih ediyor. Ama benim tercihim aileyle yaşamak. Aile benim için önemli. Aile yaşamı. Ben çok değer veriyorum. Hayır, tercih edemiyorum. Biz daha güçlü oluruz. Yani tek yaşamayı daha güçlü.
4: Tek kişilik yaşamlar artıyor. Haneler giderek küçülüyor. Geleneksel büyük aile yapısından küçük ve bireysel hane yapısına doğru önemli bir dönüşüm yaşanıyor.
3: Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi aslında bireyselleşme. Sanırım birazcık artık aile yapımıza biraz dönmeli. Bu konudaki değerlerimizi tekrar hatırlamamız gerekiyor.
4: Türkiye'de aile yapısındaki dönüşüm 2025 verilerine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08'e geriledi. Tek kişilik hanelerin oranı %20,5'e yükseldi. Yalnız yaşayan yaşlı sayısı ise 1.836.496'ya çıktı. Veriler Türkiye'de bireyselleşmenin ve küçük hane yapısının giderek yaygınlaştığını gösterdi.
5: Tek kişilik yaşamlar çoğalıyor, bireyselleşme artıyor. Kimisi özgürlük diyor, kimisi ise geleneksel aile yapısının önemini vurguluyor. Tek kişilik yaşam mı, aileyle mi?
3: Tek.
5: Neden?
3: Bizim ailemiz farklı yetiştirdi. Biz farklı yetiştirdik. O yüzden bazen birbirimize çok şey oluyor yani.
5: Bir uyumsuzluk var.
3: Aynen öyle. Evet, aynen öyle. O yüzden hayır, tercih edemiyorum. Biz daha güçlü oluruz. Yani tek yaşamayı daha güçlü.
6: Kesinlikle aileyle yaşamak abi. Kesinlikle aile yani.
5: Neden diye soralım.
6: Yani aile kültürü. Çok önemli bir şey sonuçta.
2: Çin binlerce yıllık tarihi mirasını tozlu müze vitrinlerinden çıkarıp akıl almaz bir teknolojiye, devasa bir deneyim endüstrisine dönüştürdü aslında. Ekip arkadaşlarımızın özel haberi gelecek şimdi ekrana.

Çin bugün sadece ekonomik ve teknolojik bir dev olmakla kalmıyor. Binlerce yıllık tarihine ve köklerine de eşine az rastlanır bir sıklıkla sarılıyor. Kendi medeniyetinin doğuş hikayesini dünyaya anlatmak için devasa bir deneyim endüstrisi inşa ediyorlar. Bunu anlamak için Zhengzhou kentindeki sadece Hunan kompleksinin kapısından içeri girmeniz yeterli. Sizi önce 100 dönümlük gerçek bir buğday tarlası ve medeniyetin

izlendiği o sarı topraklar karşılıyor. Çin, hikayeyi topraktan başlatıyor. Adımınızı attığınızda sizi bu devasa sarı kaya parçası karşılıyor. Adeta bir yazıt gibi duruyor. Sarı Nehir'in sarı toprağından ilham alınan bu yapıda Hınan medeniyetine övgüler yazılı. 15 metre yüksekliğinde 56 devasa kerpiç duvardan oluşan bu labirentin arasına adım attığınız an yön duygunuzla birlikte zaman algınızı da yitiriyorsunuz. Çünkü burası sadece sahnelerin olduğu bir tiyatro binası değil. Çin tarihinin bütün acılarının ve gerçeklerinin yaşatıldığı koca bir simülasyon.

0: Özellikle ışık oyunları ve ışıkların oyuncuların yüzlerine yansıması çok etkileyiciydi. O anlarda herkesin dikkati oyuncuların yüz ifadelerine odaklanıyor. Bu da sizi hikayenin içine çekiyor ve tarihi daha derin bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor.
1: Altın sarısı güneş bu toprak yapılara sirayet ettiğinde tıpkı bizim Güneydoğu mimarisinin esintilerini yaşatıyor.
2: Bu tarihi hafızanın kalbinde ise tam 21 farklı sahne var. Ama asıl baş döndürücü olan Huanqing, yani İllüzyon Şehri adını verdikleri o ana merkez. Burada bildiğiniz sabit sahneler yok. Aynı anda 3 kat inip çıkabilen devasa mekanizmalar ve üst düzey lazer teknolojisi var. Seyirciyi resmen bir zaman makinesinin içine çeken bu şovda Xia, Shang ve Zhou hanedanlıklarının o görkemli günleri canlanıyor.
1: Plato'da 21 farklı sahne var ve Çin tarihi teknolojinin son imkanlarıyla tanıtılıyor. Sıradaki binlerce kişi içerideki tiyatroyu izlemek için bekliyor.
0: Burada iki farklı gösteri izledim ve ikisine de bayıldım. Özellikle şair Su Shi'yi böyle interaktif bir şekilde izlemek, tüm hayat hikayesini gözlerinizin önünde yaşamak gibiydi. Onu ders kitaplarında hep tek taraflı, sadece cesur biri olarak okumuştuk. Ama burada çok yönlü karakterini görüyorsunuz. Belki de o rahatlığı ve cesareti doğuştan gelmiyordu. Yaşadığı büyük zorluklardan ve aldığı ağır darbelerden sonra hayata karşı çok daha olgun ve açık fikirli birine dönüştü.
3: Ders kitaplarındaki basma kalıp bilgilerin aksine bu şekilde etkileşimli ve sürükleyici bir şekilde öğrenmek, bilgileri daha iyi özümsememize ve tarihi kültürü daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.
2: Çin, geçmişini müzelerdeki tozlu camların ardında bırakmıyor. O kaba sarı toprakla en üst düzey dijital teknolojiyi harmanlayarak tarihini dev bir görsel şova ve kültürel bir gövde gösterisine dönüştürüyor.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
4: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı

0: dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
1: İnsan Vakfı.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufakayım. Her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo canlı yayın.
10: Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyoruz. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde yapılan indirimler, Şubat ayı sonundaki jeopolitik gelişmelere kadar olan dönemde mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Bu dönemde politika faizinde 9 puan indirim yapılırken, kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş 9-10 puan arasında gerçekleşti. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelere dikkate alarak aldığımız politika kararları sonucunda ağırlıklı ortama fonlama maliyeti 3 puan arttı. Bu dönemde TL ticari kredi ve mevduat faizleri 3 puan, tüketici kredisi faizleri ise yaklaşık 4 puan yükseldi. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik riskler sonucunda TL payı zaman zaman dalgalandı. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz, yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı. Nitekim TL mevduatın payı %59,7 ile güçlü seyrini koruyor, yatırım fonlarında dahil ettiğimizde bu görünüm değişmiyor. Kredi büyümesinde 2025 yılının Kasım ayından itibaren artış görüldü. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve makro ihtiyati tedbirlerle Nisan ayından itibaren kredi büyümesinin bir miktar gerilediğini görüyoruz. Ayrıca kredi kompozisyonunda TL lehine gelişim korunuyor. Ticari kredi büyümesi 2025 yılı son çeyreğinde hızlanmıştı. Ticari kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini sağlamak amacıyla Ocak ayında yabancı para kredi büyümesi sınırını düşürdük. Ayrıca Mart ayında TL ticari kredilerde istisnaların kapsamını daralttık. Alınan bu önlemlerin etkisiyle ticari kredilerde büyümenin bir miktar hız kestiğini görüyoruz. Öte yandan 2025 yılında güçlü seyreden bireysel kredi büyümesi 2026 yılında atılan adımların etkisiyle bir miktar geriledi. Bireysel kredilerde kompozisyon da değişiyor. İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor. Bu gelişme iç talepteki dengelenmeye ve finansal sistemde aktif kalitesi risklerinin yönetilmesine katkı verecek. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle tahvil faizlerinde tüm vadelerde yükseliş görüldü. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında döviz talebi büyük ölçüde yurt dışı yerleşikler kaynaklı gerçekleşti. Mart ayı sonunda altın fiyatlarındaki hızlı gerileme hane halkı altın talebinde bir yükselişe sebep oldu. Nitekim bu talep ilerleyen haftalarda durdu. Sonrasında başlayan hane halkının altın ve döviz satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca bu dönemde döviz piyasasının sağlıklı işleyişine ve şirketlerin döviz riski yönetimlerine katkı sağlamak amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. 13 Mayıs itibarıyla

vadesi gelmemiş işlem tutarı 8,1 milyar dolardır. Benzer şekilde ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında ateşkes görüşmeleri sonrasında gerileme yaşandı. Jeopolitik gelişmeler sonucu 27 Mart 2026 tarihinde 155 milyar dolara gerileyen brüt rezervler takip eden dönemde 17 milyar dolar artış göstererek 8 Mayıs 2026'da 172 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise 20 milyar dolar artışla 39 milyar dolara yükseldi. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık. Bu çerçevede petrol fiyatlarıyla beraber ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımımızı belirgin şekilde yukarı yönlü güncelledik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikası duruşunun önceki rapor dönemine göre daha uzun süre daha sıkı kaldığı bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Hatırlayacağınız üzere geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Nitekim son yıllarda pandemiden savaşa kadar uzanan bir yelpazede yaşanan arz şokları sık ve derin nitelikleriyle yapısal kırılmalara ve artan belirsizliklere yol açmış durumda. Bu ise tahmin aralıklarının mevcut ve gelecek belirsizlikleri ölçme yeterliliğine dair tartışmalara yol açıyor. İçinden geçtiğimiz şokun savaş gibi uç bir olay olduğunu da düşünüldüğünde büyük ölçekli ve doğrusal olmayan etkilerinde resme girdiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. Bunun açık bir yansımasını ekrandaki grafikte de görebilirsiniz. Pandemi sonrası dönemde betimsel risk anlatımı ve senaryolara yer veren merkez bankalarının sayısı artış göstermekte. Bu bağlamda biz de içinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz. Bu çerçevede sizlerle enflasyon tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda %26

2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Tahminlerimizi paylaştıktan sonra şimdi de enflasyon görünümü açısından öne çıktığını değerlendirdiğimiz riskleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Emtia tarafıyla başlamam gerekirse, savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Diğer taraftan arz yönlü şokların son dönemlerde daha sık ve ard arda görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını da eklemek gerekir. Son olarak tedarik zincirlerinde olası aksaklıkların büyüyerek sürmesi durumunda maliyet baskılarının artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamın başında da belirttiğim gibi son rapor döneminden bu yana yaşanan şok ve yarattığı sis dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de bu durum fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığımızı değiştirmeyecek. Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Her vesileyle vurguladığım gibi fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda para hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcılarımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.

0: Evet, tekrardan hoş geldiniz. Her zamanki hatırlatmamı yapacağım. Enflasyon.
1: Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Üçüncü saat dilimine başlayacağız. Muhabir arkadaşlarım farklı noktalarda hazırlar, bizi bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da biliyorsunuz. Ziyaretin detaylarını öğreneceğiz. Hasan Tayı tezim hazır, bizi bekliyor. Bir diğer yandan Amerikan Başkanı Trump Çin'de Xi ile bir görüşme gerçekleşti. Oradaki program da sürüyor. Mehmet Seyrek notları aktaracak az sonra. Ve dekolonizasyon film günleri devam ediyor. Ahmet Lazif Bural da bu sıcak gelişmenin detaylarını bize az sonra aktaracak. Hemen başlayalım. Eskişehir'de yolsuzluk soruşturması kapsamında 33'ü Tepebaşı Belediyesi'nde görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Tepebaşı Belediyesi'nde arama çalışması yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri Eskişehir Tepebaşı Belediyesi binasıyla bazı çalışanların evlerinde arama yaptı. Polislerin belediyedeki Sosyal İşler Müdürlüğü'nde incelemelerini sürdürdüğü öğrenilirken operasyon kapsamında 33'ü Tepebaşı Belediyesi'nde görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

0: İrtikap soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması istendi.
1: CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması tamamlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 178 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede görevden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 19 şüpheliye farklı suçlamalar yöneltildi. Tanju Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dava dosyasında 41 mağdur ve 3 müşteki yer alıyor. İddianamede bazı eylemlerin kamu zararına yol açtığı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı müşteki kurumlar arasında. İddianamede davaya konu eylemler tek tek sıralandı. Tutuklu sanıklardan Ali Sarı Yıldız'ın ifadesinde market anlaşmaları, bağış talepleri, beton krizi ve kurban bağışı organizasyonlarına ilişkin bazı iddiaları doğruladığı ileri sürüldü. Tanju Özcan ise tüm suçlamaları reddetti. İddianame kabul edilirse şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
0: Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Sinan Yılmaz hazır. Sinan.
2: Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Birçok ilde operasyon gerçekleştirildi. Biz şu anda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün hemen önündeyiz. Saat 9.30 geçe İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik operasyona dair bilgileri paylaştı. Sabahın ilk saatlerinde ilk ışıklara beraber güvenlik güçleri tam 23 ilde eş zamanlı belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Zehir tacirlerine yönelik bir operasyondu bu. Tekniki bir çalışma yapıldı, fiziki bir çalışma yapıldı, analitik düzeyde bir çalışma yapıldıktan sonra torbacı diye tabir edilen şahıslara dönük bir operasyondu. Operasyon düğmesine basıldıktan sonra birçok eve baskın yapıldı, şüpheli isimler gözaltına alındı. Tam 276 şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alındı. Diğer şüpheli şahısların araması hala devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheli isimler Diyarbakır'a getiriliyor ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'nde çapraz sorguya alınacaklarını söyleyebiliriz. Çok kapsamlı bir operasyon çünkü hem Emniyet Müdürlüğü hem de Jandarma Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli bir şekilde bu operasyonu gerçekleştirdi. Uzun bir süredir devam eden bir süreçti aslında çünkü o torbacı denilen tüccarlara dönülük bir operasyondu ve operasyonla beraber uyuşturucu tacirlerinin tabiri caiz ise beli adeta kırıldı ve yapılan operasyon kapsamında 276 şüpheli gözaltına alındı.
0: Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Detaylar muhabir arkadaşım Ali İbrahim Uğur'da. Ali İbrahim hoş geldin, seni dinliyoruz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında tüm Türkiye şu anda gerçekleştirilen bu operasyonun detayını merak ediyor. Adana merkezi yürütülen bu operasyon kapsamında sizin de ifade ettiğiniz gibi yasa dışı bahis olmak üzere yine nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet, kara para aklama gibi suçlar bulunuyor. Tabii içerisinde ünlü isimlerin de olduğu, yine bankacıların, emniyet personelinin de olduğu ifade ediliyor. Açıklandı bu konuda da, yine resmi açıklamanın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yer

0: Bu operasyonla ilgili aslında her dakika yeni yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Baktığımızda Adana merkezi gerçekleştirilen bu operasyonda 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde operasyon düzenlendi ve düzenlenen bu operasyonda 100 milyar lira ile 2 milyar dolarlık bir paradan bahsediyoruz. İşte bu para yine oradan oraya, oradan buraya aktarılarak aslında yine kara para aklama noktasında da yine savcılığında tespitleri oldukça önemli profesyonel bir örgütün kurulduğu ifade edildi. Yine Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada tabii ki yine tespitlerin olduğu yönündeki o bilgilerden de aktarmak gerekirse özel yazılım altyapı ve panel sistemleri kurulduğu yasa dışı bahis siteleri, finansal altyapı sağladığı elektronik para kuruluşları ve sanal post sistemleri üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı tespit edilmişti. Tabii ki bunlarla ilgili şu anda yine operasyon kapsamında incelemeler devam ediyor. Tabii ki operasyon öncesinde teknik ve fiziki takipler gerçekleştirilmişti. Bu teknik ve fiziki takip sonrasında 200 kişi, 21 ilde 200 kişi yakalanması için gözaltı kararı çıkartılmıştı. İşte bu kişilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirildi operasyon ve yapılan bu operasyon sonrasında da elbette gözaltına alınan kişilerin vermiş olduğu ifadeler ve vereceği ifadeler doğrultusunda tabii ki operasyonun kapsamlı bir şekilde daha da detaylandırılacağı ifade etmekte fayda var tabii ki. Diğer taraftan bu insanlar bu kadar parayı nasıl akladı? Bununla ilgili de tabii ki incelemeler devam ediyor ama ilk kapsamda şunu söyleyebiliriz. Adana'da 3 kuyumcuya el konuldu. Kayyum atandı. Çünkü bir taraftan sanal postlar kullanıldı. Diğer taraftan da yine baktığımızda kuyumcunun da kullanıldığı, döviz bürolarının da kullanıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ve bu anlamda da yine bu iş yerlerine de el konuldu. Tabii ki ulusal ve uluslararası çalışan profesyonel bir örgütten bahsediyoruz. Bu anlamda da ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde elbette yeni bilgiler de ortaya çıkabilir. Ama ilk etapta baktığımızda 21 ilde 200 kişinin gözaltına alınması noktasında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu bir talimat vardı. İşte bu talimat gereği 200 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı ve gözaltına alınan çok sayıda isim var. Aralarında yine gazetecinin, bunun yanı sıra bankacının, çünkü bankacıların da bu operasyon kapsamında gözaltına alındığını biliyoruz. Ve bu kişilerin de yine kara para aktarma noktasında kripto paranın ya da yine sanal post cihazları üzerinden aktarılan paranın bir şekilde katlandırılarak yine sistem içerisine dahil edilmesi noktasında çalışmalara katıldığı, aralarında hem banka çalışanlarının hem de banka yöneticilerinin olduğunu biliyoruz. Yine emniyet personelinde olduğunu biliyoruz. İşte bu kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi ve 100 milyar lira ve bunun dışında da 2 milyar dolarlık bir paranın da sistem içerisinde aklandığına yönelik de yine bakanlığında yine tespitleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Akın Gürley'in de, Bakan Akın Gürley'in de bu noktada açıklaması vardı. Bu paranın sistem içerisinde dönüştürülerek aklandığına yönelik geride bıraktığımız saat diliminde açıklaması vardı. İşte bu noktada da çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bu operasyon kapsamında da yine Bakan Gürley'in Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik teşekkürlerinde olduğunu hatırlatmakta fayda var diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Gelişmeler oldukça aktarmayı, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
1: Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'la doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Peki bu sürecin diplomatik yansımaları ve ekonomiye katkıları neler? Detaylar haberimizde.
2: Ermenistan'la 33 yıllık gerginlik bitiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret başlıyor.
3: Türkiye ile Ermenistan sınırının açılmasının sadece ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel açıdan da büyük bir adım olduğunu öncelikle vurgulamak gerekiyor.
4: Bölgesel bir güç olmaktan Türkiye

0: yavaş yavaş küresel bir güç olmaya yönelik önemli girişimleri var.
1: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Ortak sınırın açılmasına yönelik teknik ve bürokratik çalışmalarsa sürüyor.
2: Bu adım ne anlama geliyor? Bir, öncelikle ikili ilişkilerin yani Ankara ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlamına geliyor. Bir diğer önemli anlamı böylece Türkiye'nin Orta Asya'ya giden yolu kısalmış oluyor.
0: Nihayetinde Türkiye'nin Avrupa'nın iktisadi hayatındaki rolü bundan sonra çok daha önemli bir noktaya evrilecek. Özellikle enerji hub'ı olması, ulaşım ve lojistik altyapısının Türkiye üzerinden geçiyor olması Avrupa'yı bu anlamda alternatifsiz kıldı.
2: Bölgesel anlama geldiğimiz zaman Türkiye'nin daha evvelden Azerbaycan ve Gürcistan'dan son derece iyi ilişkileri vardı. Şimdi Ermenistan'ın da bu denkleme katılmasıyla beraber Kafkaslar'da çok daha yoğun bir barış ve işbirliği rüzgarı esmesi mümkün olabilecek.
0: Bu aslında iki ülke arasındaki dış ticaret potansiyelini de arttıracak. Çünkü aracı olduğunda fiyat ve işte ulaştırma ile alakalı daha ek maliyetler söz konusu olacak. Direkt dış ticaret imkanını artıracaktır. Tabii Ermenistan ekonomisinin nüfusunun büyüklüğü ile Türkiye ekonomisinin ve nüfusunun büyüklüğü mukayese edilemez. Hani bu süreçte Türkiye'nin rolü çok daha baskın olacaktır diyebilirim.
1: 33 yılın ardından Alican sınır kapısı aktif hale geldiği zamansa temel ticaret rotaları da yeniden düzenlenebilir.
0: Çin üzerinden, Türk Cumhuriyetleri ile üzerinden yapılan işte ulaştırma ve lojistik yatırımları hep Ermenistan'ı dışlayarak altından ya da üstünden geçerek devam ediyordu. Eğer Türkiye devleti Ermenistan'ın bu işbirliğinin devam edeceğine, sürdürülebilir olacağına ilişkin bir kanaate sahip olursa bundan sonraki süreçte Ermenistan üzerinden de daha kolay ve maliyetsiz alternatifler devreye girebilir.
2: Bir de şunu da belirtmek lazım. Türkiye ile Ermenistan sınırı açıldığı takdirde Ermenistan'dan gelecek ekonomik talepler çerçevesinde Ermenistan sınırına yakın şehirlerimizin de ekonomik açıdan bir hayli rahatlayacağını tahmin etmek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sürüyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi 2 saat sürdü. Trump'ın mesajları ılımlıydı. Pekin'den sert uyarılar da vardı. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mehmet Seyrek'in haber nöbeti sürüyor. Mehmet hoş geldin. Seni dinliyoruz.
4: Cansın Elvacı, şimdiye kadar 5 ana başlık çıkardım bu konuyla ilgili. Xi ve Trump yapıcı stratejik olarak istikrarlı bir ilişki kurmayı kabul etti. Xi, Çin'in açılma kapısı sadece daha geniş bir şekilde açılacak dedi ve en keskin dilini Tayvan için sakladı ve bunu Amerika-Çin ilişkilerindeki en önemli konu olarak nitelendirdi. Amerika ve Çin Pekin'deki zirvelerinde fikri mülkiyet ve insan haklarından teknoloji, ticarete kadar yıllardır mücadele eden iki ülke arasında dostça jestlerle dolu yüksek bahisli bir toplantıda daha fazla işbirliği ilişkileri kurmayı kabul etti. Xi Jinping'in mesajlarında Amerika Pekin'in zirvenin resmi İngilizce okumasına göre yine Donald Trump yapıcı bir Çin-ABD stratejik istikrar ilişkisi geliştirmeyi kabul etti. Pekin'in bu önümüzdeki 3 yıl ve sonrası için yol gösterici çerçeve olarak ele alacağını söyledi. Okumaya göre Xi, stratejik konumlandırmanın işbirliği ve yönetilebilir farklılıklarla ölçülen rekabet tarafından yönetileceğini ve çerçevenin somut eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Zirve öncesi Xi'ye göre iki ülkenin ticaret elçileri Güney Kore'deki hazırlık zirvesinde genel, dengeli ve olumlu sonuçlara ulaştı. Bu heyet Amerika tarafından yönetildi. Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng heyetlere başkanlık etti. Xi Jinping her iki tarafta bu zor kazanılan olumlu ivmeyi korumak için birlikte çalışmalı dedi. Pekin'in Amerika'dan daha derin ticari katılımını memnuniyetle karşıladığını ve Çin'in açılma kapısının ancak daha geniş bir şekilde bundan sonra açılacağını söyledi.

0: Tesla'dan Elon Musk ve Nvidia'dan Hank da dahil olmak üzere en büyük Amerikan şirketlerinden bazılarından birçok iş liderinin Trump'ın ziyaretine katılması da işbirliğini elbette daha da artırdı ve Xi her iki tarafın diplomatik ve askeri iletişim kanallarını daha iyi kullanması gerektiğini söyledi. Ayrıca ekonomik ve ticari konularda, tarımda ve turizmde daha derin bir işbirliği çağrısında bulundu. En keskin dilini Tayvan için sakladı Xi Jinping. Amerika-Çin ilişkilerindeki en önemli konu olarak değerlendirdi. Adadaki stratejik dengelerin her iki tarafın yararına olacağını söyledi. Şu ana kadar verilen mesajlarda iki ülke için ekonomik işbirlikleri var. Henüz İran için bir mesaj yok. Hürmüz kilidi henüz açılmadı. Pekin'de işte Orta Doğu'daki belirsizlik devam ettiğini de görüyoruz. Bakalım ilerleyen saatlerde bir mesaj çıkacak mı Cansın Elvacı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Gazeteci Bercan Tutar bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Amerika tarafının ılımlı, Çin tarafının sert mesajlar veriyor olması dikkat çekici
2: evet.
1: bir kere. Trump buraya gidene kadar çünkü mesajları her anlamda çok sertti. Önce bize bu ne ifade etti?
2: Yani aslında göründüğü gibi değil. Bana göre bir ticaret ateşkesi imzalanmıştı geçen yıl Ekim ayında 2025'te Güney Kore'de. Zaten bu toplantıdan yani Trump'ın ziyaretinden hemen önce de heyetler Güney Kore'de bir gün önce bir araya gelmişlerdi. Büyük ihtimalle bir uzlaşıya varıldı görülüyor. Yani ben hep Çin'i Amerika'nın Asya'daki turu atı olarak görürüm. Yani böyle işte yükselen bir güçle şu anda işte imparatorluğu sarsılan veya çözülen kendine göre gerileyen Amerika arasındaki bir rekabet var ama Çin'in tamamen Amerika'nın güdümünde, Amerikan stratejileri ekseninde gelişen bir aktör olduğunu işte Rusya'ya karşı önce desteklendiğini unutmayalım. Şimdi yeni dönemde ekonomisi ihracata dayanan ve enerji bakımından da ithalata bağımlı bir Çin var karşımızda. Amerika şimdi bu yeni dönemde Çin'i ucuz enerjiyle işte kendisinin sermayesi ve teknolojisiyle bir küresel güç haline getirdi. Şimdi bunun faturasını Çin'in önüne koyuyor. Yani ticaretini devam ettirmek istiyorsan, bu küresel güç konumunu sürdürmek istiyorsan, ucuz enerjiye artık ulaşma imkanın kalmadı. Çünkü Venezuela, Rusya, İran gibi aktörlerden Amerika'nın yaptırım tehdidi altındaki ülkelerden şimdiye kadar ucuz enerji alıyordu. Şimdi uzun vadede Çin'in ekonomisi sarsılacak gibi görünüyor. Yani Amerika'nın taleplerini kabul etmezse şu, o anlamda bir uzlaşıya varıldığı görülüyor. Yani Çin'in mesela yapılan resmi açıklamasında yapıcı stratejik istikrar bundan sonra öne çıkacak Amerika ile ilişkilerde. İşte ve kontrollü rekabet diyor onlar. Amerikan tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama bu yeni dönemde Amerika'nın o yeni küresel diyelim şeyinde stratejilerinde küresel feodalizm de diyebiliriz buna. Rusya'yı ve Çin'i bir şekilde yanına çektiği görülüyor. Yani önce Rusya'ya karşı Çin'i güçlendirdi Amerika. Şimdi de Çin güçlenince bu sefer Rusya'ya yanaşarak dengelemeye çalışıyor. Bunda başarılı olacağı kanaatindeyim de. Yani Çin'in Amerika ile böyle askeri bir savaşla Tayvan krizi üzerinden girebileceği kanaatinde değilim. Uzun vadeye yayarak Hong Kong'da olduğu gibi mesela 100 yıl sonra da olsa hedeflerine ulaşmayı düşünüyor. Yani Çin şu anda agresif bir politika izlemiyor. Ticari anlamda da izlemiyor. Gereken tavizleri de veriyor ama şunu yapmak istiyor. Tabii onurunun sarsılmamasını da istiyor. Yani Amerika'nın her talebini kabul eden, Amerika'nın dediklerine boyun eğen bir görüntü de vermek istemiyor. Bir ulusal duruşunu da sürdürmek istiyor. Çünkü Xi Jinping diğer Çin liderlerine farklı olarak bir de milliyetçiliğe, Çin'in işte bir medeniyet olduğuna, geçmişine vurgu yapan bir söylemi var, bir retoriği var. O anlamda Çin'le Amerika arasında krizler çıkabiliyor.
1: Evet.
2: Yani Tayvan krizinin çözüleceği kanaatindeyim. İran konusunda da Çin Rusya'nın yaptığı gibi mesela Amerika'ya küresel anlamda, küresel politikalarında yardımcı olacak. Yani nasıl işte yardımcı olacak? Şu anda mesela dünyada kendi sınırları ötesinde, kendi coğrafyası dışında operasyon yapan, müdahale yapan, işgallere yeltenen, saldırılar yapan tek aktör Amerika. Bunun karşısına çıkan, buna itiraz eden, bunu eleştiren bir aktör var mı? Yani Çin'in mesela biz Amerika'nın İran saldırısını eleştirdiğini gördük mü? Veya Rusya'nın eleştirdiğini gördük mü? İtidale çağırıyorlar, istikrara çağırıyorlar. Gazze konusunda da mesela herhangi bir çıkış yapmadılar. Suriye konusunda da bir ellerini taşın altına sokmadılar. Venezuela'da da bunu gördük. Yani bundan sonraki Amerika'nın kendine göre çizdiği yeni hedeflerinde de Çin ve Rusya artık

0: Yani hem içeride hem dışarıda istediğini yapıyor ama içeride sıkışıyor Amerika. Yani Amerika'nın en büyük derdi yurt dışındaki küresel şeyleri değil, operasyonları değil. Yani Amerika'nın içerisinde yaşam maliyeti oldukça düşmüş durumda. Son 40 yılın en büyük servet eşitsizliği var. Yani CNN mesela anketinde insanların %76'sı yani aylık kazançlarının hepsini neredeyse zorunlu giderlerine harcıyorlar. Tasarruf yapma imkanları yok. Bu sıkışmışlığı aşmak için Amerika'nın ticari anlamda, ekonomik anlamda hamle yapması gerekiyor. Trump da bunu yani ticari emperyalizm diyebileceğimiz bir politikayla Amerika'nın o iç ekonomik sıkıntılarını gidermek adına işte dışarıda operasyonlar yapıyor. Çin'i hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda kuşatma stratejilerini devreye sokuyor. Çin de yani çok dışlanmadan yani direkt mesela ulusal güvenliğine ve ulusal ticari ekonomik hedeflerine saldırı yapılmayacağı garantisini aldıktan sonra Amerika ile işbirliğine hazır olduğu imajını veriyor. Peki. Bu ziyarette de zaten bunu görüyoruz. Yani o daha önce konuşuluyordu ya 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Rusya, Çin, Amerika kapışacak mı falan. Bunun olmayacağı zaten başından beri belliydi. Şimdi küresel bir uzlaşıya, daha doğrusu stratejik üçgen deniliyor. Rusya, Çin, Amerika arasında yeni bir konsensüse doğru ilerliyor dünya. Yani bu anlamda dünya yani büyük güçlerin uzlaşısı da çatışması da çok büyük kırılmalara yol açıyor. Biz bunun yansımalarını yakın vadede gene göreceğiz. Yani İran'da da göreceğiz. İşte Hint okyanusunda da, havzasında da, Hazar havzasında da, Orta Asya'da, Türk dünyasında da bunun yansımaları olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bercan Tutar bizimle birlikteydi. Bu arada Moskova, Washington ve Kiev'den peş peşe gelen açıklamalar var. Savaşın seyrine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Savaşın sona yaklaştığı yönünde verilen mesajlar öne çıkıyor. Ancak cephe hattında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin'den barışa kapı aralayan mesaj. Ukrayna lideri Zelenskiy ile doğrudan görüşebileceğini söylemişti.
3: Kim görüşmek isterse Moskova'ya gelsin de görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşme de mümkün. Ancak uzun vadeli tarihsel bir perspektif için barış anlaşması konusunda nihai anlaşmalara varıldıktan sonra anlaşmayı imzalamak için bu son adım olmalı.
2: Kremlin'in ikinci ismi Dmitri Peskov ise ABD ve Ukrayna ile yürütülen temasların sürdüğünü belirterek barış sürecinde yapılan çalışmaların son aşamaya yaklaştığını dile getirmişti. Ancak sürece ilişkin detay vermekten kaçınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı değerlendirmede Ukrayna'daki savaşın sona ermesine çok yaklaştığını söyledi. Ancak Kiev'den gelen açıklamalar bu tabloyu doğrulamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmeye yönelik bir irade göstermediğini iddia ederek yeni saldırılara hazırlanıyoruz dedi.
3: Amerikalı ortaklarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Minnettarız ve ABD Başkanı Çin'deyken Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının sona erdirilmesi konusunda gündeme getirilmesini bekliyoruz.
2: Ukrayna tarafı Rusya'nın ülke genelinde yoğun insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Açıklamalara göre yaklaşık 800 insansız hava aracı kullanıldı, kritik altyapı ve şehirler hedef alındı. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
1: Evet, görüntüler gelecek ekrana. Birlikte izleyelim görüntüleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında haber merkezimize ulaşan görüntüler. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da, orada bir coşku da yaşandı karşılanma sürecinde. Bir yandan görüşmelerin yapılacağı zirvenin de başladığını biliyoruz. Sabah biz yayına girdiğimiz saatlerde saat 9 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin yapılacağı binaya girdi ve orada karşılandı. Dün yine güzel bir karşılama töreni olmuştu. Kritik temaslar olacak burada Kazakistan'da. Sıcak ve görkemli bir törenin ardından görüşmelerde başlandı. Astana'da bugün Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Tokayev baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmeler olacak. 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle enerji alanındaki ortak projeler ele alınacak. Salonun içerisinden kayda alınmış görüntüler bunlar. Toplantı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yerini aldığını görüyoruz.

0: görüşmede. Görüşmeler devam ediyor bölgede. Yarın da Türkistan kenti Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak Erdoğan. Kritik bir buluşma olacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel sorunlarla ilgili önemli mesajların verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberimdeki heyetle birlikte toplantıya başlamış gibi görünüyorlar. Ekrana yansıyan görüntüden anladığımız kadarıyla Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi.
1: Ettiğiniz Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de ekrana taşıdık. Türk dünyası ile güçlü bir işbirliği yapılacak. Önemli görüşmelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa havacılık sektörü son yılların en büyük yakıt krizlerinden biriyle karşı karşıya. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz özellikle Avrupa'da yaygın olarak kullanılan Jet A1 tipi uçak yakıtının tedariğini olumsuz etkiledi. Hürmüz ablukası havayolu şirketlerini ciddi bir yakıt dar boğazıyla baş başa bıraktı. Şimdiden binlerce uçuş iptal edildi.
2: Avrupa'da jet yakıtı krizi daha da büyüyor. Hava yolları ise krize karşı alternatif yakıt arayışında. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat sorunu Avrupa havacılık sektörünü derinden sarstı. Yakıt tedarikinde yaşanan kriz sefer iptallerini ve maliyet baskısını da beraberinde getirdi. Havacılık analiz şirketlerinin verilerine göre sadece Mayıs ayında dünya genelinde 13 bine yakın uçuş iptal edildi. Artan yakıt fiyatları havayolu şirketlerini zor durumda bıraktı. Avrupa genelinde pek çok şirket kapasite daraltma ve uçuş iptali kararı aldı. ABD'li havayolu şirketlerinin yakıt maliyetleri Mart ayında %56,4 oranında yükseldi. Avrupa Birliği'nde jet yakıt fiyatları ise geçen yıla göre 2 kattan fazla arttı. Avrupa iç hatlardaki yüzlerce sefer iptal edildi. Lufthansa, Ekim ayına kadar 20 bin uçuşu iptal etmeye hazırlanıyor. Şirketin iştiraki Stiline'in faaliyetleri de kademeli olarak durduruluyor. Krizin derinleşmesi üzerine Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı da harekete geçti. Ajans, havayolu şirketleri ve havalimanları için yeni bir güvenlik bilgilendirmesi yayınladı. Olası yakıt açığını azaltmak için Güney Amerika'da yaygın olarak kullanılan Jet A tipi yakıtın Avrupa operasyonlarında daha fazla kullanılmasının değerlendirildiği aktarıldı.
0: Evet, şimdi sömürgeciliği anlatan film günleri devam ediyor. Atlas sinemalarında düzenleniyor o günlerde. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural hazır. Hemen onun bulunduğu noktaya dönelim. Ahmet Nazif, seni dinliyoruz.
3: Enstitü Sosyal ve Nun Okulları'nın işbirliğiyle yapılan ve devam eden Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun bir diğer yan etkinliği olan Dekolonizasyon Film Günleri'nde son gündeyiz ve bu son güne geldiğimizde de sömürgeyle alakalı, kolonilcilikle alakalı oldukça önemli, dünya çapına ses getirmiş filmler bir kez daha burada gösterime giriyor. Ve geride bıraktığımız gün burada çok oldukça önemli yönetmenler ve yine oyuncular burada o gösterimlere katıldı. Bugün de yine aynı şekilde o gösterimler devam edecek. Peki hangi filmlerde? Özellikle Grain filmiyle, yani tahıl filmiyle başlayacak ve şu andan itibariyle de o film gösterimde. Devamında saat 13.30'da

0: Kara Kız filmi yine 15.30'da Son Mayıkan filmi ve Kampta Tarorye filmi saat 18'de gösterime girecek ve son olarak da Kayıp Vatan ismiyle Myanmar'daki Müslümanların sömürgeleştirilmesiyle ilgili olan oldukça önemli ve değerli bir filmle bu gösterimler son bulacak. Yani bu dekolonizasyon film günlerindeki son film Kayıp Dünya filmi olacak gibi oldukça önemli. Sömürgecilikle alakalı forum içerisinde özellikle 11-12 Mayıs'ta düzenlenen forum içerisinde dünyanın dört bir yanından gelen çok kıymetli akademisyenler ve aktivistler fikirlerini beyan ettiler ve 500-600 yıllık bir sömürgecilik faaliyetinin hala aslında kendisini göstermiş olduğunu, sömürgeciliğin sadece toprağı alıp yönetmek değil, zihinlerde de olduğunu belirtti bu forum ve yine Dr. Esra Albayrak forumun açılışında yapmış olduğu konuşmasında vermiş olduğu demeçte şundan bahsediyor aslında. Biz burada batıya karşı değil, batı içinde buradayız, doğu içinde buradayız demecini vermişti ve işte aslında bu yapılmış olan filmlerin gösteriminde de bu anlaşılıyor. Öyle ki bu filmlerin içerisinde sömürgeciliğin batısının veya doğusunun olmadığını, insanın, insan hafızasının, kültür hafızasının yok edilmeye çalışıldığı herhangi bir sömürgecilik anlayışının herhangi bir şekilde benimsenmemesi gerektiğini ve bunun artık geride bırakılması gerektiğinin altını çiziliyor. Evet, bugün saat 21 itibariyle Kayıp Dünya filmiyle Dünya Dekolonizasyon Fuarı'nın Dekolonizasyon Film Günleri etkinlikleri son bulacak. Ancak son bulmasına rağmen yine de bu forum dünya çapında oldukça büyük ses getirdi ve yapmış oldukları sadece bugünü değil, bundan 20, 30, 50 belki 100 yıl sonra da yine arkasında o izi bırakmaya devam edecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. İstanbul Ümraniye'de atık ve ağaç parçalarının bulunduğu boş bir arazide alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki hayvanları ve ormanlık alanı tehdit edince ekipler seferber oldu.
2: Ağaç parçaları, atıklar alev aldı, arazi ateş çemberine döndü. İstanbul Ümraniye'de boş arazide biriken atıklar ve ağaç parçaları yanmaya başladı. Kuru otların da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölge adeta ekiplerin kıskacına alındı. Yangının çıktığı alanın yakınında otlayan ineklerse sahipleri ve ekipler tarafından son anda güvenli bölgeye uzaklaştırılarak olası bir telef olmanın önüne geçildi. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için uzun süre ter döktü. Yoğun uğraşların ardından alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: İçişleri Bakanlığı koruma hizmeti ve çakarlı araç konusunu masaya yatırdı. Yapılacak yeni düzenlemeye göre kimlere koruma verildiğinin listeleri çıkarıldı. Koruma ihtiyacının devam edip etmediğine bakılacak. Çakarlı araçlar trafikte durdurularak denetlenecek.
3: Son günlerin tartışma konusu olan koruma verilen sivillerle çakarlı araç uygulamaları mercek altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Şu anda 7000 kişiyle ilgili koruma kararı olduğu belirtildi. Bu kararlar tek tek gözden geçiriliyor. Öncelikle haklarında ölüm tehdidi olması dolayısıyla koruma verilen sivillerle ilgili durum ele alınıyor. Süreç içinde tehdidin ortadan kalktığı değerlendirilen kişilere koruma hizmetine son verilecek. Karar iptal edilecek. Koruma kararı olan kişilerin durumuyla çakarlı araç kullananlarınki farklı. Yani koruması olanın mutlaka çakar kullanma izni olacağı anlamına gelmiyor. Çakar kullanımı da masaya yatırılıyor. Değerlendirmelere göre trafikteki çakarların birçoğu sahte, yani izinsiz. İşte bu şekilde kullanımın tespiti için sıkı denetim getirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında çakarlı araçlar durdurularak kontrol yapılacak. Sahte çakar kullanımının geçiş üstünlüğü olan araçlar için de yanlış algı oluşturduğu belirtiliyor. Konunun AK Parti'yi yıpratma kampanyasına dönüştürülmesi yönünde çabalar olduğuna dikkat çekiliyor. O nedenle üzerinde titizlikle durulacağı ve bu durumun önüne geçileceği ifade ediliyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir destek programını devreye aldı. Bayram döneminde memleket

0: Memleketlerine gitmek isteyen öğrencilerin yol masrafları devlet tarafından karşılanacak. Peki bu destekten hangi öğrenciler faydalanacak? İşte cevap.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimizin kanatları altındaki çocuklarımızı 85 milyon vatandaşımızın evladı olarak görüyoruz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğumdan şehit yakınlarına kadar birçok kalemde sosyal destek imkanı sunuyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibi aile ise bu desteklerden faydalanıyor. Bakanlık bu kapsamda yeni bir destek programını daha devreye aldı. Bayram döneminde öğrencilere ulaşım desteği sunulacağı duyuruldu. Öğrenciler yılda 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destekten faydalanabilecek. Tek yön için verilecek destek ise 1900 liraya kadar ulaşabilecek. Peki bu desteklerden hangi öğrenciler yararlanabilecek? Destekten yararlanabilmek için öğrencinin 25 yaş altında olması, örgün eğitime devam etmesi ve ailesinden farklı bir şehirde eğitim görüyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal yardım kampanyasında ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesi şartı aranacak. Program kapsamında hem otobüs hem de uçak bileti giderleri de destek kapsamına alındı. Özellikle bayram öncesi artan ulaşım maliyetleri nedeniyle uygulamanın çok sayıda öğrenci ve aile için önemli bir destek sağlaması bekleniyor. Öte yandan başvuruların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden alınmaya başlandığı bildirildi. Öğrencilerin gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları vakıflara müracaat edebileceği öğrenildi.
0: Skuterler hayatımıza girdiğinden bu yana tartışılıyor. Birçok başlığı var bu tartışmanın. Hız sınırı da onlardan bir tanesi. Ülkemizde bu sınır saatte 25 kilometre. Ancak bu sınırı aşanlar var. Bir uygulama üzerinden hız limitini arttırıyorlar. Peki bunu önlemenin bir yolu yok mu? Detaylara bakalım.
3: Buraya takılmış. Burada yatıyordu, oradan ambulans çağırdık.
4: Skuter'ı kontrolden çıktı, yere savruldu ve bu kaza sonu oldu. Avcılar da meydana geldi kaza. Bir çocuk babası Aydın Yaldız skuter'ıyla yaptığı kazadan sonra hayatını kaybetti. Bu acı kazadan sonra skuter'la ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Bu araçlarda yasal hız sınırı 25 kilometre. Ancak yasal olmayan yollarla bu sınırı aşanlar var.
5: Cihazı kullanmak için ilk başta bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Uygulama sizin Türkiye'de olduğunuzu biliyor. Türkiye'deki yasal hız sınırı 25 kilometre hız olduğu için de skuter'ınız 25 kilometre hızla gidiyor.
6: Bir VPN uygulamasıyla cihazın konumunu hız limitinin daha esnek olduğu ülkeye bağlıyorlar. İşte o an yazılım değişiyor. 25 kilometre olan hız sınırı bir anda kat ve kat artıyor. Kazalara sebebiyet veriyor bu durum.
7: Sistemi var. Uygulama indiriyor. Uygulamadan da yazılım atıp yükseltiyorlar.
8: Yüksek hız yapan skuterlerle çevre yoluna çıkan insanlar oluyor. Kullanıcılar oluyor. Yani özellikle çocukları da görüyoruz.
6: Gençler cihazın hız limitini sadece VPN'le değil yazılımıyla oynayarak da değiştiriyorlar. Hatta bu yöntemle 140 kilometre hıza kadar ulaşabiliyorlar.
5: Yurt dışından getirdiğiniz farklı kontrolcülerle, farklı beyinlerle, işte farklı ekranlarla o skuterların hızları aslında 40-45 de 80-90-100 km hızlara kadar da çıkartılabiliyor.
9: Bence tehlikeli. Hele ki bu yazılımla hız limitlerini fazlasıyla arttırarak bazen sokaklarda denk geliyorum, çok hızlı gidiyorlar.
7: Bunlardan çok zarar gelmez küçük yollardan gittiğim için. Ama diğerleri büyük caddelerden geçenler mesela ölme riski bile %80 üstü oluyor.
4: Uzmanlara göre bunun önüne geçmenin yolları var. İlki sıkı denetim. Hız sınırını aşan skuter sahiplerine caydırıcı cezalar verilmesi önerilen çözümler arasında. İkincisi ise şirketlerin VPN kullanımını algılayan daha gelişmiş güvenlik duvarları kurması.
0: Şimdi Xi-Trump görüşmesine ilişkin detaylar geliyor. Amerika-Çin anlaştı başlığını attık. İran'ın nükleeri olamaz açıklaması. Beyaz Saray şöyle bir açıklama yapıyor. Xi ve Trump görüşmesi iyi geçti. İki taraf ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü diye Beyaz Saray'dan gelen bir açıklama var. Yıllar sonra Çin ve Amerika'nın bir araya geldiği görüşmenin yankıları kuşkusuz Amerika'da ve Çin'de çok daha fazla yankılanıyor. Beyaz Saray'ın açıklamalarının detaylarına baktığımızda iki taraf Amerikan işletmelerinin Çin pazarına erişimini genişletmek

0: ve Çin yatırımlarını arttırmayı görüştü deniliyor. Bu konuda da zaten görüşme bekleniyordu. Tabii en önemli şu ana kadar gelmeyen başlık İran, Hürmüz ve savaşla ilgili başlıktı. Bir mesaj gelecek mi gelmeyecek mi merak ediyorduk. Şöyle bir açıklama var Beyaz Saray'dan. İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. Bu önemli, bir kez daha altını çizeyim. İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. İki ülkede İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştı diye bilgi gelmiş durumda. Editörüm Serkan Yılmaz da notları bana atmış sağ olsun. Önemli, çok önemli. Bugünün gündemi olacak bu saydığım üç başlık. Bunu ilerleyen dakikalarda ekranda konuşuyor olacağız tabii. Arkadaşlarımız hızlıca bağlantıyı gerçekleştirelim derler. Nazlı Timur bizi bekliyor. Çünkü İnci Kefali için Van'da önemli bir çalışma hayata geçirildi. Yapılan su kanalları sayesinde İnci Kefali artık göç döneminde geçişini daha rahat sağlayabilecek. Ayrıntıları muhabir arkadaşımız Nazlı Timur aktaracak. Nazlı.
1: Evet, şu anda Tuşba ilçesinde Van Kalesi eteklerindeyiz. Hemen şu arkamda gördüğünüz Hor Hor Camisi olarak adlandırılıyor ve şu anda gördüğünüz kanal ise Hor Hor Kanalı. Bu kanal daha önce restore edilmemişti ve yapılan restorasyonla birlikte şu anda İnci Kefal göçü rahatlıkla yaşanabiliyor. Şunu belirtmek istiyorum. Zaten 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında İnci Kefal balığı av yasağı var. Çünkü balıklar şu anda yumurtlama döneminde ve şu anda da kameraman arkadaşım da ekranları yansıtıyor. Balıklar tatlı sularda ve bu tatlı sulardan ters yöne doğru ilerlemeye çalışıyorlar ve ilerledikten sonra yumurtaları da bırakıp yeniden dönmeye başlayacaklar. Yumurtlama dönemi önemli. Tabii buradaki restorasyon çalışması olmadan önce burada bir bataklık vardı ve inci kefaller rahat üreme yapamıyorlardı ve Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonlarla birlikte buradaki kanaldaki balıklar rahatça üreme yapabilecek. Hemen kameraman arkadaşım da şöyle ekranlara yansıtsın. Gördüğünüz gibi balıklar şu anda hareket halindeler. Yumurtalarını bırakıp yeniden Van Gölü'ne doğru ilerleyecekler. Tuzlu sulardan tatlı sulara doğru göçüyor diyebiliriz. Dediğimiz gibi 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihler arasında avlanma yasağı var ve şu anda da inci kefallerde yapılan kanalla birlikte üremelerini yapıyorlar deyip Van Tuşba'dan sözü size bırakalım.
0: Nazlı, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Nokta diyoruz. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatil tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.
4: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde süper bak. 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Konkordato başvurularında sunulan mali belgelerle ilgili kurallar değişti. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin mahkemeye sunduğu mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması zorunlu hale geldi. Bildirim sürelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunduğu mali bilgilerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
2: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına, hadi.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın en sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.com'da. ETS ile gel.
3: Ahber Radyo, haberin radyosu.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar

0: tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda ters vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrı ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren denetimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: 9 iştirak 2025 yılını dev zararla kapattı. İBB'nin şirketlerindeki bilanço tablosu tartışmaları da beraberinde getirdi.
1: 7 yıldır bilgi istiyoruz. Meclis olarak bize bilgiler verilmiyor. Denetim komisyonunda da bu şirketlerin denetlenmesine izin verilmiyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin 2025 yılı mali tabloları ortaya çıktı. Rapora göre aralarında İsfalt, Metro İstanbul ve Beltur'un da bulunduğu 9 iştirak şirketi zarar etti.
1: Bu şirketlerin yönetimlerine belediye bürokratları haricinde dışarıdan yöneticiler atandı. Mesela Ertan Yıldız da bu şirketlerin yönetimine atanan kişilerden birisidir.
0: Çarpıcı tabloda en yüksek zarar 2 milyar 79 milyon lirayla İsfalt AŞ'de kayda geçti. Onu 1,8 milyar liralık açıkla İstgüven AŞ takip etti.
1: Kötü yönetim, gereksiz istihdam ve başka faaliyet konusu dışındaki başka faaliyetleri sebebiyle zarar ediyor. Ve bu zarar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sermaye artırımı yöntemiyle karşılanma yoluna gidiliyor.
0: Metro İstanbul AŞ'nin zararı ise 953 milyon liraya yaklaştı. Beltur, Halk Ekmek, Medya AŞ, İstelkom, İsyön ve İspak'ta zarar eden şirketler arasında yer aldı.
1: Metro İstanbul AŞ, metro yapan bir şirket değil. Metroları işleten bir şirket. Metroları Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürekli zarar ediyor. Halk Ekmeği'nin zarar etme sebebi bu yıl sattığı ekmek sayısında azalma var. Yani üretim kapasitesini üretim kapasitesi kadar ekmek satamıyor.
0: 9 şirketin toplam zararı 5 milyar 649 milyon lirayı aştı.
1: Ticari faaliyet yürüten aslında belediyenin köşklerini işleten ve bu köşkler için de belediyeye kira ödemeyen, gelir üzerinden belli bir pay ödeyen bir şirket. Bu şirket

0: nasıl zarar eder? Bu şirkette zarar etmesi için ya birileri yediği yemeğin parasını ödemiyordur ya da bu şirketten bir yerde bir şey dışı, kontrol dışı bir gider vardır. Yani başka öyle türlü mümkün değil.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Mutlu günler sevgili izleyenler. Ajans bugünle karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Sevgili izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Şimdi biz de bu konuya dair ayrıntıları alacağız. Bunun için hemen Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan bizi bekliyor. Hemen dönelim, Damla'dan ayrıntıları alalım.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bu haftada aslında gündeme dair önemli başlıklar ele alındı. Dilerseniz ilk olarak Belçika Savunma Bakanı'nın ziyaretiyle başlayalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Belçika Kraliçesi öncülüğünde bir Belçika heyeti Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmişti. Bu kapsamda da Belçika Savunma Bakanı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı bu konuyla alakalı son dönemde yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin aslında dost ve müttefik ülkeler arasındaki o yakınlaşmayı savunma işbirliğinin güçlendirilmesinin artık kritik olduğunun altını çizdi. Bu çerçevede Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır açıklamasında bulunuldu bakanlık tarafından. Bu görüşmede bir de niyet mektubu imzalanmıştı. Bakanlık onunla ilgili de görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir. Aslında bu imzalanan, daha doğrusu niyet mektubu ile birlikte artık biz somut gelişmelerde Belçika ile aramızda somut gelişmelerde askeri ve savunma alanında bu gelişmelerde görmüş olacağız. Bu niyet mektubu bunun temelini oluşturmuş olacak. Bir diğer önemli konu da deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışmasıydı. Bu da yine son dönemde konuşulan konu başlıklarındandı. Bakanlık bu konuyla ilgili deniz yetki alanları kanunu çalışması denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek bir çerçeve yasa niteliğindedir dedi ve o açıklamanın devamında söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahsi konu kanun metnine ilişkin çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini de aslında her zaman koruyacağının bir kez daha vurgusu yapıldı. Dilerseniz terörle mücadele ve hudut güvenliği konusundan da bahsedelim. Hafta boyunca hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere 250 kişi yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar da hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2944 oldu. Engellenen 1344 şahısla birlikte aslında bu yıl içinde engellenen kişi sayısı da 29.194'e ulaştı. Bunun da bir kez daha altını çizmiş olalım. Diğer yandan en büyük tatbikatlarımızda olan Efes tatbikatı devam ediyor. İzmir'de devam eden işte bu tatbikatı aslında 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katıldığının da bizler de altını çizelim, vurgulamış olalım. Diğer yandan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız yaklaşıyor. Bu kapsamda aslında yurt genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetleri tarafından 30 gemiyle 22 liman ziyareti gerçekleştirecek ve bu gemiler aslında vatandaşların ziyaretine de açılmış olacak. 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta da Samsun'da Solo Türk ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları gerçekleşecek. Diğer yandan 19-21 Mayıs tarihleri arasında da Kosova'da yine konserler düzenlenmiş olacak diyelim ve söz sizlere bırakalım.
0: Damla Kuşkapan'a teşekkür ediyoruz.

başlıklı bilgiler için. Şimdi iç siyasette devam edelim sevgili izleyenler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in attığı mesajlar şu anda siyasetin gündeminde. Özel kimlere ne mesaj gönderdi, neler söyledi, gelin bakalım şimdi.

0: lafının hesabını soracağım sana.
1: İçinden geleni söylemiş. Milletin hislerine tercüman olmuş. İyi yapmış.
0: İlk önce adam olsunlar.
2: Diğer attığı mesajlarda bir karakter analizi aslında. Yani bir genel başkanımız bir karakter analizi yapmış. Bence doğru da yapmış.
3: Önüne gelene mesaj attı. Kimini tehdit etti, kimininse mesajlarını deşifre etti.
0: Rezil olmuştur Türkiye'ye.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel gece saatlerinde partililere gönderdiği WhatsApp mesajlarıyla gündemdi. Özel son olarak AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tehdit dolu mesaj gönderdi.
4: Dedim ki, ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
3: Özel'e parti içinden eleştiriler gelse de CHP Genel Başkanı telefonunu elinden bırakmadı.
4: Ve diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur, sana sahip çıkar.
3: Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşine de senin kocan dik durmadı diye mesaj atan ana muhalefet lideri, partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a da küfürlü mesaj göndermişti.
0: Benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana.
4: Hani çok korkacağım, çok utanacağım mesajlaşmaya bakın. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem bu vakitten sonra. Dönsen de affetmem. Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin şu anda. Ama gün gelecek, devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim.
1: Genel başkan arayacak, 10 kez yazacak, uçak modunu alacaksın. Açacaksın mesajlara bakacaksın, bir daha uçak modunu alacaksın. Ne haddin, ne hududun, ne de senin geldiğin nokta bunu gerektirir. Gayet de iyi olmuş. Bir kez daha söylüyorum. Bugün hisseden, yüreğini ortaya koyan, doğallığı onunla ortaya koyan her insan öyle yapar.
3: Özel, Canan Kaftancıoğlu ile mesajlaşmalarını ise basın toplantısında deşifre etmişti. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu gece saatlerinde takipten çıktı. Sabah yeniden takibi aldı. Özel'in Kaftancıoğlu ile mesajlaşmasını kameralar önünde paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
4: Canan Hanım da bana bir mesaj atmış. Şaka, esprili bir mesaj. Eski sevgilim değilsin ki. Seni takipten Instagram'da çıkarayım. Çıkaracak olsam Twitter'dan çıkarırım dedim. O da bana gülücük yolladı, kalp yolladı. Aramızda bir kriz alanı yok.
3: CHP'de sadece Özel'in mesajları değil, ona yakın isimlerin WhatsApp yazışmaları da krize neden olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Eren Erdem, CHP'li akademisyenlerin yer aldığı bir WhatsApp grubundaki yazışmaları ifşa etmiş, bir MYK üyesinin CHP'li belediye başkanına şantaj yaptığını öne sürmüştü.
5: O nokta çocukları diyor. Mansur Yavaş, ben, Kılıçdaroğlu, hepimize o nokta çocukları diyor. Nezi Onur Kur, akademisyen arkadaşlar. Akademisyen. Özgür Özel'in baş tacı akademisyenler bunlar. Öyle mi? Anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız adamlar. Anamıza mı göz diktiniz? Ahlaksız terbiyesizler. Akademisyensiniz siz, öyle mi?

Sevgili izleyenler, yine CHP'deki krizlerle devam edeceğiz. Ekranlarınıza yansıyan bu görüntüler ilçenin sembolü haline gelmişti. Sancaktepe Belediyesi de bu ilçenin simgesi haline gelen, üzerinde de Osmanlı ve Cumhuriyet motifleri bulunan saat kulesini yıktı. Bu

0: görüntüler de hala tepkilere sebep oluyor. AK Parti'den ciddi tepkiler geldi. Yine İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da bu görüntüler için sanki bir yıkım görüntüsü, sanki bir savaş görüntüsü gibi dedi. Bakın hangi tepkiler var. Sancaktepe'lilerin de bu konuya dair şikayetleri olduğu bilgisi de paylaşıldı.
1: Alper Yeğin'in başkanlığını yaptığı CHP yönetimindeki Sancaktepe Belediyesi, semtin simgelerinden biri haline gelen ve üzerinde Osmanlı Selçuklu motifleri ve tepesinde ay yıldız bulunan saat kulesini yıktı.
2: Aynı CHP 23 Nisan kutlamalarında Mehter Marşı'na arkasını dönmüştü. Şimdi de Sancaktepe'de ay yıldızlı anıtı hiçbir yıkım kararı olmadan yıktırıyor.
3: Burası İstanbul Sancaktepe ve burada yaklaşık 12 yıldır duran bir kule vardı. Saat kulesi vardı ve o saat kulesi geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Yıkıldıktan sonra ise hem vatandaş tepki gösterdi hem de sosyal medyada çok büyük mecralardan tepkiler de yükselmeye başlandı. Peki buraya ne yapılacak? Aslında merak konusu bu. Peki burada yaşayan halk bu konuda ne düşünüyor? Halka bir sorduk.
4: Gerçekten şuraya bir bakın. Elinizi vicdanınıza koyun ya. Allah için şuradaki duran bu güzellik şeyinin bu vaziyete gelmesi mi güzel, yoksa bundan önceki saat kulesinin Osmanlı'yı temsil eden, Selçuklu'yu temsil eden, yani ben diyecek bir şey bulamıyorum.
5: Kaldırmaları mantıksızdı yani. Ya oraya yapacaklar, buraya başka bir şey düşünüyorlar. Başka bir fikirleri var. Ama orada dursaydı daha iyi olurdu.
6: Osmanlı ve Türk bayrağının olduğu bir heykelin yıkılması hoş bir şey değil tabii ki.
1: Belediye ay yıldızı sökmeden iş makinesi darbeleriyle birkaç dakika içinde simge yapıyı yerle bir etti.
2: Yıkım görüntülerine bakıyoruz da sanki Sancaktepe işgale uğramış da haberimiz yokmuş kabilinden.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım yıkıma sert tepki gösterdi. Bu milletin tarihinden nedir alıp veremediğiniz diye sordu.
2: Hayırdır arkadaş? Amacınız nedir sizin? Osmanlı, Selçuklu ve Ay Yıldızı anıtı işgal güçleri gibi yıkmak da ne oluyor? Bu milletin tarihinden ve kimliğinden nedir alıp veremediğiniz?
1: Yıldırım yıkılan anıtın yerine yenisinin inşa edilmesi çağrısında bulundu.
2: Bu saygısızlık derhal durdurulmalı. Yıkılan anıt daha görkemli bir şekilde yeniden inşa edilmelidir.
1: Alper Yeğin yönetimi daha önce de belediye binası üzerindeki Allah lafzının yer aldığı Selçuklu motiflerini kendi reklam afişleriyle kapattırmıştı.
0: Sevgili izleyenler, dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz şimdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim de hala devam ediyor ve o konuya dair de yeni gelişmeler var. Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik yoğun bir saldırı dalgası başlatmasının ardından en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e karşı yoğun saldırı dalgası gerçekleştirdi. İnsansız hava aracı ve füzelerin kullanıldığı saldırıda birçok bina enkaz hale geldi. Yetkililer saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için de çalışmaları sürdürüyor sevgili izleyenler. O görüntüleri de ekranlarınıza taşıdık. Rusya'dan Kiev'e saldırı dalgası başladı ve 2 kişi hayatını kaybetti. En az 40 kişi de yaralandı. Ve tarihi zirveyi konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e gitti biliyorsunuz. Xi Jinping ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından da Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi ve oldukça önemli bir açıklama. Hemen sizinle paylaşalım. Her iki tarafında İran'ın nükleer silahı olmaması konusunda anlaştığı belirtildi Beyaz Saray'dan yapılan bu ilk açıklamada. Ayrıca yine bu açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda hemfikir olduğu da belirtildi. Bunun yanı sıra tarafların karşılıklı olarak ekonomik işbirliklerini görüştüğü vurgulandı. Yanı sıra Tayvan meselesi de yine gündemdeydi. Ancak bu görüşmede Tayvan meselesinin gündeme gelmediği belirtildi. İkili acaba Tayvan'ı konuşacak mı diye merakla bekliyorduk biz de. Ancak bu görüşmede Tayvan meselesi şu an için geri planda olduğu bilgisi de paylaşıldı. Ancak gelen en önemli açıklama elbette İran'la ilgiliydi. Her iki tarafında, yani Amerika Birleşik Devletleri ve

0: Çin'in de İran'ın nükleer silahı olmaması konusunda anlaştığı belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamada oldukça önemli. Biz de ilerleyen saatlerde yine bu başlıkları daha da detaylandıracağız. Ve işgalci İsrail ordusu sevgili izleyenler Batı Şeria'da da ne yazık ki katliamlara devam ediyor, saldırılarına devam ediyor ve bazı yerleşimcilerin tarım arazilerine zarar verdiği görüntüler kayda geçti. Şimdi ekranlarınıza o görüntüleri yansıtıyoruz. Yerel kaynaklara göre Batı Şeria'nın farklı noktalarında Filistinlilere ait tarım arazilerine giren İsrailli yerleşimciler yangın çıkardı. İsrail tarafı ise söz konusu olaylara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki gelişmeleri incelediği yine duyuruldu. Yaşanan olaylarda yaralı ya da can kaybı olup olmadığına dair de bilgi paylaşılmadı. Ancak yine İsrail bildiğiniz gibi Gazze'de hala devam ediyor katliam. Batı Şeria'da da ara ara meskun mahal çatışmalarını ekranlarınıza taşıyoruz. Oradaki işkenceleri de yanı sıra ve yine bazı İsrailli yerleşimcilerin tarım arazilerine zarar verdiği o noktalarda yangın çıkardığı o görüntülerde bu şekilde kayda geçti. Amerika Birleşik Devletleri basınında da bazı başlıklar var. New York Times gazetesinin istihbarat verilerine dayandırdığı bir haber, bu bir raporu var. Diyor ki İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu söylüyor New York Times. Ancak Trump'ın yaptığı açıklamalarda da İran'ın nükleer kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini söylemişti. New York Times ise neredeyse bunu yalanladı.
1: Trump, İran'ın füzeleri bitti dedi. Gerçeği ABD medyası ortaya çıkardı. İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğu iddia edildi. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a saldırdı. Savaşta İran en çok füze ve İHA'larla kendini savundu. İsrail ve Körfez'e gönderdiği füzeler büyük yıkım ve maddi hasara yol açtı. Washington ve Tel Aviv ise füze tesislerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump, İran'ın füzelerinin bittiğini savundu.
2: Füzelerinin çoğu imha edildi, bazıları kaldı. Muhtemelen %18-19'u ama eskisine kıyasla çok az.
1: ABD medyası Trump'ı zor duruma düşürecek bir haber yaptı. New York Times gazetesi ABD istihbarat raporuna ulaştı. İran'ın füze stoku ve mobil fırlatıcılarının yaklaşık %70'ine halen sahip olduğunu aktardı. Gazeteye göre Tahran yer altındaki füze sahaları, tesisler ve fırlatıcılara da yeniden erişim sağladı. ABD bu sahaların toprak altında kaldığını öne sürmüştü. Ancak İran tesis ve fırlatıcılarının %90'ına yeniden kavuştu. İddiaya göre Tahran'ın 33 füze tesisinden 30'una halen erişimi var. Tesisler hasar almış olabilir ancak İran füze ve fırlatıcıları başka konumlara taşıyabilir. Ayrıca füze stokunun da önemli kısmını koruyor. Stoklar şu an %70 dolu. Balistik füzeler, kısa menzilli ve seyir füzeleri büyük ölçüde mevcut. Beyaz Saray'dan habere tepki geldi. İran ordusunun ezildiği iddia edildi. Tersini savunanların ya kendini kandırdığı ya da devrim muhafızlarının sözcülüğünü yaptığı savunuldu. Trump da İran ordusunun iyi durumda olduğunu ima etmenin neredeyse vatana ihanet sayılacağını yazdı.
0: İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e misilleme olarak yaptığı saldırılara Körfez ülkelerinin karşılık verdiği ortaya çıktı. Reuters ve Wall Street Journal'ın haberlerine göre Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan savaş uçaklarıyla İran'da bazı hedefleri vurdu. Ancak savaşın büyüme ihtimaline karşı tüm taraflar bu saldırıları gizli tuttu.
1: ABD ve İsrail'in saldırılarına İran 40 gün boyunca Körfez ülkelerini hedef alarak yanıt verdi.
3: Saldırılar diplomatik çabalara zarar vermekte, bölgesel istikrarı tehdit etmektedir. Uluslararası toplumdan bu saldırılara ortak ve kesin bir yanıt gelmelidir.
1: Enerji tesisleri, boru hatları, havalimanları vuruldu.
3: Güvenlik Konseyi'ni İran'ın ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Açıkça yapılan bir uluslararası

0: Hukuk ihlalidir.
1: Körfez'in İran'a verdiği yanıtlarsa ilk kez ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri savaş uçaklarının İran'a saldırılar düzenlediğini iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri ABD ile İran arasında varılan ateşkesin hemen ertesinde harekete geçti. Gazete, Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan rafinerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hedef alındığını yazdı. Bu haberin yankıları sürerken benzer bir yanıtın Suudi Arabistan'dan da geldiği ortaya çıktı. Reuters, Suudi Arabistan savaş uçaklarının saldırılara misilleme olarak İran içindeki hedefleri vurduğunu duyurdu. Hem İranlı hem de Suudi yetkililer saldırıyı doğruladı. Haberde İran'da hangi bölgelerin ya da hedeflerin vurulduğu yer almadı. Ancak saldırının Mart ayının son günlerine denk geldiği bilgisi paylaşıldı.
2: Efendim, Ukrayna'da alışveriş merkezleri ve çeşitli mağazalarda bulunan güvenlik kameralarına yönelik siber saldırılar iddiaları gündemde şu anda. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarındaki yer alan bilgilere göre Rus hacker gruplarının yüzlerce güvenlik kamerasına yetkisiz erişim sağladığı öne sürüldü. İddialara göre siber saldırı gerçekleştiren kişiler ele geçirdikleri kamera sistemleri üzerinden mağaza içi hoparlöre de erişim sağladı. Bu sistemler aracılığıyla Rusya'ya ait milli marşın çalındığı ve bu durumun mağaza çalışanlarıyla müşteriler arasında kısa süreli panik ve şaşkınlık oluşturduğu da paylaşıldı. Olayın özellikle büyük şehirlerdeki bazı alışveriş merkezlerinde gerçekleştiği görülürken, Ukrayna tarafında siber güvenlik ekiplerinin duruma müdahale ettiği ifade ediliyor. Yetkililerden konuyla ilgili resmi doğrulama bekleniyor. Olayın gerçekliği ve kapsamına ilişkin incelemelerin sürdüğü de bildirildi. Siber güvenlik uzmanları ise bu tür saldırıların savaş dönemlerinde bilgi savaşının bir parçası olarak giderek daha sık görülebileceğine dikkat çekti. Sevgili izleyenler, bakır fiyatları son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Küresel piyasalarda yükselişin temel nedeni ise arz sıkıntısı ve üretim endişeleri. Küresel stokların azalması ve Çin'den gelen güçlü talep ise fiyatları yukarı taşıyor.
3: Bakır fiyatları küresel piyasalarda son 3 ayın zirvesine çıktı. Arz endişeleri ve Çin'den gelen güçlü talep fiyatları yukarı taşıdı. Özellikle Endonezya'daki dünyanın en büyük bakır madenlerinden Grasberg'te yaşanan üretim sorunları yatırımcıları tedirgin etti. Çin'den gelen güçlü talep de fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.
4: Bakırın talebinin yüksek olduğunu ve önümüzdeki dönemde de devam edeceğini konuşuyoruz. Bence hala devam edecek bakır tarafında. Özellikle yapay zeka tarafındaki talep beklenmedik şekilde çok güçlü devam ediyor. Eğer bu böyle devam ederse önümüzdeki dönemde bakırın daha yüksek fiyatlar görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.
3: Bakır sadece sanayi metali değil, elektrikli araçlardan yapay zeka veri merkezlerine kadar birçok stratejik alanda kullanılıyor. Özellikle enerji dönüşümü süreci bakıra olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Elektrikli araçlarda klasik otomobillere göre yaklaşık 4 kat daha fazla bakır kullanılıyor. Bu nedenle fiyat artışı otomotiv sektörünü doğrudan etkiliyor. Batarya maliyetleri yükseliyor, üretim giderleri artıyor, şarj altyapısı yatırımları daha pahalı hale geliyor. Bakırdaki yükselişten etkilenen bir diğer alansa inşaat sektörü. Elektrik tesisatı, kablolama ve altyapı sistemlerinde yoğun kullanılan bakır nedeniyle konut maliyetlerinde yeni artışların gündeme gelmesi bekleniyor. Enerji sektörü de risk altında. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve enerji şebekelerinde kullanılan bakır nedeniyle yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyeti yükseliyor. Elektronik ve beyaz eşya üreticileri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Klima, buzdolabı, sanayi motorları ve veri merkezi ekipmanlarında yoğun bakır kullanımı bulunuyor. Uluslararası analizlere göre önümüzdeki yıllarda bakır arzında daha büyük açıklar oluşabilir. Analistler ise enerji dönüşümü ve yapay zeka yatırımları sürdükçe bakır fiyatlarında yukarı yönlü baskının devam edebileceği görüşünde.
2: Efendim, şimdi size Ankara'da yaşayan sıra dışı bir hayvan

0: Adım Batuhan, soy ismim Koyuncu. 24 yaşındayım. Genç girişimci olarak bu işe başladım. Biz küçüklüğümüzden beri bu işi yapıyoruz. 15-20 hayvanla başladık. Şu anda çiftliğimizde 300 adet hayvanımız var. Hepsi de kurbanlık.
1: Türküleri dinleyen inekler başlarını uzatıyor, gözlerini ayırmadan onu izliyorlar.
2: Şu anda izlediğimiz bu konser diğer konserlerden oldukça farklı. Ne alkış var ne tezahürat. Ama ilgi oldukça büyük.

0: olsun dedi.
1: En çok hangi türküleri söylüyorsunuz onlara?
0: Genellikle Neşet Ertaş'tan giriyorum. İşte Ankara'mızın bildiği kadar ara sıra bir Ankara oynamamızdan giriyorum. Ama genellikle hep Neşet Ertaş üstadımızdan giriyorum.
2: Koyuncunun bağlamayla tanışması ise Neşet Ertaş hayranlığıyla başladı.
0: Bağlama çalma Neşet Ertaş üstadımızdan geliyor. Küçüklüğümüzden beri ben onun çok büyük bir hayranıyım. Onun izinden işte heves ettik. Saz aldım. Babam bana saz aldı işte. Öğrene öğrene o şekil çaldık abla.
2: Bir gün farklı bir fikir geldi aklına. İnsanlar dinliyorsa hayvanlar neden dinlemesin diye düşündü. Ve sonuç şaşırtıcı oldu. Tüm hayvanlar gözlerini ayırmadan onu izledi.
0: Bu fikir benim kendi fikrim. Çiftliğimizin evinde çalıyorduk normalde. Ya dedim bir gün çiftliğime geleyim hayvanlarıma da çalayım falan dedim.
1: Hayvanlarının yemini veriyor, alıyor eline bağlamasını, türkülerini söylemeye başlıyor. İşte onu duyan hayvanlar ise başlarını böyle uzatıp ilgiyle onu dinliyor.

0: Ben çaldığım zaman başını asla kaldırmaz. Devamlı bakar yani. En çok düvelerimiz beni takip eder. Ben çaldığım zaman iştahlar açılıyor.
1: Genç girişimciye göre söylediği türküler hayvanların yağ oranını bile etkiliyor.
0: Geçen sene başladım. Geçen sene kurbanı da atlattık. 1 gram yağ çıkmıyor ve komple yağları eriyor ben tazımı çaldığım zaman. Yedikleri yem olsun, saman olsun, sılacı olsun, yonca olsun. Aşırıda bir yeme etkisi var abla. Gel yanıma sevdiğim çiftliğim giderim.
2: Sevgili izleyenler, Manisa'da kayıp olduğu ihbarı yapılan bir kişi jandarmanın dikkati sayesinde akarsuda boğulmak üzereyken kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Dikkatli takip, hızlı müdahale hayat kurtardı. Manisa'da bir kişinin kaybolduğu ihbarını alan jandarma hemen harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları mercek altına alındı. Kayıp vatandaştan bir iz yoktu. Dakikalar ilerledikçe umutlar tükeniyordu. Görüntüleri dikkatle izleyen jandarma akarsudan yükselen yardım çağrısını fark etti. Zamanla yarış başladı. En yakın jandarma ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Kayıp olarak aranan kişi akarsuda boğulmak üzereyken bulundu. Hemen sudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Jandarma Genel Komutanlığı kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Sevgili izleyenler, dünyada yaşanan önemli gelişmeleri analiz edeceğiz şimdi. Kıymetli bir konuğum var, hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İrfan Kayülger bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
2: Teşekkür ederim. Şimdi çok önemli tarihi bir zirveye tanıklık ettik. Beyaz Saray'dan da ilk açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki bu görüşmeler oldukça önemliydi. İlk olarak da Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla başlayalım. Çünkü en sıcak gelişme o. Onun üzerine yine değerlendireceğimiz birçok başlık var. İki tarafta demiş ki Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre İran'ın nükleer bulundurmasını istemiyoruz. İzin verilmeyecek dedi. Hem İran, İran için hem Çin hem de Amerika Birleşik Devletleri. Ancak biz yine İran'a bu savaş boyunca da çok hani resmi kaynaklardan değil ama örtülü bir Çin desteğinin olduğunu hep konuşmuştuk.

0: konuştuk. Şimdi Çin'den de yapılan böyle bir açıklama Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yakınlaşmayı mı gösteriyor? İran'la olan aralarındaki ilişki nereye evrilecek? Bu ne anlama geliyor tam olarak?
1: Ya bu resmi bir açıklama. Buradan çok fazla bir anlam çıkarmamak lazım. Çünkü İran'da aslında nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraf olan bir ülke. Non-Proliferation Treaty. Şimdi bu konuda denetimi yapan organ, Viyana'da faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı. Devletler nükleer silahların yarattığı tehlikeyi bertaraf edebilmek için bunun yayılmasını önleme amacıyla bir benimle sözleşme imzaladılar. İran'da aslında ben nükleer silah yapacağım falan demiyor. Evet. Barış amaçlarla nükleer faaliyetleri sürdürmek istiyorum ve bu benim egemenlik hakkımın, ulusal egemenliğin doğal bir yansıması olarak İran bunu ifade ediyor. Ben bu açıklamadan yola çıkarak yani Çin'in İran'a olan desteğini örtülü açık tamamen ortadan kaldırdığı, İran'ı desteklemekten vazgeçtiği gibi bir sonuç çıkmayacağı kanaatindeyim. Bu resmi bir açıklama olarak bunu okumak lazım.
0: Yani ilk yapılan açıklamanın da bu olması, yani Beyaz Saray'da ilk dikkat çeken başlığın bu olması, bu görüşmenin temelini bize nasıl okumamız gerektiğini gösterir.
1: Şimdi aslında bir düzeye yakın meseleyi konuşuyorlar. Yani bunların arasında tabii ki İran'da var. Öte taraftan ABD ile Çin arasında devasa bir ticaret hacmi var. Şimdi baktığımızda adeta ABD ve Çin birbirlerinin en büyük ticaret ortağı. İki taraf arasındaki ticaret hacmi 570 milyar dolar civarında. İran'la Çin'in ticareti ne kadar diye baktığımızda 12 milyar dolar seviyesinde. Evet, Çin İran'dan petrol alıyor ama sadece İran'dan almıyor. Diğer körfez ülkelerinden de temin tedarik ediyor. Bahreyn'den, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan, yani onların hepsinin toplamı İran'ın petrol ihtiyacının %40'ını bu bölgeden karşılaması, Çin'in petrol ihtiyacının %40'ını bölgeden karşılaması anlamına geliyor. Tek başına İran'dan almıyor fakat örtülü açık İran'a destek verdiği bu gayet açık. Burada tabii başka konular da konuşulacak.
0: Tabii ki.
1: İran dışında mesela bir Tayvan meselesi var. Bir Japonya'nın ABD'de kurduğu ittifak var. NATO 2022 yılında Madrid zirvesinde şöyle bir karar almıştı. Rusya'nın ardından uluslararası güvenliği tehdit etme potansiyeli olan bir başka aktör Çin. Çin'in çevrelenmesi konusunda resmi adım attılar. 2022'den bugüne kadar yapılan tüm NATO zirvelerinde Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda'nın dışişleri bakanları yahut da savunma bakanları toplantılara katılıyor. Mesela bundan da Çin Halk Cumhuriyeti bir güvenlik endişesi duyuyor. Bu ele alınacak. Ele alınıyor muhtemelen.
0: Tayvan konusu şu an için çok fazla gündeme gelmedi. Neden Tayvan'ı bu kadar çok konuşmadılar?
1: Muhtemelen konuşuyorlardır. Yani ABD'nin Çin'i sıkıştırmak için kullandığı enstrümanlardan birisi de Tayvan.
0: Evet.
1: Şimdi bu meselenin biraz geçmişine bakalım. Tayvan'daki yapı, idare aslında 1949 yılında böyle Chiang Kai-shek taraftarlarının adaya göçmesiyle başladı. Ve Çin'de Mao Zedong liderliğinde bir komünist yönetim kuruldu. ABD 1972'ye kadar Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımıyordu. Tayvan'ı tanıyordu. 1972'de Nixon'la birlikte ABD tek Çin politikasına döndü. Fakat perde gerisinden Tayvan'la çok sıkı ilişki içerisine girdi. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi nasıl ki 1997 yılında...
0: Hocam çok özür diliyorum. Bu arada hemen bilgi vereyim arkadaşlarımla paylaşırken. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüşme gerçekleştirdi. Bir basın toplantısı an itibariyle gerçekleşecek. Oradan da ilk görüntüler gelmeye başladı. İmza töreni ve ortak basın toplantısı için. Şimdiden görüntüler geldi. O bilgiyi de hemen paylaşalım. Orayı da takip ediyoruz. Orası da oldukça önemli. Bakalım iki lider neler söyleyecekler basın toplantısında. O anlaşmaları da imza töreni de biz de yakından takip ediyoruz. Sevgili izleyenler. Buyurun devam edebiliriz.
1: Türkiye'nin Orta Asya'ya açıldı mı? Emniyet taşıyor. Tabii şimdi 1997 yılında İngiltere'nin kontrolünde olan Hong Kong bir anlaşmayla Çin'e özel statüyle devredildi.

0: 1999 yılında Macao yine Portekiz kontrolündeydi. Orası hı hı. bir özel anlaşmayla Çin'e devredildi. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti zaten kendisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiği Tayvan konusunda da benzeri bir yaklaşım içerisinde. Bir taraftan hı hı. tatbikatları sürdürürken öte taraftan zaman içerisinde Tayvan'ın ana vatana katılımını temin etmeye çalışıyor. Hı hı. ABD burada geri adım atacak gibi gözükmüyor. Bu mesele önümüzdeki zaman diliminde varlığını koruyacak. Bunun da zirvede ele alındığı anlaşılıyor. Fakat açıklamalara yansımıyor.
1: İrfan Hocam, ya acaba Washington yönetimi, Trump İran'daki ve Orta Doğu'daki elini rahatlatmak için de Tayvan ve çip konusunda biraz daha alan mı açtı acaba Çin'e karşı?
0: Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi Hürmüz'ün açık olmasını istiyor aslında. İran'ı yakın bir dost olarak kabul ediyor. İran'la işte bir takım uluslararası örgütler şemsiyesi altında da işbirliğine gidiyorlar. Hı hı. Yani baktığımızda BRICS ve bunlardan bir tanesi, bir başkası Şanghay İşbirliği Teşkilatı kanalıyla İran'ı böyle batı karşısı konumlamada kendi yanlarına alma çabası içerisindeler. Çin Halk Cumhuriyeti'nin buradaki bakış açısı Hürmüz Boğazı'nın açık olmasını istiyor. Bu konuda Rusya'dan hı. farklılaşıyor. Hı hı. Bu ziyaretin ardından öyle anlaşılıyor ki de facto arabulucu olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin de devreye göreceğiz. Girdiğine tanık olacağız. Şimdi hı hı. fiili arabulucu Pakistan İslamabad hı hı. yönetimi, fakat arka kapıdan taraflar arasında müzakerelerde mesafe alınmasını sağlayan başka aktörler var. Katar var, Suudi Arabistan var, Türkiye var hı hı. ve Rusya da var. Fakat Rusya işin aslına bakacak olursanız her ne kadar sureti haktan gözükse de aslında bu çatışmanın bitmesini istemiyor.
1: Tabii inkarlı Rusya çıktı zaten
0: bir taraftan Ukrayna savaşı gündemden kalktı. Hı-hı. Orada bir hareket imkanı yakaladı. İkinci olarak da petrolün varil fiyatları $100 üzerinde seyrediyor. Hı-hı. Ve Rusya bundan mütevellit olağanüstü bir kazanç elde etmiş durumda. Arabuluculuk misyonuna soyunsa da Rusya aslında savaşın uzamasını istiyor. Fakat evet. Çin Halk Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda ABD ile aynı fikirde. Bir formül çıkış yolu ortaya en sonunda hı hı. müzakereden sonra ortaya çıkabilir. Burada Trump'ın kendisine kalsa aslında bir uzlaşı ortaya koyacağını düşünüyorum. Fakat Trump da sıkıştırılıyor. Yahudi lobisi tarafından, tabii. İsrail tarafından, petrol şirketleri tarafından, askeri endüstriyel kompleks tarafından Trump baskı altında tutuluyor. Hı hı. Onun için müzakereleri Trump aslında İran'ın teslim olması için bir enstrüman olarak kullanıyor. Hı hı. 24 saatiniz var, 48 saatiniz var. Hı hı. Bizim ama söylediklerimizi kabul ediyor musunuz? Bu aslında müzakere değil. Evet. Dolayısıyla Çin'in devreye girmesiyle belki nükleer konuda da bir uzlaşı sağlanabilir. 2015 yılındaki anlaşmaya dönme ihtimalinin ben güçlendiğini söyleyebilirim.
1: Evet. Peki şimdi bu görüşme de 8 yıl sonra gerçekleşti. Oldukça önemli bir görüşmeden söz ediyoruz. Yanında milyarderlerle gitti. İki tarafın da pragmatist bir bakış açısında olduğunu da görüyoruz aslında. Ancak küresel dengeler için Trump da ilk koltuğa oturduğunda ticaret savaşlarından bahsetmişti. Orta Doğu'da yaşanan her şeyin de yine Çin'le alakalı olduğu bu kadar çok konuşulurken şu anda da çok iyi ilişkileri olduğunu bahsettiler. Trump Xi Jinping için mükemmel bir adam, dostum dedi. Yani bu tarz ifadeler de vardı. Şimdi bu dengeleri nasıl değiştirecek acaba? Bu arada bir taraftan takip ediyoruz. Başkan Erdoğan da kürsüde, evet o noktada basın toplantısı da gerçekleşecek. Orayı da takip ediyoruz. Başkan Erdoğan da oturduğu koltuktan ayağa kalktı. Tokayev'le birlikte. Ve orada takdimler gerçekleşiyor şimdi. Bir nişan takdimi gördüğümüz kadarıyla. Evet, şu anda ikilinin samimi anları ekranlarınıza yansıyor. Astana'dan gelen görüntülerde sevgili izleyenler.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı için ekranlarınızda. Ve birazdan o görüntülerde
1: Sayın Başkan Cumhurbaşkanı,
0: konuşması, evet, şu anda ekranda.
1: Aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, Türk dünyasının büyük gönül sultanı Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi adına ihdas edilen bu güzide nişanın ilk kez tarafıma takdim edilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin.

0: geçenler Kazakistan tarafından ihdas edilen Hoca Ahmet Yesevi nişanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edildi. Tokayev tarafından ekranlarınıza taşıdık. Biz de o canlı görüntüleri Başkan Erdoğan'ın da sonrasında ufak bir teşekkür konuşması oldu. Önemine değindi. Kazakistan'da eğitim, bilim, kültür ve manevi alanlarda üstün hizmetleri ödüllendirmek amacıyla yeni devlet nişanlarının ihdas edileceği duyurulmuştu. Ve bu kapsamda da El Farabi Nişanı ve Hoca Ahmet Yesevi Nişanı oluşturulmuştu. Ve Başkan Erdoğan'a da takdim edildi geçtiğimiz dakikalarda. Sonrasında Başkan Erdoğan'ın da bir teşekkür konuşması oldu. Takip ediyoruz biz de o noktada gelişmeleri. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve bu söz konusu nişanı da ilk kez Astana'da bu konseyde bu toplantı vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verildiği bilgisini de sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım. Yine anlaşmalar sonrasındaki imza törenini ve basın toplantısında liderlerin açıklamalarını ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz diyelim ve hocam kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Sizden de bu duruma dair de bir bilgi almak isteriz. Aynı zamanda yorumunuzla bu nişanda öneminden az evvel bahsettik. Oldukça önemli hakikaten. Başkan Erdoğan oradaki hem Türk Devletleri Teşkilatı açısından da tüm bu dünyanın her noktasında yaşanan krizlerle birlikte bazı yollardan da bahsedildi. Kısa bir yorumunuzu almak isterim bu konuda sizinle.
1: Şimdi Orta Asya, yani bugünkü 5 devlet Sovyet Devleti dağıldıktan sonra bağımsızlık kazandı. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan. Buranın aslında tarihsel adı Türkistan. Evet. Yani aslında Batı Türkistan. Hı hı. Bir de Doğu Türkistan var. 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgal edildi. Halen işgal altında tutuluyor. Türkiye bu bağımsızlık sonrası dönemde bu coğrafyayla ilişkilerini sıkılaştırmak için TİKA'yı kurdu. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı. Fakat Rusya ile bir çatışma yaşanmaması için zamana yayarak işbirliğini iktisadi, siyasi alanda ilerletme yolunu tercih etti. Evet. Biz mesela Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni açtık ve Kırgızistan'da da Bişkek'te yine Manas Üniversitesi Türkiye ile bu ülkelerin katkılarıyla açıldı. Orta Asya Devletleri'nin İslam Konferansı Örgütü'ne, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na katılımına destek verdik. Evet. 90'lı yıllarda Türkçe konuşan ülkeler zirvesi adıyla başlayan işbirliği çabası arkasından Türk

0: Güneşi Türk Konseyi haline geldi ve evet. 2021 yılından itibaren de Türk Konseyi haline geldi. Bunun gözlemci üyeleri de var. Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kazakistan da Orta Asya'da coğrafi büyüklüğüyle ehemmiyet taşıyan bir ülke. Bir başka Kazakistan'ın özelliği nüfusunun içerisinde en fazla Rus azınlık bulunan Orta Asya evet. Cumhuriyeti. Ama bunların önemlice bir kısmı da sonraki zamanlarda Rusya içerisine göçtüler. Özbekistan tam ortada, tüm Orta Asya Cumhuriyetleriyle komşu. Şu nüfusu evet. fazla. Kazakistan'ın da coğrafyası fazla. Önümüzdeki zaman diliminde buranın giderek artan ölçüde Türkiye ile ilişkilerini sıkılaştırmasını bekleyebiliriz. Evet, şu an itibariyle bir tampon bölge gibi gözüküyor. Rusya, Çin, Türkiye, Batı arasında bir tampon bölge gibi gözüküyor. Evet. Ama önümüzdeki zaman diliminde Türkiye'nin çabalarıyla biraz daha ilişkilerimizin siyasi, ticari boyutta gelişmesini bekleyebiliriz. Evet. Bu ziyarette bunun bir göstergesi aslında.
1: Kesinlikle bunlar için atılan bir adım aslında. Evet. Dünyanın dört bir tarafında krizler yaşanırken işte bu adımların ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha anlıyoruz evet. biz de. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli sağ olun. Paylaşımlarınız için. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger konuğumuzdu. Paylaşımlarınız için bir kez daha sağ olun. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler, spordan bir gelişmeye devam edeceğiz. Zira Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor Antalya'daki finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.
2: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkentte Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onarcu vardı o bölgede. Topun uzağında kaldı. Ulayi, Buşari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dripting halinde, cezalarından Cirel Girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
3: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşürdü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
2: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy toparladı, gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor.
3: Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
2: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşürdü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü. Baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
3: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı elektronik ilan doğrulama sistemi sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: şak diye internet, tak diye evinizde.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatil ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrı ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar. Gelir.

0: Taksi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Opet doldur kazan.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Yurt genelinde terör örgütü DAEŞ'a yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamındaki son operasyonsa 47 ilde gerçekleştirildi. Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Operasyonda haklarında arama kaydı bulunduğu, terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 324 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 122 adet fişek, yaklaşık 10 milyon lira değerinde finansal varlık ve örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
3: El Cezire'ye konuştu. Orta Doğu'daki barış arayışına ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: Ateşkesin alternatifi savaşa geri dönmek ve kimse bu senaryoyu tekrar yaşamak istemiyor. Çünkü şu anda tüm dünya ekonomisi ve enerji güvenliği bu savaş nedeniyle zarar görüyor. Herkes bu savaşın müzakere edilen bir çözüme sonlanmasını umuyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'la ABD arasındaki müzakerelerde en kritik başlığın ateşkesin korunması olduğunu söyledi.
4: Görüşmeler sırasında bazı inişler çıkışlar oldu ve bence bu görüşmelerin müzakerenin doğası gereği böyle. Son zamanlardaki anlaşmazlık bence olumsuzluklardan biriydi. Müzakerelerin devam edeceğine inanıyoruz.
3: Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değindi Bakan Fidan. Ankara'nın bölgesel krizlerde yürüttüğü aktif diplomasiyi hatırlattı.
5: So what is Turkey's role right now?
4: Aslında 2010'dan beri Türkiye bir şekilde arabuluculuk sürecine dahil olmaya çalışıyor. Ama şimdi Pakistanlı kardeşlerimiz tarafından çok iyi şekilde yürütülüyor. Onlar bizim görevimizi yerine getiriyorlar. Katar'da dahil olmak üzere diğer bölgesel ülkelerle birlikte onların gerçekten en iyi performansları sergilemelerine yardımcı olmak için bir araya geliyoruz.
3: Fidan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili özellikle İsrail'e dikkati çekti.
4: İsrail, Suriye devletinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ve işgal etmektedir. Bu Suriye için büyük bir ulusal güvenlik tehdididir. Tıpkı Lübnan, Batı Şeria ve Gazze için olduğu gibi. Bu nedenle bence tüm Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri, bölgesel ülkeler, Avrupalılar, herkes bir araya gelmeli ve bu politikaya karşı çıkmalıdır.
3: Bölge ülkelerine

0: ortak tavır çağrısı yapan Fidan, yeni göç dalgaları ve istikrarsızlık riskinin altını çizdi.
1: Hiç kimse Suriye'den gelen ve Avrupa'da dahil olmak üzere diğer tüm ülkelere giden ek bir mülteci akımını görmek istemez. Dolayısıyla İsrail istikrarsızlığın, savaşların, yıkımın ve kitlesel göçün kaynağı ve nedeni olmaktan vazgeçmelidir.
0: NATO ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkında da konuşan Fidan, ittifakın temel değerine vurgu yaptı.
1: NATO'nun en önemli değeri üye ülkeler arasında barış ve işbirliğini sürdürmesidir. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından büyük önem taşıyor. NATO kurulduğunda biliyorsunuz ülkeler birbirlerinin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına almakla yükümlüydüler.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 14 Mayıs Perşembe, gündemin sıcak gelişmelerini, önemli başlıklarını sizlerle paylaşacağız. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında her zaman olduğu gibi. Arkadaşlarımız canlı yayın noktalarında bizi bekliyor. Hemen bakalım kim nerede bizlerle neler paylaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyareti devam ediyor. Hasan Zahitezm Astana'da bizi bekliyor gelişmeleri aktarmak için. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Çin ziyareti devam ediyor. Mehmet Seyrek de Pekin'den canlı yayında olacak. Avrupa'da Trump korkusu yayılıyor. Çin, Avrupa Birliği yerine Amerika Birleşik Devletleri ile mi bir ticaret geliştirecek? Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında olacak. İBB davasında 38. duruşma görülüyor. Kimler savunma verecek? Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında takip ediyor. Doğu Akdeniz'in en büyük kurban pazarı Trabzon'da kuruldu. Selman Kutlu Trabzon'dan canlı yayında olacak ve ajans başlıyor. Sevgili izleyenler, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Adana merkezi 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Yasa dışı bahis soruşturmasında 21 ilde baskınlar yapıldı. 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin 100 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti yaptığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçları nedeniyle aralarında banka yöneticisi, emniyet personeli, avukat ve gazetecinin de bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
2: Yakalananlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
3: Operasyon öncesinde ve sonrasında yapılan ilk incelemelerde suç örgütünün ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Suç örgütünün ayrıca yasa dışı yollarla elde etmiş olduğu 2 milyar dolar parayı yine kurmuş oldukları finansal sistem içerisinde akladıkları ortaya çıktı.
2: Operasyonun mali ayağında da dikkat çeken kararlar alındı.
3: Suç örgütü kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemlerini gerçekleştiriyordu. Bu nedenle Adana'da faaliyet gösteren 3 ayrı kuyumcu ile bir döviz bürosu hakkında mahkemenin vermiş olduğu kayyum atama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
2: Şüpheli kişi ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturmada ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 8500 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadesini kullandı.

0: Ve İBB soruşturmasında 38. gün kimler savunma yapacak, duruşmada neler yaşandı? Aziz İhsan Aktaş duruşmasında savcılık mütalaa verecek. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alacağız, hemen o noktaya gidelim. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan notlarıyla karşımızda, yakından takip ediyor duruşmayı. Son durumu öğrenelim Kadir senden.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 10. haftası 38. gününü yarıladık diyebiliriz. Bulunduğumuz dakika itibariyle Murat Kapki savunmasını yapıyor. Savunmasını yaptıktan sonra çapraz sorgusu yapılacak. Sonrasında ise avukatları savunma yapacak ve Murat Kapki'den sonra da Serhat Kapki savunma kürsüsünde, hakim karşısında savunmasını yapacak. Öte yandan bir diğer önemli davada Aziz İhsan Aktaş davası da yine Silivri'de görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda mahkeme savcılık tarafından savcılığın esasa yönelik mütalasını açıklamasını istemişti. Nitekim saat 11.30'da da savcılık makamı esasa ilişkin mütalasını açıkladı. Yaklaşık 104 sayfalık bir mütaladan bahsediyoruz. Fakat 9 sayfalık bir özet okundu. Özette ise hem talihisi olması isimler hem de tutukluluğunun devam edilmesi gereken isimleri belirtti savcılık makamı esasa ilişkin mütalasında. Toplamda 4 kişi için talihe talep etti savcılık. Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan'ın talihelerini istedi. Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erhan Daka ve Utku Caner Çaykar'ın ise tutukluluk hallerinin devamını istedi savcılık makamı. Öte yandan adli kontrolü olan kişiler de vardı. Alican Abacı'nın ev hapsi, Burak Korzay ve Erdal Kavağ'ın imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrollerin de kaldırılmasını istedi savcılık vermiş olduğu mütalada. Öte yandan savcılık mütalası okunduktan sonra mahkeme başkanı şöyle bir açıklama da yaptı. Karar duruşmasının 15 Haziran'da olacağını ve 15 Haziran'da başlayıp artık hangi gün bitecekse o gün karar verileceğini, artık karar duruşmasının da yapılacağı tarihin belli olduğunu ifade etti. Öte yandan mütalanın detaylarına bakacak olursak da aslında Beşiktaş Belediyesi vurgusu var savcılığın vermiş olduğu mütalada. Savcı şu şekilde ifade ediyor. Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, Rıza Akpolat döneminde örgüte ait firmaların ihalelerde neredeyse tekelleştiğini iddia ediyor savcılık makamı. Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nuka için ekin pişmanlık hükümlerinden bazı rüşvet alma veya rüşvet verme konusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak cezalarında indirim talep ettiğini belirtiyor. Rıza Akpolat hakkındaysa ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, mal varlığı değerlerini aklama ve 3628 sayılı yasaya muhalefet gibi suçlamalar yöneltiliyor savcılık tarafından ve söylemiş olduğum gibi birçok eylem yönünden bazı sanıklar hakkındaysa savcılık makamı beraat talep etti. Ahmet Özer için ise eylem 30 ve 31 yönünden ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan oluşturulduğunu belirterek cezalandırmasını istedi savcılık makamı diyebiliriz. Söylemiş olduğum gibi toplamda 7 sanığın tutukluluk halinin 4 sanığın ise talihe talep etti. Karar duruşmasının da 15 Haziran'da olacağını belirtelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. İrtikap soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özcan'ın toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
2: CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması tamamlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 178 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede görevden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 19 şüpheliye farklı suçlamalar yöneltildi. Tanju Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dava dosyasında 41 mağdur ve 3 müşteki yer alıyor. İddianamede bazı eylemlerin kamu zararına yol açtığı vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı müşteki kurumlar arasında. İddianamede davaya konu eylemler tek tek sıralandı. Tutuklu sanıklardan Ali

0: Sarı Yıldız'ın ifadesinde market anlaşmaları, bağış talepleri, beton krizi ve kurban bağışı organizasyonlarına ilişkin bazı iddiaları doğruladığı ileri sürüldü. Tanju Özcan ise tüm suçlamaları reddetti. İddianame kabul edilirse şüpheliler ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.
1: Genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek geldi. Köksal'a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyen Başkan Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını belirtti. Parti kaynakları önümüzdeki günlerde partiye katılımların artacağını işaret etti.
2: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye geçen eski CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tam destek verdi. Başkan Erdoğan Köksal'a tehditlere aldırış etme, Afyon için yeni projelerimiz var dedi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
3: Köksal'a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyen Başkan Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını vurguladı.
1: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretinde ve an itibariyle konuşmasını gerçekleştiriyor.
2: Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını biraz önce başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda belgeyi imzaladık. Sayın Tokayev ile ve heyetiyle görüşmelerimizde ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, madencilik, kültür, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlardaki işbirliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni işbirliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kıymetli basın mensupları, enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, İşte birlik şiarıyla

0: yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almata'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. O zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan devletinin maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nur Dağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz bu okulumuzda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım. Değerli basın mensupları, yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacağız. Kazakistan'ın Türk dünyasının bütünleşmesine en başından bu yana yaptığı değerli katkılar için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetine sergiledikleri müstesna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Kazak kardeşlerimize sağlık, esenlik ve refah dileklerimi gönderiyorum. Köp rahmet.
1: Evet sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gitti. Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İki liderin Tokayev ile birlikte Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşme sonrasında da basın toplantısı gerçekleşiyor. Ve o noktada Başkan Erdoğan da açıklamalarını gerçekleştirdi. Çok önemli mesajlar verdi. Çok sayıda belgeyi imzaladık dedi. Görüşmelerde ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, madencilik, eğitim, savunma gibi alanlardaki işbirliklerini ele aldıklarını söyledi Başkan Erdoğan konuşmasında. Yanı sıra Kazakistan'ın yerinin çok özel olduğunu söyledi ve Kazakistan petrolünün dünyaya ulaşması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında yine birçok önemli mesaj vardı. Hazar geçişli orta koridorun önemine de değindi Başkan Erdoğan ve görüşme

0: Gelişmeler devam ediyor. Anlaşmalar yine devam ediyor. O noktadan gelişmeleri de almaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Ve Çin'e gideceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmesi tam 2 saat sürdü. Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin önemli açıklamalar geldi. İran'a dairdi bu ilk gelen açıklamalar. Ama başka neler söylendi? Bir bakalım nasıl yansıyor şu anda Pekin'de neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Mehmet Seyrek bizi bekliyor Pekin'de. Hemen dönelim, son durumu ve yeni gelişmeleri senden dinleyelim Mehmet.
1: İyi yayınlar Merve. Sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı'nda görkemli bir tören vardı Trump için. Xi Jinping bizzat karşıladı ve askeri manga eşliğinde kırmızı halıda iki lider yürüdü. Sıcak samimi pozlar verildi ve halk toplantı sarayında ilk görüşme canlı olarak naklen servis edildi dünyaya. İki lider de birbiriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiler ve işbirliği çağrısında bulundular. Yeni bir sayfa açılacağı ve bundan sonra küresel belirsizliklere karşı bir yön bulacakları temennilerini ilettiler. İran'la ilgili konu en önemli beklentiydi. Hürmüz kilidi kırılacak mı diye. Liderlerin görüşmesinde bunu duymadık ama Beyaz Saray ilerleyen saatlerde yaptığı basın açıklamasıyla bildirdi ve iki ülkenin İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştığı yönünde bir bilgi geldi Beyaz Saray'dan ve Xi-Trump görüşmesiyle ilgili yine Tayvan'dan bahsedilmedi. Beyaz Saray iki taraf ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştüğünü söyledi ve Amerikan işletmelerinin Çin pazarına erişimini genişletmeyi ve Çin yatırımlarını artırmayı görüştükleri belirtildi ve Xi ve Trump'ın görüşmesinin de iyi geçtiği yorumu var Beyaz Saray'dan. Çin Dışişleri Bakanlığı da benzer açıklama yaptı. İki liderin stratejik rehberliğinde yeni bir yol haritası oluşturulacağını ve bunun paha biçilemez değerde olduğu da anlatıldı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Sabah saatlerinde iki liderin görüşmesinde Tayvan konusu en önemli manşetler arasında yer aldı. Xi Jinping kırmızı çizgiyi çekti. Tayvan'ın istikrarının tüm ortak çıkarların yararına olacağı da belirtildi. Ve diğer yandan Xi Jinping'in mesajları arasında dünyanın 100 yıldır görülmeyen bir çalkantıda olduğu ve bu küresel belirsizliğe karşı iki ülkenin de üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Ve bir tuzaktan bahsetti Xi Jinping. Tukidides tuzağıydı bu ve şu anlama geliyor diplomatik açıdan. Mevcut küresel bir gücün yükselmekte olan gücü bir tehdit olarak görmesi ve dolaylı yollardan savaşması. Buna gerek yok. Karşılıklı olarak kazan kazan ilişkisine devam edebiliriz dedi ve çok yönlü küresel yönetişim inisiyatifini bir kez daha Xi Jinping masaya koydu. Genel olarak sıcak samimi sohbetler yapıldı. İran konusu liderlerin görüşmesinde pek dinleyemedik ama Beyaz Saray bu konuda bir açıklama yaptı. Daha çok ekonomik ve ticari işbirliği ele alındı. Ancak Çinli ihracatçıların gözü bu zirvedeydi. Küresel basında yüksek bahisli zirve olarak manşet attı bu görüşmeye. Çünkü Çinli ihracatçılar Hürmüz krizinden dolayı şu an ihracatların en az 50 gün lojistik süresinin oluştuğunu ve gümrük tarifelerinden daha büyük bir krize yol açtığını söylüyorlar ve herkesin gözü aslında İran'da Hürmüz'le ilgili bir sonuç çıkar mı diye bu zirveye çevrilmişti. Bugün bir aslında çok iyimser bir haber gelmedi Hürmüz için ama bakalım yarına kadar yine bu görüşmeler devam edecek. Şu anda Pekin saati 18:23'ü gösteriyor ve Trump birazdan akşam yemeğine geçecek. Mesajlar gelmeye devam edecek. Son olarak Cennet Tapınağı'nda İki lider görüşme yaptıktan sonra bir gezi yaptılar ve Trump'ın ağzından çıkan cümleler çok önemliydi. Çin gerçekten harika bir ülke dedi. Bakalım.

0: 干杯。
1: Now please join me in a toast
2: Şimdi, lütfen,
1: to the development and prosperity of China and the United States
2: ve Amerika arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ve ikimizin de insan iki ulusun da insanların da iyiliği ve iki ülkenin insanların arasındaki dostluk için ve bu şekilde burada olan herkese ve Başkan Trump'a için kaldırıyorum.
3: Yine Trump'ın açıklamaları da olacak sevgili izleyenler. Takip ediyoruz. Biz de bölgedeki sıcak gelişmeleri, açıklamaları oldukça hakikaten tarihi bir gün, kritik bir gün. Açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Biz de paylaşacağız sizinle. Şimdi bugün önemliydi aynı zamanda. Merkez Bankası yeni enflasyon raporunu açıkladı. Neler değişti? Bunu konuşacağız. Aynı zamanda Çin'deki zirve piyasalara nasıl yansıdı? Stratejist Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Aşkın.
4: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun.
3: Evet, öncelikle Çin ziyaretiyle başlayalım dilerseniz. Az evvel de ekranlara taşıdık. Bölgedeki bu işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın milyarderlerle birlikte Çin'e gitmesi dengeleri de elbette belli bir noktada değiştirdi. Bu nasıl yansıdı? Bununla başlayalım. Sonrası yine Merkez Bankası'nın raporuna ilişkin de detayları alalım sizden.
4: Ekonomik anlamda da çok önemli bir gelişme. Çünkü Çin ve Amerika dünya ekonomisindeki 1 ve 2 numaralı gayri safi milli hasıla üreticileri. Bu bağlamda baktığınızda Trump'ın ilk döneminden itibaren Çin'in üzerinde ciddi bir gümrük vergisi politikası uygulama niyeti olduğu konuşuluyor. Ve bunu hayata geçiriyor. Malumunuz geçtiğimiz aylarda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri neredeyse açık artırma usulüyle birbirlerine vergi koyarak bu durumu savaş haline getirmişlerdi. Ve dünya ekonomisi bu bağlamda ciddi bir sıkıntıya girmişti. Burada eğer olumlu

0: Detaylarını birkaç gün içinde daha net alabiliriz. Şu anda çok sıcak görüşmeler oluyor. Basına sızacak veya sızdırılacak. Dolayısıyla bunları takip etmek hem finansal piyasalar açısından hem makroekonomik açısından son derece önemli.
1: Evet, şimdi hani siz de Hürmüz'den, Körfez'den de bahsettiniz. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin de tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemdeyiz. Merkez Bankası'nın tahminlerini savaş gerçeklerine göre güncellemesi, özellikle şu anda biz bunu gördük zaten bugün de, ekonomimizi dış saldırılara karşı daha dirençli hale getirme stratejisinin bir parçası mıdır acaba?
0: Esasında Merkez Bankamız ilk 4 ayda enflasyonu görmek istediği gibi geliyor bana ki ne yazık ki burada da biraz yüksek bir enflasyon oranı geldi. Tabii bunun bir kısmı içeriden kaynaklanıyor, bir kısmı dış şoklardan kaynaklanıyor. Malum daha önce Merkez Bankası enflasyon hesaplamasında petrol fiyatını 60,9 dolar olarak alıyordu ki bugün baktığınızda 105 dolar. Ortalaması da 95 dolar şu gün itibariyle. Bu gibi etmenleri de bir araya getirince ister istemez hem hedefi hem ara hedefi hem üst hedefi revize etmek durumunda kaldı ki bu revizeler de oldukça yüksek rakamlara çıkarmak durumunda. 26 yıl sonu hedefi var. 24'te de ara hedef koymuş gibi görünüyor. Hala riskleri olduğunu vurguladı hepimize ve bu riskleri yönetmek amacıyla da elinden gelen bütün politika araçlarını kullanmaya niyetli olduğunu söyledi. Ama daha önce de ifade etmiştim. Sadece para politikasıyla halledilecek bazı sorunlar değil. Diğer ekonomi politikalarının, maliye politikalarının da bu sürece biraz destek vermesi lazım. Dünyadaki kaotik süreç Türkiye'de ister istemez etkiliyor. Dolayısıyla bunlarla baş edebilmek için daha kapsamlı bir ekonomik programın hayata geçirilmesi yerinde olacakmış gibi görünüyor.
1: Evet, siz de tahmin aralığından yine bahsettiniz. Dünya piyasalarının bu kadar hani dalgalı olduğu bir dönemde nokta tahmin üzerinden gitmek, ya belirsizlikleri dağıtmak adına atılmış bir stratejik hamle olarak görmek doğru mu peki?
0: Merkez Bankası bu iletişim dilini seçti. Doğru. Çünkü yurt dışındaki bazı merkez bankaları da aynı stratejiye geri döndüler. Belirsizlik marjı o kadar yüksek ki eğer siz bir marj verirseniz piyasanın algısı bunun üst bandı oluyor. Dolayısıyla beklenti anlamında daha iyi bir yönetim sergiliyormuş gibi görünüyor.
1: Evet, Mustafa Bey teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Trump açıklamalarda bulunuyor. Hemen biz o noktaya dönelim. Trump'ın açıklamalarına bakalım.
2: 向中国的这一名古代的圣人进行致敬。
3: The appreciation ran in both directions. Chinese admirers of President George
4: Ve bu
3: Washington
4: ilk takdirde iki taraflı şekildeydi. Hem Çin'e hem Amerika'dan Amerika'dan da ayrıca Çin'e de verilen hediyeler vardı ve de hatta bir Çinli birisi de vardı. Kendisi de bir kahraman olarak biliniyordu savaşlar arasında. Amerika adına savaşmıştı.
2: 那么这些人当时就向美国捐赠了一个石碑，就是为了纪念华盛顿总统。目前这个石碑已经镶嵌在华盛顿纪念碑里面，石碑上刻有当时的一名中国官员形容这一名伟大的将军和政治家，他们把他称为“人中豪杰”。
4: Ve tüm bu yüzyıllar boyunca aramızdaki bir ilişkide iki ülke arasındaki potansiyeli de etkiledi. Çinli çalışmacılar bizim tren yollarımızda yardımcı oldular yapmasına ve Amerikalılar da Çin'de modern tıpta ve okuma ve yazmanın yayılmasını sağladı. Ve Roosevelt da ayrıca yardımcı oldu ve Çinhua Üniversitesi'nde kendisi de hatta eğitim almıştı ve bu şekilde iki ülke birbirine yardımcı oldu.
2: 成为了一段全新的关系，这段关系可以说反映出我们两国人民之间巨大的潜力，以及我们的努力和智慧。中国工人当初帮助美国建立了、建设了我们的铁路路轨，连通了美国的大西岸和太平洋沿海地区。美国 当时早期出访中国的美国人，也帮助中国提升了识字率。 并且引入了现代医学，并且应时任中国驻华大使的请求。 罗斯福总统也专门提供了资金，建立了成立了习主席。

0: 习的母校清华大学。
1: As allies in World War II, President Franklin Roosevelt mentions of the brave
2: Franklin ve ayrıca o zaman insanlardan bahsediyordu için ve bununla ilgili çok da konuşmaları olmuştu ve yaptığı bütün konuşmaları herkes seviyordu ve Çinlerde şimdi de basketbolu çok seviyor ve Amerikalılar da Çinleri çok seviyor ve Çin'in de burada Amerika'da olan şirketler var. Onlar da çok büyük bir payasına sahipler ve iki ülkenin ekonomileri birbirine bağlı bir şekilde.
0: 提到了勇敢的中国人民，正如当前许多中国人非常喜欢篮球和穿蓝色的牛仔裤，在美国目前的中餐厅的数量要比美国前五大快餐连锁店的总的店面还要多。
1: This bond of commerce and respect stretches back
2: 200 yıl önceye kadar giden, öncesine giden bu saygı iki arasındaki hem Amerikalılar hem Çinliler de çok şey paylaşıyorlar. İkimiz de çok çalışmaya değer veriyoruz ve ailelerimizi çok seviyoruz ve ülkelerimizi çok seviyoruz. Birlikte tüm bu değerleri kullanıp ve barışçıl bir geleceğe sahip olabiliriz ve savaşsız güzel çocuklarımızın yaşayabileceği güzel bir dünyaya ulaşabiliriz bu şekilde. İkimiz birlik olmuş bir şekilde.
0: 纽带以及我们的相互尊重可以说追溯到250年前是我们将要构建的未来的基础至于未来将会汇集我们两国的人民美国人民和中国人民有许多的共同点我们都崇尚劳动我们都崇尚勇气和成就我们都非常爱我们的家庭我们也爱我们的国家我们两国一道我们将有机会基于我们共同的价值观创造出一个更加繁荣基于合作幸福和平的未来为我们的子孙为本地区以及全世界造福
3: Sevgili izleyenler, Karabük'te orman işçilerinin çalıştığı sırada yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçilerin bulunduğu alandaki ağaca yıldırım isabet etti. İşçilerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. İşçilerin yaşadığı o korku ve panik anları da kameralara böyle yansıdı. Efendim İstanbul Kartal'da 59 yaşındaki Ruhan Çalı hiç tanımadığı bir erkek tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin ardından teslim olan 20 yaşındaki katil zanlısı için iddianame hazırlandı. Eziyet çektirerek öldürdü değerlendirmesi yapılan zanlı için müebbet hapis cezası talep edildi.
4: Zili çaldığı cinayeti işledi. Ruhan Çalı'yı acımasızca katleden 20 yaşındaki cani için istenen ceza belli oldu.
5: Komşumuzun kesmişler bayağı boğazını kesmişler.
4: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Denizge katları gezerek tek tek zile bastı. O sırada 59 yaşındaki Ruhan Çalı başına geleceklerden habersiz kapıyı açtı. Zanlı hiç tanımadığı kadını defalarca bıçakladı. Cinayetin ardından Kocaeli'ne kaçan katil zanlısı polise giderek teslim oldu. Ardından tutuklandı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Üniversite öğrencisi katil zanlısı hakkında öldürmek için öldürdü değerlendirmesi yapılarak müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali ve silahlı yağma suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası da verildi.
3: Sevgili izleyenler, Adana'da yaşlı bir adam camide kalp krizi geçirince yere yığıldı. Cami imamı kalp masajı yapınca yaşlı adam ayağa kalktı. O anlarda güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.

0: kalp krizi geçirince yere yığılan yaşlı adamı cami imamı kalp masajıyla kurtardı. Adana'nın Seyhan ilçesinde 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, öğle namazı için gittiği Hazreti Musa Camii'nde saf tuttuğu sırada bir anda yere yığıldı. Özgün'ün yerde hareketsiz halde kaldığını gören cami imamı, yaşlı adama kalp masajı yapmaya başladı. Müdahalenin ardından kendine gelen 70 yaşındaki Özgün, cemaatin yardımıyla ayağa kalktı. Ardından da hastaneye götürüldü.
1: Amcamızın nefes alıp vermediğini fark edince hemen kalp masajı yaptık. 35-40 saniye kalp masajı yaptıktan sonra amcamız kendine geldi.
0: Cami imamı Hasan Demir kalp masajını müftülük tarafından düzenlenen ilk yardım kursunda öğrendiğini söyledi.
1: Daha önce ilk yardım eğitimini Diyanetimiz verdi, Seyhan Müftülüğümüz bize verdi. Oradan esinlenip kalp masajını nasıl yapıldığını öğrendik ve bunu uygulamış olduk. Ve bir hayatın kurtulmasına vesile olduk.
2: Ekranlarınıza yansıyan bu görüntülerde İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Bir berberde iddiaya göre ödeme yapmayan bir kişi akrabalarıyla birlikte salonu bastı. O anlarda da kameralara böyle yansıdı.
3: Hem suçlu hem güçlü. Para vermeden tıraş oldu. Yetmedi, ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti.
4: Dükkanıma gelip baskına geliyorlar. Ya bizi tehdit ederek ya tıraş edeceksin ya da dükkanı dağıtacağız. Gasp edeceğiz. Seni burada barındırmam, burada yaşatmam.
3: İddiaya göre bir kişi uzun süredir aynı berbere giderek tıraş oluyor. Ancak ücret ödemeden dükkandan ayrılıyordu. Son gelişinde ise berberin sabrı taştı. İş yeri sahibi adama bir daha gelmediğince tansiyon yükseldi. Öfkeden deliye dönen adam bir süre sonra akrabalarıyla beraber dükkanı bastı. Grup iş yerinde eşyalara zarar verirken ortalık adeta savaş alanına döndü. Polisin gelmesiyle kavga son buldu.
2: Efendim, Diyarbakır Sur'daki Kurşunlu Camii haziresinde bulunan türbeyle ilgili tartışmalar yeniden gündemde. Uzmanlar halk arasında Hazreti Yunus peygambere ait olduğu söylenen türbeye ilişkin tarihi verilerin iddiayı desteklemediğini belirtiyor. Bakalım şimdi ayrıntılarını.
5: Bu türbenin Hazreti Yunus'a ait olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz.
3: Tarihi adres bu kez türbe tartışması ile gündemde. Yer Sur'daki Kurşunlu Camii haziresi.
5: Bulunduğumuz alan Diyarbakır Fatih Paşa diğer adıyla Kurşunlu veya Büyüklü Mehmet Paşa Camii'nin bulunduğu alandır. Diyarbakır'daki ilk Osmanlı camisidir. Diyarbakır'ın Osmanlı dönemi Fatihi olan Büyüklü Mehmet Paşa tarafından inşa edilmiştir ve Mimar Sinan'a da ilham kaynağı olmuştur.
3: Türbe yıllardır Hazreti Yunus makamı olarak biliniyor.
5: Fatih Paşa Camii'nin haziresinde 3 farklı türbe bulunuyor. Biri Diyarbakır Valisi Özdemiroğlu Osman Paşa'ya aittir. Diğeri hemen batı tarafta yer alan caminin medresesinde görev yapmış müderrislere aittir. Caminin güney tarafında bulunan türbenin de kime ait olduğu bilinmiyor. Türbeye kaynaklara baktığımız zaman ismi bile geçmiyor. Yalnız son zamanlarda özellikle sosyal medyada Hazreti Yunus'a ait olduğu çok sık ifade ediliyor.
6: Evet, şu anda Diyarbakır Sur'da bulunan Tarihi Kurşunlu Camii'nin haziresinde bulunuyoruz ve burada bir mezar var. İddiaya göre bu mezarın Hazreti Yunus peygambere ait olduğu ifade ediliyor. Ancak uzmanlar bu veriyi doğrulamıyor çünkü burada yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ifade ediliyor.
5: Bu türbenin Hazreti Yunus'a ait olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Hazreti Yunus'un Diyarbakır'a gelip gelmediği de tartışmalıdır. Sadece Evliya Çelebi Hazreti Yunus'un Diyarbakır'a geldiğini belirtiyor. Ha, Ninova Diyarbakır'a yakın, yani bugünkü Musul il sınırları içerisinde kalan, belki Diyarbakır'a gelmiştir ama Diyarbakır'da vefat etmediği kesindir. Hazreti Yunus Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden biridir. Bugünkü Musul şehrinin Ninova, eski adıyla Ninova şehrinde yaşamıştır. Orada vefat etmiştir. Mezarı da Ninova'da gömülüdür. Yani bu

0: bilgiyi net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla Diyarbakır'daki türbe Hazreti Yunus'a ait değildir.
1: Türbeye ilişkin tartışmalar sürerken konu hem tarihi hem de kültürel yönüyle kamuoyunda gündemdeki yerini koruyor.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor Antalya'daki finalde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.
3: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkentte Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği, Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Ulayi, Buşari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkarda topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkarda 62. dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
4: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşündü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
3: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu cezalarında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol toparladı, gol! 1-1 oldu. 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor.
4: Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
3: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi. Jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
4: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor final.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Keçeli açıklamasında, Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven arttırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır, ifadelerini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Önce sözlü, sonra yumruklu saldırıya uğradı. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, İstanbul Kasımpaşa'daki lüks bir alışveriş merkezindeydi. Yanına yaklaşan bir kişi Torreira'yı önce sözle taciz etti, ardından da yumruk attı. Torreira'nın şoförü araya girdi ve saldırganı uzaklaştırdı. Saldırgan bindiği taksiyle kaçarken polis tarafından yakalandı. Torreira'nın ise

0: yapılan sağlık kontrolünde sol gözüyle kaşı arasında kızarıklık olduğu tespit edildi. Saldırganın kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Lucas Torreira da saldırgandan şikayetçi oldu. Şüpheli ilk ifadesinde sosyal medyada iletişim halinde olduğu bir kadınla Torreira'nın da görüştüğünü öne sürdü. Torreira ise söz konusu kişinin kız arkadaşı olduğunu, kendisine saldıran şüpheli hakkında daha önce 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
0: Gelecek Selçuklu'da kodlanıyor, gençliğin enerjisi bilim, teknoloji ve sanatla buluşuyor.
2: Gençlerimizi biz sporla, sanatla, müzikle buluşturduğumuz gibi teknolojiyle de teknosel vasıtasıyla buluşturarak onların yeni fikirleri üretmelerine, yenilikçi yaklaşımlarla ülkemize ve milletimize katkı sunmalarına inşallah fırsat vermiş olacağız.
0: Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali Teknosel 2026 büyük bir heyecanla kapılarını açtı. Dev organizasyon Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnopark İşbirliği ile gerçekleştiriliyor.
2: Teknosel Festivalimizin üçüncüsünü hayata geçiriyoruz. Yine çok büyük bir coşku var. Öğrencilerimizin çok büyük bir teveccühü var. Çok sayıda okulumuz bu yarışmalara katıldı. 7 farklı kategoride robot yarışlarında mücadele ediyorlar.
0: 12-17 Mayıs 2026 tarihlerinde iki farklı mekanda kesintisiz sürecek festival, teknoloji meraklısı gençleri buluşturuyor. Organizasyonla gençlerin bilimsel becerilerini artırmak ve onları geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmek hedefleniyor.
2: Çocuklarımız, gençlerimiz buraya geldikleri zaman burada robotlarını kendileri imal ediyorlar. Ve kendi yaptıkları robotlarla burada farklı kulvarlarda yarışmalara dahil oluyorlar.
0: Festivalin ilk adımı olan robot yarışmaları 587 takım ve 1761 katılımcının kıyasiye mücadelesine sahne olacak. 16 farklı kategoride başarı sağlayan genç yeteneklere toplamda 3 milyon 165 bin lira ödül takdim edilecek.

0: ABD'nin gözü yeniden Grönland'da. Washington yönetimi stratejik öneme sahip adadaki askeri varlığını genişletmek için harekete geçti.
1: Grönland için para konusunda henüz konuşmuyorum. Belki daha sonra konuşurum. Ama şu anda Grönland konusunda bir şeyler yapacağız. İster beğensinler ister beğenmesinler. Çünkü eğer yapmazsak Rusya ve Çin Grönland'ı ele geçirecek.
0: BBC ve Reuters'taki iddialara göre ABD Danimarka ile sessiz ama yoğun diplomatik temaslar yürütüyor. Washington'ın hedefinde Grönland'ın güneyine 3 yeni askeri üs kurmak var. Kulis bilgilerine göre müzakerelerde son aylarda önemli ilerleme kaydedildi. Beyaz Saray'da Danimarka ve Grönland'la temasların sürdüğünü doğruladı. Yeni üste Derin odağında Rusya ve Çin var. ABD'nin Kuzey Atlantik'te artan askeri hareketliliği yakından takip etmek istediği belirtiliyor. Kurulması planlanan üslerin stratejik öneme sahip Giyuk geçidindeki deniz trafiğini izlemek için kullanılacağı ifade ediliyor. Üsler için en güçlü adaysa eski askeri havaalanıyla dikkat çeken Narsarsuaq bölgesi. Uzmanlara göre Washington yönetimi maliyetleri düşürmek için mevcut liman ve havaalanı altyapısından yararlanmayı hedefliyor. Dikkat çeken bir başka detaysa görüşmelerin büyük gizlilik içinde yürütülmesi. Sürecin başında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Michael Needham'ın bulunduğu, Needham'ın Danimarkalı yetkililerle Ocak ayından bu yana en az 5 kez bir araya geldiği belirtiliyor. Trump döneminde sert açıklamalarla gündeme gelen Grönland meselesi, şimdi daha temkinli ama kararlı bir diplomasi trafiğiyle ilerliyor. Kopenhag yönetimi ise kendi kırmızı çizgilerini koruyarak ABD'nin askeri genişleme taleplerine olumlu sinyaller veriyor. ABD'nin Grönland hamlesi Kuzey Atlantik'te yeni bir jeopolitik dengenin kapısını aralayabilir.
2: A Haber Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
0: Avrupa'da siyasi deprem yaşanıyor. İngiltere'de yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin yaşadığı büyük yenilgi sonrası, Başbakan Starmer'a karşı bayrak açan milletvekillerinin sayısı her geçen gün artıyor. İstifa baskısı altındaki Starmer'ın durumu ABD Başkanı Donald Trump'a da soruldu.
3: Sayın Başkan, Başbakan Starmer zorda gözüküyor. Ne söylersiniz?
4: İlk günden beri ona söyledim. Kuzey Denizi'ndeki petrolünüzü açın ve göçmenlik konusunda sert olun.
0: Almanya'da da Başbakan Merz'e destek her geçen gün düşüyor. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı AfD ilk kez oylarını %28'e yükseltti. Mersin liderliğini yaptığı Birlik Partilerinin oy oranı ise %22'ye geriledi. Tepkilerin hedefindeki Başbakan Merz, hükümetin harcamalarının kısılmasını savunduğu konuşma sırasında yuhalandı. Merz tepkilere rağmen konuşmasına devam etti. Siyasi hareketliliğin yaşandığı bir başka ülke ise Yunanistan. 2015-2019 yıllarında başbakanlık yapan Siriza Partisi lideri Alexis Tsipras siyasete geri dönüyor. 2023 yılında seçim yenilgisi sonrası siyaseti bırakan Tsipras, merkez sol bir parti kurmaya hazırlanıyor. Tsipras'ın siyasete geri dönüş kararı anketleri de hareketlendirdi. Son yapılan anketlere göre Tsipras'ın kuracağı parti şimdiden %15 düzeyinde bir oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti.
2: A Haber Radyo
5: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajansta yeni gelişmelerle karşınızdayız. Saatlerimiz 14 olmak üzere. Gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le ortak basın toplantısında konuştu. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi. Başkan Erdoğan aynı zamanda biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz dedi. Başkan Erdoğan başka neler söyledi? Gelin bakalım.
6: Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin 6. toplantısını biraz önce başarıyla gerçekleştirdik. çok sayıda belgeyi imzaladık. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemekte konuşan Trump, Amerika Birleşik Devletleri-Çin ilişkisinin dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biri olduğunu söyledi.
7: Bu yüzyıllar boyunca aramızdaki bir ilişkide iki ülke arasındaki potansiyeli de etkiledi. Çinli çalışmacılar bizim tren yollarımızda yardımcı oldular yapmasına ve Amerikalılar da Çin'de

0: modern tıpta ve okuma ve yazmanın yayınlanmasını sağladı. Çin'in de burada Amerika'da olan şirketleri var. Onlar da çok büyük bir paya sahipler. İki ülkenin ekonomileri birbirine bağlı bir şekilde. Ve 200 yıl önceye kadar giden, öncesine giden bu saygı iki arasındaki hem Amerikalılar hem Çinliler de çok şey paylaşıyorlar. İkimiz de çok çalışmaya değer veriyoruz ve ailelerimizi çok seviyoruz ve ülkelerimizi çok seviyoruz. Birlikte tüm bu değerleri kullanıp ve barışçıl bir geleceğe sahip olabiliriz. Ve savaşsız güzel çocuklarımızın yaşayabileceği güzel bir dünyaya ulaşabiliriz bu şekilde. İkimiz birlik olmuş bir şekilde.
1: Trump'ın açıklamaları da böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ziyareti Avrupa'yı da alarma geçirmiş durumda. Avrupa şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasının birliğe nelere mal olabileceğini konuşmaya başladı ve bunun endişesini taşıyor. Gelin bakalım neler konuşuyorlar. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'da bizi bekliyor. Avrupa'daki yansımalarını ve endişelerini merak ediyoruz. Hemen sözü Fatih'e bırakalım.
2: Merve Özkan, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaret Avrupa başkentlerinde de yakından takip ediliyor. Zira ABD ile Çin arasındaki görüşmeler özellikle Avrupa ve Almanya'da ekonomik endişeleri arttırmış durumda. Washington ve Pekin'in gümrük vergileri, ticaret politikaları üzerine yapacağı görüşmeler küresel dengeleri yeniden şekillendirebilir. Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmelerin ana gündeminde bilindiği üzere gümrük vergileri, ihracat kısıtlamaları ve küresel tedarik zincirleri var. Uzmanlara göre olası bir ABD-Çin anlaşması Avrupa Birliği'ni masanın dışında bırakabilir ve bunun maliyeti özellikle ihracata dayalı ekonomiler için ağır olabilir. İşte bu noktada Almanya ekonomisi için de ciddi bir risk var. Alman sanayisi otomotiv, makine mühendisliği ve kimya sektörlerine dayanıyor ve bu alanlarda Çin ile doğrudan rekabet ediyor. Ekonomistlere göre 3 ana risk ön plana çıkıyor. Nedir bunlar? ABD ve Çin'in gümrük vergilerini düşürmesi durumunda Çinli şirketler yeniden küresel pazarlarda güçlü hale gelebilir. Bu da Alman şirketlerinin ABD pazarındaki rekabet gücünü azaltabilir. İkincisi Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolü Avrupa için kritik bir sorun olmaya devam ediyor. Elektrikli araçlardan rüzgar türbinlerine kadar bilindiği üzere birçok üretim bu ham maddelere bağlı. Üçüncüsü ise Avrupa Birliği'nin bu görüşmelerde doğrudan yer almaması. Bu durum AB'nin kendi çıkarlarını koruma kapasitesini sınırlıyor. Ekonomi araştırma kuruluşları küresel sanayi pazarını 2030'da kadar yaklaşık 100 milyarlarca dolarlık bir kaymanın Çin'e doğru gerçekleşebileceğini öngörüyor. Ve bu da China Shock 2.0 olarak adlandırılıyor. Uzmanlara göre Avrupa'nın bu süreçte ayakta kalabilmesi için Çin'e olan bağımlılığını azaltması hayati derecede önemli. Aksi takdirde küresel ticaret savaşının en büyük bedelinin Avrupa ekonomileri tarafından ödeneceği yorumlar yapılıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Özkan.
1: Fatih Yılmaz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ekranlarınıza sık sık getiriyoruz ne yazık ki. İsrailler Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyona daha imza attı. Fanatik Yahudiler aşırı sağcı bakanın önderliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
3: Parashat Muadot.
4: Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü bahane edildi. İsrail yine bir provokasyona imza attı. Aşırı sağcı bakan ve beraberindeki işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Çok sayıda fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın Megaribe kapısı önünde toplandı. Fanatik Yahudiler daha sonra ağlama duvarı girişi yakınlarından Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. Baskına İsrail'in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlof öncülük etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki işgalcilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
5: Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarının

0: imkanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.
1: Öte yandan İsrail'deki aşırı sağcı örgütler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve Doğu Kudüs'te yapılması planlanan provokatif bayrak yürüyüşüne katılma çağrısında bulunuyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Filistin topraklarını gasp eden yaklaşık 50 bin İsrailli, Filistinlilerin ikamet ettiği mahallelere baskın yapacak ve ırkçı sloganlar atacak.
2: Parashat Muadot. Yeshba parashat Chag shel 7 yamim.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice gittiği duyuruldu. Gizli ziyareti İsrail Başbakanlık Ofisi açıkladı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. İsrail'i de yalanladı. İran'dan da haliyle tepki gecikmedi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ziyaret polemiği yaşanıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından Başbakan Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini duyurdu. Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la görüştüğü ifade edildi. Hatta İsrail Başbakanlığı ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İsrail'i yalanladı. Açıklamada Netanyahu'nun gizli ziyaretinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail askerlerinin demir kubbenin çalıştırılması için ülkeye geldiği haberlerini de yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den gönderilen askeri desteğin detaylarını açıklamıştı.
4: Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmalarından yararlandı. İsrail demir kubbe bataryasını ve askerlerini gönderdi. Bu nasıl oldu? Çünkü bu iki ülke arasında İbrahim Anlaşması ile muhteşem bir ilişki var.
1: Ziyaret iddialarına İran'dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu değerlendirmesinde bulundu. Arakçı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişki için affedilemez dedi. Akılsızca bir kumar yorumunda da bulundu.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılan Filipinler Senatörü Ronald de la Rosa, pazartesi günü kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçarak parlamentoya sığınmıştı. İki gündür ofisinden çıkmayan senatörün saklandığı parlamento binasında gerilimi daha da tırmandıran bir olay yaşandı. Polis ve ordunun kuşatma altında tuttuğu senatoda peş peşe patlayan silahlar büyük paniğe yol açtı.
5: Polisten kaçan senatörün sığındığı parlamentoda silahlar patladı. Yaşanan panik kameralara işte böyle yansıdı. Filipinler'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı çıkardığı kıdemli senatör Ronald de la Rosa, pazartesi günü kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçarak senatodaki ofisine sığınmıştı. Kaçış anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen senatör, peşindekileri atlatmayı başarmış ve kendisini ofisine kilitlemişti. Ardından da ofisinde basın mensuplarına konuşan senatör, destekçilerinden olası bir tutuklamaya engel olmalarını istedi.
6: Artık Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi değiliz. Neden bu tutuklama emrini uygulamakta ısrar ediyoruz? Böyle bir tutuklama emrini yerine getirmek zorunda değiliz. Bunun tamamen siyaset olduğu açık.
5: Ancak kendisini ofisine kapatan de la Rosa'nın iki gündür dışarıya adım atmaması nedeniyle süren gerilim, senatoda duyulan silah sesleriyle yeni bir boyuta taşındı. Polis ve ordunun kuşatma altında tuttuğu parlamento binasında en az 10 el ateş edildi. Büyük bir paniğin yaşandığı senatodan çığlık sesleri yükseldi.

0: Olay yerinde tam olarak neler yaşandı veya silahları kimin ateşlediği henüz netlik kazanmadı. Olay sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı çıktı. Senatörü tutuklamayacağız dedi.
1: Binaya kimler ve kaç kişi girdi bilmiyoruz ama kimse yaralanmadı. Ayrıca şunu da açıkça belirtmek istiyorum. Senatör De La Rosa'yı tutuklamak için burada değiliz. Aksine onu korumak için buradayız.
0: Senatör De La Rosa an itibarıyla Lahey'de yargılanmayı bekleyen eski devlet başkanı Duterte'nin en kıdemli yardımcılarındandı. 2016-2022 yılları arasında uyuşturucu çetelerine düzenlenen ve 6000'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan operasyonlardan sorumlu tutulan De La Rosa, insanlığa karşı suçlar işlemekle itham ediliyor.
2: Efendim, hantavirüsten sonra şimdi de norovirüs alarmını konuşuyor tüm dünya. Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen dev kruvaziyer gemisi norovirüs şüphesiyle sarsıldı. 90 yaşındaki bir yolcunun da hayatını kaybetmesi ve onlarca kişide de hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte aynı zamanda 1700'den fazla yolcu ve mürettebatın gemide karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.
3: Önce MV Hondius gemisi, şimdi ise Bordeaux kruvaziyer gemisi. Hantavirüsün ardından norovirüs kabusu ortaya çıktı. 1700 kişilik yolcu gemisi karantinaya alındı. Fransa'nın turistik liman kenti Bordeaux'da büyük bir sağlık paniği yaşanıyor. Yolcu gemisinde mide ve bağırsak rahatsızlıkları baş gösterdi. Hız da yayıldı. 50'den fazla kişide aynı belirtiler ortaya çıktı. 90 yaşındaki bir turist öldü. Yetkililer harekete geçti. Rahatsızlığın nedeninin norovirüs olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekipleri en üst düzeyde alarma geçti. Gemide bulunan 1700'den fazla kişinin dışarıyla teması kesildi. Geminin bir sonraki durağının İspanya olması planlanıyordu. Tüm turlar iptal edildi. Herkesin gemide kalması yönünde talimat verildi. Karantina süreci başlatıldı.
4: 1700 kişi gemide bulunan 1700 kişi karantinaya alındı. Brest limanından Bordeaux'a gelen bir kruvaziyer gemisi ve 1700'e yakın yolcu bulunuyor içerisinde.
3: Norovirüs özellikle mide bağırsak sistemini etkileyen bir virüs. Bulaş riski yüksek. Halk arasında genelde mide gribi olarak biliniyor. Ancak grip virüsüyle herhangi bir bağlantısı yok. Çoğunlukla ani başlayan mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Hastalığın kuluçka süresi genellikle 12 ila 48 saat arasında değişiyor.
2: Yurda dönelim şimdi. Eskişehir'de CHP'de olan Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 33'ü belediyede görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Tepebaşı Belediyesi'ndeki yolsuzluk kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nde nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis, belediye binası ve çalışanların evlerinde arama yaptı. 33'ü Tepebaşı Belediyesi'nde görevli, 27'si şirket yetkilisi toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Rüşvet soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'li Veli Ağbaba'nın rüşvet ağındaki rolünü deşifre etti. İşte bu gelişme, Ağbaba'nın Yalım'la ilgili geçmişte söylediği övgü dolu sözleri de akıllara getirdi.
5: Rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
6: Bak, Özkan Yalım'a söylerim, defterini düler.
0: Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın CHP'li Veli Ağbaba lehine ifade vermesi, Ağbaba'nın Yalım'la ilgili söylediği övgü dolu sözleri gündeme getirdi.
6: Özkan Yalım hepinizi yere bir etti, süpürdü vallahi.
0: AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş,

0: geçen yıl Uşak Belediyesi çalışanlarının maaşlarının 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen CHP'li Özkan Yalım tarafından asgari ücrete düşürülmesini eleştirmişti.
1: 35 yıl sonra.
0: O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev alan Veli Ağbaba, Özkan Yalım'ı AK Partili İsmail Güneş'e karşı savunmuştu.
2: Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım toz yutturdu bunlara. Helal olsun Özkan Yalım'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta. Diyorlar ki görmediğimiz hizmeti görüyoruz Özkan Yalım sayesinde.
0: 31 Mart 2024'te göreve gelen Özkan Yalım döneminde bazı işçiler işten çıkarıldı ve bu dönemde kurulan şirketlerin uhdesine geçirildi. Şirketlere giren personel o dönemde asgari ücret olan 17 bin liradan işe başlarken bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Sayıştayca yapılan denetimlerin ardından personelin bu şirketlerde değil, belediyenin personel şirketinde çalıştırılması gerektiği ortaya kondu. Sonradan çalışanların özlük haklarında kısmen de olsa iyileştirmelere gidildi.
3: Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs akşamı sağanak sonrası sel meydana gelmişti. Afet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ekranlarınıza gelen görüntüler 12 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinde kayda geçti. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti. İlçenin altyapısında da hasar oluşmuştu. Sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde afetin ilk anları yer alıyor. Yağışın şiddetini artırması ve suyun yükselmesi ekranlara yansıyor. Ve ne yazık ki 12 Mayıs akşamı sağanak sonrası o afet anları da böyle kayda geçti. İstanbul Silivri'de çocuklar arasında çıkan kavgaya anneler de dahil olunca olay daha da büyüdü sevgili izleyenler. Annelerden biri bıçakla diğer kadının üstüne yürüdü. O anlarda cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
4: Gel bıçağı niye saklıyorsun? Bıçağı niye saklıyorsun? Bak nasıl?
5: Çocuklar arasında çıkan kavgada anneler birbirine girdi.
4: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma. Bıçağı niye saklıyorsun? Çekil.
6: Ne oldu?
4: Çekil bak cebinde bıçak var.
5: İstanbul Silivri'de çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü.
4: Bıçak.
5: Tartışma sırasında kadınlardan biri evinden aldığı bıçakla diğer kadının üzerine yürüdü.
4: Gel bıçağı niye saklıyorsun? Bıçağı niye saklıyorsun? Bak nasıl?
5: Site sakinlerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.
4: Bak bıçakla çocuklarıma saldırıyor. Bıçakla çocuklarıma. Bıçağı niye saklıyorsun? Çekil.
6: Ne oldu?
4: Çekil bak cebinde bıçak var. Görülecek.
3: Manisa'da kayıp olduğu ihbarı yapılan bir kişi jandarmanın dikkati sayesinde akarsuda boğulmak üzereyken kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
7: Dikkatli takip, hızlı müdahale hayat kurtardı. Manisa'da bir kişinin kaybolduğu ihbarını alan jandarma hemen harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları mercek altına alındı. Kayıp vatandaştan bir iz yoktu. Dakikalar ilerledikçe umutlar tükeniyordu. Görüntüleri dikkatle izleyen jandarma akarsudan yükselen yardım çağrısını fark etti. Zamanla yarış başladı. En yakın jandarma ekibi kısa sürede bölgeye ulaştı. Kayıp olarak aranan kişi akarsuda boğulmak üzereyken bulundu. Hemen sudan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Jandarma Genel Komutanlığı kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Şanlıurfa'da oyun oynamak için evden çıkan 5 yaşındaki Miraç bir daha geri dönmedi. 11 saat süren arama çalışmalarında küçük Miraç evlerinin damında hareketsiz yatarken bulundu. Çocuk kaldırıldığı hastanede ne yazık ki hayatını kaybetti.
7: Her yer didik didik edildi. Her taşın arkasına bakıldı. Acı haber saatler sonra geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Büyük Yenice mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Miraç İdikurt oyun oynamak için evden çıktı. Küçük çocuk saatler geçmesine rağmen eve dönmedi, ailesi jandarmaya haber verdi. Dakikalar içinde köyde zamanla yarış başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve mahalle sakinleri küçük Miraç'ı bulabilmek için seferber oldu. Mahallenin merkezi ve kırsal kesimleri santim santim arandı. 11 saatin sonundaysa umutla bekleyiş yerini acıya bıraktı. Küçük Miraç evlerinin damında hareketsiz yatarken bulundu. Hemen Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların çabası Miraç'ı yaşatmaya yetmedi. İlk tespitlere göre elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen küçük Miraç'ın kesin ölüm sebebi otopsiyle ortaya çıkacak.
3: Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle dersleri adeta yaşayarak öğreniyor. Mesleki ve teknik liseler de bu eğitim modelinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Meslek lisesi öğrencileri kazandıkları tecrübeyle hayata 1-0 önde başlarken hem de yaptıkları projelerle topluma örnek oluyor.

0: var.
1: Mantolama yaptılar, duvar ve korkulukları onardılar.
0: Onlar Marif'in kalbinde marifetli gençlik temasıyla topluma yararlı projeler geliştirmeye devam ediyorlar. Kimi zaman kendilerinden küçüklerin, kimi zamansa büyüklerin yardımına koşuyorlar.
1: Ankara Mamak Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle çevrelerindeki sorunlara duyarsız kalmıyor.
0: Bizler Mamak Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte Şehit Yaşar Yavaş İlkokulu'na geldik. Şimdi onlar burada minik kardeşleri için okulun tadilat işlerini yapacaklar.
2: Benim kardeşim burada okuyor. Ben 12. sınıfım. Battalgazi Meslek Lisesi'nden geliyorum. Burada arkadaşlarla toplandık. Kendi isteğimizle buradaki duvarları falan yapıyoruz. Okula katkı sağlıyoruz. Biz şu an duvar yapıyoruz. Yani ileri tarafta da gene alçıpan yaptık.
3: Milli Eğitim Bakanlığı.

0: inşaatla ilgili olan kusurları tamir yoluna gittik. Burada öğretmen ve öğrencilerimiz fedakarca çalışıyorlar.
1: Benim adım Hüseyin, soy ismim Koç. Küçük kardeşlerimizin duvarlarını yapmaya başladık. Burada kardeşim okuyor. Küçük kardeşlerimiz de var burada.
2: Ben Neva, Battal Gazi öğrencisiyim. Bugün korkulukların vida bakımını yaptık. Sökme, takma.
1: Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu yüzden bana işi öğrettikleri için, burada küçük kardeşlerimize yardımımız dokunduğu için çok teşekkür ediyoruz.
3: Battal Gazi Meslek Lisesi'ne öncelikle teşekkür ederim. Bizi kardeş okul ilan edip bakanlığımızın proje kapsamında bizim okulumuzun inşaat, elektrik tesisatı, bakım onarımlarını yapıyorlar. Bu iki okul açısından da bizim açımızdan da gerçekten bütçemizden para harcamadan, herhangi bir işçilikle uğraşmadan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz sağ olsun hallediyorlar. Bu bizim için büyük bir nimet diyebiliriz.
4: Battal Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaşlılar için de farklı projeler geliştiriyor.
0: Geçen yılda yaşlıların kaldığı huzur evinde yatalak hastaların yemek yiyebilmesi için yemek masası tasarlayıp üretmiştik. Elektrik elektronik alanımız, çevremizdeki bazı ailelere elektrik elektronikle ilgili tamir bakım hizmetleri sunuyor.
4: Okul pratiğe döktüğü derslerin yanı sıra teknolojiyle iç içe eğitim imkanı da sunuyor.
5: Şu anda sınıfımızda 11. sınıflara bilgisayarlı mimari proje dersinde çizim yaptırıyoruz. Komple bir proje yapıyorlar. Piyasaya hazırlıyoruz. Seneye staja gidecekleri için. Gittikleri bürolarda çok rahatlıkla verilen kat planlarını, projelerini, mimari projelerini çok güzel bir şekilde çizecekler.
6: Bugün burada öğretmenlerimizin verdiği projeyi tasarlıyoruz. Geleceğim için tasarlıyorum.
7: Hayalin nedir?
6: İnşaat mühendisi olmak.
8: Hayalim inşaat mühendisi olmak.
9: Mimarlık düşünüyorum daha çok. İnşallah olabilirim.

0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18.644 kişilik kapasite oluşturacaklarını belirtti.
1: Kurban Bayramı yaklaştı, seyahatler arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demiryolu ulaşımında ek seferleri ve kapasite artışını hayata geçirdi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda trenlere 18.644 kişilik ek kapasite artışı sağlayacağız dedi. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nda yüksek hızlı trenler, ana hat ve bölgesel trenlerde normal kapasiteye ek 18.644 yolcu daha seyahat edebilecek. Ankara ve İstanbul arasındaki seferlere ek olarak da 8 yüksek hızlı tren seferi daha gerçekleştirilecek. Böylece yüksek hızlı trenler Ankara-İstanbul arası normal kapasiteye ek olarak 3.864 yolcuya daha ev sahipliği yapacak. 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde ise 260 vagon ilavesi gerçekleştirilecek. Böylece fazladan 14.800 koltuk kapasitesine ulaşılmış olacak. Bu süreçte devlet uhdesindeki otoyol ve köprülerin de ücretsiz olması bekleniyor.
0: Doğu Karadeniz'in en büyük kurban pazarı Trabzon'da kuruldu. Kurban Bayramı öncesi pazarda yoğunluk artarken ekipler hayvan sağlığı ve hijyen denetimlerini de sürdürüyor. Ayrıntıları da A Haber muhabiri Selman Kutlu aktaracak.
2: Evet, şu anda Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük hayvan pazarındayız. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve kurban bakımları da yavaş yavaş başlamış durumda. Yanımızda Trabzon Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Şube Müdürü Erhan Ayvaz var. Müdürüm, öncelikle hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: Pazarda neden bulunuyorsunuz, neler yapıyorsunuz?
3: Şimdi Kurban Bayramı sürecinde tabii ki dikkat etmemiz gereken hususlar var. Kurbanlık olarak sığır ve manda cinsi hayvanların 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Koyun ve keçi türü hayvanların ise 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Koyun ancak 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli ise 6 aylıktan itibaren kurbanlık olabiliyor.
2: Burada, şu an neler yapıyoruz mesela?
3: Burada işte kurbanlık olması noktasında hayvanın diş tayini ile yaşını belirlemeye çalışıyoruz.
2: İki nokta.
3: Aynı nokta.

0: noktada hayvanın kulak küpesi üzerinden de tarım cebimde mobil uygulamamız üzerinden de hayvanın yaşının tespitini yapabiliyoruz.
1: Pazarda ne kadar hayvan var müdürüm? Şöyle yavaş yavaş da pazarı gezelim, Özgür de detayları göstersin size.
0: Pazarda şu anda 94 büyükbaş çadırında yaklaşık 2000 hayvanımız. 30 küçükbaş çadırında ise yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Tabii bu kurbanlık hayvan seçiminde sağlık kriteri olarak hayvanların kıllarının düzgün, bakışlarının parlak olması gerekiyor. Herhangi bir burun ve ağız akıntısı, öksürük, yara, bere bulunmaması gerekiyor hayvanlarda. Veteriner hekimlerimiz burada 24 saat esaslı olarak görev yapıyorlar kurban bayramını sonuna kadar.
1: Vatandaşlarımız bunlara başvurabilirler.
0: Tabii ki devamlı başvurabilirler.
1: Şimdi şöyle güzel bir pazarlık var burada. Biz şu anda kurban pazarının en büyük hayvanı bir tonluk paşanın yanındayız. Ama öncelikle Özgür bir şu paşamızı bir göstersin bize yanlar. Görüyorsunuz paşa yaklaşık bir ton civarında pazarın en büyük ve en pahalı hayvanı. Pazarlık başladı mı?
2: Pazarlık başladı vallahi. İnşallah sizin ayağınızdan pazarlık bitireceğiz.
1: Ben etkili olacağım biraz.
2: İnşallah.
1: Bakalım diye.
2: İnşallah.
1: Kaç kilo? Bir ton.
2: Bir ton canlı ağırlığı var.
1: Abi sen ne diyorsun?
2: %63 randıman verse 600-630 kilo.
1: Ne kadar abi?
2: 630 kilo.
3: 500 lira dedi bunu.
2: Ben de 350'den kapı açtım ona.
1: Hadi bakalım.
2: 400 liraya kadar çıktık ama.
3: Yok, olmaz.
2: 400 liraya hayırlı olacak inşallah. Paşa bende kalacak.
3: Yok inşallah.
2: Ama olmaz.
3: Ola kolumaz.
2: 350'den kapı açtım ona.
1: Hadi bakalım.
2: 400 liraya kadar çıktık ama.
3: Yok, olmaz.
2: 400 liraya kadar çıktık.
3: Yok, olmaz.
2: 400 liraya hayırlı olacak inşallah. Paşa bende kalacak.
3: Yok inşallah. Ama olmaz.

0: 400 liraya hayırlı olacak inşallah. Paşa bende kalacak.
1: Yok inşallah.
0: Paşa ama olmaz.
1: Ula kolum hastalar dedi. 15 gündür yandı buralarda.
2: Fiyatlarda yine 150 bin TL'den 500 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tabii ki biraz daha süre var. Özellikle hafta sonlarında burası kalabalık oluyor tabii daha çok. Ama Doğu Karadeniz'in en büyük pazarı burası. Yaklaşık 3500-4000 civarında hem büyük baş hem küçük baş hayvan var. Tabii ki kurban yaklaşık da biz yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
3: Ve şimdiki durağımız da Manisa. Manisa'da coğrafi işaret tescilli Manisa asma yaprağında hasat başladı. Sefer Ayça Manisa'da bizi bekliyor.
4: Üzümün başkenti Manisa'dayız. Bu sene üzüm çok. Havalar iyi gitti ve asma yaprağında da hasat başladı. Tescilli asma yaprağı Manisa'da ünlü. Geçen yıl 50 ton ihracat yapıldı ve 90 milyon dolar da gelir vardı. Peki bu sene hasat nasıl gidiyor? Onu da konumdan almak istiyorum. Hoş geldiniz Haber'e.
5: Sizler de hoş geldiniz.
4: Çok güzel gözüküyor yapraklar bu sene. Havalar da iyi gitti. Nasıl gidiyor hasat?
5: Sezona başladık inşallah. Hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı olsun dileyerek başlamak istiyorum. Yaprak hasadımıza başladık. Yaprak bizim için önemli bir gelir kaynaklarından bir tanesi oldu. İhracat rakamlarından siz de bahsettiniz. Her geçen yılda bunun artmasını bekliyoruz. Yaprak alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Evet, hemen ondan bir bahsetmemiz gerekiyor. Bağcı Karıştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak biz Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde araştırma faaliyeti yapan bir kuruluşuz. Evet. Öncelikle ilk başta dikkat etmemiz gereken nokta yaprağın toplam alanının %25'inden fazla yaprak almamamız gerekiyor.
4: Yani bu alandan %25 almak gerekiyor.
5: Evet yani toplam bitkinin yaprak alanının %25'inden fazla aldığımız zaman bu salkım sayısını ve verimi etkilemeye başlıyor.
4: Önemli bir şey söylediniz.
5: Bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda. Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise tabii ki tarım ilacı konusu. Evet. Tarım ilacını uyguladıktan sonra yarılanma ömrünü mutlaka bekleyip daha sonra hasatımızı yapmamız gerekiyor. Tabii şu anda bir sultan çekirdeksiz bağındayız. Sultan çekirdeksiz dünyanın en önemli çeşitlerinden bir tanesi.
4: En önemli bağlardan bir tanesindeyiz değil mi? Dünyada rekordayız şu anda.
5: Tabii ki ve bu asma yaprağımızın da en büyük özelliği özellikle kendine has bir tadı ve dokusu olması, ince bir yapısı olması, tüysüz bir yapısı olması, yaprakların lob sayısı yani girinti sayısı diyebileceğimiz lob sayısı ve lob derinliği sarmaya ve asmaya uygun şekilde olması bizim bu yaprağımızı değerli kılan en önemli değerlerden bir tanesi aslında.
4: Bu yıl nasıl olacak? Artacak mı?
3: Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Seçimlerde oyların %49'unu alan Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağladı. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimini ise bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Şimdi 14 Mayıs seçim sürecine giden yolda yaşananları ve Cumhur İttifakı'nın sandıktan çıkan zaferini getireceğiz ekranlara.
6: Recep Tayyip Erdoğan.
7: Recep Tayyip Erdoğan. 14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye yüzyılının bir miladı olarak görüyoruz.
8: Cumhurbaşkanımızı millet seçerek, arkasında durarak Türkiye'nin İstikrar içerisinde ve dirayetli bir liderin önderliğinde yoluna devam etmesi kararı verdi.
9: 2023 yılı Türkiye için siyasi açıdan ilklerin ve önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye yüzyılının inşası sürecinde kritik dönüm noktalarından biri ise 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimiydi ve bu seçimin üzerinden tam 3 yıl geçti. Siyasi partiler sahada seçimlere yönelik çalışmalarına hız vermişken, tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan haber 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'tan geldi. 11 ile etkileyen iki büyük depremde binlerce canımızı yitirdik.

0: Türkiye artık tek yürek olmuştu. Yaraların sarılması için seçim gündemi bir kenara bırakılmıştı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk günden itibaren devlet tüm birimleriyle sahaya indi. Adım adım planlı bir şekilde bütün süreç yönetildi. Asrın felaketinin yaralarının bir an önce sarılması için hemen kollar sıvanmıştı.
2: Deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kabine hep birlikte bütün devletin organları teyakkuz halinde depremin yaralarını sarmaya, deprem dolayısıyla dışarıda kalmış, evsiz kalmış yurttaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir tarafta yerleştirmesi, bir tarafında işte uygun yerlerde çadırlar oluşturmak suretiyle onların barınmaları geçici de olarak temin etmek üzere bütün kurumlar, devlet, elçiye ile birlikte sivil toplum buluşlarımız, hamiyet ve insanlarımız teyakkuz halindeydi.
0: Tarihler 10 Mart'ı gösterdiğinde Başkan Erdoğan anayasanın verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.
3: 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.
0: Artık seçim tarihi kesinleşmişti. Öncelik deprem bölgesinin ayağa kaldırılması oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan defalarca afetin etkilediği illeri ziyaret etti. Sorunları dinledi, eksiklerin giderilmesi için talimatlarını verdi. AK Parti bu süreçte seçim kampanyasında da mütevazı bir yol haritası izledi.
3: Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu ikili görüşmeler suretiyle biz bu kampanyamızı sürdüreceğiz.
0: Milletvekili adaylık başvuruları için alınacak ücretler AFAD aracılığıyla deprem bölgesine aktarıldı.
3: Türkiye için hemen şimdi diyerek 14 Mayıs'ı 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz.
0: Seçim startı verildikten sonra Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yarışta yer aldı. Altılı Masa'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Türkiye'nin birbirine kenetlenerek yürüttüğü seçim sürecinde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Başkan Erdoğan vardı. Üstelik altılı masada gizli ortaklar artıyor, kullanılan dil terör örgütlerinin diline dönüşüyordu.
4: Pensilvanya ne söylüyorsa, siyasetçi görünümlü terör elebaşları ne söylüyorsa, bay bay Kemal de aynısını söylüyor.
5: O dönemde ortaya çıkan belgeler, bilgiler sonradan zaten altılı masanın da kendi içerisinde ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Birbirlerine düştüler. Seçimi daha kazanamadan birbirlerine düştüler.
2: Bir tarafta da tabii sistem tartışması vardı. İşte karşımızdaki partilerde kümelenmiş efendim kimi zaman altılı masa deniyor, kimi zaman işte Millet İttifakı şeklinde kendilerini tanımlamak suretiyle onların birinci etapta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin olarak nitelediğimiz başkanlık modelinden geriye dönüş güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani ne olduğunu da çok iyi açıklayamadan güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapıyorlardı.
0: Ve seçim günü geldi çattı.
6: Bu arada aramızda kalsın başkanım, kazanmıyoruz.
7: Kazanmıyoruz.
1: Türkiye %87'lik bir katılımla sandığa gitti ve adeta bir demokrasi bayramı yaşandı. İlk turda Cumhur İttifakı oyların %49'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağladı. Millet İttifakı ise %35 oyda kaldı. %35,62 oy alan AK Parti 268, %25,35 oy alan CHP 169, %10,07 oy alan MHP ise 50 koltuk kazandı.
0: Milletvekili seçimleri kesinleşmiş, sıra Cumhurbaşkanlığı seçimine gelmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta %49,52 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44,88 oyda kaldı. %50 artı bir şartı sağlanmadığı için 28 Mayıs tarihinde seçmenler Cumhurbaşkanı'nı seçmek için yeniden sandıklar

0: başına gitti. Başkan Erdoğan %52,18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
1: Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan Türk kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.
2: Biz AK Parti olarak 10 milyonla başlayan hikayemizi 28 Mayıs'ta 28 milyon oy oranına sahip olarak neticelendirdik.
3: Milletin seçicileri güçlüdür. Gerçekten millet kimin laf üreteceğini, kimin iş üreteceğini, herhangi bir sorun karşısında kimin kendilerinin hukukunu koruyacağını, ele ele uluslararası ilişkiler boyutunda Türkiye'nin çıkarlarını, menfaatlerini, hangi liderin, hangi kadroların daha etkin bir şekilde hayata geçirebilecekleri sezgileriyle oylarını kullanır. Buna inanıyorum.
0: Seçim sonuçları Türkiye'nin kaderini belirledi.
1: Tek millet!
4: Tek millet!
1: Tek bayrak!
4: Tek bayrak!
1: Tek vatan!
4: Tek vatan!
1: Tek devlet!
4: Tek devlet!
1: Bir olacağız!
4: Bir olacağız!
1: İri olacağız!
4: İri olacağız!
1: Kardeş olacağız! Hep birlikte Türkiye olacağız.
2: Maazallah 2023'te bir yol kazası yaşamış olsaydık bugün acaba bu diplomasilerde, bu ateş çemberinde ülkemiz ne halde olurdu diye inanın düşünmeden de geçemiyoruz.
5: Sonradan ortaya çıkan altılı masadaki gizli protokoller gösterdi ki Allah muhafaza o anlayış iş başına gelmiş olsaydı zaten istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Orta Doğu'da ve dünyada bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde Türkiye büyük sorun yaşardı. O gizli protokollerle bir kaos iktidara gelmiş olurdu.
3: Böylesine stratejik coğrafi konuma sahip ülkenin hamle yapabilmesi için liderlik önemlidir. En önemli unsurların bir tanesi liderlik. İşte o liderde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: Türkiye bölgesinde ve dünyasında Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.
1: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
6: İşte o seçim sonuçları Türkiye için adeta bir dönüm noktası oldu. Türkiye bugün hem iç politikada terörsüz Türkiye sürecini istikrarlı bir şekilde yürütüyor, hem de dış politikada savaşların ve krizlerin ardı ardına yaşandığı bu dönemde yürüttüğü diplomasi politikasıyla barışın tesisinde kendisine başvurulan en önemli aktörlerden biri olarak ön plana çıkıyor.
1: Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı varsa dram, trajedi, gözyaşı varsa tüm gücümüzle onu dindirmeye çalışıyoruz.
7: Efendim şimdi Turizm Yüzyılı programımızı ekranlarınıza taşıyacağız. Siz programımızı izlerken biz de veda etmiş olacağız. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Değerli izleyenler, Turizm Yüzyılı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de stüdyo konuğum Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Efendim, her hafta her programda olduğu gibi bu programda da bizim için çok önemli, çok önemsediğimiz bir konuyu önünüze koyacağım. Üst başlığı şu: muhafazakar turizm dediğimiz konu. Çok konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Muhafazakarlar, Türkiye'de muhafazakarlar da tatil yapabiliyor mu? Turizm imkanlarına ne kadar erişiyorlar? Bu konular çok gündemimize geliyor. Yeni yeni de daha fazla konuşulmaya başlandı. Bunları konuşmak istiyorum sizinle. Merak ettiğim ilk konu şu, ilk şunu sormak istedim. Bu muhafazakar turizm ya da muhafazakar turizmi denilen şey nedir?
1: Şimdi

0: Muhafazakar turizm, muhafazakar yaşam tarzını benimsemiş insanların kendi gelenek, görenek ve yaşam tarzlarına uygun tatil yapabilmeleri anlamına geliyor. Yani o konsepte uygun, o modele uygun turizme biz muhafazakar turizm, muhafazakar tatil imkanı diyoruz. Türkiye'deki durum veya dünyadaki duruma bakacak olursak da tabii doğal olarak biz bütün insanların seyahat hakkının, tatil hakkının bir anayasal hak olduğunu düşünüyoruz doğal olarak. Aynı şekilde tabii muhafazakar kesiminde bu tatil hakkından eşit şekilde yararlanması
1: zaten
0: gerektiğini düşünüyorum.
1: Zaten tartışmalar da biraz buradan çıkıyor Sayın İşte Başkan. Mesela bu yararlanabiliyorlar. Türkiye'de muhafazakar kesim dediğimizde bu çok önemli bir yeküne denk geliyor. Tabii. Türk toplumu genel olarak böyle bir toplum zaten. Sosyolojimiz böyledir. Tabii. Muhafazakarlar tatil imkanlarına yeterince erişebiliyorlar mı sorusu önümüze duruyor.
0: Şöyle söyleyeyim, yani onlara erişebilmeleri için bu imkanı sunan tesislerin olması gerekir. Hı. Yeterli tesisimiz yok maalesef. Hı. Yani istatistiklerde, rakamlarda onu gösteriyor. Eğer o konuya birazcık fokuslanacak olursak.
1: Tesis dediğiniz yani oteller, konaklama tesisleri
0: tabii,
1: değil mi?
0: Konaklama tesisinden bahsediyorum. Tabii deniz, kum, güneş tatilinden bahsediyoruz. Kültür turizmine baktığımız zaman yeteri kadar tesis var. Oralarda imkanlar biraz daha muhafazakar tatile, muhafazakar kesime uygun koşullar içeriyor. Ama deniz, kum, güneşe geldiğimiz zaman yani yaklaşık Türkiye'de 2 milyona yakın yatak kapasitesi var. Bunun mesela Alanya'da 652 bin yatak var. 10 bin yatak muhafazakar tatil imkanı sunuyor.
1: 652 binde 10 bin.
0: 10 bin.
1: Bu yani arada ben lafınızı böyle
0: 1.43'ü yani yüzde.
1: %1.5.
0: Şimdi bizim
1: Sayın Başkan ben şunu sormak istiyorum. Bu bunun bir standardı var mı? Nedir bu? Yani neye biz muhafazakar tatil diyoruz?
0: Şöyle
1: önce onu sorayım sonra tekrar bu konuya açacağım.
0: Şimdi Helal Akreditasyon Kurumu diye bir kurum var. Hı-hı. HAK ismi. Hı-hı. Bu akreditasyon kurumunun belirlediği kriterlere uygun olan tesisler helal tesis olarak yani helal tesis, İslami otel veya muhafazakar otel ismini kullanmak için muhakkak buradan akredite olmanız gerekiyor.
1: Bir sertifika alıyorlar.
0: Tabii bir sertifika almanız gerekiyor. Bu sertifikanın kuralları var. Bu kuralları şöyle kısaca size bahsedecek olsam işte mutfağının helal olması, işte Ramazan ve sahur hizmetlerini veriyor olması, ne bileyim işte erkek kadın bazı hizmetlerin mahremiyet kurallarına uygun olması, efendim gazino tarzı yerlerin olmaması otelin içinde, otelin hem odalar hem de diğer fasilitelerinde alkollü içecek bulunmaması gibi
1: şeyler, bir takım kurallar,
0: kriterler.
1: Bu, ama bu helal sertifikasyonu.
0: Bu helal sertifikasyonu için. Helal sertifikasyonu
1: bu uluslararası bir şey galiba.
0: Tabii, bu uluslararası bir şey. Muhafazakar otel biraz daha farklı. Şimdi bizim günümüzde aslında ülkemizde yaşanan da muhafazakar otel dediğimiz zaman iki tane önemli kriter var. Bir tanesi gerçekten kadın erkek mahremiyetine uygun olması, iki alkol olmaması.
1: Evet, bu temel, genelde beklenen bu.
0: Bu temel, temel iki tane kriter. Şimdi buna göre baktığımızda
1: Tamam yani aslında bizim 3 aşağı 5 yukarı muhafazakar otel, muhafazakar tesis ya da muhafazakarlara uygun tesis dediğimiz şey kabaca belli.
0: Kabaca
1: bu söylediğimiz
0: tabii,
1: şey.
0: Kabaca bu belli. Bunun daha detayları var. Bunun için de hak sertifikası alması gerekiyor.
1: O
0: ama,
1: daha ileri bir şey o.
0: Tabii ama bunu otelinizi bu isimle adlandırmayacaksanız eğer bu sertifikaya gerek yok. Sadece dikkat etmeniz birkaç tane önemli
1: kural. Birkaç kurala dikkat ederek
0: buna
1: de
0: dikkat
1: oluyor.
0: Ederseniz şimdi, oluyor.
1: O zaman tekrar o konuya dönelim. Hani yeterli mi diyorduk siz Antalya, Alanya örneğini verdiniz.
0: Şöyle Alanya'dan örnek ver. Muğla'da 250 bin yatak var. Sadece 2600 tanesi bu kriterlere uygun.
1: %1.
0: Yani bakıldığı zaman bütün Türkiye'de bakıldığı zaman %1.4 falan civarında bu kriterlere uygun konaklama tesisi var.
1: Toplumun en az yarısı böyle yaşıyor.
0: Şimdi öyle bakıldığında sonuçta biz muhafazakar geleneklerine bağlı bir toplumuz. Ne olursa olsun sonuç itibariyle.
1: Genel olarak öyleyiz.
0: Böyle genel olarak böyleyiz. Şimdi bakıldığı zaman tabii oranın böyle genel genel tatil yapılan tesislerin içinde muhafazakar tatil imkanının %1'ler civarında olması çok kabul edilebilir bir şey değil. Gerçekteki oran da bu değil. Şimdi bizim turistik tesislerimiz doğal olarak yabancıya yönelik hazırlanmış.
1: Bizim yani modelimiz öyle.
0: Modelimiz
1: zaten.
0: Öyle. Bizim modelimiz böyle bir model. Yani yabancı turiste endeksli bir model. Yavaş yavaş bu talep arttıkça, yükseldikçe ülkemizde de bu tesislerin çoğalacağına inanıyorum ben. Şu anda var fakat

0: son derece yetersiz. Muhafazakar tatil yapan kesimin önemli bir bölümü kaplıca otellerine hapsedilmiş vaziyette. Yani oralarda evet. ya da villa özel bir takım yerlerde evet. tatil yapabiliyorlar. Yani,
1: apart gibi, villa gibi kiralanan.
0: Apart gibi, villa yani. Gibi. Evet, dolayısıyla evet. bu sayıların gerçekten ülkemizde de artması
1: Sayın Başkan,
0: lazım.
1: Özellikle bu herhalde kıyı turizminde bir eksiklik olduğu gibi. Öyle anlıyoruz.
0: Kıyı turizminde bizim kıyı turizmimiz daha sonradan geliştiği için hep yabancı endeksli gelişmiş. Yani Fransız tatil köyleriyle başlayan bir süreçten geliyoruz. Ondan sonra işte Orta Avrupa, Almanya ağırlıklı müşterilere, daha sonra Rus müşterilere hitap evet. eden bir şey.
1: Doğal gelişimi böyle olmuş sektörümüzün.
0: Doğal olarak evet. tabii burada muhafazakar tatil imkanı aramak çok doğru bir yaklaşım. Onun için özel tesisler lazım. Gerçekten koyuyla, mahremiyetiyle ve içeride sunulan hizmetleriyle birlikte özel bir takım tesisler lazım. Bunlarla ilgili aslında bir takım çalışmalar yapılması lazım. Şu anki tabloda gerçekten bizim 24 tane Kültür Turizm Bakanlığımızın 24 tane değişik modellemesi var otellerle ilgili. Bunların içinde muhafazakar konsepte uygun bir sertifikasyon veya bir belgeleme yok. Dolayısıyla bunların da geliştirilip
1: bunların da konması lazım
0: ve bence bu tesislerin özel ayrıca teşvik edilmesi lazım. Çünkü sayı olarak çok ezici bir üstünlük var.
1: Yani toplumda. Yani, evet, talep de var bir de Sayın Başkan. Eskisi gibi değil, talep var. Evet.
0: Bir de sadece Türkiye'yi de düşünmemek lazım. Şimdi yani bakın bu konsepte hizmet veren dünyadaki en önemli, en başta gelen ülke Malezya. Ondan sonra Suudi Arabistan, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, ondan sonra Türkiye geliyor.
1: Biz dördüncü sıradayız.
0: Dördüncü sıra. Şimdi baktığınız zaman aslında
1: bizim ülkesi değil bunların hiçbiri.
0: Bizim yurt dışı pazarı da bu anlamda çok güçlü. Yani tamam Avrupalı turist için hazırlanmış tesislerimiz var tamam ama dünyada da 2 milyar Müslüman var. Yani her 4 kişiden bir tanesi
1: Müslüman.
0: Evet. Sonuç itibariyle. Tabii. Yani bu tür tatili talep edecek çok ciddi de bir kesim var. Bence hani bugüne kadarki gelişimi eleştirmek doğru değil. Böyle gelişti, böyle gelişmesi gerekiyordu. Evet, evet. Ama bugünden itibaren bu yavaş yavaş artık bu konsepte uygun özel tahsisler, özel teşvikler çıkartılması lazım. Çünkü bu tesis sayıları gerçekten çok az. Çok kısıtlı. Muhafazakar kesimin de diğerleri gibi tatil yapabilme hakkının olması lazım. Şu anda biz tatil hakkını hep savunuyoruz.
1: Siz
0: ya,
1: öyle
0: yani anayasaya koyulsun diyoruz. Efendim seyahat özgürlüğü anayasada var. Biz seyahat özgürlüğünden bahsetmiyoruz. Tatilden bahsediyoruz. Evet. Tatil başka bir şey. Tatil yapabilmek başka bir şey. Her insanın senede en az bir kere nitelikli bir tatil yapması lazım ki verimli olabilsin. Gerçekten insani bir anlamda yaşayabilir bir şekilde hayatını sürdürebilsin.
1: Sayın Başkan, tabii şimdi toplumda da bir değişim var. Mesela eskiden muhafazakar kesim evine, köyüne, mahallesine hapsolmuş, kendi içinde kapalı devre yaşayan bir kesim gibi algılanıyordu ve öyleydi de gerçekten. Fakat son 20 yılda artık öyle bir orta sınıf var ve galiba böyle bir talep de var,
0: çok
1: değil mi?
0: Çok talep var. Böyle bir talep, yani şöyle söyleyeyim, şu anda muhafazakar modelde hizmet veren turizm tesislerinin fiyatları diğerlerine göre daha yüksek. Neden? Çünkü arz talep dengesizliği
1: çok
0: var
1: yüksek
0: orada.
1: Talep olduğu
0: yani
1: için.
0: Orada yüksek talep var, arz çok az. Dolayısıyla onun için benim özellikle vurgulamak istediğim, bu işe uygun bir tahsis yapılması, bir model oluşturulması lazım. Yani her türlü hizmeti verebilen oteller var, tamam. Ama bu özel hizmeti veren bir şekilde de bir tahsis ve bir biçimde yatırım imkanının da açılması
1: Peki
0: lazım.
1: Şu olabilir mi? Bunu da merak ediyorum. Mesela dönüşüm olabilir mi? Mesela bazı turizm tesisleri belki kendilerini bu modele uygun hale getirmek isteyebilirler.
0: Vallahi şu anda zaten hizmet verenler hemen hemen öyle. Çünkü
1: öyleler mi?
0: Yani bulundukları konum itibariyle hani mahremiyete uygun bir yerde olmayanlar da var bu tesislerin içinde ama en azından içeride sunduğu hizmet açısından bir anlamda kesme hizmet edebilecek bir hizmet sunuyorlar. Ama aslında bu işin olması gereken gerçekten tesisin bulunduğu bölge itibariyle aslında bu işe uygun olması.
1: Coğrafi konum
0: olarak da daha uygun olması lazım. Yani bir kadın erkek deniz kullanımının, plaj kullanımının ayrı olması lazım. Ne bileyim havuz kullanımının ayrı olması ya da dönüşümlü olması lazım. Şimdi bunlar için tüm turizm kesimine, tüm vatandaşlara hizmet verecek bir tesisi bunu dönüştürmek gerçekten kolay olmayabilir.
1: Zor hani bir iş.
0: Çok uzmanlık alanım değil ama otelcilik.
1: Evet.
0: Sonuçta yaşadığımızdan da görüyoruz ki tesisler yan yana dizilmiş. İşte onlarca tesis.
1: Evet. Zaten o mahremiyeti oluşturamazsınız orada.
0: Oluşturmak çok
1: biraz
0: çok
1: dediğiniz gibi coğrafi avantajı olması lazım. Sayın Başkan, son olarak şunu sormak istiyorum ben. Şimdi acenteler açısından olaya baktığımızda, yani turizm seyahat acenteleri açısından olaya baktığımızda bu konu gelip gene tesislerin varlığına mı dayanıyor? Yani siz ne yapabilirsiniz?
0: Yani şöyle söyleyeyim, bizim yapabileceğimiz şey mümkün olduğu kadar bu işe uygun olan otellere bu hizmeti vermeye yönlendirmek, tavsiye etmek, önermek. Ama bunun haricinde bu hizmeti veren tesisler gerçekten öne çıkmaya başladı son yıllarda ve fiyat bakımından bakıldığında da diğer tesislerin azından çok daha yüksek fiyatlara satılıyorlar.
1: Daha karlı
0: ve çok çok da talep görüyorlar.
1: Evet,
0: şimdi
1: evet.
0: Dolayısıyla hani bizim yapabileceğimiz ne? Biz bu tesisleri ayıklayıp bunların hizmetlerini öne çıkartacak faaliyetlerde bulunabiliriz ama zaten satış gibi bir dertleri de yok.
1: Yani zaten kadar, talep çok diyorsunuz.
0: Zaten o kadar fazla talep var ki yani seyahat acentalarının otellerden kontenjan alması bile aslında
2: zor diyorsunuz.
0: Zor tabii çünkü işte oran belli yani %1-1,5 oranında evet. Bütün şeyde Türkiye'de bakıldığında bizim oranımız vatandaşlarımızın
1: yani en azından yarısıdır top, daha fazlasıdır.
0: Ya bu hizmeti yani, almak isteyenlerin oranı bu mu yani?
1: Evet yani haklısınız
0: burada
1: sayınmış.
0: Çok ciddi haklısınız. Bir oransızlık var.
1: Yani demek ki burası turizm sektörü açısından gelişmeye aday bir alan öyle görünüyor.
0: Bomboş ve gelişmeye alan ve düzenlenmesi gereken bir alan. Evet. Esasında birazcık dikkat edilmesi gereken konu bu. Yani 24 tane ayrı kategoride bir belgeleme var resmi olarak bakanlığımızda. Ama bunun içinde bu turizme uygun bir belgeleme yok.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla bir an evvel bunun yapılması lazım.
1: Bunun da uygulamaya alınması lazım diyorsunuz. Tabii. Çok önemli konu. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Konu 3 programlık konu aslında. Daha
1: belki bir programda
0: konuşuruz.
1: Daha önünüze koyarız bunu. Evet. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Çok fazla gündeme gelen bir konu. Hatta biz gazeteci olarak ben nerede bu konuyu açsam mutlaka bu konuyla ilgili dertli olan insanlarla karşılaşıyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Turizm Yüzyılı programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo.
5: Sizlere duyurmak için. Haydi buyurun, hangi arkadaşımız nerede ne anlatacak bize, onlara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da. Gündeminde neler vardı bugün neler yaşandı, yarın gündeminde neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın nerede olacak? Hasan Zahitezm detayları aktaracak bize. Ankara ile Atina arasında yeniden Mavi Vatan gerilimi var. Nedense Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın bir açıklaması oldu. Türkiye'ye yanıt vereceğiz yönünde bir açıklaması oldu. O açıklaması ne önde olacak, ne diyecek Dendias? İlhan Tahsin bizi bekliyor. Gümülci neden? Canlı yayında ondan öğreneceğiz detayları. Ve hanta virüsü konuşuyorduk, bir gemiyi konuşuyorduk. Şimdi de noravirüs dünyanın gündeminde. Alarm verildi. Hatta Fransa'da 1700 kişilik bir gemi. O da karantinaya alındı. Ömer Aydın Fransa'da bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Neymiş noravirüs? Hanta virüsün ardından yeni bir virüsü konuşuyoruz bugünlerde. Ama bugün Merkez Bankası'nın ikinci enflasyon tahmini raporuyla başlayalım. İsterseniz tüm dünya bankalarında olduğu gibi, tüm dünya merkez bankalarında olduğu gibi Merkez Bankası da, bizim Merkez Bankamız da tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre yıl sonu için için enflasyon tahmini %26'ya çıkarılmış durumda. Merkez Bankası ayrıca ara hedefleri de yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklaması var. Enflasyonun bir numaralı sorun olduğunu vurguluyor ve enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini söylüyor.
2: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

0: açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
1: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
1: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
0: Karahan para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
1: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
0: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi de gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, mevcut dönemde dövize yöneliş kaynaklı bir risk görmediklerini söyledi.
2: Jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi.
0: Raporda Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında oynaklığın arttığı, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği belirtildi. Merkez Bankası bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımlar atıldığını açıkladı. Küresel ekonomide arz yönlü şokların daha sık görüldüğü yeni bir döneme girildiği ifade edildi.
3: Ve haldeki fiyatlar, haldeki fiyat dengeleri bunlar denetim altında. Bayrampaşa haline gideceğiz şimdi. Bugün İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin denetimi vardı. Yılda yaklaşık olarak 90 milyar lira ticaretin gerçekleştiği bir halden bahsediyoruz. Bayrampaşa sebze ve meyve halinden. Orada denetim vardı. Ekipler fahiş fiyat artışına ilişkin denetimde bulundular.
4: Evraklar tek tek incelendi. Fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye'nin en büyük hali olan Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde denetime çıktı. Ekipler toptancı firmaların evraklarını didik didik inceledi. Yılda yaklaşık 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleştirilen Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de sık sık denetimler yapıyor.
5: Yaklaşık günlük 20-25 bin esnafın ziyaret ettiği bir işletmedir. Yaklaşık bu hale günlük 10 bin civarında da araç girişi olmaktadır. 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleşir. Bunun da parasal karşılığı yaklaşık 90 milyar civarındadır.
4: Ekipler özellikle ürünlerin künyeleri, nereden geldikleri, alış satış fiyat dengesi ve %8 olan komisyon oranına uyulup uyulmadığına baktı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde 12 ekip ve 30 memurla denetimlerin devam edeceğini de belirtti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. İşte bugün resmi törenler yapıldı, imzalar atıldı. Dün de havaalanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kazakistan Devlet Başkanı resmi bir törenle karşılamıştı. Ama o karşılamanın sonrasında yine bir selamlanma, yine bir karşılama daha gerçekleşti. Çocuklar karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Bir ses var, kısa bir ses. Onu paylaşalım, sonra Kazakistan'a gideceğiz.
6: Balalar

0: Böyle de hoş, böyle de tatlı bir karşılama yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı tonda karşılık verdi. Çocukları ekranlarınıza taşımak istedik. Bu görüntülerle Kazakistan'a gitmek istiyoruz şimdi. Bugün 13 anlaşmaya imza atılan bir törende gerçekleşti. Pek çok temasları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hem liderler arasında hem heyetler arasında. Neler yaşandı bugün? Bugünün devamındaki program neler? Hemen dönelim Kazakistan'a, bizi bekliyor Hasan Zaitezm. Detaylar onda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı takip eden bir diğer arkadaşımız da Banu ile birlikte, Hasan Zaitezm.
1: Merve Türkay, teşekkür ediyorum. Tabii Kazakistan'daki Başkan Erdoğan'ın temasları devam ediyor ve haliyle bizim de takibimizin devam ettiğini ifade edelim. Bugün aslında oldukça yoğun bir günü yavaş yavaş geride bıraktık. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda saatler 17. Başkan Erdoğan'ın da programı artık yavaş yavaş bitmek üzere ve bugünün ardından Türkistan'a gidecek ve Türkistan'da da önemli ziyaretlerin gerçekleştireceğini ifade edelim. Ama bugünden bir bahsedecek olursak, bugün sabah saatlerinden itibaren aslında günü geride bıraktık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, iki lider ilk başta ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Nerede gerçekleştirdi? Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleştirdi. Ki Bağımsızlık Sarayı da aslında Astana'nın, Kazakistan'ın en önemli lokasyonlarından biri olduğunu ifade etmek isterim. Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra yapılan ilk yapılardan biri ve yine önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk tanıyan ülkelerden biri de Türkiye olmuştu ve o yüzden Kazakistan Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'ı o bölgede ağırladı ve görüşmeleri o noktada gerçekleşti. İki lider görüşme yaptıktan sonra daha sonrasında basın açıklamasında bulundu. Ve yine orada önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. O basın açıklamasından önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir nişan takdim edildi. O nişan da aslında ilk kez Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim edildi ve bu da Kazakistan için oldukça önemli nişanlardan, önemli hediyelerden, unsurlardan biri olduğunu ifade etmek isterim. Kazakistan'ın Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi ve daha sonrasında iki lider kameralar karşısına geçti. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi anlaşma yapıldı. Yaklaşık 13 anlaşma yapıldı ve bu anlaşmalar kapsamında aslında iki ülke arasındaki hem dostluğun hem işbirliklerin, stratejik birliklerin güçlenmesini sağlayan anlaşmalar olduğunu ifade etmek isterim. Özet bir şekilde anlaşmalardan bahsetmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması bunlardan bir tanesi. Yine aynı zamanda kültür merkezlerinin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri hakkında anlaşma yine bir diğer anlaşma maddesi olduğunu söylemek istiyorum. Hukuki konularda adli yardımlaşma anlaşması ve bu konuyla ilgili değişiklik yapılmasına ilişkin protokol yine bu anlaşma maddelerinden bir tanesi. Yine önemli bir konuya değinmek istiyorum. Turizm Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı arasında ortak burs programına ilişkin anlaşma. Özellikle Kazak öğrenciler Türkiye'de çok fazla bulunuyor ve yine o öğrenci 3000'den fazla öğrenci olduğunu söylemek istiyorum. Hem de aynı şekilde Türkiye'de bulunup Kazak öğrenci ve Kazakistan'da bulunup Türk öğrenciler karşılıklı gidip gelmelerin olduğunu ifade etmekte fayda var ve bunların üzerine geçilmeye çalışılıyor şu anda. Devamında, anlaşmaların devamına bakacak olursak şunu ifade etmek isterim. İnşaat sanayi ve savunma sanayi de bu anlaşma maddelerinin içinde olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle inşaat alanında Kazakistan'da Türk hükümeti oldukça güçlü ki Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra özellikle 2000 yılından itibaren Türk inşaatları, Türk müteahhitleri Kazakistan'da çok fazla çalışıyor. Yaklaşık 4000'den fazla firma olduğunu bu noktada söylemek istiyorum. Adeta Kazakistan'ın başkenti Astana'yı Türklerin bir yandan da çehresini değiştirdiğini söylemem lazım ki bu konuyla alakalı da yine gelişmeler oldukça ilerleyen günlerde bu anlaşma sayesinde önünün açılacağını ifade etmek istiyorum. Yine aslında devamında önemli anlaşmalardan bir tanesi Astana Uluslararası Finans Merkezi ile İstanbul Finans Merkezi arasında mutabakat attı, imzalandı. Bu da yine iki büyük şehrin kalkınması için aslında önemli anlaşmalardan biri olduğunu söylemem lazım. Tabii Başkan Erdoğan'ın Aslanlı'da programı halen daha devam ediyor. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu akşam Türkistan'a gidecek ve yarın da Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacak ve o noktada başkanlık edecek ve yine orada da konunun da yapay zeka ve Türk Devletleri olduğunu ifade etmek isterim. Biz bu noktadayız. Gelişmeleri an be an aktaracağız diyelim. Sözü Aslanlı'dan şimdilik size bırakalım Merve Türkay.
0: Hasan Zahitezm, teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kazakistan'a iniş yapmadan evvel Donald Trump'ın uçağı da Çin'in başkenti Pekin'e iniş yapmıştı hatırlarsanız. İki günlük bir ziyaret kapsamında 8,5 yılın ardından ki ilişkilerin en gergin olduğunu düşündüğümüz bir zaman diliminde Donald Trump Çin'i ziyaret etti. Her ne kadar hep Çin'i odak noktası gösterse de Donald Trump, ABD ile Çin ne zaman karşı karşıya gelinecek dense de aslında analistlerin tahmin ettiği üzere bu ziyaretten şu mesaj çıktı. Rakip değil, ortak olmalıyız dedi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin bu mesajı dünyaya doğrudan duyurdular. İran konusunda da mesajlar vardı ki Beyaz Saray bunu açıkladı. İran konusunda da ortak mesajlar verdi iki ülke. Biraz ezber bozan bir süreçten bahsediyoruz. Bu ziyaretin yansımalarına da bakalım. Buyurun şimdi Astana'nın ardından bir de Pekin'e uzanalım. Bizi bekliyor muhabirimiz, bölgedeki temsilcimiz Mehmet Zeyrek.
2: Merve Türkay, baş döndüren bir zirveyi bugün geride bıraktık. Artık Pekin'de akşam 20.13'ü gösteriyor. Basın toplantısı beklemiyorduk ama akşam yemeğinde liderler bir onur konuşması yaptılar. Gün nasıl geçti diye birbirlerine karşılıklı dostane mesajlar verdiler. Trump konuşmasına çok güzel bir gün geçirdiğini söyleyerek başladı. Çin delegasyonuyla çok olumlu, verimli görüşmeler geçirdiklerini belirtti. Ev sahipliği için Devlet Başkanı Xi Jinping'e teşekkürlerini sundu. Amerika ile Çin ilişkilerinin uzun soluklu olduğunu vurguladı. Trump, iki ülke arasındaki ilk temasın ardından bu ilişkinin dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biri haline geldiğini de söyledi. Başkan Trump, 250 yıllık bir geçmişe sahip olan ticari ve karşılıklı saygıya dayalı bağın her iki ülkeye de fayda sağlayacak bir geleceğin temelini oluşturduğunu söyledi. Amerika ve Çin halklarının pek çok ortak noktaya sahip olduğunu vurguladı. Trump, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etmekten onur duyduğunu ve bunu dört gözle beklediğini söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok özel olduğunu dile getirdi ve teşekkürlerini iletti. Xi Jinping, Çin ve Amerikan halklarının büyük halklar olduğunu söyledi ve Çin ulusunun yeniden canlanmasını sağlayan ve Amerika'yı yeniden büyük yapma hedefi birlikte el ele tutuşarak mümkün olacaktır dedi. Birbirimizin başarılı olmasına yardımcı olabilir ve tüm dünyanın refahını ileriye taşıyabiliriz dedi. Çin-Amerikan ilişkileriyle uluslararası ve bölgesel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını, stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler konusunda mutabık kaldıklarını belirtti ve Çin-Amerika arasındaki ilişkinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğunu belirtti ve bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir sayfanın açıldığını da belirtti. Hem Çin hem de Amerika işbirliğinden kazanç sağlar, çatışmadansa zarar görür. İki ülke rakip değil, ortak olmalıdır diye konuştu. Ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ortamı yaratılabileceğini belirtti Xi Jinping. Ve ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerlemesinin anahtarının bu olduğunu vurguladı. Elbette liderlerin karşılıklı mesajları çok dostane, sıcak, samimi. Ama küresel basın bunları nasıl yorumladı diye baktığımızda mesela Trump iş dünyasından çok önemli isimlerle geldi. Nvidia CEO'suyla geldi ki Nvidia Çin'e ürün satamayan bir şirketti Amerikan yaptırımlarından dolayı. Bazı küresel basın şunu söylüyor. Nvidia Pekin'e geldi ama herhangi bir kazanç sağlayamayacak. Çünkü Pekin yönetimi artık

0: çip ve teknolojide stratejik bağımsızlık vizyonu kapsamında artık kendi çiplerini üretiyor. Dolayısıyla bu konuda Amerika'ya çok da bağımlı bir pozisyonda değil. Yani 8,5 yıl önce Pekin'e gelen bir Amerikan lideri bugün bambaşka bir Çin görüyor ve kendi kendine yetebilen her alanda bağımsızlığını kazanmış bir ülke gördü. Trump da aslında gün boyu Çin'in devlet geleneklerine uyarak biraz daha buraya uyum sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Bakalım yarın izlenimlerini nasıl paylaşacak, neler yorumlayacak, bunu da bekliyor olacağız Merve Türkan.
1: Zeyrek, teşekkür ediyoruz. Şimdi baş döndürücü bir trafik Astana, oradan Pekin'e gittik. Şimdi Pekin'den de Fransa'ya, Strasbourg'a uzanalım. Çünkü yeni bir virüsle karşı karşıyayız. Hayır, bu yeni virüs hantavirüs değil. Hantavirüsten bahsetmiyorum. Norovirüs adlı yeni bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu ifade ediyorlar. Norovirüs 1700 kişinin bulunduğu bir gemide ortaya çıktı. Fransa'nın Bordeaux kentinde beklemeye alındı o gemi. Son durum nedir? Norovirüs nedir? 1700 kişilik bir gemiden bahsediyoruz. Ömer Aydın bizimle alınan tedbirleri anlatacak. Bir de norovirüsten bahsedelim biraz.
2: Merve Türk'e teşekkür ediyorum. Hantavirüsü tartışıyorduk ve Avrupa'da özellikle yeni bir pandemi mi geliyor şeklinde endişeler söz konusuydu. Salı akşamı Fransa'nın batısında okyanus kıyısındaki Bordeaux limanına yaklaşmakta olan bir gemide 80'e yakın yolcu ve mürettebatın aşırı kusma, ishal, baş dönmesi, mide bulantısı gibi nedenlerle şikayette bulunduğu şeklinde haberler geldi ve 1700 yolcu ve mürettebatı olan gemi, gezinti gemisi karantinaya alındı. Salı akşamından bu yana bu karantina durumu devam ediyordu. İngiltere'den, Belfast'tan daha doğrusu yola çıkan ve Liverpool'a uğrayan gemi buradan Fransa'nın kuzeyinde Brest'e uğramıştı ve daha sonra da Bordeaux'a gelmiş. Özellikle Liverpool'da yolcuların binmesinden sonra, yolcu almasından sonra şikayetlerin başladığı şeklinde ifadeler söz konusu. Fakat son gelişmeler biraz daha durumun normale dönmeye başladığını gösteriyor. Çünkü Nouvelle-Aquitaine bölge sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada 80 civarındaki hastanın gemide yine özel müşahede altında tutulacağını, karantina şeklinde tedavilerinin devam edeceğini, fakat geri kalan yolcuların gemiden ayrılmalarına izin verildiğini açıkladı. Durumun virüsün, norovirüsün çok da korkulacak bir virüs olmadığını ve bu tür gemilerde, kruvaziyer şeklindeki gemilerde bu virüsün sıkça görüldüğüne dair bir açıklama yaptı Fransız yetkililer. Norovirüs 2 ve 3 gün içerisinde geçebilen bir gastroenterit ve tabii viral olduğunu ifade ediyor yetkililer ve fakat ağır olması durumunda özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamile kadınlarda ölümcül olabileceğine dair ifadeler söz konusu. Fransa'nın dışında Karayipler'de ve Florida'dan ayrılan yine bir kruvaziyer gemisinde benzer bir norovirüs tehlikesi ortaya çıkmıştı. Burada da 3000'den fazla yolcu ve mürettebatın 200'e yakınında benzer bir virüs salgını söz konusuydu. Bunun da kontrol altına alındığına dair haberlerin geldiğini belirtelim ve sözü sana bırakalım.
1: Norovirüslü gemide bir can kaybının olduğunu belirtti. 1700 kişilik gemi Bordeaux'da limanda bekletiliyor. Detaylar böyleydi Fransa'dan. Şimdi size anti-İHA füzemizden bahsedeceğiz. Yani İHA geliştirdiğimiz gibi bir de olası bir İHA saldırısına karşı o İHA'ları etkisiz hale getirecek füzeler de geliştiriyoruz. Roketsan'ın geliştirdiği Cirit füzesinden bahsedeceğiz. Anti-İHA füzesi. Pusu silah sistemi üzerinde gerçekleştirilen atışta hava hedefi başarıyla imha edildi. Görüntüler de paylaşıldı Roketsan tarafından. Saha 2026'da tanıtımı yapılmıştı zaten Cirit anti-İHA füze sisteminin. Son paylaşılan görüntülerde de Cirit anti-İHA füzesinin hedefi başarıyla vurduğu duyuluyor. Açıklama Roketsan'dan geldi.

0: Metrik tehditlere karşı caydırıcı güç Cirit Anti-İHA başlığıyla atış testine ilişkin yapılan açıklamada pusu silah sisteminden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta füzenin hedefi başarıyla vurduğu duyuruldu. Şirket akıllı mühimmatların mobil platformlarla entegre edildiğini belirterek her türlü tehdide karşı stratejik çözümler üretilmeye devam edildiğini de vurguladı. Ve her perşembe olduğu gibi bugün de Milli Savunma Bakanlığı'nın rutin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi bugün. Deniz yetki alanları kanunu için çalışma yapıldığı duyuruldu. Burası önemli. Birazdan da Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'dan yansımaları konuşacağız. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deniz yetki sorumluluklarımız belirlenecek, denizlerdeki haklarımız korunacak ifadelerinin özellikle altı çizildi.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksiklerin giderileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında deniz yetki alanları kanununa ilişkin çalışmalara geniş yer ayrıldı.
2: Deniz yetki alanları kanunu çalışması denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir.
1: Bakanlık, bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın görüşmesine dair detayları da paylaştı. Küresel ve bölgesel son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir açıklamasında bulundu.
2: Bu çerçevede Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
1: Niyet mektubuyla Türkiye ile Belçika arasında savunma sanayi ve askeri anlamda somut anlaşmaların da temeli atıldı. Öte yandan bakanlık, İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden toplam 10 binin üzerinde personelin katılım sağladığını açıkladı. Toplantıda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri de paylaşıldı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri tarafından 30 gemiyle 22 liman ziyareti gerçekleştirileceğini ve bu gemilerin vatandaşlarına

0: kanunu hazırlığımız Atina'yı endişelendirmiş durumda. Neden endişelendiler? Savunma Bakanı Dendias Yunanistan'ın ne açıklama yapacak? İlhan Tahsin bizi bekliyor. Zaten İlhan'ın özel çalışma alanlarından biri bu konu. Birlikte daha iyi anlayalım istiyoruz İlhan Tahsin'le birlikte. İlhan hoş geldin yayına. Nedir rahatsızlık konusu burada? Rahatsız olunacak ilk adımları öncelikle hep Yunanistan atarken bu konularda, adalar konusunda, işte seninle hep konuşuyoruz, DDAŞ'taki silahlanma konusunda, yapılan açıklamalarda. Bugün Mavi Vatan doktrini niçin rahatsız Yunanistan ve ne diyeceklermiş şimdi?
1: Teşekkür ederim Merve Türkay. Evet, Adalar Denizi'ndeki sular yavaş yavaş ısınmaya başlayacağı benziyor. Çünkü Türkiye'nin bir kararlı duruşu ve dolayısıyla da şu anda yasalaşmak üzere hazırlanan bir tür deniz yetki alanları taslağı var ve en azından Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi olarak bu biraz önce izleyicilerimizin de gördüğü üzere bu açıklama yapılıncaya dek Yunanistan Atina temkinliydi. Sadece Türk basını üzerinden çıkan haberleri değerlendirmesini yapıyordu. Dolayısıyla da açıklamalar Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yunanistan'dan şu şekildeydi. Şu an henüz resmi bir açıklama yok. Dolayısıyla da bekleyelim görelim. Yani pusuya yattı ve bekliyor Yunanistan. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu, sözcüsünün yapmış olduğu bu açıklamadan sonra birimlerin, kurumların çalışmaları yasa tasarısı ile ilgili tabii endişeyle izleniyor Atina'dan. Tabii baktığımız zaman Adalar Denizi'nde senin de haberi pası bana atmazdan önce Merve şunu söyledin. Dedin ki Adalar Denizi'nde Yunanistan depolarca. Evet, 1970'li yılların sonundan itibaren Yunanistan Lozan Barış Anlaşması'na göre Adalar Denizi'nde silahsız olması gereken adaları peyderpey zaman içerisinde tamamen bir silah yığını konumuna karargahlar kurarak, kışlalar inşa ederek oraya yüksek vurucu düzeneği bulunan silahlar yerleştirdi ve yerleştirmeye de devam ediyor. Bu son silahlar da zaten hem Fransa, özellikle de İsrail'le son döneme yapılan askeri ve stratejik ortak işbirliği kapsamında karşılıklı anlaşmalar neticesinde alınan silahlar direkt Adalar Denizi'ndeki adalara yerleştiriliyor Yunanistan tarafından baktığımız zaman. Ancak Dendias dün İskeçe'ye geldi. İskeçe'nin Göksepınar köyünde oradan Batı'daki Türk azınlığından Yunanistan için şehit düşenleri anma törenine. Türkiye'den hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Sadece ortamın, konjonktürün Doğu Akdeniz'de ve etrafımızda bir ateş çemberi olduğunu, Yunanistan'ın ciddi önlemler alması gerektiğini ve bu yönde çalıştıklarını sözlerine söyledi. Yani Türkiye ne bir mesaj gönderdi ne de kalkıp askeri kuvvetlerden bahsetmedi. Şimdi Dendias bizim aldığımız bilgilere göre ve bir sabah programına katıldı. Oradaki gazetecinin sormuş olduğu bir soru vardı kendisine. Türkiye yerli ve milli imkanlarla kendi yağlarını hazırladı ve dolayısıyla her gün yeni silah ve mühimmatlar görüyoruz, yüksek teknolojili. Bizim durumumuz ne olacak? Ona da Dendias şöyle bir cevap verdi. Tabii ki bizim de cevabımız olacak. Biz de ELKAK olarak, yani Yunanistan İnovasyon Merkezi'nin kurmasından sonra yapmış olduğu çalışmalar var. Dolayısıyla biz de karşılık vermeye hazırlanıyoruz. Çünkü biz de teknolojiyi takip ediyoruz. Ancak Türkiye evet doğrudur, kabul ediyoruz, bizden bir adım önde bu konuda. Biz zaman kaybettik. 250 milyar avro çöpe gitti bir önceki dönemlerde. Bunun da bir bakıma itirafını yaptı Merve. Şimdi tabii ki gözler Atina'ya çevrildi. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'de yapmış olduğu bu açıklamalar neticesinde bana kalsa, ben Yunanistan'ı tanıyan ve bilen biri olarak, şu anda Yunanistan Savunma Bakanlığı, belki de Dışişleri Bakanlığı toplantı halinde olabilirler. Çünkü artık resmi açıklama geldi. Yunanistan'da egemenliğinin Türkiye tarafından ihlal edildiğini, yani baktığımız zaman Yunanistan zaten ufukta hep 12 mili hedefliyor. 12 mil tabii ki Türkiye için savaş sebebi. Dolayısıyla da şimdi Yunanistan şunu söylüyor. Mavi Vatan projesi olgusu Türkiye'de artık yasallaşıyor. Biz çok dikkatli olmamız lazım. Türkiye geri adım atmayacak. Yunanistan şu anda bunun hesaplarını yapmaya başladı. Önümüzdeki günlerde oldukça yoğun konuşacağız. Çünkü Yunanistan'da, Atina'da bir hareketlilik var bu konuyla ilgili diyelim. Sözü stüdyoda size bırakalım Merve.
0: Diyoruz gümücü neden aldık sözü, şimdi yeniden Astana'ya uzanacağız. Bizim adımıza takip eden arkadaşlarımızdan biri de Banu Eldi. Dün anonslamıştım, o yüzden onun saatinde ben varım karşınızda. Banu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine eşlik ediyorlar.

0: Beraberinde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu da var. Ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını dinledik Hasan Zahit Ezim'den. Bir de diğer tarafını dinleyelim istiyoruz. Banu El ve Okan Müderrisoğlu'ndan sözü onlara bırakıyorum.
1: Merve, çok teşekkürler. Sen anons etmeseydin ben de burada yalnız değilim diyecektim. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile birlikteyiz. Bugün Astana'yı gezme imkanını bulduk. Her yerde Türk ve Kazak bayraklarını gördük. Cumhurbaşkanımıza gösterilen ihtimamı zaten dün karşılama esnasında ekranlara da taşımıştık. Nasıl değerlendirme yapmak lazım? Sıcağı sıcağına ortamda.
2: Da söylediler. Çok sayı ve çok farklı ve belki de ilgileri için hakikaten bu çocuk kanadında Cumhurbaşkanımıza kazandı. Havaalanındaki karşılamada Türk ve Kazak'ın ülkeden geçmesi, içeride Dombra'yla hanımefendi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın karşılanması. Bunlar tabii çok güzel ayrıntılardı. Bir akşam özel bir yemek vardı. Bugün resmi program başladı. Aslında Kazakistan'da iki program var. Bunlardan birincisi işte yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi. Bu aslında iki ülke arasındaki ortak.
1: Evet, altıncısı yapıldı.
2: Kazakistan şehrinde. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi var. Her yer burada Türkiye Cumhurbaşkanı bayraklarında eserin Sayın Cumhurbaşkanı takdimiyasını yazmış. Kazakistan Türkiye Cumhurbaşkanı bir de tabii Türk dünyasında ortak eseri. Günlük hayatta konuşulan konu başlıklarıydı.
1: Su-34'lerin Cumhurbaşkanlığı uçağına eşlik etmesine vurgu yaptınız. İnşallah önümüzdeki yıllarda belki kim bilir Kaanlar eşlik eder Cumhurbaşkanımızın.
2: Şimdi Astana'dayız ama Kaan Sipahşı'nın projeye ortak olan ülkelerden birisi. Belçika Kraliçesi olağanüstü bir heyetle Türkiye'ye geldi. Onlar da Kaan projesine ortak olmak için bir girişimde bulunuyorlar. İnşallah.
1: Okan Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bizim Astana'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Belki ilerleyen saatlerde Türkistan'dan da bir yayın gerçekleştirebiliriz Merve. Söz sende.
0: Çok mutlu oluruz Banu. Biz de sizi bekliyoruz. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin gazeteci arkadaşlarımıza dahil Türkistan'da ziyaretin ikinci ayağında Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısı için olmasını bekliyoruz. Yine oradan da bağlantı gerçekleştiririz. Şimdi çok önemli bir organizasyonun da ikinci ayağından bahsedeceğim size. İstanbul'da hafta başından itibaren devam eden Dünya Dekolonizasyon Forumu kapsamında şimdi de bir film gösterimi başlatıldı. Uzun süredir planlanıyordu. Bunun üzerinde çok çalıştılar. Tarihi Atlas Sineması'nda bir etkinlik düzenleniyor. O etkinliğe katıldı. Onun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak. Dünya film festivallerine alternatif bir festival oluşturmayı hedeflediklerini de söyledi. Ve etkinlik kapsamında film gösterileri bugün de devam ediyor. Buradan da duyurmuş olalım.
3: Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği'nde hazırlanan Dünya Dekolonizasyon Forumu film gösterimleriyle devam ediyor. Dekolonize film günleriyle sömürgecilik sinema üzerinden ele alınırken etkinliğe Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.
4: Dekolonize film günleri başladı. Tam 10 film Tarihi Atlas Sineması'nda seyircisiyle buluşacak.
3: Sömürgeciliğe dikkat çekmek amacıyla düzenlenen film günlerinde yönetmen Faysal Soysal moderatörlüğünde ekranı sömürgecilikten arındırmak başlıklı panel düzenlendi. Panele İranlı yönetmen Macit Macidi ile yapımcı Mehmet Bozdağ katıldı. Kültürümüzü doğru anlatmanın önemine dikkat çeken Mehmet Bozdağ, dünya çapında başarı yakalayan projelerin kendi medeniyet değerlerinden beslendiğini ifade etti.
5: Sömürgecilik bizim gündelik hayatımızı tamamen çalıyor. Ve bizi gündelik hayatta esir alıyor. Müziğimiz de esir alıyor, yemeğimiz de esir alıyor, örfümüz de, atilimiz de, kültürümüz de esir alıyor. Ve bu bizde bir yabancılaşma başlıyor. sonu bir kimlik problemi, sonsa büyük sosyal yıkımlar, sosyal psikolojik vakalar. Ama biz hep hadisenin şeyle, anıyla veya o hadisedeki meseleyi çözmekle uğraşıyoruz. Ama esas noktaya inmediğimiz sürece de muzaffer olacağımızı düşünmüyorum ben.
3: İranlı yönetmen Macit Macidi ise Türk ve İran kültürlerinin köklü ve güçlü bir mirasa sahip olduğunu belirterek bu zenginliğin korunması gerektiğini söyledi.
6: Kendi görüşlerimizi savunalım ve tarihimize ve kültürümüze gerçekten sadık filmler yapalım ve bunu kendi zaferlerimiz olarak hatırlayalım. Birçok büyük İranlı film yapımcımız var. İsimlerini anmak istemiyorum. Çok ünlü film yapımcılarımız. Batı onları aynı bahaneyle avladı. Kendi halklarına karşı filmler yaptılar ve sonra o kadar ünlü oldular ki Batı'ya giderlerse başarılı olacaklarını düşündüler. Kendi halklarına sırtlarını döndüler ve protesto film yapımcıları olarak oraya gittiler. Oraya sığındılar ve kaldılar. Hiçbiri başarılı olamadı. Sadece başarısı olmakla kalmadılar. Yok oldular. Artık film yapamaz hale geldiler. Kayboldular. Bu sanatçının öncelikle kimliğiyle yaşadığını gösteriyor.
4: Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndan Kongo'daki Belçika sömürüsüne, Avustralya'da asimile edilmiş çocuklardan Filistin nakbasına uzanan Seçki tam da bu noktada seyircisiyle buluştu.
3: Sanat camiasından çok sayıda isimde etkinliğe katıldı. Önemli mesajlar verildi.
7: Bir millet her şeyini kaybedebilir. Bir savaşta topraklarını kaybedebilir. İnsanlarını kaybedebilir. Ama kültürünü kaybederse işte o zaman yok olur.
8: Benim için çok büyük bir onur burada. Bu gece burada bulunmak. Çünkü gerçekten yani bu çok önemli. Çok değişik kapılar açmış oluyorlar. Biz de o kapılardan dünyayı farklı bir şekilde görmüş oluyoruz.
9: Dünyadaki barışın temsili olarak güvercinden bahsettim. Gerçekten dünyada barışın gelmesini en çok isteyenler sanatçılardı.
10: Sömürgecilik çok çok kötü bir şey yani. Dünya üzerinde kalmamış, modası geçmiş, kullanılmayan bir şeydi.
3: Ünlü yönetmen Halit Refik'in eşi Gülper Refik'i de davetliler arasındaydı. Etkinliğin önemine dikkat çekti.
11: İlk defa bunların dile getirildiği bir festival diyeyim, toplantı mı diyeyim, forum, ne olursa olsun. Bir insani toplantı ilk defa hayatımda ve ilk kıvılcımı yaktınız. Temennimiz inşallah bu böyle devam eder.
3: Yönetmen, senarist ve yapımcı Yüksel Aksu da öneride bulundu.
12: Türkçe filmler olsun İstanbul'da. Adı Oscar olmamalı.
3: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan da zihinlerin arındırılmasında sinemanın büyük bir güç olduğunu vurguladı.
13: Zihinlerimizi arındırmak için, sömürgeden kurtulmak için bu anlamda özellikle sinemanın çok büyük bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar şu anda hala Hollywood sinemasıyla baskı altında olsak da dönüştürebileceğimize inanıyoruz.
3: Dekolonizasyon meselesini yeniden gündeme taşıdıklarını söyleyen Esra Albayrak, sömürgecilik konusunun farklı yönleriyle konuşuldu. Ve tartışılmaya devam edeceğini vurguladı.
14: Hakikaten bugünle beraber tartışacak daha çok konu var bu başlık altında. Hangi kapağı açsak ayrı bir yara. Dolayısıyla doğru bir yerdeyiz galiba. İnşallah 2 sene sonra forumda ama arada daha yan etkinliklerle devam edecek sürecimiz. Aynı zamanda Dünya Dekolonizasyon Forumu sayfamız, web sitemiz sürekli bir şekilde dinamik tutulacak. Sosyal medya hesaplarımız aynı şekilde dinamik tutulacak. Takipte kalmalarını öneriyoruz. Bütün sevenlerimize, katılanlara, katkı sunanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten onur duyduk. Sağ olsunlar, var olsunlar.
3: Albayrak sinemada İstanbul perspektifi denilen çoğulcu bir yaklaşım olması gerektiğini söyledi.
14: Biz buna İstanbul perspektifi diyoruz. Sinemada da umut ederim ki İstanbul perspektifiyle böyle çok merkezli bir yaklaşım, İran sineması ile Türk sinemasının daha çok kol kola girebildiği bir yaklaşım olur. Ve hep beraber Beyaz Adamın Yükü diyen Rudyard Kipling'e karşı hep beraber insanın yükünü kucaklayabiliriz inşallah, kadınıyla erkeğiyle. Umut ederim ki biraz önce söylenen o çıkış İstanbul'dan olsun. Dünya festivallerinin alternatif bir festival, umut ederim İstanbul'da olsun. Çok teşekkür ediyoruz şeref verdiniz, katıldığınız için. Sayın Mecidi çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz.
3: Dünya Dekolonizasyon Forumu kapsamında yapılan film günleri bu akşam saat 21'e kadar devam edecek.
0: Küresel Sumut filosu da Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı. Marmaris'e uğramıştı. Dün haberini paylaşmıştık sizlerle. İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumut filosu. filosu 54 teknenin yer aldığı konvoyla birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldılar. Marmaris'teki lojistik hazırlıklarını tamamlayan aktivistler seyir öncesinde kaptanlarla teknik toplantı da gerçekleştirdiler. Toplantının ardında teknelerin bir bölümü Aktaş mevkiinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyirlerine başladılar. Filoda küresel Sumut filosu 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer alıyor. Şimdi müsaadenizle kısa bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz Ajans Bülten'e.

0: Haber Radyosu.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
8: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
9: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında %52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. E-ticaretin toplam ticaretteki payı %19,5'e ulaşırken, e-ticaret hacminde en büyük payı ise %20,3 ile yemek sektörü aldı.
1: Vakıf Factoring, ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Konkordato başvurularında sunulan mali belgelerle ilgili kurallar değişti. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin mahkemeye sunduğu mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması zorunlu hale geldi. Bildirim sürelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunduğu mali bilgilerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Idefix, Idefix.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Dijital Esenlik adı verdiğim bir projeyle özellikle Maraş ve Urfa'daki olaylardan sonra çocukların esenlikler içerisine dijital dünyayı kullanmalarını amaçlıyor.
10: Türkiye'de özellikle 6-14 yaş aralığındaki çocukların dijital ekranlarla geçirdiği süre her geçen gün artıyor. Günde ortalama ekran kullanımı 8 saate ulaştı. Dijital oyunlar, sanal kumar ve zararlı içeriklerle birleştiğinde çocukları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor.
11: Tüm mesaimizi çocuklarımızın hayatını aileden okula, akran çevresinden dijital mecralara kadar bütün temas alanlarıyla kavrayan güçlü bir marif iklimi inşa etmek için ayırıyoruz.
10: Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Duygu Değer Temelli Esneklik Projesi çalıştayına katıldı. Proje kapsamında Ankara ve İstanbul'da 10 bin öğrenci ve öğretmenle görüşmeler yapıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda dijital esenlik içerikleri hazırlanırken pilot uygulamalarda hayata geçirildi.
9: Sadece şiddet ya da herhangi olumsuz haberlerle ilgili değil, mahremiyet ve etik kuralı uygun olarak dijital dünyayı iyi kullanabilme becerisine biz dijital esenlik diyoruz.
10: Proje yasaklayıcı bir yaklaşım yerine bilinçlendirmeyi esas alıyor.
9: Çocuklarımızın da bu projeyle daha korunaklı halde olacaklarına da inanıyorum ben. Aksi takdirde yasaklamak, engel koymak süreç içerisinde çok olumsuz sebeplere yol açacak.
10: Profesör Doktor Levent Eraslan'a göre çocukların dijital dünyada sadece tüketici değil, aynı zamanda üretici bireyler olmasını da kapsıyor.
9: Dijital esenlik, dijital dünyada çocuklarımızın, gençlerimizin daha bilinçli,

0: ve mahremiyet kurallarına uygun olarak yer almaları bir müşteri değil, üretici olmalarını amaçlayan çok önemli bir proje.
1: Uzmanlar bu süreçte en büyük sorumluluğun ailelerde olduğunu vurguluyor.
0: Gece 02.05 arası dijital dünyada çok kriminal saat dilimi. Yani ne oluyorsa burada oluyor. Yetişkin sitelerine giriş, sosyal medya saldırganlığı, ifşa adı verilen istenmeyen davranışlar, sanal kumar vesaire. Anne ve babaların yasaklamadan, zaten projede ifade ediyor, engellemeden dijital arkadaş olarak çocuklarımızın ayak izlerini takip etmelerini, onların dünyalarını öğrenmelerini biz tavsiye ediyoruz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ABD'nin gözü yeniden Grönland'da. Washington yönetimi stratejik öneme sahip adadaki askeri varlığını genişletmek için harekete geçti.
3: Grönland için para konusunda henüz konuşmuyorum. Belki daha sonra konuşurum. Ama şu anda Grönland konusunda bir şeyler yapacağız. İster beğensinler ister beğenmesinler. Çünkü eğer yapmazsak Rusya ve Çin Grönland'ı ele geçirecek.
1: BBC ve Reuters'taki iddialara göre ABD, Danimarka ile sessiz ama yoğun diplomatik temaslar yürütüyor. Washington'ın hedefinde Grönland'ın güneyine 3 yeni askeri üs kurmak var. Kulis bilgilerine göre müzakerelerde son aylarda önemli ilerleme kaydedildi. Beyaz Saray'da Danimarka ve Grönland'la temasların sürdüğünü doğruladı. Yeni üste derin odağında Rusya ve Çin var. ABD'nin Kuzey Atlantik'te artan askeri hareketliliği yakından takip etmek istediği belirtiliyor. Kurulması planlanan üslerin stratejik öneme sahip Giyuk geçidindeki deniz trafiğini izlemek için kullanılacağı ifade ediliyor. Üsler için en güçlü adaysa eski askeri havaalanıyla dikkat çeken Narsarsuaq bölgesi. Uzmanlara göre Washington yönetimi maliyetleri düşürmek için mevcut liman ve havaalanı altyapısından yararlanmayı hedefliyor. Dikkat çeken bir başka detaysa görüşmelerin büyük gizlilik içinde yürütülmesi. Sürecin başında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Michael Needham'ın bulunduğu, Needham'ın Danimarkalı yetkililerle Ocak ayından bu yana en az 5 kez bir araya geldiği belirtiliyor. Trump döneminde sert açıklamalarla gündeme gelen Grönland meselesi, şimdi daha temkinli ama kararlı bir diplomasi trafiğiyle ilerliyor. Kopenhag yönetimi ise kendi kırmızı çizgilerini koruyarak ABD'nin askeri genişleme taleplerine olumlu sinyaller veriyor. ABD'nin Grönland hamlesi Kuzey Atlantik'te yeni bir jeopolitik dengenin kapısını aralayabilir.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu, A Haber Radyo.

0: Ajansının içine devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sıcak bir gelişme Karabük'ten geldi görüntüler. Orman işçilerinin çalıştıkları esnada yıldırım düştüğü anlara ilişkin görüntüler. Etraftakilerin cep telefonunun kameralarına yansıdı ekranlarınızda. Bakalım detaylarına.
1: Yıldırım düşmesiyle büyük korku yaşadılar, kaçacak yer aradılar. Orman işçileri Karabük'ün Ovacık ilçesinde üretim faaliyeti yapıyordu. İşçiler çalışırken yağmur etkisini artırınca bir ağacın altına geçtiler. Ancak bir süre sonra yıldırım düştü. O anları işçilerden biri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yıldırım düşmesiyle paniğe kapılan işçiler daha güvenli bir alana gitti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Bugün önemli bir operasyon daha vardı. Adana merkezli bir operasyon, yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ve o soruşturma kapsamında gerçekleşen operasyonlarda 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Yasa dışı bahis soruşturmasında 21 ilde baskınlar yapıldı. 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin 100 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti yaptığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçları nedeniyle aralarında banka yöneticisi, emniyet personeli, avukat ve gazetecinin de bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
1: Yakalananlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
2: Operasyon öncesinde ve sonrasında yapılan ilk incelemelerde suç örgütünün ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Suç örgütünün ayrıca yasa dışı yollarla elde etmiş olduğu 2 milyar dolar parayı yine kurmuş oldukları finansal sistem içerisinde akladıkları ortaya çıktı.
1: Operasyonun mali ayağında da dikkat çeken kararlar alındı.
2: Suç örgütü kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemlerini gerçekleştiriyordu. Bu nedenle Adana'da faaliyet gösteren 3 ayrı kuyumcu ile bir döviz bürosu hakkında mahkemenin vermiş olduğu kayyum atama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
1: Şüpheli kişi ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturmada ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 8500 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadesini kullandı.
0: Şimdi Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu, Diyarbakır merkezli ise uyuşturucu operasyonu vardı. 23 ilde birden eş zamanlı olarak düzenlendi o operasyonda. Uyuşturucu tacirlerine yönelik dev bir operasyondan bahsediyoruz. Torbacı olarak bilinen sokak satıcılarını da hedef aldı o operasyon. Ve operasyon kapsamında 405 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
1: ...23 ilde 302 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren titiz teknik takibin ardından düğmeye basıldı.
3: Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 276 şüpheli gözaltına alındı.
1: Operasyonun merkez üssü olan Diyarbakır'da kameraların karşısına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik açıklamalarda bulundu.
4: Bugün burada geleceğimize hedef alan en büyük tehditlerden biri olan uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen güzel bir operasyon hakkında kamuoyumuzu bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmış ve deşifre edilmiştir.
1: Toplam 302 adrese baskın düzenlenirken 405 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
4: Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak için bizim en temel önceliğimiz uyuşturucuyla mücadele. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi, Sayın İçişleri Bakanımızın kararlılığı, Adalet Bakanlığımızın iradesiyle hep beraber ülkemizin tüm satında uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz olarak 24 saat esaslı şekilde yürüteceğiz. Hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı ve okul çevresi başta olmak üzere gençlerimizi tehdit eden, onların yaşam alanını ve geleceğini risk eden bu uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadeleyi bırakmayacağız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonla gençleri uyuşturucu batağına çeken suç ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
0: Başkent Ankara'da ise halk arasında değnekçi diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik bir operasyon vardı. O operasyonda da 32 kişi gözaltına alındı. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız.
5: Görün, zarar gelmez.
0: Güven sokağı operasyonu. Operasyonun adı 32 şüphelinin yakalandığı ve haklarında gözaltı kararı alındığı bu operasyonun. Cadde ve sokaklarda park yeri arayan sürücülerden yasa dışı şekilde ücret talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri korsan otoparkçı ve değnekçi diye tabir edilen bu zanlıları yakalamak için de güven sokağı operasyonu düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda ekipler şüphelilerin kentteki bazı cadde ve sokak işletmelerinin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını belirlediler.

0: Afyon'da da trafikte bir tartışma vardı. Aracından indi, tartıştığı kişiyi trafikte darp etti. İşte o sürücüye tam 190 bin lira para cezası kesildi. Ardından da sürücü gözaltına alındı. Görüntüler Afyonkarahisar'da yaşandı. Burmalı mahallesinde aracıyla seyir halindeki bir sürücü ters yönden gelen araç sürücüsünü uyardı. Ancak uyarı tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya da dönüşmesi üzerine hatalı sürücü aracından inerek kendisine vuran sürücüye saldırdı. Bu sırada bölge yakınında bulunan polis ekipleri olaya müdahale ettiler. Tarafları ayırdılar. Saldırgan sürücü gözaltına alındı. Hem kural hatası hem de saldırı amaçlı araçtan inmek suçlarından toplamda sürücüye 190 bin lira para cezası kesildi. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı sürücü de gözaltına alındı. Şimdi önemli bir uygulama daha devreye girecek ki uzun zamandır bekleniyordu. Türkiye'de artık ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler olacak. Ehliyet yenileme süreçlerinde özellikle ileri yaştaki sürücüler için sağlık kontrolleri daha sık hale getirilecek. Şöyle ki hazırlanan yeni uygulama kapsamında özellikle ileri yaş grubunda olanların düzenli aralıklarla kontrol altına alınması hedefleniyor. Düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir sağlık raporu alacaklar ve ehliyetlerini yenilemek zorunda olacaklar. 80 yaşını aşan vatandaşlar, sürücüler için bu süre 2 yıla inecek. Ticari araç kullanımında da yeni kurallar devreye girecek. Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte ticari taşımacılıkta görev alan sürücüler için yaş ve yeterlilik şartları yeniden düzenlendi. Büyük otobüs şoförleri için artık en az 26 yaş şartı konurken ticari araç kullanacak kişilerin ise 66 yaşını doldurmamış olması isteniyor. İsrailler Mescid-i Aksa'da yine yeni bir provokasyona imza attılar. Fanatik Yahudiler aşırı sağcı bakanın önderliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler.
1: Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü bahane edildi. İsrail yine bir provokasyona imza attı. Aşırı sağcı bakan ve beraberindeki işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Çok sayıda fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın Megaribe kapısı önünde toplandı. Fanatik Yahudiler daha sonra ağlama duvarı girişi yakınlarından Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. Baskına İsrail'in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlof öncülük etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki işgalcilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
2: Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.
1: Öte yandan İsrail'deki aşırı sağcı örgütler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve Doğu Kudüs'te yapılması planlanan provokatif bayrak yürüyüşüne katılma çağrısında bulunuyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Filistin topraklarını gasp eden yaklaşık 50 bin İsrailli, Filistinlilerin ikamet ettiği mahallelere baskın yapacak ve ırkçı sloganlar atacak.
0: Parashat Muadot. Şimdi kısa süreli bir ateşkes kararı alınmıştı bayram sebebiyle Ukrayna-Rusya arasında. Bittikten hemen sonra gerilim tırmanarak devam etti. Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik yoğun bir saldırı dalgası başlattığının bilgisi geldi ve en az 5 kişinin daha hayatını kaybettiği de duyuruldu. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e karşı yoğun saldırı başlattı. İnsansız hava aracı ve füzelerin kullanıldığı saldırılarda birçok binada enkaz haline geldi. Yetkililer saldırılarda en az 5 kişinin öldüğünü, 77 kişinin yaralandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüyoruz, Kazakistan'a.

0: hastanedeki konuşması sizleri başladı.
1: Sizleri kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin 6. toplantısı vesilesiyle atayurdumuz Kazakistan'da iş dünyamızın siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e iş insanlarımızın meselelerine gösterdiği yakın ilgi için bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında geçtiğimiz günlerde idrak edilen Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeş Kazak halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reform programının Kazakistan'ın şahlanışının itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu noktada 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bağımsızlığının 35. yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık. İkili işbirliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunda ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, sizlerin değerli katkılarıyla Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız. Kazakistan'ın Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılası %6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5500'e yakın şirketimiz inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Müteahhitlerimiz ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular. Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı bir güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim. Bu minvalde geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon toplantısında kabul ettiğimiz kapsamlı eylem planı ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. İnşallah bu hususlarda önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum. Değerli dostlar, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımıyla Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarın Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesini gerçekleştireceğiz. Zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Enerji bahsinde hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede işbirliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettik. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Değerli iş insanlarımız, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divanı hikmetinden süzülen şu sözü sizlere burada hatırlatmak isterim. Yola çıkan ahir muradına erişir. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz.

0: yatırım yapacaksınız, üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz, istihdam sağlayacaksınız, iki ülke ekonomisine katkı sunacaksınız. El ele, omuz omuza vereceğiz, hep beraber bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim sizlerden beklentimiz sadece ekonomik değil, insani kazanımları da esas alan projelere öncülük etmenizdir. İnsana yapılan yatırım en büyük, en kalıcı yatırımdır. Ortak geleceğimizin nişanelerinden olan ve kurulduğundan bu yana 100 bin mezun veren Türk Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne desteklerinizi artırmanızı beklettiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken aziz kardeşim Tokayev'in şahsında Kazak kardeşlerimizin yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın Kazak halkına, Türk İslam dünyasına ve tüm insanlığa huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 10 yıllardır Türk şirketlerine güvenen Kazak kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyor. Değerli iş insanlarımıza çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Tekrar görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki iş forumunda konuşmasını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kazakistan'a vardıklarında herhalde 1-2 saat evvel de Donald Trump Çin'in başkenti Pekin'e varmıştı. Bir karşılama töreni düzenlendi. Bugünse resmi programlar gerçekleştirildi. Beklenildiği üzere çok fazla dikkat çeken açıklama geldi. Çok fazla dikkat çeken an yaşandı. Hem Trump'la Xi'nin Xi Jinping'in tokalaşması esnasında hem de Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın yine ilginç hareketleri bu zirveye damgasını vurdu.

0: ABD Başkanı Donald Trump Çin'e heyetiyle birlikte çıkarma yaptı. İş dünyasının en üst düzey isimlerini de kendisiyle birlikte Pekin'e götüren Trump'ın ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. O anların başında ABD Başkanı Trump'ın Xi Jinping'le tokalaştığı görüntüler vardı. Trump'ın diplomatik görüşmelerde sıkça gündem olan sert tokalaşma hamlesi, Çin lideri Xi Jinping karşısında sonuçsuz kaldı. Trump tokalaşırken Jinping'i kendine doğru çekmek istedi. Ama Çin lideri de aynı şekilde karşılık verdi. Liderlerin tokalaşma düellosu kameralara böyle yansıdı. Daha sonra liderler birbirlerine heyetlerini tanıttı. Xi Jinping'in Çin geleneklerine uygun olarak ABD heyetinin yüzüne doğrudan ve uzun şekilde bakmaması ise dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ziyaretinde ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Apple CEO'su Tim Cook onlardan bazılarıydı. Elon Musk'ın tören sırasında bir turist gibi cep telefonuyla çevreyi görüntülemesi ilginç anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: Dünyanın en büyük 30 şirketi

0: şey, Çin çok güzel.
1: Bu sırada bir muhabir Trump'a Tayvan'ı sordu ancak yanıt alamadı. Çin ev sahipliğindeki yemeğin en çok konuşulanlarından biri yine Tesla CEO'su Elon Musk'tı. Apple CEO'su Tim Cook Musk'la birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak Musk istifini bozmadı, oturmaya devam etti.
2: Ebu Ziyaret'i değerlendireceğiz. Birazdan Tahran'a da gideceğiz ama Arakçı'nın açıklamaları var. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirtiyor İran Dışişleri Bakanı ve İran'la ilgili sorunun hiçbir askeri çözümünün de olmadığını ifade ediyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu Arakçı. Özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır olduklarını, diplomasiyi takip etmeye devam edecek ifade etti. Fakat hiçbir baskı ya da tehdide boyun eğmediklerini, ancak saygı dilinin karşılıksız bırakılmadığında iletişimin olabileceğini ifade etti. Fakat İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri çözümü olmaz dedi. Ayrıca şunu da ifade etti. Uzun zaman önce ilettiği gibi şimdi de kamuoyunun önünde İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu ifade eden Arakçı, bunu yapmak için İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İsrail'le işbirliği yapanlar topraklarımıza bölücülük tohumları ekenler hesap verecektir ifadelerini kullandı Arakçı yaptığı açıklamada Hindistan'da. Hemen Tahran'a uzanalım. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Bu ziyareti konuşacağız Ekber'le. Ekber hoş geldin yayına. Şimdi geçen gün seninle konuştuğumuzda sen demiştin ki yani Çin bir baskı unsuru olabilir İran konusunda. Çin İran'la görüşebilir, bazı konularda ikna edebilir. Çok güçlü ilişkiler var iki ülke arasında demiştin. Şimdi bu ziyaretin ardından sende nasıl bir izlenim oluştu? Yani Çin İran'ı ikna etmeye çalışacak mı sence, yoksa oraya da yansıyan ABD ile Çin'in çok ciddi anlamda anlaştığı noktasında mı?
3: Merve, teşekkür ederim. Evet, yani Donald Trump'ın Çin ziyareti sırasında İran meselesi de gündeme geldi. Ancak krizin, gerginliğin boyutuna bakıldığında o kadar da orada konuşulmadığını açık bir şekilde ifade edebiliriz. Tabii taraflardan gelen açıklamada işte taraflar, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, İran'ın nükleer programı ile ilgili İran nükleer sahibi olmaması konusunda hemfikir oldukları ifade edildi. ABD Hazine Bakanı da Çin işte Hürmüz'ün açılması için elinden geleni yapacağını ifade etti. Tabii taraflar bunu söylese de yaklaşım konusunda bir farklılık vardı. Çin de Hürmüz'ün açılmasını istiyor. Ancak bunun barışçıl yöntemlerle yapılmasından yanadır ve baskı uygulanmasına karşı çıkıyor. Tam bu görüşmeler yapılırken az önce de haberimizde izlediğimiz üzere İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ile BRICS zirvesi için Hindistan'da bulunmaktaydı. Oradan işte mesajlar verdi. İşte ülkelerin, ticari gemilerin İran'la koordineli bir şekilde İran'dan izin alarak bu bölgeyi kullanabileceğini ifade etti ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmadığını ifade etti. Yeter ki İran'dan izin alınsın dedi ve tam bu sırada İran devrim muhafızlarından da bir açıklama geldi. Son 24 saat içinde 30 geminin İran'ın izniyle bu boğazdan geçtiği ifade edildi. Tabii her şey bu kadar da iyi ve güzel değildi. Yine gün içinde gelen bir açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri sularına yakın bir geminin kimliği belirsiz kişiler tarafından alıkonularak İran kara sularına çekildiğine ilişkin haberler basında yer aldı. Gerçi hala şu ana kadar İran'dan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ek olarak da şunu belirteyim. Az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın işte Hindistan'daki bir tepkisini dile getirdiniz. Esasında o tepkisinin hedefindeki ülke Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Özellikle dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gizli bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğine ilişkin haberler gündeme gelmişti. Bu konuda işte ciddi anlamda Hindistan'da bir gerginlik yaşadı ve İranlı bakan işte karşı tarafı işte İsrail'le siz işbirliği yapsanız dahi bu sizin için güvenlik getirmeyecektir yönünde ifadelerle eleştirdi.
2: Evet, Ekber aktardı Tahran'dan, detayları konuştuk, nasıl yankılandı Çin ziyareti Donald Trump'ın. Şimdi ise stüdyomuzda konuşacağız. Doktor Eray Güçler bu saat diliminde yayın konuğumuz olacaklar. Hocam hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum, ben de size iyi yayınlar diliyorum.

0: Tüm dünya merakla bekliyordu zaten bu ziyareti. Donald Trump'ın ikinci defa başkan olmasının ardından ilk hedefi Çin'di. Yani benim en büyük rakibim Çin. Bütün enerjimi oraya vereceğim demişti. Şimdi dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın iki cümlesini okuyacağım. Tabii. Sözü size bırakacağım. Diyor ki Beyaz Saray yaptığı açıklamada Donald Trump ve Xi Jinping Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması üzerinde mutabık kaldılar. Bu ne anlama geliyor? Yani ya, İran'ın da bir beklentisi vardı.
1: Yani Çin, ben en son lafı en başta söyleyeyim, ondan sonra bunu konuşalım.
0: Buyurun.
1: Çok fazla lafı dolandırmaya gerek yok. Yani Çin kendi çıkarları bakımından, kendi çıkarlarına göre ABD-İran savaşında başka bir taraf olmayı seçmiş gibi görünüyor.
0: Taraf olmayıp kendi
1: başka bir taraf olmayı seçmiyor.
0: Tam anlamıyla bugüne kadar taraf olmayıp bunu kendi şöyle dolduralım. Rasyonel bir tutum sergilemeye karar
1: verdi. Şimdi bu cümleyi söyledik. Yani Çin artık önceki politikalarından başka bir politika izleyecek. Anladığımız bu. Bunu biraz altını dolduralım. Çin şu ana kadar hangi politikayı izliyordu? Çin ABD İran ABD daha doğrusu İran ABD İsrail savaşında İran'ı el altından destekleyerek ABD'nin güç kaybetmesini ve kendi karşısındaki ABD güçlerinin zayıflamasını amaçlıyordu.
0: El altından nasıl destekliyordu?
1: Efendim çok net. Yani
0: istihbarat bilgileri vermesinin
1: saha bilgileri
0: dışında,
1: var
0: saha bilgisi vermesinin dışında.
1: Saha bilgileri var. Yani çok ciddi şekilde ilk başta mesela 40 günlük savaş boyunca 5 tane Çin gemisi askeri malzemeyi getirip İran'a teslim etti. Yine karayoluyla, demiryoluyla İran Çin'e petrol sevk etmeye devam etti. Çin de hem kargo uçaklarıyla hem de karayolundan İran'a askeri malzeme ve askeri harp yeteneği, işte radar ve elektronik harp yeteneği kazandırılması noktasında yardımlarda bulundu. Şimdi bunu bir kere koyalım.
0: Amerika'da bunu biliyor.
1: Amerika'da biliyor tabii. Bilmemesi, biz biliyorsak Amerika'da biliyordur herhalde. Yani bilmiyorlarsa ayıp, öyle diyelim. Bizden öğrensinler. A Haber'i takip etsinler.
0: Çünkü şöyle sanırım Pezeşkiyan'da. Yani biz Çin'den hiçbir yardım almıyoruz. Çin nerede diye böyle bir
1: doğru
0: de serzenişte bulunmuştu.
1: Doğru değil efendim. Yani o gemileri teyitli olarak biz uydu fotoğraflarından gördük. Yani Çin gemileri 5 tane geldi ve 40 gün savaşı esnasında İran limanlarında yük boşaltı yaptı.
0: Şimdi tamam, o zaman bu çok buradaki net. Pozisyonundan 180 derece değişikliğe.
1: Şimdi neyin karşılığı? Yani aslında 180 karşılığı? Derece değil. Şimdi baktığımızda Çin ne söylüyor bakın. Yani nükleer, petrol. İki şeyden bahsediyor değil mi bakın. Nükleerden vazgeçecek İran. Çin de Hürmüz Boğazı'nı açıp petrol almaya devam edecek. Sadece Hürmüz Boğazı'ndan İran'dan petrol alacak diye düşünmeyin. Neden? Çünkü Çin Basra Körfezi üzerinden yıllık petrol ihtiyacının yaklaşık %55'ini alıyor. Yani şu an ilk başta İran kontrollü olarak Çin'e petrol sevk ederken ABD dışarıdan tekrar ikinci bir ablukayla kesince İran petrol ihtiyacının yarısını artık karşılayamaz duru. Çin petrol ihtiyacının yarısını karşılayamaz duruma geldi. Şimdi bu çok önemli. Çünkü Çin'in bir hedefi var. Yıllık %10 büyüme hedefi var. Yıllık %10 büyüme hedefini gerçekleştirirse 10 ve daha üzeri o zaman ABD'ye karşı özellikle ekonomik açıdan stratejik dengeyi yakalayabiliyor. Askeri açıdan da gelişimini devam ettirebiliyor. O yüzden petrol şu an için Çin için çok nükleerden daha önemli bakın.
0: Peki bu nasıl bir anlaşma? Yani burada mutabık kalınması bunun sahaya nasıl yansıyacağının işaretidir.
1: Evet, şimdi burada bir kere
0: İran'ın Hürmüz'ü açma noktasında Çin'in bir baskı mı yapması bekleniyor? Yoksa bazı konularda sen perde arkasında baskılarını yap dedi Amerika Birleşik Devletleri. Zaten İran seni Hürmüz'den geçirecek. Ben de göz yumacağım.
1: Asıl o da değil inanın nükleer. Yani İran'a asıl Çin'in eğer bu yani bu işin asıl kilitlendiği yer nükleer meselesi.
0: İşte bu konuda sen baskı yap. Çin, ben de geçişine şu an için müsaade edeyim.
1: Sen dedi. Nükleer konusunu hallet, ben de Hürmüz Boğazı'nı açayım.
0: Bu yüzden mi sizce İran'dan gelen son açıklama eğer bir daha saldırı olursa %90
1: dahası var. Bakın Arakçı'nın şeyini biraz önce ifade ettiniz. Hı. Yani Arakçı şunu demiyor. ABD Çin görüşmelerinden çok memnunuz. Çin'e güveniyoruz falan demiyor.
0: Hiçbir zaman demedim. Bak, bu tonda demiyor. Hiç yapmadım.
1: Yani şunu diyor. ya da iki ülkenin işte İran konusundaki

0: görüşmeleri iyi geçti, ümit, barış için ümit verici filan da demiyor. Diyor ki biz hazırız.
1: Evet.
0: Ya bu Çin'den ümidi kestiğini gösteriyor. Hı hı. Şimdi Çin nasıl olacak da İran'ı nükleer konusunda ikna edecek? Bu son derece önemli. Yani
1: Rusya'dan da ümidini kestin bu anlamda İran sizce?
0: Yok. Ben Rusya'yla ilişkilerinin Çin'e göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sebep Çin tabii stratejik çıkarları açısından düşünüyor. Petrol gelsin, İran'da nükleerden vazgeçsin, mevcut durum eskiye dönsün. Dolayısıyla bu olay Çin'in stratejik çıkarlarıyla örtüşüyor ama Rusya'nınkiyle örtüşmüyor. Daha önce de ifade ettik burada yayında. Yani İran'ı destekleme konusunda Çin ile Rusya arasında stratejik farklılık var. Çok bariz bir farklılık var. Nedir? Rusya aslında savaşın devam etmesini istiyor. Artan petrol fiyatları Rusya ekonomisini güçlendirdiği gibi yıpranan ABD, Avrupa karşısında zayıflayan bir ABD anlamına geliyor. Yani burada iki yönlü olarak bir Rusya'nın farklı bir stratejik yaklaşım ve çıkarları var.
1: Yani dün ziyaretin kapsamını konuştuğumuzda bir iş adam ordusuyla gitti. Yani dünyanın en büyük şirketlerinin CEO'ları Donald Trump'ın ekibindeydi.
0: Evet, peki,
1: ve onların da işte hepsinin
0: buna karşı Çin
1: oldu.
0: Ne alacak? Muhtemelen gümrük duvarları inecek. Belki bazı ürünlerde tamamen ortadan kalkacak. Çünkü Elon Musk falan da gitmiş.
1: Evet.
0: Yani orada yatırımlar. Dolayısıyla Çin ekonomisi büyümesine, hatta öncekinden bile belki daha fazla büyümesine devam edecek. Yani
1: beraber
0: büyüyor. Çin bir şey, hayır. Bak burada Çin büyümeden, beraber büyüme falan değil burada. Çin'in büyüme hızı göreceksiniz bakın. Şu şeyden sonra ABD'den daha fazla olacak.
1: Bir ticaret grafiğimiz vardı. Hazırsa onu görebilir miyiz arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki ticaret dengesiyle ilgili yıllara yayılan bir grafik
0: evet,
1: var.
0: Hep ABD'nin yani, aleyhine bakın. Yani Çin'in lehine.
1: Bir üstünlüğü var baktığımızda Çin'in ABD'nin.
0: Bariz üstünlük var. Evet. Doğru. Bakın ben de onu diyorum. Yani Çin için yani ülkenin stratejik büyümesi, ekonomik büyümesi İran'dan daha önemli. Bak yani İran'da Çin efendim onlar duygusal bakmıyorlar yani olaya. Onlar kendi çıkarları açısından bakıyorlar. Çin'in ekonomik hacminin büyüyüp küresel bir ekonomik güç haline gelmesi İran'la olan ilişkilerinden daha önemli bir pozisyona geliyor. Zaten bunu vermeden Donald Trump İran'ı alamaz. Ha, Donald Trump bunu verdi ama İran'ı alabilecek mi diye sorarsanız bence Çin İran'ı da vermez. Çin'in politikaları gerçekten çok farklı. Yani Çin tarihini çok iyi okumak lazım
1: yani
0: bu anlamda.
1: Yani hiçbir müzakere konusuna bir başlık haline getirmiyor nükleeri. Savaştan önce konuşuluyordu. Fakat savaş başladıktan sonra İran bu konuda çok net. Şimdi baktığımız zaman bu konuda mütabıksa Çin'in de nükleer silahı var. Bildiğimiz 9 ülke var. İşte İngiltere, evet. Fransa, Almanya, Amerika, Rusya ile birlikte.
0: Toplam 16 bin civarında nükleer başlık var. Bunun 8 bini doğuda, 8 bini batıda. Öyle düşünün.
1: Ağırlıkta
0: yaklaşık.
1: Amerika ile Rusya'da.
0: Evet, tamam, ağırlıklı
1: ama Çin'in de
0: Amerika,
1: var. Şimdi
0: Rusya.
1: Bu konuda İran'ı hangi argümanlarla ikna edebilir? Hele ki böyle bir deneyimin ardından.
0: Yani bunu tabii sadece tahmin edebiliriz. Hani bu bizim yorumumuz olur. Çünkü sahadaki gelişmelerin, yani bu görüşmenin sahadaki yansımalarını henüz görmedik.
1: Öyle.
0: Örneğin Hürmüz Boğazı dendi. Hürmüz Boğazı hala kapalı değil mi?
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla hani bunlar öyle sözde söylense de taraflar karşılıklı atılacak adımları bir yol haritasına bağlayacaklardır ya da bağlamışlardır.
1: Yoksa cümleler çok süslü. Yani böyle, mutabıkız mutabıkız.
0: Ama dikkat edin o görüşmeler mutabıkız şuyuz buyuz ama ne belli değil. Yani işte bunu bir yol haritasına bağlıyor ve genellikle bu tür görüşmelerde adımlar atılır. Çin bir adım atar, Amerika bir adım atar. Hı hı. Amerika bir adım atar, Çin adım atar. Yani tamam hadi kaldırdım ben açıyorum yarın Hürmüz Boğazı'nı sen çık ben de işte nükleeri halledeceğim. Öyle denmez. Yani öyle olmaz. Belki de bu en zor uygulanması, en zor anlaşmadan biri. Çünkü İran nükleer konusunda ikna edilebilme ihtimali çok çok düşük.
1: Çok düşük.
0: Ancak ne olabilir? Hani benim aklıma, bu benim yorumumdur. Olup olmadığını göreceğiz. Yani Çin şunu diyebilir. Tamam sen nükleerden vazgeç ama biz senin korunman için yüksek teknolojili harp sanayini kuracağız der mesela.
1: Hmm.
0: Yani İsrail'e karşı senin endişen var. Örnek veriyorum işte bilmem şöyle bir hava savunma sistemi kuracağız. Şöyle bir uçak filosu kuracağız. Ama sen nükleerden, yani bir şey olması lazım.
1: İran'a
0: İran'ın o İsrail'e karşı nükleer endişesini, İsrail tehdidine duyduğu kaygıyı giderecek bir şey kurmaları lazım. Bu da ağırlıklı olarak askeri cephede oluyor. Yoksa İran da Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı her gün İran'ın da petrol ihraç edememesi anlamına geliyor ki ekonomik yoksunluğa ve halkın özellikle ihtiyacı olan, İran sanayisinin ihtiyacı olan ham madde ve gıda maddeleri gibi bir takım şeylerin girmemesi de hem İran ekonomisini, sanayisini çökertiyor ya da zayıflatıyor, hem de İran halkının direnci üzerinde baskı yapıyor. Kolay değil yani bu.
1: Evet hocam, son birkaç dakika. Buyurun. İstediğim grafik buydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le dış ticareti noktasında 2009'a böyle biraz geriye saralım tarihim. Baktığımızda yine hani oransal olarak çok açık ara fark var. 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatını gösteriyor mavi sütunlar. Kırmızı sütunlarsa ABD'nin ithalatını gösteriyor. Şimdi bu fark, ABD'nin ithalatı o kadar artmasa da yani şöyle, ABD'nin ihracatındaki orana baktığımızda
0: tablo şunu gösteriyor. Yaklaşık 200 milyar dolarla başlayan açık 400 milyar dolarların üzerine çıktı. Yıllık ama şimdi bu kadar açık veriyor. Yani ABD ekonomisindeki sermaye, ekonomik sermaye Çin'e kayıyor. Bu budur. Ya ABD'nin parası Çin'e gidiyor yani, bakın. Şimdi işte ABD bunu durdurmak zorunda. Bu savaştan daha tehlikeli, bakın.
1: Hocam bu kadar yıldır 2009'dan beri durduramamış, bu makas gitgide açılmış.
0: Açılıyor, evet.
1: Mümkün mü? 2019'a baktığımızda pandemi dönemine, sonra hemen pandemi sonrası 2022 yılında o kadar geniş ki makas.
0: Doğru.
1: Ne kadar zamanda bunu kapatmaya niyetli mi ya da ABD? Bunu da sorayım. Yani yatırımları ABD'ye çekmek istiyor da, söylemde bunlar da hoş da. İstiyor mu acaba? Tamam.
0: Yani isteyip istemediğini dediğin gibi bir soru işareti, fakat şu aşamada bir de İran savaşıyla ortaya çıkan ekonomik masrafların, artan masrafları kısmak niyetindeler.
1: Değil mi?
0: Diyor ki önce dur şu İran konusunu bir halledelim. Ondan sonra Çin'le şu an uzlaşalım. Daha sonra Çin'e yönelik başka tedbirler almak noktasında bir takım farklı uygulamalar olacaktır. Onu size söyleyeyim. Ama şu açık çok net bir, rejiyi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir grafik hazırlamışlar. ABD-Çin arasındaki küresel sermayenin nasıl Çin'e aktığını göstermesi bakımından çok önemli. Buna ABD ekonomisi dayanamaz. Ya bir şey yapmaları lazım. Ne yapmaları? Birinci etapta uzlaşmaları
1: 16
0: lazım.
1: 16 senedir neredeyse, 17 senedir evet, direniyor ama farklı politikalar üreterek.
0: Peki kaç trilyon dolar şu an aktı buraya?
1: İşte bugün onu konuşalım mesela. Bugün o iki günlük görüşmede devam eden bu görüşmelerde kaç trilyon dolar aktı?
0: Evet, yani çok akmıştır.
1: Çok trilyon
0: ne kadarını bilmek, trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Yani sıfırlar, tonlarca sıfırdan bahsediyoruz. Bir ve sıfırlardan bahsediyoruz. Tabii bunu bilemeyiz ama yani şu açığa daha fazladır. Bakın bir de şöyle bir şey var. Peki bu ABD Çin'e, peki ABD Çin Avrupa'yı da bir de ona bakmak lazım. Benzer şekilde bakın.
1: Evet. Bence oradaki grafik daha
0: zaten dünyadaki mevcut küresel siyasal sistemin çökmesinin, zayıflamasının en önemli sebebi bu batıdaki sermayenin Çin'e, yani doğuya akması. Bu küresel dengesizlik ya bir dünya savaşıyla çözülür ya da işte şimdi artık ülkeler o kadar büyüdüler ki birbirleriyle savaşamayacak kadar büyüdüler. Yani ikinci dünya savaşındaki, birinci dünya savaşındaki gibi değil ülkeler. Yani ülkeler bir savaşmaya başlarsanız ucunun nereye gideceğini evvelden belliydi. Şimdi bellisi. Dolayısıyla şimdi taraflar ne yapıyorlar? Ya dur şurada bir yerde uzlaşalım diyorlar. Yani bir yerde ticari olarak uzlaşalım. Bu küresel sermayeyi biraz daha dengeli, ölçülü halde tutalım. Bunun içinde şu İran konusunu, çünkü İran mutlaka petrol almak zorunda. Yani şöyle mesela Basra Körfezi'ni gözünüzün önüne getirin. Mesela Basra Körfezi dışında Orta Doğu'da petrol alabileceği Çin'in başka bir liman yok. Kızıldeniz'den mi alacak? Umman'dan mı? Alamıyor. Yok çünkü orada liman.
1: En büyük petrol ihracatçısı dünyanın, yani rezervlere sahip ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri artık 51. eyaletim diyor Donald Trump. Yani ABD bayrağını koymuş Venezuela'nın üzerine. Öyle bir paylaşımda bulundu.
0: En büyük orası. O çok büyük
1: oradaki
0: bir güç
1: kattı. Oradaki musluk kapandı. Ama deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri oradan Çin'e petrol göndermeye devam ediyor.
0: Nasıl gönderiyor ama?
1: Nasıl gönderiyor?
0: Yüksek fiyattan gönderiyor. Çin buradan aldığının iki katı fiyattan oradan alıyor. Tamam diyor, ben sana veririm. Neden? Bakın işte bu tabloyu tersine çevirmeye çalışıyorlar. Yüksek fiyattan, normal dünya standarttan üstünde fiyattan. Yani Basra Körfezi'nden aldığının iki katı fiyatını, hatta daha bile fazla fiyattan vermek suretiyle buraya gönderdiği paraları kendisine geri almaya çalışıyor. Anladınız mı? Petrol üzerinden yüksek fiyattan bir petrol satıp şu akışı da şimdi kolay değil. Çin'in günlük petrol tüketimi çok fazla yani.
1: Çok fazla.
0: Tabii yani.
1: Burada herhalde yine baktığımız zaman yani, Rusya'yı siz kayırmışsınız en kazançlı çıkan. Bir de düşük fiyattan satarak petrol doğalgazı sürümden kazanan Rusya bu süreçte.
0: Rusya bakın bu 40 günlük işte daha doğrusu 28 Şubat

0: Şubat'tan şu ana kadarki süreçte artan petrol fiyatlarıyla deniyor ki, hani ben bazı uzmanların yorumunu söyleyeyim. Deniyor ki neredeyse Ukrayna Savaşı'na harcadığı parayı neredeyse çıkardı diyorlar. Yani çok büyük paralar.
1: Peki. Doktor Ela Güçler. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Sunuyorum. İyi yayınlar
1: sağlık.
0: Efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de müsaadenizle izleyicilerimin de öyle.
0: İyi yayınlar.
1: Reklam arasına gidiyorum. Ardından devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı elektronik ilan doğrulama sistemi sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
2: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Gıda takviyesi alıyor musunuz efendim?
10: Evet alıyorum.
9: Bunların gerçekten vücuda bir faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
10: Yani tıpla ilgili değilim ama olduğunu düşünmüyorum. Şimdi takviye gıdalar çok masummuş gibi görünebilir fakat hepsinin bir toksik dozu vardır. Dolayısıyla fazla kullanım yine vücutta sağlık problemlerine yol açabilir.
11: Şifa niyetine içiliyor, adeta avuç avuç tüketiliyor. Ancak masum görünen bu ilaçlar bilinçsiz kullanıldığında adeta birer zehre dönüşebiliyor.
9: Elimde görmüş olduğunuz bu gıda takviyesini bazen sindirim sistemimizi güçlendirmek, bazen de enerjimizi arttırmak için kullanıyoruz. Ancak eğer vücudumuzun bu takviyeye ihtiyacı yoksa ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor.
11: Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülen takviye gıdalar doktor kontrolü dışında alındığında ciddi risklere neden olabiliyor.
12: Herhangi bir takviye edici gıda kullanmıyorum. Spor alanında kullanılanların hani belirli bir etki gösterdiğini biliyoruz aslında ama hani yine doğal bir ürün olduğunu sanmıyorum.
13: Ben kullanmıyorum gıda takviyesi. Ya kullanan arkadaşlarım var, onlar faydalı olduğunu düşünüyorlar ama hani ben kullanmadım. Ben dengeli beslenmeye, sağlıklı beslenmeye daha çok önem veriyorum.
11: Kan tahlili yapılmadan kullanılan vitaminler anlık zehirlenmelere ve ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
10: Sağlık problemlerine yol açabileceği gibi anlık zehirlenmelere de yol açabilir. Dolayısıyla bilinçsizce özellikle kan testi yapılmadan kullanılmamasını öneriyoruz. Takviye gıdaların içeriği, takviyenin formu kesinlikle çok önemlidir. Hangi takviye gıdaların bir araya getirip multivitamin tarzı olarak kullanıldığı çok önemlidir. Dolayısıyla her takviye gıdayı güvenilir olarak kabul etmemek gerekiyor.
11: Diyetisyen Sümeyye Şerefli olduğu tahlil sonuçlarına bakılmadan ve doktor onayı alınmadan vitamin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
10: İçerik okumak çok önemli. Hangi vitamine sizin ihtiyacınızın olduğu çok önemli. Bir bireyin ihtiyacının olan vitamine benim ihtiyacım olmayabilir. Dolayısıyla doktor tavsiyesi olmadan kullanılıyorsa da mutlaka eczacınıza danışmalısınız.
11: Peki sentetik vitaminler mi daha faydalı yoksa doğal gıdalar mı?
10: besinlerin içerisinden doğal olarak aldıklarımızın emilimi çok daha kuvvetli, vücuda faydaları çok daha kuvvetli. O yüzden bir eğer değer eksikliğiniz varsa değerin seviyesine göre tabii ki önce besinlerle tamamlamak gerekir, sonra takviyeyle tamamlamak gerekir.
9: Doktor tavsiyesi dışında bu ürünü kullanma gibi bir durumun olabilir mi?
12: Hayır, kesinlikle. Önce bir doktor tavsiyesi alırım.
13: Doktor kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum ben.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
11: Özgür Özel gergin. Kemal Kılıçdaroğlu tepkili.
15: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
11: CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide yaşananları yakından takip ediyor. A Haber'in edindiği bilgilere göre eski ana muhalefet lideri çok üzgün ve gidişattan memnun değil. Moralinin bozuk olduğu ve böyle gitmez dediği ifade ediliyor.
15: Siyaset emekliliği kabul etmez.
11: Muhittin Böcek ve Özkan Yalın'dan gelen peş peşe itiraflar milletvekili grubunda da moralleri bozdu. CHP'nin şu anda parlamentoda 138 milletvekili var. Bu vekillerin en az 10'u amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Zaman zaman da kendisiyle görüşüp önerilerini, fikirlerini alıyorlar.
9: Her ne kadar ses yükseltmeseler de genel merkezin politikalarını eleştiren 50 civarında milletvekilinin olduğu belirtiliyor. Yani en az 60 milletvekili genel gidişattan rahatsız.
11: CHP'de gözler bir yandan da mutlak putlan davasında. Şayet istinaftan mutlak putlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçecek. Kulislerde Kılıçdaroğlu partiyi bölmez toparlar yorumları yapılıyor. Bu senaryoda Kılıçdaroğlu'nun her şeye rağmen Özgür Özel'le çalışmaya devam edebileceği ancak CHP'de Ekrem İmamoğlu defterinin kapanacağı değerlendiriliyor.
15: Kurultay iptali olmaz. Yedek parti var mı? Var.
11: Ana muhalefet partisinin yedek parti senaryosu da dillendiriliyor. Mahkemenin butlan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder yorumları yapılıyor.
15: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
11: Ayrıca son dönemde CHP'de yaşananlardan rahatsız olan, Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alan siyaseti kabul etmeyen bazı belediye başkanlarının da partiyle yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.
14: A Haber Radyo.
16: Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır.

0: bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır, Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.
1: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Saatlerimiz artık 18'i gösteriyor. Sıcak bir gelişme olarak duyurmuştuk. Küresel Sumut filosunun Gazze'ye gitmek üzere Muğla Marmaris'ten ayrıldığını. Detaylara hemen bakalım. Yeniden İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulmuştu Küresel Sumut filosu. Ve 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldığı duyuruldu. Marmaris'teki lojistik hazırlıklarını tamamlayan aktivistler seyir öncesinde kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi ve toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkiinden, bir bölümü ise Albatros Marina'dan demir alarak seyirlerine başladılar. Filoda Küresel Sumut filosundan 70 ülkede çok sayıda aktivist yer alıyor. Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs akşamı yaşanan o sağanak yağış sonrasında sel meydana gelmişti. İşte o afet anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ekranlarınıza taşıyoruz şimdi. 12 Mayıs'ta Samsun Havza ilçesinde kayda geçti bu görüntüler. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri su altında kalmış, araçlar da sürüklenmişti. İlçenin altyapısında da hasar oluşmuştu. Sel anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu görüntüler afetin ilk anlarında kaydedilen görüntüler, sağanak yağışın şiddetini artırmasının ardından su yükseliyor aniden. Manisa'da da şiddetli dolu yağış etkili oldu. Kiraz bahçelerinde de endişeye sebep oldu. Çünkü yaklaşık 20 dakika süren o dolu sonrası ilçe tarım ekibi sahada şimdi incelemeler başlattı. Demirci ilçesinde Manisa'da öğle saatlerinde başlayan yağmur kısa süre içinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. İlçede etkili olan dolu yağışı özellikle tarım alanlarında etkisini gösterdi. Yoğun şekilde üretimi yapılan kiraz bahçeleri de en fazla yağıştan etkilenenler arasındaydı. Yılda yaklaşık 20 bin ton kiraz üretiminin

0: gerçekleştirildiği ilçede kiraz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları da tedirgin etti. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Yollar su altında kaldı, yayalar zor durum yaşadı. Şiddetli dolu yağışının ardından Demiriçi İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'ne bağlı 3 ekip kırsal arazide inceleme çalışmaları başlattı. Kocaeli'nde ise 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyordu. Söndürüldüğü haberi de geldi. Yangın Darıca ilçesi Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. 3. kattaki daireyi tamamen sardı. Durumu fark edenler korkuyla binadan kaçarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi ve operasyon kapsamında 33'ü belediye görevlisi olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Tepebaşı Belediyesi'ndeki yolsuzluk kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nde nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis, belediye binası ve çalışanların evlerinde arama yaptı. 33'ü Tepebaşı Belediyesi'nde görevli, 27'si şirket yetkilisi, toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
0: ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında stadyumda düzenlenen o konser sırasında Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırılarla ilgili başlatılan soruşturmada 19 şüphelinin yakalandığı bilgisini duyurmuştuk. Kamuoyunda tepki çeken o görüntülerde aktif rol aldığı belirtilen 6 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise yakalama çalışmaları hala devam ediyor.
1: Ankara'da ODTÜ'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma süreci sürüyor. Bahar şenlikleri kapsamında konser sırasında Türk bayrağına yönelik saldırı görüntüleri büyük tepki çekmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmayla 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden olaylarda aktif olarak rol aldıkları ve azmettirici oldukları değerlendirilen 6 kişi tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken bir kişinin gözaltı süreci devam ediyor. Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyet ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor.
0: Matematik alanındaki başarılarımız gurur vermeye devam ediyor. 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu Ford, Almanya'da düzenlenen German Math Olimpiyatlarında dünya birincisi oldu. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu Ford, öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı German Math Olimpiyatlarında zorlu eleme turlarını geçti ve Frankfurt'taki finallere katılmaya hak kazandı. 8. sınıf öğrencisi Doruk, 60 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda 2,5 saat süren sınavda ter döktü. Hatalı olduğu için iptal edilen sorular dışındaki tüm soruları da doğru yanıtlayarak dünya birincisi oldu. Kuzey Amerika'dan Çin'e kadar her yerde insanlar gelmişti dedi Doruk bu yarışmaya. Birçok arkadaş edindim. Yeteneklerimi gösterme şansına sahip oldum. Çok mutluyum ama Türk bayrağımız da oradaydık. Ödül töreninde de sahneye ben Türk bayrağıyla çıktım. Ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum, çok gururluyum dedi Doruk Sabuncuoğlu Ford. Biz de onunla gurur duyuyoruz. Başarıları daim olsun diyoruz.

0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Oradaki konuşmasında İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyetinin her geçen gün daha da iyi anlaşıldığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte işte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz dedi.
1: Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin 6. toplantısını biraz önce başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda belgeyi imzaladık. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın da Çin seyahati devam ediyor. Ortak basın toplantıları düzenlendi. Bugün gün içinde mesajlar verildi. İran konusunda mesajlar netti. Mütabıkız her konuda, özellikle de nükleer konusunda, Hürmüz konusunda denildi. Peki ziyaretin yansımaları ilk gününde nasıl oldu? Hemen dönelim. Bölgedeki temsilcimiz Mehmet Zeyrek bizi bekliyor.
2: Merve Türkay akşam yemeğinde her iki lider de günün değerlendirmesini yaptı. Trump harika bir gün geçirdiğini söyledi. Çin'le çok daha iyi ilişkilere sahip olacaklarını vurguladı ve yeni bir sayfa açılacağını da belirtti. Xi Jinping de benzer mesajlar verdi. İki ülke ortak hareket etmeleri halinde dünyaya daha çok belirginlik kazandırabileceğini söyledi. Çatışmalarınsa sadece kaybettireceğini vurguladı. Çin'in Amerika iş dünyasına kapılarını daha fazla açacağını belirtti. Geride bıraktığımız dakikalardan itibaren artık liderlerin akşam yemeğindeki o görüntüler okunmaya başlandı. Mesela Elon Musk bu akşama damga vuran isimlerdendi. Sürekli mimiklerini değiştirdi. Her insana farklı pozlar verdi. Bazen mutlu, bazen şaşkın ifadeler yine kullandı. Onunla fotoğraf çeken iş dünyası isimleri vardı ve mesela Xiaomi'nin CEO'su onunla hayranlıkla bir fotoğraf çektirirken kameralara yansıdı. Bu da sosyal medyada çokça tartışılıyor. Küresel basında Elon Musk yine manşetlerde görüyoruz. Çin'in daha geniş açılımı kapsamında Elon Musk'ın şirketlerinin de bundan faydalanacağı konuşuluyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm iş dünyasının isimleri Xi Jinping'le birebir tokalaşmaktan, görüşmekten de duyduğu memnuniyeti dile getiriyorlar. Beyaz Saray, iki taraf Amerikan işletmeleri için Çin'e pazar erişimini genişletme ve Çin yatırımını artırma da dahil olmak üzere ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarını tartıştı dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı da benzer açıklamalar yaptı. Liderler düzeyindeki bu görüşmenin stratejik rehberlik olacağını vurguladı. Amerikalı

0: Dostları Çin'de daha fazla göreceklerini de vurguladı. Odakta yapay zeka var. Amerika Çin'i Nvidia'nın çipleri de dahil olmak üzere ülkenin yapay zekasını ilerletebilecek çeşitli teknolojilerden kesmeye çalıştı. Çin yerel yarı iletken firmalarının boşluğunu doldurmaya girmesiyle birlikte yerel teknoloji tedarik zinciri adeta stratejik bağımsızlığını ilan etmişti. Çin'in Ali Baba gibi şirketlerin yapay zeka modelleri Amerika'daki önde gelen firmaların piyasaya sürdüğü bazı teknolojilerle çok üstün rekabet edebilme seviyesine ulaştı. İşte bu da ziyarette en çok göze çarpan detaydı. Hem Amerikan lideri hem de beraberindeki iş dünyası bambaşka bir Çin gördüler bugün. Her alanda bağımsızlığını kazanmış ve yine sadece Amerika ile bir kayıptan ziyade ortak işbirliğiyle ancak kazan kazan odaklı bir ülke gördüler. Çin'in kaybedecek bir şeyi olmadığını fark ettiler aslında kelimenin tam anlamıyla. Trump da işte bunu gördüğü için bugün Çin devlet geleneklerine çok bağlı hareket etti. Genel olarak beden dilini kontrollü tutmaya çalıştığını da görüyoruz. Sadece Trump değil, Amerika'nın kurmay kadroları da Xi Jinping'le tokalaşırken büyük bir saygı içerisinde durduklarını gördük. İş dünyası oldukça heyecanlıydı. Nvidia CEO'su, Apple ve diğer Elon Musk gibi birçok önemli isim gayet olumlu mesajlar, sinyaller verdi. Şu an için Pekin'de son notlar bu yöndeydi. Yarın öğlen saatlerinde Trump ayrılacak ama ayrılmadan önce Xi Jinping'le bir kez daha yemek yiyip çay içecek. Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi dün bir miktar görüntü paylaşmıştık Eurovision yarışmasından, İsrail'in protesto edildiği o anlardan. Viyana'da 70.si düzenleniyor Eurovision şarkı yarışmasının ve İsrail tarihinin en büyük protestosuyla, en büyük boykot dalgasıyla karşı karşıya. Zaten Eurovision'a pek çok ülke girmeyi reddetmişti bu dönem ve hatta geri çekilenler olmuştu. İsrail varsa biz yokuz diye. İsrail'in Eurovision'a katılımına tepki gösteriyor eylemciler. Kapıda toplanmışlar, yarışmanın düzenlendiği binanın önünde protestolar devam ederken işte dünkü performansı esnasında İsrailli şarkıcının salonda bir anda sesler yükselmeye başladı.
2: Kapıda başlayan protestolar sahneye kadar taşındı. Alkışların yerini sloganlar ve yuhalamalar aldı. Tepkilere rağmen İsrail'in katılımına izin verilen Eurovision, boykot ve gösterilerin gölgesinde kaldı.
3: İsrail'in 3 yıldır Filistin'de soykırım yaptığı bir dönemde Eurovision şarkı yarışmasının barış kutlaması olduğunu iddia etmek tam bir ikiyüzlülüktür. Bu yüzden buradayız ve protesto ediyoruz.
2: Yarışmanın düzenlendiği arenanın önünde bir araya gelen eylemciler, İsrail'i boykot edin sloganları attı. Avusturya hükümeti de eleştirilerden payını aldı.
4: Avusturya hükümetinin soykırımcı bir devlet olan İsrail'in Eurovision'da hiçbir eleştiriye maruz kalmadan sahne almasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmış olması korkunç bir rezalet.
2: Yarışmanın ilk günündeki eleme turunda da İsrail'e tepki vardı. İsrail'li şarkıcı Noam Betan sahneye çıktığında kalabalıktan Filistin'e destek sloganları yükseldi. Canlı yayına yansıyan o anlar yayıncı kuruluş ORF tarafından da sansürlenmedi. Şimdi ise gözler eleme turunu geçen İsrail'in de katılacağı cumartesi günkü finale çevrilmiş durumda.
1: İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklanmış. bir şehirde uygulama başlatıldı. İspanya'nın Lorca Belediyesi şehrin estetik görünümünü korumak için balkonlara çamaşır asılmasını yasakladı. İspanya'nın güneydoğusunda yer alan 98 bin nüfuslu işte bu şehirde estetik görünümü korumak ve düzenli, çekici, güvenli, saygılı bir kent imajı oluşturmak amacıyla yasal adımı attı belediye.

Cumhurbaşkanı kente balkonlara çamaşır asılması, görüntü kirliliği yaratan eşyaların bulundurulması balkonlarda yasaklandı. İspanya'da bizim gibi balkonlarıyla ünlü bir ülke ve belediye meclis tarafından da kabul edilen bu yeni düzenlemeye göre bina cephelerinin görsel bütünlüğünü bozanlara da 151 eurodan 1500 euroya kadar para cezası uygulanacak. Şehrin ekonomisini desteklemek amacıyla aldıklarını ifade ediyorlar belediye görevlileri bu kararı. Hatta sivil toplum kuruluşlarından, mahalle sakinlerinden bu konuda çokça talepte olmuş kendilerine ve karar alınmış. Karara uymayanlara da 150 eurodan 1500 euroya kadar para cezası kesilecek.

0: Şimdi yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye hem farklı partilerden hem de bağımsız olarak katılan belediye başkanlarının sayısı 79'a ulaşmış durumda. Belediyelerde AK Parti'ye en fazla geçiş ise yeniden Refah Partisi'nden olmuş.
1: Sayın Burcu Köksal'ı sahneye davet ediyorum.
2: Son olarak eski CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar ilçesinin Belediye Başkanı Veysel Topçu'yu bünyesine katan AK Parti'ye yerel seçimlerden bu yana 79 belediye başkanı geçti. Belediyelerde AK Parti'ye en fazla geçiş ise yeniden Refah Partisi'nden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yaprak dökümü sürüyor. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı Köksal'la birlikte 17'ye ulaştı. Öte yandan yerel seçimlerden bu yana 14 milletvekili de AK Parti'ye katıldı.
0: Türk futbolunun sembol isimlerinden Fatih Terim'in adı memleketi Adana'da ölümsüzleştirilecek. Şöyle ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Sarıçam'da Fatih Terim Spor Müzesi inşa edilecek. Temeli de Eylül ayında atılacak.
3: Adana'da Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim'in kariyerini ve yaşamını gelecek nesillere aktaracak yeni bir proje hayata geçiriliyor.
4: Fatih Terim Spor Müzesi, Türk futbolunun imparatoru olan Fatih Terim'in hatırasına, genel başkanımızın vefasına saygının eseridir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçede Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin vefa anlayışı bizim için yalnızca bir bakış açısı değil, çok kıymetli bir vizyondur.
3: Spor Müzesi, spor merkezi ve spor parkını kapsayacak kompleks dünya standartlarında inşa edilecek.
4: Kongre ve spor merkezimizde 37 farklı branşın spor yapabileceği bir kapalı spor salonu olacak. Fatih Terim Spor Müzesi, Fatih Terim'in Adana'dan başlayan ve bugüne kadar geldiği tüm hayatının anlatıldığı bir müze olacak.
3: Müzenin iç mekanında futbol topundan esinlenerek tasarlanan 3 ayrı kubbe yer alacak. Her kubbe Fatih Terim'in yaşamının farklı bir dönemini ve yönünü yansıtacak şekilde kurgulanacak. Temelinin Eylül ayında atılması planlanan Fatih Terim Spor Müzesi'nin 2027 yılında hizmete açılması öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla Sarıçam'ın spor ve kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.
5: Bu tarafta da spor parkı oldu.
0: İstanbul'da Zeytinburnu'nda taksi şoförü Erhan Çiftçi'nin husumetlisi tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Ve savcılık tutuklu olan sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti.
2: Taksi şoförünü sokak ortasında 14 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı. 7 Aralık 2025 günü İstanbul Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi mesai bitimi aracını park etti. Sokakta yürüdüğü sırada pusu kuran husumetlisi Serkan Barlık'la karşılaştı. İddianameye göre cinayetle biten olayda ilk hamle Barlık'tan geldi. Kovalamaca yaşandı, yere düşen taksi şoförü defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Erhan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.
6: Adli tıp raporunda çiftçinin vücudunda 14 bıçak yarası tespit edilmişti. Katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
2: Savcılık iddianamede cani saldırgan için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.
0: Başkent Ankara'da önemli bir operasyon düzenlendi. Haksız kazanç sağlayan, halk arasında değnekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
7: Yol boyu otopark ücreti 200 liradayı. Araç istediği kadar da kalabilir gün boyu. Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
2: Kendilerini otopark görevlisi olarak tanıtıp zorla ücret talep ediyorlar. Ücret vermeyi kabul etmeyen sürücüleri tehdit ediyorlar.
8: Hiç kimse kimseyi tehdit edemez. Kızılay'da, Ulus'ta öyle şeylerle karşılaşıyorum.
9: Kendini bilmeyen, genelde çoğu da sabıkalıdır. Özellikle haraz alıyorlar ve para vermediğin zaman şu arabanın şuralarını çiziyorlar.
2: Başkent Ankara'da değnekçi olarak tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik güven sokağı operasyonu düzenlendi. 32 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların sürücülerden araçlarını korumak için para istedikleri, kendilerine ait olmayan park alanlarını kullandıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
10: Park edeceğim de yer arıyordum.
11: He. Yer var var, sıkıntı çok yerde. 150 lira baba.
2: Vatandaşlar uzun süredir yasa dışı otoparkçılık yapan kişilerden şikayetçiydi.
8: Hiç kimse kimseyi tehdit edemez.
9: İnsanlardan zorla para alıyorlar, insanları tehdit ediyorlar, arabasını çiziyorlar, lastiğini sindiriyorlar.
2: Ankara Emniyeti şikayet ve ihbarlar sonrası hemen harekete geçti. Korsan otoparkçıları bir bir yakaladı.
12: Otopark ücretini alayım abi.
13: Ne parası istiyorsun abi?
12: Abi 50 lira park ettik arabayı.
13: İşte her şey böyle başlıyor. Kendisini otopark görevlisi olarak tanıtan bir kişi aracınızı yanaştığınızda yanınıza geliyor ve sizden para talep ediyor. Eğer siz bu parayı vermediğiniz takdirde sesler yükseliyor. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. İş tehdit boyutuna kadar varıyor. İşte emniyet devreye girdi. Bu düzene son verdi. Sabah saatlerinde gözaltılar yaşandı. Sürücülerse rahat bir nefes aldı.
8: Emniyetin operasyonu tam yerinde bir operasyon. Çünkü yasa dışı her ne varsa emniyet geleni yapıyordur. Ondan herhangi bir şüphemiz yok.
9: Güzel bir şey oldu. Hani devam etmesi gerekiyor devamlı.
8: İnşallah daha iyi güvenli ortamlar yaşayacağız yani.
0: Tüm dünyanın yerel sorunu, küresel dünyanın yerel sorunu, nüfus azalması bizde de artık çok büyük bir sorun. Son 85 yılın en düşük genç nüfusuna sahibiz. Çok tehlikeli bir orandan bahsediyoruz. Burada 1935 yılından itibaren genç nüfusun, 15-24 yaş arası genç nüfusun yüzdelik oranı var. İşte o yıllarda %20.8'e kadar yükselmiş. Ama günümüze geldiğinde bu azalan, aşağı doğru inen grafiği görüyorsunuz. %15.3, 15.2, 15.1 ve bugüne geldiğimizde, 2026 yılına geldiğimizde %14.8. Bundan sonrasına ilişkin hesaplamalarsa daha da hızlı bir ivmeyle azalacağını gösteriyor. Neredeyse 2040'a geldiğimizde 2030'un sonlarında %12.2, 9.7, 8.8 şeklinde azalarak devam edecek. Eğer bir önlem alınamazsa, bu gidişata dur denilemezse 15-24 yaş arası gençlerimiz son 85 yılın en düşük oranında son 2 yılda 2025 yılında 2026 yılındaki istatistiğimiz işte böyle. Ne yazık ki dikkat çekmek istedik buna da özellikle ve şimdi yeniden dekolonizasyon formu kapsamındaki film gösterimine bakalım. Tarihi Atlas Sineması'nda devam ediyor etkinlik. O etkinliğe katılan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, dünya film festivallerine alternatif bir festival oluşturmayı hedeflediklerini söyledi ve etkinlik kapsamında film gösterileri gerçekleştiriliyor. Bugün de devam ediyor. Bir kez de buradan duyurmuş olalım.
3: Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği'nde hazırlanan Dünya Dekolonizasyon Forumu film gösterimleriyle devam ediyor. Dekolonize film günleriyle sömürgecilik sinema üzerinden ele alınırken etkinliğe Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.
14: Dekolonize film günleri başladı. Tam 10 film Tarihi Atlas Sineması'nda seyircisiyle buluşacak.
3: Sömürgeciliğe dikkat çekmek amacıyla düzenlenen film günlerinde yönetmen Faysal Soysal moderatörlüğünde ekranı sömürgecilikten arındırmak başlıklı panel düzenlendi. Panele

0: Muzaffer olacağını düşünmüyorum ben.
1: İranlı yönetmen Macit Macide ise Türkiye-İran kültürlerinin köklü ve güçlü bir mirasa sahip olduğunu belirterek bu zenginliğin korunması gerektiğini söyledi.
2: Kendi görüşlerimizi savunalım ve tarihimize ve kültürümüze gerçekten sadık filmler yapalım ve bunu kendi zaferlerimiz olarak hatırlayalım. Birçok büyük İranlı film yapımcımız var. İsimlerini anmak istemiyorum. Çok ünlü film yapımcılarımız. Batı onları aynı bahaneyle avladı. Kendi halklarına karşı filmler yaptılar ve sonra o kadar ünlü oldular ki Batı'ya giderlerse başarılı olacaklarını düşündüler. Kendi halklarına sırtlarını döndüler ve protesto film yapımcıları olarak oraya gittiler. Oraya sığındılar ve kaldılar. Hiçbiri başarılı olamadı. Sadece başarısız olmakla kalmadılar. Yok oldular. Artık film yapamaz hale geldiler. Kayboldular. Bu sanatçının öncelikle kimliğiyle yaşadığını gösteriyor.
3: Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndan Kongo'daki Belçika sömürüsüne, Avustralya'da asimile edilmiş çocuklardan Filistin nakbasına uzanan Seçki tam da bu noktada seyircisiyle buluştu.
1: Sanat camiasından çok sayıda isimde etkinliğe katıldı. Önemli mesajlar verildi.
4: Bir millet her şeyini kaybedebilir. Bir savaşta topraklarını kaybedebilir. İnsanlarını kaybedebilir. Ama kültürünü kaybederse işte o zaman yok olur.
5: Benim için çok büyük bir onur burada, bu gece burada bulunmak. Çünkü gerçekten yani bu çok önemli. Çok değişik kapılar açmış oluyorlar. Biz de o kapılardan dünyayı farklı bir şekilde görmüş oluyoruz.
6: Dünyadaki barışın temsili olarak güvercinden bahsettim. Gerçekten dünyada barışın gelmesini en çok isteyenler sanatçılardı.
7: Sömürgecilik çok çok kötü bir şey yani, dünya üzerinde kalmamış, modası geçmiş, kullanılmayan bir şeydi.
1: Ünlü yönetmen Halit Refik'in eşi Gülper Refik de davetliler arasındaydı. Etkinliğin önemine dikkat çekti.
8: İlk defa bunların dile getirildiği bir festival diyeyim, toplantı diyeyim, forum ne olursa olsun. Bir insani toplantı ilk defa hayatımda ilk kıvılcımı yaptınız. Temennimiz inşallah bu böyle devam eder.
1: Yönetmen, senarist ve yapımcı Yüksel Aksu da öneride bulundu.
9: Türkçe filmler Oscar'ı İstanbul'da. Adı Oscar olmamalı.
1: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan da zihinlerin arındırılmasında sinemanın büyük bir güç olduğunu vurguladı.
10: Zihinlerimizi arındırmak için, sömürgeden kurtulmak için bu anlamda özellikle sinemanın çok büyük bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar şu anda hala Hollywood sinemasıyla baskı altında olsak da dönüştürebileceğimize inanıyoruz.
1: Dekolonizasyon meselesini yeniden gündeme taşıdıklarını söyleyen Esra Albayrak, sömürgecilik konusunun farklı yönleriyle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edeceğini vurguladı.
11: Hakikaten bugünle beraber tartışacak daha çok konu var bu başlık altında. Hangi kapağı açsak ayrı bir yara. Dolayısıyla doğru bir yerdeyiz galiba. İnşallah 2 sene sonra forumda, ama arada daha yan etkinliklerle devam edecek sürecimiz. Aynı zamanda Dünya Dekolonizasyon Forumu sayfamız, web sitemiz sürekli bir şekilde dinamik tutulacak. Sosyal medya hesaplarımız aynı şekilde dinamik tutulacak. Takipte kalmalarını öneriyoruz bütün sevenlerimize, katılanlara, katkı sunanlara. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten onur duyduk. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Albayrak sinemada İstanbul perspektifi denilen çoğulcu bir yaklaşım olması gerektiğini söyledi.
11: Biz buna İstanbul perspektifi diyoruz. Sinemada da umut ederim ki İstanbul perspektifiyle böyle çok merkezli bir yaklaşım, İran sineması ile Türk sinemasının daha çok kol kola girebildiği bir yaklaşım olur. Ve hep beraber Beyaz Adamın Yükü diyen Rudyard Kipling'e karşı hep beraber insanın yükünü kucaklayabiliriz inşallah, kadınıyla erkeğiyle. Umut ederim ki biraz önce söylenen o çıkış İstanbul'dan olsun. Dünya festivallerinin alternatif bir festival, umut ederim İstanbul'da olsun. Çok teşekkür ediyoruz şeref verdiniz, katıldığınız için. Evet. Sayın Mecidi'ye çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz.
1: Dünya Dekolonizasyon Forumu kapsamında yapılan film günleri bu akşam saat 21'e kadar devam edecek.
12: Şimdi Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyenin yaklaşık 2 katı olduğu yönünde. Dünya Sağlık Örgütü öneriyor ki günde maksimum 5 gram tuz tüketin. Biz bunun 2 katı kadar, günde 10.2 gram kadar tüketiyormuşuz Türkiye olarak. Şimdi burada aşağıda ülkelerin isimleri yazıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği üst sınır

0: 5 gram. Biz Türkler olarak Türkiye'de 10.2 gram. Hemen bizim arkamızdan Malezya geliyor, Endonezya geliyor. Onlar da 10 gram kadar, 10.5 gram kadar. Ama buraya baktığımızda Çin var. Çin en fazla tuz tüketen ülke, 17.7 gram tuz tüketiyor. Çin'i Kazakistan izliyor, ardından Macaristan var, Çekya, Slovenya. Sonra Avrupa'ya doğru geliyoruz. Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Slovakya. Sonra Kuzey Kore'de epey tuz tüketiyormuş. Kolombiya'da çok fazla. Singapur, Polonya, Tayland, Sri Lanka şeklinde devam ediyor. Baktığımızda grafiğe yine en az biz tuz tüketiyormuşuz ama önerilenin iki katı kadar. Ne kadar? Çin kadar olmasak da, Macaristan kadar olmasak da, Çekya, Slovenya kadar olmasak da biz de fazla tuz tüketiyormuşuz. Dünya Sağlık Örgütü bizi de uyarıyormuş. Şimdi ekranlarınıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun bir açıklamasını getireceğim. Çok konuşmuştuk hatırlarsanız Rize Artvin Havalimanı'nı. Yapımın üzerinden 4 yıl geçmiş. Ne kadar hızlı geçiyor zaman, değil mi? Ve bu 4 yıl içerisinde 4.2 milyon yolcuya hizmet vermiş Rize Artvin Havalimanı. Açıklamam. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Havalimanının deniz dolgusu üzerine inşa edildiğini hatırlattı ve hizmete açıldığı 14 Mayıs 2022'den bu yana bölgeye en önemli katkı sağlayan merkez olduğunu belirtti. Havalimanımız açıldığı günden bu yana 4.2 milyon yolcuya hizmet vererek Rize ve Artvin'in toplam nüfusunun 8 katı kadar yolcu ağırlandı dedi. Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada havalimanımız çay bardağı temalı hava trafik kontrol kulesi, terminal binasındaki çay müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin sembol yapılarından biri haline geldi ve Rize Artvin Havalimanı 4.2 milyon yolcuyu ağırladı sadece açıldığından bu yana, yani 4 yılda. Yeni bir açıklama da var Turizm Bakanlığı'ndan. Yeni halk plajlarının kurulacağını duyuruldu. 3 yeni halk plajından bahsediliyor. Bitlis'te, Adil Cevaz'da, yani Van Gölü kıyısında, Sinop'ta İnceburun'da, Samsun'da da Yakakent'te yapımı süren 3 yeni halk plajı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ücretsiz halk plajlarının sayısı da 23'e çıkmış olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2019 yılında başlatılan ve yalnızca bakanlık tarafından işletilen işte bu plajlar bugün itibariyle Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde güncellediği halk plajı sayısı artık 23'e yükseliyor. Ücretsiz girişli bu halk plajlarına 2026 sonu itibariyle 3 yeni plaj daha ekleniyor duyurmuştuk. Bitlis, Adil Cevaz halk plajı, Sinop İnceburun halk plajı ve Samsun Yakakent halk plajı da bunun 3 plajla birlikte sayı 23'e çıkıyor. Ve 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen Başarının Tohumları panelinde üreticiler, finans sektörleri temsilcileriyle bir araya geldi. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanındaki üreticiler üretim süreçlerini ve finansmana erişim deneyimlerini paylaştılar o panelde. Panelde konuşan Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayatsa, tarımda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği, aynı zamanda kadın ve genç çiftçilere yönelik destek politikalarına da değindi.
1: Türkiye'deki balıkçılık hem bir miras, yani kültür mirası gibi bir şey. Babadan, dededen gelme. Tabii hem geçim kaynağı bir taraftan da. Ama hani geçim kaynağından önce biz ona kültürel miras olarak da bakıyoruz balıkçılığımıza. İşte dededen, babadan bize, artık bizden çocuklarımıza sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önceden tabii yöntemler daha zayıftı. Ama şu an daha modern teknelerle avcılık yapmaktayız. Yani. Tabii sürdürülebilir bir balıkçılık hedefliyoruz. Yani amacımız o. Daha sonraki nesillere de bu balıkçılığı hem avlanmak nasıl olur veya işte sürdürülebilirlik, denizlerimizdeki balığın stoklarını korumak, daha çoğaltmak için çalışmalarımız da oluyor. Eylül 1 gibi denize açılıyoruz. Artık nereye döneceğimiz, gece nereye gideceğimiz, hangi limana ineceğimiz, çıkacağımız liman belli olsa da döneceğimiz zaman hiçbir zaman belli olmuyor. Bir gün, iki gün, üç gün, yani balıkçılık sezonu bitene kadar. İşte önce Palamut'la Eylül ayında Palamut'la başlıyoruz. Ondan sonraki süreçte işte İstavrit, Çinekop, palamut,

0: Tabii biz avcılık bölümündeyiz. Tabii bir de yetiştiricilik kısmı var Türkiye'deki de. Şu an o da yükselmekte. Yetiştiricilik bölümü yani somon, çupra, levrek bayağı bir ihracat da yapılmakta ülkemizden. O da bayağı şu hatta sayılır bir meslek oldu şeyde. Tabii biz balıkçılık olarak işte dededen, babadan bildiğimiz hem geleneksel yöntemler hem onların tecrübesini işte yeni modern işte aletlerle daha da ilerletmeye çalışıyoruz. Hem bir katkımız oluyor ekonomiye. Hem geçimimizi sağlıyoruz. Kinoz avcılığımız var. Uluslararası Akdeniz'e doğru. Orada avlanacaklar. Bir 15-20 günlük av süreci oluyor. İşte orada tutulan orkinozlar ülkemizde geliyor. 5-6 ay besleniyor. Ondan sonra ihracatı yapılıyor. İşte biliyorsunuz Moritanya'da teknelerimiz var. Yine balıkçılık. Onlar da bir gelir elde ediliyor. Türkiye'ye bir Somali şu an işte Somali ile bir ortak şirket kuruldu. Orada Somali'nin münhasır o ekonomik bölgesinde lisanslar verilmeye başlandı. Türk balıkçılar da öncelik tanıyorlar. Bir indirim yapıyorlar Türk balıkçılığı lisans almada. Ve gemilerimiz bizim şu an Avrupa'daki hani Akdeniz'deki gemilerden bayağı donanımlı. Yani finansman konusunda da rahatız.
1: Başlarken keşke Ziraat Bankası'ndan kredi çekerek başlasaydım. Kredi için ya da finans için değil, başlangıçta ihtiyacım yoktu ama Ziraat Bankası'nın öyle bir mevzuatı var ki balıkçılık, arıcılık vesaire açıp okuduğunuzda, bu işi hiç bilmeyerek girdiğinizde siz orada her şeyi öğreniyorsunuz. Orada sizin için, sizin kurmanız gereken işletme neyse seçtiğiniz zaten olması gereken bütün kurallar, bir ineğin kaç metrekare alana ihtiyacı olduğuna kadar yazıyor. Ben sonra tabii işin içine hani böyle bir anda ben yapacağım dedim ve girdim. Düşünseydim belki yapmazdım. Bu açıdan seviniyorum. Hani bunlar benim kaderim oldu bu şekilde davranmak.
2: İlk nasıl başladınız peki? Yani bir kuzu mu aldınız? Ne
1: hayır
2: yaptınız?
1: Kendi mesleğimden ayrılırken aldığım tazminatla ve bir takım birikimimle bu şekilde bir iş arıyordum. Yani nasıl bir işe girebilirim? Bölgemde sütün azaldığını fark ettim. Ben hep ev yoğurdu tüketirim. Böyle bir mırın kırın bir süt şeyi var. İnsanlar sanki bırakıyorlardı o dönem. Böyle bir pazar açığı olduğunu fark ettim. Yani süt, çiğ süte ulaşım bizim kadar kırsal bir alanda zorlaştıysa genel anlamda bir çekilme ve bir daralma var. Ben buradan girmeliyim diye düşündüm. Çünkü çok temel ihtiyacımız süt bizim. Çok değerli bir proteinimiz. Biraz tabii ki bunları araştırdım. Yani ne yapabilirim, ne edebilirim? Süt olacaksa et de olacaktı. Hani hep dişi doğmuyor, erkek de doğuyor.
2: Biz 2021 yılında elma bahçesi kurmaya karar verdik. Her zamanki gibi paramız yok. Yani paramız var ama o kuracak paramız yok. Ziraat Bankası yani 7 yıl, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, 7 yıl 0 faizli kredi veriyor. Yani diyor ki sen elma bahçeni kur. %30 senden, %70'i benden. Tabii arazimiz var. Biz bu Ziraat Bankası'nın bir kere bu pozitif enerjisiyle siz bir cesaret alıyorsunuz, işe giriyorsunuz. İşe girdik. Gerçekten de sağ olsunlar verdiler, kurduk. Ben sonunda baktığım zaman o gün Ziraat Bankası krediler cari faiz %17 idi. Aslında hazinenin ve bankanın karşıladığı faiz oranı 17. Hatta 10-7 de şey veriyor. Ama sonunda gördük ki aslında devlet bu sayede şöyle yapmış. Biz o günden sonra 50 tane insanı sigortalı çalıştırmak zorunda kaldık. Çünkü bahçeyi kurdunuz. 700 dönüm elma bahçesi. Buna bakılacak, budanacak, çapalanacak. Sadece sürümüne bir tanker mazot harcadık. Bugün 2 milyon bir tanker mazot. Şu an eşel sistemden dolayı kayboldu ama ÖTV bunun %60-70'e hemen devlete gidiyor. 20 tane traktör almak zorundasınız bu işi yapacaksanız. Bunun yarısı devlete ÖTV olarak gidiyor. Mazotu, sigortası, çalışanı yani devletin karşılığı %15 faiz. İnanın o günden sonra bir de şöyle ben bu işten vazgeçeceğim diyemiyorsunuz. Artık ağacı durdurma şansınız yok.
3: Ülkemizde yaklaşık 206 çeşit tarım ürünü yetiştiriliyor. Bunların birçoğunda ülke olarak kendi kendimize yeter durumdayız. Mesela sebze üretiminde dünyada üçüncüyüz. Meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. 21 bitkisel üründe ise ilk 3 sıradayız dünyada. Yine hayvansal üretim konularında Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lideriz. Su ürünleri yetiştirildiğinde ise ikinci konumdayız dünyada. Tohumculukta da Avrupa'da ilk 10 ülke arasındayız ve 117 ülkeye ihracat yapıyoruz. Finansman tarafına da baktığımızda aslında bugün itibariyle Türkiye'de bankacılık sektörü ana finansman kaynağı. Yani sektörde finansmanda

0: bankacılık sektörünün verdiği krediler ön plana çıkıyor. Ve 25 trilyon civarında bir kredi hacmi var bankacılık sektörünün. Bunun yaklaşık 1.3-1.4 trilyonu tarım sektörüne kullandırılan kredilerden oluşuyor ki bu da toplam büyüklük içerisinde %7.4 civarında bir rakama tekabül ediyor. Yani hem milli gelir tarımın hem milli gelir içerisindeki payı hem finansmandaki payına baktığımızda aslında çok sağlıklı ve dengeli bir yapı olduğunu da görüyoruz. Tabii bu 1.3-1.4 trilyon TL'lik büyüklük içerisinde biz banka olarak 900 milyarı aşan bir kredi hacmimizle yaklaşık %70 pazar payına sahibiz. Yani bu şu demek, Türkiye'de tarım sektörüne kullandırılan her 100 TL'lik kredinin 70 TL'sini Ziraat Bankası olarak biz kullandırıyoruz. Bu büyüklük tabii sadece hani rakamsal bir büyüklüğü de ifade etmiyor.
1: Evet, bugünü de noktalıyoruz. Yarın saat 15'te yeniden görüşünceye dek herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Keçeli açıklamasında, Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven arttırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır, ifadelerini kullandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
11: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
4: Yazın en güzel yanı ETS fırsatı.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
4: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
3: İnsan Vakfı.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
10: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
11: Reklam.
12: A Haber Radyo.
13: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam.
15: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
16: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşün.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
8: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
7: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
8: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
7: Karahan para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
8: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
7: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi de gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, mevcut dönemde dövize yöneliş kaynaklı bir risk görmediklerini söyledi.
9: Jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi.
7: Raporda Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında oynaklığın arttığı, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği belirtildi. Merkez Bankası bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımlar atıldığını açıkladı. Küresel ekonomide arz yönlü şokların daha sık görüldüğü yeni bir döneme girildiği ifade edildi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Ehliyet yenilemede yeni dönem başlıyor. 65 yaş üstüne sağlık kontrolü zorunluluğu geldi. Türkiye'de ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Hazırlanan yeni uygulama kapsamında özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının daha düzenli aralıklarla kontrol edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak. 80 yaşını aşan vatandaşlar içinse bu süre 2 yıla indirildi. Ticari araç kullanımında da yeni kurallar devreye giriyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte ticari taşımacılıkta görev alacak sürücüler için yaş ve yeterlilik şartları yeniden düzenlendi. Büyük otobüs şoförleri için en az 26 yaş şartı korunurken, ticari araç kullanacak kişilerin 66 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

0: Ayrıca ticari sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurmaları zorunlu hale getirildi. Yapılan bu değişikliklerle hem trafik güvenliğinin artırılması hem de sürücülerin sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Ankara'da ODTÜ'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma süreci sürüyor. Bahar şenlikleri kapsamında konser sırasında Türk bayrağına yönelik saldırı görüntüleri büyük tepki çekmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmayla 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden olaylarda aktif olarak rol aldıkları ve azmettirici oldukları değerlendirilen 6 kişi tutuklandı. Tamam, ona da bir bakalım. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken bir kişinin gözaltı süreci devam ediyor. Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyet ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81. 444 88 81.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Biliyorsunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da resmi ziyaretlerde bulunuyor. Astana'da Türkiye ile Kazakistan arasında 13 maddelik 13 başlıkta anlaşmalar imzalandı. Enerjiden lojistiğe, ticaretten orta koridor projelerine kadar birçok stratejik başlık masadaydı. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kazakistan devlet nişanı olan ve en üst nişan olarak atfedilen Ahmet Yesevi nişanı takdim edildi.
1: Sıcak şekilde karşılandı. Jetler Türk bayrağının renkleriyle selamlama uçuşu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki resmi programları başladı. Başkan Erdoğan'ın makam aracı Türk ve Kazak bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçerek Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'na ulaştı. Başkan Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev resmi törenle karşıladı. Askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Başkan Erdoğan tören kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Tokayev baş başa görüşmeye geçti. Görüşmelerde ticaret hacminin artırılması, yeni yatırım alanları, enerji koridorları, lojistik hatlar ve orta koridor projeleri ele alındı. Liderler daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti.
2: Ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Yeni ihdas edilen Hoca Ahmet Yesevi nişanı da ilk kez Başkan Erdoğan'a takdim edildi.
2: Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum.
1: Toplantıda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Ebedi dostluk ve ortaklık bildirisine liderler imza atarken, anlaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulması oldu. Erdoğan ve Tokayev imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
2: Dünyanın önde gelen ham petrol

0: ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Tokayev ise Türkiye ve Kazakistan'ın kardeş ülkeler olduğunu söyledi. Hedefimiz bir, istikametimiz net dedi.
2: Gerçekleştirdik.
3: Hiç şüphe yoktur ki Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması ve yüksek seviyelere çıkması Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri görüşlü liderliğiyle özverili çalışmalarının bir sonucudur.
4: Ve dünyanın konuştuğu ziyaret, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti. Tüm dünyanın merakla beklediği konu, zira İran Çin'le çok önemli bir müttefik biliyorsunuz. Bir taraftan İran'a yapılan yaptırımlar abluka ve İran'la uygulanan ablukanın neticesinde petrol fiyatlarının dünyada çok fazla yükselmesi. Şimdi bu konu en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de ama çok daha fazla dillendirilmedi iki ülke lideri tarafından. Kameraların karşısına geçtiler. Dediler ki biz her ne kadar rakip gibi gözüksek de iki dost ülkeyiz dediler.
1: ABD ile Çin anlaştı. İran'ın nükleeri olmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti.
5: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
6: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız.
1: Çin lideri Jinping, ABD Başkanı Trump'ı Büyük Halk Salonu olarak bilinen devlet binasının kapısında karşıladı. Törende liderler birbirlerine heyetleri tanıttı. Resmi törenle karşılanan ABD Başkanı, milli marşların ardından askerleri selamladı. Trump onuruna top atışları yapıldı. Askeri geçiş töreni düzenlendi. Daha sonra liderler heyetler arası toplantıya geçti. Anlaşmazlıklara rağmen karşılıklı işbirliği vurgusu vardı.
6: Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
5: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
1: ABD Başkanı ile Çin lideri düşmanlık tüm dünyaya zarar verir deyip dostluk mesajı verdi.
6: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylemem hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
5: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı. Yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir.
1: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Tarafların Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığını açıkladı. Kriz başlıklarından biri olan Tayvan meselesi ise gündeme getirilmedi. ABD Başkanı Trump adına verilen yemekte de samimi görüntüler kayda geçti.
5: Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
6: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
1: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
4: Her ne kadar iki ülke lideri biz dost ülkeyiz işte rekabet etmiyoruz gibi cümleler kursalar da aslında gerçek dünyada öyle değil. Onlardan bir tanesi Washington Post gazetesi anlatıyor tam da bu tarihi zirvedeyken. Washington Post gazetesinin haberine göre bu İran savaşı sırasında İran-Amerika Birleşik Devletleri esnasında Çin büyük bir avantaj elde etmiş gibi gözüküyor. Zira özellikle savaşın çok fazla yaşandığı Orta Doğu coğrafyasında Çin'e yönelilmiş silah alımı konusunda yani Çin

0: Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini almaya aday.
1: ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gitti. Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi. Tarihi ziyaretin başlamasına saatler kala Washington Post'a istihbarat kaynaklarına dayandırılarak hazırlanan haber ziyaretin önüne geçti. Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan video habere göre Çin, Körfez ülkelerindeki etkinliğini artırdı. ABD ile yaşanan güven krizi nedeniyle Washington'ın boşluğunu Çin doldurmaya başladı. Körfez, hava savunma sistemleri, füzeler ve diğer askeri ihtiyaçlarının karşılanmasında Çin'e yönelmeye başladı. ABD'nin savaş sırasında hızla eriyen silah stoklarını yenilemesi için yıllara ihtiyaç duyması, bölge ülkelerini Çin'e daha da yaklaştırıyor. Çin'in artan etkisi Dışişleri Bakanı Rubio'nun da gündemindeydi.
2: Hürmüz krizi nedeniyle küresel ekonomiler eğilirse bu durumdan etkilenen ülkelerin Çin'den daha az mal alacakları anlamına gelir. Bu yüzden herkesin sorununun çözümünde ve İran'ın Hürmüz'de yaptıklarından uzaklaşması için rol oynamasını bekliyoruz.
1: Rapora göre sadece Körfez değil, Çin kendi bölgesindeki ülkelere de enerji desteği sağlayarak stratejik bir hamle yapıyor. Beyaz Saray ise gazetenin haberine tepki gösterdi. Global güç dengesinin ABD'nin aleyhine döndüğü iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne İran konusunda eski ve yeni başkanlar arasında bir tartışma var. Donald Trump biliyorsunuz Obama'nın İran'a yaptığı nükleer anlaşmayı yırtıp atmıştı. Artık geçerliliği kalmadı dedi. Bunu iptal etmişti ve Obama'ya yüklendi bu konuda. Obama'dan da cevap var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yeni başkanı Donald Trump'a. Trump anlaşmayı ben yaptığım için istemedi dedi.
1: Donald Trump'la Barack Obama arasında İran polemiği yaşanıyor.
2: Barack Hüseyin Obama'nın yaptığı İran anlaşmasını sonlandırdım. O anlaşma tam bir felaketti.
1: Trump'ın açıklamalarına Obama'dan yanıt gecikmedi. CBS televizyonuna konuşan Obama, İsrail bile İran anlaşmasından memnundu dedi.
3: Bir tek füze bile atmadan konuyu çözmüştük. Zenginleştirilmiş uranyumların %97'sini çıkardık.
2: Sizce işe yaramış mıydı?
3: Sadece ben değil, İsrail istihbaratı da yaradığını düşünüyordu. O kadar insanı öldürmek ya da Hürmüz'ü kapatmak zorunda kalmamıştık.
1: ABD Başkanı Donald Trump ise Obama döneminde yapılan anlaşmayı berbat olarak tanımlıyor.
2: Bu berbat anlaşmayı yok etmeseydim İsrail'de Orta Doğu'da olmazdı. Obama İran'a nakit olarak 1.7 milyar dolar verdi.
1: Obama Trump'ın iddialarına da yanıt verdi.
3: Anlaşmayı ben yaptığım için öyle düşünüyor. Bağımsız hiçbir kurum anlaşmanın çalışmadığını söylemedi. Eğer amacınız rejim değişikliği ise bu anlaşmanın böyle bir amacı yoktu.
0: Moskova, Washington ve Kiev'den peş peşe gelen açıklamalar savaşın seyrine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Savaşın sona yaklaştığı yönünde verilen mesajlar öne çıkıyor ancak cephe hattında şiddetli çatışmalar devam ediyor.
4: Rusya Devlet Başkanı Putin'den barışa kapı aralayan mesaj. Ukrayna lideri Zelenski ile doğrudan görüşebileceğini söylemişti.
5: Kim görüşmek isterse Moskova'ya gelsinler görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşme de mümkün. Ancak uzun vadeli tarihsel bir perspektif için barış anlaşması konusunda nihai anlaşmalara varıldıktan sonra anlaşmayı imzalamak için bu son adım olmalı.
4: Kremlin'in ikinci ismi Dmitri Peskov ise ABD ve Ukrayna ile yürütülen temasların sürdüğünü belirterek barış sürecinde yapılan çalışmaların son aşamaya yaklaştığını dile getirmişti. Ancak sürece ilişkin detay vermekten kaçınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı değerlendirmede Ukrayna'daki savaşın sona ermesine çok yaklaştığını söyledi. Ancak Kiev'den gelen açıklamalar bu tabloyu doğrulamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın savaşı bitirmeye yönelik bir irade göstermediğini iddia ederek yeni saldırılara hazırlanıyoruz dedi.
5: Amerikalı ortaklarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Minnettarız ve ABD Başkanı Çin'deyken Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının sona erdirilmesi konusunda gündeme getirilmesini bekliyoruz.

0: Ukrayna tarafı Rusya'nın ülke genelinde yoğun insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Açıklamalara göre yaklaşık 800 insansız hava aracı kullanıldı, kritik altyapı ve şehirler hedef alındı. Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.
1: Ukrayna'daki bu savaşta gördük. Şu anda hali hazırda devam eden İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşında da gördük. Dronlar efendim oldukça etkin şekilde kullanılıyor ve dronları yok etmekte oldukça zor bir mesele. Çünkü çok küçükler ve yakalanıp vurulması oldukça meşakkatli bir durum. Ukrayna Savaşı'nda özellikle çok fazla etkili kullanılıyor. Roketsan'ın da geliştirdiği bir füze var. Cirit anti-İHA füzesi, yani gördüğü yerde İHA'ları etkisiz hale getiriliyor. Bunun sistemi denen de efendim şu anda ekranlarınıza gelen o görüntü, Roketsan tarafından geliştirilen Cirit'in bir İHA'yı etkisiz hale getirilme anları. Saha 2026'da tanıtılmıştı Cirit anti-İHA füzesi. Son paylaşımda bu görüntüde de anti-İHA füzesinin hedefi başarılı vurduğu anlar ekranlarınıza geliyor. Şöyle bir açıklama var Roketsan'dan. Asimetrik tehditlere karşı caydırıcı güç Cirit anti-İHA başlığıyla atış testine ilişkin yapılan açıklamada pusu silah sisteminden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta füzenin hedefi başarılı vurduğu duyuruldu. Şirket akıllı mühimmatların mobil platformlarla entegre edildiğini belirterek her türlü tehdide karşı stratejik çözümler üretilmeye devam edildiği vurgulandı. Roketsan Genel Müdürü ikinci de gelişmeyi modern tehditlere karşı mobil kalkan Cirit anti-İHA başlığıyla yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Yerli savunma sanayi sistemlerinin önemine dikkat çeken ikinci, Gökbatan'ın her irtifasında yerli sistemlerimizin caydırıcılığını güçlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Efendim, Milli Savunma Bakanlığı deniz yetki alanları kanunu için çalışma yapıldığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada deniz yetki sorumluluğumuz belirlenecek, denizlerdeki haklarımız korunacak ifadeleri kullanıldı.
2: Milli Savunma Bakanlığı Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksiklerin giderileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında deniz yetki alanları kanununa ilişkin çalışmalara geniş yer ayrıldı.
3: Deniz yetki alanları kanunu çalışması denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir.
2: Bakanlık, bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın görüşmesine dair detayları da paylaştı. Küresel ve bölgesel son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir açıklamasında bulundu.
3: Bu çerçevede Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
2: Niyet mektubuyla Türkiye ile Belçika arasında savunma sanayi ve askeri anlamda somut anlaşmaların da temeli atıldı. Öte yandan bakanlık, İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden toplam 10 binin üzerinde personelin katılım sağladığını açıkladı. Toplantıda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri de paylaşıldı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri tarafından 30 gemiyle 22 liman ziyareti gerçekleştirileceğini ve bu gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını kaydetti.
4: 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta Samsun'da Solo Türk ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir.
1: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre yıl sonu enflasyon tahminleri

0: tahmini %26'ya çıkarıldı. Merkez Bankası ayrıca ara hedefleri de yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun bir numaralı sorun olduğunu vurgulayarak enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini söyledi.
1: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
2: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
2: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
1: Karahan, para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
2: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
1: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi de gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, mevcut dönemde dövize yöneliş kaynaklı bir risk görmediklerini söyledi.
3: Jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, makro ihtiyati çerçevenin temel amacının para politikasını desteklemek olduğunu söyledi.
4: TL mevduat payının artırılması, diğerisi kredi büyümesinin dezenflasyon politikasıyla uyumlu bir çerçevede gerçekleşmesi ve son olarak da likidite yönetimi ve finansal istikrar. Bundan sonraki dönemde de Başkan Bey'in de belirttiği gibi makro ihtiyati düzenlemeler ve çerçeve para politikasını destekleyici şekilde olmaya devam edecek.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatma Özkul ise Merkez Bankası bilançosundaki zararın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Parasal sıkılaşma ve sterilizasyon işlemlerinden kaynaklanan faiz giderlerindeki artışın bir sonucu. Biz oluşan bu zararı aslında politika setinin bütüncül etkileri ile birlikte değerlendiriyoruz. Yani önemli olan burada merkez bankamızın kar veya zarar etmesi değil, fiyat istikrarına yönelik uygulanan politikaların etkili bir şekilde uygulanması.
1: Raporda Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında oynaklığın arttığı, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği belirtildi. Merkez Bankası bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımlar atıldığını açıkladı. Küresel ekonomide arz yönlü şokların daha sık görüldüğü yeni bir döneme girildiği ifade edildi.
2: Küresel dinamiklerin de dezenflasyonun seyri açısından...
0: Efendim, kendisi Kevin Warsh. Bizim için neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak onay aldı. Donald Trump'ın adayıydı ve Kevin Warsh için de artık ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Merkez Bankası başkanı diyeceğiz. Peki bizi niye ilgilendiriyor ve bizim için ne kadar önemli? Ne anlam ifade ediyor? Konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. Ekonomist Belgin Maviş bizlerle beraber. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Önce basit bir şey sorayım. Bunu bize birkaç cümleyle anlatırsanız hemen buraya geçmek istiyorum zira. Bize ne Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı kim olmuş olmamış, yani biz niye konuşuyoruz bu meseleyi diye. Elbette ki akıllarda soru var. Ne dersiniz bununla ilgili, neden konuşuyoruz biz Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nı?
6: Trump'ın çok övdüğü ve yere göğe koyamadığı bir başkan. Yani sanki o koltuğa oturduğunda Trump'ın istediği gibi de faiz indirimleri yapacak bir başkan imajı çizdi.

0: çizmesiydi konuşmalarda. Ancak gelinen noktaya baktığımızda oldukça zorlu bir göreve ve oldukça zorlu bir döneme başkanlık yapacak bir FED başkanını görüyoruz. Ve muhtemelen de ilerleyen günler içerisinde Trump istese dahi FED'den bir faiz indirimi gelemeyeceği ve en erken belki de bir faiz indirimi olacaksa da bunun Aralık 2026'da olacağı yönündeki tahminlerle birlikte o koltuğa oturuyor. Oldukça zorlu bir dönem ama Amerika'daki gelen son datalar, örneğin tarım dışı istihdam, özel sektör istihdamı gibi unsurlar ve enflasyon datalarına baktığımızda bir FED başkanlığından faiz indirimi için aceleye gerek yok açıklamalarıyla birlikte oldukça zorlu bir sürece girdiğini görüyoruz. Diğer önemli husus da tüm dünyayı ilgilendiren hiç kuşkusuz doların rezerv para birimi olması ve uygulayacağı FED'in bundan sonraki politikalarda herhangi bir değişimin ucuzlamış olan dolara karşı hamleler mi olacak yoksa ucuz dolar Amerika'nın yeni politikası mı olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. O yüzden bu başkan diğerlerinden farklı olacak.
1: Evet. Yani eğer yeni Merkez Bankası Başkanı faiz konusunda Donald Trump'ın istediğini yapabilecek kudrette mi olacak? Yani bunu merak ediyoruz. Zira Donald Trump neler söyledi eski Powell'a? Beceriksiz dedi, bir türlü düşürmüyor dedi, düşürmesi gerekiyor dedi. Yeni başkan bu konuda kudretli ve Donald Trump'ın istediğini mi yapacak? Ama bir de arada kalmış bir hani piyasa var, enflasyon var. Dolayısıyla nerede duracağı da merak konusu mu aynı zamanda yeni başkanın?
0: Şöyle, şimdi FED'in şöyle bir kuralı vardır. Oy çokluğu değil, oy birliği. Oy çokluğu FED'in çok istediği bir şey değildir. Bu farklı görüşlerin ağır kazandığını gösterir. Oy birliği ise alınan kararlarda FED'in piyasalara karşı daha şahin duruşunu simgeler. Dolayısıyla yeni başkanın özellikle başkanlığında alınacak her kararda oy birliği mi, oy çokluğu mu önemli olacaktır. Ve ona karşı olan muhalif başkanlar olacaksa da bu kararın piyasa tarafından sorgulanacağı anlamına da gelecektir. Peki bu sonuç neyi etkileyecektir? Amerikan ekonomisine olan bakışı, bununla birlikte maliyet şokları, doların rezerv para birimi olmaktan öteye düşebilecek bir politikaya doğru bir yönelim olabilir mi? Yoksa tam tersi FED oy çokluğuyla alacağı kararlarda, oy birliğini sağlayamadığı durumlarda doların ve dolar endeksinin diğer para birimleri karşısındaki seyri ve yeni Amerika politikaları yani FED politikaları ne şekilde evrileceği önümüze serilmiş olacak. Ama gelinen noktaya baktığımızda daha henüz koltuğa oturmadan düşük dolar endeksi yani 98'in altına gerilemiş olan dolar kuru sonrasında emtiada yukarı, dolarda aşağı yönlü bir hareketin olabileceği, bununla birlikte emtia tarafında altından çok gümüşle doların mukayese edileceği bir döneme evet, de başlıyoruz diyebiliriz.
1: Peki Belgin Hanım, çok teşekkürler efendim yayına katılımımızdan dolayı. İyi akşamlar dilerim. Çok sağ olun.
0: İyi akşamlar.
1: Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlıklarında hareketlilik başladı. Şimdi sizi Ankara'ya götüreceğiz. Ankara'daki kurban pazarına hem fiyatlar nasıl hem de hayvan fazla mı? Piyasada çok fazla kurbanlık hayvan var mı? Öğreneceğiz.
2: 40 lira sana, 540 lira.
3: İki tarafı 520 lira. Hayırlı olsun, hayırlı olsun.
4: 520 tamam mı?
2: 540.
3: 5 lira ne ki?
2: 540.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çadırlar kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvanlar çadırlarında alıcılarını beklemek üzere yerlerini aldılar. Hal böyle olunca da sıkı pazarlıklar da başladı.
5: 300! 300!
6: 290
5: ayrı olmaz. 300!
6: Kurtarmaz, kurtarmaz.
5: 300! Abi 300!
4: Pazarlık yapıldı, kurbanlık alındı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz?
7: Hayvanın genel olarak sağlıklı görünüp görünmediğine, küpelerinin olup olmamasına, daha sonra yaşının uygun olup olmamasına bakması gerekiyor. Bunun için dişlerini kontrol edebilirler. Yani kapak atıp atmama durumu tabiriyle. Bunları yapabilirler. Yani bunun için de zaten biz veteriner hekimliği olarak ön kontrolü yapıyoruz ama onlar da bunlara dikkat ederse daha sağlıklı bir ortamda bu ibadeti gerçekleştirmiş olurlar.
8: Tokat'tan geldik biz. Tokat Almış Çevre Kasabası'ndan geliyoruz. Hayvanlarımızı getirdik buraya. Şavrile, Montofon ırkı ve Simental ırkı hayvanlarımız var.
4: Bunlar kaç kilo?
8: Şavrele 1 ton 100 kilo, diğer şavrele 1 ton kilo, bu da 900 kilo.
9: Kurban pazarlarında Tarım ve Orman Bakanlığı veteriner hekimleri de kurbanlık hayvanların kontrollerini sağlıyor.
10: Gelen hayvanlarımızı
6: hayvan pazarımızdan kontrollerini yapıyoruz.

0: 80 yaş üstü sürücülerse 2 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenileyecek. İşte düzenlemenin ayrıntıları.
1: Ehliyet yenilemede yeni dönem başlıyor. 65 yaş üstüne sağlık kontrolü zorunluluğu geldi. Türkiye'de ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Hazırlanan yeni uygulama kapsamında özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının daha düzenli aralıklarla kontrol edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak. 80 yaşını aşan vatandaşlar içinse bu süre 2 yıla indirildi. Ticari araç kullanımında da yeni kurallar devreye giriyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte ticari taşımacılıkta görev alacak sürücüler için yaş ve yeterlilik şartları yeniden düzenlendi. Büyük otobüs şoförleri için en az 26 yaş şartı korunurken ticari araç kullanacak kişilerin 66 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca ticari sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurmaları zorunlu hale getirildi. Yapılan bu değişikliklerle hem trafik güvenliğinin artırılması hem de sürücülerin sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.
0: Ankara'nın Güdül ilçesinde bir Şahin'i kurtarma operasyonu. Dere kenarında balıkçı ağına takılmış efendim Şahin. Saatlerce kurtarılmayı bekliyor. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
1: Talihsiz hayvan balıkçı ağına takıldı. Yaralı halde saatlerce bekledi. Onu sıkıştığı yerden bir itfaiye eri çıkardı.
2: Aman yavaşça gel abi.
1: Ankara'nın Güdül ilçesi Yeşilöz mahallesinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Nehir kenarında balık ağlarına dolanan Şahin'i gören vatandaşlar yardıma koştu. Ancak akıntılı dereye girmek zordu. Haliyle olay yerine ekipler çağrıldı. Bir itfaiye erinin beline halat bağlandı. Suya girdi. Derenin karşısındaki Şahin'e adım adım yaklaştı. Elindeki sopayla hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı. Ardından Şahin itfaiye erinin ellerinde karşı kıyıya güvenle ulaştı. Yaralı kuş tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
2: Aman yavaş.
0: Efendim bir gurur hikayesi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzik eğitimini sürdüren Olcay Varlı yıllarca Osmanlı müziği konusunda araştırmalar yapıyor. Sonrasında onları makaleleri topluyor ve o makaleler sayesinde de Oxford'a katılmayı kabul ediliyor.
1: Müzik çocukluğundan beri tutkusu oldu. Bir yandan violonsel çaldı, bir yandan da Osmanlı müziğini araştırdı. Tutkusu ona dünyanın en tanınmış üniversitelerinden Oxford'un kapısını açtı.
3: Küçük yaşlardan beri benim hayalimdi Oxford'da okumak.
1: Olcay Varlı ortaokuldan beri konservatuvar eğitimi alıyor. Osmanlı makam müziğini araştırıyor. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi müzikoloji bölümünde son sınıf öğrencisi. Hayali İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden Oxford'a girmekti. Bunun için yazdığı makaleleri üniversiteye gönderdi ve beklediği güzel haber geldi. Yüksek lisans için kabul aldı.
3: Ailem benim akademisyen ve akademik nedenlerden dolayı da bir süre Oxford'da bulunduk. Çok uzun zamandır hayalimdi ve bunun için çalışıyordum. O yüzden tabii ki çok heyecanlıyım ve çok mutluyum.
1: Genç müzisyen okuyacağı bölüme kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu.
3: Daha önce bizim ülkemizden bir araştırmacı bu programa kabul almadığı için bu anlamda ülkemizin temsiliyeti ve Osmanlı müziğinin akademik anlamda araştırması için de faydalı olacağını düşünüyorum.
4: Tabii ki biz de bunun için çok mutluyuz. Çünkü evet ilk araştırmacı departmanda kabul alan.
1: Varlı kurumlardan eğitimi için burs desteği bekliyor.
3: Oxford'un benden burs olarak beklentisi 43 bin pound. Ve ben de şu anda onu arama sürecindeyim. Gerekli kurum ve kuruluşlara başvuruyorum ve destek bekliyorum.
0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim ve hasat tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizi Çukurova'ya götüreceğiz. Özenle toplanan yaban mersilinin hasadını izleyeceğiz.
1: Türkiye'nin bereketli topraklarında tarım mesai.

0: Endüstrisi hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz'den Akdeniz'e, Anadolu'dan Ege'ye, Türkiye'nin birçok noktasında tatlı bir telaş var. Mersin ve Adana'da blueberry yani yaban mersini hasadı sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Hassas yapısı sebebiyle meyveler tek tek büyük bir özenle toplanıyor.
1: Her takvim yaprağında Mersin ve Adana Ovası'nda sabah saatlerinde birçok ürünün hasatları yapılıyor. O hasatlardan bir tanesi de yaban mersini bu örtü altı serada büyük bir itina özenle tarım işçileri tarafından toplanıyor.
2: Bayağı zahmetli, işçiliğe özen gösterilmesi gereken bir ürün. Ürünlerimiz her gün hasatları sabah erkenden 6.30 gibi başlıyor sabah serinliğinde. Tarım işçileri tarafından günlük tek tek meyvesi rengi dönen ürünler tek tek ağaçlardan toplanıyor. Özenli bir şekilde kasalanıp siparişlerimize göre ambalajlanıp sevkiyatı gerçekleştiriyor günlük olarak. Bölgemizde Adana, Mersin, Çukurova bölgesinde rekoltemiz yıllık olarak 300-400 ton civarında.
0: Yaban mersini iç piyasada yoğun talep görüyor. Artan talep sebebiyle üretimin genişletilmesi hedefleniyor.
2: Artış oluyor yeni arazilerin kurulumuyla birlikte. Her yıl meyvenin ağacın yaşının geçmesiyle birlikte tam verimini sağladığında bu artışlar 2 katına 3 katına çıkacak mevcut arazilerde. Şu an Türkiye'nin üretimi Türkiye'nin tüketimine göre iç piyasada biraz eksik kalıyor. Bununla birlikte yeni arazi kurulumları var talebin karşılanması için.
1: Tam 40 dönüm örtü altı serada yaklaşık 75 kişi çalışarak geçimini sağlıyor.
3: Tabii ki de zahmetli ama işimizi çok seviyoruz. Yani severek yapıyoruz, severek yaptığımız için de sıkılmıyoruz. Yani mesela sabah biz 6'da başlıyoruz işimize. 1.30 en geç 2 gibi gidiyoruz.
0: Her işçi günlük ortalama 30-40 kilo arasında hasat yapıyor.
4: Emek vermeden yemek yenmiyor abi. İşimizi gerçekten çok severek yapıyoruz. Çeşit çeşit mahsullere sahibiz. Birçok hastalığa da şifa, başta kanser ve şeker hastalarına birebir.
0: Akdeniz'in yaban mersini üretim sezonunda hem çiftçinin yüzünü güldürüyor hem de sofraları renklendiriyor.
5: Efendim akşam ajansında kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
6: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Paytr'den işletmelere büyük rahatlık.

0: PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
8: Hayalleriniz için bugünden

0: bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Reklam. A Haber Radyo.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
13: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Bir reklam.
18: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
17: Bir reklam.
19: A Haber Radyo, 24 saat haber.
14: Reklam.
20: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar Akbank'ta.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamada.

0: Almanızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber

0: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan dev operasyonu getireceğiz ekranlarınıza. Diyarbakır merkezde 23 yılda yapıldı bu operasyon. Operasyon için 405 şüpheliye gözaltı kararı vardı. Yapılan operasyonda 276 kişi yakalandı.
1: ...23 ilde 302 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren titiz teknik takibin ardından düğmeye basıldı.
2: Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 276 şüpheli gözaltına alındı.
1: Operasyonun merkez üssü olan Diyarbakır'da kameraların karşısına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik açıklamalarda bulundu.
3: Bugün burada geleceğimize hedef alan en büyük tehditlerden biri olan uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen güzel bir operasyon hakkında kamuoyumuzu bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmış ve deşifre edilmiştir.
1: Toplam 302 adrese baskın düzenlenirken 405 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
3: Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak için bizim en temel önceliğimiz uyuşturucuyla mücadele. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi, Sayın İçişleri Bakanımızın kararlılığı, Adalet Bakanlığımızın iradesiyle hep beraber ülkemizin tüm satında uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz olarak 24 saat esaslı şekilde yürüteceğiz. Hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı ve okul çevresi başta olmak üzere gençlerimizi tehdit eden, onların yaşam alanını, geleceğini risk eden bu uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadeleyi bırakmayacağız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonla gençleri uyuşturucu batağına çeken suç ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
0: Az daha kendini yakacak olan bir kişi izleyeceksiniz ama haberi izleyince oh olsun diyeceksiniz, emin olun. İstanbul Üsküdar efendim burası. Haraç istiyorlar bir iş yerinden. İş yeri sahibi haraç vermek istemeyince bu zanlılar o iş yerini kundaklamak istiyorlar. Ama tam da o esnada bir anda o kundakçılardan bir tanesinin montu tutuşuyor. Kendisini yakıyor. Sonra polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda o kundakçı yakalandı.
1: Haraç için iş yerini kundaklayacaktı. Kendini yakıp can havli

0: ile kaçtı. Görüntüler İstanbul Üsküdar'dan. Haraç istedikleri bir iş yerine hedef alan kundakçı az kalsın canından oluyordu. Sabah saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüpheli benzini döktü ve ortalığı ateşe verdi. Ancak alevler bir anda parlayınca montu da tutuştu. Önce montunu söndürdü, ardından kendisini bekleyen otomobille kaçtı. Düzenlenen operasyonla yakalanan kundakçı ve kendisine yardım eden şüpheli tutuklandı.
1: İstanbul Kasımpaşa, bakın bu kişi, yanında oturan yanındaki beyefendi yan baktın diye o kişiyi bıçaklıyor. Sonrasında uzaklaşıyor koşarak ama tabii ki ekiplerin operasyonuyla yakalandı.
0: Hiç tanımadığı genci yan baktın diyerek bıçakladı. Sonra da kaçtı. İstanbul Kasımpaşa'da 23 yaşındaki genç bir bankta oturuyordu. Kısa süre sonra biri ona doğru yaklaştı ve yanına oturdu. Ne olduğunu anlayamadan da karnından bıçaklandı. Genç adam yerde kıvranırken saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Polis kısa sürede saldırganı yakaladı. 23 yaşındaki Batuhan Ağa gözaltına alındı. Sabıkalı olduğu tespit edildi. İfadesinde de yanında oturduğu genci kendisine yan baktığı için bıçakladığını öne sürdü.
1: Efendim, Karabük'te orman işçilerinin ölümden döndüğü anlar, çalıştıkları esnada yıldırım düşüyor çok yakınlarına. O anlar kameraya yansıyor.
0: Yıldırım düşmesiyle büyük korku yaşadılar, kaçacak yer aradılar. Orman işçileri Karabük'ün Ovacık ilçesinde üretim faaliyeti yapıyordu. İşçiler çalışırken yağmur etkisini artırınca bir ağacın altına geçtiler. Ancak bir süre sonra yıldırım düştü. O anları işçilerden biri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yıldırım düşmesiyle paniğe kapılan işçiler daha güvenli bir alana gitti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Efendim, İstanbul Kağıthane'de bir sürücü tam da sürüş esnasında direksiyon başına yani kalp krizi geçiriyor ve iki araca çarpıyor. Görüntülerde güvenlik kamerasına iki farklı açıdan yansıyor.
0: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Park halindeki araçlara çarptı. İstanbul Kağıthane'de kaydedilen kazada sürücü ölümden döndü. Sürücü direksiyon başında aniden fenalaşınca otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çevredekiler hemen yardıma koşup 112'yi aradı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda taksi şoförü Erhan Çiftçi'nin husumetlisi tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, tutuklu sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti.
0: Taksi şoförünü sokak ortasında 14 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı. 7 Aralık 2025 günü İstanbul Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi mesai bitimi aracını park etti. Sokakta yürüdüğü sırada pusu kuran husumetlisi Serkan Barlık'la karşılaştı. İddianameye göre cinayetle biten olayda ilk hamle Barlık'tan geldi. Kovalamaca yaşandı, yere düşen taksi şoförü defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Erhan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Adli tıp raporunda Çiftçi'nin vücudunda 14 bıçak yarası tespit edilmişti. Katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
0: Savcılık iddianamede cani saldırgan için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın yoğun bir programı vardı.
3: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
0: ve gözlerin çevrildiği başka bir ziyaret. ABD Başkanı Trump Çin'de. Dün Pekin'e ulaşan Trump, bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Xi ve Trump açıklamalarında birbirleri

0: Birine oldukça sıcak mesajlar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın etkisiyle tahminler yukarı yönlü revize edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık bir varlığın finans sisteminde aklandığına yönelik bilgiler var.
1: Efendim, akşam ajansında yeni saate dakikalar kala gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Malum Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da resmi ziyaretlerini sürdürüyor. Türkiye ile Kazakistan arasında bu ziyarette 13 kalemde anlaşmalar imzalandı. Enerjiden lojistiğe, ticaretten orta koridor projelerine kadar birçok konuda masadaydı. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ahmet Yesevi nişanı takdim edildi.
0: Sıcak şekilde karşılandı. Jetler Türk bayrağının renkleriyle selamlama uçuşu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki resmi programları başladı. Başkan Erdoğan'ın makam aracı Türk ve Kazak bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçerek Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'na ulaştı. Başkan Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev resmi törenle karşıladı. Askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Başkan Erdoğan tören kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Tokayev baş başa görüşmeye geçti. Görüşmelerde ticaret hacminin artırılması, yeni yatırım alanları, enerji koridorları, lojistik hatlar ve orta koridor projeleri ele alındı. Liderler daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti.
2: Ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
0: Yeni ihdas edilen Hoca Ahmet Yesevi nişanı da ilk kez Başkan Erdoğan'a takdim edildi.
2: Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum.
0: Toplantıda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Ebedi dostluk ve ortaklık bildirisine liderler imza atarken, anlaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulması oldu. Erdoğan ve Tokayev imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
2: Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
0: Tokayev ise Türkiye ve Kazakistan'ın kardeş ülkeler olduğunu söyledi. Hedefimiz bir, istikametimiz net dedi.
3: Gerçekleştirdik.
4: Hiç şüphe yoktur ki Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması ve yüksek seviyelere çıkması Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri görüşlü liderliğiyle özverili çalışmalarının bir sonucudur.
1: Ve tüm dünyanın konuştuğu ziyareti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump malum Çin'de. Çin'de devlet başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. O görüşmedeki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de Hürmüz Boğazı ve İran meselesi. Beyaz Saray yaptığı açıklamada iki liderin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda anlaştıklarını söyledi. Fakat bu ziyarette Donald Trump'tan rol çalan biri vardı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk. Şimdi Elon Musk göreceksiniz şimdi kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere ki dünyanın önüne gelen insanları yani dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden birincisinin sahibi mesela bu beyefendi ismini telaffuz edemiyorum. Ve aynı zamanda Tim Cook kendisi de görüyorsunuz yine Amerikalı dünyanın en büyük dev şirketlerinden bir tanesinin CEO'su kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Yaptığı böyle mimik hareketleri garip hareketler güne damgasını vurdu Elon Musk'ın.

0: ABD Başkanı Donald Trump Çin'e heyetiyle birlikte çıkarma yaptı. İş dünyasının en üst düzey isimlerini de kendisiyle birlikte Pekin'e götüren Trump'ın ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. O anların başında ABD Başkanı Trump'ın Xi Jinping'le tokalaştığı görüntüler vardı. Trump'ın diplomatik görüşmelerde sıkça gündem olan sert tokalaşma hamlesi, Çin lideri Xi Jinping karşısında sonuçsuz kaldı. Trump tokalaşırken Jinping'i kendine doğru çekmek istedi. Ama Çin lideri de aynı şekilde karşılık verdi. Liderlerin tokalaşma düellosu kameralara böyle yansıdı. Daha sonra liderler birbirlerine heyetlerini tanıttı. Xi Jinping'in Çin geleneklerine uygun olarak ABD heyetinin yüzüne doğrudan ve uzun şekilde bakmaması ise dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ziyaretinde ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Apple CEO'su Tim Cook onlardan bazılarıydı. Elon Musk'ın tören sırasında bir turist gibi cep telefonuyla çevreyi görüntülemesi ilginç anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri evet dedi ve ben şirketlerin 2 veya 3 numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim.
0: Çinli çocukların ellerinde çiçekler, ABD ve Çin bayraklarıyla birlikte Trump'ı karşılaması da dikkat çeken karelerdendi. Bu karşılama Trump'ın hoşuna gitti.
1: Öncelikle bu çok az kişinin tanık olabileceği türden büyük bir onurdu. Özellikle o çocuklardan çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Mutluydular, güzeldiler.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantının yapıldığı salonun tavanından gözünü alamaması da kameralardan kaçmadı. Savaş Bakanı Pete Hexet'a tavanı gösteren Rubio'nun duyduğu hayranlık yüzünden okundu. ABD Başkanı Çin lideri Jinping'le ünlü cennet tapınağını da ziyaret etti. 15. yüzyılda inşa edilen tapınak, Ming ve Qing hanedanı dönemlerinde dini ritüeller için kullanılıyordu.
1: Harikaydı her şey. Çin çok güzel.
0: Bu sırada bir muhabir Trump'a Tayvan'ı sordu ancak yanıt alamadı. Çin ev sahipliğindeki yemeğin en çok konuşulanlarından biri yine Tesla CEO'su Elon Musk'tı. Apple CEO'su Tim Cook Musk'la birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak Musk istifini bozmadı, oturmaya devam etti.
2: Şimdi bu ziyaretleri konuşuyoruz ama aslında geçtiğimiz haftalarda ya da günlerde ne zaman olduğunu tam bilmediğimiz bir ziyaret var ki o dünya basında, dünya kamuoyunda özellikle bizim coğrafyamızda en çok konuşulan konu oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş sırasında yani İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ortaya çıktı. Üstelik bunu açıklayan da Başbakanlık yani İsrail Başbakanlığı bunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu açıklamanın hemen ardından hızlı bir şekilde İsrail Başbakanlığı'nın yaptığı bu açıklamayı yalanladı.
0: Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ziyaret polemiği yaşanıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından Başbakan Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini duyurdu. Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştüğü ifade edildi. Hatta İsrail Başbakanlığı ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri

0: Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İsrail'i yalanladı. Açıklamada Netanyahu'nun gizli ziyaretinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail askerlerinin demir kubbenin çalıştırılması için ülkeye geldiği haberlerini de yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den gönderilen askeri desteğin detaylarını açıklamıştı.
1: Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmalarından yararlandı. İsrail demir kubbe bataryasını ve askerlerini gönderdi. Bu nasıl oldu? Çünkü bu iki ülke arasında İbrahim Anlaşması ile muhteşem bir ilişki var.
0: Ziyaret iddialarına İran'dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu değerlendirmesinde bulundu. Arakçı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişki için affedilemez dedi. Akılsızca bir kumar yorumunda da bulundu.
2: Peş peşe gelen itiraflar, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları CHP sancılı bir dönemden geçiyor. Peki tüm bu gelişmelerle ilgili perde arkasında neler konuşuluyor? Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde son durum ne? Mutlak butlan davasından çıkacak olası kararlar partiyi nasıl etkiler? Haberimizde izleyeceğiz.
3: Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
0: Özgür Özel gergin, Kemal Kılıçdaroğlu tepkili.
4: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
0: CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide yaşananları yakından takip ediyor. A Haber'in edindiği bilgilere göre eski ana muhalefet lideri çok üzgün ve gidişattan memnun değil. Moralinin bozuk olduğu ve böyle gitmez dediği ifade ediliyor.
4: Siyaset emekliliği kabul etmez.
0: Muhittin Böcek ve Özkan Yalın'dan gelen peş peşe itiraflar milletvekili grubunda da moralleri bozdu. CHP'nin şu anda parlamentoda 138 milletvekili var. Bu vekillerin en az 10'u amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Zaman zaman da kendisiyle görüşüp önerilerini, fikirlerini alıyorlar.
5: Her ne kadar ses yükseltmeseler de genel merkezin politikalarını eleştiren 50 civarında milletvekilinin olduğu belirtiliyor. Yani en az 60 milletvekili genel gidişattan rahatsız.
0: CHP'de gözler bir yandan da mutlak butlan davasında. Şayet istinaftan mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçecek. Kulislerde Kılıçdaroğlu partiyi bölmez toparlar yorumları yapılıyor. Bu senaryoda Kılıçdaroğlu'nun her şeye rağmen Özgür Özel'le çalışmaya devam edebileceği, ancak CHP'de Ekrem İmamoğlu defterinin kapanacağı değerlendiriliyor.
6: Kurultay iptali olmaz. Yedek parti var mı? Var.
0: Ana muhalefet partisinin yedek parti senaryosu da dillendiriliyor. Mahkemenin butlan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder yorumları yapılıyor.
6: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
0: Ayrıca son dönemde CHP'de yaşananlardan rahatsız olan, Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alan siyaseti kabul etmeyen bazı belediye başkanlarının da partiyle yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.
2: Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirerek Özgür Özel'e yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi. Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valizle ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel'e yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi. CHP'den yazışmalarla ilgili Photoshop yorumu geldi.
7: Arkasına başkan, sen yaptı biraz.
8: Özkan Yalım. Etinden, sütünden, tırnağından, derisinden yararlanacaklar. O ek ifadenin al görüntülerini, Photoshop yap, başka yerlere yayınla.
0: İtirafları görmezden geldi. Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki yazışmaların Photoshop olduğunu savundu. Savcılığa talepte bulunduklarını dile getirdi.
8: Sayın Genel Başkan'ın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yaptılar. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının İçeriğindeki fotoğraf ve görsellerde dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması

0: talep edilmiştir.
1: Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel'le yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi. Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valizde ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel'le yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özkan Yalım'ın itiraflarına rağmen akçeli iş yok dedi.
0: O mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar, söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir gazeteye verdiği röportajda onca itiraf, yolsuzluk ve rüşveti görmezden gelerek siyasi partilerden destek istedi. Hedefin kendisi olduğunu savunarak partililere arkamda durun mesajı verdi.
2: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Adana merkezi 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Yasa dışı bahis soruşturmasında 21 ilde baskınlar yapıldı. 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin 100 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti yaptığı tespit edildi. Adana merkezli 21 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçları nedeniyle aralarında banka yöneticisi, emniyet personeli, avukat ve gazetecinin de bulunduğu 200 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
1: Yakalananlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
3: Operasyon öncesinde ve sonrasında yapılan ilk incelemelerde suç örgütünün ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Suç örgütünün ayrıca yasa dışı yollarla elde etmiş olduğu 2 milyar dolar parayı yine kurmuş oldukları finansal sistem içerisinde akladıkları ortaya çıktı.
1: Operasyonun mali ayağında da dikkat çeken kararlar alındı.
3: Suç örgütü kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemlerini gerçekleştiriyordu. Bu nedenle Adana'da faaliyet gösteren 3 ayrı kuyumcu ile bir döviz bürosu hakkında mahkemenin vermiş olduğu kayyum atama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
1: Şüpheli kişi ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturmada ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 8500 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir ifadesini kullandı.
2: Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsınız ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında stadyumda düzenlenen bir konser sırasında bazı öğrenciler Türk bayrağı açmışlardı. Kendini bilmez bazı hadsizler de o Türk bayrağı açan öğrencilere ve Türk bayrağımıza saldırdı girişimi bulunmuştu. O kişiler hakkında işlem yapıldı. 19 şüpheli var efendim. 19 şüpheli yakalandı ve içlerinden 6'sı da tutuklandı.
1: Ankara'da, ODTÜ'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma süreci sürüyor. Bahar şenlikleri kapsamında konser sırasında Türk bayrağına yönelik saldırı görüntüleri büyük tepki çekmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmayla 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden olaylarda aktif olarak rol aldıkları ve azmettirici oldukları değerlendirilen 6 kişi tutuklandı. Tamam, konuda bir bakın. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken bir kişinin gözaltı süreci devam ediyor. Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyet ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor.
2: Hatta Efendim Şanlıurfa'da oyun oynamak için evden çıkan 5 yaşındaki Miraç bir daha geri dönmedi. 11 saat boyunca ekipler, köylüler, mahalleler herkes Miraç aradı fakat Miraç bulunamadı. En sonunda Miraç 11 saatin sonunda evlerinin damında hareketsiz bir şekilde bulundu. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı ama maalesef 5 yaşındaki Miraç hayatını kaybetmişti.
1: Her yer didik didik edildi. Her taşın arkasına bakıldı. Acı haber saatler sonra geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Büyükenice mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Miraç İdikurt oyun oynamak için evden çıktı. Küçük çocuk saatler geçmesine rağmen eve dönmedi. Ailesi jandarmaya haber verdi. Dakikalar içinde zamanla yarış başladı. Jandarma ve AFAD ekipleri, güvenlik korucuları, mahalle sakinleri küçük Miraç'ı bulabilmek için seferber oldu. Mahallenin merkezi ve kırsal kesimleri santim santim arandı. 11 saatin sonundaysa umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Küçük Miraç evlerinin damında hareketsiz yatarken bulundu. Hemen Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların çabası Miraç'ı yaşatmaya yetmedi. İlk tespitlere göre elektrik akımına kapıldığı tahmin edilen küçük Miraç'ın kesin ölüm sebebi otopsiyle ortaya çıkacak.
2: Maalesef büyük şehirlerdeki en büyük dertlerimizden bir tanesi bu değnekçiler meselesi. Ankara'da da değneklere yönelik bir operasyon vardı sevgili seyirciler. O kadar pervasızlar ki değnekçiler vatandaşlarla pazarlık yaparken böyle gözdağı da veriyorlar. Mesela biraz sonra gelecek görüntüler ekranlarınıza bir beyefendi elini yaslamış böyle arabaya diyor ki gün boyu burada kalabilir 200 lira arabana da bir zarar gelmez. Biz güvenliğini sağlarız bu beyefendi güvenliğini koruruz diyor böyle tehditvari konuşuyor üstelik. Bu değneklere bir operasyon yapıldı efendim. 32 şüpheli gözaltına alındı.
4: Yol boyu otopark ücreti 200 lira dayı. Araç istediği kadar da kalabilir gün boyu. Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
1: Kendilerini otopark görevlisi olarak tanıtıp zorla ücret talep ediyorlar. Ücret vermeyi kabul etmeyen sürücüleri tehdit ediyorlar.
5: Hiç kimse kimseyi tehdit edemez. Kızılay'da, Ulus'ta öyle şeylerle karşılaşıyorum.
6: Kendini bilmeyen genelde çoğu da sabıkalıdır. Özellikle haraz alıyorlar ve para vermediğin zaman şu arabana şu alanı çiziyorlar.
1: Başkent Ankara'da değnekçi olarak tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik güven sokağı operasyonu düzenlendi. 32 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların sürücülerden araçlarını korumak için para istedikleri, kendilerine ait olmayan park alanlarını kullandıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
7: Park edeceğim de yer arıyordum.
8: He. Yer var sıkıntı yok yerde. 150 lira baba.
1: Vatandaşlar uzun süredir yasa dışı otoparkçılık yapan kişilerden şikayetçiydi.
5: Hiç kimse kimseyi tehdit edemez.
6: İnsanlardan zorla para alıyorlar, insanları tehdit ediyorlar, arabasını çiziyorlar, lastiğini sindiriyorlar.
1: Ankara Emniyeti şikayet ve ihbarlar sonrası hemen harekete geçti. Korsan otoparkçıları bir bir yakaladı.
9: Otopark ücretini alayım abi.
10: Ne parası istiyorsun abi?
9: Abi 50 lira park ettik arabayı.
10: İşte her şey böyle başlıyor. Kendisini otopark görevlisi olarak tanıtan bir kişi aracınızı yanaştığınızda yanınıza geliyor ve sizden para talep ediyor. Eğer siz bu parayı vermediğiniz takdirde sesler yükseliyor. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. İş tehdit boyutuna kadar varıyor. İşte emniyet devreye girdi. Bu düzene son verdi. Sabah saatlerinde gözaltılar yaşandı. Sürücülerse rahat bir nefes aldı.
5: Emniyetin operasyonu tam yerinde bir operasyon. Çünkü yasa dışı her ne varsa emniyet geleni yapıyordur. Ondan herhangi bir şüphemiz yok.
6: Güzel bir şey oldu. Hani devam etmesi gerekiyor devamlı.
5: İnşallah daha iyi güvenli ortamlar yaşayacağız yani.
2: Doğu Karadeniz'in en büyük kurban pazarı Trabzon'da kuruldu. Kurban Bayramı öncesi pazarda yoğunluk artarken ekipler hayvan sağlığı ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

0: sıkı pazarlıklar başladı.
1: 490 lira, hadi hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Henüz daha yeni geldik. Hayvanlar dahi dinlenemedi. Ama talep var. Satılıyor çatpat. Cumartesi pazar daha yoğun olur.
3: Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük kurban pazarı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuruldu. Yaklaşık 2500 hayvan var. 150 kilogramdan başlayıp 1 tona doğru gidebiliyor. Ve pazarın en büyük hayvanı 1 tonluk paşanın yanındayız. Gördüğünüz gibi o devasa cüce ile ve kurban pazarının en pahalı hayvanı olarak göze çarpıyor.
4: İşte fiyatı.
3: Pazarda pazarlıklar en üst seviyede devam ediyor. Paşayı görüyorsunuz.
4: Aşağı.
3: Pazarın en kilolu hayvanı.
4: Aşağı. Ya. Bu sene Allah nasip ederse paşayı ben alacağım.
5: Ya, i̇nşallah.
4: Bu sene ben alacağım.
5: İnşallah.
4: Bu sene kendimi yaktım.
5: Yaktın.
4: Allah nasip ederse bu sene kendimi yakıyorum.
3: Kaç kilo paşa?
4: Bir tonu.
5: Bir ton canlı.
4: Canlı bir ton.
3: Fiyatı ne?
5: 500.
3: 500 milyar. Ya. Sen ne veriyorsun abi?
4: Ben de 350'den kapı açtım ona.
5: Ola ben çok yukarıdan istedim ama sen de çok aşağıdan verdin ya.
4: Yukarı. Ha bu 400 lira hayırlı olsun.
5: Yok. Olayım mı? Onu da almayayım.
4: 400 lira.
5: Yok. Korutmaz.
4: 420 lira daha da yeter.
5: Hayırlı olsun. Yok olmaz.
3: 450'ye bağlayalım. O tam ortası.
4: Lan 40 lira sana. 40 lira hayırlı olsun.
3: 400
4: lira olsun. Evet.
5: Tamam hayırlar.
6: Allah niyetini kabul etsin.
4: Maşallah subhanallah.
0: Peki kurban pazarlarında hangi denetimler yapılıyor?
7: Burada şu anda 94 çadırda 1920 büyükbaş hayvanımız, 30 çadırda ise 1500 küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Kurban satış yerlerinde ve kurban bayramında kurulacak olan kurban kesim yerlerinde veteriner hekimlerimiz 24 saat esasına göre görev yapacaklar. Kurban pazar yerlerine gelen tüm hayvanlarımız çıktıkları noktalarda sağlık kontrollerinden geçiriliyorlar. Ayrıca gelene kadar da kurban pazar yerlerine gelene kadar da bakanlığımızın yol kontrol ve denetim istasyonları var. Ayrıca il içerisinde de kolluk kuvvetleriyle birlikte yapmış olduğumuz yol kontrol noktalarımız var. Buralarda da aynı zamanda sağlık taramalarından geçiriliyorlar.
0: Bayram yaklaşırken kurban pazarında yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
8: Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda fahiş bilet fiyatı denetimindeydi. Ekipler firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığını tek tek kontrol etti.
0: Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda bilet fiyatları mercek altına alındı. Burası Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için düğmeye bastı.
9: Biz bugün ve bugünden sonra bayrama kadar farklı sektörler de var ama önemli olanlarından birisi de otogarlar. İstanbul Esenler Otogarı'nda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Otogarda bulunan yazıhanelerimizde fiyat etiketi diğer ürünlerde bildiğimiz yöntemle burada da bir fiyat tarifesinin olması gerekiyor. Yani vatandaşların gelip şehirlerine gideceği zaman tercihte bulunabilmesi için o fiyat tarifesini görmesi gerekiyor. Biz o açıdan bir kontrol yaptık.
0: Ekipler otobüs firmalarının bilet satış süreçleri, fiyat listeleri ve yolculara sunulan bilgilendirmelerini kontrol etti. Kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
9: Bilet başına 180 bin liradan başlar. Haksız fiyat kurulunda cezai işlem tutarımız 1 milyon 860 bin liraya kadar gider. Şeyimiz bu, ölçümüz bu efendim haksız fiyat konusunda. O tarife vatandaşın göreceği şekilde yoksa 4393 TL bir şey yapıyoruz. Etiket cezası kesiyoruz onları da.
0: Denetimler bayram süresi boyunca farklı noktalarda devam edecek.
8: Efendim İstanbul'da Ocak ayında barajlar %17'ye kadar gerilemişti. Biraz panik halindeydik açıkçası İstanbullular olarak ama son yağışlarla beraber mega kentteki barajların doluluk oranı %70'i geçti.

0: kaynaklarıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken doluluk oranı en düşük baraj %40,27 ile Israncalar oldu. Barajların doluluk oranları şöyle sıralandı. Elmalı %96,04, Ömerli %95,09, Darlık %91,87, Ali Bey %66,17, Terkos %59,26, Pabuçdere %57,49, Kazandere %57,4, Büyükçekmece %55,75, Sazlıdere %45,11, Israncalar %40,27.
1: Uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden Sivas'ta bu yıl yağışa doydu. Sufşehri ilçesinde yağışlarla dolan Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riskini önlemek amacıyla kapaklar açıldı. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı hidroelektrik santraline ait 64 kilometrelik göl havzası aşırı yağışlarla birlikte %100 doluluğa ulaştı. Kılıçkaya Barajı'nın su tahliyesi için kapaklar açıldı. Kelkit çayına bırakılan sular bölgede dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Elektrik üretimi ve tarımsal sulamada kullanılan baraj gölünün taşmasıyla kenarındaki tesisler su altında kaldı. Taşkınların önlenmesi için bugün barajın dolu sabak kapakları kontrollü olarak açılıp Kelkit çayına su bırakıldı. Öncesinde taşkın riskine karşı yerleşim yerlerinde tedbirler alındı. Kelkit Çayı boyunca bölgedeki yerleşim alanlarında yaşayanlara güzergahtan uzak durulması konusunda uyarılar yapıldı. Kocaeli'de serebral palsi teşhisi konulan Lina'nın ailesi yüksek fizik tedavi maliyetleri karşısında çözüm üretti. Baba Sadık Yalçınkaya kızının yürüyebilmesi için plastik su borularından kendi imkanlarıyla yürüme bariyeri yaptı.
0: Baba ben de koşacağım deyince fedakar baba su borularından yürüme bariyeri yaptı.
2: 3 metrelik boru aldım, su borusu. 4 tane dirsek, 2,5 bir de ufaklardan aldım. Bunu daha önceden biz görüyorduk. Fizyoterapistler de tabii büyükler için daha büyükleri vardı. Dedim bunu su borusundan ben neden yapmayayım? Sonradan su borusundan yaptım. Lina da yürüdü. Evde de yürüdü. Çok iyi oldu.
0: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Yalçınkaya çifti, serebral palsi teşhisi konulan kızları Lina'nın tedavisi için zorlu bir mücadele veriyor.
2: Çocuğum için neler yaparım? Yani ben gördüğünüz gibi şimdi bunu bir yerlerde gördüğüm çocuğum için yürüsün diye bunu yaptım. Mesela parka getiremiyorum. Şimdi çok istiyor, bazen getiririm. Çünkü niye? Çocuklar koşuyor. Baba, abi peşlerine koşacakmış. Ben de koşacağım diyor. Ya bu sefer siz duygusal olarak yıkılıyorsunuz.
3: Prematüre olarak dünyaya geldi. 13 gün bir yoğun bakım süreci oldu. 13 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakım zarfında birçok kez doktora gittik ve kendisiyle iletişim kurduk. Gayet sağlıklı bebeğiniz, herhangi bir sıkıntısı yok falan dendi bize. Ta ki bunu 9 aylık öğrenene kadar. Bu çocuk dedi yoğun bakımda 2 kere dedi beyin kanaması geçirmiş. Biz tabii ki o anda hayatımızın şokunu yaşadık. Beynimizden kaynar sular döküldü.
0: Minik Lina için verilen mücadelede en büyük umut, onun bir gün hayata kendi adımlarıyla tutunabilmesi.
3: Hiçbir kimseye muhtaç olmadan yürümesini istiyorum.
1: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Konkordato başvurularında sunulan mali belgelerle ilgili kurallar değişti. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin mahkemeye sunduğu mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması zorunlu hale geldi. Bildirim sürelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte şirketlerin konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunduğu mali bilgilerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
14: Donuyoruz Yüksel abi.
13: Bu havada.
14: İnternette donuyoruz.
13: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
15: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
16: Evleri fiber hızına çeken Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
17: Bir reklam.
19: A Haber Radyo. 24 saat haber.
17: Reklam.
20: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
22: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
23: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
24: Reklam.
18: A Haber Radyo.
25: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
26: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
27: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
25: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
26: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Bir reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
17: Bir reklam.
19: A Haber Radyo. 24 saat haber.
28: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
29: Türkiye Sigorta gücü adında.
30: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerli.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 2001 yılında İstanbul Kadıköy'deki evinde boğazı kesilerek öldürülen Hande Çinkitaş cinayetine ilişkin davada 25 yıl sonra karar çıktı. Yargıtay Baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı. Kararda dava dosyasındaki delillerin yeterli olduğu vurgulandı.
1: Türkiye'nin yıllarca konuştuğu 2001 yılında işlenen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde nihai karar Yargıtay'dan çıktı. Yerel mahkemenin beraat kararını bozarak baba Nezih Çinkitaş'a müebbet hapis cezası veren istinaf kararı onandı. Yıllarca faili meçhul kalan cinayet dosyasında ilk büyük gelişme olaydan tam 19 yıl sonra 2020'de yaşandı. Olay yerindeki bulguların adli tıp kurumuna tekrar gönderilmesiyle cinayet silahı olan bıçakta baba Nezih Çinkitaş'ın yoğun DNA profiline rastlandı. Bu gelişmenin ardından çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının da incelenmesiyle baba Nezih Çinkitaş da üvey anne Şehnaz Çinkitaş düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Anne, baba, çelişkili ifadeler kullanmış. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme heyeti yeterli ve kesin

0: Delil bulunmadığı gerekçesiyle baba ve üvey anne hakkında beraat kararı verdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu karar üzerine Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını hukuka aykırı buldu. Daire, baba Nezih Çinkitaş'ın Altsoy'dan akrabayı kasten öldürme suçunu işlediğine kanaat getirdi. İstinaf Mahkemesi babaya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı müebbet hapse çevirdi. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın beraat kararı ise onanarak devam etti. Kararın ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyada son karar 1 Nisan 2026 tarihinde verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi babaya verilen müebbet hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Böylece 2001'de işlenen ve çeyrek asırdır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş hakkındaki müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.
1: Yurdun bazı noktalarında etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok yapıda ciddi hasar oluşturdu.
0: Köyü hortum vurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Çorum'un Sungurlu ve Oyaca ilçelerinde fırtına etkili oldu. Oyaca köyündeki çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Birçok ağacında devrildiği köyde iki kişi ise yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hortumun geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Manisa'da da şiddetli rüzgar vardı. Selendi ilçesinde etkili olan lodos ve sağanak pazar yerinde paniğe neden oldu. Pazarcılar yerinden sökülen ve uçuşan çadırları tutmakta güçlük çekti. Vatandaş yağış ve rüzgardan korunmak için çevredeki iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Fırtına Gördes ilçesinde de etkiliydi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan çatı caddeye düştü. Şans eseri olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. Dolu yağışıyla birlikte kentteki tarım arazileri de zarara uğradı. Adana'nın Seyhan ilçesinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği yayanın üzerine düştü. O anlar kameraya yansıdı. Bartın'da da fırtına vardı. Bir binanın uçan çatısı savrularak park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken 6 araçta hasar oluştu. İzmir'in Menemen ilçesinde ise kısa süren yağışların ardından oluşan hortum kameraya yansıdı. Isparta ve Kayseri'de ise dolu etkiliydi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ise yağan dolu ortalığı beyaza bürüdü.
1: İstanbul Bahçelievler'de yolcuyla taksi şoförü arasında ödeme yöntemi nedeniyle tartışma çıktı. Taksi şoförü "bıktım sizin gibilerden" diyerek çekim yapan yolcuya eliyle vururken kadın darp rapor alarak taksiciden şikayetçi oldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Kadise bas, kadise. Basar mısın kadısı? Verin ben senin paranı.
3: Ver, bekliyorum.
0: Ücret farkı tartışmasında kavga çıktı. Taksici yolcuya saldırdı.
2: Bıktım sizin gibi kadınlardan ya.
3: Biz size bayılıyoruz şimdi.
2: Evet, evet.
3: Suratımı da çektim.
2: Ya bak seni var ya pis bozar.
3: Ne yaparsın?
0: Olay İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde yaşandı. Yolcu ücreti kredi kartıyla ödemek istedi. Taksi şoförü 50 lira fark istedi. Yolcu bu duruma itiraz ederek nakit ödeme yapmak istedi.
3: Vurmadın mı?
0: Şoför nakit ödemede uygulamanın ceza keseceğini savundu. Gerginlik tırmandı.
3: Bak, sana 300 lira verdim. Para üstüm var. 280.

0: 18 TL'ydi.
1: Bak benim moralimi bozma hanımefendi. Al şu paranı.
0: Ne bu? Ben sana 300 lira
1: ya
0: verdim.
1: Ya tamam dur 10 lira vereceğim ne? Bekle.
2: Taksi şoförü yolcunun kendisini görüntülediğini görünce sinirlerine hakim olamadı.
1: Bıktım sizin gibi kadınlardan ya.
0: Biz size bayılıyoruz şimdi.
1: Evet.
0: Suratımı da çektim.
1: Ya bak seni var pis kazan.
0: Ne yaparsın?
2: Araçtan indikten sonra durumu polis ekiplerine bildiren yolcu, hastaneden darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Videosu var.
1: Polisi çağır. Ya git polisi çağır.
0: Ben çağıracağım polisi.
1: Git çağır Allah aşkına çağır ya.
0: Durağını da arayacağım.
1: Ya ara ya.
3: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
2: Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. 7 kişi yaralandı. Kaza Niğde Çiftlik Karayolu'nda meydana geldi. Hafif ticari araçla karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Mayıs'ta Hatay'ın Erzin ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül sahipsiz köpekler tarafından kovalandı. Olayı gören bir kişi taş atarak çocuğa saldırmaya çalışan köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Saldırıdan yara almadan kurtulan çocuk ailesine teslim edildi. Bu görüntüler Afyonkarahisar Burmalı mahallesinde kayda geçti. Aracıyla seyir halindeki sürücü ters yönden gelen araç sürücüsünü uyardı ancak uyarı tartışmaya dönüştü. Tartışmanın da kavgaya dönüşmesi üzerine hatalı sürücü aracından inerek kendisini uyaran sürücüye saldırdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Saldırgan sürücü gözaltına alındı. Hem kural hatası hem de saldırı amaçlı araçtan inmek suçlarından toplamda 190 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bu tehlikeli görüntü ise Bursa'nın Osman Gazi ilçesinden. Hareket halindeki bir tramvayın arkasına tutunarak seyahat eden gençler hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini riske attı. Kocaeli'de belediye otobüsü şoförü Ayhan Özdemir yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark edince aracı durdurdu. Özdemir hayvanı güvenli alana taşıyarak ezilmekten kurtardı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Burası ise renk renk çiçekleri, muhteşem doğasıyla büyüleyen Tunceli'nin Ovacık ilçesi. Derelerin coştuğu ve meraların yeşillendiği ilçede dağlarda kış, ovalarda ise ilkbahar havası yaşanıyor. İlkbaharın gelişiyle açan kardelen, sümbül, iris, lale, nergis, nevruz ve kar çiçekleri fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
3: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Görüntüler Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinden. Şiddetli fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Tennessee eyaletinde bir polis memuru hiç tereddüt etmeden alevler içinde kalan evin kapısını kırarak içeri daldı. Mahsur kalan bir anne ve çocuklarını evden çıkardı. Kurtarma anları kameraya an be an yansıdı. Bu görüntülerse ABD'nin Wisconsin eyaletinden. Polis aracını dikkatsizce kullanan şüpheliyi takibe aldı. Kaçmaya çalışan sürücü bir tarlaya girdi. Karşı taraftan yola tekrar çıkmaya çalışan şüpheli başka bir polis aracı tarafından böyle durduruldu. Aracı devrilerek durdurulan sürücü gözaltına alındı. Endonezya'da meydana gelen şiddetli sel arkasında geniş çaplı bir yıkım bıraktı. Nehre dönüşen sokaklarda enkaz parçaları sürüklendi. Ağaç kalıntıları ve çamur yığınları arasında kalan yerleşim yerlerinde evler, araçlar ve köprüler kullanılamaz hale geldi.

0: tarım arazileri de su altında kaldı. Çin'de 1200 santigrat dereceye dayanabilen yangın battaniyesi geliştirildi. Fiber cam gibi malzemelerden üretilen bu battaniyeler, oksijen akışını keserek yangını söndürüyor.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasındaysa detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan malum Kazakistan'da. Kazakistan'da yoğun mesaisi var Başkan Erdoğan'ın. Kazakistan'da Türkiye arasında anlaşmalar var. O anlaşmaların da detaylarına birazdan bakacağız. Ve bir başka önemli ziyaret, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e gitmişti dün. Bugün ikinci gündeyiz ziyarete. İki liderin bir araya geldiği toplantı sonrası açıklamalar var. Dikkat çeken açıklamaları da ekranlarınıza birazdan taşıyacağız. Ve enflasyon tahmini güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan petrol fiyatlarının tüm dünyayı vurmasıyla beraber Türkiye de etkilendi efendim maalesef. Ve enflasyonumuz Merkez Bankası tahminine göre yıl sonunda %26 olacak. Merkez Bankası'nın başkanının neler söylediğini de birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kazakistan'a gitti biliyorsunuz. Kazakistan'da mevkidaşı tarafından karşılandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan liderinin açıklamaları vardı. 13 maddelik anlaşmalar imzalandı. 13 konuda anlaşmalar imzalandı ki onlardan en önemlisi de Kazakistan petrolünün tüm dünyaya Türkiye üzerinden aktarılması anlaşması.
2: Yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz.
3: Enerjide ortak koridorun önemine dikkat çekti. Astana'dan tüm dünyaya bu sözlerle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Kazakistan ziyareti havada savaş jetlerinin karşılamasıyla başladı. Görkemli karşılama Erdoğan'ın uçağının piste teker koymasıyla devam etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in düzenlediği resmi törende çocuklardan da dombra sürprizi geldi. Bağımsızlık Sarayı'ndaki törende de başrolde hava gösterisi vardı. Resmi temaslar baş başa görüşmeyle başladı. Erdoğan özel karşılama törenleri için teşekkür etti.
4: Cumhurbaşkanlığı hikayemizde önemli bir yer tutacak. Sağ olsun.
3: İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına da başkanlık etti.
2: Pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
3: Sıra geldi anlaşmaların imza törenine. Önce Erdoğan ve Tokayev iki ülke arasındaki ebedi dostluk bildirisini imzaladı. Ardından bakanlar 13 anlaşmaya imza koydu. Ortak basın toplantısına kardeşlik mesajları damga vurdu. Tokayev sözlerine "Atayurdunuza hoş geldin" diyerek başladı. Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.
5: Bugün Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam ve uluslararası itibarı yüksek bir devlettir. Bunun Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğine bütün dünya şahittir.
3: Ankara-Astana ilişkilerinde yeni döneme dikkat çeken Erdoğan'sa enerjideki yeni hedefi açıkladı.
2: Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
3: Erdoğan'a Türk dünyasına katkılarından dolayı Hoca Ahmet Yesevi Devlet Nişanı tevcih edildi. İki lider 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan'ın desteğiyle Gaziantep'e yapılan ilkokulun açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan Kazakistan'da iş dünyasına da seslendi.
2: Elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa

0: Onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz.
1: Astana'da kurulan yapay zeka merkezini de ziyaret etti Erdoğan. Erdoğan, Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir de makale kaleme aldı. İsrail işlediği insanlık suçları ile insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyor dedi. Türkiye'nin küresel krizlerde barış diplomasisinden geri adım atmayacağına vurgu yaptı.
2: Ve tüm dünyanın yakından takip ettiği ziyaret. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bugün iki lider bir araya geldi. Verdikleri mesaj oldukça önemli. Bir taraftan İran savaşı devam ederken Hürmüz Boğazı meselesi elbette ki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. İki liderin kameralar karşısında söyledikleri oldukça önemli. Hem dost hem de rakibiz diyorlar.
3: ABD ile Çin anlaştı. İran'ın nükleeri olmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti.
4: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
5: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız.
3: Çin lideri Jinping, ABD Başkanı Trump'ı Büyük Halk Salonu olarak bilinen devlet binasının kapısında karşıladı. Törende liderler birbirlerine heyetleri tanıttı. Resmi törenle karşılanan ABD Başkanı, milli marşların ardından askerleri selamladı. Trump onuruna top atışları yapıldı. Askeri geçiş töreni düzenlendi. Daha sonra liderler heyetler arası toplantıya geçti. Anlaşmazlıklara rağmen karşılıklı işbirliği vurgusu vardı.
5: Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
4: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
3: ABD Başkanı ile Çin lideri düşmanlık tüm dünyaya zarar verir deyip dostluk mesajı verdi.
5: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
4: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir.
3: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Tarafların Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığını açıkladı. Kriz başlıklarından biri olan Tayvan meselesi ise gündeme getirilmedi. ABD Başkanı Trump adına verilen yemekte de samimi görüntüler kayda geçti.
4: Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
5: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
3: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
2: Çok ilginç bir konu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kendisini tanıyorsunuz. Donald Trump'ın işte sağ kolu neredeyse ve Amerika'nın dış politikasını belirliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Çin'e kaçak girdi efendim. Evet, manşet böyle ama gerçek bu. Zira Marco Rubio Florida'da milletvekili iken, bizim anlayacağımız tabirle senatörlüğü yaptığı dönemde 2020 yılında Hong Kong'la Çin arasındaki gerilimde Hong Kong tarafını tutmuş. Çin'e dair çok önemli cümleler kurmuş, çok sert cümleler kurmuş. O dönem Çin Marco Rubio'yu yaptırım listesine almış. Yani kendisinin Çin'e girmesi yasak olan bir isim. O yaptırım listesinden de Marco Rubio artık çıkmıyor. Dolayısıyla Marco Rubio Donald Trump'la beraber Çin'e gelecek. Nasıl bir yöntem bulalım? Bunu da Çinliler bulmuşlar. Marco Rubio'nun listedeki soyadını değiştirmişler. Marco Rubio, Marco Lu olarak listeye yazılıyor. Böylece Çinliler kendileri yaptıkları yaptırımı dermiş oluyorlar.
3: Pekin yönetimi

0: Kendi yaptırımını deldi. Çin'in istenmeyen kişiler listesindeki Marco Rubio ülkeye sahte isimle girebildi. 8,5 yılın ardından Çin'e giden ABD Başkanı'nın tarihi ziyaretine ilişkin ilginç bir detay gün yüzüne çıktı. Pekin'in 2020'den bu yana yaptırım altında tuttuğu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'a eşlik edebilmesi için sıra dışı bir diplomatik manevra yapıldı. Rubio'nun soyadının Çince yazılışını değiştiren Pekin yönetimi resmi belgelerde bakanın ismini Marco Luo olarak gösterdi. Böylece Pekin yönetimi yaptırımları resmen kaldırmadan Rubio'nun ülkeye girişine izin verdi. Basına yansıyan detaylara göre söz konusu hamle küçük bir kelime oyunuyla mümkün oldu. Çinli yetkililer Rubio'nun soyadındaki ilk heceyi farklı bir Çince karakterle yazarak Lu şeklinde kullandı. Bu değişiklik teknik olarak yürürlükte kalan yaptırımlara rağmen Rubio'nun ziyaretinin önünü açtı. Rubio'ya yönelik Çin yaptırımları, Florida senatörü olarak görev yaptığı döneme dayanıyor. Kongrede sık sık Çin karşıtı söylemlerde bulunan Marco Rubio, Hong Kong protestolarına verdiği destek sonrası 2020'de yaptırım listesine alınmış ve istenmeyen kişi ilan edilmişti.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni iddialar ortaya çıktı. İş adamı Turgut Koç'un Özgür Özel için Milano'dan yaklaşık 430 bin lira değerinde ayakkabı ve mont aldırdığı iddiası konuşuluyor şu sıra kulislerde. Ve bir diğer gelişme de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili. Yalım rüşvet iddialarından sonra güvenlik gerekçesiyle Silivri'den Çorlu cezaevine sevk edildi.
2: Ne baz vermiş, ne yanlış birine selam vermiş. Hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş.
3: Bir tarafta tutuklu isimleri ısrarla savunan Özgür Özel, diğer tarafta peş peşe gelen etkin pişmanlık itirafları. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze kadar ulaşırken, oklar Özgür Özel'i ve CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı gösterdi. CHP'de ortalık bir kez daha karıştı.
4: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne? Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
3: CHP'li Veli Ağbaba'nın hemşerim dediği iş adamı Turgut Koç, geçen gün fuhuşa aracılıktan tutuklanmıştı. CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle tanınan Turgut Koç'un Özel'e hediye etmek için Milano'dan 430 bin liraya ayakkabı ve mont aldığı iddia edildi. Koç'un o hediyeleri kendisiyle aynı suçtan tutuklu olan Yiğit Macit'ten istediği öne sürüldü. Macit ifadesinde Şubat 2025'te yurt dışına tatile çıktığımda Koç benden Milano'dan ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yaptırmamı istedi. Ayakkabı ve monta TL karşılığı yaklaşık 430 bin lira ödedim. Bu hediyelerin ücreti hesabıma gönderildi. Koç bunları Özgür Özel'e hediye etmek için istedi. Bakırköy'de Koç'a teslim ettim dedi.
2: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
3: Macit ayrıca Turgut Koç'un Özgür Özel'in kullandığı makam aracının Özel iç dizaynını Erbakan Malkoç'un şirketinde yaptırdığını anlattı. İfadesi alınan Erbakan Malkoç'sa ben kime yapıldığını sormamıştım. Daha sonradan aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendim diye savundu kendini.
5: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
3: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa itiraflarının ardından olası güvenlik riski nedeniyle Silivri'den Çorlu cezaevine nakledildi.
6: Ben Duygu'yu çok seviyorum. İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
3: CHP Genel Merkezi tarafından ihraç edilince ek ifade verip tüm rüşvet ağını ifşa eden Yalım'ın bunlar daha başlangıç günlerini görecekler dediği de öne sürüldü.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündemde ise Genel Başkan Özgür Özel'in partiden istifa eden ya da yolsuzluk soruşturmalarında yargılananlarla yaptığı mesajlaşmalar var. Özel'in AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a gönderdiği mesajlar hala tepki çekiyor. Özel'in yine CHP'den istifa eden Ardahan Göre ilçesi Belediye Başkanı'nın eşine gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Parti içi muhalefetten CHP liderine tepki sesleri yükselmeye başladı.
7: Sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse
8: daniskasını ediyor bu lan. Daniskasını ediyor.
9: O
8: lafının hesabını soracağım sana. Sen koskoca bir partinin

0: genel başkanısın. Yakışıyor mu?
1: Polemiğin adı gece telefonları. Başrolde ise Özgür Özel ve mesajları var. İddiaya göre Özel'in gece mesajları en üst kademeden teşkilata partilileri canından bezdirdi.
2: Telefonla ulaşamadığım için kendisine mesaj atıyorum. Ne söyleyeceğim? Kişilik tespitine yöneliktir.
1: Tartışma Özel'in AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yolladığı tehdit mesajları üzerinden yeniden gündeme geldi.
2: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
3: Dur abi dur.
4: Tehditlerimi oynayamayacağım. Allah'a bir tane borcum var.
3: Çekme.
4: Allah'tan seni kimseden korkuyorum.
1: Özel daha önce de yine CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budağ'ın eşine mesaj atmış, Budak için tepki çeken ifadeler kullanmıştı.
5: Sayın Özgür Özel, parti genel başkanı, benim eşimi arayıp siz eşiniz dik durmadı, siz bundan sonra gelin ben sizi bir dahaki dönem milletvekili adayı yapayım demesi da acaba toplumumuz yok karşılanır.
1: Kulislerde konuşulanlara göre Özel'in mesaj listesi kabarık. Hatta bazı milletvekilleriyle belediye başkanlarının kendi aralarında belirli saatten sonra genel başkanla telefonda konuşmayı ve mesajlaşmayı yasaklamamız gerek diyerek şikayet ettiği de iddialar arasında.
6: Gece telefon edeceksin, ayran içeceksin, diyeceksin ki kardeşim korkma, gerekirse işini boşa.
1: Özel'in gece mesajlarına bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Tekin Özel'i tuhaf bir döneme girdik. Kimsenin ağzından sayınsız cümle çıkmazdı. Düşmanınızın bile eşine çocuğuna bir şey söylemezsiniz. Saygıyı, sevgiyi, terbiyeyi, töreyi hepsini yitirdik ifadeleriyle eleştirdi.
7: Genel başkanlar belediye başkanlarıyla muhatap olmazlar. Ama sayın genel başkanın demek ki böyle bir tarzı var. Çok hoş bir durum olmadığını söyleyeyim.
1: Tekin'le beraber il başkanlığına çağrı heyeti olarak atanan eski Pendik ilçe başkan yardımcısı Erkan Narsap ve eski İBB meclis üyesi Hüseyin Dağ'dan da CHP yönetimine istifa çağrısı geldi. Narsap, CHP'de yaşanan çürümüşlüğe susan da bu düzenin parçasıdır diyerek genel merkeze derhal istifa diye seslendi.
8: Biz bu partinin gerçek sahipleriyiz. Ne yaptım ben? Arsızlık mı yaptım? Hırsızlık mı yaptım? Devleti zora sokacak bir şey mi yaptım?
9: Efendim, eller havaya açılmış, dua ediliyor. Gayet güzel, hoş bir davranış ama duanın meselesi çok dikkat çekici. Burası Muğla'nın Fethi ilçesi. Bir meyhanenin açılışı. Meyhanenin açılışı dua ile yapılıyor. O da yetmiyor. CHP'li belediye başkan yardımcısı da o meyhanenin açılışına bol bereketli kazançlar diliyor.
10: Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi.
11: Allah bol bereketli kardeşler nasip etsin.
12: Meyhane açılışında el açıp dua ettiler. İşletme sahibine bereketli kazanç dilediler.
10: Kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz, sen bizlere ya.
12: Şaşkına çeviren görüntüler Muğla'nın Fethi ilçesinde kayda geçti.
10: Selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.
12: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ve CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı meyhanenin açılış töreni dualarla yapıldı.
10: Her türlü kazadan, beladan, afetler.
12: Görenlerin şaşırdığı dualı meyhane açılışında konuşan Uysal, işletme sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.
13: Celil kardeşime bu bölgeye yaptığı yatırım için teşekkür ediyorum. Osman Başkanım gerekli ticari yönüyle anlattı. Ben de hayırlı olsun diyorum. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin.
12: Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler tepki topladı.
10: Afetlerden sana sığınıyoruz, sen bizlere yardım et.
9: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya çıkarıldı. Merkez Bankası ayrıca ara hedefleri de yukarı yönlü revize etti.
14: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
15: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar

0: hızlanacağını öngörüyoruz.
1: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
2: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
1: Karahan para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
2: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
1: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi...
3: Efendim, taksiye biniyorsunuz, ücret ödemek istiyorsunuz. Kredi kartıyla ödemek istediğinizde bir anda fiyat artıyor. Post ücreti deniyor, hizmet bedeli deniyor, başka şeyler deniyor ama fiyat artıyor. Peki bu yasal mı? Sadece taksilerde değil, başka sektörlerde de arada fark ödeniyor. Bunun yasal olup olmadığını arkadaşlarımız araştırdı.
4: Kadise.
5: Para basar üstü mü verir misiniz? Sana 300 lira verdim. Para üstüm var. 288 TL'ydi. Para üstü mü ver?
6: Tartışmanın nedeni kredi kartı komisyonu. Taksiye binen yolcu kredi kartıyla ödeme yapmak istedi. Kart için komisyon bedelini duyunca sesler yükseldi.
5: Durağını da arayacağım.
4: Ya ara ya, ara ya.
5: Yapacağım.
7: Bazı müşterilerimiz yani komisyonu bizim aldığımızı zannediyor ve bize itiraz ediyorlar. Şikayet edeceğiz diyorlar, sizi diyorlar.
8: Biz genelde müşteriye nakit öneriyoruz. Kredi kartından çok komisyon kesildiğini belirtiyoruz, söylüyoruz.
6: Tartışma eski ama gündemden düşmüyor. Çünkü tüketici de taksi şoförleri de mağdur oluyor. Üstelik taksicinin talep ettiği kredi kartı komisyon bedeli kendi cebine girmiyor.
9: Taksicilerin burada bir suçu yok. Sistem aracı kuruluşların üzerine kurulduğu için %7 ile %12'lere varan böyle değişik baremlerde komisyonlar alınıyor. Kesinlikle müşterilerimizden yüksek komisyon alınmasını istemiyoruz.
7: Siz yolculuk yaptınız. 200 lira tuttu taksimetre. 200 yazdım. Bakın. 222. Bunu biz yapmıyoruz. Makine otomatik olarak çıkartıyor.
8: Ya ben kendileri ekliyorlar sanıyordum komisyonu. Şaşırtıcı. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi.
5: Taksilerde kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen yolculardan komisyon, post farkı, hizmet bedeli gibi isimler altında ek bir ücret alınıyor. Peki bu ücreti almak yasal mı?
10: Kart komisyon bedeli hukuka aykırıdır. Kredi kartıyla yapılan ödemeler nakit gibi değerlendirilir.
6: Sadece ulaşımda değil, konfeksiyondan gıdaya, eğitimden sağlığa birçok sektörde kredi kartıyla yapılan alışverişlerde yasal olmadığı halde komisyon talep ediliyor. Üstelik yasa yüz binlerce liralık para cezasına rağmen çiğneniyor. Ceza kesilen firma bir yıl boyunca post makinesi de kullanamıyor. Peki kredi kartından komisyon kesildiği durumlarda tüketici nasıl bir yol izleyecek? Fatura, fiş veya post silibinin mutlaka saklanması gerekiyor. Ardından Alo 175 tüketici danışma hattına veya E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuruluyor. Böylelikle verilen komisyon tutarı faiziyle geri alınabiliyor.
10: Fark ödeyen kişilerin bireysel başvurusu söz konusu olduğunda tüketici hakem heyetlerinde genellikle haklı bulunuyor.
8: İlk defa sizden duyuyorum bunu şikayet edebileceğimizi. Bundan sonra şikayet ederiz artık herhalde.
3: Yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Merkez bu kez Adana'ydı. Aralarında banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve kuyumcuların da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Aklanan kara paranın yaklaşık 100 milyar lira olduğu iddia ediliyor. Gözaltına alınan en dikkat çekici isim ise gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı. İşte Kütahyalı'ya yöneltilen suçlamalar.
11: Bugünkü operasyon oynatanlardan, oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
12: Banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve elektronik ödeme kuruluşları bu defa yasa dışı bahiste suçtan aklanan paranın kalbine darbe indirildi.
13: Operasyonun temeli bu defa kara para aklama üzerine ve bu kapsamda da avukatlar, kuyumcular, elektronik para ödeme kuruluşları dahil pek çok noktaya operasyon yapıldı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte bu bu paranın menbaına yapılan operasyon demek.
12: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda 21 ilde 200 şüpheli hakkında eş zamanlı baskın gerçekleşti. 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği açıklandı.
11: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu.
12: Toplam 3 banka yöneticisi, 8 polis, 4 avukat, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosuna operasyon yapıldı. Kuruluşlara kayyum atandı. Toplamda 221 taşınmaza, 120 araca ve 3 tekneye el koyuldu.
11: Gözaltına alınan kişiler arasında avukat, banka yetkilisi, emniyet mensubu, medya mensubu, birden fazla alanda döviz bürosu sahipleri söz konusu olduğu için esasında burada bu kara paranın, bu yasa dışı bahisten kazanılan paranın sisteme aktarılmasıyla alakalı bir durum söz konusu.
0: Suç örgütü kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri gerçekleştiriyordu. Bu nedenle Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında mahkemenin kayyum atama ve el koyma tedbiri kararı uygulandı.
12: Operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Kütahyalı kasa hesap olarak değerlendirilen 11 kişiden biri. İddialara göre Kütahyalı'nın banka hesaplarına yüklü miktarda para girişi ve çıkışları oldu. Kütahyalı'nın hem normal banka hem de elektronik işlem yapan kuruluşlardaki hesaplarına 2022 ile 2024 arasında yaklaşık 50 milyon lirayı bulan para geldiği belirlendi. Kütahyalı İstanbul'daki emniyet sorgusunun ardından Adana'ya gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturma genişliyor.
3: Samsun'un Havza ilçesi 12 Mayıs'ta tam bir afet yaşamıştı. Sel sonrası meydana gelen afete dair yeni görüntüler ortaya çıktı sevgili seyirciler. Onları izleyeceğiz.
14: Sel birden geldiği için buradan vatandaşlar, ya sadece bizim burada değil, bütün vatandaşlar kendi tedbirlerini alamadılar. Sel aniden gelince tabii dışarıya çıkmakta zorluk yaşıyorlar.
15: Su böyle yükseldi. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Görüntüler 12 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinde kayda geçti. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti. İlçenin altyapısında hasar oluşmuştu. Sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde afetin ilk anlarında yağışın şiddetini artırması ve suyun yükselmesi yer alıyor. Bu görüntülerde selin olduğu güne ait. Besici ahırın suyla dolması sonucu mahsur kalan hayvanları için seferber oldu. Ahıra giren adam büyükbaş hayvanların iplerini bağlı oldukları yerden çözdü ve hayvanları boğulmadan ahırdan çıkardı. Ayrıca selin hasar verdiği ilçede afetin yaraları sarılıyor.
14: Sel aniden gelince tabii dışarıya çıkmakta zorluk yaşıyorlar. İçeriden belediyemizin kepçeleriyle yani camı patlatarak buradan çocuklarımız, iki tane çocuğum vardı benim burada. İkisini de kepçe aracılığıyla kurtardık.
15: Selde yaklaşık 100 araçta hasar görmüştü. İçleri balçık, odun parçalarıyla dolan ve kullanılamaz hale gelen araçlar hasar tespit çalışmasının ardından Havza'da 7 Emin garajına kaldırıldı.
7: İçinde buraya doldu. Hemen 10 dakikada da buralar doldu. İşte arabayı zor kurtardık. Kapılar açıldı kedi kedine. İşte görüyor musun, vaziyetler böyle işte. Yapacak başka da bir şeyimiz kalmadı.
15: Ayrıca ilçede dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkımı yapılan iş yerleri taşınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı inşa edilen 56 dükkan için hazırlıklara devam ediyor.
3: Çorum'un Sungurlu ve Oyaca ilçelerinde fırtına ve hortum etkili oldu. Oyaca köyündeki çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçtu, duvarlar yıkıldı. Birçok ağacın da devrildiği köyde iki kişi ise yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hortumun geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
16: Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk abi.

0: cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yıldırım düşmesiyle paniğe kapılan işçiler daha güvenli bir alana gitti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1: İstanbul'daki Dünya Dekolonizasyon Forumu kapsamında film gösterimleri başladı. Tarihi Atlas Sineması'ndaki etkinliğe katılan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Dünya Film Festivallerine alternatif bir festivali oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
2: Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği'nde hazırlanan Dünya Dekolonizasyon Forumu film gösterimleriyle devam ediyor. Dekolonize film günleriyle sömürgecilik sinema üzerinden ele alınırken etkinliğe Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.
3: Dekolonize film günleri başladı. Tam 10 film Tarihi Atlas Sineması'nda seyircisiyle buluşacak.
2: Sömürgeciliğe dikkat çekmek amacıyla düzenlenen film günlerinde yönetmen Faysal Soysal moderatörlüğünde ekranı sömürgecilikten arındırmak başlıklı panel düzenlendi. Panele İranlı yönetmen Macit Macidi ile yapımcı Mehmet Bozdağ katıldı. Kültürümüzü doğru anlatmanın önemine dikkat çeken Mehmet Bozdağ, dünya çapında başarı yakalayan projelerin kendi medeniyet değerlerinden beslendiğini ifade etti.
4: Sömürgecilik bizim gündelik hayatımızı tamamen çalıyor. Ve bizi gündelik hayatta esir alıyor. Müziğimiz de esir alıyor, yemeğimiz de esir alıyor, örfümüz de, atilimiz de, kültürümüz de esir alıyor. Ve bu bizde bir yabancılaşma başlıyor. Sonra bir kimlik problemi, sonra büyük sosyal yıkımlar, sosyal psikolojik vakalar. Ama biz hep hadisenin anıyla veya o hadisedeki meseleyi çözmekle uğraşıyoruz. Ama esas noktaya inmediğimiz sürece de muzaffer olacağımızı düşünmüyorum ben.
2: İranlı yönetmen Macit Macidi ise Türkiye-İran kültürlerinin köklü ve güçlü bir mirasa sahip olduğunu belirterek bu zenginliğin korunması gerektiğini söyledi.
5: Kendi görüşlerimizi savunalım ve tarihimize ve kültürümüze gerçekten sadık filmler yapalım ve bunu kendi zaferlerimiz olarak hatırlayalım. Birçok büyük İranlı film yapımcımız var. İsimlerini anmak istemiyorum. Çok ünlü film yapımcılarımız. Batı onları aynı bahaneyle avladı. Kendi halklarına karşı filmler yaptılar ve sonra o kadar ünlü oldular ki Batı'ya giderlerse başarılı olacaklarını düşündüler. Kendi halklarına sırtlarını döndüler ve protesto film yapımcıları olarak oraya gittiler. Oraya sığındılar ve kaldılar. Hiçbiri başarılı olamadı. Sadece başarısız olmakla kalmadılar. Yok oldular. Artık film yapamaz hale geldiler. Kayboldular. Bu sanatçının öncelikle kimliğiyle yaşadığını gösteriyor.
3: Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndan Kongo'daki Belçika sömürüsüne, Avustralya'da asimile edilmiş çocuklardan Filistin nakbasına uzanan Seçki tam da bu noktada seyircisiyle buluştu.
2: Sanat camiasından çok sayıda isim de etkinliğe katıldı. Önemli mesajlar verildi.
6: Bir millet her şeyini kaybedebilir. Bir savaşta topraklarını kaybedebilir. İnsanlarını kaybedebilir. Ama kültürünü kaybederse işte o zaman yok olur.
7: Benim için çok büyük bir onur burada, bu gece burada bulunmak. Çünkü gerçekten yani bu çok önemli. Çok değişik kapılar açmış oluyorlar. Biz de o kapılardan dünyayı farklı bir şekilde görmüş oluyoruz.
8: Dünyadaki barışın temsili olarak güvercinden bahsettim. Gerçekten dünyada barışın gelmesini en çok isteyenler sanatçılardı.
9: Sömürgecilik çok çok kötü bir şey yani. Dünya üzerinde kalmamış, modası geçmiş, kullanılmayan bir şeydi.
2: Ünlü yönetmen Halit Refik'in eşi Gülper Refik de davetliler arasındaydı. Etkinliğin önemine dikkat çekti.
10: İlk defa bunların dile getirildiği bir festival diyeyim, toplantı mı diyeyim, forum ne olursa bir insani toplantı. İlk defa hayatımda ve ilk kıvılcımı yaptınız. Temennimiz inşallah bu böyle devam eder.
2: Yönetmen, senarist ve yapımcı Yüksel Aksu da öneride bulundu.
11: Türkçe filmler olsun İstanbul'da. Adı Oscar olmamalı.
2: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan da zihinlerin arındırılmasında sinemanın büyük bir güç olduğunu vurguladı.
12: Zihinlerimizi arındırmak için, sömürgeden kurtulmak için bu anlamda özellikle sinemanın çok büyük bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar şu anda hala Hollywood sinemasıyla baskı altında olsak da dönüştürebileceğimize inanıyoruz.
2: Dekolonizasyon meselesini yeniden gündeme taşıdıklarını söyleyen Esra Albayrak, sömürgecilik konusunun farklı yönleriyle konuşulmuştu. dünyaya ve tartışılmaya devam edeceğini vurguladı.
12: Hakikaten bugünle beraber tartışılmaya

0: Açacak daha çok konu var bu başlık altında. Hangi kapağı açsak ayrı bir yara. Dolayısıyla doğru bir yerdeyiz galiba. İnşallah 2 sene sonra forumda, ama arada daha yan etkinliklerle devam edecek sürecimiz. Aynı zamanda Dünya Dekolonizasyon Forumu sayfamız, web sitemiz sürekli bir şekilde dinamik tutulacak. Sosyal medya hesaplarımız aynı şekilde dinamik tutulacak. Takipte kalmalarını öneriyoruz bütün sevenlerimize, katılanlara, katkı sunanlara. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten onur duyduk. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Albayrak Sinema'da İstanbul Perspektifi denilen çoğulcu bir yaklaşım olması gerektiğini söyledi.
0: Biz buna İstanbul Perspektifi diyoruz. Sinemada da umut ederim ki İstanbul Perspektifi ile böyle çok merkezli bir yaklaşım, İran sineması ile Türk sinemasının daha çok kol kola girebildiği bir yaklaşım olur. Ve hep beraber Beyaz Adamın Yükü diyen Rudyard Kipling'e karşı hep beraber insanın yükünü kucaklayabiliriz inşallah, kadınıyla erkeğiyle. Umut ederim ki biraz önce söylenen o çıkış İstanbul'dan olsun. Dünya festivallerinin alternatif bir festival, umut ederim İstanbul'da olsun. Çok teşekkür ediyoruz şeref verdiniz, katıldığınız için. Evet. Sayın Mecidi'ye çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz.
2: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ticaret Bakanlığı'nın devreye aldığı elektronik ilan doğrulama sistemi sonrası sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönem başladı. Denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte bazı satış süreçlerinin WhatsApp ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına taşındığı belirtilirken, uzmanlar doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan işlemlerde vatandaşların kapora dolandırıcılığı ve sahte satış riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, şanla, şerefle yazılan tarihimizin bazı dönemleri yüreklerimize dağlayan acılarla dolu. Özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında Boru Altan Köprüsü'nde yaşananlar bir vicdan yarası olarak hala içimizi sızlatıyor. O gün kurşuna dizilerek şehit olanların ardından yakılan ağıt, yıllar sonra ünlü sanatçı Esat Kabaklı tarafından notalarla buluşturuldu. İşte ağıtlara, türkülere konu olan Boru Altan Köprüsü'nün o hazin hikayesi.

0: Kurşuna dizilmek. Bir insanın gözlerini son kez gökyüzüne kaldırdığı, yüreğinde vatan sevgisinin son kez dalgalandığı o anlar. Eller bağlı, kalpler cesur ve dillerde son dualar.
1: Moraltan bir köprü, aşar geçer arası.

0: Yusan ara suyuyla çıkmaz yüzün karası. Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni. Can alınan çarşıda kardeşim sattı beni.
1: Tarih boyunca işgal altında, zindan köşelerinde, dar ağaçlarında nice yiğit uğruna yaşadığı değerler için canını vermekten çekinmedi. Onlar korkmadılar. Çünkü biliyorlardı ki vatan sağ olsun demek canı ortaya koymakla mümkündü.

0: İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Sovyet zulmünden kaçan Azerbaycanlı 146 Türk Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nü geçip Türkiye'ye sığındı. O an gözlerinde umut vardı. Çünkü burası onların ana vatanıydı. Kardeşleri, soydaşları vardı. Onları bağrına basacak bir millet vardı. Öyle sanıyorlardı. Ama tarih bazen insanı en büyük hayal kırıklığıyla yüzleştirirdi. Sovyetler Türkiye'den, Milli Şef İnönü'den bu Azerbaycanlı Türklerin iadesini istedi. O gün alınacak karar yalnızca siyasetle ilgili değildi. Vicdanla, insanlıkla da ilgiliydi. Bu vatanın kardeş evlatları, kendi yurtlarından kaçıp geldikleri toprağın üzerinde son kez kardeş bildikleri insanlara baktılar. Bizi onlara teslim etmeyin diye yalvardılar. Ama ne yazık ki Milli Şef İsmet İnönü baskılara boyun eğdi. Dönemin hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınır karakoluna hemen bir telgraf çekti. Ankara'dan Iğdır'a gelen emir korkunçtu. Sığınanları iade edin yazıyordu emirde. Karakol komutanı telgrafı okurken dehşete kapıldı. Ankara'dan gelen emri defalarca teyit ettirdi. Ancak hükümetin emri kesin ve netti. Azerileri teslim edin. Azeri kardeşler geri dönerken köprüden geçmeden önce hıçkırıklarla bizi onlara teslim edeceğinize siz vurun dediler. Ama o kurşunlar kendi soydaşlarından gelmedi. Boraltan Köprüsü'nü geçip Sovyet topraklarına adım attıkları anda oracıkta kurşuna dizildiler.
1: 760 kişi mi nedir o civarda bir kalabalık. Bu çoluk çocuk kız, oğlan, yaşlı ihtiyar, neneler, anneler, bacılar. Biz bunları aldık. Arpa çayına götürüyoruz. Ben sordum bu neyin nesidir diye yani alaya. Dediler ki bunlar Azerbaycan'dan, efendim Rus mezaliminden, Ermeni Karabağ'dan kaçıp gelen Türkler, Azeriler. Bunları Ruslara teslim edeceksin arpa çayına. Gözyaşını beraber döke döke gittik. Feryat figan, çığlık. Allah diye bağırıyorlar. Yani bizi niye götürüyorsunuz? Biz sizin din kardeşinizdiz. Biz de Türk'üz. Bizi teslim etmeyin Ruslara. Siz bizi katledin de sizin elinizle ölmüş olalım. Yani katliama uğrayalım. Bizi niye Ruslara götürürsünüz? Kimisi Edem der, kimi kardeşim, kimi bacım. 4 saatlik yolu ben bir günde gitmedim. Yani ayak diriltiyorum ki belki bir emir gelir de bizi geri döndürürler diye direniyorum. Mecbur götürdük Emrullah Bey. Biz bunları hudutta teslim ettik ve bizim de gözümüzün yan anacında o Koraltı Köprüsü'nden ve kurşuna düzdüler. Yani hepsini o parmaklarındaki yüzükleri, kollarındaki bilezikleri çıkarıp atan o gelin kızları, Edem, bacım, kardeşim alın yavuklunuza götürün, bunlar Ruslara gitmesin, bu benim bileziğim de haram diyen insanların şeyini acısından geliyorum bu yaşta.
0: Bu trajik olay Türk milletinin yüreğinde derin bir yara açtı. Göz göre göre ölüme gönderilen 146 Azeri Türk sadece bir savaşın değil, insanlık vicdanının en büyük kayıplarından biri oldu. Ve o gün Boraltan'da akan kan kardeşin kardeşe olan güvenini de alıp götürdü.

kadar da gitme dedin. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Tepebaşı Belediyesi'ndeki yolsuzluk kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nde nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis, belediye binası ve çalışanların evlerinde arama yaptı. 33'ü Tepebaşı Belediyesi'nde görevli, 27'si şirket yetkilisi toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin mütalasını verdi. 4 sanığın tahliyesi istenirken 7 sanığın tutukluluğunun devamı istendi. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada 31. duruşma yapıldı. Duruşmaya görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykara da dahil 11 tutuklu sanık katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da salondaydı.
2: Aziz İhsan Aktaş davasında savcılık esasa ilişkin mütalasını yayınladı. Toplamda 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi savcılık. Mahkeme ise karar duruşmasının 15 Haziran'da yapılacağını söyledi.
1: Savcı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatini, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik ve rüşvet gibi suçlardansa cezasını talep etti. Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutter hakkındaysa rüşvet alma suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalada Aziz İhsan Aktaş için örgüt lideri değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, Rıza Akpolat döneminde örgüte ait firmaların ihalelerde neredeyse tekelleştiği iddia edildi. Sanıklardan Aziz İhsan Aktaş için 187 yıldan 450 yıla kadar, Rıza Akpolat için 133 yıldan 337 yıla kadar, Caner Çaykara için de 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: geceler. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50 memleket meselesi programına başlıyoruz. Gündem oldukça yoğun. Yalnızca 3 saatimiz var. Siyasette yaşananlara bakacağız. Bir yandan biliyorsunuz 2 önemli ziyaret var. Biri Trump'ın gerçekleştirdiği Çin ziyareti. Diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti. Tüm yankıların detaylarını konuşacağız. Savaşın boyutlarını konuşacağız. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayayım. Değerli konuklarımı size takdim edeyim. Ben de bir selam vermiş olayım. AK Parti Milletvekili Selmana Özboyacı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz. Gazeteci Abdülkadir Selvi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen Yeliz Albayrak. Yeliz Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Teşekkürler. Enerji uzmanı, akademisyen Profesör Doktor Şenay Yalçın Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Hepimize iyi yayınlar olsun. Şimdi CHP gündemiyle başlayacağız. Hem itiraflar gelmeye devam ediyor. Bu arada İlter Yeşiltaş da Ankara'da hazır. Ona da merhaba diyelim. Yayın boyunca bizimle birlikte olacak. İlter sana da kolay gelsin. Az sonra konuşacağız. Ama Özgür Özel biraz şikayet... Sağ ol İlter. Özgür Özel biraz şikayetçi durumdan. En son kürsüdeki sert açıklamalarından sonra diyor ki Özel, CHP Genel Merkezi hedef alınıyor. En yakınlarıma saldırıyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Okları en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Toplum refleks vermeli, daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha kitlesel mitingler önemli. Şimdi madde madde konuşsak herhalde süremiz yetmez. Abdülkadir Selvi'ye dönmek istiyorum hemen. Özgür Özel diyor ki ben çok mağdurum yakınlarıma kadar. Bir de sondaki bazı kişiler tarafından bir sokak çağrısı mı yeniden diye okundu son madde. Bu açıklamaya ne diyorsunuz?
2: Şöyle, şimdi sokağa davet ederken ne diyecek Cumhuriyet Halk Partililere? Gökhan biliyorsunuz Gökhan Böcek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu. O parayı getirdi, 1 milyon euroyu getirip CHP Genel Merkezi'ne bırakmadı mı diyecek? Ya da çağırdığında ne diyecek? Özkan Yalım Denizli'de bana diyor ki, Denizli'de Özkan Yalım'a sağlam bir paketi getir benim diyor, arabaya koy diyor. Ne diyecek? Ben Özkan Yalım'dan sağlam bir paket istemedim. Özkan Yalım da 1 milyonu getirip bir gün sonra benim arabama koymadı mı diyecek? Yani ne diyecek? Ne diye çağıracak? Bu Özkan Yalım dediğim şimdiye kadar Özgür Özel'in birinci ismiyle hitap edeceği kadar çok yakında olan, hatta Özgür Özel beni Ulaştırma Bakanı yapacak diye yakın, o kadar yakınlığını ifade eden birisi. Şimdi burada Burcu Hanım dersen Afyon Belediye Başkanı 2015 yılından beri parlamentoda, yerel yönetimlerde CHP'yi temsil eden birisi. Yani bunlar, bu itiraflarda bulunanlar, Antalya Muhittin Böcek Antalya'da 2 dönem CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı ve oğlu babasıyla birlikte siyaset yapan insanlar. Yani bunlar hani AK Partili, MHP'li, İyi Partili ve diğer partilerden olanlar değil. Bunlar CHP'nin milletvekilleri, milletvekiliyken belediye başkanı adayı yaptıkları, kendisinin bizzat Özgür Özel'in belediye başkanı adayı yaptığı isimler ve bunlar isim vererek, tarih vererek işte parayı nereye götürmüşler, kime parayı teslim etmişler, kimi almış, bunları ortaya koyuyorlar. Yani siz sokağa davet ederken ne diyeceksiniz? Gerekçeniz olacak. Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak gece yarısı bir belediye başkanının eşini arayıp senin kocan dik durmuyor dedim, aman gelin bana destek verin mi diyecek? Ya da ben bir belediye başkanı olarak CHP Genel Başkanı olarak Burcu Köksal'ı arayıp kocanı boşa da gel demedim. Bunu dedim işte o partiden ayrılık, gel bana destek mi verim diyecek. Yani bir gerekçesinin olması lazım. Ben de merak ediyorum. Yani hani demiş ya, adam bir şehirde cinayet işlemiş, diğer şehirde yakalanmış, suçüstü yapmış. Mahkemeye çıkmış, hakim demiş ki oğlum ne diyorsun, avukatım istiyorum. Demiş ki her şey suçüstü, ne yapacaksın avukat? Vallahi demiş, ben de merak ediyorum, ben nasıl savunacak demiş. O, ben de merak ediyorum nasıl çağrı yapacak. Ama gerçekten büyük bir çırpınış içerisinde. Şimdi bakın, ben çok uzatmadan şunu ifade edeyim. Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı bir kongre vardı. Hani Mustafa Sarıgül'ün camı pencere devirip girdiği bir kongreydi. Orada Deniz Baykal çok tarihi bir laf söyledi. Dedi ki kara para Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olamayacak, sahip çıkamayacak dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olacak kişi hesap verebilecek kişi dedi. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktada kirli para Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri hesap veremiyorlar. İşin özü bu.
0: İlter, peki bugün var mı yeni bir kulis bilgi? Neler konuşuluyor Ankara'da? Bir tweetleşme konusu gündemde. Kim kimi etiketledi, kim paylaştı, kim paylaşmadı, o da merak ediliyor ama önce senin elindeki bilgileri merak ediyorum.
3: Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in basına açık bir programı yoktu. Genel merkezdeydi bütün gün CHP Genel Başkanı. Rahmi Koç ve Ali Koç'un ziyaretleri vardı. Orada bir fotoğraf verildi ancak herhangi bir siyasi mesajı olmadı Özgür Özel'in. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bir basın toplantısı vardı. Haliyle bu gündemdeki konulara ilişkin konuştu Gökhan Günaydın. Dünden bu yana özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Özkan Yalım arasında olduğu ifade edilen o WhatsApp yazışmaları siyasetin gündeminde, kulislerde konuşuluyor. İşin aslı nedir diye yorumlar yapılıyor. Milletvekilleri kendi aralarında bu süreci değerlendiriyorlar. Bu konuya ilişkin bir açıklaması oldu Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın ve o yazışmaların o ekran görüntüsünün Photoshop olduğunu ifade etti. Bunu belirtelim. Bugün Sayın Genel Başkan avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yaptılar dedi. Silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp yazışmaları geri çağrılabiliyor. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında geçen tüm WhatsApp yazışmalarının içeriklerindeki fotoğraf ve görsellerde dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir ifadesini kullandı ve aynı zamanda WhatsApp yazışmaları ile ilgili söz edilen yazışmada akçeli bir konu asla yoktur şeklinde bir değerlendirmesi oldu. CHP'den bu konuya ilişkin ilk kurumsal açıklama, yetkili ağızdan gelen ilk açıklama bu şekildeydi. O yazışmaların Photoshop olduğunu ifade etti. Geriye dönük tüm WhatsApp yazışmaları için ortaya çıkması için savcılığa başvuruda bulunduklarını ifade ettiler. Tabii bu açıklamalar böyle, bir yandan da kulislerde konuşulanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir moral bozukluğu var. Milletvekilleriyle de yine görüştüğümüzde bu moral bozukluğunu kurdukları cümlelerden anlayabiliyoruz. Bir yandan tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesi özellikle bu dönemde oldukça hareketli. CHP Genel Başkanı eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu süreci çok yakından takip ediyor. Bazı milletvekilleriyle zaman zaman görüşmeler yapıyor. Bazı milletvekilleri bu gidişattan duydukları rahatsızlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da bu böyle gitmez şeklinde yorumlar yaptığı ifade ediliyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu anda dünkü yayında da aktarmıştık. 60 civarında milletvekili genel gidişattan rahatsız, parti politikalarının doğru olmadığını ifade ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10-15 milletvekili zaten açıktan muhalefet ediyorlar. Ancak diğer 40 milletvekili pek ses yükseltmeseler de yine bu durumun doğru bir gidişatı işaret etmediğini, CHP'nin bu politikalarının doğru olmadığını savundukları ifade ediliyor. Tabii burada özellikle şu konu da gündemde, acaba mutlak butlan davasıyla birlikte farklı senaryolar da malum konuşuluyor. Eğer istinaftan mutlak butlan yönünde bir karar çıkarsa, yani 38. olağan kurultay yok hükmünde sayılır ve Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olursa, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olabilir, hangi senaryolar gerçekleşebilir, buna ilişkin bazı kulis bilgileri var. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan olması halinde yeniden genel başkanlığa dönecek. Bunu aslında, bunun mesajını kendisi de çok açık bir şekilde veriyor. Ona yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çevreler de bunu ifade ediyorlar. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu dönerse, bu senaryo gerçekleşirse, Özgür Özel'le herhangi bir sorun olmadan demeyelim de, Özgür Özel'i dışlamadan birlikte bir yol alabileceği, bir formül üretilebileceği şeklinde değerlendirmeler yapıyor. Ancak aynı durum Ekrem İmamoğlu için geçerli olmayacağı ifade ediliyor CHP kulislerinde. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu dönerse Ekrem İmamoğlu için Cumhuriyet Halk Partisi defteri kapanır şeklinde kulislerde yapılan değerlendirmeler var. Tabii evet. Bir yandan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiyi bütünleştirmeye, bir arada tutmaya yönelik bazı mesajları oluyor. Tabii burada özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel mutlak butlan yönünde bir karar çıkmayacağını düşünse de, bir yandan da yedek partinin tutulduğunu, bir kenarda tutulduğunu ifade edebiliriz. Eğer yedek parti faaliyete geçirilirse, yani CHP'de bir bölünme olursa, mevcut milletvekillerinin en az yüzü yine CHP'de kalacağı ve mevcut yönetim eğer bu şekilde olursa, yedek parti faaliyete geçerse, yedek parti ile birlikte yedek parti faaliyete geçerse, bazı işte 30-35 milletvekilinin bu yedek partiye geçebileceği şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Tabii bu bir senaryo. Evet. Olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Kulislerde de bunlar dillendiriliyor açıkçası.
1: İlter, anladığım kadarıyla bugün Ankara çok soğuk değil. Salı gecesi olduğu gibi. Bütün bilgileri verme, hemen konuşmaya devam edelim. Hemen gidecek gibisin, seni yollamıyoruz. Sohbete dahil ol lütfen sen de. Sen kulis bilgilerini verdin, ben biraz daha kulisin içerisine gireyim. Hazır Sayın Vekil buradayken. Şimdi Serva Bey, baktığımızda ne oluyor gerçekten Ankara'da? Diyor ki İlter, içeride çok büyük bir rahatsızlık var CHP içerisinde. 60 vekil kadar, çok da büyük bir rakamdan bahsediyor. Bölünmeyi zaten konuşuyorduk bu süreçte. Siz Ankara'da kulis içinde neler konuşuyorsunuz, neler duyuyorsunuz? Bize anlatabileceğiniz kadarıyla bilmediğimiz ne var? Önce onu sorayım.
2: Tabii ben bugün Ankara'dan geldim.
1: Hoş geldiniz.
2: Yağmurlu bir hava vardı, soğuktu ama siyaset her zaman sıcaktır Ankara'da, biliyorsunuz. Yani gerçekten Türk siyaset tarihinin en garip günlerinden belki de geçiyoruz. En garip periyotlarından birinden geçiyoruz. Çünkü her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor ve hakikaten Özgür Bey'in, CHP'nin genel başkanının içinde bulunduğu durum işler acısı. Çünkü şimdi burada siz de yansıttınız. Bugünkü ifadelerine şöyle bir bakalım. Yani CHP genel merkezi hedef alınıyor diyor. CHP genel merkezine hedef alanlar CHP'li. Yani en yakınlarıma saldırıyorlar diyor. Veli Ağbaba'ya saldırıyorlar diyor. CHP'nin şu anda yaşadığı bütün sıkıntının sebebi de CHP'liler. Dolayısıyla bu parti içi bir kontrolsüzlük ve bir otorite boşluğunun aslında getirmiş olduğu bir şey. Ama şimdi otorite boşluğu dersek bunu doğru tanımlamamış oluruz. Şöyle tanımlayalım. Aslında CHP'nin siyaseti parayla alınıp satılabilecek bir oyuncak haline getirme çabasının bugün sonuçlarını yaşıyoruz. Çünkü genel merkezi CHP'nin maalesef bazı yanlış usuller üzerinden adeta esir alınmış durumda. Şimdi belediyelere bakıyorsunuz. Yani sadece ifadelere yansıyan kısımlar değil. Biz siyasetin içinde insanlarız. Her gün CHP'lilerle oturuyoruz, kalkıyoruz. Yani diyorlar ki bunlar daha sadece basına yansıyan kısmı, gündeme gelen kısmı. Çok ciddi bir rahatsızlık var. Ve her gün yeni bir detay öğrendiğimiz, her gün yeni bir rezaletin
1: sadece
2: ortaya çıktığı.
1: Sadece basına yansıyan kısmı diyen CHP'liler mi?
2: Evet, CHP'liler. Ve çok rahatsızlar. Onlar diyorlar ki biz yıllardır bu meselelere muttaliydik, biliyorduk. Bu konuda CHP Genel Merkezi'ni defaatle uyardık. Ama CHP Genel Merkezi'nde maalesef şu anda biliyorsunuz, yani adeta Silivri'den talimat alan bir anlayış var. Yani bu meselelerin tamamı aslında Ekrem İmamoğlu'nun 2019-2024 arası ve 2024'ten sonra yaptıklarıyla doğrudan bağlantılı. Malumunuz bu kameraların bantlanması meselesi de ilk oralardan çıkmıştı. Ve bu sadece İstanbul'la ilgili değil, bütün Anadolu'yu sarmış bir anlayış durumuna gelmiş adeta CHP'de. Dolayısıyla adeta yerel yönetimlerdeki sıkıntılı ilişkiler ağı üzerinden çerçevelenmiş kendi içinde bir genel merkez var. Kendi iradesiyle karar alamayan, doğrularla hareket edemeyen bir anlayış var. Ve işte ifadelere yansıyor, görüyoruz, üzülüyoruz ama siyaset parayla alınıp satılacak bir oyuncak değildir. Dolayısıyla şimdi bu çapraşık ilişkilerin getirmiş olduğu dengesizlik de bugün Özgür Özel'i çok büyük bir acziyetin içine yuvarlamış durumda. Çok çaresiz, çabalıyor, düzeltmeye uğraşıyor. Partiyi bir arada tutmaya çalışıyor ama biz mecliste görüyoruz, kuliste görüşüyoruz. İnanılmaz bir rahatsızlık var. Üstelik sadece belediyeler üzerinden değil, CHP'nin kendi parti örgütü içerisinde de ciddi çözülmeler var. Yani az önce İlter Bey bazı rakamlar ifade etti. Milletvekili sayılarıyla alakalı. Bugün CHP'nin 135 milletvekili var ama inanın hangi milletvekili sayısının hangi konudan rahatsız olduğu, yarın nerede nasıl hareket edeceği de maalesef çok belirsiz durumda. Dolayısıyla yani siyasi etkinliğini kaybetmiş, sözünün tesiri olmayan bir CHP Genel Başkanı var. Kendi partilileri tarafından doğrudan eleştirilen, asla çizdiği rota kabul görmeyen ve belirsizliğin hakim olduğu bir CHP var. Tabii biz siyasetin içinde insanlar olarak Türkiye'nin en eski partilerinden birinin bu hale getirilmesinden oldukça rahatsızız. Şimdi Özgür Bey diyor ki daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha çok katılımlı kitlesel mitingler. Yani Abdülkadir Bey çok güzel bir şey söyledi. Siz bu insanları sokağa, meydana hangi yüzde davet edeceksiniz? O insanlar oy verdikleri, hizmet almak için seçtikleri belediye başkanlarının bugün yaptığı işler ortaya çıktığında sizce hiçbir şey olmamış gibi davranabilirler mi? Yani sadece partinin içindeki tepkiyi konuşuyoruz. Bir de milletin içindeki, toplumun içindeki tepkiyi konuşalım.
1: Ne diyorlar mesela, siz vekil olarak sahaya iniyorsunuz sık sık. Evet. Çünkü onların söylediği şu: AK Parti geldi bizim belediyelerimizi bir şekilde bizden alıyor. Biz mağduruz. Orada da söylediği gibi CHP Genel Merkezi'ni hedef alıyorlar. Biz buraları sandıkla kazandık ama onlar bunu çekemedi, dayanamadı, cümlelerde bu yönde. Ve bir şekilde bu belediyeleri bizim elimizden alıyorlar. Özgür Bey hiçbir şekilde belediyeler benim elimden gidiyor, yıllardır benimle çalışan teşkilatım benden uzaklaşıyor gibi söylemleri yok.
2: Evet, tabii ki yok. Çünkü şunu örtmeye çalışıyorlar. Burada Cansın Hanım en kritik mevzu şu. Bakın bütün bu konuştuğumuz dosyalarda, davalarda bütün şikayetçi olanlar CHP'li.
1: Evet.
2: İtirafçı olanlar evet. CHP'li. Belgeleri, bilgileri sunanlar CHP'li. Yani etkin pişmanlıktan faydalanıp oradaki gerçekleri fahiş edenler CHP'li. Ve günün sonunda buna tepki gösterenler, bunun yanlış olduğunu düşünenler de CHP'li. AK Parti bu meselenin hiçbir yerinde yok. Ve bakın biz son zamanlarda biliyorsunuz AK Parti'ye gelen belediye başkanları, milletvekilleri oldu. Bunlarla birebir konuştuğumuzda söyledikleri çok ilginç bir şey var. Diyorlar ki biz inanılmaz huzursuz bir ortamdaydık. Üzerimize neyin itham edileceği belli değil. Bizden neyin istendiği belli değil. Yani bizim vicdanımızın el vermediği, kamu hakkının kullanılmaması gereken yerleri bizden paralar istiyorlar. İşte nitekim kurultaylarla alakalı hala her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamunun hakkını milyon dolarlarca maalesef kurultay için harcamışlar. Şimdi Antalyalıların hakkı değil mi? Uşaklıların hakkı değil mi? Bütün bu ortamda bu huzursuzluktan üstelik bir de bütün bunların yanında Şimdi Cansın Hanım, ne olursa olsun bir siyasi ilişki nezaketi diye bir şey vardır. Bir genel başkan, bir belediye başkanına, bir milletvekiline, bir partilisine gece belli bir saatten sonra kontrolünü kaybettikten sonra böyle kabul edilemez mesajlar atabilir mi? Şimdi bunlar CHP'nin içerisindeki huzursuzlukların artık dışa vurulduğu yerler. O yüzden biz AK Parti'yi tercih eden, AK Parti hizmet siyasetini tercih eden belediye başkanlarına, milletvekillerine bakıyoruz. Onlarla konuştuğumuzda onlar diyor ki biz huzura geldik. Hı hı. Çünkü biz CHP'de huzurlu değiliz. CHP'de maalesef yani işini yapmak isteyen bir siyasi figür bugün rahat bırakılmıyor. Dolayısıyla bugün Özgür Özel'in yapmak istediği tek şey aslında kendi içlerindeki bu fahişleri, ifşaları örtmeye çalışmak. Ama hem CHP'nin içindekiler hem de milletimiz oldukça rahatsız. Son bir cümleyle bitireyim. Siz dediniz sahada ne görüyorsunuz, vatandaş ne anlatıyor? Bakın, vatandaşın tabii ki şikayetçi olduğu durumlar var. Vatandaşın memnun olmadığı konular var. Biz de hatamız yok demiyoruz. Muhakkak düzeltilmesi gereken çok mesele var. Ama vatandaş şunun çok farkında. Yani biz bugün yaşadığımız bazı problemleri günlük hayatta AK Parti bunları bir gün çözer. Ama bu CHP'den hiçbir şey olmaz. CHP'den vatandaşın ümidi tamamen kesilmiş durumda. Dolayısıyla biz de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ayakta olan bir siyasi partinin bugün bu acziyette olmasından çok rahatsızız.
1: Peki Abdülkadir Selvi, sizi yanıma davet etsem. Şu az önce Selman Bey de söyledi, dedi ki itirafçı olan kendileri, davayı başlatan kendileri. Bu itiraflar üzerinden bu ek ifadeler geldi. Ek ifadeler üzerinden bir bakalım Özkan Yalın'ın ek ifadesinde neler var. Madde madde biraz gidelim. Çünkü onun da içeriğinde, alt başlıklarında çok konuşulacak şey var. Siz de köşenizde yer vermişsiniz. Onun da detaylarını yine konuşuruz. Ek ifadesinde diyor ki mesela bir başlık bu. Özgür Özel için 600-700 delegeyle görüştüm. Kurultay öncesinde yapılan ilk kongrelerini söylüyor. Genel başkanlığa destek olunması yönünde delegelerle görüşmek için Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve daha hatırlayamadığım yaklaşık 40 civarında ile gittim. Oradaki delegelerle yapılacak kongrede özel desteklemeleri için görüştüm. Buraya kadar bir şey yok. Evet. Ama buradan sonra da diyor ki bu delegelerle görüştükten sonra Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinde bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini, ancak bu şartlarla Özgür Özel'i destekleyeceğini iletti. CV'leri WhatsApp üzerinden gönderdiler.
3: Evet.
1: 1200 delegenin çocukları böyle CV'lerle bir çalışma yapılarak kurultaydan 2 ay önce veya 2 ay sonra CHP belediyeleri ve belediyeye bağlı şirketlere işe alınan delegelerin çocukları ve yakınları. Bunlar tespit edilebilir hepsi diyor. Tarihsel olarak bakılabilir. Şimdi buradan başlayalım isterseniz.
3: Şöyle Cansın Hanım, Özkan Yalın'ın bir özelliği var. Milletvekili olduğu dönemde de grup başkan vekiliydi Özgür Özel. Özgür Özel'le birlikte çalışan ekiptendi. Evet. Ve kongrede de Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in kazanması için hem para desteği verdi hem de sahada çalışan isimlerden birisiydi. Kendisi de 40 yere gittim diyor ama ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep üzerinde çalışmış. Burada anlattığı bir mekanizma var. Bu mekanizma diyor ki delegeleri kurultayda Kılıçdaroğlu'na değil Özgür Özel'e oy vermeleri istediğimizde onların talepleri oldu. Çocuklarının belediye işe alınması konusunda. Kendisi de bir kadının kendisinden iki çocuğun İstanbul'da belediyede işe alınması için talepte bulunduğunu söylüyor. Ama ondan sonra bir mekanizma anlatıyor. O mekanizma ne? Ankara'da Turan Güneş Bulvarı'nda Özgür Özel'in kurultaya hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü bir ofis vardı. O ofiste diyor ki ben bunu önerdim. Dedim ki 1200 delegenin yakınları belirlensin. Bu tür belediyelerde işe girmek isteyen çocukları, yakınları varsa bunlarla ilgilenirsin dedim. Bunun üzerine bir ekip kuruldu diyor orada. Hı hı. Ben diyor WhatsApp yazışmalarını onlara verdim. Diğerleri onlara verdi. Delegeler tarandı ve bunların çocukları işe sokuldu. Şimdi sadece Özkan Yalın bunu söylemiyor. Bakın biz İBB davasında da gördük. Pendik'ten iki büyük kongre delegesi bunları itiraf ettiler. Diyor ki bize bunlar teklif edildi. Hatta bir isim veriyorlar. O kardeşini şu belediyede şu amiri yaptı. Bir mühendisti diyor. Pendik'ten iki delege. Erzurum'dan delegeler diyor ki

0: bir şekilde oylarını değiştirmeleri karşılığında yakınları şunların işe alındı. Bitlis, o dönem CHP'nin Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık diyor ki aynı şeyler yaşandı, işe alındı. Ne oldu? Böyle bir mekanizma kurmuşlar ve çocukları, yakınları işe alınmak suretiyle onlardan Özgür Özel'e oy vermeleri sağlanmış. Bu işin sadece bir tarafı, parasal tarafı, o pavyon köşelerinde yapılan pazarlıklar, verilen paralar, onlarla ilgili dava zaten sürüyor ama burada Özkan Yalın bir mekanizmayı anlatıyor.
1: Ya bayağı bir ofis kuruldu bunun için.
0: Tabii diyor. Turan Güneş'te Özgür Özel'in kurultay hazırlıklarını yürüten bir ofis vardı. Ağırlıklı olarak da Veli Ağbaba o ofisin başında bir abi olarak bulunuyordu.
1: Onu da verelim mi?
0: Ve o ofiste bu tür çalışmalar yapıldığını anlatıyor. Verdiği bilgiler doğru bilgiler. Çünkü sadece bu o bilgiyi vermiyor. Ben işte Pendik'te diyorum, iki delegenin anlattıkları var. Mahkemeye yansıyan bunlar. Bitlis İl Başkanı'nın anlattıkları var. Erzurum'dan delegelerin anlattıkları var. Bunların bir kısmı da mahkemeye yansıdı.
1: Özkan Yalın o kadar farklı başlıklarda, itiraflarda bulunuyor ki hem ayrı ayrı konuşmak gerekiyor. Mesela az önce söylediğiniz Veli Ağbaba iddiası. Özel için imza veren kişiler çeşitli talepler karşılığında imza verdi. Bu taleplerle Veli Ağbaba ilgileniyordu. 115 delegeden imza topladım. Bu 115 adet imzalı evrakı o zaman Seçim Koordinasyon Merkezi'nin yetkilisi olan ve şu anda CHP Genel Sekreteri olan Selin Sayek Böke'ye teslim ettim diyor. Burada da Veli Ağbaba'yı işaret ediyor.
0: Tabii Veli Ağbaba o şeyin Turan Güneş'teki ofisin başındaki olan isimdi. Burada şu var. Şimdi Deniz Baykal'ın Sarıgül'le ilgili sözü gerçekten tarihi bir öneme sahip. Bugün daha iyi anlıyoruz. Şu var. Bir, Özgür Özel'in etrafında bazı isimler var. Onlardan birisi Özkan Yalın.
1: Evet.
0: Birisi Veli Ağbaba.
1: Evet.
0: Birisi Ali Mahir Başarır. Birisi Burhanettin Bulut. Selin Sayet Böke de orada Ekrem İmamoğlu'nun adamı olarak bulunuyor. Bunlar bir isim bak. Tüm trafik bunların etrafında sürüyor. Özkan Yalın ne diyor? İşte Muhittin Böcek'in oğlu ne diyor? Gökhan Böcek. Veli Ağbaba beni aradı, 1 milyon euro istedi. Şimdi bu ne diyor? Bu taleplerle Veli Ağbaba ilgileniyordu. Özgür Özel ne diyor? Benim en yakınlarıma, Veli Ağbaba'ya yöneldi. Çünkü bunlar bir ekip. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, ondan sonra orada Adem Soytürk gibi isimlerden oluşan bir ekip vardı. Bir kısmı şimdi Özgür Karabat gibi, genel merkezlere, Turan Taşkın Özer gibi, Gökhan Özbek gibi. Bunlar da bir ekip. Bunlar ne yaptılar? Ekrem İmamoğlu para gücünü kullanarak, delege satın alarak, belediyelerde delegelerin yakınlarını işe yerleştirerek İstanbul Kongresi'ni kazandı. Baktı ki parayla satın alınabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde bu şekliyle kazandı. Yani Deniz Baykal'ın CHP'ye kara para girmeyecek dediği yere kirli parayla CHP'nin hem İstanbul Kongresi'ni aldılar hem Genel Merkez Kongresi'ni satın aldılar. Şimdi bu ifşalar onların ifşaları.
1: Hüseyin, Veli Ağbaba'nın sesini de bir dinleyelim. Şimdi Özkan Yalın bunu söylerken şöyle bir görüntü çıktı karşımıza. Birlikte bir dinleyelim.
2: Uçakla belediyeyi aldınız. Biz askeri ücretin %30 fazlasını veriyorduk. Siz askeri ücretin...
3: Bak, Özkan Yalın'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalın 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalın hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalın'a da selam olsun. Özkan Yalın var ya, vallahi iktidarın bütün olanaklarını kullandılar. Hep beraber çalıştılar. Ne oldu? Özkan Yalın toz yurtturdu bunlara. Helal olsun Özkan Yalın'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta.
1: Bak. Şimdi böyle olunca bu ve benzeri söylemler hatırlandı.
0: Şimdi işte bu o kadar önemli bir nokta ki burada Veli Ağbaba diyor ki Özkan Yalım'a selam olsun. Özkan Yalım desten yazıyor Uşak'ta. Uşaklılar görmediği hizmeti gördü Özkan Yalım sayesinde diyor. Bunu diyen kişi kim? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 numaralı ismi. Hı hı. Asu Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı. Bakın, kadın kolları başkanı öncelikli olarak kadınların hakkını savunması gerekiyor değil mi Asu Kaya?
1: Evet.
0: Özkan Yalın Ankara'da otelde belinde havluyla 21 yaşındaki belediye çalışanı bir kızla basıldığında Asukaya ne yaptı biliyor musunuz? O kızın hukukunu savunmadı. Çıktı Özkan Yalım'ı savundu. Ne dedi? Asukaya tek amacı uşağa hizmet etmekten başka bir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Bizim birbirimize olan inancımız tamdır. Peki Özkan Yalım destan yazıyordu. Özkan Yalım'a olan inancınız tamdı. Şimdi aynı Özkan Yalım Özgür Özel beni aradı. Dedi ki 13 Ekim günü aradı. Bir gün sonra Denizli'ye geliyorum. Paketi hazırla getir dedi deyince mi Özkan Yalım kötü oldu? Hadi sizin destan yazan arkadaşınızdı.
1: Öyle
0: hadi
1: oldu.
0: Özkan Yalım size hediyeler getiriyordu. Özkan Yalım ne dedi? Dedi ki ben 3 tane Özgür Özel'in eşine ve kızına çanta aldım. Hı hı. Çok beğenmiş. Bir çanta daha istedi dedi bir kadın için. Onu da aldım dedi. Özkan Yalım dedi Özgür Özel'in VIP aracının iç dizaynını ben yaptırdım. Ama onun parası genel merkez tarafından ödenmedi. Ben ödedim Uşak Spor Sosyal Tesisler üzerine dedi. Özkan Yalım ne dedi? Benden dedi para talep ettiler dedi 1.200.000. 200.000'ini dedi Manisa'da götürdüm aradım. Özgür Özel dedi ki bahçe duvarına koy dedi. Sonra Özkan Yalım ne dedi? Beni dedi 13 Ekim'de aradı. 14 Ekim'de Denizli'ye geliyorum. Paketi hazırla dedi. 14 Ekim'de ben Özgür Özel'i aradım. Denizli'ye geldi. O dedi ki Demirhan'la. Bu Demirhan kim? Özgür Özel'in en yakın arkadaşı. Şimdi gözaltına alındı.
1: Değil mi?
0: Çocukluk arkadaşı, siyaset arkadaşı. Manisa'da gözaltına alındı. 14 Ekim'de diyor ben Demirhan Gözaçan'la buluştum. İçinde 1 milyon Türk lirası olan spor çantayı Özgür Özel'in aracının arkasına
1: söyleyeyim
0: koydum.
1: Söyleyeyim tam cümleyi de.
0: Çünkü Demirhan Gözaçan Özgür Özel'in aracıyla geldi. O kadar yakındı diyor. Onun arkasına koydum. Peki destan yazan Özkan Yalım bunları söyleyince mi kötü oldu? Hani arkasında duruyordunuz, destek oluyordunuz Özkan Yalım.
1: Tam söylediğiniz ifadeyi seyircilerimize paylaşayım. Özel diyor ki Özkan Yalım, Özel WhatsApp üzerinden irtibata geçti. Benden para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla dedi. 1 milyon lira ayarladım. Bana mesaj atarak Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy şeklinde bir mesaj göndermişti. 14 Ekim günü Özel'le WhatsApp üzerinden irtibata geçtim ki şimdi bir şekilde bir ekran görüntüsü paylaşılıyor. Bu konuşmadan bahsediliyor. Kendisine parayı getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Demirhan'la biraz önce Abdülkadir Selvi bahsetti. Demirhan da Özgür Özel'in hem siyaseten hem de çocukluktan yani Manisa'dan arkadaşı. O da şu anda galiba gözaltında.
0: Manisa'da gözaltında.
1: Demirhan'la hallet dedi. Demirhan Özel'e ait araçla geldi. Koyu renkli spor çanta içerisinde 1 milyon lirayı teslim ettim diyor.
0: Şimdi Özkan Yalım bunu söylediği 14 Ekim tarihinde kontrol ettik. Özgür Özel kongre çalışmaları için Denizli'de. İkincisi Özkan Yalım'ın o söylediği mekanlarla o günkü telefonlarının bas kayıtları örtüşüyor. Üçüncüsü orada Denizli'nin merkezinde oluyor bu. Orayı gören birçok kamera kaydı vardır. Bunlar orada ortaya çıkar. Şunu ifade edeceğim. Şimdi bugün diyor ki Gökhan Günaydın basın toplantısı düzenlemiş. O diyor WhatsApp mesajları Photoshop diyor.
1: Evet.
0: Bakın biz bunu nerede gördük biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgi işlem işlerinden çok bildiği söylenen Tacidar Seyhan diye bir milletvekili vardı. Deniz Baykal'ın sekreteri ve CHP milletvekiliyle ilişkilerinin olduğu görüntüler ortaya çıkınca bu görüntülerin gerçek olmadığını, oradaki kişinin Deniz Baykal olmadığını anlatmak için o görüntülerle basın toplantısı yaptı mecliste ve Deniz Baykal'ı deşifre etti. Şimdi burada Photoshop diyorlar. Şimdi bunların hepsi çok rahatlıkla ortaya çıkacak. Gökhan Günaydın zaten Özgür Özel'in rakibidir, siyasi olarak rakibidir. Ekrem İmamoğlu'na da niye onu destekledin, beni desteklemedin diye sitem eden birisidir. Photoshop diyerek Gökhan Günaydın Özgür Özel'e tuzak kuruyor. Özgür Özel'i deşifre ediyor. Bunların hepsi yazışmaları var. Mahkemeye Özkan Yalın bunu sunmuş. Zaten Cansın Hanım, ben itirafçı olmak istiyorum dediğiniz zaman hadi buyur gel itirafçı ol denilmiyor. Biliyorsunuz İBB davasında bazıları itirafçı oldu ama verdiği bilgiler kabul edilmediği için itirafçılıkları kabul edilmedi.
1: Bir kanıtı yoktu, yeterli değildi.
0: Çünkü yeterli bilgi delillendiremediler. Burada Özkan Yalın iki kez ifade verdi. Birinde ifade verdi, telefon kayıtlarını veriyor. Nerede hangi parayı almış, nereye yatırmış veriyor. Ve Özgür Özel'in örneğin makam aracının VIP olarak iç dizaynının yapılmasıyla ilgili olarak diyor ki genel merkezden genel sayman aradı diyor. Hı hı. Bunun faturasını ayrı verin diye diyor. Ben diyor tek şirket üzerine faturayı kesmiştim diyor. Yani bunlar faturalandırılmış, hı hı. Telefon görüşmeleri yapılmış, mesajlar atılmış. Böylece delillendirdiği için zaten itirafçı olması kabul edilen birisi.
1: İlter, ekleyeceğim bir şey var mı? Bir de şunu soracağım. Sıcağı biraz sonra dönelim sıcak bilgilere. Mesela bugün en sıcağı Özgür Özel'in paylaştığı tweet, Mansur Yavaş'ı etiketlemesi, Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi. Ben önce onu sorayım. Başka bir belediye başkanı ya da CHP'liler zincirleme olarak o paylaşımı yaptılar mı? Yoksa sadece o ikili arasında mı kaldı o paylaşım? Bir bilgin var mı?
4: Şöyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel birlik ve beraberliği sağlama adına bir hamle yaptığını söyleyebiliriz. Mansur Yavaş önemli bir isim Cumhuriyet Halk Partisi için ve tabanda da karşılık buluyor seçmen tabanında. Mansur Yavaş'la birlikte o paylaşımın yapılması önemliydi. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Twitter sayfasını da etiketledi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki önemli isimle birlikte birlik ve beraberlik içerisindeyiz mesajı verildi veya verilmeye çalışıldı. Bu amaçlandı bu paylaşımla. Özkan Yalın'la ilgili de şu parantezi açabiliriz. Bugün yine görüştüğümüz milletvekilleri, sohbet ettiğimiz isimler, parti yöneticileri, bazı parti yöneticileri Özkan Yalın'a ateş püskürüyorlar adeta. Özkan Yalın'ın bu itirafları veya iddiaları ile ilgili özellikle bazı kadın siyasetçilerle ilgili itiraflarda bulunması, daha doğrusu bazı iddiaları gündeme getirmesi nedeniyle Özkan Yalın'a yönelik büyük bir tepki var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. CHP Genel Başkanı'yla, diğer yandan Veli Ağbaba'yla birlikte o süreçte hareket etmişti Özkan Yalın. O anda, o süreçte kurultayın kazanılması noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olmuşlardı. Yoldaşlık yapmışlardı kendi deyimleriyle. Ancak şimdiki tabloya baktığımızda Özkan Yalın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten ihraç edilmiş durumda. Bir istenmeyen adam tırnak içinde denir ya. Hani öyle bir durumu var Özkan Yalın'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde. VIP araçla ilgili de şu ifade ediliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özkan Yalın'ın şöyle dediğini ifade ediyor. Araç dizaynı olurken ben hallederim şeklinde bir ifadesi olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de bu iç dizayn masrafını Özkan Yalın'ın kendi cebinden karşıladığını bildiklerini ifade ediyor. Ancak bu itiraflarla birlikte ortaya çıkan tabloya baktığımızda belediye kasasından çıktığı ifade edildi. Zaten Özkan Yalın bunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bunun üzerine Özkan Yalın bizi kandırmış şeklinde bir değerlendirmesi oldu.
1: Bu Özkan Yalın için ihraç sürecinin aslında çok daha önce başlayacağına ama Özgür Özel'in işte ve ekibinin buna cesaret etmediğini, bu bilgileri söyleyebilme ihtimali olduğunu vesaireyi yorumlayanlar var. Bununla ilgili ne bileyim bir süreç aklına geliyor mu? Var mı böyle bir şey? Yoksa o ihraç süreci bambaşka bir başlık mı?
4: Aslında Özkan Yalın itiraflarına baktığımızda neden partiden ihraç edildiğiyle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bu ihraç kararı ile ilgili tepkili olduğunu görüyoruz. Kendi savunmamı dahi vermeden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiğini ifade ediyor. Peki neden ihraç edildi sorusuna ise Özkan Yalın, Cumhuriyet Halk Partisi malum 4 Mayıs itibariyle milletvekilleri sahaya çıktı. Seçmenle bir araya geliyorlar. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tepki gelebileceği

0: Olağanüstü toplantı ve nihayetinde Özkan Yalın partiden ihraç edildi. Bir yandan da Muhittin Böcek'le ilgili de malum bir süreç devam ediyor. Muhittin Böcek'in de bazı iddiaları ve oğlunun da iddiaları söz konusu. Muhittin Böcek'le ilgili bir ihraç süreci olur mu? Bir disiplin süreci başlatılır mı diye bir parti yöneticisine sorduğumuzda Muhittin Böcek'in açıklamaları önümüze gelsin. Neler söyleyecek veya neler konuşulacak? Hangi iddialar gündeme gelecek? Dosyada neler var vesaire? Evet. Bu önümüze geldiğinde Muhittin Böcek'le ilgili de durumu değerlendiririz şeklinde bir açıklaması olmuştu.
1: Bu da ilginç mesela. Süreç böyle işlerken yani ihraçların böyle bu sistemde geliyor olması ve ana muhalefet partisinde sistemin böyle işliyor olması da biraz önce sorduğum sorunun acaba altındaki nedenlerden mi kaynaklanıyor bu ihraç sürecinin böyle uzatılması ya da beklenmesi diye soruları milletin de aklına getiriyor tabii ki. İlter, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sen de kameraman arkadaşıma da kolaylıklar diliyorum. Yorduk sizi Ankara'da, soğuk havada. İlter'e teşekkür edelim. Bir müsaade isteyelim, reklam diyelim, ardından devam edelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Keçeli açıklamasında, Ermenistan ile 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecimiz çerçevesinde atılan güven arttırıcı adımlar kapsamında, ülkemiz ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanmıştır, ifadelerini kullandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ziyaret polemiği yaşanıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından Başbakan Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini duyurdu. Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştüğü ifade edildi. Hatta İsrail Başbakanlığı ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İsrail'i yalanladı. Açıklamada Netanyahu'nun gizli ziyaretinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail askerlerinin demir kubbenin çalıştırılması için ülkeye geldiği haberlerini de yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den gönderilen askeri desteğin detaylarını açıklamıştı.
4: Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmalarından yararlandı. İsrail demir kubbe bataryasını ve askerlerini gönderdi. Bu nasıl oldu? Çünkü bu iki ülke arasında İbrahim Anlaşması ile muhteşem bir ilişki var.
3: Ziyaret iddialarına İran'dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu değerlendirmesinde bulundu. Arakçı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişki için affedilemez dedi. Akılsızca bir kumar yorumunda da bulundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: ABD ile Çin anlaştı. İran'ın nükleeri olmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti.
5: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
6: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız.
3: Çin lideri Jinping, ABD Başkanı Trump'ı büyük halk

0: Salonu olarak bilinen devlet binasının kapısında karşıladı. Törende liderler birbirlerine heyetleri tanıttı. Resmi törenle karşılanan ABD Başkanı, milli marşların ardından askerleri selamladı. Trump onuruna top atışları yapıldı. Askeri geçiş töreni düzenlendi. Daha sonra liderler heyetler arası toplantıya geçti. Anlaşmazlıklara rağmen karşılıklı işbirliği vurgusu vardı.
1: Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
2: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
0: ABD Başkanı ile Çin lideri düşmanlık tüm dünyaya zarar verir deyip dostluk mesajı verdi.
1: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
2: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir.
0: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Tarafların Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığını açıkladı. Kriz başlıklarından biri olan Tayvan meselesi ise gündeme getirilmedi. ABD Başkanı Trump adına verilen yemekte de samimi görüntüler kayda geçti.
2: Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
1: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
0: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gitti. Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi. Tarihi ziyaretin başlamasına saatler kala Washington Post'ta istihbarat kaynaklarına dayandırılarak hazırlanan haber ziyaretin önüne geçti. Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan video habere göre Çin, Körfez ülkelerindeki etkinliğini artırdı. ABD ile yaşanan güven krizi nedeniyle Washington'ın boşluğunu Çin doldurmaya başladı. Körfez, hava savunma sistemleri, füzeler ve diğer askeri ihtiyaçlarının karşılanmasında Çin'e yönelmeye başladı. ABD'nin savaş sırasında hızla eriyen silah stoklarını yenilemesi için yıllara ihtiyaç duyması, bölge ülkelerini Çin'e daha da yaklaştırıyor. Çin'in artan etkisi Dışişleri Bakanı Rubio'nun da gündemindeydi.
1: Hürmüz krizi nedeniyle küresel ekonomiler eğilirse bu durumdan etkilenen ülkelerin Çin'den daha az mal alacakları anlamına gelir. Bu yüzden herkesin sorununun çözümünde ve İran'ın Hürmüz'de yaptıklarından uzaklaşması için rol oynamasını bekliyoruz.
0: Rapora göre sadece Körfez değil, Çin kendi bölgesindeki ülkelere de enerji desteği sağlayarak stratejik bir hamle yapıyor. Beyaz Saray ise gazetenin haberine tepki gösterdi. Global güç dengesinin ABD'nin aleyhine döndüğü iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Taksi şoförünü sokak ortasında 14 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı. 7 Aralık 2025 günü İstanbul Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi mesai bitimi aracını park etti. Sokakta yürüdüğü sırada pusu kuran husumetlisi Serkan Barlık'la karşılaştı. İddianameye göre cinayetle biten olayda ilk hamle Barlık'tan geldi. Kovalamaca yaşandı, yere düşen taksi şoförü defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Erhan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.
4: Adli tıp raporunda çiftçinin vücudunda 14 bıçak yarası tespit edilmişti. Katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
0: Savcılık iddianamede cani saldırgan için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bu sene genel büyümemize tarımın katkısı pozitif olacak ve inşallah bu zorlu dönemde

0: dönemde tarım sektörümüz kalkınma sürecimize büyük bir güç verecek.
1: Tarımın genel büyümeye katkısının 2026 yılında pozitif olacağına yönelik beklentisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
0: Gıda arzını, gıda üretimini arttırmamız enflasyonla mücadelemize de doğrudan katkı sunuyor.
1: Tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Yılmaz, özellikle son dönemlerde yaşanan gelişmelerle sektörün öneminin daha da arttığına dikkat çekti.
0: Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık, alıyoruz.
1: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni projenin detaylarını aktardı.
0: TKDK tarafından Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesi gündemimizde, bunu hayata geçireceğiz. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. 24 ay ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar projeleri finanse edecek bir kaynaktan bahsediyoruz. Bir taraftan da kredi garanti fonu 500 milyon ABD doları tutarında çiftçilerin finansman erişimine destek sağlayacak. Özellikle birincil üretim yapan çiftçilerin. Bu programın hayata geçirilmesiyle beklentimiz 250 bin civarında yeni istihdam oluşması.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: İyi geceler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. CHP'de yaşanan depremi konuşmayı sürdüreceğiz. Bir yandan da biliyorsunuz hem savaş gündemini konuşacağız dedik hem de Çin'deki o önemli zirveye. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti de çok önemli bir başlık. Özellikle Türkiye adına bugün neler yaşandı, program nasıl devam ediyor diye soracağız. Hatta ziyarete ilişkin son durumu da bir öğrenelim. Muhabir arkadaşım Hasan Zahit Ezim hazır. Bizi bekliyor Kazakistan'da. Hasan Zahit, hoş geldin yayına. Bugün yorucuydu senin için tabii. Gün devam ediyor. Birkaç gün böyle sürecek. Neler yaşandı, neler bekliyoruz önümüzdeki süreç için?
1: Güzel seyirci, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizle ve değerli konuklarımıza da iyi yayınlar diliyorum. Tabii sen de söylemiştin, yorucu bir gündü. Ve halen daha devam ediyor. Zira Başkan Erdoğan'ın oldukça yoğun bir programının olduğunu söyleyebilirim. İlk önce günü özetlemek istiyorum. Türkiye saatiyle saat 9'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kazakistan'ın Bağımsızlık Sarayı'ndaydı. Ve orada yine Kazakistan'ın ilk giriş yaptığı anda olduğu gibi yine görkemli bir törenle karşılaştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve daha sonrasında Kazakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte ikili görüşme gerçekleşti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme ve daha sonrasında ise bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısı düzenlenmeden önce ise Başkan Erdoğan'a aslında Kazakistan lideri tarafından oldukça önemli bir hediye verdiğini söylemek istiyorum. Hoca Ahmet Yesevi'nin nişanı verildi ve Hoca Ahmet Yesevi'nin nişanı ilk kez bir devlet liderine verildi ve o da Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu Kazakistan için oldukça önemli bir atılım olduğunu söylemek istiyorum. Aslında yayını da hareketli yapmak istiyorum. Biz şu anda neredeyiz? Biz Türkistan'dayız. Kazakistan'dan ayrıldık. Kazakistan'ın başkentinden ayrıldık. Türkistan'a geldik. Başkan Erdoğan'ın programı artık an itibariyle Kazakistan'da da son buldu ve yarın bizim bulunduğumuz bir lokasyona Türkistan'a gelecek. Türkistan sokaklarını da göstermek istiyorum. Direklere baktığımız zaman Kazakistan'da olduğu gibi, başkentte olduğu gibi burada da aslında yine aynı şekilde Türk bayraklarıyla donatıldığını söylemem lazım. Zira Başkan Erdoğan'ın gelişiyle, Türkiye'nin gelişiyle Kazakistan'ın

0: Her yeri adeta bayrağımızla donatılmış durumda olduğunu söyleyebilirim. Tabii temasından bahsetmem lazım. Bugün önemli atılımlar atıldı aslında. Kazakistan ve Türkiye arasında önemli atılımlar atıldı. Peki bu Kazakistan ve Türkiye arasındaki önemli atılımlar yalnızca bugün değil, geride bıraktığımız yılları da çok defa aslında yapılmıştı, atılımlar olmuştu. Geçen sene Kazakistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmişti, Ankara'ya gelmişti. Yine iki lider arasında oldukça önemli görüşmeler yaşanmıştı ve bugün de yine aynı şekilde iki lider arasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Neydi onlar? Ekonomi alanında, siyasi anlamda, eğitim alanında, ulaştırma alanında pek çok anlaşmaların yapıldığını söylemek istiyorum. Bu anlaşmalardan bahsedecek olursak, az önce ifade etmiş olduğum gibi Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında artık yatırım başlaması anlaşması olduğunu söylemek istiyorum. Bugün Başkan Erdoğan da bir açıklama yaptı. Yaklaşık 5000'den fazla Türk şirketinin bu noktada Kazakistan'da olduğunu söyledi ki Kazakistan'ın başkentine adeta Türkler yeniden inşa ediyor diyebiliriz. Çok fazla Türk şirketler ve çok fazla Türk müteahhit var. Aynı zamanda farklı firmalara sahiplik yapan Türk şirketlerin bir günü aynı şekilde olacağını söylemek isterim. Bakın şu anda yine burada bir Türk bayrağında yine görüyoruz. Anlaşmaların devamında Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki kültür merkezinin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri hakkında belli başlı anlaşmalar yapıldı. Eğitim alanında anlaşmalar yapıldı. Zira geçen sene Kazakistan'dan Türkiye'ye binlerce öğrenci geldi, eğitim gördü. Keza Türkiye'den Kazakistan'a da aynı şekilde olduğunu söyleyebilirim. Turizm alanında da belli başlı anlaşmalar yapıldı. Turist alanında da yaklaşık 800 bin Kazak Türkiye'yi ziyarete geldi. Kazak vatandaşı Türkiye'yi ziyarete geldi. Ve Kazakistan'da Türkiye'ye 90 gün boyunca vizesiz seyahat etme hakkı özgürlüğünü de tanıdı artık. Ki zaten daha önceki yıllarda tanımıştı. Ancak bunu bir kez daha hatırlattığını söyleyebilirim. Yani Türkiye'den Kazakistan'a çok rahat bir şekilde pasaportumuzla gelip 90 gün boyunca seyahat edebiliyoruz. Yine aynı şekilde telekomünikasyon anlamında da aslında belli başlı anlaşmalar yapıldı ki Başkan Erdoğan'ın aslında önemli temaslarından biri de telekomünikasyon olduğunu söylemek istiyorum. Yapay zeka ve Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle yapılan bu altyapı yatırımları, yapay zeka anlaşmaları oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Özellikle yarın Türkistan'da ve Türkistan'daki görüşmelerin ana maddesi de bu olacağını söyleyebilirim. Yapay zeka ve yatırımlar. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle yaklaşık ticaret hacminin 18 milyar dolar olduğunu ifade etmek isterim ve Başkan Erdoğan'ın bu temaslarıyla işte bu ticaret hacmi çok daha fazla artacak. Gündem yoğun. Kazakistan-Türkiye ilişkileri ciddi bir şekilde daha da ileriye doğru taşındığını söyleyebilirim. Başkan Erdoğan'ın ziyareti oldukça önemli ve bu ziyaret yarın da devam edecek. Şu anda Türkistan'dayız A Haber olarak ve gelişmeleri an bu an aktaracağız diyelim Cansel Hocam.
1: Hasan Zayi, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Yeni bir gelişme olursa yine konuşuyor oluruz. Bu zirvede kuşkusuz çok önemli. Yakinen de takip ediyoruz. Önemli anlaşmalar da yapılıyor. Zirveye dair ne söylemek lazım?
2: Yani tabii bu zirve gerçekten bizim çok önemsediğimiz bir zirve. Ve çünkü yani şu açıdan biliyorsunuz Türkiye eski kabuğunu kırdı ve Türk Devletleri Teşkilatı ile beraber de aslında çok önemli bir coğrafyada yeni bir diplomatik temas ağı kurdu. Bunun mütemmim cüzü aslında bu ziyaretler. Türkiye Cumhuriyetlerle, Türk kardeşlerimizle, soydaşlarımızla bağlarımızın her alanda güçlenmesi için biz çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü Türkiye hem stratejik olarak, coğrafi olarak çok önemli bir yerde, önemli bir konumda. Hem de görüyorsunuz dünyanın mevcut bulunduğu konjonktürde Türkiye'nin önemi gittikçe artıyor. Çünkü Türkiye çok doğru hamleler yaptı. Hem savunma sanayine çok büyük yatırımlar yaptı, hem teknolojiye, Ar-Ge'ye çok büyük bir yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ve bu dünyanın çok karışık olduğu, savaşların dört bir yanda devam ettiği ve süreksizliğin aslında bir süreklilik olduğu, bir düzen olduğu bir ortamda bir istikrar adası olarak Türkiye'nin öne çıktığını görüyoruz. İşte bu cazibe merkezi Türkiye'nin bizim ata topraklarımızda, soydaşlarımızla beraber de kurduğu işbirliklerini biz son derece önemsiyoruz. Bu görüşmede Cumhurbaşkanımızın Kazakistan'a yaptığı seyahatte bunların bir tamamlayıcı unsuru adeta. Ve ben inanıyorum sadece Kazakistan değil, diğer bütün Türk devletleriyle beraber bizim dayanışmamız, işbirliğimiz çok güçlü.

0: bir şekilde devam edecek.
1: Peki şimdi zirvenin yansımalarını zaten dönüşle birlikte de yine konuşacağız. CHP başlığına geri dönersek en son Yalım'ın ek ifadesi üzerinden devam ettik. Önce ben şunu soracağım, sonra yeniden detaya geçelim. Bugün Abdülkadir Selvi yazısında sabah yayına girmeden önce okudum. Hürrem Sultan benzetmenizi gördüm. O tükenmişlik sendromu üzerinden bir benzetme yapmışsınız. O benzetmeye de biz yayına hazırlanırken gülümsedik hatta. Bunu neden kullandınız bu ifadeyi? Altında ne yatıyor? Ne anlattınız aslında Özgür Öze üzerinden?
2: Şöyle, bu tükenmişlik sendromu değerli sanatçımız Meryem Üzerli'nin daha çok popüler ettiği bir tanım olmuştu. Özgür Özel'in çok dikkatli bir şekilde takip ediyorum. O da zaten grup konuşmasında diyor ki Selvi beni takip ediyordur şimdi diyor. Evet takip ediyorum her konuşmasını. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı izlerim. Orada konuşurken mesela diyor ki eğer bu tehditse tehdidin danışkasını yaptım ulan tehdidin diye elini vuruyor. Orada su bardağı deviriliyor. Gözleri fıldır fıldır dönüyor. Böyle renginde bir çökmüşlük var. Sürekli olarak aynı şeyleri tekrar ediyor. Ben bunu izlerken doğrusu iki tane tecrübeli eski bakan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve diğer merkez partilerde görev yapmış iki eski bakan beni aradı. Ya Özgür Özel'i takip ediyor musun? Bak şey yapamıyoruz yani hareketleri falan çok normal değil diye. Ben bunun üzerine çok güvendiğim psikiyatrları aradım.
1: Buyurun yanıma gelin söylediğiniz görüntüleri de açtı.
2: Ve onlardan bu görüntülerini izleyip bana yorumlamalarını
1: gerçekten
2: istedim.
1: Gerçekten telefon mu açtınız?
2: Gerçekten açtım ve onlar bu görüntüleri yorumladı. Ama ben o kadar teknik ifadeler kullanıyorlar ki okuyucu onları tam olarak anlayamaz diye ben onu okuyucunun anlayacağı şekilde düzenledim. Eğer doğrudan verseydim belki çok yani psikolojiyi bilenler anlardı ama normal okuyucu anlamazdı. Oradaki tanımlamalar benim tanımlamalarım değil. Psikiyatrın tanımlamaları onlar. Gerçekten bir tükenmişlik sendromu içerisinde ama hak veriyorum. Yani düşünsenize sizin belediye başkanınız Ankara'da kendi belediye çalışanıyla otelde belinde havluyla basılıyor. Bu ağır bir travma değil mi? Ve bu sizin siyasette en yakın arkadaşınız. Ve bu itirafçı oluyor. Diyor ki ben Özgür Özel'e 1.200.000 lira verdim diyor. İsim veriyor, adres veriyor, tanık gösteriyor. Şimdi bunun karşısında tükenmesinde ne yapsın? Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek benden diyor Özgür Özel'in en yakın adam Vela Baba 1.000.000 euro istedi diyor. Ve getiriyor tanıklarıyla anlatıyor. Şimdi Özgür Özel tükenmişlik sendromuna girmesinde bu durumda ne yapsın? Gerçekten hiçbir lider şu anda Özgür Özel'in durumunda olmak istemez. Ama şu var, Özgür Özel istedi bunlar. Özgür Özel istedi bunlar. Yani o kadar CHP'de kaliteli siyasetçiler varken Özgür Özel'in tercihleri hep farklı da oldu. İşte Özkan Yalım'ı tercih etti örneğin. Sonuç ortada. Özkan Yalım da çok çirkin bir şekilde CHP'nin kadın milletvekillerine iftira edecek kadar bir itirafçı oldu. Ama bunların tek müsebbibi Özgür Özel'dir.
1: Ne diyorsunuz?
0: Yani şöyle hakikaten bardağa da zoom yapmışlar. Epey üzücü bir görüntü. Gerçekten kontrolünü kaybettiğini düşünüyorum artık Özgür Bey'in. Ama bunda Abdülkadir Bey'in dediğini ilave edecek olursam karşılıklı bir tehdit mekanizması var. Yani Özgür Bey mevcut belediye başkanlarını, milletvekillerini, siyasi figürlerini tehdit ediyor. Yarın bir gün biz iktidar olursak bizim yanımızda yeriniz yok vesaire ve bu tehditse daniskasını ettim ulan falan diye coşuyor bir yanda. Bir yandan da alttan eğer bizimle alakalı bir tasarrufta bulunursan biz de açıklarını ifşa ederiz diye karşılıklı bir tehdit mekanizması var. Dolayısıyla bu siyasetin özünde asla olmayan bir şey. Siyasette işin içine eğer tehdit girdiyse ki bu CHP'lerin kendi arasındaki tehditleşme işin maalesef bütün rengi değişiyor.
1: Peki neden o zaman yani mesela neden elinde tutamıyor belediyeleri mesela?
0: Şöyle
1: ona
0: anlatayım.
1: Da aynı konuşuluyor.
0: Şöyle anlatayım Cansın Hanım. Şimdi Özkan Yalım az önce Abdülkadir Bey bahsetti. Biz maalesef özel meselelere ben çok girmek istemiyorum şahsen.

0: O bizim işimiz değil. Biz hukukun işine de karışmayacağız. Ama bakın yani Özkan Yalım'ın maalesef sıkıntılı, problemli işleri ortaya çıktıktan bir ay sonra ihraç edebildiler. Yani CHP'de bu mekanizma aslında eskiye baktığınızda güçlü. Yani kendilerine siyaseten muhalefet eden birilerini gördüklerinde hemen akşamına ihraç etmeyi biliyorlar. Ama siz bu kadar güvendiğiniz Özkan Yalım'ı bir ay ihraç etmek için acaba neyi beklediniz? Acaba orada başka bir parti içi tehdit mekanizması oluştu mu? Bugün ifadelerden görüyoruz ki oluşmuş. İhraç edildikten hemen sonra Özkan Yalım'ın bugün kamuoyuna artık ilan edilen ifadelerinden biz bunu görebiliyoruz. Ve bunun daha problemli yanı Cansın Hanım, bakın. Şimdi daha kendi belediyelerini yönetmeyi beceremeyen, hizmet üretmek yerine kamunun menfaatlerini adeta yakınlarına peşkeş çeken bir zihniyetten bahsediyoruz. Şimdi pek çok şey anlattı Abdülkadir Bey. Ben bir şey daha ilave edeyim. Özkan Yalım'ın biliyorsunuz gazinoları falan var. Milletvekili, belediye başkanı olmadan önce. Buradaki çalışanlarını belediye üzerinden işe aldırıp finanse ettirmiş. Şimdi bu Uşaklıların hakkı hukukuna yani tecavüz değil mi? Uşaklıların, Uşaklı vatandaşlarımızın bu konuda hakikaten ben çok üzüldüğünü düşünüyorum. Yazık, günahtır. Ve bakın daha bu belediyelerde yönetmeyi düzgün becerememiş, hizmet üretmeyi becerememiş bir CHP Allah aşkına nasıl olacak da Türkiye yönetmeye talip olacak? Daha kendi belediyelerinde bu tehdit mekanizmasıyla köşeye sıkışan, ihraç etmekten bir ay imtina eden bir zihniyet yarın uluslararası alanda Türkiye'nin hakkını nasıl savunacak? Hı hı. Yani bugün Kazakistan'da Allah muhafaza bir CHP mantığıyla orada olsaydık, orada olabilir miydik? Zaten olamazdık. Hı. Yıllarca ülkeyi içine kapatmayı bu yüzden bir görev addettiler. Hı. Türkiye o kabuğunu zaten bu sayede kırdı. Dolayısıyla buradaki en üzücü durum Cansın Hanım, CHP'nin kendi rezillikleriyle uğraşmak bir tarafa, Türkiye yönetmekten yana herhangi bir yani düşüncesi bile olamaz, olmamalı bu saatten sonra.
1: Şimdi tüm bunların gölgesinde bir yandan da işte şaibeli kurultay, mutlak butlam, bu başlıkları konuşuyoruz. Öncesinde şu tweetle birlikte sorayım o soruyu. Bugünün en sıcak başlığı olduğu için bir kere daha bir görelim, okuyamamıştık. Özgür Özel bir tweet atıyor, Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketliyor. Sonrasında o tweetin aynısını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş atıyor ve o da Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu etiketliyor. Şöyle diyorlar, bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren bir milletiz. Artık ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız diyor. CHP'de tüm bu çalkantılar yaşanırken kirli siyasetin onlarda değil, karşı tarafta olduğunu ima ediyor. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye hep birlikte mutlu olacağız. Çünkü birlikte güçlüyüz. İfadeler bunlar. Şimdi Mansur Yavaş ile Özgür Özel bu tweet'i paylaştıktan sonra şöyle bir şey de beklendi. İşte CHP'li tüm isimlerin bu paylaşım yapması, bir birlik göstermesi. Hayır, olmadı. Bir yandan da böyle kutuplaşma devam ederken, ek ifadeler gelirken, mesela bu ek ifadeler Yalım'ın ifadeleri mutlak butlan kararına o dosyaya girer mi, etkiler mi, merak ediliyor.
2: İstendi biliyorsunuz.
1: Evet, bir yandan. Kurultay'la ilgili bir bağımız var. Kurultay'ı iptal eder mi böylelikle? Ne düşünüyorsunuz? Tabii.
2: Şimdi şöyle giderek çember daralıyor gerçekten. Özkan Yalım'ın ifadeleri istendi. Onlar da yine istinafta devam eden mutlak butlan dosyasına girmiş. Tabii ki oradaki hakimlerin kararını bilemiyoruz. Ancak şunu söyleyeyim. Özgür Özel bu tweet attıktan sonra ne beklenirdi? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tamamının teşkilatlarının tamamının bunun arkasında tweet etmelerini ve şu anda sayının yüz binleri aşıp milyonlara yaklaşması beklenirdi. Ne oldu? Yaprak kıpırdamadı. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında bir ay önce ben aldığım rapora 50-55 milletvekili grup toplantısına düzenli olarak katılmıyor. Bu haftaki grup toplantısında sayı da daha da artmıştı. Niye? Çünkü bir huzursuzluk var partide. Bakın şimdi Özlem Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu milletvekili olarak, genç bir milletvekili olarak meclise geldiğinde tanıyorum ben onu. Şimdi ömrünü CHP siyasetine vermiş birisi. Şimdi bu belki de siyasi hayatının sonu olacak bir karar verip CHP

0: Türkiye'den kolay kolay ayrılır mı? Ayrılma kararı verdi. Burcu Köksal milletvekili olarak, Burcu Köksal grup başkan vekili olarak, belediye başkanı olarak CHP siyaseti için çalışan ve güçlü bir siyasetçiydi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme kararını vermek kolay mı onun için? Verdi. Niye? Çünkü parti kötü yönetiliyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bütünleştirici, birleştirici değil, hakaret ediyor, tehdit ediyor ve ayrıştırıcı. Ne dedi Burcu Köksal? Huzur buldum dedi. Çünkü bizde bir söz vardır, kavgalı eve kız vermezler diye. Huzursuz bir yerde eğer ömrünün CHP siyasetine verenler bir bir ayrılıyorsa, o zaman demek ki orada bir sorun var. Hı hı. CHP kötü yönetiliyor, kucaklayıcı değil, dışlayıcı. Kurultayda Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin hepsini bir şekliyle tasfiye etmeye çalışıyor. Şimdi orada o çıkan tabloda ondan sonra diyor ki biz kirli siyasetten arındırma. Ya kirleten sensin. Kirleten sensin. Bakın şimdi Gökhan Böcek ne diyor? Benden diyor 1 milyon euro istediler. Hatta 900 bin tamamladım. Yok onu 1 milyona tamamla dediler.
1: Evet.
0: Diyor Gökhan Böcek diyor ki bakın ben 9 Ocak'ta Antalya Ankara uçağına bindim. Ankara'ya gittim. Şimdi yalan söylese bakarsın o saatte o tarifeli uçak var mı yok mu? O uçağa binmiş Gökhan Böcek 2F koltuğa oturmuş. Eşi Zuhal Böcek 2E koltuğa oturmuş. Bunlar maddi deliller. Ankara'da gelmiş gece. Gece 02.12'de Ankara Sheraton Oteli'ne girmiş. Kamera kayıtları da var, otele girişi de var. Sheraton Oteli'nden 10 Ocak saat 11.20'de çıkıyor ve CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. CHP Genel Merkezi'nin olduğu bölgede telefonun 201 bas kaydı var.
1: Evet.
0: CHP Genel Merkezi'ne giriyor, 6. kata çıkıyor. Hı hı. 6. katta telefonu saat 12.18'de 42 saniye bas kaydı var. Ve orada hani diyor ya 1.75 boyunda esmer birisine parayı verdim. Evet. Çünkü Veli Ağbaba ile görüşüyor. Ona parayı ver, dedi, ver diyor. O kişi kim? Selis Aydar. CHP Ankara İl Saymanı. Şimdi bunların verdiği isimler doğru. Verdiği tarihler doğru. Ve maddi delillerle destekleniyor.
1: Evet.
0: Peki kardeşim kim kirletiyor? Özkan Yalım diyor ki bana telefon etti. 14 Ekim'de Denizli'de olacağım. Çantayı sıkı bir şekilde getir dedi. Ben de 1 milyonu koydum götürdüm. Onun dediği insana teslim ettim. Hı hı. CHP'yi kirleten sensin.
1: Peki. Şimdi belli ki daha bu başlığı konuşacağız. Eğer ilerleyen süreçte şu yorumlarda yapılıyor işte Kılıçdaroğlu ile anlaşabilir, Butlan gelirse şu olabilir. Denklem farklı farklı yorumlanıyor, kuruluyor.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok şeyler olur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok kötü bir yere Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel soktu. Parayla parti satın alınabilir düşüncesiyle hareket ettiler. CHP'yi kirlettiler. CHP pavyon köşelerinde delege pazarlığı yapılan bir parti durumuna düştü. Atatürk'ün partisini bu hale getirdi. Hı hı. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey yaşanabilir.
1: Şu olmaz diyemiyoruz. Yani izleyeceğiz ve göreceğiz. Evet. Sizi biraz dinlendirin. Gündemi de biraz değiştirelim. Hatta işin içerisinde Hürmüz'ü, krizi hocalarımı da beklettim. Kusura bakmayın. Siyaset gündemini konuşurken. Şimdi artık hep birlikte sohbet etmeye başlayalım ama biraz böyle işin siyaset boyutunu da bırakıp Trump'la şey görüşmesinin bir magaziniyle başlayalım. Hocam buyurun. Yeğiz hocam yanıma davet edeyim sizi. Trump'ın bu el çekmeleri, sıkışmaları biliyorsunuz bütün evet. liderlerle dünyada çokça konuşulur. Herkesi şöyle bir çeker kendine doğru. Bu kez olmadı. Bu çokça paylaşıldı, dikkat çekildi. Şöyle bir renkli görüntüyle başlayalım. Bir nefes alalım istedim. Nasıl okursunuz bu görüntüyü?
2: Şimdi açıkçası Trump bunu herkese yapıyor biliyorsunuz. Bütün yan yana geldiği, aynı kareye girdiği ve herkesin gözünün önünde olan sahnelerde sürekli bir güç gösterisi, bir üstünlük kurma, bir hakimiyet kurma ve bunu da medyaya malzeme olarak kullandırtmanın çok tabii ki heveslisi Trump. Aynı şekilde burada da aynısını görüyoruz. Sürekli defaten karşısındakine üstünlük kuracak şekilde o elini kendisine çekip karşı tarafı biraz daha dezavantajlı göstermekten çok hoşlanıyor ki biz Beyaz Saray'da verilen fotoğraflar da buradaki yine o üstünlük göstergesi o. Trump'ın otorite bende, ben hepinizden daha güçlüyüm, buralar aslında benim alanım diyor gösterisini. Oradaki karelerden de bakın görebiliyoruz. Oturma hallerinden, Trump'ın elinin ayağının pozisyondan, jest ve mimiklerinden, bakışlarından, hitap şekillerinden biz Zelenski'yi hatırlayalım bakın.
1: Hatırlamayalım.
2: Nasıl bir, evet, oturma düzeni vardı. Tabii ki Türkiye'ye gittiğinde Birleşmiş Milletler'de nasıl karşılandı? Bunların hepsini bir aklımızın bir
1: burada
2: kenarında yazmak
1: olmamış gibi
2: lazım.
1: Değil mi? Yani
2: olmamış çünkü mutlaka uyarılmış, mutlaka haberi var.
1: Yine de bir denemiş ama sanki.
2: Kesinlikle deneyecek. Trump biliyoruz artık bu çok popülist, şov adamı. Bütün her yerden kendisi için bir başarı, popüler bir kare üretmek istiyor. Çünkü her şeyi çok iyi yaptığını sürekli kendi iç siyasetinde de bu tarafı pohpohlamaya çalışıyor. Bu tarafı parlatmaya çalışıyor. Ama tabii ki karşısında bu işleri danışmanları tarafından mutlaka uyarılmış olan ve bundan haberi olan bir lider olduğu için buradaki tabii ki denemesi çok da fazla işe yaramamış.
1: Evet Hüseyin, dinliyorum. Evet. Editörümle konuşuyorum. Evet. Hüseyin diyor ki elini çekiyor. Olmuyor. Bir daha çekiyor. Sonra elini üstüne vurmaya başlıyor. Orada üstünlüğü kurayım bari diyor. Ben de Hüseyin'e katılıyorum. Bir deneme var. Ama Trump sadece burada değil. Görüşmenin devamında ve konuşmalarında da ben dönüş yolunda yapacağı açıklamayı ya da Amerika'ya döndüğünde yapacağı açıklamaları çok merak ediyorum. Çünkü burada çok ılımlı bir Trump gördük dünyaya. O bir an şunu söyleyip bir an öbürünü söyleyen Trump değil de değil mi? Yani burada daha böyle tırnak içerisinde uslu Trump'ı gördük. Buna da pek alışkın değiliz. Ne dedi Trump? Bir de ona bakalım. Nasıl açıklamalar geldi? Bu görüşmenin bu arada en azından dünya için Hürmüz açısından manşeti şuydu. İran konusunda yapılan açıklamalardı ama öncesinde iki ülke için yapılan açıklamalarda Trump'ın daha ılımlı ama Çin'in yani Xi'nin daha üst perdeden bir açıklama yaptığını ilk duyduğumuz açıklama buydu. Trump diyor ki siz büyük bir lidersiniz. Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte fantastik bir geleceğimiz olacak der. Derken Xi de diyor ki iki ülke birlikte çalışmalı. Birbirinin başarısı diğerinin fırsatıdır. Tayvan meselesi uygun ele alınmalı yoksa çatışma çıkar. Zaten yola çıkmadan önce bu Tayvan meselesinin Çin'in masaya koyacağı söylenmişti. Ama Trump gitmeden önce pek buna değinilmeyeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Öyle olmadı. Dinleyelim varsa sesi.
3: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
4: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız. Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
3: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
4: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
3: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı. Yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
4: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
1: Şimdi bu ziyaret ilk başta ertelenmişti. Sonrasında olacak mı olmayacak mı merak ederken biz bu açıklamalar en azından bugüne kadar bu saate kadar diyeyim gelen süreçle birlikte bildiğimiz kadarıyla dengeyi nasıl okuyacağız? Çin-Amerika dengesini nasıl gördünüz?
2: Gitti, hangi sayıklarla gitti ve kendisini sanki resmen zorla davet ettirdi ve gerçekten ne kadar isteniliyordu, ne kadar istenilmiyordu bunların hepsini sorgulandığı bir çerçeve içerisinde Trump gitti. Ama şöyle bir gerçek var bakın. Xi'nin söylediği çok önemli bir şey var. Yeni bir düzleme geçiyoruz. Yeni bir eşikteyiz şu anda. Her şey değişti. Biz az önceki haberde Kazakistan'la ilgili ne konuştuk? Bakın orta koridor. Anahtar kelime aslında burada enerji koridorları. Hocam çok daha iyi anlatacaktır. Ama kesinlikle artık bir koridorlar savaşı içinde olduğumuzu, bu büyük güçlerinde yeniden konumlanmalarda bunların hepsi içerisinde acaba hangisi kontrol merkezi olacak? İstiklet merkezi kimin tarafında biraz daha ağırlık gösterecek diye yeniden konumlandığını görüyoruz. Şimdi işin makyajlı kısmı kesinlikle Çin ve ABD ilişkilerinin aslında iyi olduğu söylem olarak söylüyorum. Ve iki ülkenin de rakip olmakla birlikte birçok ortak noktada birlikte hareket

0: hareket edebilecekleri vurgusu ki Trump'ın biliyorsunuz hangi sıkışmışlıklarla, hangi meselelerin çözülmesi isteğiyle oraya gittiğini, aslında bu noktada Çin'in daha avantajlı olmasının bu yorumu yaparken hangi sayıklarla yaptığımızı bir kere artık herkes biliyor. Çünkü biliyoruz ki artık Trump İran meselesinde bir çözüm üretemiyor. O kendince bulduğu dahi yani abluka fikri şu anda ortaya bir çözüm sunmuş değil. Tam biz bunları konuşurken İsrail bir taraftan tekrar alarm zillerini çalabiliriz, biz saldırıya hazırız diye mesajlar üretmeye devam
1: İşimiz
0: ediyor.
1: İşimiz bitmedi diyor.
0: Kesinlikle ki bunu bakın çok uzun zamandır söylüyorlar ve Trump bir taraftan hem anlaşabiliriz derken hem de kırmızı çizgilerimiz diye iki tarafın sürekli direttiğini biliyoruz ama elimizde hala bakın bir çözüm yok. Elimizde bir yol haritası kesinlikle yok. Sürekli aynı şeyler masaya getiriliyor, aynı şeyler reddediliyor ve Trump bu noktada sıkışmış bir çözüm üretemiyor. Ek bakın kongreden şu anda ek paketler gelecek mi acaba diye destek bunlardan bahsediyoruz bütçe konusunda. Ve bir taraftan da burada bu savaşın seyrinin değişmesinde çok büyük önemli başat aktör olan Çin meselesi var. Çünkü en başında hatırlar mısınız Trump şey demişti. Biz tahmin edemedik bu kadar cevap vereceklerini. Evet. Körfez ülkelerinin ya da işte vurulacağını oradaki Katar'daki mesela çok büyük radar üssünün vurulacağını bu kadar yara alacağımızı tahmin edememiştik. Burada bakın tabloyu değiştiren nedir? Tabii ki İran'ın arkasındaki Çin'in sağladığı teknik destek, Çin'in sağladığı istihbarat desteği ve ne olur olsun. En başta belki serzenişler olsa da İran tarafından uzun vadede İran'ın askeri teknolojisine destek veren koskocaman bir Çin. Bir kere Trump bundan çok rahatsız. Kesinlikle görüşmelerin o ABD ve İran arasında anlaşmalar olacak. Bütün teknoloji devlerini yanımda götürdüm. Sermaye sahiplerini yanında götürdüm. Şu kadar beklentimiz var işte milyar dolarlardan bahsediliyor. Bunlar ayrı, teknoloji şirketleri ayrı. Ama bunun arka tarafından iki tarafında birbirleri için pazarlık unsurları ve kozları var. En önemlisi Hürmüz, İran, Çin'in İran olan desteği. Burada bir çıkış yolu haritasında kesinlikle Çin'den bir destek bekleyen bir Trump var. Çünkü biz bunu daha önce de gördük. Hem NATO'dan hem Çin'den destek beklediğini. Ama
1: beklemiyorum dese de.
0: Evet, ama bir taraftan Çin'den gelen açıklamada nedir? O da Tayvan meselesi. Bizim kırmızı çizgimiz buraya asla dokundurtmayız diye. Bakın iki karşılıklı burada kozlar neler? Birincisi İran meselesi. Diğeri de ABD'nin Tayvan'a yapacağı silah satışının onaylanıp onaylanmaması. Ya da Japonya'nın bakın şu anda ABD'nin ona çizdiği o politikanın dışına çıkıp kendisi daha fazla silahlanmak istediği, daha özerk politikalar üretmek istediği, diğer devletlerle hatta Türk devletleriyle bakın görüşmeler yaptığı, burada o çerçevenin dışına çıkıp Çin'e tehdit olma ihtimalinin yükseliyor oluşu, bunlar da Çin tarafından tabii Trump'ın önüne yine koyulabilecek. Belki karşılıklı olarak birbirimize nasıl bir maksimum fayda iki tarafında kazanmasından, çünkü sürekli bundan bahsedildi bütün toplantı boyunca, ne sunabiliriz ve biz bu işin içerisinden nasıl karlı çıkabiliriz kısmı görünen kısmı. Ama ne olursa olsun bu iki ülke kesinlikle her alanda şu anda rakipler. Tabii ki tarzları çok farklı. ABD biliyorsunuz emperyal bir güç, hegemon bir güç. Ama Çin'in tarzı çok daha farklı. Ekonomik olarak bir hegemonya kurmaya çalışıyor. İşte limanlar satın alıyor. Ticari hatları kendisine bağlıyor. Büyük şirketlere yatırım yapıyor. Ve güç alanını para üzerinden, ticaret üzerinden inşa ediyor. ABD'nin aksine farklı bir yayılma mekanizması var ama dediğim gibi masada bir taraftan görünen şeylerin arkasında o kadar çok farklı takvimler de var ki biz bu İran meselesinin, bu savaşın neden çıktığını dönüp dolaşıp en başında mutlaka hatırlamamız lazım. Hem o güç dengesi hem de biliyorsunuz o boğaz meselesi ve buradakilerin kaynak paylaşımında bu güçler nerede duracak? Hep bunların hesaplamasından aslında çıkan şeyleri konuşuyoruz.
1: Şimdi bu boğazlar meselesi zaten işi çözecek mesele. Hocam gördük ki diyorlar ki hem dostuz hem rakibiz biz. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Yani ortada o sert rüzgarlar esse de birbirimize de bazı yerlerde muhtacız. Ama bu Hürmüz meselesi üzerinden, özellikle İran başlığı üzerinden duyduğumuz şu: nükleere sahip olamaz, bu konuda anlaştık. Bugün bazı haberler yapıldı. Denildi ki Hürmüz üzerinden Çin gemileri artık çok daha rahat İran'ın gösterdiği güzergah üzerinden geçmeye başladı. Burada bir rahatlama oldu bu görüşme sonrası diye. Şimdi bu İran konusunda tamamen bir anlaşma sağlanmış mıdır iki ülke arasında? Şöyle söyleniyor ya, Çin İran'ı sattı mı diye başlıklar atıldı bugün hep. Ne düşünüyorsunuz?
2: Bir kere imzalar atılmadan...
1: Hocam dinlendireyim sizi de.
2: Bir kere heyetlerin karşılıklı önce durumu analiz edip imzaya hazır hale getirip daha sonra da ülkelerin liderleri imza atmadan bu işlerin yahut da ilgili bakanları imza atmadan

0: bu işin neticelenmesi söz konusu değil. Bu bir söylemdir. İyi niyetin ötesinde İran'a da bir ölçüde kendi yapısını dikkate alabilmesi için nükleer faaliyetlerinde de biraz daha yumuşama yapabilmesi için bir sinyal. Yani biz ikimiz de bu hususta mutabıkız. İran nükleer silaha sahip olmasın. Ama burada ilginç olan şu, İran zaten nükleer silaha sahip olmak istemiyorum diyor.
1: Evet.
0: Böyle bir olay zaten söz konusu değil. Yani yeni bir durumu ortaya koymuş değiller. İran şunu ifade ediyor: ben nükleer faaliyetlerime devam edeceğim. Çünkü kendisinin şu anda çalışan bu şehirdeki bir nükleer reaktörü var. Hem ona yakıt temin etme hem de diğer planladıkları nükleer reaktörlere, yerli nükleer reaktörüne yakıt temini için çalışıyor. Onun ötesine tabii nükleer çalışmalar sadece yakıt olarak algılanmamalı. Bir dünya uygulama alanları var. Hele hele şimdi küçük ölçekli nükleer reaktörler gelecek olursanız, Çin birkaç ay önce açıklanmıştı, füzesini, balistik füzesini nükleer enerjiyle entegre edeceğini söyledi. Bu inanılmaz bir şey. O zaman menzil sorununuz yok. Öyle bir olay kalkıyor ortadan. Şimdi uzay araştırmalarında kullanılıyor. Onun ötesinde denizaltılarda kullanılıyor. Uçak gemilerinde kullanılıyor. Ve bölgesel olarak büyük çapta değil, yapımları daha kolay, fabrikada daha kolay imal ediyorsunuz. Çok hızlı kurabiliyorsunuz yeni ölçek, küçük ölçekli reaktörleri. Dolayısıyla ben diyor, tarımda kullanıyorsunuz, sağlıkta kullanıyorsunuz. Ben nükleer faaliyetlerimi durdurmayacağım diyor. Halbuki İsrail'in iddiası da tüm nükleer faaliyetlerini durdursun diyor İran. Onun üzerine kurguluyor. İran 2015'te aslında yine bir anlaşma yapıldı. Uluslararası gözlemcilerin ve 5+1 ülkelerin yapmış olduğu toplantılarda İran'ın nükleer faaliyetlerini kontrollü yürütmesi hususunda zaten anlaşma yapıldı. Gene sevgili Trump birinci dönem başkanlığa gelince bu anlaşmayı bozdu. Yani çomak soktu daha doğrusu. Tekrar yaptırımlar başladı. Tekrar gündem oldu nükleer enerji. Ama İran şu andaki haliyle dünyada en kuvvetli nükleer altyapı çalışmaları olan ülkelerden birisi. Bunu bir kere böyle kabul etmek lazım. Yani siz tesislerini vursanız bile o know-how dediğimiz, insan potansiyeli dediğimiz yapıyı dikkate aldığınız zaman tekrar gelirsiniz. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki durumunu düşünün yani. Yerle bir olmuş bir Almanya çok kısa zamanda toparlanabildi. Bunun nedeni sahip olduğu know-how ve bilim insanlarının kapasitesiydi. Şimdi İran %60'a kadar bu Uluslararası Atom Enerjisi'nin vermiş olduğu, ajansının vermiş olduğu bir sayıdır. %60 civarında zenginleştirmeye sahibiz diye kendileri de kabul etti. Ama aslında bu benim şahsi görüşümdür. İran aslında nükleer silah yapabilecek bir kapasiteye sahip şu anda.
1: Sahip.
0: Çünkü zenginleşme tesisleri, sahip oldukları dediğim gibi Nova buna işaret ediyor. Ve hatta daha da iddiamı bir ileriye götürüyorum. Belki de yaptı. Çünkü denemesini yapmamış olabilir. Ama belki de nükleer silaha sahip. Çünkü zaman zaman sinyal veriyorlar. Daha tüm kapasitemizi, tüm yani kartlarımızı sahaya sürmedik dediler. Bu da bir işarettir sonuçta. İsrail'in korkusu da zaten bu yüzden. Onun için bu toplantıdaki nükleer konudaki açıklamalar bence bir iyi niyet yahut da bir sinyal. Çin lideri de katılmış olabilir Trump'a ama zannetmiyorum. Diğer tarafta İran'ı kaybetme riski yahut da İran'a bu konuda baskı yapacağını zannetmiyorum. Durum
1: budur. Hocam Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Onlar da anlaştık yönünde açıklamalar yaptı. İrfan hoş geldin. Hatta bugün Fox News'te de bazı haberler gördüm, yayınları izledim. Orada da Çin çok sert uyardı Tayvan konusunda Amerika'yı. Bundan sonraki ilişkilerin tamamen buna bağlı olacağı yönünde. Ama Beyaz Saray'dan da gelen açıklamalar anlaştık, iyi gidiyor her şey yönünde. Tayvan'a hiç vurgu yok gibi, ben mi kaçırdım?
2: Çok doğru. Şimdi ben öncelikle Donald Trump'ın zaten çok fazla bir paylaşımı olmadı bu Çin ziyareti sırasında meşguliyetinden. Ama öncelikle tabii Donald Trump'ın Beyaz Saray hesabından, True Social hesabından yapılmadı bu açıklama. Beyaz Saray hesabından yapılan açıklamayı tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Başkan Trump Çin Devlet Başkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişiminin genişletilmesi ve Çin'in ABD sanayilerine yatırımların artırılması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinin liderleri de görüşmenin bir bölümüne katıldı. Liderler ayrıca fentanil üretiminde kullanılan öncü maddelerin ABD akışını durdurma yönündeki ilerlemenin sürdürülmesi gerektiğini ve Çin'in Amerikan tarım ürünlerinden daha fazla satın almasının önemini vurguladı. Taraflar askeri enerjinin serbest şekilde devam edebilmesi için Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda mutabakata vardı. Başkan Xi Jinping ayrıca Çin'in Boğaz'ın askerileştirilmesine ve kullanım için ücret tarifi uygulanmasına karşı olduğunu açık şekilde ifade etti. Bunun yanında Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın alma isteğini dile getirdi. Her iki ülkede İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Altında Beyaz Saray'ın imzası var. Yani Donald Trump imzası yok. Tabii şimdi burada en önemli beklenen konu hiç şüphesiz İran meselesiydi. Sayın Şen Hoca'nın da söylediği gibi bu bir anlaşma değil, İyi niyet göstergesi aslında. Yani dolayısıyla Donald Trump gitmeden önce yayınlarımızda aktarmıştık. Çin üzerinden İran'a bir baskı politikası uygulamış oldu. Bu ne kadar hayata geçecek onu şu anda bilmiyoruz. Ya da bu konuda herhangi bir anlaşma yapıldı mı onu da bilmiyoruz. Böyle bir anlaşma mümkün mü İran'ın bunu kabul etmeden? Bunların hiçbiri bilinmiyor şu anda. Çok büyük ihtimalle Donald Trump şimdi yarın Cuma günü ziyaretini tamamlayıp akşam saatlerinde dönecek. Şimdi öne çıkan diğer bir başlıklara aktarmak istiyorum kısaca. En önemlisi Donald Trump için ekonomi ve ticareti malum yanında 17 CEO götürdü. Dünyanın en büyük dev petrol dev şirketlerinin CEO'larıydı bunlar. İşte Elon Musk gibi, Tim Cook gibi, Apple'ın, Nvidia'nın CEO'su gibi dev CEO'ları götürdü. Bu özellikle buradan Donald Trump hem Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kendine yönelik bir prestijini arttırma, diğer taraftan da Çin Devlet Başkanı üzerinde bir baskı oluşturma pozisyonuna girmiş olduğu yorumlara göre. Şimdi Amerikan şirketlerin Çin pazarına daha fazla erişimi, Çin'in ABD sanayilerine yatırım yapması, Çin'in daha fazla Amerikan tarım ürünü alması konuşuldu ulaşan haberlere göre. Boeing anlaşması çok önemliydi bu. Malum yanında BlackRock'un patronu Larry Fink'i götürdü. 13.9 trilyon dolarlık dev bir varlık fonunu yöneten bir isim hiç şüphesiz bu. Ve 500 Boeing 500 uçağından bahsediliyordu. 200 Boeing uçağı satın almayı kabul etmiş. Çin Reuters'a göre bu önemli bir ticari adım, ancak beklenen 500 uçaklık daha büyük anlaşmanın altında kalmış. İşte Hürmüz Boğazı ve enerjiyi konuştuk. İran meselesinde iki taraf İran nükleer silah sahip olması gerektiği konusunda işte anlaştı. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Çin'in İran'a askeri ekipman vermeyeceğini söylediğini bildiriyor. Fentanil bu Amerika için, Donald Trump için çok önemliydi. Latin Amerika ülkeleri üzerinden Amerika'ya inanılmaz şekilde neredeyse 1 trilyon dolara varan fentanil dahil olmak üzere bir uyuşturucu madde trafiği vardı. Bu açıdan da bunun fentanilin merkezini de Amerika, Çin görüyordu. ABD fentanil öncü maddelerin akışını durdurması konusunda da işbirliğinin sürdürülmesi konuşulmuş. Tayvan meselesi çok önemliydi. Çin tarafı Tayvan konusunu sert biçimde gündeme getirdi diyor. İşte Reuters'a göre Çin Devlet Başkanı Tayvan meselesinin yanlış yönetilmesinin ABD-Çin ilişkilerini tehlikeli bir yere taşıyabileceğini söylemiş. Beyaz Saray açıklamasında ise Tayvan'dan biraz önce yukarıda okuduğum gibi hiç bahsedilmedi. Peki, o açıdan da Evet, hiç yok şu anda Tayvan meselesi. İrfan, çünkü Amerika'da çok ciddi...
1: Sen de bizimle sohbete katıl lütfen. Bu Tayvan meselesinin Beyaz Saray'ın açıklamasında olmaması bize ne ifade ediyor? Çünkü giderken de çok konuşuldu. Abdülkadir Selvi, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet.

0: Zor soruyu bana sordun. Hocalarım mahkum yaptı bu aşkına. Ben sapaza soralım.
1: O zaman hemen Yiğit hocamız.
0: Ya ama şöyle bir cümle söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. Trump Avrupa liderlerini böyle sürahi gibi karşısına dizmişti değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Gelen liderlerin hepsini aşağılıyordu. Ama Çin'de ne gördük?
1: Çok, çok süktüm,
0: uslu, çok usturuplu bir Trump var. Demek ki Trump kendinden daha güçlü birini gördüğünde süngüsü düşüyor. O yüzden Tayvan konusunda orada açamadı. Çünkü Trump'ın önceliği ticaret. Ticaret yapma ve çok net bir tavır koydu Xi. Demek ki Trump bu dilden anlıyor. Bu kadar yeter herhalde.
1: Abdülkadir abi aslında ben şeyi merak ediyorum. Dönüşünde yapacağı çok merak kesinlikle ediyorum. Çünkü bugün sabah yayın yaparken de konukları ağırladım. Onlar dediler ki işte Trump bildiğimiz Trump da aslında. Dedim ki hayır bildiğimiz Trump değil bu. İyi bambaşka canım. Bir Trump.
0: Aynen,
1: ama
0: aynen.
1: Dönünce tam bildiğimiz Trump'a belki de uçakta dönebilir diye düşünüyorum ben. Bakalım tahminim tutacak mı merak da ediyorum. Hocam o zor soruyu şöyle yönü döndürüp size sorayım.
2: Şimdi tabii Tayvan meselesi Trump'ın tek başına karar verebileceği ya da pozisyon olabileceği kadar kolay basit bir mesele değil. Çünkü hani 1940'lardan beri aslında ABD'nin Çin'e karşı Çin'i çerçeveleme, sıkıştırma ve dengeleme için kullandığı bir unsur Tayvan meselesi. Bir taraftan bir de biliyorsunuz bu teknoloji şirketlerinin çoğu çiplerini Tayvan'da üretiyorlar.
1: Evet.
2: Arada çok fazla aslında karmaşık bağ var ve bir silah satma ile alakalı bir eğer yetki çıkacaksa bu sadece yine Trump'ı değil Kongre'yi de ayrıca ilgilendiren bir şey olmalı. Bir taraftan buradaki baskı mekanizmasını yıllarca kullanmış bir ABD var. Bunun kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen bir Çin var ve çevresinde de Çin'i dengelemek için ya da sıkıştırmak, çerçevelemek için kullanılmış bir Tayvan var. Onun için tek başına burada ABD'nin bu sert söylemle belki Trump'ın nasıl baş edeceği kısmı şu anda belki verilen mesajlar arasında geri dönüp belki de bir fikir teatisi yapılmadan açıklama yapılmak istenmemiş olabilir ama dediğim gibi sadece Trump'ın çıkıp söyleyeceği ben kabul etmiyorum diyebileceği bir mesele değil. Çünkü orada hakikaten çok fazla denge var. Çin-ABD arasındaki denge ve Asya-Pasifik dengesi. Bir taraftan da biliyorsunuz Trump oraya hakikaten bir şeyler kazanmak için gitti. Hakikaten bir yol, bir zemin üretmek için gitti. Şimdi bu kadar pozitif mesajlar verilirken Çin'den gelen çok net, çok net bir şekilde bizim kırmızı çizgimizdir. Buraya asla müdahale kabul etmeyiz. Hatta bu konular hakkında üçüncü bir tarafın fikir üretmesine bile karşıyız diye çok net bir şekilde söylüyor oluşu büyük ihtimalle buradaki atılacak adımların biraz daha belki sonraya bırakılacağının işareti gibi.
1: Peki hocam hep şunu konuştuk ya bir sürü yayın yaptık. Trump'ın giderken orada bir hikaye yazması lazım. O hikayeyi evet. Tamamlayıp oraya dosyaya koyması lazım. Tamam dünyanın bütün devlerini, parasal devlerini aldı yanına gitti. Elon Musk'ın da görüntüleri çok konuşuluyor birazdan bakarız ama nasıl bir hikaye yazdı İran konusunda? Ya orayı nasıl çevirdi acaba?
2: Şimdi İran konusunda en başa dönerseniz ABD dedi ki ben hegemon bir aktörüm. Ne istersem o olur. İstersem İran'ı işte bir günde iki günde mahvederim, yerle bir ederim. Onun için İran benim istediklerimi yapsa çok iyi olur. Benim de istediklerim bunlar. İşte tek tek sırayla bunların hepsi yerine getirilsin diye oldukça tabii ki kendinden emin ve aynı Venezuela'da uyguladığı modelin bir şekilde burada da çok iyi şekilde belki çalışacağını ve Venezuela'daki o sessiz geçişin İran da işte içeriden destekle kolaylıkla geçilebileceğini sanki hesaplamış, öngörmüş gibi bu ihtimalleri de konuşmuştuk. Ama tabii o baştaki anlatı, Hürmüz Boğazı'na bir kere sahip olma meselesi, uranyum meselesi, bir taraftan İsrail'in güvenliği gibi konular bunların hiçbirinin şu anda gerçekleşmediğini gördük. Ama bu Boğaz meselesi, ticaret meselesi, arka kapıda bir taraftan Çin'le olan o stratejik savaşta Trump'ın hala eline bir şey geçmemiş olması. Aksine bir taraftan da İrfan Bey de anlatır. Petrol fiyatlarının artıyor olması, enflasyonun çıkmış olması, 3 nokta bilmem kaç küsürlere çıkmış. Bunun da Trump'ın seçim vaatleri arasında ekonomiyi düzelteceği ya da üretimi ABD'nin içine çekeceği, tekrar ABD'yi o bir numara evet yapacağı söylemlerini pek desteklemediğini ve özellikle de bu ticaret hatları ya da güç projeksiyonu olarak bakarsanız vaat ettiği şeyi yerine getiremeyen bir hegemon ABD'nin artık o hegemonluğunun ya da başat aktörlüğünün sorgulandığı bir çerçeve var elimizde. Yani Trump'ın burada elinde bir başarı hikayesi aslında sahada pek de fazla yok. Ama ne olursa olsun Trump bunu kullanmak durumunda. Onun için sürekli söylüyor, biz her şeyi aslında kazandık. İstersek bugün de bırakabiliriz.

0: Ama bunlar işte sahada nasıl olacak? Gerçekten bu söylenenler nasıl aksedecek sahaya? Bunların hepsini tabii göreceğiz.
1: Gidiyorum hocam ben. Kısa bir müsaade isteyelim. Biraz soluklanalım. Ardından devam edelim.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Evraklar tek tek incelendi. Fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye'nin en büyük hali olan Bayrampaşa sebze ve meyve halinde denetime çıktı. Ekipler toptancı firmaların evraklarını didik didik inceledi. Yılda yaklaşık 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleştirilen Bayrampaşa sebze ve meyve halinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de sık sık denetimler yapıyor.
5: Yaklaşık günlük 20-25 bin esnafın ziyaret ettiği bir işletmedir. Yaklaşık bu hale günlük 10 bin civarında da araç girişi olmaktadır. 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleşir. Bunun da parasal karşılığı yaklaşık 90 milyar civarındadır.
4: Ekipler özellikle ürünlerin künyeleri, nereden geldikleri, alış satış fiyat dengesi ve %8 olan komisyon oranına uyulup uyulmadığına baktı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde 12 ekip ve 30 memurla denetimlerin devam edeceğini de belirtti.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye geçen eski CHP'li Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tam destek verdi. Başkan Erdoğan Köksal'a tehditlere aldırış etme, Afyon için yeni projelerimiz var dedi.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: Köksal'a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyen Başkan Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını vurguladı. Beraberliğe her daim önem verdiklerinin altını çizdi.
6: Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
7: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyon Karahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
4: Ayrıca AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantının samimi bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi. Partiye katılan Köksal'ın da moralinin yüksek olduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde katılımların süreceğine işaret etti.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kovboy muyuz dediler, sınırsız silah hakkını eleştirdiler. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri bireysel silahlanma çıkışlarıyla dikkat çekti. Komisyonun önceki hafta gerçekleştirdiği ilk toplantısında okullardaki silahlı saldırılara ilişkin görüşlerini anlatan milletvekillerinin bireysel silahlanma üzerine

0: Değerlendirmeleri meclis tutanaklarına geçti. AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, güvenlikçi yaklaşım geçmişte çok şiddetle eleştiriliyordu. Şimdi ama yaşadığımız şeylerde görüyoruz ki evet okullar garnizon değil ama bir güvenlik tedbirinin de alınması gerekebiliyor. Benim de yıllarca silah alabilme imkanım vardı ama hiç buna tevessül etmedim. Çünkü benim kanaatim silah belki çok basit bir atışmayla, tartışmayla çözülecek konuyu bile cinayete taşıyabilir. Onun için de bireysel silahlanma ile ilgili mutlaka bir önerimizin olması ve bunun sınırlandırılması gerekiyor dedi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da istediğimiz kadar silah alabiliyoruz. Milletvekili 30 silah, 40 silah. Gerek yok böyle bir şeye. Savaşa gitmiyoruz dedi. Bununla ilgili bir kanun çıkartırabilirsek bu bizim için başarı olur ifadelerini kullandı. Bazı milletvekilleri de bireysel silahlanmaya karşı çıktı. Komisyon 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştirecek, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulunacak.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: 23 ilde 302 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren titiz teknik takibin ardından düğmeye basıldı.
3: Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 276 şüpheli gözaltına alındı.
0: Operasyonun merkez üssü olan Diyarbakır'da kameraların karşısına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik açıklamalarda bulundu.
4: Bugün burada geleceğimize hedef alan en büyük tehditlerden biri olan uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen güzel bir operasyon hakkında kamuoyumuzu bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmış ve deşifre edilmiştir.
0: Toplam 302 adrese baskın düzenlenirken 405 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
4: Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak için bizim en temel önceliğimiz uyuşturucuyla mücadele. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi, Sayın İçişleri Bakanımızın kararlılığı, Adalet Bakanlığımızın iradesiyle hep beraber ülkemizin tüm satında uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz olarak 24 saat esaslı şekilde yürüteceğiz. Hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı ve okul çevresi başta olmak üzere gençlerimizi tehdit eden, onların yaşam alanını, geleceğini risk eden bu uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadeleyi bırakmayacağız.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonla gençleri uyuşturucu batağına çeken suç ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e heyetiyle birlikte çıkarma yaptı. İş dünyasının en üst düzey isimlerini de kendisiyle birlikte Pekin'e götüren Trump'ın ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. O anların başında ABD Başkanı Trump'ın Xi Jinping'le tokalaştığı görüntüler vardı. Trump'ın diplomatik görüşmelerde sıkça gündem olan sert tokalaşma hamlesi, Çin lideri Xi Jinping karşısında sonuçsuz kaldı. Trump tokalaşırken Jinping'i kendine doğru çekmek istedi. Ama Çin lideri de aynı şekilde karşılık verdi. Liderlerin tokalaşma düellosu kameralara böyle yansıdı. Daha sonra liderler birbirlerine heyetlerini tanıttı. Xi Jinping'in Çin geleneklerine uygun olarak ABD heyetinin yüzüne doğrudan ve uzun şekilde bakmaması ise dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ziyaretinde ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Apple CEO'su Tim Cook onlardan bazılarıydı. Elon Musk'ın tören sırasında bir turist gibi cep telefonuyla çevreyi görüntülemesi ilginç anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
5: Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri evet dedi ve ben şirketlerin 2 veya 3 numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim.
0: Çinli çocukların ellerinde çiçekler, ABD ve Çin bayraklarıyla birlikte Trump'ı karşılaması da dikkat çeken karelerdendi. Bu karşılama Trump'ın hoşuna gitti.
5: Öncelikle bu çok az kişinin tanık olabileceği türden büyük bir onurdu. Özellikle o çocuklardan çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Mutluydular, güzeldiler.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantının yapıldığı salonun tavanından gözünü alamaması da kameralardan kaçmadı. Savaş Bakanı Pete Hexet'a tavanı gösteren Rubio'nun duyduğu hayranlık yüzünden okundu. ABD Başkanı Çin lideri Jinping'le ünlü cennet tapınağını da ziyaret etti. 15. yüzyılda inşa edilen tapınak, Ming ve Qing hanedanı dönemlerinde dini ritüeller için kullanılıyordu.
5: Harikaydı her şey. Çin çok güzel.
0: Bu sırada bir muhabir Trump'a Tayvan'ı sordu ancak yanıt alamadı. Çin ev sahipliğindeki yemeğin en çok konuşulanlarından biri yine Tesla CEO'su Elon Musk'tı. Apple CEO'su Tim Cook, Musk'la birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak Musk istifini bozmadı, oturmaya devam etti.
6: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: İyi geceler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından yeniden karşınızdayız. Bu arada tam Beyaz Saray'ın açıklamalarını konuşuyorduk. Trump'ın ziyareti sonrasında Tayvan'dan hiç bahsetmemesinin nedenlerini tartışırken Beyaz Saray'dan bir paylaşım daha geride bıraktığımız dakikalarda gelmiş. O paylaşımda da diyorlar ki Amerikan gücü dünya sahnesine geri döndü. Şu paylaşımı birlikte bir izleyelim. Çok iddialı bir paylaşım.

0: Amerikalılar bu işi çok seviyor zaten. Çok. Trump doğru, bayılıyor. Doğru.
1: Hollywood'dan yani, belli değil
0: tam,
1: mi? Yıllarca
0: tam zaten öyle olmamış bu yani. Havada. Yani,
1: aynen öyle olmuş.
0: Tam yani. Öyle olmuş. Bayılıyorlar bunlara. Trump zaten yani muhtemelen şu paylaşımı gördüyse, özellikle de kendinin o el sıkışma anlarını vesaireyi gördüyse. Bu arada Trump bize biraz bu aralar soluk aldırıyor gibi hissediyorum. Ben Trump ne yapacak ne yapacak diye bir ara delirmiştik ama hepimiz takip edemez hale gelip. Bu Çin herhalde Trump'ı duruldu mı gösterdi bize, dönünce ne olacak bilmiyorum. Yine ben erken konuşmayayım da şu paylaşımı biraz konuşalım mı? Ne diyorsunuz? Dünya sahnesine geri dönüldü.
1: İşte nasıl döndü ben o kısmı pek çözemedim açıkçası. Yani az önce konuştuk ya daha buradan nasıl bir başarı
0: hocam,
1: hikayesi
0: buyurun yanıma.
1: Şey yapar çıkartır diye. Açıkçası burada karşılıklı olarak henüz neyin üzerinde mutabık kaldıklarıyla alakalı bakın çok net bir şey yok. Ne yaptılar, neyi konuştular, neyi imza ettiler, ABD burada ne kazandı ya da Çin olacak dediği şeyleri İran üzerinde uygulayabilecek mi, bunları bilmiyoruz. 2020'de de bir anlaşma yapmışlardı ama o işte ticaret anlaşmasının karşılığında Çin'in o taahhüt ettiği kadar ya da ABD'nin beklentisi kadar büyük bir ticaret satın alma hacmine ulaşmadığını da biz gördük. Ama şimdi evet güç gösterisi yapıldı, sürekli konuştuğumuz gibi işte ABD, Çin, Rusya, bir taraftan da Avrupa, bunlar ne yapacaklar diye hep birlikte sürekli çözmeye çalışıyoruz. Verilen mesajlar çok olumlu ama bunun ilerisinde gerçekten ne olacak? Şu anda bununla alakalı bakın hakikaten elimizde şu görüntüleri sadece izlemekten başka gerçekten bir veri yok. Sahada ne olacak? Gerçekten ABD burada bir şey kazandı mı? İşte Boeing satılışından bakın satılmasından bahsediyoruz. Böyle şeyleri bakın ABD, Trump hükümeti şu anda peşine düşmüş durumda. Ekonomik olarak bir şekilde buradan bir kazanım elde ederse o sermaye sahiplerini de yanında tutmanın sevdasında. Çünkü şöyle bir durum var. İşte sermaye nerede olacak? Dünyanın sermayesi şu anda kimin yanında yer alacak?

0: Çünkü Çin'e olan bir yakınlaşmayı görüyoruz. Körfez ülkeleri dahil, Avrupa dahil Çin'e doğru bir meyletme var. Çünkü o ABD koruyuculuğunun hani Trump ilk geldiğinde biz oradaki transatlantik paktı çatırdıyor mu derken bunun bir sonuç doğuracağını biz zaten biliyorduk. Hani buradaki güçlerin kendisine yeni müttefik arayacağını biliyorduk. Bakın şöyle bir Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Biz şu kadar maliyetli silah üretiyoruz. Çok ucuz dronlarla bunlar çok asimetrik bir şekilde vurulabiliyor. Yeni bir düzleme geçtik. Buraya da bir çözüm bulunması gerekiyor diyor. Yani ABD'nin şu anda silah üretme kapasitesi, o zamanın sınırlı olması, stokların yerine gelmesi gibi bir sürü şu anda hem ticari hem savunma alanında çok fazla şu anda handikap var. Ama tabii ki Beyaz Saray Çin'e olan yapılan ziyareti bir güç gösterisi ya da geri döndü. Zaten orada değil miydi? Sürekli bize bunu aşılamadılar mı yıllarca? Hegemon güç diye yıllarca uyguladığın politikalar o zaman ne oldu? Şimdi ne oldu da geri döndün? Ya da Biden bizi işte rezil etmişti. Ben tekrar vezir ettim demişti ama edeceğim demişti ama hani şu görüntülerde işte bir el çekme ya da İran'a birazcık sahip çık, İran biraz geri çekilsin, çok da destekleme mesajların haricinde çok da net şu anda benim gördüğüm kadarıyla elimizde gerçekleşmiş gerçek bir adım ya da veri yok.
1: Peki Hüseyin, dikkatini çeken bir şey var mı atladığımız? Yok, Hüseyin'in de yok. Hocam sizi dinlendireyim, buyurun sizi alayım. Şimdi hocam çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki elimizde bu görüntüden başka bir veri yok. Ne anlaştılar, ne konuştular bilmiyoruz. Rubio'nun bir açıklaması var. Diyor ki Başkan Trump Çin'le İran konusunu gündeme getirdi. Çin tarafı Hürmüz Boğazı'nın askerleştirilmesine karşı olduklarını ve bir geçiş ücreti sistemine karşı olduklarını belirtti. Bizim de pozisyonumuz budur diyor. Bir yandan Şiban'a İran'a askeri teçhizat vermeyeceğini söyledi. Yorumu var Trump'ın. İran'dan petrol almaya devam etmek istiyor. İran'la anlaşma yapıldığını görmek istediğini söyledi vesaire vesaire Trump'ın açıklamaları. Şu koridorlar barkosunu bir alalım mı? Şimdi bu sadece Çin ve Amerika üzerinden konuşamayacağımız bir konu olduğunu gördük. Artık dünyayı etkilemeye başlayan, işte petrolü konuşuyoruz, dünyanın yakıtları konuşuyoruz, uçakların kalkamayacağını vesaire konuşuyoruz. Herkes bir alternatif arayışında. Bu arada az sonra hocama soracağım. Netanyahu da bu ziyaretten tabii ki memnun değil. Bazı iddialar var. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, ne kadar Arap Emirlikleri yok görüşmedik desek de karşı taraf görüştük diyor. Onu da soracağım ama şimdi bu koca haritada, denklemde kim ne yapabilir? Bu Hürmüz meselesi ne, bugünden yarına çözülemeyecek, onu da biliyoruz. Bize biraz şu koridor meselesini anlatır mısınız? Kimi ne rahatlatır?
2: Şimdi özellikle bu harita bazında bakacak olursak haritadaki grafik gösterelim. Özellikle orta koridoru dikkate alıyor. Bir Çin'den kalkan ticari yol olarak, deniz yolu olarak bakacak olursanız uzun bir takipten sonra Kızıldeniz'den Akdeniz'e ve diğer taraflara ulaşıyor. Ama yeni bir plan var. O plan dahilinde Çin daha önce ortaya atmıştı bunu, kuşak yol projesi olarak ortaya atmıştı. O bir taraftan devam ederken şimdi orta koridor gündeme geldi. Orta koridor Türk dünyası için çok önemli. Aslında artık Orta Asya diye kullanmayalım. Milli Eğitim Müfredatında da Türkistan denecek artık oraya, ki zaten eski adı Türkistan'dı. Özellikle Türk devletlerini birbirinden ayırmak, başka noktalara çekebilmek için zayıflatmak adına bağları ortaya atmış suni bir deyimdi Orta Asya. Orta Doğu da öyle. Yani dolayısıyla o değişim de çok önemli bizim için. Burada orta koridorun önemine bakmak lazım. Tamamen Türkiye'nin de burada çok aktif rol aldığı, öncülük ettiği bir yapı. Pekin'den başlıyor orta koridor. Devamında Kazakistan'dan burada sadece Kazakistan üzerinden bağlantı var ama diğer bir alternatif görüyorsunuz Türkmenistan'dan da geliyor ve Hazar Denizi geçişli olarak birincisi devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve oradan da dünyaya açılıyor. Bu koridorun olma olasılığı hala tartışıyor ama o kadar gerçek ki daha yakın bir zamanda Dünya Bankası biliyorsunuz

0: Sadece İstanbul geçişi için Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden demiryolu hattını, bunun tamamlayıcısı hat olarak 2 milyar dolar civarında kredi açtı. Yani bu çok önemli bir adımdı. Öte taraftan Türkiye yine Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini tamamladı. Bu söz konusu orta koridorun tamamlayıcısı. Orta koridorun üstünlüğü ne derseniz eğer kuzey koridoru var. Rusya üzerinden geçen koridor, o koridora göre orta koridor 2000 kilometre daha avantajlı. Bu bir. İkincisi, orta koridoru daha kullanışlı hale getiren lojistik bakımından kuzey koridorundan 5 gün daha Avrupa'ya ulaşması noktasında kısa süreye sahip. Deniz yolunu dikkate alacak olursanız, deniz yolundan gelen bir yapıyı dikkate alacak olursanız oraya göre de 15 günlük bir avantaja sahip.
1: Bu çok bütün büyük bir bunlar, avantaj.
0: Bütün bunlar birleş zaman bizim için, özellikle Türk dünyası için çok büyük imkanlar açılacak, yeni kapılar açılacak. Hele hele Zengezur koridoru da işin içine girerse, ki o da biliyorsunuz orta koridorun bir başka alternatif olarak alt yoldan geliyor. İşte o zaman Türk dünyası farklı bir boyuta, o 21. yüzyılın Türk yüzyılı olma noktasındaki ideal, vizyon, gerçekleşme noktasında çok büyük bir adım atmış olacak. Türkiye burada çok kararlı. Israrla hem kendi iç yatırımlarını yapıyor, iç yatırımlarını yapabildiği gibi dışarıya da destek veriyor. Hem teknoloji desteği veriyor, know-how veriyor ve kaynak desteği de söz konusu. Mesela Sayın Erdoğan'ın bu daha hala orada Kazakistan'daki görüşmelerinde aslında bunlar da gündeme geldi ve yapılan işbirliklerinde teknoloji işbirliği var.
1: Evet.
0: Eğitim özellikle hem yüksek öğretimde hem orta öğretimde işbirliği var. Petrol sahaları ile ilgili işbirliği var. Doğal gazla ilgili sadece bundan bilimsel işbirliği var. Bu birkaç tanesi. Bunların aslında hepsi bu büyük projelerin altyapısıdır. Tamamlayıcısı, bilgisi. Çünkü sonuçta her şeyi insan yapmaktadır. Burayı bu şekliyle ifade etmek mümkün. Bu bir. İkincisi, yine bu harita üzerinde konuşacak olursak, bakın burada önemli bir hat var. Bu önemli hat nedir? Burada Malezya var. Burada Endonezya'nın devamı olan Sumatra Adası var. Ve bir de şu uçta Singapur var.
1: Evet.
0: Malaka Boğazı dediğimiz bir boğaz burası. Malaka Boğazı öyle bir yapıda ki günde Hürmüz Boğazı'ndan daha çok petrolün geçtiği bir yer. Yani Hürmüz Boğazı'nın ortalama 20 milyon varillik petrol geçiyor. Burada 24 milyon varile yakın bir petrol geçişi
1: daha
0: söz konusu.
1: Daha detaylısı gelecek şimdi hocam size haritanın.
0: bir taraftan da Çin'in satın aldığı petrolün %80'i oradan geçiyor. Yani bu koridordan geçiyor. Çin'in sahip olduğu, ihtiyacı olan petrol
1: yani
0: alabilmesi için.
1: Yani aslında bunu
0: için
1: daha çok Çin'e alternatif bir güzergah olarak konuşuyoruz şu an.
0: Hayır, bu Çin'in bu Malaka Boğazı'ndaki ticaret bakımından avantajı bu.
1: Evet.
0: Şimdi peki niye gündem oluyor bu? Yakında epey de bir konuşuldu. Şu anda da konuşuluyor. Çünkü eğer Amerika Çin'i abluk altına almak istiyorsa ticari bakımından, diğer bakımından, stratejik olarak. Bakmayın siz şimdi el sıkışmaları, güzellemeler yapmaya. Yarın göreceksiniz bu güzellemeler hepsi unutulacak. Tekrar stratejik planlar devreye girecek. Amerika bunun için hem Endonezya ile, hem Malezya ile, hem de Singapur'la stratejik işbirliği anlaşması, güvenlik işbirliği anlaşması, askeri anlaşmalar yaptı. Yani bu ülkelerin üzerinde çok ciddi hegemonyası var. Amerika'nın kontrolü var. Hegemonyanın ötesine belki biraz ağır kelime hegemonya. Kontrolü var. Eğer ola ki bir biraz önce bahsedilen hani Çin'in vermiş olduğu bir şey vardı. Unuttuk dediğimiz, eski adıyla Formosa, yeni adıyla Tayvan dediğimiz bu konu ateş

0: denmiş olsaydı Amerika'nın elindeki en büyük koz buydu. Burayı da tıpkı Hürmüz'deki gibi kontrol altına aldığı zaman, abluk aldığı zaman Çin'in ana enerji arterleri kesmiş olacaktı. Ama bereket ki gündeme gelmedi, fakat bu
1: gelmeyecek anlamına gelmez.
0: Bu, evet, bu ileride yine devam edecek. Çünkü Çin buna hazırlanıyor. 2030'larda Çin Amerika'yı yakalıyor gayri safi milli hasıla olarak. Geçiyor da şu anda epey de bir
1: ona
0: yaklaştı.
1: Ona da bakalım. Onun da detayı var hocam. Konuyu açtınız madem. Çin'le Amerika karşılaşmasına da bir bakalım. Maddi olarak,
0: maddi olur,
1: askeri
0: evet,
1: olarak
0: bu,
1: ne durumdalar. Onunla ilgili de bir barko hazırlamıştık. Hüseyin biliyor
0: Çin'in,
1: onu.
0: Çin'in en önemli avantajı da
1: mesela
0: insan gücü. Nüfus olarak tabii karşılaşma verilmiş.
1: Gayri safi yurt içi hasılası var. 30 trilyon, 19 trilyon dolar karşılaştırdığınızda. Yine baktığınızda savunma bütçesi dikkat çeken. İhracat zaten neredeyse başlı başı 3 trilyon, 3.8 trilyon. Çok da başı başına değilmiş ama yani sayılır diyelim. 1 trilyonu da 1 trilyon doları da öyle harcamayalım.
0: Yani Çin geçmiş durumda ihracatta evet. Amerika'yı. Buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz ve buradaki rakamlara da baktığımız zaman aslında Çin'in
1: işi şu bozuyor hocam, dünyadaki o rezerv para paylaşılamıyor ya, kim güç olacak derken dolara bakıyorsunuz %58, yuan'a bakıyorsunuz %3.
0: Ama
1: zaten
0: Çin şu orada petrodolar savaşı dediğimiz petrodolar olayı var ve yeni bağlantılarda, yeni anlaşmalarda Rusya da buna aslında dahil, dolardan çıkmak istiyorlar. Ve şu anda yuan ön plana çıktı. İran'la da yapılan anlaşmalarda İran'ın ihracatı da yuan üzerinden oluyordu. Hı hı. Zaten bir ölçüde İran'a aslında müdahale etmesinin nedeni, hatta Körfez'deki diğer ülkelerinde Çin'e sattıkları bu petrol karşılığı, doğalgaz karşılığı yuan üzerinden anlaşma evet. eğilimi başlayınca bazılarında zaten yapmasıyla Amerika'nın aslında ki Körfez'deki müdahalesi İsrail'in filan ötesinde bir hesap. Petrodolar olayı zayıflıyordu, aşağıya iniyor. Bu sefer Amerika'nın hani şu anda borcu dünyanın en büyük borçlu ülkesi ama kendi doları zaten yani kendi parasını basıp bunu dengeleme söz konusu ama öteki türlü bir denge olduğu zaman kesinlikle o eli zayıflamış olacaktı. İlerleyen zamanları zaten bunu göreceğiz.
1: Evet, evet.
0: Yani Çin dünyanın en büyük ithalatçısı, enerji ithalatçısı ve bunu da artık diğer para birimleriyle yapmaya başlaması, BRICS ülkelerinin aynı yapıda yeni bir para birimine göre ihracat ithalatta birleşmeleri Amerika'yı düşündürüyor. Yani belki de Körfez Savaşı'nı o açıdan ele alacak olursak Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılması da buna dahil olmak üzere petrodoların zayıflamaya gitmesidir yani.
1: Evet. Peki hocam konuşmaya devam edeceğiz. Bir önceki şu haritayı bir daha bir açabilir miyiz hocamın bahsettiği o Çin'in önem verdiği boğazı bir görelim.
0: Malaka Boğazı.
1: İçinde kalır Yeliz hocam bu soruyu sormazsam. Buyurun. Çok değişik bir soru, hazır mısınız? Hiç duymadığınız bir soru. Burada 3. Dünya, Burak hocam kulaklar içindesin. Önümüzde 3. Dünya Savaşı çıkmadı, Çin kılını kıpırdatmadı. Bu boğazda bir hareketlilik olur da hazır onlar Tayvan'ı işaret ederken burada Amerika ön hazırlığını yapmış, devreye girer de o zaman Çin bir dakika ne oluyor ya der mi? Orada da hazırlığı başka türlü mü olur?
2: Şimdi Çin'in zaten bununla alakalı hazırlıkları hep vardı. Her zaman var ama ABD'nin de var hocamın söylediği gibi. Yani Çin buna hazırlıksız yakalanacak bir ülke değil. Yani bu,
1: atar mı o adımı?
2: Yani saldırı noktasında yüz yüze gerçekten bir çatışmaya iki tarafın da pek gönüllü olmadı. Bakın çok açık yani. Olsaydı eğer zaten İran üzerinden ya da başka meseleler üzerinden, Venezuela üzerinden gerçekten sahada da bir adım atılması, gerçekten sahada bir sıcak çatışmanın da olmasını belki bekleyebilirdik. Çünkü Çin'in de çıkarlarının birçok noktada ABD tarafından da biz çürütüldüğünü, eksilendiğini biliyoruz ama Çin bakın başka şekillerde mücadele etmeye çalışıyor. Yani son kertede böyle bir adımı atar mı? Atmamak için elinden geleni yapar. Atmamak için bu hazırlıkları yıllarca zaten yaptı. Ekonomik olarak o işte sistemi kurmaya, kurgulamaya çalıştı. Ama tabii ki Malakka Boğazı'nı kapatırsa bir taraftan da Malakka Boğazı'nı kapatır ama Çin'in bakın başka alternatifleri de var. Onların da yoluna

0: akacaktır. Orta koridordan tutun Kuzey Denizi'nde bile aslında bu ülkeler birbiriyle rakipler, başka rotalar da ortaya çıkıyor. Ama bu risk kesinlikle yok tabii ki diyemezsiniz. Çünkü ticaret demek, hocamın dediği gibi o petrodolar sistemi bakın ABD için ne kadar önemli. İşte bütün bu savaşlar enerji için, birçok koridorlar için, aslında güç paylaşımı için, kaynak paylaşımı için, bunlar üzerinden yeni dünya düzeni dediğimiz şey var ya, o aslında buna tekabül eden bir şey. Tamamen kim artık hangi kuyunun, hangi musluğun başını tutacak? Sermaye kimde olacak? Bu boğazları, bu yolları kimler kontrol edecek?
1: Tekerrür de eder mi? O da merak konusu. Mesela euro, dolar. Bir de geçmişe öyle bakınca böyle bir durum var.
0: Kesinlikle öyle ama son kerteye kadar bu çatışma çıkmasın diye Çin mutlaka elinden geleni yapacaktır. Çünkü öyle saldırgan bir şeyi yok Çin'in. Ben savaşarak toprak kazanayım gibi bir düsturu yok. Tayvan haricinde onun için özel kendisine göre de o büyük Çin politikasının bir parçası.
1: Çin en son 2. Dünya Savaşı'nda mı böyle bir askeri harekatı oldu? Sonra
0: evet,
1: yok
0: ondan,
1: değil mi?
0: Ondan sonra evet hazırlıkları var. Bakın şurada Güney Çin Denizi'nde özellikle Çin'i sıkıştırmak için ABD elinden geleni yapıyor mu?
1: Tamam.
0: Yapıyor.
1: Askeri ve siyasi olarak tamam hazırlıkları var ama bir harekat ya da bir askeri şey görmedik
0: yok, böyle
1: değil mi?
0: Büyük yani bir şey yok. Şimdi kaldı. De öyle bir şeyi göze alıp böyle bir hani tamam artık ben dünya savaşını tekrar işte başlatıyorum. Üçüncüsünü konuşuyoruz ya. Hani bu kadar büyük bir şekilde bütün küresel sistemi ateşe atacak bir gönüllülüğü açıkçası pek gözükmüyor şu anda.
2: Yani bir de hocamın söylediklerinin bir bölümünü tamamlamak üzere Çin zaten ileriye dönük bu stratejik adımlarını atarken alternatifler yaratıyor. Mesela Pakistan üzerinden deniz yolundan gelen enerji kaynaklarını boru hatlarıyla Çin'e ulaştırabilmek için Pakistan üzerinden ve Myanmar üzerinden boru hatları kurdu. Yani zaten Kazakistan'dan, Rusya'dan zaten vardı. Yani bütün ihtimaller hesaplıyor bir. İkincisi Tayvan yüzünden Çin'le Amerika'nın karşı karşıya gelmesi ihtimali neredeyse sıfır. Niye böyle diyorum? Amerika'nın sahip olduğu savaş gücünün daha fazlası belki. Çin'de çünkü yeni teknolojiler çok çok ileriye evet gidiyor. Evet. Çin'de de var. Nüfus olarak karşılaştığınız zaman, teknoloji karşılaştığınız zaman yine üstelik de bir de Çin'in Tayvan'daki halkın aynı Çin halkının bir parçası olduğunda dikkate alacak olursanız orada başarı şansı yok. Yani Güneydoğu Asya'da Amerika nereye gelmiş de başarılı olmuş? Evet. İşte Vietnam belli, Kamboçya evet belli, Kore belli yani bunlar. Bunları hesaba kattığınız zaman Amerika'nın böyle bir macereye girme ihtimali yok. Bir de tabii coğrafi mesafe olarak düşünün yani. Oradaki
1: o zaten daha
2: yapıyı.
1: Da.
2: O çok daha farklı.
1: Evet.
2: Böyle bir ihtimal askeri bakımdan yok ama güç gösterileri oluyor tabii ki. Bunu da böyle kabul etmek
1: lazım. Hocam o zaman Amerika'ya bir daha uzanalım. İrfan bizi beklemeye devam ediyor. İrfan paylaşımı da verdik. Beyaz Saray'ın Hollywood filmlerini aratmayan o paylaşımını da verdik. Biz koridorlara daldık. Var mı Amerika'dan yeni bir ses soluk?
3: Şimdi bir sıkıntı yaşanmış bu ziyaret sırasında.
1: Nedir o?
3: Fox muhabiri yazmış gizli servisle Çin askeri polisi ve gizli servis arasında bir sıkıntı oluşmuş. Fakat araya girilmiş. Yani çok ciddi bir sıkıntı oluşmuş. Bir yere gizli servis yani başkanı koruyan bir gizli servis bir yere girerken, bir binaya girerken beraberinde de silahı varmış. Onu sokmak istemiş. Ama ziyaret sırasında işte Çin polisiyle fiziksel bir çatışmaya girmişler. Fiziksel bir yani çatışma derken silahlı bir çatışmadan bahsetmiyoruz. Bir tartışma başlamış. Göğüs göğüse herhalde. Gizli servisin memurunun silahını içeri alması engellenmiş. Ama daha sonra işler düzeltildi diyor Fox. Şu anda Donald Trump'ı takip eden Fox muhabiri, Beyaz Saray muhabiri. O açıdan da anladığımız kadarıyla çok öyle yumuşak geçmemiş Donald Trump'ın Çin ziyareti. Bu arada Tayvan, Trump Çin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le buluşurken canlı olarak askeri tatbikat düzenlemiş. kendi topraklarında herhalde mesaj veriyorlar tabii ki bu arada da. Yani şimdi ben şuna bir dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump şu anda, Donald Trump'a en zor gelen şey İran konusunda. İşte daha önce hatırlayacaksınız, hiçbir talepte bulunmayacağım demişti. Ben de aksine bulunacak. İran meselesini çözemedi çünkü. Amerika'da çok büyük bir prestij kaybına uğradı. Hem Donald Trump hem Amerika. O açıdan da Donald Trump bunu Çin devlet başkanıyla görüşmek istemesini çok ağır geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar hep Donald Trump başkalarının kendisine itaat etmesine çok alışıktı. O açıdan da bu İran'la ilgili Donald Trump'ın bir istekte bulunması, hem nükleer silah konusu hem de petrol konusu, Hürmüz konusunda çok ağır geldiğini düşünüyorum. Yani şu anda dikkatimi çeken bir şey var. Normal şartlarda işte Donald Trump'ın bu ziyareti, ki hatırlayacaksınız, Putin'le Alaska'daki ziyareti saniye saniye, dakika dakika o kadar çok şey akardı ki hiçbir şey akmıyor buradan, Çin'den dikkat ederseniz.
1: Biz hiçbir de tam onun üzerinde duruyoruz İrfan. Biz de şaşkınız. Yola çıkınca ne olacak, evet, onu merak ediyoruz.
3: Ama konuşmaya başlar diye düşünüyorum.
0: Çin Donald Trump uçağa biner binmez. Rahatlayıp nefes alacak,
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum hocam.
3: Evet, Tayvan konusunda da çok ciddi bir uyarıda bulunmuş Çin Devlet Başkanı Trump'a karşı. Onun için Trump buna, yani Beyaz Saray'ın yaptığı o resmi açıklamada Tayvan konusuna girmemesinin ana nedeni olarak da bu gerilimi arttırmamak adına olduğu söyleniyor. Bu tip yorumlar var. O konuda da Çin Devlet Başkanı çok ciddi bir uyarıda bulunmuş. Çok ciddi bir çatışmaya girebiliriz Amerika ile demiş. Sert bir uyarıda bulunmuş Çin açıkçası.
1: Zaten diğer yandan, karşı karşıya şimdi gelip de dünyanın ilk duyduğu cümle oldu. Yani bir de baktığın zaman ilk Xi'nin, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani bugün ilk duyduğumuz cümle oldu. Karşı karşıya geliriz aman diye, ama senin şu söylediğin şey kafam takıldı benim. Bu Çin polisiyle Amerikan gizli servisinin kavga ediyor olması ne yaşanmış ki acaba? Ne olmuş? Trump da bunlardan pek hoşlanmaz
3: yok,
1: yani.
3: Çok fazla detay yok. Evet, çok fazla detay yok ama tabii şimdi Amerika'da gizli servis, işte biz de basın kartlarımızı, Beyaz Saray basın kartlarımızı gizli servisten alıyoruz. Gizli servis çok havalıdır. Orada da Çin polisine ya da Çin gizli servisine hava atmaya çalıştılarsa, onlar da deyim yerindeyse yemedi bunu. Bir tartışmaya girmişler. Binaya silahlı sokmak istememişler. Tabii bu moral bozucu bir şey gizli servis açısından. O açıdan da şimdi Donald Trump, bir de şimdi Amerikan ana akım medyasında şu dikkatleri çekiyor. Tabii televizyonlardan izledikleri kadarıyla son derece sakin olması Xi Jinping'in, son derece sakin, son derece nazik, kibar. Bu dikkatini çekmiş Amerikan. Amerikan, evet, Amerikan ana akım medyasında.
1: Asıl dikkat çekici Donald Trump'ın da sizin taraf.
3: Donald Trump'ın da biraz ezik olduğu, dikkat ediyorsanız, yani Donald Trump işte Yeliz Hocam söyledi, kuyruğu çok dik tutardı ama kuyruğu indirmiş sanki Çin Devlet Başkanı
0: karşısında. Yani krallı olan
3: gibi
0: görüşmesinde bile hoplaya zıplaya önden gidiyordu Donald Trump, ama burada böyle hani komşuya oturmaya gitmiş misafir çocuğu gibi.
1: Monarşiye dair ne varsa yıktı geçti, tabii. Onları konuştuk. Kim gitse, siz mesela çok iyi hatırlattınız, o Beyaz Saray kapısında uğurlamadığı liderler, evet, oldu, arka kapıdan, evet, çıkanlar oldu. Trump bu konuda hiç çekilmiyor yani, gayet.
0: Yani biraz boyunun ölçüsünü alıp gelmiş gibi de olabilir. Şimdi ayrıntılara hiç hakim değiliz. Makyaj çok güzel yapıldı da hani ne oldu realitede, onun için söylüyorum. Buradan bir şey çıkacak mı? Ticari olarak bir şekilde birbirini rahatlatan sistemler olabilir. Biliyorsunuz nadir elementler meselesi, teknoloji paylaşımı, şirketler, Boeing anlaşmaları, bunlar ABD'nin tabii ki işine yarayacak şeyler, ama gerçekten şu andaki darboğazı geçmesine Trump'ın sebep olacak, oradaki elini rahatlatacak bir şey henüz geldi mi? Açıkçası ben çok net bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum, çünkü neden, ilk saydığınız kalemler zaten hali hazırda işini bir şekilde yürüten kalemler iki ülke
0: zaten
1: arasında.
0: Zaten devam ediyor. Öyle bir şey olsaydı bakın Trump bunun hakikaten şovunu yapardı. Bu saate kadar çok sesinin çıkmıyor oluşu, orada böyle uslu çocuk gibi işte yemeğini
1: yiyip bir Trump şeyler yapıp. Hocam Trump da bize yaranamıyor. Yani evet, öyle yapsa bir şey söylüyoruz, böyle yapsa bir şey söylüyoruz. Biz de yani.
0: Yani tahmin edilemez Trump'ı yorumları yapıyorsa.
3: Trump'ı kimseye beğendiremiyoruz.
1: Evet valla son dönemde, bak bunda haklısın İrfan. Son dönemde çünkü şöyleydik biz bütün Türk basını da. Yani yayına girerken açıklamasına bakıyordum. Yayına merhaba derken açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyordu. Aynı
3: hiçbir
1: şey içerisinde.
3: Hiçbir tane turist sosyal açıklaması yok yani şu anda Çin'le ilgili. Hiç durmazdı Donald
1: Trump. Evet, gerçekten garip. Şundan, bakalım uçağa bundan, binince.
3: Bunu şunun için yapmıyor. Johnson bunu şunun için yapmıyor. Konu çok hassas. Karşısında Çin devlet başkanı var. milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık anlaşmalar var. Dünyanın en büyük iş adamlarını bunun için götürdü yanında. O açıdan çok hassas davranıyor, dikkat ederseniz. Evet. Çok hassas davranıyor. Tek bir Beyaz Saray'dan bir açıklama, işte bir önce de yayınladığımız
1: onda
3: bir
1: da video. En kritik başlık yok. En kritik başlık yok onda da baktığında. Abdülkadir Selvi, şimdi bu konuda yine size döneceğim.
4: Zor soru değil ama.
1: Yok.

0: Şimdi biz böyle konuşuyoruz için Amerika ilişkisinde bütün dünyayı da etkileyen bu Hürmüz Boğazı meselesini konuştuk. Orta Doğu'yu daha da çok etkileyen işte ülkeler dahil olur mu, savaş bir mi, bu riskler de hala devam ediyor. Bir yandan Netanyahu'nun bu Birleşik Arap Emirlikleri ile görüştü görüşmedi meselesi de bence çok önemli ve dikkat çekici bir başlık ki Trump gitmeden Netanyahu yine Çin'i kötülemeye başlamıştı daha yola çıkmadan önce. Öyle yapıyorlar böyle yapıyorlar sözleri vardı. Bu görüşme olduysa ne ifade eder?
1: Şöyle şimdi öncelikli olarak şunun altını çizmek isterim. Dünya liderleri Trump'ı çözmüşlerdi. Trump'ı kim daha çok pofpoflarsa, kim övgülere boğarsa orada Trump'la görüşmeler bir kazasız belasız geçiyor ve en azından istediklerini koparabiliyorlardı. Ama Trump da Şii'yi çözmüş. Daha Amerika'dayken Şii'nin ne kadar büyük bir lider olduğunu, harika ilişkiler olduğunu, anlaştıklarını söyleyerek başladı ve Pekin'de alışılmış Trump yok. Bambaşka bir Trump var. Süngüsü düşmüş. Alttan alıyor. Bu süreci zehirlememek, bozmamak için tweet dahi atmıyor ki eli sürekli telefonda olan birisi. O da neden? Şimdi İrfan abi çok iyi söyledi. Çünkü Amerika'nın ihtiyacı var. Oraya götürdüğü şirketlerin anlaşma yapmasını istiyor. Oradan bir kazançla dönmek istiyor. Ama şu var, demek ki Trump'ın anladığı tek bir dil var, güç. Trump karşısında güç, kendisinden doğru. Daha güçlü birisini gördüğü zaman işte burada uslu çocuk gibi hareket ediyor. Ama kendisi güçlü olduğu zaman bir devlet başkanına değil, aslında yanındaki bir görevliye bile yapılmayacak şeyleri evet. Devlet başkanlarına yapıyor. İşte Zelenski'nin düşürüldüğü durumu hiçbirimiz unutamıyoruz. Bunun altını çizdim, yeterince anlaşıldı herhalde. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret konusu yalanlamaya rağmen ben bu konuda İsrail tarafının açıklamasına daha çok güveniyorum. Nereden güveniyorum? Şunu ifade edeyim, bakın Gazze Savaşı'nın en kritik zamanıydı. Gazze Savaşı'nın en kritik zamanında Netanyahu bir şey ortaya attı. Filistinlileri Sina çölüne sürme konusunu evet. Attı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ayaklandı dünya. Türkiye bunun liderliğini yaptı. Cumhurbaşkanımız Sisi ile görüşmediği halde sırf bu konuda güçlü bir tavır koysun diye Sisi ile ilişkileri bile düzenledi ve etkili oldu. Başaramadı. Ama orada bir şey yaşandı. Tam Netanyahu Filistinleri Sina çölüne süreceğini açıkladığı zaman Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri emirini arıyor telefonla. Diyor ki ben bu Filistinleri Sina'ya süreceğim. Bunun parasını da senden alacağım. O da diyor ki ben sana bu parayı vermem. Bak demesi lazım ki Filistinler benim din kardeşimdir. Onların ana vatanıdır. Sen bunları nasıl sürersin demiyor. Ben sana bu parayı vermeyeceğim ama nereden alacağını söyleyeceğim diyor. Netanyahu da diyor ki nereden alacağım? Ukrayna ile ilgili Avrupa'da bir fon oluşturuldu. Parayı oradan al. Bu kadar ilişkiler içli dışlıydı. O nedenle bu aşamada onun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelmesi, görüşmesi falan hiç sürpriz değil. Çünkü neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın vesayeti altındaydı ama bu süreçte İsrail'in vesayeti altına girdi. Şaşırtıcı değil.
0: Peki Birleşik Arap Emirlikleri bunu niye şu süreçte acaba yalanlıyor? Ben de ona takıldım.
1: Yani doğru bilinen yalanlardan birisi bu.
2: Yani Körfez'de çok öyle da tepki çekmek istemiştir. Istemiyor.
3: Çok daha ne kadar halklar ama. Nezdinde tabii evet. Böyle bir açıklamayı eğer yapmazsa, bunu kabul ederse, İsrail'le stratejik olarak beraber hareket ettiğini ilan ederse, bunu
0: demir
3: kabul ederse,
0: kubbeyi kullandı. Geçti.
2: Bir de İran vurabilir önceki. Tekrar. Tabii. Biliyorsunuz
0: İran'la evet karşılıklı vuruşmalar oldu. Şeyden ayrıldı. OPEC'ten ayrıldı. Suudi Arabistan'la kriz iyice büyüdü. Bölge ülkeleri savaşa katılır mı derken o hep başka tarafta başat güç oldu. Yani eksi negatif olarak. Zaten kamuoyunun gözünde İran'la bir yol yürüyormuşçasına hatta Suudi Arabistan Amerika Birleşmesi Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Birleşmesi diye konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine bu fazla mı olurdu diyorsunuz? Yani,
3: yine de halklar nezdinde bu
1: zaten
3: kadar
1: zaten bir İbrahim anlaşmaları almayı var aralarında. Çok şaşırtıcı bir şey.
4: Mesela, yani bu konuda da şunu da unutmayalım. İran İsrail'e attığı balistik füze ve diğer

0: hava araçlarından daha fazlasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne attı. Ya ve İran bu haberi duyduktan sonra şöyle dedi. Daha önce teyit ettiğimiz bilgilerin doğru olduğunu gördük.
1: Aynen.
0: Bu meyanda da İran'ın bir açıklaması var. Ya zaten Birleşik Arap Emirlikleri orada suni olarak yaratılmış bir devlet. Geçmişine baktığınız zaman. Amerika'nın kontrolünde, güdümünde halihazır olan bir devlet. Ya kendi başına da çıkmadı yani OPEC artıdan. Tamamen bir plan dahilinde çıkartıldı. Onun için hiç şaşırmadık ve size katılıyorum. Bu görüşme kesinlikle olmuştur. Eğer ben o kabul ederse İran'ın artık hedefi olacak, meşru hedefi olacak ve bir haklı sebebi olacak İran işinde ve de çok fazla da uzak değil yani menzile baktığınız zaman o Basra Körfezi'nin en geniş yeri 280 kilometre evet. Daha fazla da değil. O bakımdan kabullenmemiş olması şaşırtıcı
2: İran
0: değil.
2: İran duruşu hiç bozmadı. Burada da tepkisi çok net. İran ilk günden bu yana o en sert tepkileri vermeye ne olursa olsun devam etti. Bu olay affedilemez. İsrail'le işbirliği yapanlar hesap verecek. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklaması. Baktığımızda sahada dik durduğu gibi bu olayda da dik duruşunu sürdürüyor. Nereye varacak bu merak konusu. Bu arada çok... dikkat çeken bir yorum var. Amerikalı uzmanların bazılarının şu an Amerikan televizyonlarında da tabii bir yandan Çin ziyareti konuşuluyor. İran'daki başarısız savaşın üzerine Çin'de Şii'nin ayağına gitmek küresel Amerikan caydırıcılığının sonu. Yani
0: işte bakış açısı.
2: Değil mi yani bu?
0: Bakış açısı. Olay bu.
2: Şimdi az önce hocam dedi ya yani buraya gitmek için çok çabalı. İlk iptal olduğunda acaba tekrar olacak mı olmayacak mı hep şunu bekledik. Bir hikaye yazması lazım. Buradan bir çıkış bulması lazım. O hikayeyi yazsın ki Çin'e gidebilsin. Daha dik durabilsin. Bu görüşmeyi yapabilsin. O milyarderleri alıp gitti. Bildiği başlıktan yürümek Johnson, istedi çünkü. Efendim.
3: Financial Times'ın özel haberi. Suudi Arabistan, İran'daki savaş bittiğinde bölgesel gerilimleri yönetme konusunda müttefiklerle yapılan görüşmelerin bir parçası olarak Orta Doğu devletleriyle İran arasında bir saldırmazlık anlaşması fikrini tartıştı.
2: Bir daha söyler misin?
3: Financial Times'ın özel haberi yeni bir haber. Suudi Arabistan, İran'daki savaş bittiğinde bölgesel gerilimleri yönetme konusunda müttefiklerle yapılan görüşmelerin bir parçası olarak Orta Doğu devletleriyle İran arasında bir saldırmazlık anlaşması fikrini tartıştı diyor.
2: Bu da önemli.
4: Çok doğru. Bir katkı yapmak istedim.
3: Evet.
4: Bu aslında bir süredir Türkiye'nin de içinde bulunduğu ve Türkiye'nin de desteklediği bir fikir. Sayın milletvekilimde ayrıntıları
5: hatta Türkiye'nin
4: vardır.
5: Ürettiği bir fikir.
4: Evet. Şunu ifade edeyim. Sayın milletvekilimde ayrıntıları var. Körfez ülkelerine İran saldırdığında Türkiye bunun İsrail'in işine yarayacağını söyledi. Ama bu arada bir şey oldu. Çok kamuoyuna yansımadı. Körfez ülkeleri İran'a savaş ilan etme kararı alma aşamasına gelmişlerdi. Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan devreye girerek Körfez ülkelerine bu yapılanın bir savaş ilanının çok yanlış olacağını, asırlar boyunca devam edecek bir savaşın fitilini ateşleyeceğini, bir mezhep ve etnik savaşa dönüşeceğini, bunun yanlış olacağını anlattı. Ama ve burada da etkili oldu. Körfez ülkelerinin İran'a karşı ortak bir savaş ilan etmelerini engelledi. Ama şu karara varıldı. Bu şekliyle de devam edemez İran'la. Bu savaştan sonra İran'la Körfez ülkeleri olarak oturup konuşulması lazım. Ve Körfez ülkelerinin güvenliğinin bir anlaşmaya bağlanması lazım. Türkiye o aşamada bu fikri ileri sürmüştü. Şimdi Suudi Arabistan'da bunu dillendirmesi o açıdan önemliydi. Milletvekilimizde de o konuda bilgiler var.
5: Yani şöyle Johnson Hanım, müsaadenizle ben de biraz katkı yapayım.
2: Estağfurullah, ne demek, buyurun.
5: Yani tarihin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı haklı çıkarmak gibi bir yönü var. Son 14-15 yıldır bizim sabırla, inatla doğru olduğunu düşündüğümüz, söylediğimiz politikaların bölgedeki kardeş ve dost ülkelere, yine stratejik müttefiklerimize çerçevesini çizdiğimiz projeksiyon aslında bugüne kadar doğru olduğunu, gerçek olduğunu görüyoruz.

0: Maalesef insanoğlu yaşamadan bazı şeylerin kıymetini anlamıyor. Ama Türkiye belki 15 yıldır bölgede bütün ülkelere bugün aslında yaşanan krizlerinin geleceğini öngörerek anlatıyordu. Ve çözüm önerisi olarak da bu saldırmazlık meselesini söylüyordu. Çünkü şimdi daha geniş bir perspektiften yani yaklaşık bir saattir Amerika-Çin konuşuyoruz. İşte Tayvan meselesini konuşuyoruz. Az önce söylediğiniz yani Xi Jinping nasıl bu kadar özgüvenli diye. Aslında tartışmanın içinde saklı mesele. Yani Çin'in acelesi yok. Zaman onun lehine işliyor. Zaman geçtikçe Çin büyümeye, ticaret hacmini arttırmaya devam ediyor. Fakat Amerika'nın acelesi var. Amerika'nın gücünü, hegemonyasını düşürmemesi lazım. Dolayısıyla bütün bu konjonktürde Orta Doğu'da İran'la alakalı hatırlayın. Aslında Umman'da yapılan görüşmelerde Amerika saldırmayacağını, İran'a müdahalenin söz konusu olmadığını deklar etmişti. Bundan yaklaşık bir hafta sonra savaş başladı.
1: Evet.
0: Ve savaş başladıktan sonra İran'da çok planlı bir şekilde Körfez'deki diğer ülkelere saldırmaya başladı. Türkiye ilk andan itibaren bu konunun doğrudan İsrail'in çıkarlarına hizmet eden bir konu olduğunu bütün taraflara iletti. Çünkü bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında Trump'ın İran'a müdahale konusunda ikna edildiğini, müdahale edilmemesi konusunda. Ama her ne hikmetse İsrail'in müdahaleleri sonrasında müdahalenin yapıldığını biliyoruz. İsrail'in buradaki amacı çok aşikar. Burada birden fazla kazanım var. Hem İran'ın mevcut gücünün azaltılması, İran'ın diğer körfez ülkelerine saldırmasıyla beraber bölgedeki diğer kendisine tehdit olabilecek ülkelerin de aynı zamanda zayıflatılması ve tabiri caizse İsrail'in bölgedeki amaçları, planları için bütün şartların oluşması. Ama Türkiye buradaki soğukkanlılığının, soğuk aklının meyvesini bugün bir kez daha görüyor. Suriye'de de aynısını yaşadık. 13 sene, 14 sene sabretmek zorunda kaldık. Orada zalim bir rejimin her ne olursa olsun Türkiye hep karşısında durdu. Bütün bedellere rağmen oradaki mazlumların hamisi oldu, koruyucusu oldu, ev sahipliği yaptı. Ve günün sonunda dünya konjonktürü Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı haklı çıkardı. O yüzden Suriye'nin geldiği noktada Türkiye'nin konumu çok net. Şimdi aynı konuyu biz Körfez'deki Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, diğer ülkelere anlatıyoruz. Bu Türkiye'nin ürettiği bir proje, Abdülkadir Bey'in anlattığı. Ve ana felsefesi şu, İsrail'in buradaki temel amacı bölgedeki bütün ülkeleri zayıflatmak. Biz birbirimize düştüğümüz müddetçe, kendi aramızdaki ilişkileri yönetemediğimiz müddetçe, onların âli menfaatlerine ekmeğine yağ sürmeye tabiri caizse devam ediyoruz. Bunun engellenmesi için ne yapılması lazım? En başta Körfez ülkelerinin şunu anlaması lazım. İş başa düştüğünde, zor günde arkanızda güvendiğiniz devletler yok. Baş başasınız. İran size saldırdığında sizi koruyacak bir mekanizma hayata geçmiyor. Körfez ülkeleri İstanbul'da yapılan parlamentosu birlik genel kurulunda birçok milletvekiliyle, birçok bürokratla sohbet etme imkanımız oldu. 180 derece görüşlerinin değiştiğini söyleyebilirim bu konuda. Çok büyük bir güvensizlik yaşıyorlar. Ve bu
1: zaten
0: güvensizliğin
1: korunamadılar Amerika tarafından ama bazı tabii başka denklemler onları ne yapar onu bilemiyorum.
0: İşte
1: buyurun.
0: Ben o yüzden spesifik olarak devletlere girmiyorum. O benim haddimi aşmak olur ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bölge ülkeleri zor günlerinde yalnız kaldıklarını fark ettiler. Çok büyük bir güvensizlik hissediyorlar. Ve Türkiye'nin yıllardır onlara anlattığı meselenin bugün gerçekleşmesiyle yüz yüze geldiler. Dolayısıyla bu savaş umarım bir an önce biter. Bittiği gün Türkiye'nin bölgedeki sabırlı ama haklı tavrı elbet bir gün işe yarayacak diye düşünüyorum.
1: Peki diyelim ki Suudi Arabistan böyle bir adım atacak bölge ülkeleriyle bir araya geliyor. O zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu denklemin dışında mı tutacaklar ya da buyur sen de masaya otur diyecekler mi ya da otur ne olacak o zaman?
2: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bir taraf seçti ama Cansan Hanım bu çok
1: yani
2: net
1: evet.
2: Biz kesinlikle geçen hafta bakın hatırlarsanız tekrar bir saldırı silsilesi hatta Perşembe günü yine bir başlamıştı. İran'dan gelen ilk açıklamalar neydi? Birleşik Arap Emirlikleri bize saldırdı artık bizim düşmanımız diye çok net bir şekilde söyledi. Şimdi zaten OPEC'ten

0: Ayrılması bir taraftan Afrika kıtasında dahil sürekli bakın İsrail'in projelerini, İsrail'in saldırılarını, İsrail'in buradaki yayılmacı politikalarını, oradaki işte istikrarsızlaştırıcı politikalarını destekleyen gruplara kesinlikle yol açan ve o grupları destekleyen bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Yani Suudi Arabistan, Türkiye nerede duruyorsa Birleşik Arap Emirlikleri tam olarak onun karşısından konumlanmayı seçti ki bu meselede de aynı şekilde en çok saldırıya uğrayan ülkelerden tabii ki en başında geldi ama az önceki o görüşmeler yapıldı mı yapılmadı mı meselesinin haricinde yani yüz yüze bir görüşme yapılmasının çok da bir ehemmiyeti kalmadı. Çünkü aslında hem İsrail hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de bakın altına Hindistan'ı ekleyin geçen hafta da söylediğim gibi ve tabii ki Akdeniz'deki başka ülkeleri de ekleyebilirsiniz. Artık yeni bir ittifak, yeni bir güç konumlanması arayışındalar ve Birleşik Arap Emirlikleri de kesinlikle Körfez ülkelerinin içinde nerede durduğunu şu anda çok net bir şekilde gösterdi. Tekrar bakın bir eğer anlaşmazlık paktı, saldırmazlık paktı olursa burada o zaman bütün bu ilişkilerin tadil edilmesi gerek. Çünkü geri dönülmeyecek şekilde Körfez ülkeleri kesinlikle İran ilişkileri bakımından hasar aldı. Ama bunun tekrar yaşanmaması için işte o bir şekilde karşılıklı savaş çıkmasın, ileriye dönük mezhepsel bir savaşa dönüşmesin, İsrail buralardan nemalanmasın diye Türkiye'nin, Mısır'ın, Katar'ın, Suudi Arabistan'ın bakın çabaları evet şu anda sonuç verdi ama İsrail bunu zorlamaya devam edecek. İsrail bakın Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, Hindistan üzerinden, ticaret koridorları üzerinden oradan bir kazanç sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan da bir güç alanı üretmeye çalışıyor. Bu güç alanında tabii ki ABD'nin yanında da durarak Birleşik Arap Emirlikleri sanki kendisini bir nevi ateşe atmış gibi de aslında görünüyor. Çünkü bir saldırı olursa ilk suçlanacak şu anda Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü safını çok net bir şekilde belli etti. İsrail'in yanında olduğunu çok net bir şekilde belli etti. Körfez ülkelerinin aksine çok başka bir yerde durduğunu, başka çıkarları belki kolladığını çok belli etti. Ama işte o pakt, o anlaşma oluşursa burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil edilmesi kısmı bence çok sorunlu olacaktır. Bir kere İran ve diğer ülkelerin, Körfez ülkelerinin böyle bir masaya oturması, saldırmazlık kısmının tekrar konuşulması demek Körfez ülkelerinin ayrıca ABD'den yıllarca aldığı o petrodolar sisteminin de getirdiği o koruyuculuk şemsiyesinin de bakın tekrar sorgulanmasına, yeniden konumlanmasına neden olacak. Çünkü Arap ülkeleri de, Körfez ülkeleri de zaten ABD ile biliyorsunuz yıllarca o petrodolar anlaşması üzerinden bir koruma şemsiyesi altındaydı. Ama şimdi İran'ın karşısında olduğu hani bu Körfez saldırıları kısmında karşısında konumlandığı Körfez ülkeleri nasıl şimdi tekrar o ABD'nin taahhütüne karşı koruyuculuğunun olmadığını test ettikten sonra, kendileri gördükten sonra az önce Çin meselesinde de konuştuk. Başka başka müttefiklikler arıyorlar. Bakın Çin, Türkiye ya da kendi aralarında başka bir birlik. Acaba burada biz ABD'nin koruyuculuğu işe yaramadığında sahada biz başımıza gelenleri gördük. Ne yapsak kendimizi nasıl toparlasak? Nereden ne acaba satın alsak? Doğru müttefiklik kurmak zorundalar tam bu noktada. Çünkü tam şu anda atılan adımlar bundan sonraki bakın bütün bölge politikalarını ve güç dengelerini
1: bu Amerika için asıl başlı başına kötü bir olay. Çünkü Trump için ne deniyor? Trump sonrasında yangın yeri nasıl toparlanacak? Yokuş aşağı gidiyor aslında Amerika. Eski Amerikan başkanları, yöneticileri bunu söyledi. Az önceki analizimi beğenip hemen geçtiniz ama Amerikalı uzmanları mesela bu da ona bir örnek. Ben bir kez daha bunu tekrarlamak istiyorum. Çünkü çok güzel bir özet olmuş. Diyor ki İran'daki başarısız savaşın üzerine Çin'de Şii'nin ayağına gitmek küresel Amerikan caydırıcılığının sonu. Körfez ülkeleri için savaş başlamadan ne dediler? 20 gün kadar Trump zaman kazanıyor. Çünkü oradaki koruma sistemlerini güçlendiriyor. Kendi adına da, bölge ülkeleri adına da diye. Bunun delindiğini olmadığını gördük. İsrail olayı bir yere kadar. İsrail'de de Körfez ülkeleri biraz da şurada vermedim bu işi. Gazze'de topyekün suskun kalarak biraz daha yolu açtılar. Şimdi bu sadece Körfez ülkeleri açısından değil, o zaman Amerika açısından bakarsak Sayın Vekil'in söylediğine ne diyeceğiz?
0: Kesinlikle öyle. Bak şimdi Amerika açısından o kendi koruyuculuğunun hiçbir şekilde işe yaramadığını gördük. Yani ABD ile askeri olarak müttefik olursanız korunamıyorsunuz. Ticari olarak bir şekilde yol yürüyorsanız burada da hasar alma ihtimaliniz var. Kesinlikle. Burada diplomatik olarak karşınızda stabil duran, verdiği sözü tutan tutan bir ABD yönetimi de yok. Nereden bakarsanız bakın ABD ile birlikte bir şeyler yapıyor olmanın şu anda pozitif bir çıktısı çok da fazla net görünmüyor ve ülkeler bunu anlamaya başladı.

0: Kaynaklar yeni müttefiklikler mi oluştursak, ama tabii ki bütün bu körfez ülkelerinin dönüp dolaşıp petrodolar anlaşmasına da bağlı olduğunu belki hatırlamak lazım. Orada tamamen ABD'nin gücünün, o yarattığı o petrodolar anlaşmasının ona verdiği üstünlüğün ve avantajından vazgeçer mi? Körfez ülkeleri nasıl buradan hareket edebilirler ya da ne kadar bağımsız hareket edebilirler? Bunların hepsi işte o hem Trump döneminde hem de Trump'tan sonraki dönemde sorulması gereken sorular.
1: Buyurun.
2: Şimdi Yeliz Hocam çok güzel özetledi gerçekten. Ben bir ilave yapmak istiyorum. Yani bu güvensizlik hissi, sizin bahsettiğiniz analizdeki artık o caydırıcılığın sonuna gelmiş olmamızın sonucunu biz sadece Orta Doğu'da Körfez ülkelerinde görmüyoruz. Belçika Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye geldiğinde yaptığı açıklamaları muhakkak takip etmiştir seyircilerimiz. Yani Türkiye bu alanda çok doğru yaparak erken hamle yaptı ve savunma sanayini geliştirdi. Bizim şimdi ne yapmamız lazım? Bu işi Türkiye'den öğrenmemiz lazım diyor Belçika. Yine Almanya 10 yıllar sonra savunma sanayine yatırım yaptı. Ordusunu tekrar şekillendirmek üzere bir plan açıkladı. Çok ciddi bir bütçe ayırdı. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Artık alıştığımız o iki kutuplu dünya zaten artık çok kutuplu bir hale geliyor. Ve devletlerin, tabirim caiz görün, adeta kendi başının çaresine bakması gerektiği bir döneme doğru giriyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin yapmış olduğu yatırımlar, hani diyorum ya, tarihin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı haklı çıkarmak gibi bir huyu var diye. Yani biz çok uzun süre önce bu günleri öngördüğümüz için hem savunma sanayine hem teknolojine çok büyük yatırımlar yaptık ve bakın son İran meselelerinden sonra, İran'ın da Körfez ülkelerini vurmasından sonra Türkiye'nin savunma sanayi gelişmelerine olan talep inanılmaz bir artış gösterdi. Ve şimdi Yeliz Hocam'ın dediği bir noktaya daha değinmek istiyorum. Yani İsrail ve onun yanında konumlanan ülkeler bir güç merkezi oluşturuyor. Ama Türkiye'nin çokça soft power, çokça diplomasi ve bir yandan da sahada kanıtlanmış bir askeri gücü var. Bunun yanında da konumlanma yavaş yavaş başlıyor ve çeşitleniyor, genişliyor. Bunu niye söylüyorum? İsrail nerede bir adım atmaya kalksa karşısında Türkiye'nin oyunu, planını bozduğu bir karşı hamle görüyor. Bunu Somali'de de görüyor. Bunu Sudan'da da görüyor. Bunu İran'da da görüyor. Bunu Körfez ülkelerinde de görüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada şöyle bir avantajı var. Başında Recep Tayyip Erdoğan diye bütün dünyanın saygı duyduğu, savunma sanayisini bugünlere kadar getirmiş bir lider var. Ve aslında programın en başından alacak olursak, daha kendi belediyelerini yönetemeyen bir CHP'den bütün dünyanın artık hak verdiği, örnek aldığı, ders aldığı
1: siyasetçi olmak böyle bir şey işte.
2: Recep Tayyip Erdoğan'a dün, son bir cümleyle bağlayayım. Dün bir muhalefet milletvekili bana dedi ki lütfen,
1: polis geliyor.
2: Lütfen liderinizin kıymetini bilin.
1: Ne de, kim dedi? Ne dedi?
2: Bir CHP milletvekili bana dedi ki,
1: hali hazırda CHP milletvekili,
2: evet,
1: mi?
2: Liderinizin lütfen kıymetini bilin. Kendisi çok güçlü, kendisi çok saygın bir lider. Biz maalesef bugün içinde bulunduğumuz durumdan yana utanıyoruz.
1: Bunu çünkü sona mı sakladınız?
2: Evet, yani hepsini birleştirmek adına söylüyorum. Biz şu anda dünyanın belirsizlikleri içerisinde Türkiye'nin bütün avantajlarını ve fırsatlarını kullanarak Türkiye'yi dünyanın geleceğini hazırlamanın peşindeyiz. CHP'de kendi belediyelerinin rezilliklerini örtme ve çarpma peşinde. O yüzden Cumhurbaşkanımızın kıymetini bilmemiz lazım.
1: Gördünüz mü sona saklanan cümleyi? Hali hazırda CHP'de vekil olan bir isim, AK Partili bir vekile ne dedi?
2: Lütfen liderinizin kıymetini bilin.
1: Sona çünkü saklamış Sayın Vekil bunu. Evet. Biz CHP'yi konuşurken söylememiş.
3: Evet.
1: Olacak iş mi?
3: Çok şey oldu. 90 artı 1'de gol
1: tam,
3: attı.
1: Evet. Tam öyle oldu.
2: Konuyu Çin'den, Tayvan'dan, İran'a, oradan da tekrar CHP'ye.
1: Bu işte dedik ya, siyasetçi, bu da siyasetçi olunca böyle oluyor. İş oraya bağlanıyor ama bu üzerinde durulacak bir kulis. Çünkü hali hazırda vekil olması ve bunu söylemesi. Bir de AK Partili bir vekile söylemesi çok çok iddialı, öyle söyleyeyim. Sona saklamanız da çok iyi oldu.
2: Takdir edersiniz ki konuşma sadece burada da bitmedi. Devamı da var ama artık
1: bize söylenebilir bir şey mi devamı?
2: Başka programlarda.
1: Ha, bir de reklamlar da var. İşte siyasetçi olmak. İşte siyasetçi olmak. İrfan, çok teşekkür ediyorum sana.
4: Ben son bir söz söylemek istiyorum kapatmadan önce.
1: Tamam.
4: Sayın Vekilim çok önemli bir konuya dikkat çekti. İslam dünyasının birlik ve beraberlik

0: içinde olmadığından bugün sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Aslında işte bana bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözünü hatırlatıyor. İşte İran, Gazze'de yaşananları gördük. Türkiye'den başka hemen hemen kimsenin sesi çıkmadı. İşte bir İran sorunumuz var. Dünyanın genelinde İslam dünyası arasında birçok sorunlarımız var. Batı'ya karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı maalesef sesimizi çıkartamıyoruz. O açıdan Türkiye'den başka Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözünün çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gelse ve bize sorsa siz ne yaptınız dese biz ne cevap vereceğiz diyor. Ben çok teşekkür ediyorum Cansu.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol İrfan. Kıymetli konuklarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olunuz. Süremizin sonuna gelmişiz. Memleket meselesini noktalayacağız. Perşembe günü de yaptık. Yarın sabah saat 9'da görüşmek dileğiyle diyeceğim. Az sonra Tahir İnan sizlerle Gece Ajansı başlayacak. Hoşçakalın. İyi bir gece diliyorum.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksiklerin giderileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Deniz Yetki Alanları Kanunu'na ilişkin çalışmalara geniş yer ayrıldı.
2: Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir.
1: Bakanlık, bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın görüşmesine dair detayları da paylaştı. Küresel ve bölgesel son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir açıklamasında bulundu.
2: Bu çerçevede Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
1: Niyet mektubuyla Türkiye ile Belçika arasında savunma sanayi ve askeri anlamda somut anlaşmaların da temeli atıldı. Öte yandan bakanlık, İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden toplam 10 binin üzerinde personelin katılım sağladığını açıkladı. Toplantıda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri de paylaşıldı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri tarafından 30 gemiyle 22 liman ziyareti gerçekleştirileceğini ve bu gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını kaydetti.
3: 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta Samsun'da Solo Türk ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İades kapsamında belediyelerimizin yürüttüğü 123 projeyle 164 bin yaşlı vatandaşımıza hizmetlerimizi ulaştırdık.
1: Yaşlı destek programıyla 164 bin vatandaşa hizmet verildi. Türkiye Yüzyılı perspektifinde aile ve nüfus politikaları ikinci yaşlı bakım modelleri çalıştayı açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verilen hizmetleri anlattı.
4: Bu anlayışla 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla bugün 114 bini aşkın yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ulusal Vefa programıyla 132 bin yaşlı vatandaşımızın evinde kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
1: Bakan Göktaş, hizmetleri yerinde yaşlanmayı, aile desteğini ve aktif yaşamı önceleyen bir anlayışla sürdürdüklerinin altını çizdi.
4: Bunun yanı sıra 42 gündüzlü aktif yaşam merkezimize büyüklerimizin sosyal hayata katılımını destekleyen hizmetler sunuyoruz. Yatılı bakıma ihtiyaç

0: ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için de kurumsal kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerimize yaklaşık 15 bin, özel huzurevlerinde ise 13 bini aşkın yaşlı vatandaşımıza hizmet sunuyoruz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Müzik çocukluğundan beri tutkusu oldu. Bir yandan violonsel çaldı, bir yandan da Osmanlı müziğini araştırdı. Tutkusu ona dünyanın en tanınmış üniversitelerinden Oxford'un kapısını açtı.
3: Küçük yaşlardan beri benim hayalimdi Oxford'da okumak.
2: Olcay Varlı ortaokuldan beri konservatuvar eğitimi alıyor. Osmanlı makam müziğini araştırıyor. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi müzikoloji bölümünde son sınıf öğrencisi. Hayali İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden Oxford'a girmekti. Bunun için yazdığı makaleleri üniversiteye gönderdi ve beklediği güzel haber geldi. Yüksek lisans için kabul aldı.
3: Ailem benim akademisyen ve akademik nedenlerden dolayı da bir süre Oxford'da bulunduk. Çok uzun zamandır hayalimdi ve bunun için çalışıyordum. O yüzden tabii ki çok heyecanlıyım ve çok mutluyum.
2: Genç müzisyen okuyacağı bölüme kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu.
3: Daha önce bizim ülkemizden bir araştırmacı bu programa kabul almadığı için bu anlamda ülkemizin temsiliyeti ve Osmanlı müziğinin akademik anlamda araştırması için de faydalı olacağını düşünüyorum.
4: Tabii ki biz de bunun için çok mutluyuz. Çünkü evet, ilk araştırmacı departmanda kabul alan.
2: Varlı kurumlardan eğitimi için burs desteği bekliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Parashat Muadot.
2: Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü bahane edildi. İsrail yine bir provokasyona imza attı. Aşırı sağcı bakan ve beraberindeki işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Çok sayıda fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'nın Megaribe kapısı önünde toplandı. Fanatik Yahudiler daha sonra ağlama duvarı girişi yakınlarından Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. Baskına İsrail'in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlof öncülük etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki işgalcilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
6: Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.
2: Öte yandan İsrail'deki aşırı sağcı örgütler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve Doğu Kudüs'te yapılması planlanan provokatif bayrak yürüyüşüne katılma çağrısında bulunuyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre Filistin topraklarını gasp eden yaklaşık 50 bin İsrailli, Filistinlilerin ikamet ettiği mahallelere baskın yapacak ve ırkçı sloganlar atacak.
5: Parashat Muadot. Yesh ba parashat zot chag shel 7 yamim.
7: Gıda takviyesi alıyor musunuz efendim?
8: Evet, alıyorum.
7: Bunların gerçekten vücuda bir faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
9: Yani tıpla ilgili değilim ama olduğunu düşünmüyorum.
8: Şimdi takviye gıdalar çok masummuş gibi görünebilir fakat hepsinin bir toksik dozu vardır. Dolayısıyla fazla kullanım yine vücutta sağlık problemlerine yol açabilir.
2: Şifa niyetine içiliyor, adeta avuç avuç tüketiliyor. Ancak masum görünen bu ilaçlar bilinçsiz kullanıldığında adeta birer zehre dönüşebiliyor.
7: Elimde görmüş olduğunuz bu gıda takviyesini bazen sindirim sistemimizi güçlendirmek, bazen de enerjimizi arttırmak için kullanıyoruz. Ancak eğer vücudumuzun bu takviyeye ihtiyacı yoksa ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor.
2: Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülen takviye gıdalar doktor kontrolü dışında alındığında ciddi risklere neden olabiliyor.
10: Herhangi bir takviye edici gıda kullanmıyorum. Spor alanında kullanılanların hani belirli bir etki gösterdiğini biliyoruz aslında ama hani yine doğal bir ürün olduğunu sanmıyorum.
11: Ben kullanmıyorum gıda takviyesi. Ya kullanan arkadaşlarım var, onlar faydalı olduğunu düşünüyorlar ama hani ben kullanmadım. Ben dengeli beslenmeye, sağlıklı beslenmeye daha çok önem veriyorum.
2: Kan tahlili yapılmadan kullanılan vitaminler anlık zehirlenmelere ve ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

0: problemlerine yol açabileceği gibi anlık zehirlenmelere de yol açabilir. Dolayısıyla bilinçsizce özellikle kan testi yapılmadan kullanılmamasını öneriyoruz. Takviye gıdaların içeriği, takviyenin formu kesinlikle çok önemlidir. Hangi takviye gıdaların bir araya getirip multivitamin tarzı olarak kullanıldığı çok önemlidir. Dolayısıyla her takviye gıdayı güvenilir olarak kabul etmemek gerekiyor.
1: Diyetisyen Sümeyye Şereflioğlu, tahlil sonuçlarına bakılmadan ve doktor onayı alınmadan vitamin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
0: İçerik okumak çok önemli. Hangi vitamine sizin ihtiyacınızın olduğu çok önemli. Bir bireyin ihtiyacının olan vitamine benim ihtiyacım olmayabilir. Dolayısıyla doktor tavsiyesi olmadan kullanılıyorsa da mutlaka eczacınıza danışmalısınız.
1: Peki sentetik vitaminler mi daha faydalı yoksa doğal gıdalar mı?
0: Besinlerin içerisinden doğal olarak aldıklarımızın emilimi çok daha kuvvetli, vücuda faydaları çok daha kuvvetli. O yüzden bir eğer değer eksikliğiniz varsa değerin seviyesine göre tabii ki önce besinlerle tamamlamak gerekir, sonra takviyeyle tamamlamak gerekir.
2: Doktor tavsiyesi dışında bu ürünü kullanma gibi bir durumun olabilir mi?
3: Hayır, kesinlikle. Önce bir doktor tavsiyesi alırım.
4: Doktor kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum ben.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır, Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.

haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne daha başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Saatler 2'yi göstererek yine Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. O önemli notları konuklarımız ve sahadaki arkadaşlarımızın notlarıyla detaylandıracağız tabii ki. Ama önce ülkemizdeki gelişmelere biraz daha yakından bakacağız. Geride bıraktığımız günü hem siyasette hem işin yargı boyutunda önemli gelişmeler.

vardı, yeni operasyonlar vardı, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği. Peki hangi başlıklarda onlar? Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Kara para ve özellikle yasa dışı bahis konusu ülke gündeminden düşmüyor. Zira emniyetin de gündeminden düşmüyor ki dev bir operasyon daha yapıldı. Adana'ydı bu kez merkezi. 128 gözaltı var. 100 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. Çok önemli detaylar var. Birazdan son durumu arkadaşlarımız sahadan paylaşacak. Bir diğer konu Çağla Tuğaltay cinayeti. Tam 26 yıl geçti Çağla Tuğaltay'ın ölümünün ardından. Ama Bakan Akın Gürley'in özellikle talimatının ardından dosyalarla ilgili yeni çalışmalar başladı ve genç kızın o öldürüldüğü, katledildiği evde yeni incelemeler yapıldı, deliller toplandı. 6 torba delilden bahsediyoruz dosya kapsamında. Detaylarını yine birazdan sizlerle paylaşacağız. Ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, siyasetin artık çalkalandığı bir konu. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ya da CHP'lilerin karışmış olduğu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları, ki ifadelerde, itiraflarda her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Yeni hedefler gösteriliyor ki artık bu işin ucu da genel merkeze kadar dayanmış durumda. Birazdan o gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız. Birbiri ardına sıcak gelişmelerle hemen o gece ajansına başlayalım.

0: Dedik ya, Türkiye'nin gündeminden evet düşmüyor. Yasa dışı bahis konusu, kara para konusu. Neden düşmüyor? Çünkü emniyetin ve yargının gündeminde ana konulardan birisi bu konu. Bu kez operasyonun merkezi Adana'ydı ve aralarında banka yöneticileri, polisler, avukatlar, kuyumcuların da olduğu 200 şüpheliden bahsediyoruz. Ve aklanan kara paranın miktarı dudak uçuklatıyor. Tam 100 milyar lira.
1: Bugünkü operasyon oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
2: Banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve elektronik ödeme kuruluşları bu defa yasa dışı bahiste suçtan aklanan paranın kalbine darbe indirildi.
3: Operasyonun temeli bu defa kara para aklama üzerine ve bu kapsamda da avukatlar, kuyumcular, elektronik para ödeme kuruluşları dahil pek çok noktaya operasyon yapıldı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte bu paranın menbaına yapılan operasyon demek.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda 21 ilde 200 şüpheli hakkında eş zamanlı baskın gerçekleşti. 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği açıklandı.
1: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde, eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu.
2: Toplam 3 banka yöneticisi, 8 polis, 4 avukat, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosuna operasyon yapıldı. Kuruluşlara kayyum atandı. Toplamda 221 taşınmaza, 120 araca ve 3 tekneye el koyuldu.
1: Gözaltına alınan kişiler arasında avukat, banka yetkilisi, emniyet mensubu, medya mensubu, birden fazla alanda döviz bürosu sahipleri söz konusu olduğu için esasında burada bu kara paranın, bu yasa dışı bahisten kazanılan paranın sisteme aktarılmasıyla alakalı bir durum söz konusu.
4: Suç örgütü, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri gerçekleştiriyordu. Bu nedenle Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında mahkemenin kayyum atama ve el koyma tedbiri kararı uygulandı.
2: Operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Kütahyalı kasa hesap olarak değerlendirilen 11 kişiden biri. İddialara göre Kütahyalı'nın banka hesaplarına yüklü miktarda para girişi ve çıkışları oldu. Kütahyalı'nın hem normal banka hem de elektronik işlem yapan kuruluşlardaki hesaplarına 2022 ile 2024 arasında yaklaşık 50 milyon lirayı bulan para geldiği belirlendi. Kütahyalı

0: İstanbul'daki emniyet sorgusunun ardından Adana'ya gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturma genişliyor.
1: Oldukça büyük bir operasyon olduğundan bahsettik. Rakamlar oldukça büyük ve tabii ki gözaltı sayıları da gözaltına alınan isimler de. Şimdi o soruşturmayı yakından takip ediyor A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Adana'da. Detaylar için hemen ona dönelim. Halil İbrahim, kolay gelsin öncelikle. Tüm Türkiye'nin de yakından takip ettiği bir soruşturma haline geldi. Yeni bir gelişme var mı?
2: Sayın İnan, sizin de ifade ettiğiniz gibi tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Hangi konu? Elbette Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis çetesine yönelik bu operasyon. Tabii ki içerisinde ünlü isimlerin de olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası bahis çetesi olarak da faaliyet gösteren bu örgütün elde etmiş olduğu, yasa dışı yollarla elde etmiş olduğu yaklaşık 100 milyar liralık bu vurgun. İşte bununla ilgili de 11 kişi aslında kasa hesap. Bu 11 kasa hesap kişilerle beraber mali analizi gerçekleştirildi. İşte onlardan bir tanesi de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ydı. Ve Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Ve ardından da Adana'ya getirildi. Ve adli kontrolden geçirildi ve ardından da orada gazetecilerin aslında sorularını yanıtladı. Bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti ve ardından da Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, sorgusuna başlanıldı. Diğer taraftan bakıldığında işte o 11 kasa hesap incelendiğinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2022-2024 hesaplarına bakıldığında 16 milyondan aşkın daha fazla paranın banka hesabına girdi ve yine aynı dönem içerisinde yaklaşık 1,5 milyon liranın da yine hesaptan çıkarıldığı tespit edildi. Diğer taraftan tabii ki elektronik ödeme şirketleri de mercek altına alındı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın 6 farklı şirket üzerindeki hesabına da 35 milyon liradan daha fazla paranın girdi ve yine oradaki mali analizler sonucunda da ortaya çıkmış oldu. Tabii ki ulusal ve uluslararası bir bahis çetesinden bahsediyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu yönde soruşturması çok yönlü olarak yine devam ediyor. Diğer taraftan da baktığımızda yine bu çete içerisinde banka yetkilileri, polisler, avukatlar ve gazeteciler vardı. İşte bu anlamda da yine suç örgütü Adana'daki 3 farklı kuyumcu ve bir döviz bürosu üzerinden de para analizi, paranın ödenmesi, nakite çevrilmesi noktasında da yine bu yapılan operasyon kapsamında tespit edildi ve mahkeme kararıyla 3 kuyumcu ve bir döviz bürosuna da yine el konuldu, kayyum atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu noktadaki soruşturmasının devam ettiğini ve gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım. Tahir İnan.
1: Halil İbrahim Uğur, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Tabii ifadeler alındıkça soruşturma derinleştikçe yeni bilgiler de ortaya çıkacak. Bizler de Halil İbrahim hastasıyla o detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi yasa dışı bahis, kara para konuları, evet, ülke gündemindeki önemli konulardan birisi. Bir diğeri ise faili meçhul cinayetler. Şimdi İstanbul Kadıköy'de 25 yıl önce evinde öldürülen 12 yaşındaki Hande'den bahsedeceğiz. Yapılan detaylı araştırmalar, incelemeler sonucunda Hande Çinkitaş'ın katili öz babası çıktı.
3: Benim her şeyimdi. Canım ciğerim. Özlüyorum, sadece çok büyük özlem. Çok özlüyorum onu, kokusunu, her şeyini.
4: Hande Çinkitaş tam 25 sene önce İstanbul Kadıköy'de evinde başından çekişle vurulup boğazı kesilerek öldürülmüş ve katili bir türlü bulunamamıştı. Dönemin başarılı Asayi Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ve cinayet amiri Kıvanç Taşçı'nın 19 yıl sonra o dosyayı tozlu raftan indirmesiyle süreç başladı ve 12 yaşındaki Hande'nin katili öz babası çıktı.
5: Hayır, kesinlikle öldürmedim tabii.
3: Suçu neydi, ne yaptı size?
6: Çok mücadele ettiniz, çok hukuk mücadelesi verdiniz. Dile kolay, 25 yıl geçti.
3: Canımdan bir parçayı koparıp aldılar. Onun için etmeyeceğim, kimin için edeceğim mücadeleyi? Kim olursa olsun, ister baba ister bir başkası, kim yaptıysa.

0: çekecek cezasını.
1: Adalet 25 yıl sonra geldi. Hande'nin katilinin öz babası olduğu Yargıtay kararıyla artık kesinleşti. Kızını kaybeden, yüreği evlat acısıyla yanan acılı anne de ATV Haber'e konuştu.
0: 11 yaşındaydı. Hayat doluydu. Şen şakraktı benim çocuğum. İnsancıl, insanları seven, her canlıyı seven. Babasını seviyordu, aşıktı babasına.
1: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Cinayet Masası Amiri Kıvanç Taşçı dosyayı yeniden ele aldı. Telefon kayıtları, ifadeler, eldeki bulgular yeniden değerlendirildi. Ve kritik delil ise cinayette kullanılan bıçak. Bir kez daha inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi.
2: Efendim, niye işlediniz cinayeti?
3: DNA'nız çıkmış.
0: Onlara hayatımızı borçluyuz, sağ olsunlar. Çok güzel çalıştılar. Hiçbir şeyin peşini bırakmadılar, takip ettiler. Nihayetinde her şey ortaya çıktı.
1: Cinayet bıçağı bu süreçte tam 3 kez Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ama yapılan incelemelerde herhangi bir sonuç çıkmadı. Peki ne oldu da yıllar sonra cinayet bıçağında o babanın DNA'sı bulundu? Öyle ki gelişen teknolojiyle birlikte artık bıçak daha detaylı bir inceleme yapılma imkanına sahipti. Oradaki ekipler işte yapılan bu çalışmada bir cinayeti aydınlattı. Cinayet bıçağında babanın DNA'sının çıkmasıyla hem Hande'nin babası Nezih Çinkitaş hem de üvey annesi gözaltına alındı. Ama sonrasında kesin delil bulunamadığı gerekçesiyle serbest kaldı. Yıllar süren tam bir hukuk mücadelesi vardı. Öyle ki filmlere konu olacak cinsten. Önce serbest bırakılmaları istinafa, ardından da dosya Yargıtay'a taşındı. Ve Yargıtay da serbest bırakılmalarının hukuka uygun olmadığı kanaatine vardı. Ve ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Böylece tam 25 yıl sonra Hande'nin katilinin öz babası olduğu ortaya çıktı.
0: Sağıma soluma bakıyorum, arkadaşlarını görüyorum. Hepsi evlenmiş, çoluk çocuk sahibi. Benim her şeyimdi, canım ciğerim. Özlüyorum sadece, çok büyük özlem. Çok özlüyorum onu, kokusunu, her şeyini.
4: Ve bizim de yakından takip ettiğimiz, gündeme getirdiğimiz konulardan birisi, faili belli olmayan bir cinayet. Çağla Tuğaltay. Onun da ölümünün üzerinden tam 26 yıl geçmişti. Şimdi ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor son günlerde ki ekipler genç kızın öldürüldüğü evin ve çevresindeki diğer noktalarda bazı incelemeler yaptı. Deliller toplandı. Ama dikkat çeken bir detay var. Çünkü evin hemen yanında bir adres vardı. O evinin hemen yanında olan ve özellikle madde bağımlılarının kullandığı bir gece kondudan eve girilebileceği tespit edildi. Peki başka hangi önemli tespitler var? Hemen haberimizde bakalım onlara.
5: Şimdi Bakan Bey'in talimatıyla işte tekrardan dosyanın ele alınmasını bekliyoruz.
6: Okuldan eve dönmüştü Çağla Tuğaltay. 15 yaşında vahşice katledildi. Katili 26 yıldır bulunamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in faili meçhul cinayetleri yeniden açmasıyla birlikte peş peşe yeni gelişmeler olmaya başladı. Olay gününe ilişkin keşif ve canlandırmalar yapıldı.
7: Çağla Tuğaltay cinayeti kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evde ve apartmanda keşif yapıldı. Keşif yapılan yerlerden biri de Tuğaltay ailesinin yaşadığı ve cinayetin işlendiği evin hemen ilerisinde bulunan bu gecekondu. İddiaya göre cinayetin işlendiği yılda, yani 2000 yılında bu evde bir kimsesiz kalıyor ve mahallenin uyuşturucu kullanmak isteyen gençleri işte bu eve geliyorlardı.
6: Tuğaltay'ın vücudunda 3 farklı DNA'ya rastlanmıştı. Evde geçmişten kalan kan izlerine bakıldı. Ekipler 6 torba delil sayılabilecek eşya çıkardı.
5: Mesela bizim Bodrum katta uyuşturucu kullananlar varmış. Bodrum kattan apartmanın içine giriş de var. O Bodrum katın arka kapısı da var.
7: İddialardan biri de Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evin bir bahçe girişi olduğu ve bu girişten binanın içine kolaylıkla erişilebildiği yönündeydi. Bahsi geçen ve uyuşturucu kullanılan gecekondudansa Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü eve geçmek oldukça kolay. Hatta öyle ki daha önceden burada

0: bir geçiş yolu oldu. Ancak yapılan inşaat kapsamında o yolun yıkıldığı da söyleniyor.
1: Yani apartmanın içinden gelip bodrumda üstünü başını değiştirip arka kapıdan çıkma ihtimali var.
0: Katilin.
1: Katilin ya da katillerin.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek ailenin de talebiyle başsavcılığın Fethi Kabir talebini uygun bulduğunu ifade etmişti. Buna göre mezarı açılacak ve DNA örneği alınacak 4 kişi var. 3'ü cinayet anında binada yaşayan ancak o dönem DNA örneği alınmamış 3 komşuyken biri de gecekonduda yaşayan kimsesiz.
2: Anahtar olan komşunun akrabaları ve bir de gecekonduda oturan ve madde kullanan çocuğumuzun da geliş istikametinde yer alan şahıslardan oluşuyor.
3: Ve bir ilk daha. Su Altay ailesinin cinayetin işlendiği evde karşı komşusu 13 Mayıs günü 26 yılın ardından ilk kez ifade verdi. İfadesinde neler söylediği ise şu anda sadece savcılık tarafından biliniyor.
4: Meteorolojinin uyarısını dün ekranlara getirmiştik. Geride bıraktığımız gün için 39 ilde sarı kodlu bir uyarı vardı. Ve o uyarı neticesinde maalesef ki bazı noktalarda olumsuzluklar da yaşandı. Hem sağanak hem de fırtına etkili oldu. Neler yaşandığını haber turumuzda bakalım.
5: Köyü hortum vurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Çorum'un Sungurlu ve Oyaca ilçelerinde fırtına etkili oldu. Oyaca köyündeki çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.
6: Can kaybımız yok hamdolsun. 4-5 yaralımız var. Bunların 3'ü ayaktan tedavi edildi buraya gelen ambulanslarla sağlıkçılar tarafından. 2 tanesi tedbiren hastaneye götürüldü.
5: Ortalığın savaş alanına döndüğü bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hortumun geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Her girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
5: Eskişehir'de ise yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı. Caminin çatısını delen molozlar temizlik yapan imamın üzerine düştü. Yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Manisa'da da şiddetli rüzgar vardı. Selendi ilçesinde etkili olan lodos ve sağanak pazar yerinde paniğe neden oldu. Pazarcılar yerinden sökülen ve uçuşan çadırları tutmakta güçlük çekti. Vatandaş yağış ve rüzgardan korunmak için çevredeki iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Fırtına Gördes ilçesinde de etkiliydi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan çatı caddeye düştü. Şans eseri olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. Dolu yağışıyla birlikte kentteki tarım arazileri de zarara uğradı. Adana'nın Seyhan ilçesinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği yayanın üzerine düştü. O anlar kameraya yansıdı. Bartın'da da fırtına vardı. Bir binanın uçan çatısı savrularak park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken 6 araçta hasar oluştu. İzmir'in Menemen ilçesinde ise kısa süren yağışların ardından oluşan hortum kameraya yansıdı. Isparta ve Kayseri'de ise dolu etkiliydi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ise yağan dolu ortalığı beyaza bürüdü.
4: Şimdi Şimdi dün 39 il içindi, bugün de 15 il için meteoroloji sarı kodlu uyarıda bulundu. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Hatta canlı olarak ekranlara getirdiğimizde şu anda hava radar görüntülerini

0: Özellikle yağış şu an itibariyle Marmara bölgesinde de görünse de bu bölge için bir aktif uyarı söz konusu değil. Ama Karadeniz bölgesinde özellikle Orta Karadeniz'den başlayıp Doğu Karadeniz'e kadar uzanan bir bölgede kuvvetli yağışlar etkili olacak. Dün de yine uyarılan şehirler içerisindeydi. Adana, Mersin, Osmaniye bölgesinde de yağışlı hava etkili olacak. Peki başka hangi iller var? Detaylar için A Haber muhabiri Merve Özmen bizleri bekliyor. Hemen son durumu kendisinden dinleyelim. Merve, kolay gelsin öncelikle. Marmara'da da bir yağışlı hava görünüyor ama sanırım İstanbul geçerli değil. Diğer iller hangisi peki?
1: Teşekkürler Tahir İnan. İyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında meteoroloji günlerdir uyarıda bulunuyordu. Öyle ki İstanbul'da bugün aslında biraz soğuktu ve sabah saatlerinde de bazı bölgelerde az da olsa bir yağış etkili oldu tabii. Bununla birlikte 16 il için sarı kodlu uyarı vardı. Peki bunlar hangileriydi? Onlardan da hemen bahsedelim. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili olması bekleniyordu. Vatandaşların da olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini de söyleyelim. Tabii bununla birlikte İstanbul'da yarın daha açık bir hava olacak. Asıl merak edilense aslında İstanbullular için hafta sonu havanın nasıl geçeceği. Bunun da bilgisini verelim. Güneşli bir hava var demek isterdik ancak hafta sonu hem cumartesi hem de pazar günü İstanbul'da bir yağış söz konusu. Hatta sağanak yağış olacağını da uzmanlar söylüyor. Bu noktadan da yine izleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım. Hafta sonu planları tabii artık yazın gelmesini de bekliyor vatandaşlar. Ve o aslında güzel güneşli havalarla birlikte de hafta sonunu değerlendirmek istiyorlar elbette. Ama bu hafta sonu için en azından söylemek gerekirse yine İstanbul'da ve yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Öyle ki bununla birlikte de yine yağışın da söz konusu olduğunu söyleyelim. Tabii 16 il için sarı kodlu uyarı demiştik. Bu illerden bazıları da İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizdi. Ve vatandaşlara bu hafta sonu da ne yazık ki güneşli bir havanın olmayacağı bilgisini verelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
0: Merve, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Aktardıkların uyarıların önemliydi. Zira aksi halde tedbir alamayınca neler olduğunu biraz önce ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim. Geride bıraktığımız gün aslında gözler iki noktadaydı. Asya'daydı. Kritik zirveler için onlardan bizim ve coğrafyamız için en önemlilerinden birisi Başkan Erdoğan'ın Kazakistan'a yapmış olduğu o resmi ziyaretti. Tam 13 kritik anlaşma imzalandı o ziyaretle birlikte, savunma sanayinden eğitime varıncaya kadar. Ama özellikle ziyarette karşılama seremonisi, Kazakistanlı çocukların Başkan Erdoğan'a yönelik sevgisi daha da dikkat çekti. Tabii ki bölgemizde yaşanan konular da yine oradaki zirvenin ana gündemlerinden birisiydi.
2: Yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz.
3: Enerjide ortak koridorun önemine dikkat çekti. Astana'dan tüm dünyaya bu sözlerle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Kazakistan ziyareti havada savaş jetlerinin karşılamasıyla başladı. Görkemli karşılama Erdoğan'ın uçağının piste teker koymasıyla devam etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in düzenlediği resmi törende çocuklardan da dombra sürprizi geldi. Bağımsızlık Sarayı'ndaki törende de başrolde hava gösterisi vardı. Resmi temaslar baş başa görüşmeyle başladı. Erdoğan özel karşılama törenleri için teşekkür etti.
4: Cumhurbaşkanlığı hikayemizde önemli bir yer tutacak. Sağ olsun.
3: İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına da başkanlık etti.
2: Pek çok konuda verimli bir görüş alışverişi

0: içinde bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Sıra geldi anlaşmaların imza törenine. Önce Erdoğan ve Tokayev iki ülke arasındaki ebedi dostluk bildirisini imzaladı. Ardından bakanlar 13 anlaşmaya imza koydu. Ortak basın toplantısına kardeşlik mesajları damga vurdu. Tokayev sözlerine "Ata yurdunuza hoş geldin" diyerek başladı. Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.
2: Bugün Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam ve uluslararası itibarı yüksek bir devlettir. Bunun Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğine bütün dünya şahittir.
1: Ankara-Astana ilişkilerinde yeni döneme dikkat çeken Erdoğan ise enerjideki yeni hedefi açıkladı.
0: Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Erdoğan'a Türk dünyasına katkılarından dolayı Hoca Ahmet Yesevi Devlet Nişanı tevcih edildi. İki lider 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan'ın desteğiyle Gaziantep'e yapılan ilkokulun açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan, Kazakistan'da iş dünyasına da seslendi.
0: Elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz.
1: Astana'da kurulan yapay zeka merkezini de ziyaret etti Erdoğan. Erdoğan, Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir de makale kaleme aldı. İsrail işlediği insanlık suçları ile insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyor dedi. Türkiye'nin küresel krizlerde barış diplomasisinden geri adım atmayacağına vurgu yaptı.
3: Şimdi dünyada yaşanan önemli gelişmeler var. Birazdan değerlendireceğiz ama Türkiye'de de özellikle siyasette bazı kritik gelişmeler var. CHP ile ilgili malum. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bu bilgiler hem o soruşturmalar neticesinde hem de bizzat o soruşturmalara ismi karışan önemli isimlerin, dosyadaki önemli isimlerin İtirafları neticesinde iş adamı Turgut Koç, Özgür Özel için Milano'dan yaklaşık 430 bin lira değerinde ayakkabı ve mont aldırdı iddiası var şimdi. Yani her geçen gün bu iddialar genel merkezi daha da sarsmaya başladı.
4: Ne baz vermiş, ne yanlış birine selam vermiş. Hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş.
1: Bir tarafta tutuklu isimleri ısrarla savunan Özgür Özel, diğer tarafta peş peşe gelen etkin pişmanlık itirafları. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze kadar ulaşırken oklar Özgür Özel'i ve CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı gösterdi. CHP'de ortalık bir kez daha karıştı.
5: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne? Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
1: CHP'li Veli Ağbaba'nın hemşerim dediği iş adamı Turgut Koç, geçen gün fuhuşa aracılıktan tutuklanmıştı. CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle tanınan Turgut Koç'un Özel'e hediye etmek için Milano'dan 430 bin liraya ayakkabı ve mont aldığı iddia edildi. Koç'un o hediyeleri kendisiyle aynı suçtan tutuklu olan Yiğit Macit'ten istediği öne sürüldü. Macit ifadesinde Şubat 2025'te yurt dışına tatile çıktığımda Koç benden Milano'dan ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yaptırmamı istedi. Ayakkabı ve monta TL karşılığı yaklaşık 430 bin lira ödedim. Bu hediyelerin ücreti hesabıma gönderildi. Koç bunları Özgür Özel'e hediye etmek için istedi. Bakırköy'de Koç'a teslim ettim dedi.
6: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
1: Macit ayrıca Turgut Koç'un Özgür Özel'in kullandığı makam aracının özel iç dizaynını Erbakan Malkoç'un şirketinde yaptırdığını anlattı. İfadesi alınan Erbakan Malkoç'sa ben kime yapıldığını sormamıştım. Daha sonradan aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendim diye savundu kendini.
7: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa

0: Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
1: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa itiraflarının ardından olası güvenlik riski nedeniyle Silivri'den Çorlu cezaevine nakledildi.
2: Ben Duygu'yu çok seviyorum. İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
1: CHP Genel Merkezi tarafından ihraç edilince ek ifade verip tüm rüşvet ağını ifşa eden Yalım'ın bunlar daha başlangıç günlerini görecekler dediği de öne sürüldü.
3: Şimdi vatandaş olarak, aslında tüketici olarak hepimizin yaşadığı ortak bir mağduriyet var. Komisyon farkları, kartlı ödemelerdeki komisyon farkları. Malum taksiye biniyorsunuz. Normalde taksimetre ücreti farklı oluyor. Yani kredi kartıyla ödemek istediğinizde karşınıza bambaşka bir rakam çıkıyor. Bu sadece takside değil, alışverişlerde, sağlıkta, eğitimde, muayenehanelerde vesaire pek çok yerde de karşımıza çıkıyor. Peki bu yaptıkları ne kadar yasal? Arkadaşlarımız araştırdı.
4: Ya,
5: para üstü kadise verir
4: bas,
5: misiniz?
4: Kadise.
5: Para üstü verir misiniz? Kadise? Sana 300 lira verdim. Para üstü mü ver? 288 TL'ydi. Para üstü mü ver?
1: Tartışmanın nedeni kredi kartı komisyonu. Taksiye binen yolcu kredi kartıyla ödeme yapmak istedi. Kart için komisyon bedelini duyunca sesler yükseldi.
5: Durağını da arayacağım.
4: Ya ara ya ara.
5: Yapacağım.
6: Bazı müşterilerimiz... Yani komisyonu bizim aldığımızı zannediyor ve bize itiraz ediyorlar. Şikayet edeceğiz diyorlar sizi diyorlar.
7: Biz genelde müşteriye nakit öneriyoruz. Kredi kartından çok komisyon kesildiğini belirtiyoruz, söylüyoruz.
1: Tartışma eski ama gündemden düşmüyor. Çünkü tüketici de taksi şoförleri de mağdur oluyor. Üstelik taksicinin talep ettiği kredi kartı komisyon bedeli kendi cebine girmiyor.
8: Taksicilerin burada bir suçu yok. Sistem aracı kuruluşların üzerine kurulduğu için %7 ile %12'lere varan böyle değişik baremlerde komisyonlar alınıyor. Kesinlikle müşterilerimizden yüksek komisyon alınmasını istemiyoruz.
6: Siz yolculuk yaptınız. 200 lira tuttu taksimetre. 200 yazdım. Bakın. 222. Bunu biz yapmıyoruz. Makine otomatik olarak çıkartıyor.
7: Ya ben kendileri ekliyorlar sanıyordum komisyonu. Şaşırtıcı. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi.
5: Taksilerde kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen yolculardan komisyon, post farkı, hizmet bedeli gibi isimler altında ek bir ücret alınıyor. Peki bu ücreti almak yasal mı?
9: Kart komisyon bedeli hukuka aykırıdır. Kredi kartıyla yapılan ödemeler nakit gibi değerlendirilir.
1: Sadece ulaşımda değil, konfeksiyondan gıdaya, eğitimden sağlığa birçok sektörde kredi kartıyla yapılan alışverişlerde yasal olmadığı halde komisyon talep ediliyor. Üstelik yasa yüz binlerce liralık para cezasına rağmen çiğneniyor. Ceza kesilen firma bir yıl boyunca POS makinesi de kullanamıyor. Peki kredi kartından komisyon kesildiği durumlarda tüketici nasıl bir yol izleyecek? Fatura, fiş veya POS silibinin mutlaka saklanması gerekiyor. Ardından Alo 175 tüketici danışma hattına veya e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuruluyor. Böylelikle verilen komisyon tutarı faiziyle geri alınabiliyor.
9: Fark ödeyen kişilerin bireysel başvurusu söz konusu olduğunda tüketici hakem heyetlerinde genellikle haklı bulunuyor.
7: İlk defa sizden duyuyorum bunu şikayet edebileceğimizi. Bundan sonra şikayet ederiz artık herhalde.
3: Ve devam ediyoruz efendim. Dünyanın konuştuğu o gündem başlıkları. Herkes Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesini takip ederken Orta Doğu'da da ardı ardına önemli gelişmeler oluyor. O gelişmeleri konuşacağız konuklarımızla birlikte. Kimler bizlerle? Hemen onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
3: Askeri stratejist Doktor Ali Güçler, hoş geldiniz.
11: Teşekkür ederim, iyi yayınlar efendim, sağ olun.
3: Çok teşekkürler ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, başarılar, saygılar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gözler evet Çin'deydi. Bir yandan da cephede neler oluyor? Herkesin yakından takip ettiği önemli başlıklardandı. Son 24 saatin özetine şöyle bir kısaca göz atalım. Ardından da tüm bu yaşanan gelişmeler sahaya nasıl yansıyor? Onları da hemen sizlerle paylaşacağız. Dedik ki aslında gözler Çin'deydi. Çin ziyareti acaba İran Savaşı ile ilgili bazı değişiklikleri beraberinde getirebilir mi diye de bakıyorduk. Ama çok da beklenildiği gibi olmadı. Öyle ki İsrail basını Trump-Çin dönüşü savaşı yeniden başlatacak manşetleri atmaya başladı bile. Bu arada Beyaz Saray Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in İran konusunda anlaştığını duyurdu. Ama kimin lehine? Bu soruları da soracağız yine. İsrail Savunma Bakanı Kastan bir açıklama var. Diyor ki İran

0: İran'daki görevimiz henüz sona ermedi. Benzer bir açıklamayı Netanyahu da geride bıraktığımız gün yapmıştı. Ve İran'da diyor ki bedeli ne olursa olsun dış baskılara boyun eğmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nı kaybetmeyeceğiz açıklamasını ısrarla yapıyor. Acaba Xi-Trump buluşmasına, zirvesine bir tepki miydi bu? Ama bunun yanı sıra sahada değişmeyen bir şey var ki maalesef siviller İsrail tarafından katledilmeye devam ediliyor. Geride bıraktığımız günde yine İsrail tarafından 3 kişi öldürüldü Lübnan'da. Sahanın çok fazla sıcak gelişmesi var. Yorumlarını alacağım konuklarımızın ama önce bir İran'a uzanalım. Tolga Akbaba Anadolu Ajansı'ndan bizlerle birlikte olacak. Zira bu görüşme belki de en çok İran tarafından yakından takip edildi. Verilen mesajlar da zaten buna yönelik gibiydi. Tolga Akbaba, iyi akşamlar, hoş geldin yayınımıza.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Şimdi biraz önce yayına hazırlanırken de özellikle bu ziyaret yani bu zirve acaba İran'da nasıl yankılanacak diye bakarken İran'dan gelen açıklamalar, yani Çin ve ABD ne anlaşırsa anlaşsın, ne derse desin biz egemenliğimizin üzerine gölge düşürmeyeceğiz şeklinde mealinde açıklamalar geldi sanki, değil mi?
1: Evet, doğru. Zaten ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinden önce de İranlı yetkililer, özellikle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Berkay'ı bu ziyareti ikili ilişkiler kapsamında değerlendirdiklerini söylemişti. Hatırlanacağı üzere Erakçı da zaten daha önce İran'a bir Çin'e bir seyahatte bulunmuştu. Dolayısıyla aslında orada konuşulan konular İran için çok fazla önem ifade etmiyor. Ancak tabii Çin'in tavrı burada önemli. Çin Hürmüz Boğazı'nın ücretlendirilmemesi, askeri bir bölgeye dönüştürülmemesini söyledi. Ancak İran Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasında ısrarcı ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden ücret alınacağı konusunda ısrarcı. Bunu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif defalarca dile getirdi. En son dün bir açıklaması oldu. Hürmüz Boğazı'nı kesinlikle kaybetmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'ndaki haklar belirlendi ve mesele bizim için kapandı dedi. Dolayısıyla İran'ın, yani Çin'in tavrına göre pozisyon alacağını düşünmüyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü, egemenliğini, yani iddia ettiği egemenliğini devam ettirecektir. Nitekim savaşında, müzakerelerinde kırılma noktası, odak noktası Hürmüz Boğazı. İran bu noktada geri adım atmayacaktır, taviz vermeyecektir. Öyle görünüyor.
0: Şimdi bir de bölgede ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. İran öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri ile bir kriz yaşadı. Ardından Kuveyt'te bir kriz yaşadı. Tam tersine bunlar yaşanırken Suudi Arabistan'la da bazı sıcak gelişmelerin olduğuna dair bilgiler var. Saldırmazlık anlaşması vesaire gündeme geldi. Bunlarla ilgili de bilgi alabilir miyiz?
1: Evet, zaten İran'ın aslında Körfez bölgesindeki odak ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri. Yani İran'ın aslında o bölgede yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri devletiyle bir problem var. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri'nin ateşkesin ilk günü İran'a yönelik saldırı düzenlediği ortaya çıktı. 8 Nisan'da gerçekleştirildi. Sirik Adası'na gerçekleştirildi bu saldırıyı. Dolayısıyla İsrail yakın zamanda yine Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri bunu reddetti. Ancak İsrail tarafı bunu açıkladı. Dolayısıyla İran'ın bölgedeki en büyük düşmanı, tırnak içinde söylüyorum bunu, Birleşik Arap Emirlikleri, onun dışındaki ülkelerle çok fazla problem yaşamıyor. Savaş zamanında da yaşamadı. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la bir saldırmazlık anlaşması İran için makul bir anlaşma olur. Bu konuda itirazları yok. Yalnızca dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı bir rezervleri var. O da hem savaş sırasında, hatta savaştan önce de bu problemler devam ediyordu, vardı. Gün yüzüne çıkıyordu zaman zaman. Nitekim İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında bazı adalar konusunda da ihtilaf var. Büyük Turab, Küçük Turab adalar arasında ihtilaf var. Dediğim gibi yeni bir bu düşmanlık veya bu uyuşmazlık yeni savaşta çıkmış bir durum değil. Savaş öncesinde de vardı. Savaşta daha da gün yüzüne çıktı. Ancak dediğim gibi Suudi Arabistan'la bir saldırmazlık anlaşması İran için makul bir durum. Bu konuda bir itiraz İran kamuoyunda ve İran yetkililerden gelmedi.
0: Peki bir sorum daha var. Sonra konuklarımızın da sorusu varsa onları da alacağım. Şimdi bu gemi geçişleri Hürmüz'de her gün birisi bir rakam açıklıyor. Şu kadar gemimiz geçti, işte Çin'in gemisi geçti vesaire vesaire diye. Şimdi gerçekten sahadaki Hürmüz'le ilgili bu kadar dünya kilitlenmişken bu bölgeye, böyle geçişlerin olması

0: 30'dan fazla denildi. Yine Çin ve Japonya menşeli olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu gemilerin hangi ülkelere ait olduğunu ifade etmediler. Nitekim İran, tabii Hürmüz Boğazı'nda bir yumuşama söz konusu aslında. Son günlerde bunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü İran da Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı büyük sorunlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir İranlı yetkili bölgede, yani Hürmüz üzerinde 5 milyar dolarlık bir petrolün yüzdüğünü söyledi. Yani İran'ın gemilerde 5 milyar dolarlık petrolü olduğunu söyledi. İran bu bölgeye Hürmüz Boğazı'ndaki bu ablukayı veya kendisinin koymuş olduğu sınırlamaları yumuşatmak zorunda. Buna dair işaretler de var. Gemi geçişleri İran'ın açıkladığı kadarıyla dediğim gibi 30'dan fazla son bir gündür.
1: Varsa hocam sorunuz, buyurun.
2: Bu nükleer konusunda İran'ın tavrı nedir? Yani Çin'de yapılan açıklamalarda nükleer konusu ve Hürmüz Boğazı konusunda İran, Çin ve ABD'nin anlaştığı ifade edildi. Tabii diğer konular da var ama İran'la ilgili özellikle nükleer konusu ve Hürmüz Boğazı konusu ifade edildi. Sen de şimdi anlattın Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın taviz vermeyeceğini değerlendiriyoruz ki ben de aynı değerlendirmeye katılıyorum. Nükleer konusunda bir İran'ın tavrı, bundan sonraki tavrı ile ilgili ne konuşabiliriz, ne söyleyebiliriz?
0: İran nükleer çalışmalarını erteleme taraftarı aslında. Nitekim uranyum zenginleştirme oranını da düşürme, seyretme taraftarı. Ancak son zamanlarda İranlı yöneticiler, İran kamuoyuna bu konuda çok fazla açıklamada bulundular. Nükleer malzemenin zenginleştirilmiş uranyumun taşınmayacağını, asla başka bir ülke transfer edilmeyeceğini ifade ettiler. İran kamuoyunda bunu satın aldı. Dolayısıyla bu noktadan sonra bir geri dönüş İran için mümkün olur mu? Bu soru işareti. Ancak İran, yani benim kişisel düşüncelerime göre nükleer çalışmalarını erteleyebilir. Çünkü İran şunu da gördü aslında. Kendi ülke savunması için füze teknolojisinin de yeterli olabileceğini gördü. Dolayısıyla nükleer çalışmalarından bir süre feragat edebilir. Tabii bunun şartları oluşursa, mesela ne gibi şartlar? Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması, savaş tazminatı veya savaşın tekrarlanmayacağına dair garantiler olursa nükleer çalışmalarını erteleyebilir. Ancak uranyumun başka bir ülkeye taşınması söz konusu değil. Bunu İranlı yetkililer hemen hemen her gün açıklıyorlar. Bu konuda başka bir ülkeye zenginleştirilmiş uranyumun transfer edileceğini düşünmüyorum. Ancak zenginleştirme oranı düşürülebilir. Bu konuda zaten İranlılar ılımlı mesajlar da verdiler.
1: Bu arada Tolga Akbaba, Hamaney'den haber var mı? Çıktı mı Hamaney ortaya?
0: Son cümlem anlaşıldı mı? İnternette bir problem oldu galiba.
1: Evet, sanırım bir bağlantı hatası yaşanabiliyor. İran'da artık bunlar olası şeyler. Hamaney'i merak ediyor dünya. Şimdi liderler tek tek artık İran hakkında da görüşlerini açıklamaya başladılar. Merak ediliyor, Hamaney ne zaman ortaya çıkacak?
0: Hamaney güvenlik endişelerinden dolayı ortaya çıkmadığını ifade ediyor İranlı yetkililer. Hafif yaraları olduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu dile getiriyorlar. Ancak benim güvenlik endişelerinden dolayı şu an için kamera karşısına geçmeyi düşünmüyor. Ama ancak zaman zaman İranlı yetkililerin Hamaney ile görüştüğü de ifade ediliyor. Yine devrim muhafızları, Deniz Kuvvetleri Komutanı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyat Hamaney ile görüştüklerini ifade ettiler. Tabii İran'da bununla ilgili kesin olmayan bilgiler var. Nerede bulunduğuna dair bilgiler de mevcut. Bunu burada paylaşmak istemiyorum. Ancak benim ilgilen güvenlik endişelerinden dolayı kamera karşısına geçmeyi düşünmüyor.
1: Bu sanki şöyle bir ortamda oluşmuş gibi değil mi Eray Hocam? Pezeşkiyan'ın Hamaney ile görüşmesini açıklamasının ardından sahadaki devrim muhafızları ağırlığı biraz daha yumuşamış gibi. Yani daha çok Pezeşkiyan'ın açıklaması, daha çok Arakçı'nın açıklamalarını duymaya başladık belirleyici olarak son dönemde.
2: Yani aslında şunu sormak lazım sevgili Tolga Akbaba'ya. Şimdi benim asıl burada merak ettiğim Çin-ABD görüşmelerinden sonra İran'ın Çin'e bakış açısında bir değişiklik var mı?
1: Bir de o konu olacak tabii.
0: Şu an için o konuda henüz çok fazla açıklama gelmedi. Kestirmek zor. Ancak Çin'in daha önce özellikle ekonomik yatırım anlamında İran'a

0: isteğini vermediğini biz biliyoruz. Bu zaman zaman hatta 5 ay önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da bunu dile getirmişti. Yani Çin'in İran'a desteği beklenilen düzeyde değil. Dolayısıyla İran Çin'e göre adım atıyor da değil. Ancak Çin İran için önemli çünkü petrolün büyük bir en büyük alıcısı Çin. İran petrolünün %90'ı da biliyorsunuz Fark Adası'ndan ihraç ediliyor. Dolayısıyla İran Çin'i alacak, Çin'i karşına alacak veya umursamayacak bir konumda değil şu an için. Ancak dediğim gibi son ABD Başkanı Çin ziyaretiyle ilgili İran tarafından net açıklamalar gelmedi. Bu konuda İran'ın pozisyonu kesmek zor. Ancak dediğim gibi Hürmüz Boğazı ile ilgili ifadelerin tekrarlanması Çin'de konuşulan konularla da ilgili olabilir.
1: Peki daha genel bir şey sorayım yani bu konu önemli. Sevgili Tolga Akbaba, İran Çin-ABD görüşmesinden rahatsız mı?
0: Benim şahsi düşüncem rahatsız. Çünkü ABD'nin Çin'i ikna edebileceğini düşünüyor İran konusunda. Nitekim biz bunu daha önceki tecrübelerde Venezuela'da gördük. Çin'den yüksek bir tepki bekleniyordu. Ancak hiçbir tepki olmadı. Bu tecrübe de söz konusu.
2: Ki haklıymış dolayısıyla sanki değil mi Tolga Akbaba? Ki bugün Çin'in İran'la ilgili işte Hürmüz'le ilgili vesaire ya da nükleer enerjiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalar da İran'ın bu endişesinde haklı çıkarıyor.
1: Yani burada sevgili Tolga'ya bir soru daha doğal olarak sormam gerekiyor artık. Özür dileyerek biraz fazla sordum, farkındayım. Yani Çin İran'ı nükleer ve Hürmüz Boğazı konusunda sence ikna edebilir mi?
0: Çin İran'ı bence ikna edemez.
1: Evet. Bu çok çok
2: net
1: önemli.
2: Net bir cevaptı.
3: Yani şöyle bir şey var. Arakçı'nın 40 gün savaşı sırasında bir açıklaması var. Diyor ki Panama kanalı ücretli, Süveyş kanalı ücretli, dünyadaki Türk boğazları da diyor. Ama diyor Hürmüz neden bedava? Şimdi iki kıyıl olan Umman'ı da burada hiç gündeme gelmeden mevcut statüyü korumaya çalışıyor. Çünkü 40 günde İran bir şeyin tadına vardı, Hürmüz'ün. Elinde ne kadar değerli.
2: Tabii.
3: Yani şu anda
2: nükleerden daha değerli bir silah olmuş.
3: Tabii yani bütün dünya Çin'le. Şimdi nükleer bombası olsa tehdit olarak, yani İran'ın ABD ve İsrail tehdit olarak gördüğünde ya da Birleşik Arap Emirlikleri örnek olarak veriyorum. Ülkeler Çin'le bir mücadeleye girmek zorunda. Ama şu anda herkes Çin'le, işte bugün torpilli gemiler diyorum ben. Çin ve Japonya torpilli gemiler. Zaten ABD onları blokaj etmiyor. Hı hı. Bunu bir kazanır. Şöyle, ben 40 gün savaştım. Bir, uranyumunu korumak istiyor. İkincisi de Hürmüz'ü kazanmak. Öncesinden Hürmüz'ün ortasından bir koridor vardı. Bildirim bile yapmadan. Şimdi bir adres var. Oraya kayıt yaptıracaksın. Devrim muhafızana parayı yatıracaksın. Sana bakılacaklar tipine filan. Hani ben öyle örnek veriyorum. Sen Siyonizm ya da ABD menşeli bir gemi değilsen senin geçebilirsin. Hı hı. Geçebilirsin. Bu elinde çok büyük bir kazanım. Şimdi biz yeni dönemin sistemler savaşından söz ediyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. İki yakası kendine ait olmayan Umman kontrol edemiyor. İran tek tarafla. Bu Suudi Arabistan'a da bir üstünlük. Söyleyeyim, tedarikçilere karşı da bir üstünlük. Petrol almak isteyenlere de bir üstünlük.
2: Peki Umman'ın bu konuda bir itirazı olursa Umman, İran? Yani Umman yaptığın haksızlık. Yok. Ben de sistemin yanındayım.
1: Ama burada bence Umman'dan, İsrail'den önce dikkat edin, Rusya'dan hiç ses çıkmıyor. Tamam. Yani
4: ama Çin'den
1: burada,
4: ses çıkabilir.
1: Burada işte evet. Yani burada şöyle de bir domino etkisini görebiliriz. Sağ olsun Tolga çok net cevaplar verdi. Benim de düşündüğüm o yöndeydi. Yani aslında bir anlamda benzer bir düşünceyi paylaşmış olduk. Yani Tolga'ya belki şunu da sormamız lazım yine bu konuyla ilgili. Rusya'nın İran savaşı ile ilgili Rusya'nın ve Çin'in bundan sonra farklı bir politika izlemesi bence muhtemel, bilemiyorum yani öyle görünüyor. Çin-ABD işbirliği ölçüsünde Rusya'nın Çin'den ayrışma ihtimali olma ihtimalini ben görüyorum. Bilmiyorum Tolga nasıl değerlendirir.
2: Bu arada ABD Çin anlaştı adıyla bir hazırladığımız grafik var. Yani herkes acaba o zirveden bu bölgeyle ilgili ne çıkacak diye beklerken. Şimdi Çin diyor ki Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldı diyor Beyaz Saray. Şii ayrıca Hürmüz Boğazı'nın askerileşmesine ve kullanımı için ücret

0: talep edilmesine karşı olduğunu da açıkça belirtti. Çin'in gelecekte Boğaz'a bağımlılığını azaltmak için daha fazla Amerikan petrolü satın alma konusunda bilgisinde ifade edildi.
1: Çin tarafını belli etti aslında.
0: Şimdi burada Beyaz Saray'ın net bir açıklaması ve Çin'in de adeta net bir tavrı var ama gözler haliyle Rusya'da olacak. Çin tarafını belli etti. Rusya ne diyecek?
2: Ben Güngör Hocam'a bir ekleme yapmak istiyorum ifadelerine. Hürmüz Balgı'nın İran için önemiyle ilgili. Geçtiğimiz günlerde İranlı bir yetkili Hürmüz Balgı'nın kontrolünün nükleer silah elde etmekten daha önemli olduğunu ifade etti. Yine bir diğer yetkili iki gün önce şöyle bir ifade kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelir petrol gelirinin iki katı olabilir.
3: Tabii.
2: Ve dış politikada elimizi çok fazla güçlendirebiliriz.
3: Orada da şey var Tolga Bey, Türkiye'de hesap karıştırılıyor. Tank gemi başına 2 milyon değil. Varil başına 1 dolar.
0: Varil başına.
3: Bu süper tankerler 2 milyon taşıdığı için. Yani kuru yük gemileri ve kargo yük, yani şimdi biz hep petrole tankere takıldık. Buradan kuru yük gemileri geçiyor, kargo gemileri geçiyor, başka tahıl taşıyan gemiler geçiyor vesaire vesaire. Süper tankerler var dünyada, 2 milyon varil taşıyabiliyor. 1 dolar varil başına şu anda. Ve bunu da uyguluyor. Bakın unutulan bir şey var.
0: Acaba bu geçen 30 gemi mesela ödedi mi?
3: Ama bu çok önemli, bakın çok önemli. Bir pratik oluşturdu 40 günde. Devrim muhafızları bunu uyguladı.
1: Ama şu ayrımı da yapalım. Mesela bir insan eliyle yapılmış olan Hürmüz'den aynı geminin geçişi 800 bin dolar. Yani düşünün ki iki katından daha fazla bir ücret talep ediyor İran. Ve alıyor da hani nispeten birkaçından en azından aldı. İşte
0: 30 gemi geçtiği dün açıklanmış. Acaba o 30 gemiden alındı mı bu ücret? İran Çin'in gemilerinden mesela bu parayı aldı mı Tolga Akbaba?
2: Bence almıştır çünkü parasını veren geçer diyorlar. Yani alınmıştır. Tabii bu alınan paranın miktarı aynı mıdır? Onu bilmiyorum. O konuda bir bilgim yok. Ancak ben aldığımı düşünüyorum ki daha önce savaş sırasında da alınmıştı yani bir para. Zaten İran oradan gelecek gelire çok büyük önem atfediyor. Ülkenin tekrar kalkındırılması için, savaş yararlarının ortadan kaldırılması için.
3: Hatta o gelir, şey de yapabilir yani ister. ABD ile anlaşıp anlaşamayacakları bir gri adam, belirsizlik. Eğer bu çatışmasızlık ortamı devam ederse İran bunun sinyalini de verdi. ABD'siz, kullandıkları cümleyle söylüyorum, ABD'siz Körfez'de anlaşabiliriz dedi komşularımızla. Yani bu da çok büyük bir kaçış. Sadece komşularıyla değil, Körfez'de bir anlaşma zemini Hürmüz'ü elinde tutarak masaya oturtması üstünlük. Bir de tedarikçilerle, buradan alan tedariklere karşı da bir üstünlük.
1: Yani bunlar çok zor. Yani bütün dünyayla tek evet öyle dedi.
3: Dedi ama ya, açıklamalarını
1: yani
3: söylüyor.
1: Tek tek bütün dünyayla anlaşma yapması gerekiyor bu şartlarda. Evet, yani buranın ya savaş öncesi duruma dönecek, bütün dünyanın istediği, beklediği, Çin dahil. Bütün dünyanın istediği bu. Ya da işte İran'ın söylediği, Körfez'dekilerle ayrı anlaşma yapacak. Tedarikçilerle işte Çin'i, Japonya'sı bilmem nesi hepsiyle de ayrı ayrı anlaşma yapacak. Sırf Amerika'yı dışarıda tutmak için. Yani bana çok da gerçekçi gelmiyor.
0: Tolga yani Akbaba ekleyeceğim. Evet buyurun.
2: Körfez ülkeleriyle anlaştı zaten. Bu kendileri için yeterli olur. Tedarikçilerin zaten çok bir imkanı kalmıyor. Alternatif de kalmıyor. Zaten İran Umman'la görüşüyor bu konuyu. İki gün önce teknik heyetler Umman'ın başkentinde bir araya gelmişti. Umman'lı yetkililer ve İran'lı yetkililer. Teknik meseleleri de görüşüyorlar. Umman'la birlikte işletme planı var. Tabii Umman kıyıları geçiş için pek uygun değil. Derinliği oldukça az. Gemiler İran karasularından geçmek zorunda. Ancak İran orada Umman'ı da bir ortak olarak tutuyor.
3: Dar ve uluslararası su rejimi de uygulanamıyor. Yani burada bir orta geçiş mantığı da uygulanamıyor dar olduğu için. Avantaj da İran tarafından. Bakın İran uranyumda anlaşır. İddialı bir söz söyleyeceğim. Çünkü 2015 anlaşmasına atıfta bulunuyorlar. %20'ye düşürmeyi kabul ettiler. Üçüncü bir ülkeyi reddediyorlar. Ama Hürmüz'de direnecektir. Neden? Uranyumun bedelini zaten 40 yıldır ödüyor. Şimdi elinde bir tane altın elma var. Altın elma. Ve sadece ABD'ye karşı değil, hem Körfez'e, komşularına karşı bir avantaj ve dünyaya. Şimdi bu neden kaptırsın? Zaten savaşmış.
1: Ama bir güne kadar avantaj.
3: Ama yani... bak, Trump uyanıklık yaptı, o aklı kim verdiyse. Dediler ki sen de ablukaya abluka at. o petrol sattırmıyor.

0: yoksa petrol başlığını anladın. İran'da satamazsın. İran'ın en büyük handikapı bu. Kendisi de satamıyor. Hı-hı. Yani ablukaya abluka
1: yaptı. Obama'nın yaptım. Bugünkü açıklaması, bugün Amerikan medyasına düşen açıklaması da manidardı. Dedi ki bu anlaşma, yani benim dönemimde yapılan anlaşmayı Trump kendi yapmadığı için kaldırdı. Hı-hı. Halbuki kendisi yapsaydı
0: çok
1: kendisi
0: doğru.
1: için
0: doğru.
1: Çok bulunmaz doğru. bir fırsat dedi.
0: Doğru. Çok doğru Tolga Hocam. Reddi miras, ya reddi miras demiyor. Bir önceki dönemi reddediyor. Biden bunu yaptı, Obama bunu yaptı. Obama o kadar diyor tırnak içinde salakça bir anlaşma yaptı ki diyor İran'ın ekmeğine yağ sürdü. Yani demokratların yaptığı her şeyi reddediyor. Ama bir de strateji denen bir kavram var sürdürebilerek. O anlaşma uygulansaydı bu kriz olur muydu? Evet. Olurdu. Çünkü Siyonist İsrail var.
1: Evet.
0: Yani
1: şimdi, o konuda yani, adı İran olduğu için tabii var.
0: Yani İran'ın biz Suriye politikalarını, bütün politikalarını eleştirdik. İran'ın ne işi var Suriye'de dedik bir eleştiri olarak. Ama Siyonist İsrail İran'ı kendine tehdit görüyor. Hizbullah bana saldırıyorsa diye İran sayesinde. Hele bu hipersonik füzeler Tel Aviv'e indikten sonra Gazze kasabı Netanyahu ve çetesi İran'ı rahat bırakmaz.
1: Altını, hatta ben biraz önce evet, verdiniz, Tolga Akbaba'ya sordum ya. Hamaney neden ortaya çıkmıyor? Demek ki güvenlik endişesi. Yani haklılar da
0: ama sesli mesaj da
1: İsrail
0: yayınla.
1: Gibi karşıda bir
0: ama, haydut ama şöyle devlet var. Hadi görsel vermiyorsa sesli mesaj da paylaşmıyor. Yani orada başka bir şey var. Ya sağlık durumu çok ciddi. Yazılı paylaşıyor mesajlar. Bir güvenlik
1: başının
0: protokolü.
1: Arkasından da yara
0: ağır yaralı ağır yaralı oldu. Ağır
2: İranlılar bu konunun tartışılmasına o kadar tepki veriyor ki.
1: Evet.
2: Yani bugün birkaç kişiyle konuşma fırsatım oldu. Yani sadece hani durumunu sorgulamak adına söylediğim sözlere çok büyük tepkiler geldi. Yani
1: ruhani lider, dini lider deniliyor ya tamamen o şeye bürünmüş durumda ama insanlar da merak ediyor. Gerçekten tabii. yaşıyor mu? Hatta bizden çok belki de İranlılar merak ediyor. Çünkü liderleri o. Hı-hı. Sadece dini liderleri değil, ülkesinin liderleri o. Bir iki sosyal medya paylaşımından başka Hamaney'den
0: sizi tebrik
1: eser
0: ederim.
1: Yok.
0: Bak tebrik ederim. Dini lider diyor. İran'ın sisteminde dini lider yok. Evet. İran İslam Cumhuriyeti. Bizim devletimiz ve Birleşmiş Milletler nasıl tanıyorsa o cümleyi kullanacağız. İran Cumhurbaşkanıysa onun adı rehberdir. Yani Alamaney, işte Halef ve Selefleri sistemde İran'ın lideridir. Dini lider kavramı Siyonist bir terimdir. Çünkü Müşteba Hamaney kendine dini lider dese eyvallah. Ya ben gerçekten... Ya hayır, İran'ın lideri. Yani İran'daki bütün kurumların, yapının lideri. İran Anayasası... Tırnak içine rehber benim.
2: Ama bildiğim. Sadece İran'da kalmıyor işte. Yani o konu orada sıkıntılı başka. Hale geliyor.
0: Bakın Şia öğretisine göre Orta Doğu'daki ve dünyadaki Şiilerde karşılığı olması Şii öğretisinin doktrinsel boyutu. Yani o zaman Ali Sistani'yi ne yapacağız Necef'te? Ali Sistani bana göre Müşteba Hamaney'den daha kıdemli. Ayrı bir tartışma. Yani içinden çıkamayız. Evet. Ama devlet yapısı olarak dünyada İran'ın istisnai bir devlet yapısı var. Yani böyle bir model yok. Dini lider değil İran'ın lideri.
1: Peki.
0: En çok eleştiren de benim.
1: Şöyle
0: yani.
1: Yapalım. Tolga Akbaba'ya teşekkür edelim paylaştığı bilgilerden dolayı. Çünkü konuyu daha çok açacak ve önemli gelişmeler de var. Onları da alacağız. Ama internette de zaten bir problem var anladığımız kadarıyla. Sağlıklı bir bağlantı kuramıyoruz. İran genelinde yaşanan o problemden dolayı. Çok teşekkürler Tolga Akbaba.
3: İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Anadolu Ajansı'ndan Tolga Akbaba İran'daki gelişmeleri bugün bizlerle paylaştı. Şimdi bir yandan da şu konuya acaba bir tepki verilecek mi? İrfan Sapmaz'a da döneceğim ama önce Tolga Hocam sizleri kısa bir şuraya davet edeyim. Şu konuyla ilgili kısa bir yorumunuzu alayım. Ardından da biraz önce dikkat çektiğimiz İsrail konusu var. İsrail yine ortaya çıktı bu aralar. Hı hı. Hem de beter bir şekilde ortaya çıktı deniyor ya.
4: Şöyle bakın, tahmin ediyoruz ki İsrail çok yakında yine bir provokasyon bir şey yapacak.
1: Bekleniyor yani.
4: Yani zamanı geldi İsrail'in yani. Onu şimdiden söyleyelim tarihe not düşmek adına. Çünkü soğukkanlı ve sakin olma zamanı.
1: Şimdi Çin'in bu şekilde anlaşmaya razı olduğunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Beyaz Saray. Çin bunu yalanlamaz herhalde artık değil mi?
2: Şimdi zaten aslında konunun buraya geleceğini Trump giderken tahmin ediyorduk. Çünkü Trump giderken çantasına şunu koydu. Çin İran'dan %10-12 civarında petrol alıyor ama Hürmüz Boğazı'ndan geçen %50'den fazla. Yani %50'yi mi tercih edeceksin, %10-12'yi mi tercih edeceksin diye sormaya gitti Trump. Karşı taraf, yani Çin'in de pragmatik bir yönetim olduğunu unutmayalım. Hı hı. Hürmüz'ü tercih etti. Şimdi Hürmüz'ün açılmasını tercih edince... Savaşın başından beri biliyorsunuz İran'da en çok söylenen Çin bize destek vermedi. Çin'den destek gelmedi.
1: Ama İsrail'de ardı ardına manşetler atıyor. Amerikan işte Washington Post vesaire.

0: Onlar da manşetler atıyor. Rusya da silah gönderdi, Çin de silah gönderdi diye.
1: Ama Trump hemen Çin'i yalanlıyor. Hayır, Çin'den bir şey gelmedi diyor. Rusya ile ilgili bir şey demiyor ama Çin'den bir şey gelmedi.
2: Ama doğru değil. Pentagon açıklama yaptı. Çin'den
1: istihbarat geliyor.
2: Silah malzeme alıyorlar diye. Ki ben saha bilgisi olarak bakın güvenilir kaynaklardan biliyorum. Çin'den çok ciddi şekilde İran destek alıyordu şu ana kadar. Bundan sonra ne olacak göreceğiz.
0: Hatta üçüncü ülkeler aracılığıyla silah satışının İran'a yapıldığı yönünde bazı bilgiler CIA tarafından sızdırıldı.
2: 40 gün medyaya. Savaşında 5 tane gemi 5 tane gemi İran'a gelip silah malzeme bıraktılar yani işte bunu biliyoruz yani. Karayoluyla sevkler yapılıyor. Kargo uçaklarıyla özellikle elektronik harp ve radar sistemleri getirildi. Hatta ilk savaşın başladığında biz burada bu ekranlarda A Haber'de hangi cins olduğunu bile söylemiştik bakın. Yani o kadar detay var şeyde Çin'in yardımı konusunda çok net detaylar var.
0: Hı hı. Şimdi bu arada biz böyle biraz daha resmi açıklamaları ama siyah giyen adamlar bugün sahadaki gerçekleri biraz daha sert bir şekilde.
3: Evet, kravat taktı. Kravat takan resmi açıklamaları. Ekranlarda yeni bir akım. Siyah giyen yorumcular.
0: Evet, Şahin Kanat yorumcular. Biraz daha o tarafta oldu.
3: Evet, evet.
0: Onlar da kendilerini ama hani yakışmış bu arada.
3: Diplomasinin dili vardır ya, A Haber ekranlarına en güzel yakışır. Biz de böyle.
0: Yakışmış, biz de böyle takım elbise kravatı.
1: Diplomasinin dili bizde
0: evet, de. Devam edelim ama sahadaki gerçekler çok önemli gelişmeler var. Çünkü yani İsrail dedi ya hocam da. Hem İsrail'in askeri gelişmeleri hem de diğer ülkelerde ardı ardına önemli gelişmeler oluyor. Şimdi ya biz hep bu işe petrol üzerinden bakıyoruz. Biraz önce de söylediniz ya. Yani petrolün dışında da işte silah satışı bunlardan birisi.
1: Teknoloji çok önemli.
0: Teknoloji transferleri bunlardan bir diğer konu
1: başlığı.
0: Çünkü
1: Körfez ülkeleriyle Çin arasında teknolojiyle ilgili çok büyük anlaşmalar da vardı bu savaştan önce. Yani Suudi Arabistan, Katar, Emirliklerde de var sanırım. Bunlar anlaşmalar yaptı. Büyük teknoloji transferleri yani sadece ürün satma olarak da değil. Çin'in bölgeye yapacağı yatırımlar vesaire de planlanmıştı. Yani hepsi bu savaşla birlikte sekteye uğradı.
0: Peki bir sorun daha olacak Rusya ile ilgili. Şimdi biz Çin'i burada niye konuşuyoruz? Diyoruz ki Çin ya işte Hürmüz'den geçen çok önemli. İşte onun gemileri var, petrolü var vesaire. Rusya'yı bu kadar konuşmamamızın nedeni onun petrolünün buradan geçmiyor olması. Ona gidecek petrolün ya da gemilerin.
1: Yani tabii şimdi...
2: Rusya'ya buradan petrol gitmiyor yani.
0: İşte yani gitmiyor diye mi çok konuşmuyoruz? İran'ın yakın dostu Rusya'yı bu noktada. Yani, yoksa perde arkasında daha farklı rotalarda mı var Rusya?
1: Yani burada Amerika ile Rusya'nın arası yani Putin'le Trump arasındaki ilişki tabii burada belirleyici faktörlerden biri. Hatta yani mevcut hal yani Hürmüz'ün kapanması vesaire noktasında... Rusya biraz bunu da kendi lehine kullandığını da biliyoruz. İşte yaptırımlar hafifledi. Bazı yaptırımlar hatta yani bu petrol, doğalgazla ilgili bazı yaptırımları kaldırdılar bu kriz ortamını atlatmak için. Yani daha elini rahatlattı. Üstelik bu kadar kriz ortamındayken Rusya'ya da bu kadar yeniden mecbur olmuşken bölgede işte İran'a destek verdi mi Rusya veya işte silah sattı mı vesaire gibi suyu bulandıracak tartışmalar çok yapılması tercih edilmedi Batı'da ki işte bu petrol doğalgaz konusunu çok konuşmadan üstü kapalı halledelim diye. Ama tabii yani Rusya'dan gelen daha önceden de gelen destekler vardı. Yani o 12 gün savaşında mesela Rusya'yı daha çok konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. O zaman hem silah geldi hem yine radar sistemleri vesaire geldi.
0: New York Times yazdı diyor ki Rusya Hazar Denizi üzerinden İran'a insansız hava aracı parçaları gönderiyor.
1: Doğru.
0: Moskova aynı zamanda İran'ın askeri kapasitesini
3: birinci maddeyle
0: yardımcı oluyor.
3: Birinci maddeyle ilgili. 40 günlük
1: köprüyü vurmuştu hatırlarsan.
3: Evet, savaş limanını da vurdular. İsrail bu Hazar Denizi'nde şimdi
0: Kazvin bölgesi şu bölgede.
3: Tabii. Şöyle bir şey var. Son cümlem. Hazar'da İran'la Rusya Federasyonu komşu, deniz komşusu bu atlanıyor. Yani Hazar'ın bir kıyısı da Rusya Federasyonu, Hazar bir iç deniz. Bunun yanında İran. Oradaki liman sevkiyat yapıp bu limanı vurdu. Ama bunun dışında söyleyeyim. Rusya Federasyonu ile İran'ın kara bağlantısı var. Yani karadan buraya hem Azerbaycan üzerinden ya da başka bir bölgeden sevkiyat yapabiliyor. Yapabiliyor ve Kremlin ne dedi? Silah teslimatı verdik dedi. 40 gün savaşı açıktan. Hani Rusya görünmez mi?

0: Görünüyor mu?
1: Rapor diyor ki sevkiyatlar aynı hızda sürerse İran savaşta %60'ını kaybettiği İHAL envanterini yenileyebilir. Ki Hazar Denizi'nin önemini de size dikkat çektiniz zaten.
2: Abi, burada şunu söylemek lazım. Şimdi birincisi Orta Asya'dan yani Türk devletlerinden, Türk devletleri üzerinden bir sevkiyat yapıldığına dair vesaire de çok konuşulan şeyler var yine Amerikan basınında. Bunlar da yine aynı şekilde okudunuz ama burada şu ayrımı yapmak lazım. Şimdi Amerikan basınında da keza İsrail'de de bir kesim var. Savaşı devam ettirmek, büyütmek, Trump'ı bölgede tutmak için özel haberler yapılıyor. Burada mesela İran gücünü kaybetmedi, %75, 30'ların %75'i elinde. Rusya, Çin destek vermeye devam ediyor. İran'da komutanlar duruyor. İşte bölgeyle ittifak kuruyor İran vesaire diye. Devamlı olarak İran'ın güçlü olduğunu, bu gücün kırılması gerektiğini anlatan haberler, analizler vesaire yapılıyor. Bu biraz Trump'ı bölgeden çıkmasını engellemek için yapıldığını tahmin edebiliyorum.
1: Tam tersi düşünülebilir mi Eray Hocam? Yani Amerika'yı ya da Trump'ı caydırmak için ya bu kadar vurdun vurdun, bu kadar güçle vurdun, bir şey yapamadın. %70'i hala füze rampalarının vesaire duruyor. Yeniden dostları onu silahlandırıyor. Onun için daha fazla uğraşma, yani caydırmak amaçlı da olabilir mi haberler? Hep bir taraftan daha kışkırtmak için yorumluyoruz ama caydırmak için de olabilir mi acaba?
3: Sanmıyorum.
1: Değil.
3: Yani olanlar caydırır ama caydırmak için olmuyor. Öyle diyelim bakın bu önemli.
4: İran hocam ama İHA konusunda bir tezat yok mu? İran İHA CIA üreticisi. Devam edelim.
3: İran savaşa hazırlanıyor. Şu an itibariyle İran mozaik sistemini bitirdi. Hı hı. Merkezi sisteme tekrar geçti.
0: Neden?
3: Hatırlayın ilk savaş bittiği gün burada yine dedik ki İran'ın yapacağı ilk iş muhabere sistemlerini aktif etmek. Hatta onun örneğini anlatmıştım ben burada Banu Elim programında. Şeyle serpme şekilde yapacaktır. Bunlar havadan vurulabilir ama çok sayıda yapacaktır. Daha sonra bunların üzerini kapatıp vurulmasına engel olacak noktaya gelir. Bunun için yeterli süre vardı ve yaptı İran. Hani %90'ından fazla bütün sistemlerini yani füze, kırsaldaki füze atma merkezleriyle irtibatı sağladı. Şimdi bu önemli yani, tamam mı? İkincisi ikiye ayıralım durumu. Bir, füzelerinin ne kadarını elinde tutuyor? Bir hesaplama yaptık. Şimdi atılan füzelerin radar izlerinden ne kadar olduğunu biliyoruz. 6000 civarında. Bak bu %30'una tekabül ediyor. O zaman %70'i 14 bin demektir. Yani şu an İran'ın elinde 14 bin civarında füze. Nereden bu rakamlar? CIA'nın rakamları. Yani açıkladığı CIA rakamları. Pentagon rakamları. Yani zaten 10 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyorduk. Şimdi bu önemli. Ve günlük, aylık 100 füze üretme kapasitesi var. Şimdi ama bugüne kadar şu bilgi verilmemişti. O da hocam müsaade ederseniz sevkiyattan İran savaşta %60'ını kaybettiği insansız hava aracı envanterini yenileyebilir. Şimdi gelin hemen burada rakamları matematiksel olarak hesaplayalım. Yaklaşık 80 bin civarında drone olduğunu biliyoruz. %60'ı ne yapar bunun? Yani 6 kere 8 48 50 bin yapar. 50 binini kaybetmiş. Ne kalmış geriye? 30 bin. Tamam mı? E tamam, şimdi bir taraftan füzeyi ikmal ederken yani şöyle düşünün, aylık 100 füze üretme kapasitesi varsa yani birkaç binde drone üretme kapasitesi var. Bakın, tamam mı? Yani demek ki aslında bu savaş drone savaşı olmuş. Çünkü %60, 80 binin %60'ı çok büyük bir rakam.
1: Sivrisinek gibi havada drone'lar. Evet,
3: aynen öyle. Çünkü bu sayede bu saturasyon saldırısı tekniğiyle Ford gemisini de vurdular. Bak, vurulmaz denen Ford gemisini de vurdular. Dolayısıyla şimdi biz bunu bilemiyoruz ama ben hani bir asker olarak baktığımda dedim ki bir muhabere irtibatlarını süratle tesis eder. Hı hı. Çünkü kontrolsüz grupları kontrol altına alıp başını belaya sokacak hareketler yaptırmaz. Yani bunu istemiyor İran merkezi yönetimi. Hı hı. Tutup da başka cephelerde savaşmak istemiyor. Hedef neyse o. İki, füze stoklarını arttırır. Füze atma kapasitesini temelini oluşturan lançerleri çoğaltır. Yani onlar da çok sayıda vuruldu çünkü. Alternatif yedek çıkış şey. Üç, mutlaka drone kapasitesini arttırır. Yani ben eminim şu an İranlılar gece gündüz harıl harıl şahat drone'u yapıyordur. Bakın bu önemli. Ve yeni savaş mozaik sistemiyle değil, Hamaney'in içinde bulunduğu merkezi komuta kontrol odasından yönetilecek. Bu çok önemli. Çünkü istenmeyen bir takım durumlar oldu 40 günlük savaşta. İşte başka yerlere, Azerbaycan'a filan, can Azerbaycan'a şey yapıldı. Gene Azerbaycan'ı tebrik ediyoruz. Hakikaten çok devlet aklıyla Sayın Aliyev
1: hareket etti,
3: gerçekten evet. Devlet aklıyla hareket etti. Yani bu tür şeylerin olmasını önleme noktasında hemen bakın dikkat edin, muhabere sistemlerini kurdular. Bu da tabii mozaik sistemini bırakma yönünde çok önemli bir adım olarak değerlendirilir.
1: Amerika'ya dair de sızdırılan bazı raporlar var New York Times'ın. Birazdan onları da ekranlara getireceğim ama İrfan Sapmaz hazır mı? Hemen kendisine de bir hoş geldin diyelim.
4: İrfan Hoca hep hazır.
1: Ha?
4: İrfan Hoca hep hazır.
3: Sayın İrfan Sapmaz 24 saat nöbette yani. Valla tebrik ediyoruz İrfan Bey'i yani.
1: Gerçekten de öyle.
4: Duayen gazeteci hakkını veriyor.
0: Sevgili Gündem Şevli.
1: Sen gelmeden namın geldi İrfan Sapmaz. Hoş geldin.
0: Çok sağ olsunlar. Hoş bulduk.
1: İrfan Sapmaz, şimdi herkes görüşmeye kilitlenmişti ama evet, o görüşmede Amerika ve Çin kendi çıkarları neticesinde bir şekilde kazan kazan yani win-win oynadılar. Şimdi onların kazandıklarını belki ilerleyen süreçte daha çok konuşacağız ama bizi yakından ilgilendiren, bizi izleyenleri yakından en çok ilgilendiren nokta İran konusu, Orta Doğu konusu. Şimdi biz Çin'i hep biliyorduk ki İran'ın en yakın müttefiklerinden birisi Rusya ile birlikte. Ama savaş boyunca yokluğunu hep konuştuk. Ama bir şekilde şimdi bu zirvede de belki bir karar çıkabilir denildi ama Çin resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin dediklerini onayladı.
0: Şimdi iki konuya dikkat çekmek istiyorum Sayın Hocalarım. Çok önemli iki konuya değindi. Çok kısaca onlara bir değinmek istiyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde sen tam çapraz bir soru sordun. Kışkırtma amaçlı mı dedin yani Amerikan ana akım medyası, yoksa tam tersi bir durum mu var dedin? Kesinlikle kışkırtma. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Eray Hocam'ın iki konuşmasında çok önemli bir nokta var. Haber ekranlarında ben yaklaşık 10-15 gün önce Mustafa Hamenei'nin yaşadığını, Mesut Pezeşkiyan'la birlikte hareket ettiklerini söyledim. Ki o güne kadar da Mustafa Hamenei'nin hayatta olup olmadığı bilinmiyordu. Mesut Pezeşkiyan'ın da bir açıklaması yoktu. Şüphesi bunlar bana Mesut Pezeşkiyan'ın etrafındaki çok yakın isimler tarafından ulaştırıldı. O açıdan burada Eray Hocam'ın söylediği konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu Beyaz Saray'ın ABD İstihbarat Topluluğu'nun ve Pentagon'un da dikkat merkezinde hiç şüphesiz. Aslında bu iyi bir adım Donald Trump için. Nasıl iyi bir adım? Donald Trump hep ne diyordu? Ben bir muhatap bulamıyorum Tahran'da diyordu. Ve kontrolün kimin elinde olduğunu bilmiyoruz. Kendileri de bilmiyorlar diyordu. Bu durumda şu an itibarıyla Mesut Pezeşkiyan'la Mustafa Hamenei, ki Mesut Pezeşkiyan 2,5 saat görüştüğünü bizzat kendisi açıkladı. Çok iyi geçti. Çok güzel bir görüşme geçti dedi. Ve Eray Hocam'ın söylediği gibi artık şu anda, ki ben bunu yaklaşık bir hafta önce söyledim, tamamıyla kontrol, %100 katılıyorum Eray Hocam'a, şu anda Mesut Pezeşkiyan ve ortak hareket ediyorlar. Aynen. Çünkü Mesut Pezeşkiyan ve Mustafa, evet, Mustafa Hamenei'nin kontrolünde. Yani bu kardeşinize gelen bilgiler sıradan bilgiler değil. Bizzat
1: şunu tartışmıştık.
3: Seni tebrik ediyorum. Hakikaten aklın yolu bir. Bakın yani bir askeri mantık da bunu söylüyordu. Tabii sevgili İrfan'a gelen haberler bize gelmiyor yani. Ama biz de İrfan'dan aldığımız, İrfan Bey'den aldığımız bilgileri de yorumluyoruz. Doğrusu yani iş bunu gösteriyor. Artık yeni bir savaş olacaksa İran yeni bir konseptle hareket edecek. Bunu bilelim.
1: Çünkü devrim muhafızları öyle bir hal almıştı ki Hamaney'in yokluğunda. Hatta bu Pezeşkiyan'a o kadar gelip yana atmıştı ki. Bunu tartışmıştık. İran'ı şu anda devrim muhafızları mı yönetiyor söz sahibi? Dünya da bunu yazıp çizmeye başlamıştı. Ama o ziyaretten sonra tamamen dengeler değişti. Tolga'ya da biraz önce İrfan Sapmaz dinlediysen sordum. Yani daha çok görüyoruz Pezeşkiyan'ın yönlendirici politikaları, açıklamalarını.
0: Şimdi evet, Mesut Pezeşkiyan sanki gölgedeymiş gibi bir hava oluşturuldu. Mesut Pezeşkiyan'ın bir kontrolü yokmuş gibi bir hava oluşturuldu ama bu görüşme, Mesut Pezeşkiyan'ın deyimiyle 2,5 saat süren bu görüşme çok önemliydi. Daha sonra ne oldu? Mustafa Hamenei'ye tüm İran'daki tüm birlikleri, istihbarat servisleri, ayrı istihbarat servisleri, ayrı ordular, hepsinin komuta merkezi bir yerde birleştirildi. Tıpkı Eray Hocam'ın söylediği gibi, o da Mustafa Hamenei'de. Yani mozaik sisteminden artık çıkılmaya başlandı. %80-90 hatta %100 diyebilirim. Evet, neden?
1: %100.
0: Çok büyük siyasi suikastler gerçekleştirildi.

0: Valla evet, tebrik ediyorum.
1: Çok büyük siyasi suikastler, estağfurullah hocam. Büyük suikastler gerçekleştirildi. Çok ciddi bir direniş vardı. Müştebu Hamine'ye karşı ki Mesut Pezeşkian'ı hiç saymama yönünde çok ciddi adımlar atıyorlardı. Ama Müştebu Hamine inanılmaz destek çıktı Mesut Pezeşkian'a ve o anlamda tüm kontrol şu anda Müştebu Hamine ve Mesut Pezeşkian. Ama tabii ki dünyada kağıt üzerinde yasal olarak İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. Bunu da Müştebu Hamine çok iyi biliyor. Yani artık Donald Trump için bir muhatap var Tahran'da. Bu iyi bir şey Donald Trump için. Bundan sonraki sürece dikkat etmek lazım. Çok provokasyonlar vardı. Eray hocam da sayın hocalarım da çok konuştuk biz. İnanılmaz işte Mossad'la çalışan, Netanyahu'yla çalışan devrim muhafızları içerisinde Çin istihbaratıyla, Rusya istihbaratıyla çalışanlar olduğunu hep söyledik hepimiz burada. Doğru mu? Tolga hocam, Eray hocam, Güngör. Hep konuştuk biz bunları
2: evet,
1: burada.
2: Evet hocam.
1: Onun verildiği bir mücadele süreci vardı. Onun için Müştebu Hamene'den bir açıklama yapılmadı şu ana kadar. O savaşın içerisindeydi. Şu anda yerin altında. Yani ben tabii hiç Tahran'da çok bulundum ama orada bulunmadım. En azından görüntülerinden
3: peki,
1: izliyoruz
3: İrfan,
1: şu anda.
3: Peki bu gelişme, yani Pezeşkian'ın bu ağırlığı savaşın seyrini nereye taşıyacak? Bunu neden soruyorum?
1: Ona geliyorum.
3: Bunu neden soruyorum? İsrail medyası dün şunu yazdı. Arkadaşlarım da verebilirse Trump Çin dönüşü savaşı başlatabilir. İsrail müzakerelerin tamamen bitme ihtimaline karşı çatışmaya geri dönmeye hazırlanıyor. Görüşmelere ilişkin çok karamsarız. İsrail İran'dan uranyumun çıkarılmasını, Fordo tesisinin sökülmesini, nükleer programın sonlandırılmasını ve Lübnan'ın İran cephesinden ayrılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in taleplerine katılıyor. İran'ın uzlaşacağına inanmıyor. Bu nedenle savaşa geri dönmeye hazırlanıyor. Şimdi karşıda böyle bir İsrail var. Belki de biraz önce söyledim. Hamaney çıkmamakta da haklı. Çünkü karşıda böyle bir düşman var. Haliyle
1: çok doğru.
3: Bundan sonra Pezeşkian'ın bu ağırlığı daha çok diplomaside, müzakerede mi ağırlığını hissettirecek? Yoksa savaşın seyrinde daha farklı bir senaryo mu izleyeceğiz? Sahaya mı
1: her cephesinde devam edecek. Şu kadarını söyleyeyim. Müştebu Hamene'de Mesut Pezeşkian'da İran'ı Amerika ile bir savaşa sokmak istemiyorlar. Ama devrim muhafızları içerisindeki bazı çevreler ki doların 60 dolar olduğu 27 Şubat itibariyle şu anda 110 dolarlar civarında 100 milyarlarca dolar ki Çin'le olan ilişkilere petrol, geleceğim. Evet. Onun arkasından da sözü Trump'a getireceğim. Şu anda orada çok ciddi kurulmuş bir sistem var. Bir düzen var orada. Bu paraların artık onların kontrolünde olmasını istemiyor Müştebu Hamene'de Mesut Pezeşkian'da. Çünkü bu paralar onların kontrolünde olduğu sürece İran'da bu savaşı devam ettirmek istiyorlar bunlar. Tıpkı Netanyahu gibi, tıpkı Mossad gibi, tıpkı işte Çin içerisindeki, Rusya'nın içerisindeki bir takım çevreler gibi. O açıdan bundan sonraki sürece bu çok önemli bir kırılma noktası yaşandı. Size yine çok özel bir bilgi, çok özel bir bilgi. Bunu tekrar ileriki zamanlarda konuşacağız. Artık sistemin adının değişmesi bile konuşuluyor şu anda o tünellerde. İran'daki bu sistemin adının değişmesi de konuşuluyor. Yeni bir döneme geçiş yapmaya çalışılıyor ve bunu engellemek isteyenler var. Onun için Müştebu Hamene'yi artık yavaş yavaş dikkat ederseniz, yani Müştebu Hamene'nin orada suskunluğu
3: bir rejim değişikliği şu anlama gel. Nasıl yorumlamamız lazım?
1: İsim değişikliği yok. Ve dolayısıyla o isim değişikliği
0: rejimin kendi içinde dönüşümü
1: bazı değişiklikler.
0: İrfan Bey, rejimin evet, kendi evet. içinde dönüşümü desek daha doğru olur herhalde.
1: Doğru, çok doğru. Çok aynen. doğru herhalde. Çok
0: yoksa
1: doğru
0: rejim herhalde. Değişikliği değil mi?
1: Hayır, rejimin kendi içerisindeki ama artık eskisi gibi bu sistemi tamamıyla içe kapanıp götürmek istemiyor Müştebu Hamene'de Mesut Pezeşkian da. İran halkı şey. Çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Ben bir savaş muhabiriyim. 43 yılın 35 yılı savaşlarda geçti. İran halkının durumu ortada. Sevgili kardeşim Tahran'dan tabii ki bunları anlatamaz. Tabii ki konuşamaz. Oradaki durumu biliyoruz biz. O açıdan da artık halk da yorgun. İran halkı da yorgun. Tabii. Ve ben İran halkının bunu hak ettiğini düşünmüyorum işin açıkçası. Bana şunu bir savaş muhabiri olarak kimse anlatmasın. Ya İran halkı işte %60-70 oranında insanlar savaş istiyorlar. Efendim sokaklara çıkıyorlar. Ya böyle bir şey yok. Ben hiç hayatımda savaş isteyen halk görmedim. Onun için bu çok inandırıcı değil. Şimdi işin başka bir cephesine.
3: Yani savaşan bir Donald devletinin Trump yanında devletini destekleyen halk olması gayet normal bir şey. Yani savaşı desteklemek
4: ama
3: anlamına gelmemeli.
4: Savaş bitene kadar.
0: Ama İrfan Bey'in söylediği başka bir şey. Sanki İran halkı savaş istiyormuş gibi.

0: lanse bu doğru değil.
1: İşte yani devletin desteklemesi başka bir şey. Evet, savaş istemek başka
0: ayrı bir şey. Tabii ki.
1: Savaşan bir devletleri var. Şimdi, sokakta insanlar ve devletlerini destekliyorlar. Askerlerini destekliyorlar. Bu şimdi, savaş istemek değil.
2: İrfan Bey çok önemli bir şey söyledi. 2025 Haziran ayındaki birinci saldırı. 28 Şubat 2026 ikinci saldırı diyelim. İkide ABD var. Birincide de İsrail var. İran sisteminin yani İran'daki mevcut sistemin, yönetimin en önemli 100 ismi gitti. Ortalama söylüyorum. Evet. Açıklanmayanlar da var. Sadece bir örnek vereceğim. Ali Larijani. İran bunun yerine bu hem bir devlet tecrübesi hem bir entelektüel ve şu andaki mevcut rejimi entelektüel bakışla yorumlayabilen ve devletin bütün erkekler arasında bir denge. Yani İran'ı takip eden herkese sorarsanız bu adam İran için neyi mesela Kasım Süleyman neydi? İran dışındaki İran. Gidiyordu İran'ın dışarıda sert gücü, istihbaratı gücü. Ali Larijani de doktrinsel gücüydü. Hmm. Bu bildiğimiz vurulan. Şimdi görünmeyenler de var.
1: Zülkadir geldi ama ya, ne kadar
2: şimdi Trump etkili. Elinde istihbarat raporlarının olduğu için rejim değişiyor diyor. Onun diliyle. Mesela çok ilginç bir şey de esas liderlerini ben biliyorum. Söylemem öldürülür diyor. Hani belki laf atıyor ama esas lider dedi karar verici. Ben mesela biraz tepki dedim. Müşteba Hamaney nerede derken onun gül cemali ya da fiziki görünüş için demedim. Otoritesi nerede? Şimdi Ali Hamaney'e bakalım. Çok katı. Ali Hamaney ne derse o yani. Ama ondan sonra döneme baktığımızda tabii olağanüstü savaş şartlarında gerçekleşti. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sadece bir örnek vereyim. Dışişleri Bakanlığı'na İran'da rehber atar. Ali Arakçı şu anda. Arakçı İslamabad'dan döndü görüşmelerden. Hürmüz açık dedi. 12 saat sonra devrim muhafızları bir açıklama yaptı. Hürmüz kapalı. Sen kime sordun onu bırak. Arakçı yerden yere vurdular. Kalibaf nerede? Birden öne çıkan bir aktör. Şu anda Kalibaf nerede? İşte Pezeşkiyan'ın bu görüşmesi belki de Müşteba Hamaney'in eğer gerçekten görüştüyse oraya da kocaman bir soru işareti koyalım. Görüştüyse Müşteba Hamaney'in yavaş yavaş ipleri eline almaya başladı. Biz bunu krizi nerede gördük? Ali Hamaney'den sonra uzmanlar meclisi başkan seçimi yaptığında devrim muhafızları toplantıya girdi. Bu Türkiye'de atlandı. Girmezler. Orası uhrevi ne diyelim sistemin en şeylerinden biri. Devrim muhafızlarının orada ne işi var? Buna karşı baktılar iş gitmiyor. Dengelemek için kimi soktular toplantıya biliyor musun? Ali Larijani'yi soktular. Neden katledildiğini anlatmak için. Onun için Trump'ın Çin dönüşü tavrı çok önemli. Eğer Siyonist İsrail tekrar vuracağız derse çok dikkat etmemiz lazım. Bu çok önemli. Şimdi katılmıyorum. ABD'ye rağmen vuramaz. Hayır vururlar. Ben buna katılmıyorum. Siyonist İsrail ABD'ye vurdu yani.
0: Aslında bunu İrfan Bey'e sormak lazım. Şimdi çok enteresan bir tablo var. Çin, ABD kendileriyle ilgili olmayan başka bir ülke hakkında karar veriyorlar. Yani İran ortada yok. Hani üçlü bir görüşme falan olsa deseler ki bize anlayacağım da yani ta uzaklarda bir yerlerde birkaç bin kilometre ötede iki devlet İran konusunda anlaşıyor. İran'ın hiçbir dahli yok. Bir de savaşı belirleyen, süreci yöneten bir İsrail var. İsrail'in durumu ne? Amerika'da İsrail'le ilgili ne çok konuşuluyor önemli. İrfan Bey?
3: Çok önemli. Şimdi o noktaya geliyordum ağzımdan aldınız. Neden? Çok güzel özetlediniz Eray Hocam. Yani malın sahibi İran yok ortada. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri orada anlaşıyorlar. Neden? Şimdi ona gelmek lazım. Amerika İran'ın bu savaştan önce 28 Şubat'tan önce Nisan ayı itibarıyla yaklaşık günlük 3 milyon varillik bir üretimi vardı. Daha sonra bu savaşla birlikte 2.85'lere kadar düşmüş. Wall Street Journal'ın rakamlarına göre konuşuyorum. Şimdi buradan Çin 1.35 milyon günlük 1.35 milyon varil petrol alıyor. Bu ne anlama geliyor? Çin açısından Çin kendi petrolünün yani işte şu an itibariyle 2.85 dersek çok büyük oranını Çin'e satıyor İran. Çin de yaklaşık dış dünyadan satın aldığı petrolün %15-20'sini yani rakamlara vurduğumuz zaman yıllık 110 dolar şu andaki Brent petrol fiyatından baktığımız zaman yıllık 55-60 milyar doların büyük bölümünde yaklaşık bir 30 milyar dolara yakın Çin'e bağımlı. Donald Trump bunu çok iyi biliyor. Acaba diyorum, şimdi bilmiyoruz. Sadece burada konuşuyoruz, tartışıyoruz, istişare ediyoruz. Acaba diyorum Donald Trump şöyle bir şey mi söyledi Çin devlet başkanına, Xi Jinping'e? Gel ben sana bu petrolü vereyim. Amerikan petrollerini ben sana vereyim. İşte 10-15 dolar yine Wall Street Journal'a göre 10-15 dolar İran'dan Çin'in daha ucuz petrol aldığını biliyoruz. Gel ben sana bu petrolü oradan aldığından daha da ucuz vereyim mi dedi. Çin devlet başkanı buna evet mi dedi, hayır mı dedi. Bundan hiçbirini bilmiyoruz ama hiç şüphesiz Donald Trump İran konusunu Rusya ile konuşacağım demedi. Putin'le konuştu evet ama bir yere varılamayacağını çok iyi biliyorlardı. Ve Çin'le konuşacağım ben bu meseleyi dedi ve konuştu Donald Trump. O açıdan burada çok ciddi bir pazarlık var. Yani bu arada acaba diyorum Donald Trump'la Çin devlet başkanı Xi Jinping görüştü ya da görüşmeden önce Çin devlet başkanı İran'la istişare mi etti? Bunlar gelecek. Donald Trump'la ben bir araya oturacağım. Masada biz bunları konuşacağız. Sizinle gelin bir istişare edelim. Kibarcası istişare edelim. Hı hı. Şu anda Çin'e neredeyse petrol satışında mahkum konumunda. Yaklaşık işte bir 23 yıllık yine özel bir bilgi 23 yıllık bir anlaşma imzalanmış. Bir 1.35 milyon varil günlük, işte geride kalmış sanıyorum 20-21 yılı falan kalmış. Yani burada Çin'in bu kadar cüretkar olabilmesi, yani İran adına konuşabilmesi ve Donald Trump'a da tamam ben Çin'le işte konuştum, konuşmadan nasıl söyleyebilir böyle bir şeyi, bunu tabii bilmiyoruz şu anda. Bana göre Çin İran'la bir şekilde konuştu, kimle konuştuğunu bilmiyoruz. Mesut Pezeşkiyan, dolayısıyla Müştebe Hameney.
1: O açıklamalara dair bir barko hazırlamış arkadaşlar. Kısa bir süre seni barkomuzdan alacağız. Şimdi çünkü verilen mesajlar, şimdi Beyaz Saray'ın açıklaması gayet net. Eğer Çin tarafından yalanlanmazsa İran'ın aleyhine olan tüm kararlara evet demişler. Şimdi bunun yanı sıra karşılıklı olarak yapılan açıklamalara baktığımızda gerçekten de taraflar anlaşmış kendi aralarında, kendi çıkarları doğrultusunda. Tabii işin perde arkasında planları nedir ne değildir bilemeyiz ama mesela Donald Trump diyor ki Amerika ile Çin arasında ilişkiler her zamankinden daha iyi olacak. Çin lideri İran konusunda yardım teklif etti. ABD ve Çin'in ekonomileri birbirine bağlıdır. Son derece olumlu görüşmeler yaptık diyor. Xi de diyor ki Çin ve ABD arasındaki ortak çıkarlar anlaşmazlıklardan daha ağır basıyor. Çin ve ABD'nin başarısı her iki ülke için de bir fırsat. Her iki ticaret ekibi de genel olarak dengeli ve olumlu sonuçlar elde etti. Çin ve ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz dedi. Yani evet. İran'ıydı, şu suydu, bu suydu değil.
0: Biz... Hiç şu bu değil mi? Bak İran'ıydı, Rusya'sıydı bir kenara konulmuş.
1: Rusya'sı da.
0: Bak aynen yani.
2: Tabii şimdi
0: tamam mı? Çok
2: İran,
0: net
2: İran
0: yani.
2: Trump gelmeden önce Çin liderinin bir açıklaması var. Dünya diyor çok büyük, ikimize de yeter. ABD ve Çin herkese demedi. Hepimize demedi.
1: İkimize de yeter.
2: İkimize. Aslında küresel ekonomik pazarlığın olduğu bir zirve bu.
1: Rusya bu kadar güçsüzleşti Çin'i, mi ki bu kadar sistemden çıkartılmaya başlandı?
2: Yani şimdi bu ama Rusya'nın gücünden daha çok bu ekonomik paylaşım. Burada Trump hiçbir ABD başkanının yapmadığı bir şeyi de yaptı. Çin'i ekonomik başlıklarda ABD ile eşdeğer gördü. Yani Çin'in gücünü kabul etmiş oldu, ekonomik gücünü. Bunun teyidi ne? Getirdiği uçaktaki iş insanları, trilyon dolarlık, milyar dolarlık. Bu arada Elon Musk'la da paylaşmışlar, onu da uçağına barışmışlar. Onu da uçağına aldı. Bu başlıkta. Yani tabii Tayvan konuşuldu, İran konuşuldu, konuşulmaması imkansız. Ama ticaret. Şimdi tam net rakamı veremeyebilirim. Çin'in ticaret fazlası, dış ticaret fazlası yıllık 1 trilyon dolardan fazla.
4: 1.2.
2: Evet. Peki ABD'nin açığı ne kadar? 1 trilyondan fazla. 1 trilyon, o da o civarda aşağı yukarı. Şimdi hani bir yerde bir denge bulmaları gerekir. Diğer yandan çok az konuşulan ve gelecek yüzyılın savaşı bu alanda olacak. Olacak yer altındaki değerli madenler. Yani Çin bunda dünyada bir tekel oluşturmaya çalışıyor. Ama Trump ben Trump'la ilgili bir yazı yazdım. Yüzyılın uyanı. Trump çok uyanık. Sen diyor bunları yapıyorsun ama diyor petrolsüz yaşayamıyorsun. Şimdi Rusya petrolü Çin'i doyurmuyor. O boru hattı doyurmuyor. Sen diyor Körfez'e, İrfan Hocam çok iyi yakaladı. Körfez'e bağımlısın. Alabileceğin ülkeler kim? Venezuela bende.
4: O da bende.
2: Bak hayır, şok, Trump'ın mekanizmaya bakın. Venezuela bende, elde bir. Irak bende. Irak'la yaptığı anlaşma gereği Irak ABD'nin onayı.

0: olmadan petrol satamaz. Suudi Arabistan değişmedi. Hala Suudi Amerika. Amerika elde ne kaldı? İran. Yani şöyle Çin gibi bir ekonomi canavara öyle bir varille iki varille doymaz. Şimdi İran'a da ne yaptı?
1: Şimdi araya çok özür diliyorum, evet. Güngör, rakamı söyleyeceğim. İran petrol ihracatının yaklaşık %80'i 90'ı Çin'e gidiyor. %90. Çin'in toplam petrol ithalatının yaklaşık %12-13'ü İran'dan geliyor. Onun için Donald Trump Çin devlet başkanını seçti İran konusunu konuşmak için.
0: Evet. Şimdi bu rakam çok önemli. İran'da petrolsüz ayakta duramaz. Yani bu ablukayla Trump öyle kim verdiyse o aklı öyle bir hamle yaptı ki. Sen kapattın, sen de petrol. Bakın İran petrol satamazsa batar. Bu atlanıyor. Zaten 40 yıldır ambargo var ekonomisi yerlerde. Bu Ocak ayında Tahran'daki pazar çarşı esnafı neden çıktı?
2: Tabii.
0: Çıktı. Var, onun için bu şeyi bu sonuna kadar kullanacaktır Çin'e karşı. Bakalım Trump'ın açıklamaları ne olacak bundan sonra?
2: Son değerlendirmelerini de İrfan Sapmaz alayım. Amerikan medyası ne diyor? Bu ziyaretle birlikte savaşın seyrini birlikte değerlendiriyor mu? Onu da alalım. Ardından teşekkür ederim sana.
1: Şimdi bugün Fox TV muhabiri Donald Trump'ı, Beyaz Saray muhabiri Donald Trump'ı takip ediyor. Onun çok ilginç bir paylaşımı vardı. Diyor ki ABD gizli servisi ile Çin gizli servisi bir kavgaya tutuşmuşlar. Fiziksel bir kavga olmuş aralarında. Bir binaya girerlerken gizli servis silahlarını beraberinde sokmak istemişler. Onlar sokulmamasını istemişler. Sonra bir orta yol bulunmuş. Sorun çözülmüş. Tabii Çin devlet başkanının son derece sakin oluşu, son derece nazik oluşu dikkatlerini çekmiş Amerika Birleşik Devletleri ana akım medyasının. Donald Trump'ın diğer ülkelere gösterdiği o dik duruşu, o kabadayılığı burada yapamadığı o ayrıca bir dikkat çekmiş Çin devlet başkanı karşısında. O anlamda tabii yanında da işte
2: malum, o yemekte yapılan yaptığı konuşma o kadar dikkatli ki önündeki notlardan okuyor ve Trump'ın ilk diplomatik dili olarak da bazı onu, yorumlarda
0: yer alıyor. Ama İrfan Hocamanlar onu dışişleri ya da Beyaz Saray ekibi hazırlamış.
2: Muhtemelen.
0: Ben Trump konuşmuyor dedim. Yani şu anda Trump değil ABD konuşuyor. Bakın bir bu çok önemli.
3: Önceki yazıları da prompter'dan okuduğu yazılar da vardı. Yine bir orada de, da Trump çok konuşuyordu.
0: Bir de Trump çok şey yani diyelim bir sistem içinde hareketli değil. ABD'de gibi gayet böyle güçlü Amerika, ciddi Amerika geldi. Ve Çin'e...
1: Ve hiç duruş savaşını kullanmadı dikkat ederseniz.
0: Evet, İrfan Hocam ben şey diyorum...
1: Durmazdı, mümkün değildi durdurmak Trump'ı.
0: Sayın İrfan Hocam sizi bulmuşken ABD'den başka bir Trump göndermişler diyorum. Gerçek Trump'ı bırakmışlar.
4: İrfan Bey bu dublörü olabilir mi?
2: Çin malı. Çin malı Trump.
1: Dublörüne o fırsatı verdi.
4: Dublörü gönderdilerse bu Çin malı mı diye
0: soracaktım. Mesela orada şey de var. İlginç. Dışişleri Bakanı'nın Çin'e giriş yasağı vardı. Onu kaldırdı.
1: Onu kaldırmadılar. Çok güzel bir konuya geldi.
0: Evet, ama daha yani konu konuyu açıyor.
2: Şimdi onunla ilgili şey dedim. Yani koca koca adamlar derler. Koca koca ülkeler süper güçlerden bahsediyoruz.
3: Nelerle uğraşıyorlar.
2: Nelerle uğraşıyorlar.
0: Hocam şimdi alınmayanlar da varmış değil mi? Bazılarını da almamış. Dışişleri Bakanı'nı aldı.
1: Rubio meselesini bir netleştirelim. Rubio'ya ambargo konulduğu zaman eski Çince kullanılıyormuş. Marco Rubio demişler. Şu anda yeni Çince'ye geçilmiş. Harfine yakın olduğu için L harfini kullanmışlar. Rubio yerine Marco Rubio olmuş. Böylece ambargo etkisiz hale gelmiş. En azından Amerikan anarşi medyasının iddiası.
2: İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı.
1: Değerli orada, konuklarımıza da kolay gelsin.
2: Dünya medyasından bazı isimlerin dikkat çektiği konulardan birisi de şu masada tek bir kadının bile olmaması. İlginç demişler. Yani... normalde işte kadın yöneticiler, istihbarat başkanları vesaire de belki katılabilirdi. Ama iki ülkeden de bir kadın yöneticinin bulunmaması dikkat çekilmiş bir başka noktaydı. Şimdi devam edeceğim. Ardı ardına
4: ama
2: önemli gelişmeler yaşandı.
4: Bakın İrfan Bey de gitmeden...
2: analiz ekranımızı alarak...
4: Ama bir şu cümleyi söyleyeyim, buyurun. Bir rakam verelim de. Bakın şimdi İrfan Bey söyledi. Çin, yani İran... petrol ihracatının %90'ı Çin'e yapılıyor. Hı hı. Ama Çin petrol ihtiyacının yüzde kaçını İran'dan karşılıyor?
2: %12.
4: Anladınız mı? Yani kimin kime ne kadar bağımlı olduğunu göstermesi bakımından şu rakam bile çok çarpıcıdır bakın yani onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Şimdi Arife'den rica edeceğim yönetmenimizden bu İsrail'le ilgili son dönemde bölge bir hayli karışık olmaya başladı. Hatta buraya verebilirim.

0: İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili dikkat çeken bazı noktalar var. Orta Doğu'da hiç boş durmuyorlar. Gün görüyoruz aslında. Önce sizi davet edeyim. Ardından da sahadaki gelişmeler için Eray Hocam'ı da alacağım. Şimdi ardı ardına yaşanan gelişmeler dedik. Neydi Birleşik Arap Emirlikleri'nde? İran'a saldırılar sürerken Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği ortaya çıkıyor. Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Zayed'le görüşüyor. İsrail yönetimine göre bu ziyaret ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası haline geliyor. Tel Aviv, Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe bataryaları konuşlandırıyor, asker gönderiyor. Hatta önemli bir mesela, buraya bir madde daha eklersek, İsrail Süveyş kanalına alternatif olacak olan Ben Gurion kanalını Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte inşa etmek istiyor.
1: Oradan bir virgül, buna karşılık çok iyi bir başlık, sizi de tebrik ederim. İsrail bundan karşılık ne öneriyor Birleşik Amerikan Emirlikleri'ne, bilerek diyorum. Ne öneriyor? Basra'nın çıkışında yeni bir kanal öneriyor.
0: O halde
1: harita gelsin. Şimdi. Ben yeni dönemi sistemler savaşı olarak
0: anlatır.
1: Sistemler savaşı olarak tanımıyorum. Şimdi birincisi, konu başlığı olan Netanyahu'nun olası gizli olduğu Gazze kasabı Netanyahu'nun ziyaretini kim ifşa etti? Tel Aviv'deki Başbakanlık Ofisi. Gittiler, ifşa ettiler. Artık bunu, bu ziyaretin gerçekleştiği kabul ediliyor. Dubai yönetimi bunu ne kadar inkar etse de Netanyahu gizli bir şekilde gitti. Savaş şartlarında demir kubbe başka ve istihbaratı destek konusunda da ciddi tartışmalar var. Şimdi sizin az önce söylediniz buraya.
0: İsrail bayrağını.
1: Evet. Onu
0: böyle yapalım.
1: İsterseniz kaldırabilirsek. Şimdi bu sizin söylediğiniz Siyonist İsrail'in, bu da gayrimeşru bir şey, açmak istediği Kızıldeniz'den buradan Akdeniz'e bir tane kanal. Şimdi burada kanalla da ilgili ilginç bir şey var. Bu Süveyş kanalı bypass etmek demek. İlginç bir şey, şöyle göstereyim. Kanalın ucu nereye çıkıyor?
2: Gazze.
1: Hiçbir şey nedensiz değil.
0: Evet. Haritada bazen senkron sorunu olabiliyor.
1: Belki de buna bakalım. Harita bize yapay zekayla mesaj veriyor. Bunun yanında şu hattan izleyicilerimize gösterelim. Buradan bakın Eray Hocam, bu çok önemli. İsrail'in önerisi. Bu İran'ın baskısından kurtulmak için burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir toprağı var. Panama kanalı, özellikle petrol tankerleri için özel bir sistem.
2: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğini bypass edebilmek için Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından kuzeyden güneye doğru bir kanal açmak.
1: Evet.
2: Yani Ben Gurion'a karşı olur Birleşik Arap Emirlikler Gurion filan olur herhalde.
1: Onun da adını unuttum vardı. Yani diyorlar bunu da beraber açalım. İki kanal birden açalım. Evet. Hani bu olmaz. Biz şöyle diyoruz. Olmaz. Hani böyle bir anlattığımız bu kadar da olur. Vallahi Orta Doğu'da olmaz denen her şey oluyor. Burası Orta Doğu. Bundan dolayı ben bunu bir sistemler savaşı olarak adlandırıyorum. Bu çok önemli bir şey. Peki bunun işaret fişeği ne?
0: Şurada daha net açtı yönetmenimiz. İsterseniz yönetmenimiz, tam o kanalı.
1: Peki burada bunun teyidi ne Tolga Hocam?
3: Bu sırada şunu söyleyeyim. Ben Gurion kanalı yeni bir şey değil. Ama yani şimdi 5 yıl önce yeniden gündeme geldi. Yani çok daha eski ama 5 yıl önce yeniden gündeme geldi. Soğudu. Sonra yeniden gündeme geldi. Yani belli ki bu niet var. Zaman ve mekan kolluyorlar.
1: Şey ya, beraber yapalım diyor. İlk bu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Ortaklığımızı var. Ticaretle de tamam, daha çok perçinliyor.
1: Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, yani iş o kadar büyüdü ki OPEC'den ayrılmanın yanısı İslam İşbirliği demişim. Körfez İşbirliği Teşkilatı'ndan ayrılmayı da tartışıyor. Yani Suudi Arabistan'dan öyle. Aslında bu yeni değil. Bir izleyicilerimize bir bilgi. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri kavgası yeni değil. Bu Yemen'de de kavga ettiler sahada. Ne zamandır bir gerginlik var.
0: Sudan'da da karşı karşıyalar.
1: Sudan'da ettiler. Yani ne zamandır özellikle Bin Selman'la politikalarında bir karşıtlık var. Şimdi bu 44 günlük savaş zirve yaptı.
3: Suudi Arabistan kovunca emirlikleri tabii orada kırılma yaşandı.
1: Suudi Arabistan şundan rahatsız. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonizmin kontrolüne girmesi kendisine bir risk olarak görüyor. Az önce de söyledik, bakın bu kanal gayrimeşru. Bu kanal nereye çıkıyor? Gazze'ye çıkıyor. Evet. Hiçbir şey nedensiz değil. Bu aynı zamanda da Süveyş'i bypass

0: Suudi Arabistan kullanır mı? Örnek olarak veriyorum. Hani bu başka bir şey. İşte bunu çok iyi sorgulamak lazım. Yani Siyonist İsrail ortaya bir şey attığında, bir şey yaptığında bunu çok iyi analiz etmek lazım. Şeytani bir akılla karşı karşıyayız. O zaman soruyorum, buna Arap ülkelerini de mi dahil edecek? Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmalı'nda, Bahreyn İbrahim Anlaşmalı'nda başka ülkeleri zorlandığını da biliyoruz. İbrahim Anlaşmalı'nı biz konuşuyoruz da metnini hiç konuşmuyoruz. İbrahim Anlaşmalı ne anlaşması? İsrail'i tanımak değil ki. Mısır İsrail'i tanıyor ama İbrahim Anlaşmalı'nda değil. Örnek olarak veriyorum. Yani bu normalleşme hep ekonomik ve ticaret başlıklarında. Yani İsrail'in merkezinde oldu bir yeni sistemi kurmaya çalışıyor.
1: Çok özür diliyorum. Şimdi bu topraklar Birleşmiş Milletler tarafından İsrail toprağı değil. Burada işgal edilmiş Filistin toprakları var.
0: Tabii.
1: Haliyle böyle bir kanalın yapılması Birleşmiş Milletler nezdinde de mümkün değil.
0: Ya ben gayrimeşru dedim ya. Siyonist İsrail hangi hukuku tanıyor?
2: Bir kere
0: yani
2: şunu da söyleyeyim.
0: Birleşmiş Milletler dediğimiz tabela. Gazze'de çocuklar ölürken Birleşmiş Milletler'in birleşemeyen milletler olduğunu gördük. Birleşmiş Milletler'in bu kararları, Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha Dünya Savaşı çıkmasın diye kurulan Barış ve Güvenlik Teşkilatı Bosna'da öldü. 1992'de Hocalı katliamında öldü. Gazze'de çocuklar ölürken yerin dibine girdi Birleşmiş Milletler. Ya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendi personelini koruyamadı. Gazze'de BM personeli öldürüldü, katledildi.
1: Daha geçtiğimiz günlerde yani, Lübnan'da da öldürüldü.
0: Yani Birleşmiş Milletler hükümsüzdür. Yani Birleşmiş Milletleri böyle uluslararası hukuk diye bir şey yok. Uluslararası hukuk olsaydı bugün İsrail olmazdı. Bu terimleri de icat ettiler emperyaller. Uluslararası hukukmuş. Nerede Gazze'de uluslararası hukuk? Nerede? Şimdi, Binap'ta 168 tane çocuk katledilirken uluslararası hukuk nerede? Ama Batı'da, mutlu Batı'da bir tane, ki hiçbir insana bir şey olmasın. Hadi şöyle söyleyeyim, bir tane insan ayağa takılıp düşse ortalık ayağa kalkıyor. İşte dünyanın geldiği durum bu. Şimdi, burası Filistin'de.
1: Sistem tamam bu şekilde. Zaten bunun karşısındaki çaresizliğini, işlevsizliğini de biliyoruz. Çifte standartını da biliyoruz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bugün İsrail'le biraz önce saydığımız o anlaşmalarla ülkesine İsrail askerini tırnak içerisinde demir kubbe için dahi olsa sokmakla
0: bu yeni
1: Filistin
0: değil.
1: Konusunu kapattı.
0: Tolga
1: hocamın
0: zamanı riayet ederek Orta Doğu'yu takip eden her kişi kes bilir ki Dubai bu İsrail operasyonlarının bir istasyonudur. Siyonist İsrail, Orta Doğu'da herkes bu yeni değil ki.
1: Abu Dhabi mi Dubai mi?
0: Bakın Abu Dhabi daha çok, teşekkür ederim.
1: Bu, çünkü orada da bir rekabetten
0: bak,
1: bahsediliyor
0: ilginç,
1: ya.
0: Çok ilginç, çok ilginç. Siyonizm bunu ifşa etti. Yani bunu Netanyahu'nun gittiğini açıklamaları. Bu ne demek biliyor musun?
1: Bilerek mi yapıldı?
0: Tehdit ediyor. Şimdi 7 emirlikte ayrılmak isteyenler var. Yani evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin içi de şey değil. Bazı emirlikler şu anda onların da sistemi çok ilginç bir sistem.
2: Hatta İngilizler Suudi Arabistan'a kurdu. Dahil olmakla tehdit ediyor Abu Dhabi.
0: Yok, kendi işlerinde bağımsız yani. Tamam, Abu Dhabi işte yönetim ayrılıp merkezi ama her emirlik kendi içinde ayrı bir devlet.
1: Evet, yani o tamamen ülkeden de ayrılmayı yani, gündeme getirenler olduğu da
2: yani
1: ifade.
2: İsrail yani tamamen öyle bir noktaya getiriyor ki tehdidi, emirliklerin içerisinden ayrılıp Suudi Arabistan'a dahil olurum diyerek aslında yani o içerideki o kızışmış çatışma ortamını da bir şekilde kullanmaya çalışıyor.
0: Yani bu savaşın sonucunda biz yansımalarını çok göreceğiz. Benim her zaman dediğim bir şey var. Şeytan uyur, Siyonist İsrail uyumaz. Yeni planları.
3: Tabii müsaadenizle biraz Ben-Gurion kanalına şey yap. Şimdi Ben-Gurion kanalı.
1: Böyle buyurun hocam, Eray hocam. Şimdi, daha geniş
0: hocam,
1: bir
0: sahne de daha iyi.
1: Çünkü ekstra soracaklarım da var.
3: Tamam. Önce bir tarihi açıklama yapayım, ondan sonra çıkıp anlatalım. Şöyle ki Ben-Gurion denen Siyonist terörist öyle diyelim. Aslında Polonya doğumlu. 1888'di sanırım. Polonya doğumlu. İsrail'in kuruluşunu ilan eden adam. 1948'de ilk başbakan ve ilk savunma bakanı. Şimdi ama bu kanala bu adamın adının verilmesi bu kanal projesini bu adamın yaptığı anlamına gelmiyor. Daha sonra 1956 Süveyş krizi ve Arap-İsrail savaşları özellikle Süveyş kanalının İsrail tarafından yani Sina Yarımadası ve Süveyş kanalının ele geçirilememesi. Önce geçirilmişti biliyorsunuz Mısır'ın karşı taarruzuyla.
1: Şu kısım işgaldeydi.
3: İşgaldeydi ama daha sonra İsrail Mısır'ın İsrail'den burayı savaşla geri alması baktılar ki olmuyor. Burada küresel sistemde çok sinsi bir hesap var. O da şu, bakın bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri

0: üzerinden Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almak, yani İran'ı bypass etmek, ama aynı zamanda Kızıldeniz'i geçişini kontrol etmek suretiyle dünyadaki en önemli deniz rotalarına, enerji rotalarına sahip iki noktayı kontrol altına almak. Bak.
1: Ama bu çalışmaz.
0: Şimdi bu tabii çalışır mı çalışmaz mı, ona bakın çok çalışmaz. Enteresan hikayesi var hocam, onu konuşuruz. Diyorlar ki bak, o kadar gözü dönmüş ki bunların, hani şimdi çalışmaz diyorsunuz da o kadar gözü dönmüş ki şu diyorlar şeyi açabilmek için, İsrail'de şu kanalı açabilmek için öyle kazmayla, kürekle, iş makinalarıyla falan vakit kaybetmeyelim ya, nükleer silah kullanalım diyorlar. Bak bu kadar
2: kanalı gözü, açmak için.
0: Kanalı açmak için taktik nükleer silah kullanalım diyor. Gözü dönmüş bunların yani. Bakın. Yani bu kadar bu konuda ciddi.
2: 55 milyar dolar harcamayalım ki, maliyet olarak 55 milyar dolar gibi bir rakam, evet, ifade.
0: O
2: 55
0: da değil, milyar daha kısa,
2: harcamayalım. Daha, elimizde olan bombalardan kullanalım, he,
0: taktik,
2: açalım.
0: Taktik nükleer silah kullanalım. Bu kanalı açalım. Yani böyle şey öbek öbek onları birleştirelim. Hani o çukurlukları birleştirip bir kanal, böyle 50-60 metre derinliğinde bir kanal açalım. Yani bunu bile bakın tartışmışlar 1960'lı yıllarda Amerikalı mühendislerle beraber. Hala daha yani bundan vazgeçmiş değiller bakın. Olur olmaz hani Tolga hocam tabii ki olmaz diyor, mutlaka onda da gerçeklik payı vardır, ama bunu oldurmak için de bunlar gözü dönmüşçe her şeyi yapmaya da hazırlar, bunu da bilelim.
3: O zaman şu soruyu sorayım. Eğer hocam tarihi eskiden beri yaptıkları planları anlattı, Siyonizm, arzu ve öğüt, kanalları, sistemleri. Hı hı. Dünyayı bir Siyonizmin hapishanesine, Siyonizmin zindanına hapsetmek. Evet. Peki bizim planımız ne? Şimdi ben her zaman söylüyorum. Merhum Başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Tabaralık bir sözü var. Siyonist İsrail'de laftan maftan anlamaz. Anlayıcı tek şey güçtür. Şimdi bir Arap devleti, Birleşik Amerikan Emirlikleri, bilerek söylüyorum, Siyonist Başbakanı bir savaşta gelip ağırlıyor. Siyonistler ifşa etti ve İbrahim Anlaşmalarında. Bir bu kocaman bu soruyu sormazdı. Müslümanların ya da Gazze dostlarına, dostlarının planı ne? Şimdi Türkiye'nin başını çektiği bir süreç var.
2: Evet.
3: İşgal altındaki Filistinler işgali sonlandırmak, Gazze'de bir daha vahşet olmaması, başkenti Kudüs olan, Doğu Kudüs olan, egemen ve bağımsız toprak bütünlüğü olan bir Filistin. Bunun için mücadele veren, başta biz, dünya varken siz bunları yapıyorsunuz. İşte Siyonizmin kazandığı nokta bu. Yani vahşet uyguladı, kazanmak değil mi? Vahşet uyguladığı nokta bu. Bir Arap devletinin İsrail'e bunu yapması. Filistinli Araplardan söz ediyoruz. 1948'i Filistinliler ne der? Kara gün derler. Gayrimeşru. Dünya nasıl bir hale geldi? 1947'de bir Taksim planı var. Birleşmiş Milletler'in o zamanki. Diyor ki bir Arap devleti, Filistin demiyor, Arap devleti diyor. Bir Yahudi devleti. İsrail olarak tanımlamıyor. 48'de gayrimeşru bir şekilde ilan edildi, ama 1947'deki o Arap devleti, Filistin devleti hiçbir zaman kurulmadı. Bak işte biz bağımsız ve egemen olarak görüyoruz, tanıyoruz da dünyanın genelinde. Başkenti, para birimi, bayrağı, ordusu olan, yani hak etmiyor mu Filistinler bir devleti? Ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne soruyorum. Tırnak içinde siz çıkıyorsunuz kendi tabanınıza, tribünlerinize karşı diğer ülkeler için. Bahreyn'de İbrahim Anlaşmalarında. Filistin'e toz kondurmuyorsunuz. Kudüs özgür olacak. Ama el altından bunu yapıyorsunuz. Demek petrol Filistinlerden daha değerli. İşte bunu çok ciddi bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanımızın çıkıp dünya beşten büyüktür, alt okuması dünya Siyonizm'den büyüktür. Bunun altının doldurulması gerekiyor.
2: Tek liderdi. Artık bugün Avrupa'dan da benzer adımları görüyoruz. Benzer liderlerin
0: şöyle
2: sesinin
0: bak, sen
2: yükseldiğini
0: çok
2: görüyoruz.
0: Bir soru sordun. Tabii ben konuyu dağıtmamak adına söylemedim, ama hani Türkiye ne yapıyor dediniz ya. Bakın biz de Somali'deyiz. Aden Körfezi'ndeyiz. Bakın işte büyük devlet olmak budur. Tamam mı?
2: Somali'deyiz, Sudan'dayız.
0: Hayır. Ya bunlar tesadüf değil. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği, özellikle dış politikadaki dehası, hakikaten yani o stratejik derinliği görüyoruz. İsrail burada Ben Gurion'u kazmaya çalışırken biz Aden'deyiz. Bakın biz Aden'e yerleştik. Yani nasıl oradaki insani olarak oradaki Somalili kardeşlerimizle kaynaşarak insani bir şekilde, hümanist bir şekilde onlara destek vererek onların ülkelerinde bağımsız bir şekilde yaşamalarını, özgürlüklerini temin ederek varız bakın. Bu çok kıymetli. Bakın bu çok kıymetli. Zorla, zulümle abat olunmuyor. Asıl gönülleri fethedebilmek, Türkiye'nin oradaki dostluğu ve kardeşliği orada bizim siyasi sınırlarımız ötesinde medeni sınırlarımızı kalıcı hale getiriyor.
2: Şu,

0: Şimdi devam edeceğiz. Sizlere biraz dinlendireyim Güngör Yavuzarslan. Eray Hocam sizleri davet edeceğim. Merhaba. Bu arada bu yaşananlara Arakçı çok sert tepki gösterdi. İran güvenlik birimlerinin uzun zaman önce liderliğimize ilettiği şey artık ortaya çıktı. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek.
1: Bravo.
0: İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İran halkıyla düşmanlık akılsızca bir kumar anlamına gelir.
1: Bak, bu şu sözler Arakçı. Var ya, bence tarihi sözler. Çünkü daha önce bu savaş esnasında hep şunu söyledik. İran'ın asıl düşmanları ABD ve İsrail değil. Bakın Tahir Bey, tekrar ediyorum. İran'ın düşmanları ABD ve İsrail değil. İran'ın içindeki ABD ve İsrailler. Anladınız
0: mı? İran'ın içindeki.
1: Yani işte bu tam olarak da bu. Ve biz hep şunu merak ediyorduk. Ya arkadaş, bu kadar içinizde casus var. Hakikaten İran'ın ulusal güvenliği bakımından inanılmaz bir hassasiyet oluşturuyor, tehdit oluşturuyor. Bakın, içerideki düşman, vücudunuzun içindeki düşman dışarıdakinden çok daha tehlikelidir. Çok daha etkilidir, tamam mı? Hele beyninize yerleşmişse. Şimdi anlıyorum ki ben Pezeşkiyan'ın sözlerinden bu hesap görülüyor. Haniye'nin şehit edilmesinin hesabı görülüyor. Reisinin helikopterinin suikaste düşürülmesinin hesabı görülüyor. Bakın yine işte İran'ın lideri Hamaney'in, Ali Hamaney'i öldürülmesinin hesabı görülüyor. Bence yani şöyle ayırıyorum ben, bir güvenlik uzmanı olarak, askeri uzman olarak, İran'ın harp gücü, harbe hazırlanması bir tarafa, inanın şu yapılanlar bu harp hazırlığından daha önemli. Bak, bu kadar net söylüyorum. Ve burada anladığım kadarıyla bu sözlerden İran bu konuda bir yol almış. Bu çok önemli. Bakın, tabii ki bir devlet başkanı insan.
0: Temizliğe kendi içinden başlayarak körfeze açacak, ardından da.
1: Önce kendi içini temizlerse İran, dış düşmanlarla İran'ı yıkmak mümkün değil. Bakın, önce onu söyleyeyim. Ve zaten Müşteba Hamaney'in, yani burada radikal kesimi bastırıp, radikal nasıl oluyorlar? Radikalin içindeki casuslar aslında o grupları radikal hale getiriyor, tamam mı? Hepsi iç içe geçmiş matruşka politiği.
0: Ahmedinejad'ın da sanırım bir açıklaması vardı, eski cumhurbaşkanı. İşte Mossad'la, İsrail'le mücadele için özel bir istihbarat birimi kurduk.
1: Başındaki adam da Mossad
0: ajanı çıktı. Başındaki adam Mossad çıktı. Evet.
1: Ama en azından onu da tespit etmişler. Bakın, tespit edemeye de bilirlerdi, tamam mı?
0: Mesela Lübnan'da da benzer durum yok mu Hizbullah içinde?
1: Ama şunu söyleyeyim, müsaade edin. Ona geçeceğiz. Yani tabii neticede devlet başkanı, İran devlet başkanı bir insan. Yani yaralanabilir. Bilincini kaybedebilir. Sakat kalabilir. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda ABD başkanı kör değil miydi, şeyle çıkıyordu filan. Bunlar olabilir. Bunlar insani. Ama şu önemli. Müşteba Hamaney, anladığımız kadarıyla, yani şu ana yakinen takip ediyoruz çünkü her bir açıklaması var mı filan. Müşteba Hamaney yaralanmış ama devleti yönetecek kapasitede de sağlıklı. Bakın, bu çok önemli. Yaralanmış çünkü doğal olarak şimdi bir harp halindesiniz. Yani o halde yaralı böyle işte, ne bileyim, Allah göstermesin, istemem tabii ama yani yüzünüzün bir tarafı yırtılmış ya da işte kafanız dağılmış,
0: ampute edilmiş
1: filan, yani şimdi bu halde hem de tam bu savaş ortamında halkın karşısına çıkmak, moral vereceğim deseniz bile moralsizlikte sonuçlanır.
0: Motivasyonu
1: düşürür. Dolayısıyla çok akıllıca hareket yani. Ha, gösterilmiyor. Deniyor ki işte güvenlik açısından doğrudur. Güvenlik de çok önemli. Zaten ölümden kurtuldu. Hani şu aşamada böyle bir pozisyon almasını ben İran'ın çok haklı görüyorum. Ama daha önemlisi hem içerideki Mossad ve CIA ajanlarının temizlenmesi, ama aynı zamanda özellikle Müşteba Hamaney'in ipleri eline alıp, hani tamam mı, önce merkezde bir siyasi dengeyi kurması. Ben bunu askeri açıdan şöyle anlıyorum, daha önce söylediğim için, çünkü ben dedim İran'ın ilk yapacağı iş merkezle taşlarının bağlantısını sağlayıp mozaik sistemini kapatacaktır. Ve öyle de oldu, bakın. Tam da öyle. Şimdi bu akıllı bir devlet adamının devlet sisteminin yapacağı şeydir. Bunu görüyoruz. Bu iyi bir şey İran için. Yani bundan sonra ABD'nin işi hiç kolay değil. Onu söyleyeyim. İsrail'in işi hiç kolay değil.
0: Şimdi İsrail'de boş durmuyor. Şimdi işte ne konuştuk? Dedik ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde mesela asker üstlenmesi. Bu açık açık üstlendi yani. Demir kupa falan. İsrail askeri şu an Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Evet, öyle. Hatta o biliyorsunuz birkaç gece

0: önce bu Bender Ağmaz limanını vurdular filan ya.
1: Evet.
0: Mesela o zaman o gün 5 tane İsrail tanker uçağı bir bayeden kalktı. Ve yani bir yakıt ikmali bir şeyler oldu o gece yani, tamam mı?
1: Bir konu daha var.
0: Buyurun. Yani doğru,
1: şimdi
0: şu an İsrail ne diyelim? Körfez'in doğusun batısında İsrail var, batısında da baye var yani. Öyle diyelim yani. İkinci İsrail durumuna döndü baye.
1: Peki şimdi eleştirel değil de farklı bir açıdan yine bir ihtimal değerlendirerek
0: Tabii.
1: soracağım. Bir Orta Doğu haritasına şuraya baktığımızda şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bu savaşta evet İsrail'e yakın müttefikliği vesaire diğer Körfez ülkeleriyle fikir ayrılıkları İran tarafından en çok vurulan ülke oldu. En çok füze ateşlenen.
0: Tabii, 4000 civarında.
1: Evet, ülke İsrail'den bile daha fazla.
0: 2000 küsur İsrail, 4000 civarında da bir baye.
1: Şimdi
0: vurulmuş
1: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail demir kubbesini getirdi ama bir de Mısır uçaklarını getirdi buraya.
0: yani.
1: Şimdi burada da Suudi Arabistan'la restleşmesi diyoruz. Mısır geldi buraya konuşlandı. İran'la restleşmesi diyoruz. İsrail geldi konuşlandı. Acaba Birleşik Arap Emirlikleri tüm cepheleri de düşünerek kendini bir şekilde garanti altına almaya ya da kendince şu bölgede bir güvenlik şemsiyesi oluşturmaya çalışıyor olabilir mi? Ya da Mısır ne alaka diye, çünkü sorduğumuzda ancak akla bu geliyor.
0: Doğru söylüyorsunuz. Onu açıklamak çok zor. Belki Tolga Hoca açıklar ama ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir devlet aklıyla artık hareket ettiğini düşünmüyorum. Bakın bunu
2: Hocam
0: söyleyeyim.
2: zaten
0: O yüzden
2: devlet
0: bir önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer bu Ben-Gurion limanıyla burada bir bayede şu bölgede bir kanal açılmaya kalkarsam büyük bir ihtimal İran da buraya çıkarma yapar. İran buna müdahale eder yani.
1: Şuradaki kanala.
0: Evet, buradaki kanala eğer başlarlarsa, böyle bir şeye teşebbüste bulunurlarsa, çünkü İran için Hürmüz Boğazı'nın kontrolü nükleer silah kadar önemli. Yani İran bunu vermez. Hele şu an İran toparlanıyor. İran birinci savaşı kazanmış durumda. Bakın yani taktik durum üstünlüğü tamamen İran'da. Yani İran burada dengeleri kendi aleyhine değiştirecek başka bir şey yapın. Ne olur biliyor musunuz o zaman? Burada bakın, bir adım sonrasını düşünün. Satranç gibi Tahir Bey. Yani buradan kanal açılırsa anında burayı kapatırlar.
1: İran direkt çıkarma yapar.
0: İran'ı kapatırlar. Yani boğazı kapatırlar. İran'ın enerji ithalatını keserler. Çünkü buradan zaten enerji ithalatı yapıyor. İran'ı durduk yere doğal olarak savaşmadan teslime zorlarlar. İran buna izin vermez bakın. Anladınız mı? Yani askeri müdahalenin altyapısında ekonomik ve siyasi gerekçeler oluşur eğer burada bir kanal durumu vesaire olursa.
1: Tolga Hocam, sizin bir yorumunuz var mı bu Mısır konusuyla ilgili? Yani evet İsrail geldi ama Mısır da geldi. Burada nasıl bir sizce politika yürüttü İsrail?
3: Şimdi
1: Düzeltiyorum. Birleşik Arap
3: Birleşik
1: Emirlikleri.
3: Arap Emirlikleri kendine yeni bir konum bulmaya çalışıyor. Onun da farkındayız. Yani burada bir şekilde diğer devletlerle, diğer Orta Doğu devletleriyle de arasında yeni bir konumlanmaya çalışıyor. Mısır burada iyi bir atlama tahtası olarak görev yapacak olabilir. Yani Mısır uçakları buraya bir süre önce talep etmişti emirlikler bunu. Yeni değil aslında. O yüzden yani belki de savaştan önce bile talep etmiş olabilir. Bu uçakların gelmesi nispeten yeni. Ve gelen uçakları da yani Sisi biliyorsunuz gitti orada teftiş etti vesaire orada bir araya geldiler. Yani burada bu uçaklar uçmayacak diyor Sisi mesela. Uçmayacaksa neden buraya konuşlandı? Ama yani burada bir denge arayışı var. Yani kendi içinde bir denge arayışı var emirliklerin. Bunu göz ardı etmeyelim. Bir de bu Hürmüz'le ilgili şunu da söylemek lazım. Şimdi böyle bir kanal projesi yani bir kere yani çok mantıklı değil zaten. Emirliklerin de bunu uygulayabileceğini çok zannetmiyorum. Çünkü burada yerleşim yerleri var. Yani mesela şeyde büyük çoğunluğu çöl. O Ben Gurion kanalı üzerinden konuştuğumuzda. Çölü delmek nispeten kolay. Aynı Mısır'da Süveyş kanalının olduğu gibi. Ama burada bu kadar yani ne kadarı çölden geçecek vesaire. Hadi bunu da geçtim. İran'ın en son açıkladığı bir kendince bir yetki alanı var biliyorsunuz. Yani kabul edilebilecek bir şey değil ama İran bunu böyle açıkladı. Bu Fujairah Limanı'nın daha güneyinden başlıyor doğuda. Batı'da da yine İr...

0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin birçok bölgesini içine kapsayacak şekilde kapatıyor. Yani burada burayı kazmaya gelecek olan ilk gemi vurulur. Hani i̇lk az önce Eray Hoca'nın söylediği nokta.
1: Burada iki önemli haber var hocam.
2: Ben de ondan sonra bir yorum yapayım. Evet, müsaade ederseniz.
1: İki önemli haber var. Birisi İsrail basını tuzak diyor. Kendi tuzağımıza düştük diyor. Lübnan'la, Hizbullah'la ilgili. Diyor ki Hizbullah'ın İHA'ları sahadaki dengeleri değiştirdi.
2: Doğru.
1: İsrail kendi kurduğu stratejik tuzağa düştü. Kayıpların önemli kısmı İHA saldırılarından kaynaklandı. Tehdit uzun süredir biliniyordu. Ancak gerekli önlemler zamanında alınamadı. Hizbullah'ın İHA gücünü yok edemedik ifadesini kullanıyor. Bir diğer taraftan da Amerikan basını da diyor ki ya diyor Amerika'nın da gücü tükeniyor. Biz doğru. Hep şimdi İran'ın kapasitesini konuşuyoruz. Hizbullah'ın dayanıklılık gücünü konuşuyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri New York Times'ta mesela evet. O da diyor ki 1100 uzun menzilli gizli seyir füzesi kullandık ki stoklardaki miktarla eşit bu.
2: Doğru.
1: 1000'den fazla Tomahawk kullanıldı. Bir yılda tedarik edilenin 10 katı 1300'den fazla Patriot kullanıldı. Bunun üretimi 2 yıldaki üretime denk. Haliyle artık Amerika'nın da İsrail'in de sahada gerçekte yüzleştiği dönem başladı deniliyor.
2: Doğru efendim. Bu bilgiler doğru. O yüzden İran'ın savaşını daha fazla götüremediler. Yani bu ateşkes ABD için bir mecburiyetti. Zaten ne oldu? Tamam dedi, biz dedi ateşkes ilan ediyoruz dedi. Aynı 12 gün savaşındaki gibi. Durdu yani. Sömürgeciler İran'a yönelik saldırıyı durdurdular. Zaten İran da kendini savunuyor. Durdu. Bir ateşkes oldu. Yazılı bir anlaşma var mı? Bakın yok.
1: Evet.
2: Sadece sözlü. Donald Trump söyledi. İran da tamam dedi. Biz de dedi saldırmıyoruz yani. Ama neden? Çünkü bakın birinci harekatın maksadı kısa sürede lider odaklı saldırıyla İran'ı kontrol etmekti. Rejimi çökertmek, yeni bir sistem kurmak ve onun üzerinde bütün İran. Bu olmadı. Ama neticede kısa süreli planlandığı için askeri harekatın lojistik boyutu da 40 gün sürebildi.
1: O zaman şu
2: daha
1: iki
2: fazla, daha fazla devam edemedi yani.
1: Kral çıplak diyor.
2: Bravo.
1: Amerikan basını da, İsrail basını da, orada Amerikan ordusunun yaşadığı durum, burada da kibir ve aşırı özgüven diyor. Doğru. İsrail. İsrail'in son durumunu İsrail basını diyor ki kral çıplak.
2: Aslında İsrail'in durumu bundan daha vahim.
1: Daha da vahim.
2: Bakın yok efendim işte gerekli tedbirler alınamadı. Ya kardeşim zaten elinizde bir imkan olsaydı alırdı İsrail bunu, tamam mı? Yapamadı. Hı. Yani yok. İsrail'in de sonsuz nihai, İsrail tanrı değil ki yani haşa. Yani İsrail'in de sonsuz bir gücü falan yok. Tıkandı işte. Bitti. Ve o kadar 2000 kişiyi öldürdüler şeyle, çağrı cihazlarıyla falan. Ona rağmen Hizbullah bakın hala tarihi yazıyor. Sopa yiyip evet. Çıktılar.
1: Gerçekten.
2: Bu dronlarla kaç tane tank vurmuşlar. Tank tabur komutanı dahil kaç kişi öldü yani İsrail ordusundan. İsrail de artık tıkandı da bunlar hala kral çıplak diyemiyor yani. Bakın tam askeri karşılığı bu. Yani şunu biz sorarız. Efendim işte bilmem ne gerekli tedbirler anlamada bilmem. Ya şunu sorarız. Gerekli tedbirleri alabilecek kabiliyetin var mıydı da alamadın? Yoksa gerçekten bir ne bileyim göremedin mi? Stratejik derinlikten yoksa. Yani ellerinde imkan yoktu. Yoksa Hizbullah'ın ne yaptığını ne ettiği konusunda ben haber aldıklarını eminim yani. Hani bu mümkün. Ama bazen haber alsan bile yapabileceği yani gücün yoktur, yapamazsın. Tam olarak da İsrail aslında bu savaşta İsrail de kendi çöküntüsünü yaşamaya başladı. Bakın bu çok önemli. İsrail de çok farklı şeyler bundan sonra görebiliriz. Çünkü
1: o görüntüler sizin daha uzmanlık alanınız. Yani bunların Hizbullah tarafından bu şekilde yayınlanıyor olabilmesi bile
2: değil mi?
1: İsrail'i küçük düşürmeye yetiyor kendi vatandaşları.
2: Yok yok, İsrail'i mahvetmeye yetiyor. Bırakın küçük düşürmeye filan. Bu şimdi drone orada boş mu durdu? Gitti bir yere vurdu yani evet. Şimdi. Şimdi ne oldu bakın? Dikkat edin ABD'nin gemilerle İsrail'e acele bir şekilde götür. Ne vardı? O şey konteynerle tank vardı ya. Zırhlı araçlar. Çünkü vuruldular bunlar. Tank vardı. Bakın aman bir şey yani Hizbullah'ın karşı taarruzundan filan korktular herhalde. Ben öyle anlıyorum. Yani o Hizbullah bize karşı taarruz yapar karadan girer diye hemen bunlar zırhlı araçları falan apar topar İsrail'e getirdiler. Ama olmaz yani bu şeyle falan. İşte gördünüz ABD'nin de

0: durumu. Şimdi ne
1: yapabiliriz? Yayının başında siz dediniz ya, bu savaş drone savaşları.
0: Drone savaşları efendim.
1: Ve İran'da Hizbullah da düşmanını dronlarla avladı.
0: Peki Türkiye'nin yıllık drone üretim kapasitesi ne kadar? 5 milyonun üzerinde. Buradan da söylemiş olalım.
1: Yıllık drone üretim kapasitesi.
0: Yani bizim İHA, SİHA ve drone toplam üretim kapasitemiz yıllık 5 milyonun üzerinde. İnanamıyorsunuz değil mi? Ama şuna inanıyorsunuz. Efendim işte Türkiye İHA piyasasının %65'ine dünyada hakim diyoruz değil mi? Peki dünyada üretilen ne kadar? Yaklaşık 10 milyon civarında. %65'i ne yapar? 5 milyon üzerinde yapar. Tamam, ben tabii 10 milyondur, 8 milyondur onu tam bilemiyoruz. Tahmini çünkü kaynakları araştırdım. Hani tam da böyle drone harbinin, yani modern harp konseptinin drone odaklı yükseldiği bir dönemde Türkiye'nin harp kabiliyetine bakın yani. Tamam mı? Hani o yüzden öyle artık bak son cümle şunu söyleyeyim. Türkiye artık savaşılamayacak kadar büyük bir ülke. Tamam mı? Bundan sonra tutup da yok şu bize saldırırsa ne olur tutup da o ülkeleri böyle yüceltmeye kimse kalkmaz bilinçaltına. Artık kimse öyle bir şey cesaret edemez, denemesinler bile. Savunma sanayimizi zaten ayrıca anlatıyoruz ama hakikaten İsrail özellikle kara unsurları perişan halde efendim.
1: Peki.
0: Yani ben bu saatten sonra Lübnan'da da hava saldırılarının dışında bir başarı sağlayabileceklerini düşünmüyorum ama...
2: Bayağı üzerinden
0: Körfez'de çok tehlikeli oynuyorlar. Muhtemelen Mısır'da biliyorsunuz 35 milyar dolarlık bir enerji anlaşması yaptı. İsrail'in bir anlamda yönlendirmesi ya da etkisiyle orada bulunmak durumunda kaldı ama Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İran'a yönelik bir inisiyatif alacağını da düşünmüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Tolga Sakman. Çok teşekkür ediyorum. Güngör Özarslan.
2: Saygılar efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ardı ardına sıcak gelişmeler yaşanıyor hem sahada hem masada. Bizler Gece Ajansı'nda şimdilik aktaracaklarımız bu kadar ama devamını birazdan Sinan Tatlıağ Haber Gelir'de sizlerle birlikte paylaşmaya devam edecek efendim. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler artık 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Astana'da Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Kazakistan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisi ifadesini kullanan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Forumun ardından yapay zeka merkezini ziyaret eden Başkan Erdoğan, onuruna düzenlenen resepsiyona da katıldı.
1: Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: Türkiye ve Kazakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çekti. İşbirliğinin her alanda artırılması için çabaların sürdüğünü söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
1: Küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor.
2: İki ülke arasında imzalanan anlaşmalara dikkat çeken Erdoğan, enerji, lojistik ve teknoloji ortaklığındaki potansiyele vurgu yaptı.
1: Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz.
2: Başkan Erdoğan, iş forumunun ardından Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ni de ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililerden merkeze ilişkin bilgi alan Erdoğan, ekranlara yansıtılan Türkiye ile ilgili videoyu izledi.

0: Onuruna düzenlenen resepsiyona da katılan Erdoğan, sabah saatlerinde Astana'dan Türkistan'a geçecek.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Çin ziyareti dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. Stratejik rakip olan iki ülkenin liderleri kameralar önünde hem dost hem de rakibiz mesajı verdi. Tayvan meselesinin konuşulmadığı Trump-Xi zirvesinin hemen ardındansa Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada ABD ve Çin'in İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştığı duyuruldu.
0: ABD ile Çin anlaştı. İran'ın nükleeri olmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti.
2: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
3: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız.
0: Çin lideri Jinping, ABD Başkanı Trump'ı Büyük Halk Salonu olarak bilinen devlet binasının kapısında karşıladı. Törende liderler birbirlerine heyetleri tanıttı. Resmi törenle karşılanan ABD Başkanı, milli marşların ardından askerleri selamladı. Trump onuruna top atışları yapıldı. Askeri geçiş töreni düzenlendi. Daha sonra liderler heyetler arası toplantıya geçti. Anlaşmazlıklara rağmen karşılıklı işbirliği vurgusu vardı.
3: Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
2: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
0: ABD Başkanı ile Çin lideri düşmanlık tüm dünyaya zarar verir deyip dostluk mesajı verdi.
3: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
2: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir.
0: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Tarafların Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığını açıkladı. Kriz başlıklarından biri olan Tayvan meselesi ise gündeme getirilmedi. ABD Başkanı Trump adına verilen yemekte de samimi görüntüler kayda geçti.
2: Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
3: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
0: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e yaptığı ziyaretin yankıları sürerken Çin basınına yansıyan sıra dışı bir detay da gündem oldu. Pekin yönetiminin 2020'den bu yana yaptırım uyguladığı Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çin'e sahte isimle kabul edildi. Adının Çince yazılışı değiştirilen Rubio ülkeye Marco Lu adı altında giriş yapabildi.
0: Pekin yönetimi kendi yaptırımını deldi. Çin'in istenmeyen kişiler listesindeki Marco Rubio ülkeye sahte isimle girebildi. 8,5 yılın ardından Çin'e giden ABD Başkanı'nın tarihi ziyaretine ilişkin ilginç bir detay gün yüzüne çıktı. Pekin'in 2020'den bu yana yaptırım altında tuttuğu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'a eşlik edebilmesi için sıra dışı bir diplomatik manevra yapıldı. Rubio'nun soyadının Çince yazılışını değiştiren Pekin yönetimi resmi belgelerde bakanın ismini Marco Lu olarak gösterdi. Böylece Pekin yönetimi yaptırımları resmen kaldırmadan Rubio'nun ülkeye girişine izin verdi. Basına yansıyan detaylara göre söz konusu hamle küçük bir kelime oyunuyla mümkün oldu. Çinli yetkililer Rubio'nun soyadındaki ilk heceyi farklı bir Çince karakterle yazarak Lu şeklinde kullandı. Bu değişiklik teknik olarak yürürlükte kalan yaptırımlara rağmen Rubio'nun ziyaretinin önünü açtı. Rubio'ya yönelik Çin yaptırımları, Florida senatörü olarak görev yaptığı döneme dayanıyor. Kongrede sık sık Çin karşıtı söylemlerde bulunan Marco Rubio, Hong Kong protestolarına verdiği destek sonrası 2020'de yaptırım listesine alınmış ve istenmeyen kişi ilan edilmişti.
1: Rusya, Ukrayna hattındaki 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar tüm hızıyla yeniden başladı. Ukrayna'yı son dönemin en şiddetli saldırılarından biriyle vuran Rus ordusu, başkent Kiev'i 56 füze ve 675 İHA ile hedef aldı. 20'den fazla noktada patlama yaşandı. Füze isabet eden 9 katlı apartman yıkıldı.
4: Füzeler ateşlendi, kamikaze dronlar havalandı. Birbiri ardına yaşanan patlamalar geceyi böyle aydınlattı. Ukrayna'da 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar tüm hızıyla yeniden başladı. Kiev'i son haftaların en şiddetli saldırısıyla hedef alan Rus ordusu, Ukrayna başkentine füze ve drone yağdırdı.
5: Bu saldırı daha önce hiç hissetmediğimiz bir korkuydu. Hayatımızın en korkunç gecesiydi. Daha doğrusu tüm savaşın en korkunç gecesiydi. Hepimiz burada öleceğimizi düşündük.
4: Ukrayna istihbaratı büyük kısmı havada engellenen saldırıda en az 56 füze ve 675 kamikaze drone'un kullanıldığını açıkladı. 20'den fazla noktada patlamalar yaşandığı bildirilirken en büyük hasarı ise Rus füzesinin isabet ettiği bir apartman aldı. Vurulan 9 katlı apartman yerle bir oldu.
6: Ön verilere göre Kiev'deki binaya KH-101 füzesi isabet etti. Bu füze yılın ikinci çeyreğinde üretildi. Bu da Rusya'nın küresel yaptırımları aşarak füze üretimi için gerekli bileşenleri ithal etmeye devam ettiği anlamına geliyor.
4: Enkaza dönen binada can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken arama kurtarma çalışmaları gün boyunca devam etti. Bazı siviller yaralı olarak kurtarılsa da çok sayıda apartman sakininden hala haber alınamıyor.
1: İsrailliler Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyona daha imza attı. Fanatik Yahudiler aşırı sağcı iki bakanın eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailli Bakan Ben-Gvir provokasyonun dozunu artırarak Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açtı.
4: Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünü bahane ettiler, yine çirkin bir provokasyona imza attılar. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, kutsal mabedin avlusunda İsrail bayrağı açarak sloganlar attı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Kudüs günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açarak yeni bir provokasyona imzasını attı. Ayrıca çok sayıda fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın Megaribe kapısı önünde toplandı. Avluya kadar giren İsrailliler, danslar ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu, dini ritüeller gerçekleştirdi. Baskına İsrail'in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı, aşırı sağcı Yitzhak Vassellaaf da eşlik etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen bu baskını kınadı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.
1: Irak'ta yeni hükümet güven oyu aldı. Yeni başbakan Ali Ezzeydi bakanlarıyla birlikte yemin ederek görevine başladı. Türkiye'den Irak'ın yeni hükümetine destek açıklaması geldi.
4: Irak'ta yeni hükümet kuruldu. Başbakan Ali Ezzeydi güven oyu alarak göreve başladı. Mecliste gerçekleştirilen oturumda Başbakan Zeydi ile kabinede yer alacak 14 bakan mutlak çoğunlukla güven oyu aldı. Başbakan Zeydi ve bakanlar mecliste yemin ederek resmen hükümeti devraldı. Kabinede toplam 23 bakanlık bulunuyor. İlk etapta 14 bakan göreve başlarken kalan bakan adayları için ilerleyen günlerde yeni oturum düzenlenecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Irak'ta

0: yeni hükümetin kurulmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz. Türkiye olarak Irak'ın çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz ifadesine yer verildi.
1: AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek geldi. Erdoğan, Köksal'dan hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini istedi. AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanında olduklarının altını çizdi. Bu arada AK Parti'ye önümüzdeki günlerde yeni katılımlar bekleniyor.
2: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye geçen eski CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tam destek verdi. Başkan Erdoğan Köksal'a tehditlere aldırış etme, Afyon için yeni projelerimiz var dedi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
3: Köksal'a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyen Başkan Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını vurguladı. Beraberliğe her daim önem verdiklerinin altını çizdi.
2: Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
4: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
3: Ayrıca AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantının samimi bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi. Partiye katılan Köksal'ın da moralinin yüksek olduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde katılımların süreceğine işaret etti.
1: Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 23'ü yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi ile ilgili ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlattı. MASAK tarafından hazırlanan raporlar ve müşteki ifadelerinden edinilen bilgilerle ihalelerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce kiralama ve organizasyon şirketleri üzerinden haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 33'ü belediye personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 23'ü yakalandı. Belediyede yapılan aramada da bazı evrak ve dijital belgelere el konuldu. Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verirken cep telefonunu getirerek Özgür Özel'e olan yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi. CHP'den yazışmalarla ilgili Photoshop yorumu geldi.
5: Başkasına başkan, sen yaptı biraz.
6: Özkan Yalım, etinden, sütünden, tırnağından, derisinden yararlanacaklar. O ek ifadenin al görüntülerini Photoshop yap, başka yerlere yayınla.
3: İtirafları görmezden geldi. Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki yazışmaların Photoshop olduğunu savundu. Savcılığa talepte bulunduklarını dile getirdi.
6: Sayın Genel Başkan'ın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuru yaptılar. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının içeriğindeki fotoğraf ve görsellerde dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir.
3: Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan

0: Ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel'le yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi. Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valizde ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel'le yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özkan Yalım'ın itiraflarına rağmen Akçeli iş yok dedi.
1: O mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar, söz edilen yazışmada Akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir gazeteye verdiği röportajda onca itiraf, yolsuzluk ve rüşveti görmezden gelerek siyasi partilerden destek istedi. Hedefin kendisi olduğunu savunarak partililere arkamda durun mesajı verdi.
2: Peş peşe gelen itiraflar, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları CHP sancılı bir dönemden geçiyor. Peki tüm bu gelişmelerle ilgili perde arkasında neler konuşuluyor? Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde son durum ne? Mutlak Butlan davasından çıkacak olası kararlar partiyi nasıl etkiler? Soruların yanıtları ve daha fazlası sıradaki kulis haberimizde.
3: Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
0: Özgür Özel gergin. Kemal Kılıçdaroğlu tepkili.
4: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
0: CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide yaşananları yakından takip ediyor. A Haber'in edindiği bilgilere göre eski ana muhalefet lideri çok üzgün ve gidişattan memnun değil. Moralinin bozuk olduğu ve böyle gitmez dediği ifade ediliyor.
5: Siyaset emekliliği kabul etmez.
0: Muhittin Böcek ve Özkan Yalın'dan gelen peş peşe itiraflar milletvekili grubunda da moralleri bozdu. CHP'nin şu anda parlamentoda 138 milletvekili var. Bu vekillerin en az 10'u amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Zaman zaman da kendisiyle görüşüp önerilerini, fikirlerini alıyorlar.
6: Her ne kadar ses yükseltmeseler de genel merkezin politikalarını eleştiren 50 civarında milletvekilinin olduğu belirtiliyor. Yani en az 60 milletvekili genel gidişattan rahatsız.
0: CHP'de gözler bir yandan da Mutlak Butlan davasında. Şayet istinaftan Mutlak Butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçecek. Kulislerde Kılıçdaroğlu partiyi bölmez toparlar yorumları yapılıyor. Bu senaryoda Kılıçdaroğlu'nun her şeye rağmen Özgür Özel'le çalışmaya devam edebileceği ancak CHP'de Ekrem İmamoğlu defterinin kapanacağı değerlendiriliyor.
7: Kurultay iptali olmaz. Yedek parti var mı? Var.
0: Ana muhalefet partisinin yedek parti senaryosu da dillendiriliyor. Mahkemenin butlan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder yorumları yapılıyor.
7: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
0: Ayrıca son dönemde CHP'de yaşananlardan rahatsız olan, Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alan siyaseti kabul etmeyen bazı belediye başkanlarının da partiyle yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.
2: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini %26'ya çıkarıldı. Merkez Bankası ayrıca ara hedefleri de yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun bir numaralı sorun olduğunu vurgulayarak enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini söyledi.
8: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
9: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
8: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
9: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. ekonomideki kaynak

0: kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
1: Karahan para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
0: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
1: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi de gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, mevcut dönemde dövize yöneliş kaynaklı bir risk görmediklerini söyledi.
2: Jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, makro ihtiyati çerçevenin temel amacının para politikasını desteklemek olduğunu söyledi.
3: TL mevduat payının artırılması, diğerisi kredi büyümesinin dezenflasyon politikasıyla uyumlu bir çerçevede gerçekleşmesi ve son olarak da likidite yönetimi ve finansal istikrar. Bundan sonraki dönemde de Başkan Bey'in de belirttiği gibi makro ihtiyati düzenlemeler ve çerçeve para politikasını destekleyici şekilde olmaya devam edecek.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatma Özkul ise Merkez Bankası bilançosundaki zararın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: Parasal sıkılaşma ve sterilizasyon işlemlerinden kaynaklanan faiz giderlerindeki artışın bir sonucu. Biz oluşan bu zararı aslında politika setinin bütüncül etkileri ile birlikte değerlendiriyoruz. Yani önemli olan burada merkez bankamızın kar veya zarar etmesi değil, fiyat istikrarına yönelik uygulanan politikaların etkili bir şekilde uygulanması.
1: Raporda Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında oynaklığın arttığı, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği belirtildi. Merkez Bankası bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımlar atıldığını açıkladı. Küresel ekonomide arz yönlü şokların daha sık görüldüğü yeni bir döneme girildiği ifade edildi.
0: Küresel dinamiklerin de dezenflasyonun seyri açısından...
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında konuştu. Bu yıl tarımın genel büyümeye katkısının pozitif olacağına yönelik beklentisini paylaştı.
6: Bu sene genel büyümemize tarımın katkısı pozitif olacak ve inşallah bu zorlu dönemde tarım sektörümüz kalkınma sürecimize büyük bir güç verecek.
7: Tarımın genel büyümeye katkısının 2026 yılında pozitif olacağına yönelik beklentisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
6: Gıda arzını, gıda üretimini arttırmamız enflasyonla mücadelemize de doğrudan katkı sunuyor.
7: Tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Yılmaz, özellikle son dönemlerde yaşanan gelişmelerle sektörün öneminin daha da arttığına dikkat çekti.
6: Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler alıyoruz.
7: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni projenin detaylarını aktardı.
6: TKDK tarafından Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesi gündemimizde, bunu hayata geçireceğiz. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. 24 ay ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar projeleri finanse edecek bir kaynaktan bahsediyoruz. Bir taraftan da kredi garanti fonu 500 milyon ABD doları tutarında çiftçilerin finansman erişimine destek sağlayacak. Özellikle birincil üretim yapan çiftçilerin. Bu programın hayata geçirilmesiyle beklentimiz 250 bin civarında yeni istihdam oluşması.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlanacağını duyurmuştu. Peki verilecek finansman paketinin detaylarında ne var? Ayrıntılarına bakalım.
1: Çiftçilere 24 ay geri ödemesiz finansman desteği geldi.
2: Önemli bir diliminin 750 bin liranın ödenme müjdesi bizim için bu yıl da başlaması, yani 10 yıl sürmesi ve bu yıl önemli bir diliminin ödenecek olması çiftçilerimiz tarafından, üreticilerimiz tarafından çok olumlu karşılandı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarım ve gıda sektörü için çiftçilere yeni finansman müjdesi verdi.
3: Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
1: Yeni desteklerle üreticiye büyük kolaylık sağlanacak.
2: Çünkü ülkemizde çok önemli bir tarım ülkesi. Yani burada girişimcilerimiz daha rahat hareket edebilecekler. Girişimci bir tarım kesimi var. Bunlar daha iyi girişimlerini yapıp bölgede hızla zaten yaygınlaşan, özellikle şimdi ürün üretiyoruz ama bunu bir soğuk hava deposunda bekletmek önemli. Bunun için bir kredi aldığınızda bunu yapabileceksiniz. Hayvancılıkla ilgili bir projeniz varsa yapabileceksiniz. Ve bunu 2 yılı ödemesiz yaklaşık 10 yılda ödeyeceksiniz. Bu da hem tarım kesimi için hem ülke ekonomimiz için çok katkı sunacağını düşünüyorum. Katkı koyacağını düşünüyorum.
1: Yatırım yapmak isteyen çiftçilere yüksek limitli kredi imkanı da sunulacak.
4: Çiftçinin yüzü gülüyor çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü'nde müjdeli haberi verdi. İşte buna göre çiftçi, üretici %50 ile %70 oranında devletten hibe alabilecek.
2: 10 milyon dolara kadar çiftçilerimiz, üreticilerimiz, girişimcilerimiz kredi kullanabilecekler. 2 yıl, yani 24 ay ödemesiz. Ondan sonra 7 yıl içerisinde ödeme şeklinde çiftçilerimize kredi sunulacak. Tabii bunlar tarımın bütün alanlarında kullanılabilecek. Yani hayvancılıkta, sulama projelerinde, kırsal kalkınmada, seracılıkta. Bizim çiftçimiz de gerçekten teknolojiyi çok iyi takip eden, girişimci bir kesim. Türkiye'nin diğer sektörlerinde olduğu gibi.
1: Dev finansman paketiyle üretimin artırılması ve çiftçinin mali yükünün azaltılması hedefleniyor.
0: Ehliyet yenileme süreçlerinde özellikle ileri yaştaki sürücüler için sağlık kontrolleri daha sık hale getiriliyor. 65 yaş üstü sürücüler 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenileyecek. İşte düzenlemenin detayları.
1: Ehliyet yenilemede yeni dönem başlıyor. 65 yaş üstüne sağlık kontrolü zorunluluğu geldi. Türkiye'de ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Hazırlanan yeni uygulama kapsamında özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının daha düzenli aralıklarla kontrol edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak. 80 yaşını aşan vatandaşlar içinse bu süre 2 yıla indirildi. Ticari araç kullanımında da yeni kurallar devreye giriyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte ticari taşımacılıkta görev alacak sürücüler için yaş ve yeterlilik şartları yeniden düzenlendi. Büyük otobüs şoförleri için en az 26 yaş şartı korunurken ticari araç kullanacak kişilerin 66 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca ticari sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurmaları zorunlu hale getirildi. Yapılan bu değişikliklerle hem trafik güvenliğinin artırılması hem de sürücülerin sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

0: biz bugün ve bugünden sonra bayrama kadar farklı sektörlerde var ama önemli olanlarından birisi de otogarlar. İstanbul Esenler Otogarı'nda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir fiyat tarifesinin olması gerekiyor. Yani vatandaşların gelip şehirlerine gideceği zaman tercihte bulunabilmesi için o fiyat tarifesini görmesi gerekiyor. Biz o açıdan bir kontrol yaptık.
1: Ekipler otobüs firmalarının bilet satış süreçleri, fiyat listeleri ve yolculara sunulan bilgilendirmelerini kontrol etti. Kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
0: Bilet başına 180 bin liradan başlar. Haksız fiyat kurulunda cezai işlem tutarımız 1 milyon 860 bin liraya kadar gider. Şeyimiz, ölçümüz bu efendim haksız fiyat konusunda. O tarife vatandaşın göreceği şekilde yoksa 4393 TL bir şey yapıyoruz. Etiket cezası kesiyoruz onları da.
1: Denetimler bayram süresi boyunca farklı noktalarda devam edecek.
2: İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de Bayrampaşa sebze ve meyve halinde denetime çıktı. Fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.
1: Evraklar tek tek incelendi. Fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye'nin en büyük hali olan Bayrampaşa sebze ve meyve halinde denetime çıktı. Ekipler toptancı firmaların evraklarını didik didik inceledi. Yılda yaklaşık 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleştirilen Bayrampaşa sebze ve meyve halinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de sık sık denetimler yapıyor.
0: Yaklaşık günlük 20-25 bin esnafın ziyaret ettiği bir işletmedir. Yaklaşık bu hale günlük 10 bin civarında da araç girişi olmaktadır. 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleşir. Bunun da parasal karşılığı yaklaşık 90 milyar civarındadır.
1: Ekipler özellikle ürünlerin künyeleri, nereden geldikleri, alış satış fiyat dengesi ve %8 olan komisyon oranına uyulup uyulmadığına baktı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde 12 ekip ve 30 memurla denetimlerin devam edeceğini de belirtti.
2: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda üretilen 40 ton et ürünü ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan ürünleri satışa sunmaya hazırlanan iki kişi gözaltına alındı. Yeni Mahalle'deki bir iş yerinde yapılan aramada da 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.
3: Sağlıksız koşullarda üretilen etler, bozulmuş sucuklar. Görüntüler Kızılcahamam'daki bir et üretim tesisinden. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki Belpınar Mahallesi'nde bulunan bu tesisi takibe aldı. Yapılan incelemelerde hijyen kurallarına uygun olmayan şartlarda üretim yapıldığı ve ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi. Tesise düzenlenen operasyonda çok miktarda işlenmiş et ürününe el konuldu. Ekiplerin tesiste yaptığı aramada yaklaşık 40 ton et ürünü bulundu. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin 50 milyon 655 bin lira tutarında olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında işletme sahibi iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Yeni Mahalle Demet Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada da 1,5 ton kaçak zeytinyağı ile geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Birçok kişi doktor tavsiyesi yerine kulaktan dolma bilgilerle takviye gıdalara yöneliyor. Peki masum görünen o vitaminler vücudumuzda nasıl bir tahribata yol açıyor? İşte detaylar.
4: Gıda takviyesi alıyor musunuz efendim?
5: Evet alıyorum.
4: Bunların gerçekten vücuda bir faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
5: Yani tıpla ilgili değilim ama olduğunu düşünmüyorum.
6: Şimdi takviye gıdalar çok masummuş gibi görünebilir fakat hepsinin bir toksik dozu vardır. Dolayısıyla fazla kullanım yine vücutta sağlık problemlerine yol açabilir.
1: Şifa niyetine içiliyor, adet

0: avuç avuç tüketiliyor. Ancak masum görünen bu ilaçlar bilinçsiz kullanıldığında adeta birer zehre dönüşebiliyor.
1: Elimde görmüş olduğunuz bu gıda takviyesini bazen sindirim sistemimizi güçlendirmek, bazen de enerjimizi arttırmak için kullanıyoruz. Ancak eğer vücudumuzun bu takviyeye ihtiyacı yoksa ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor.
0: Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülen takviye gıdalar doktor kontrolü dışında alındığında ciddi risklere neden olabiliyor.
2: Herhangi bir takviye edici gıda kullanmıyorum. Spor alanında kullanılanların hani belli bir etki gösterdiğini biliyoruz aslında ama hani yine doğal bir ürün olduğunu sanmıyorum.
3: Ben kullanmıyorum gıda takviyesi. Ya kullanan arkadaşlarım var, onlar faydalı olduğunu düşünüyorlar ama hani ben kullanmadım. Ben dengeli beslenmeye, sağlıklı beslenmeye daha çok önem veriyorum.
0: Kan tahlili yapılmadan kullanılan vitaminler anlık zehirlenmelere ve ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
4: Sağlık problemlerine yol açabileceği gibi anlık zehirlenmelere de yol açabilir. Dolayısıyla bilinçsizce özellikle kan testi yapılmadan kullanılmamasını öneriyoruz. Takviye gıdaların içeriği, takviyenin formu kesinlikle çok önemlidir. Hangi takviye gıdaların bir araya getirip multivitamin tarzı olarak kullanıldığı çok önemlidir. Dolayısıyla her takviye gıdayı güvenilir olarak kabul etmemek gerekiyor.
0: Diyetisyen Sümeyye Şereflioğlu, tahlil sonuçlarına bakılmadan ve doktor onayı alınmadan vitamin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
4: İçerik okumak çok önemli. Hangi vitamine sizin ihtiyacınızın olduğu çok önemli. Bir bireyin ihtiyacının olan vitamine benim ihtiyacım olmayabilir. Dolayısıyla doktor tavsiyesi olmadan kullanılıyorsa da mutlaka eczacınıza danışmalısınız.
0: Peki sentetik vitaminler mi daha faydalı yoksa doğal gıdalar mı?
4: Besinlerin içerisinden doğal olarak aldıklarımızın emilimi çok daha kuvvetli, vücuda faydaları çok daha kuvvetli. O yüzden bir eğer değer eksikliğiniz varsa değerin seviyesine göre tabii ki önce besinlerle tamamlamak gerekir, sonra takviyeyle tamamlamak gerekir.
1: Doktor tavsiyesi dışında bu ürünü kullanma gibi bir durumun olabilir mi?
2: Hayır, kesinlikle. Önce bir doktor tavsiyesi alırım.
3: Doktor kontrolünde alınması gerektiğini düşünüyorum ben.
5: Türkiye, engelli ve özel bireylere verilen bakım hizmetleriyle dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bakım evlerinde sık sık aktiviteler düzenlenerek özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımları destekleniyor.
0: Bazen kendi sınırlarını yeniden keşfediyorlar. Bazen de bir gitarın tellerinde hayatın ritmini tutuyorlar.
6: Biz onların önüne ilave engeller koymazsak herhangi bir sorun yok. Onlar zaten kendi engellerini çok rahatlıkla aşabiliyorlar. Bir şey istiyorlar, onlara güvenmemiz.
0: Türkiye engelli ve özel bireylere verilen bakım hizmetleriyle dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
7: Barınma başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılayan engelliler bakım evlerinde başta spor ve sanat olmak üzere pek çok aktiviteyle buluşturuluyor ve onların da sosyalleşmeleri sağlanıyor.
0: Merkezlerde sunulan hizmetler yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasıyla da sınırlı değil.
6: Devletimiz programlarını yapıyor. Bu konuda biz gerekli yatırımlarımızı planlıyoruz. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir modeli sunuyoruz. Gerek evde bakım destekleriyle, gerek gündüzlü bakım hizmetleriyle ve kurumsal bakım hizmetleriyle hizmetler çok çeşitli.

0: Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta sağanak sonrası sel meydana gelmişti. Afet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
1: Sel birden geldiği için buradan vatandaşlar, ya sadece bizim burada değil, bütün vatandaşlar kendi tedbirlerini alamadılar. Sel aniden gelince tabii dışarıya çıkmakta zorluk yaşıyorlar.
2: Su böyle yükseldi. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Görüntüler 12 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinde kayda geçti. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti. İlçenin altyapısında hasar oluşmuştu. Sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde afetin ilk anlarında yağışın şiddetini artırması ve suyun yükselmesi yer alıyor. Bu görüntülerde selin olduğu güne ait. Besici ahırın suyla dolu.

0: olması sonucu mahsur kalan hayvanları için seferber oldu. Ahıra giren adam büyükbaş hayvanların iplerini bağlı oldukları yerden çözdü ve hayvanları boğulmadan ahırdan çıkardı. Ayrıca selin hasar verdiği ilçede afetin yaraları sarılıyor.
1: Sel aniden gelince tabii dışarıya çıkmakta zorluk yaşıyorlar. İçeriden belediyemizin kepçeleriyle yani camı patlatarak buradan çocuklarımız, iki tane çocuğum vardı benim burada. İkisini de kepçe aracılığıyla kurtardık.
0: Selde yaklaşık 100 araçta hasar görmüştü. İçleri balçık, odun parçalarıyla dolan ve kullanılamaz hale gelen araçlar hasar tespit çalışmasının ardından Havza'da 7 Emin garajına kaldırıldı.
2: İçinde oraya doldu. Hemen 10 dakikada da buralar doldu. İşte arabayı zor kurtardık. Kapılar açıldı kedi kedine. İşte görüyor musun, vaziyetler böyle işte. Yapacak başka da bir şeyimiz kalmadı.
0: Ayrıca ilçede dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkımı yapılan iş yerleri taşınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı inşa edilen 56 dükkan için hazırlıklara devam ediyor.
3: Yurdun bazı noktalarında etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok yapıda ciddi hasara yol açtı.
0: Köyü hortum vurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Çorum'un Sungurlu ve Oyaca ilçelerinde fırtına etkili oldu. Oyaca köyündeki çok sayıda ev ve ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.
4: Can kaybımız yok hamdolsun. 4-5 yaralımız var. Bunların 3'ü ayaktan tedavi edildi buraya gelen ambulanslarla sağlıkçılar tarafından. 2 tanesi tedbiren hastaneye götürüldü.
0: Ortalığın savaş alanına döndüğü bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hortumun geliş anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
0: Eskişehir'de ise yıldırım isabet eden caminin minaresi yıkıldı. Caminin çatısını delen molozlar temizlik yapan imamın üzerine düştü. Yaralanan imam hastaneye kaldırıldı. Manisa'da da şiddetli rüzgar vardı. Selendi ilçesinde etkili olan lodos ve sağanak pazar yerinde paniğe neden oldu. Pazarcılar yerinden sökülen ve uçuşan çadırları tutmakta güçlük çekti. Vatandaş yağış ve rüzgardan korunmak için çevredeki iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Fırtına Gördes ilçesinde de etkiliydi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan çatı caddeye düştü. Şans eseri olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. Dolu yağışıyla birlikte kentteki tarım arazileri de zarara uğradı. Adana'nın Seyhan ilçesinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği yayanın üzerine düştü. O anlar kameraya yansıdı. Bartın'da da fırtına vardı. Bir binanın uçan çatısı savrularak park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken 6 araçta hasar oluştu. İzmir'in Menemen ilçesinde ise kısa süren yağışların ardından oluşan hortum kameraya yansıdı. Isparta ve Kayseri'de ise dolu etkiliydi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ise yağan dolu ortalığı beyaza bürüdü.
3: Mega kentteki yağışlar barajlara yaradı. İstanbul'da Ocak ayında %17'ye gerileyen barajlardaki doluluk oranı bahar biterken %70'i geçti.

0: geliyor. Son yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi %70'i geçti. Ocak ayında doluluk oranları ortalama %17 seviyesindeydi. Her ne kadar kış aylarında beklenen yağış alınamasa da bahar yağmurları barajlara yaradı. Doluluk oranı %71,85 olarak ölçüldü. Ancak bu rakam yine de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8 daha düşük. Elmalı %96,04 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj %40,27 ile Israncalar oldu. Barajların doluluk oranları şöyle sıralandı. Elmalı %96,04, Ömerli %95,09, Darlık %91,87, Alibey %66,17, Terkos %59,26, Pabuçdere %57,49, Kazandere %57,4, Büyükçekmece %55,75, Sazlıdere %45,11, Israncalar %40,27.
1: Van'da tarihi miras yeniden ayağa kaldırıldı. Restore edilen Horhor Camisi ve çevresinde hem tarih hem doğa korundu. Yenilenen kanallar İnci Kefali'nin göç yolculuğunu da kolaylaştırdı.
0: Van'daki Horhor Camisi restore edilerek kente yeniden kazandırıldı.
2: Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle bu bölgede hızlı bir restorasyon ve yenileme çalışmaları başlattık. Bu çalışmalarla birlikte doğu tarafımızda Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Miri Ambarı, arkamızda gördüğünüz Horhor Medresesi gibi alanlarda restorasyon çalışmaları yaptık.
0: Bölgede yürütülen çalışmalar yalnızca tarihi yapılarla sınırlı kalmadı. Horhor Kanalı da baştan sona yenilendi. Temizlenen ve düzenlenen kanallar İnci Kefali için yeni bir yaşam koridoruna dönüştü.
2: Yıllar önce burada İnci Kefalleri'ni Horhor Medresesi etrafında görürken uzun yıllardır, 100 ile yakındır göremiyorduk. Fakat bu son restorasyon çalışmalarıyla Horhor suyunun kontrollü bir şekilde temizlenip kanalların akıtılmasıyla birlikte Van Gölü'nden yaklaşık 3-4 kilometre boyunca İnci Kefalleri'miz göçerek yumurtlama mevsimlerinde biliyorsunuz tatlı sulara doğru göçerler. 3-4 kilometrelik mesafeleri kat ederek Horhor Medresemize geldiler ve yeniden yaşatılmaya çalışan eski Van şehrinin ilk misafirleri olmaya başladılar.
3: Buradan akan doğal kaynak suyu da bu çevre düzenlemesiyle birlikte buraya dahil edildi. Dahil edilmesiyle birlikte artık İnci Kefal göçü buraya doğru da oldu. Biliyorsunuz İnci Kefal yumurtalarını bırakmak için yılın bu mevsimlerinde temiz su kaynaklarına doğru gelirler. Şu anda gelen İnci Kefaller de aslında buranın ne kadar güzel bir çalışma yapıldığının göstergesi niteliğinde. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.
0: Endemik tür olan İnci Kefalleri artık göçlerini daha rahat sürdürebilecek.
4: Eskiden burası bataklıktı. Balıklar rahatça yumurtalarını bırakamıyorlardı. Şimdi böyle bir güzel bir yapı yaptılar. Balıklar rahatça yumurtalarını koyuyorlar. Güzel yapmışlar. Biz de okul gezisi olarak geldik buraya. Gördük, güzel.
0: Tarihi dokunun canlandırıldığı bölgede doğa ve kültür birlikte koruma altına alındı.
1: Almanya'da bir mağazaya götüreceğiz şimdi sizi. İlginç bir mağaza burası. Çünkü kapıdan girdiğinizde sizi karşılayan esnaf insan değil, robot.
5: Adı Shoki, mesleği ise esnaflık.
6: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Çin üretimi bu insansı robot, Almanya'nın güneyindeki bir yapı markette tezgahtar olarak çalışıyor. Tüm gün mağazada geziyor, müşterilerle konuşuyor ve onlara aradıkları ürünün yerini gösteriyor.
7: Bu süpürgenin sapı nerede?
6: Hemen şurada.
7: İnsan esnaftan pek de bir farkı yok. Güzel yardımcı oldu.
5: İnsansı robot Shoti mağazadaki en düşük maaşlı personel. Saatlik ücreti yaklaşık 2 euro.
8: Alışkın değiliz tabii ama güzel.
5: Müşteriler robot tezgahtar Shoti'ye hemen alışmış. İnsan çalışmış.

0: konuşma arkadaşlarının onu kabullenmesi ise pek kolay olmamış ama sonrasında kaynaşmışlar.
1: Başta tedirgin olmadık değil, bir anda yanınıza gelip karşınızda dikiliyor falan. Alışmak kolay değildi yani ama artık korkmuyoruz. Maskotumuz oldu, alıştık, artık aramız iyi.
2: İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzik eğitimini sürdüren Olcay Varlı yıllarca Osmanlı müziğini araştırdı. Hatta bu konuda makaleler yazdı. Bakın hangi kapılar açıldı.
3: Müzik çocukluğundan beri tutkusu oldu. Bir yandan violonsel çaldı, bir yandan da Osmanlı müziğini araştırdı. Tutkusu ona dünyanın en tanınmış üniversitelerinden Oxford'un kapısını açtı.
4: Küçük yaşlardan beri benim hayalimdi Oxford'da okumak.
3: Olcay Varlı ortaokuldan beri konservatuvar eğitimi alıyor. Osmanlı makam müziğini araştırıyor. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji bölümünde son sınıf öğrencisi. Hayali İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden Oxford'a girmekti. Bunun için yazdığı makaleleri üniversiteye gönderdi ve beklediği güzel haber geldi. Yüksek lisans için kabul aldı.
4: Ailem benim akademisyen ve akademik nedenlerden dolayı da bir süre Oxford'da bulunduk. Çok uzun zamandır hayalimdi ve bunun için çalışıyordum. O yüzden tabii ki çok heyecanlıyım ve çok mutluyum.
3: Genç müzisyen okuyacağı bölüme kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu.
4: Daha önce bizim ülkemizden bir araştırmacı bu programa kabul almadığı için bu anlamda ülkemizin temsiliyeti ve Osmanlı müziğinin akademik anlamda araştırması için de faydalı olacağını düşünüyorum.
5: Tabii ki biz de bunun için çok mutluyuz. Çünkü evet, ilk araştırmacı departmanda kabul alan.
3: Varlı kurumlardan eğitimi için burs desteği bekliyor.
4: Oxford'un benden burs olarak beklentisi 43 bin pound. Ve ben de şu anda onu arama sürecindeyim. Gerekli kurum ve kuruluşlara başvuruyorum ve destek bekliyorum.
2: Dekolonize film günleri sinema dünyasını İstanbul'da buluşturdu. Savaşlar, sürgünler, işgaller ve bastırılan hayatlar, yani sömürünün susturduğu hikayeler beyaz perdeye aktarıldı. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
3: Dekolonize film günleri ikinci gününde de dolu dolu geçti. İstanbul'dan Mum Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal İşbirliği'nde hazırlanan Dünya Dekolonizasyon Forumu film gösterimleri devam etti.
6: Bir hikayeden çok daha fazlası sloganıyla yürütülen Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun yan etkinliği olan Dekolonizasyon Film Günleri İstanbul'un en eski sinemalarından olan Atlas Sineması'nda gerçekleşti.
7: Kesinlikle anlamını içinde ihtiva ediyor. Mesela ilk seyrettiğim film Avustralya'daki aborjinlere yapılan zulümlerden bahsediyordu. Asimile edilen insanlar, çocukları ailelerinden koparıyorlar. Onları beyazların eğitimine tabi tutuyorlar ve kötü şartlarda tabii ki.
8: Filmler son derece güzeldi. Daha önceden izlemediğim ve izlerken çok büyük keyif aldım ve farkındalık getiren hayatıma filmler oldu. Tabii ki sömürgecilik çok kötü ama izlerken gerçekten içinde yaşıyorsunuz filmlerin ve kendinizi onların yerine koyduğunuz zaman inanılmaz bir korku ve üzüntü duyuyorsunuz açıkçası.
9: Bu kaç günden beri devam ediyor. Yani burada hem bir sömürgeleşmeme üzerine fikir veriliyor, hem de bu ağır büyük güçlere sömürgeleşmek isteyen, dünyayı sömürgeleşmek isteyen dünyadaki bu büyük güçlere karşı nasıl kuvvetli olacağız? Önemli olan bu yani.
3: 9 filmin ücretsiz olarak gösterime sunulduğu 2 günlük program sinema tarihinde iz bırakmış yapıtları seyirciyle buluşturdu.
10: Vallahi ben şunu söyleyebilirim. Yani Batı medeniyeti diye bize yutturulan medeniyetin aslında tamamıyla bir sömürgecilik sistem üzerinde kurulduğunu anlıyoruz biz bu filmlerle, yaşadığımız olaylarla, en son işte Gazze'de gördüğümüz hadiseler. Bu tür olayların önlenebilmesi için yani bütün dünya uluslarının en azından bir ortak bir paydada birleşmeleri lazım. Yoksa bu iş biraz zor görünüyor yani.
3: Filmler aracılığıyla sömürgeciliğin kültürel, politik ve insani boyutlarının görünür kılınması amaçlandı.

0: İyi geceler. Ah haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50 memleket meselesi programına başlıyoruz. Gündem oldukça yoğun. Yalnızca 3 saatimiz var. Siyasette yaşananlara bakacağız. Bir yandan biliyorsunuz 2 önemli ziyaret var. Biri Trump'ın gerçekleştirdiği Çin ziyareti. Diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti. Tüm yankıların detaylarını konuşacağız. Savaşın boyutlarını konuşacağız. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayayım. Değerli konuklarımı size takdim edeyim. Ben de bir selam vermiş olayım. AK Parti milletvekili Selman Özboyacı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz. Gazeteci Abdülkadir Selvi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen Yeliz Albayrak. Yeliz Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Teşekkürler. Enerji uzmanı akademisyen Profesör Doktor Şenay Yalçın Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Hepimize iyi yayınlar olsun. Şimdi CHP gündemiyle başlayacağız. Hem itiraflar gelmeye devam ediyor. Bu arada İlter Yeşiltaş da Ankara'da hazır. Ona da merhaba diyelim. Yayın boyunca bizimle birlikte olacak. İlter sana da kolay gelsin. Az sonra konuşacağız. Ama Özgür Özel biraz şikayet... Sağ ol İlter. Özgür Özel biraz şikayetçi durumdan. En son kürsüdeki sert açıklamalarından sonra diyor ki Özel, CHP Genel Merkezi hedef alınıyor. En yakınlarıma saldırıyorlar. Nihai amaç benim belimi kırmak. Okları en yakınım Veli Ağbaba'ya çevirdiler. Toplum refleks vermeli, daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha kitlesel mitingler önemli. Şimdi madde madde konuşsak herhalde süremiz yetmez. Abdülkadir Selvi'ye dönmek istiyorum hemen. Özgür Özel diyor ki ben çok mağdurum yakınlarıma kadar. Bir de sondaki bazı kişiler tarafından bir sokak çağrısı mı yeniden diye okundu son maçta.